0: erkenden olmak, son dakikaya bırakmamak, koşa koşa nefes nefese sınava gitmemek. Evet. Bunları hemen her sene sınavdan sonraki haber bültenlerinde işte sınav yerine yetişemedi, kapıya kadar geldi ama işte iki dakika geç kaldığı için giremedi. Evet. Bütün bunun arkasında aslında bir yıl belki iki yıllık emek kaybı var.
1: Kesinlikle, kesinlikle. O yüzden önceden görmek, önceden sınav yerini görmek, yani tüm bu belirsizlikleri ortadan kaldırabilmek ve bir mağduriyet yaşamamak için. Ve ondan sonra biliyorsunuz ki kesinlikle içeri alınmıyor öğrenciler. Yani erkenden gidip ya da mesela koştur koştur içeri gidip o stresi yaşamaktansa daha erken gidip sınav merkezinin içerisine girip sırasına bakıp oturduğu yere bakıp biraz o stresini azaltmakta fayda var. Hmm. Erken gitmekte her zaman fayda var.
0: Peki gelelim sınav anına. Evet, şey, 24 saat sonra bu saatlerde çocuklar terlemeye başlamış olacaklar. Evet. Ne öneriyorsunuz? Nasıl başlamalılar? İki ayrı oturumdan bahsediyorsunuz. Her ikisi için de işte saat 10'da başladığı düşünülürse sınavın işte dediğim gibi 20-22 dakikası neredeyse geride kalmış olacak.
1: Evet, evet. Şöyle, sınavlar 10 itibariyle giriş yapacak öğrenciler 10 çeyrekte başlayacak sınavlar.
0: Tamam, o zaman en heyecanlı dakikadayız.
1: Evet, kesinlikle tam bu saatler. Yani şöyle, aslında bu bir sadece TYT ve AYT dediğimiz şey sadece bir bilgi sınavı değil. Aynı zamanda çocukların bir zaman yönetimi sınavı. Dolayısıyla öğrenciler hep söylüyoruz. Mesela bir yıl boyunca denemelere girdiler ya da 4 yıl boyunca denemelere girdiler ve çocuklar aslında kendilerine bir strateji oluşturuyorlar. Ve diyoruz ki mesela önce kendini güçlü olduğu derslerden başla. Güçlü hissettiğin, iyi yapabileceğini düşündüğün derslerden başla. Çok iyi olduğun oradan başlayabilirsin. Ya da mesela diyoruz ki takıldıkları sorularda uzun süre kalmayın. Turlama tekniğimiz var mesela. Diyorum işte birkaç dakika bir soruyla kaybetmek yerine oraya bir işaret koyup sona bırakmak, sonra daha tekrar geri dönmek. Ya da mesela o an öğrenci o soruyu görmeyebiliyor, o an çözemeyebiliyor, zor gelebiliyor. Ve şu psikolojiyle başlayabiliyor. Tamam, ben birinci soruyu yapamadım. İki de zor geldi. Üç, bu sefer diyor ki bu sınavım çok kötü.
0: Evet, hepsi zor geliyor bana ya dönüyor
1: evet,
0: iş değil mi?
1: Aynen öyle. O zaman ben bu sınavı yapamıyorum diyerek aslında çok kolay. Kalem bile oynatmadan bazen çocukların sorabileceği sorular oluyor, çözebileceği sorular oluyor. Dolayısıyla diyoruz ki heyecana kapılmayın, geçin, bir sonrakine geçin, sonra tekrar geri dönün. Dolayısıyla hem böyle bütün soruları görmüş olursunuz, yapabileceklerinizi görmüş olursunuz. Ya bir soruyla uzun süre vakit kaybetmeyin. Bunu öneriyoruz genelde. Turlama tekniğini çocuklara öneriyoruz. Ve güçlü oldukları derslerden başlayabilirler.
0: Her iki öncelikle. Sınav içinde mi? Her iki oturum içinde mi bunu öneriyoruz?
1: Evet, evet. Mesela ikinci sınavda AYT dediğimiz sınavda çocukların 180 dakikaları var. Ve sadece kendi alanlarını çözmek istediklerinde. Mesela bir sayısal öğrencisi fen bilimleri ve matematik testlerini çözecek. Ve toplam 80 sorudan sorumlu olacak. Aslında çok 3 saat zaman dilimi, uzun bir zaman dilimi görünüyor ama çocuk çözmeye başladığında 180 dakikanın aslında tamamını kullanmaya başlıyor. Bunda da öyle. Çözemediği sorudan geçip tekrar diğerine geçmeli. Yani süreyle ilgili değil. TYT'den tabii ki biraz daha farklı ama her sınav için çözemediği soruyu geçip tekrar geriye dönmenin faydalı olduğunu öğrencilere söylüyoruz. Böyle yapabilirler. Çünkü YKS'de başarı hani çoğu zaman en çok bilenler değil ama sınav süresini en iyi yönetenlerin başarısı oluyor. Çünkü daha fazla neti gelmiş oluyor çocuğun.
0: Şöyle bir mesela buyurun. Zamandan bağımsız herhangi bir sınıfta çocuğa o testi verseniz ve deseniz ki oğlum bunu çöz, kızım bunu çöz, bittiği zaman da gel. Zamana, saate bakma. Eminim o öğrencilerin büyük bir kısmı soruların yine büyük bir çoğunluğunu çözecektir. Ama işin içine stres, bulunduğu farklı ortam, zaman yönetimi girdiğinde başarısızlık riski artıyor. Dolayısıyla dediğiniz gibi aslında hepsini bir arada yönetmek gerekiyor. Başarı da burada saklı. Peki bu iki oturum arasında anne babaların en çok yaptığı şey o. Nasıl geçti diye sormak. Hani hep aynı örneği veriyorum ama sorsanız bir dert, sormasanız bir dert. Yani yüzüne bakıyorsunuz allak bullak. Yani insanın çocuğunun yüzü böyleyken onu yalnız bırakması içine doğru gelmiyor, aklına, beynine, kalbine. Ama bir taraftan da dokunmayın çocuklara diyorlar. Hocam kafamız çok karışık.
1: Çok doğru söylüyorsunuz. Aslında en önemli konulardan bir tanesi. Aileler de bu konuda çok zorlanıyorlar. Onu görüyorum yani velilerden, ama şöyle söylenebilir. Yani çocukların bu konuda istedikleri şey gerçekten ailelerin hiçbir şey sormaması değil. Onlardan destek. Aslında önemli olan faktör burada şu: sonuç odaklı olmak değil, emek odaklı olmak. Emeğini görmekle ilgili çok basit bir örnek anlatabilirim. Daha dün yaşadığım için bir öğrenciyle görüşmemde şöyle bir şey oldu. İşte sınavıyla ilgili konuşuyoruz ve başarılı dileklerimi söylüyorum. Dedim ki bu yıl içerisinde ben senin emeklerini gördüm. Çok kritik bir soru sordu ve dedi ki hocam gerçekten emek verdin değil mi? Şimdi burada istediği tek şey şu.
0: Onaylanmak
1: evet,
0: istiyor.
1: Evet. Emek verdin ve onaylandın. Yani ben seni onayladım, ben seni gördüm. Dolayısıyla ben senin şu an sonucunla ilgili değil. Çünkü o an farklı bir şey yaşamış olabilirsin, görmemiş olabilirsin, ama ben senin emeğini gördüm. Yani bir kıyaslama yapmadan, sınavdan çıktıktan sonra işte kaç boş bıraktın, matematikten kaç tane yaptın, Türkçe'de kaç boş bıraktın, ne kadarını işaretledin, aslında bir önceki sınavında sen deneme sınavlarında daha fazla yapıyordun şeklinde bir sorgulama değil, ama nasılsın, bugün sınavımızı bitirdik, tamam sınavın bitti. Ben senin emeğini de gördüm. Yarınki sınava hazırlanalım. Yani çünkü pazar günü bir sınava daha girecek bu çocuk. Yarınki sınavın için şimdi neler yapabilirsin ve nasılsın? Hı-hı. Sorusu bu konuda çok önemli. Senin emeğini gördüm ve senin nasıl olduğunu merak ediyorum. Çünkü sen benim için başka bir yerdesin. Sonucun başka bir yerde. Hı-hı. Evet, sonucumuz olursa hepimiz birlikte seviniriz. Ama olmasa da bundan sonra sonucumuz ne gelirse senin hayatını planlamanda yanındayım demek aslında. Hı-hı. Emeğini görmek.
0: Sonuçlar ne zaman gelecek bu arada? Sınavdan sonraki bekleme sürecini de bir dakika içinde konuşalım.
1: Evet.
0: Orada ne önereceksiniz?
1: Şöyle, sınavlar ÖSYM'nin resmi sitesinde 22 Temmuz'da sonuçları açıklayacağını söylüyor ÖSYM. Ardından hemen zaten bir tercih takvimi yayınlanıyor ve bir 10 günlük süreç içerisinde de, yani bunlar kılavuzla beraber sonradan yayınlanacak ama sınav sonuçları 22 Temmuz'da yayınlanacak diyebiliyoruz. Öyle açıkladı. Ardından tercihler tamamlanacak ve yerleştirme sonuçlarından sonra da üniversite kayıt süreçleri başlayacak. Ama bir tercih süreci, bir 10 günlük bir sürecimiz oluyor.
0: Onu da sınav sonucu açıklandıktan sonra belki arkadaşlarımıza yardımcı olmak için yine yayında buluşur, birlikte konuşuruz.
1: Umarım, çok memnun olurum.
0: Çok teşekkür ederiz. Herkese başarılar diliyoruz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Öğretmenlere de, eğitim kurumlarına da, ailelere de, elbette en önemlisi evet, çocuklara da yolları açık olsun. İnşallah yarın sınavları çok güzel geçsin.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi öğrencilerimize emeklerin karşılığını alacakları bir sınav süreci diliyorum ben
0: çok
1: de.
0: Çok teşekkür ederiz Nur Hocam. Görüşmek evet, üzere.
1: Görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Kısa bir ara diyeceğiz. Bu defa şimdi gençleri konuştuk, biraz yaşlıları konuşacağız. Çünkü yaşlılarda özellikle süreç içinde hızla eriyen kemik yoğunluğu, azalan kemik yoğunluğu hiç farkına varmadan kırıklara, çatlaklara yol açabiliyor. Nelere dikkat etmek lazım? Bu konuya değineceğiz. Bizden ayrılmayın. Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor İrfan Öztürk ile birlikteyiz. Geriatrik kırıkları konuşacağız bugün. Ne demek geriatrik kırıklar? Yaşlılıkta görülen ve tedavisi nispeten daha zor, daha fazla emek isteyen kırıklardan bahsediyoruz. Hocam merhaba.
1: Merhaba, nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz. Sizi yeniden görmekle mutluyuz.
1: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Bugün konu tabii geriatrik hastaların kırıklarından bahsedeceğiz. Geriatrik hastalar genellikle yaşlı hastalar. Biz geriatri deyince tabii yaşlı kavramı gün be gün değişmesine rağmen

0: Türkiye'de de bunu çok konuşuyoruz
1: işte
0: hocam.
1: Dünya nüfusu yaşlandı. Tabii yaşlılıkla beraber bazı problemler ortaya çıkmaya başladı. İşte geriatri oradan ortaya çıktı. Şimdi mesela Avrupa'da bu geriatrik yaş daha da fazla. Yani 2030'larda veya da 2040'larda %25'lerde bekliyor Avrupa'da yaşlı nüfus.
0: Yani bu ne demek? Aşağı yukarı nüfusun...
1: Dörtte biri. Tabii. Şimdi yaşlanmalarla beraber ne oluyor? Bu hastaların bir defa dahili problemler, genel sağlık durumuyla ilgili problemler ortaya çıkıyor. Adeller zayıflıyor. Refleksler azalıyor. Demans artıyor. Kemiklerde osteoporoz dediğimiz son çağın bir hastalığı ortaya çıkıyor. Kemik zayıflığı, kemik kırılganlığının artması osteoporoz. Yani kemikler çok zayıflıyor. Dolayısıyla bunlar artınca bu tür hastaların tedavisi de zorlaşıyor. Yani olduktan sonra yani bu sırf kırıkla uğraşmıyoruz. Bir de bu kırık öncesi hastaların dahili problemleri de uğraşmak gerekiyor. Dolayısıyla bu hastalar biraz farklı. Yani genç insanla yaşlı insanlar arasında kırıklarda özellikle büyük farklılık var. Bir defa mesela gençlerde çok şiddetli travmalarla kırık olurken yaşlılarda çok basit düşmeler. Ev içinde hafif çömelir gibi düşmekler. Basit bir ev için ayağa kayıp düşmeler kırıklara neden oluyor, olabiliyor. Çünkü burada şimdi biz nasıl düşsek mesela diyelim, biz de belli bir yaşa geldik ama mesela genç birisi düşse kolay kolay şöyle kırık olmaz. Çünkü bir düşme refleksi var, önleme refleksi var. Propriosepsiyon diyoruz biz ona. O var. Adellerde bir tonus var, gerginlik var. Adellerin bir güç kuvveti var. Bunlar kırılmaya biraz mani oluyor. Kemiklerde kuvvetli ama yaşlı hasta düştüğü anda bu mekanizmanın hiçbirisi olmadığı için de çok basit kırıklar olmakta.
0: Kendisi anlatırken de öyle söylüyor. Ya bir şey yapmadım ki diyor. Ayağım şöyle küçücük bir döndü. Kırılmış.
1: Evet, maalesef öyle. Şimdi bir de osteoporoz tabii ayrı bir sıkıntı. Bu menopoza bağlı da olabiliyor. Bazı hastalıklara bağlı da olabiliyor. Sonuçta yaşlılığa bağlı olan bir durum osteoporoz. İşte bunun mümkün olduğu kadar işte kırık olmadan onun da osteoporozun da ortaya konup varsa tedavisini yapmak lazım. Günümüzde birçok tedavi metodu var. Onlara girmeyelim. O ayrı bir konu olabilir. Dolayısıyla bu hastaları ne yapmamız lazım? Yaşlı hastaları korumak lazım.
0: Evet, neden korumak kendisinin lazım? Artık yaşlandığını da galiba biraz kabul etmesi lazım değil mi?
1: Tabii çok hareket etmesi lazım. Ve kendi yani yaşını aşacak işlerden kaçınacak, hareketlerden kaçınacak tabii. Bir de bu hastalar çok çabuk düşüyorlar. Düşmelerin bir sürü sebebi olabiliyor. Düşmeleri engellemek lazım. Bu hastalar niye düşüyor derseniz bir defa zaten yaşlı hasta dengesini kaybetmiş, adale gücünü kaybetmiş bir hasta, basit bir travmada işte da düşebiliyor, düştüğü zaman da kırık olabiliyor. Ev içinde mesela o zaman ne yapacağız? Ev içinde düşmeyi engelleyecek ortamı ortadan kaldırmamız lazım. Mesela evin için mümkün olduğu kadar yaşlı hastalarda aydınlanmasının çok iyi olması lazım. Gece ve gündüz
0: loş olmayacak,
1: loş olmayacak, karanlık olmayacak. Gece kalktığı zaman hemen aydınlık olacak, kalkacak, tutunacak, dikkatli bir şekilde yürüyecek, birden kalkmayacak, yavaş yavaş kalkacak. Etrafta fazla eşya olmayacak, takılacağı, zemin kaygan olmayacak, ıslak olmayacak. Terlik giyiyorsa giymesi lazım, kaygan terlikler kullanmayacak veya ayakkabılar mümkün olduğu kadar yere sabit basabileceği altı lastikli terlikler giymesi lazım. Tutacaklar çok önemli. Yani duvarda veya özellikle tuvaletlerde tutacaklar önemli. Trabzan mı diyoruz? Onların çok iyi olması lazım. Gerekirse yardımcı tabii ya, mutlaka yaptırmak lazım. Işıklandırmayı ona göre, aydınlatmayı ona göre yapmak lazım. Baston kullanmasını kullanacak. Yaşlılar yine kullanmak istemiyorlar. Sevmiyorlar. Baston deyince ya benim annem de 80 küsur baston deyip annem kullanmak istemiyor. Yani biz istiyoruz ki yani elimizde koruyucu olarak, destek olarak baston da kullansınlar istiyoruz. Alafranga tuvaletler kullanmaları lazım. Alaturka tuvaletler zor artık. Onları da ayarlamak lazım.
0: Zor.
1: Dolayısıyla düşmeleri de engellemek lazım.
0: Banyolar özellikle hocam. Çok
1: tabii,
0: iyi
1: banyolar, tabii,
0: banyo düzenlemesi
1: banyo,
0: tabii, çok önemli.
1: Kesinlikle öyle. Dolayısıyla bu tabii düşecekler, buna rağmen yine düşecekler ama bu tedbirler alırsak düşme ihtimali biraz azaltmış olur. Ama yine de mesela bu hasta mesela ne diyeyim, nörolojik problemi varsa denge bozukluğu düşebilir. Gözleri görmeyen bir hasta işte etrafta bunlara takılıp düşebilir. Onun için demanslı hastalar düşebilir. Adale tonusu azalmış. Mesela artrozu var diyelim. Kalça ve de dizinde kireçlenme diyoruz halk tabiri. Biz artrozun tıbbi terim olarak adı. Artrozu varsa bu insanların düşme riski biraz daha fazla oluyor. İşte o zaman onların tedavi edilmesi lazım. Gözü iyi görmeyenler gözlük kullanacak. Gözün işte kataraksı varsa tedavi ettirecek.
0: Hocam o zaman biz şöyle demeliyiz galiba, düşmeye sebep olabilecek riskler nelerse onları, evet, en azından insan kaynaklı, çevre kaynaklı onları...

0: en aza indireceğiz.
1: Evet, en aza indirmek zorundayız. Yani sonuçta bu hastaların kırık öncesi bakımı, kırık öncesi yaşamını ayarlamak yani lazım, gerekiyor yani. Bunu aileleri bu konuda bilinçlendirmek lazım. Belki bu tür programları biraz fazla yapıp, çünkü yaşlı toplum arttığına göre bunlara göre bir bakım veya da bir yol bulacağız. Multidisipliner bir yaklaşım gerekiyor. Yani mesela hastane öncesi dönem, bir hasta oldu, hastaneye yattığı dönem, hatta hastaneden sonraki dönemi de çok iyi programlamak lazım bu hastalar için.
0: O zaman şöyle düşünelim. Ev, yaşam koşulları, kişisel sağlık ve beslenme, hatta belki günlük küçük aktiviteler, hepsini hayatı iyileştirecek faktörler olarak ortaya koyup kişisel bir şekilde hastanın uygun zamanı, uygun sporu, yürüyüşü, yüzmesi neyse, bunları şöyle düşünmek lazım bence. Hastalansa, kırılsa, yani düşse ve bir kırık olsa bakmak çok daha zor. Çok daha hayat düzenimizi çok daha fazla değiştirecek, anneden babadan bahsediyorsak eğer. O zaman öncesinde hayatını iyileştirecek düzenlemelere vakit ayıralım.
1: Evet, biraz bunlara bakacağız ama bu tabii biraz ekonomik, biraz sosyal, biraz gelişmişlikle alakalı şeyler olsa gerek. Yani çünkü bunların hepsi bir isterse bir maliyet getirecek. Ama yine de her insan bir kıymettir. Bana göre her insan bir dünya, kendi dünyası. Onun için her insan çok kıymetli. Bebeğinden tut en yaşlısına kadar. Benim eşim de nörologtur. Özellikle yaşlıları anormal sever yani. Çok, ne kadar hasta yaşlıysa o kadar, o hasta o kadar çok sever. Çünkü onların daha çok sevgiye ihtiyacı. Bazen günlerce konuşacak adam bulamıyorlar. Konuşamıyorlar tabii. Onun için bunlara tabii değer vermek lazım. Tabii yaşlılarda diyelim ki kırık oldu. Kırıkların tedavisi de gençlere göre farklı. Mesela gençlerde biz bir tedavi yaptığımız zaman daha stabil bir ameliyat yapabiliyoruz. Yani stabil derken kemikleri karşı karşıya gidiyor, daha böyle sağlam bir tespit yapabiliyoruz. Ama yaşlılarda bu tespit, kemikler zayıf olduğu için olmuyor. Yani instabil diyoruz biz bunlara. Böyle olunca da bu sefer kırıklardan sonra komplikasyon olma şansı biraz daha fazla oluyor. Sistem bozuluyor.
0: Basit bir ameliyat bile riskli bir ameliyata dönüyor.
1: Tabii riskli bir ameliyata dönebiliyor. Dolayısıyla komplikasyon fazla oluyor. Komplikasyon fazla olması ne demek? Şimdi bu hastayı sen iyileştiremezsen, bir an evvel günlük yaşamına kazandıramazsan, bir an evvel ayağa kaldıramazsan, bir an evvel yürütemezsen, rehabilitasyona başlayamazsan, bu hastalarda bizim tıbben kullandığımız kelimeler mortalite ve morbidite artıyor. Yani morbidite genel sağlık durumunun düşüklüğü olmuş oluyor. O bozuk oluyor. Bir de ölümler oluyor. Mortalitede ölüm oluyor. Yani bunlar fazla oluyor. Bu en fazla biz kalça kırıklarından sonra görüyoruz.
0: Evet, o kalça. Yürümeyi. Biz başın geriatrik kırıklar deyince en çok kalça kırığını mı görüyoruz hocam? Yani daha çok buradaki kırıklar nasıl kategorize edebiliriz? Daha çok kalça kırığı mı?
1: Belki sayıya vurursak kalça kırığı en fazla mıdır? Net bir şey söylemeyeceğim. Toplumlara göre biraz değişmekle ilgili. Bazen omurgalarda ezilme kırıkları bazen kendiliğinden de olabiliyor. Yavaşça çökme kırıkları oluyor. Onlar da fazla olabiliyor. Fakat düşmelere bağlı en çok gördüğümüz kırık yaşlılarda kalça kırıkları, el bileği kırıkları, el bileklerinde çok sık olur. Omuz kırıkları olabiliyor. Diz bölgesinde işte biz tibia dediğimiz kaval kemiğinin üst ucunda bir kırık olabilir. Ayak bileğinde kırıklar olabilir. En çok kalça kırıkları. Ve bunlar en tehlikelisi de kalça kırıkları. Şimdi kalça kırığın özelliği şu. Şimdi yaşlı hastayı bir an evvel kırık öncesi seviyeye getirmek lazım. Yani yürüyorsa yürür hale, oturuyorsa oturur hale, spor yapar hale getirmemiz lazım. Dolayısıyla iyi bir tespit, iyi bir tedavi yapmamız lazım ve iyi bir rehabilitasyon yapmamız lazım. Yani bu hastaların tedavi ettik, bir buçuk ay yatıralım, kırık kaynasın kendi haline dediğiniz zaman hastayı kaybederiz. Zaten orada kaybedin. Bir defa hareketsizlik, yatmaya bağlı, yatalak olmaya bağlı, yatmaya bağlı başka komplikasyonlar da gelişiyor. İşte bu insanlarda komorbid dediğimiz bir sürü hastalıklar var. İşte ne bileyim anemi gibi, işte diyabet gibi. Beyin problemleri, nörolojik problemler olabiliyor, kardiyovasküler problemler, böbrek problemleri. Dolayısıyla bu hastalar mümkün olduğu kadar fonksiyonel bir hale getirmezsek bu hasta yatırarak kaybedebiliyoruz. Onun için bu hasta ayağa kaldıracak. Dolayısıyla doğru bir tedavi yapacaksın. İşte kalça kırıklığına ayağa kaldırmak biraz daha zor olabiliyor. Tabi zor olduğu için biraz daha riskli olabiliyor. Daha ölümcül olabiliyorlar o yüzden. Ben size bir şey söyleyeyim. Eğer kalça kırıklı hastanın ameliyat öncesi bazı problemleri varsa bunların ameliyattan sonra bir yılın içinde ölüm riskleri yani o zaman %25'leri falan geçebiliyor.
0: Mesela kronik bir hastalığı varsa kalp, böbrek gibi, diyabet gibi vesaire.
1: Ama eskiye nazaran biraz daha iyiyiz tabii. Yani tıbbın gelişmesiyle beraber bu yaptığımız ameliyatların kalitesi de arttı tabii bu ara son yıllarda. Dolayısıyla bu hastayı bir an ayağa kaldırıp yürütmeye çalışıyoruz. Tam bastırmasak bile ayağa kaldırıp hafif bastırarak veyahut da tam bastırarak yürütmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bunların kayıpları önlemiş oluyoruz. Yani yatmaktan kurtarmak lazım. Yaşlı hastalar bize geldiği zaman bizim poliklinimize illa kırıklı olması şart değil. Doktor bey benim yürümem lazım. Doktor bey beni yürüt.
0: Ayağa kaldır.
1: Beni yani hayır yürüyen hasta bile ayağında bir problem var. Benim yürümem lazım. Bu problemi çöz. Ya ben ne olur beni yürüt. Ben yürümezsem mahvolurum diyen çok hasta var.
0: Hocam psikolojisini de yürütüyor. Yükseltmeye çalışıyor tabii, yürüyerek. Tabii, hareketli tabii, olarak kimseye tabii, ihtiyaç tabii, duymayarak. Tabii.
1: Yani o yüzden bu insanları bireysel olarak kendi kendine yetebilen bir hale getirebilmek lazım yaşlı hastaları. Evet. Bunun için İlla bizim tıbbi olarak ortopedist olarak bir şey yapmamız gerekmiyor. Bütün sosyal olarak da gerekli belediyeler, gerekse işte ne bileyim sosyal kurumlar, hükümetler falan bunlarla ilgili tedbir almasın. Çünkü çağımız hakikaten geriatrik insan çağı, yaşlı hasta çağına doğru gidiyoruz. Emekli sayısı artıyor.
0: Evet. Hocam aslında bu yatırımları ileride kendimize yapıyormuş gibi düşünmeliyiz. Tabii. Çünkü bizim de ileride ihtiyacımız
1: tabii,
0: olacak.
1: Tabii. Bakım evleri. Bakım evleri tabii biraz daha gelişmesi lazım. Şöyle bir bilgimiz var. Mesela hastalar kalça kırıklarından sonra eve giden hastalarla bakım evine giden hastalarla bir araştırma yapmışlar. Bakım evine gidenler daha fazla ölümcül olabiliyor, ölebiliyorlar yani onların bakımı.
0: Tam tersi düşünülür değil mi? Orada doktor
1: aile sevgisi mi? Aile nedir bilmiyorum. Öyle bir şey de var muhtemelen. Moral bu önemli. Orada tabii orada yani sonraki iyi bakım olsa belki bir şey olmaz da yani zoraki bakımlar varsa bilmiyoruz orada yaşamadık da bilmiyorum. Onun için bilmiyorum ama öyle bir şey var bilimsel tespit. Yazı ve tespit var yani. Onun için bakım evleri biraz daha sıkıntı ama yine de bunların geliştirilmesi lazım.
0: İhtiyaç duyacağız çünkü. Hocam gelelim yine kalça kırıklarına ya da protez uygulamalarına. Sadece kalça için demeyelim, diz için de protez uygulamalarından çok sık bahsediyoruz. Eskiden bir hastaya sana protez takacağız dediğinizde mutlaka önce bir ya hocam yapmasak mı yok mu başka çaresi derlerdi. Ama şimdi bu fikre özellikle teknolojinin de değişmesi ve gelişmesiyle sanki daha sıcak bakıyor gibi hastalar. Protez uygulamalarında hangi noktadayız ve vücuda kabul edilmesi, edilmemesi, yeniden harekete geçmesi, kişinin ayağa kalkması konusundaki başarı oranları nedir?
1: Şimdi protez cerrahisi özel bir durum. Benim de sevdiğim konu. Ben de daha çok kalça ve diz protezleri konusunda kendimi yetiştirmeye çalıştım. Şöyle bir şey diyeyim. Gerek bizler, doktorlar, gerek teknoloji, gerek endüstri bu konuda çok gelişti. Yani bundan 30 sene öncesi gibi değil. Yani çok farklı ilerlemeler var. Dolayısıyla daha önce bu üç konuda yetersizlikler nedeniyle başarısız sonuçları biraz sayısı fazlaydı. Yani burada sadece bizim hekimlerin teknik olarak bilgisinin yetersizliğinden bahsetmiyorum. Daha çok malzemelerle ilgili problemler vardı. Protezlerin bir gelişme çağı vardı. Bugün protez dizaynlarında belli bir noktaya geldik. Yani ortak bütün firmalar, bu protez yapan firma ortak bir noktaya buluşmuş gibi neredeyse. Dolayısıyla dizayn belli olduktan sonra en iyi dizaynı bulmaya çalışıyor. Bugünkü dizayn tabii gelişecek, gene gelişecek ama gayet iyi. Eskiye nazaran çok daha geliş. Dolayısıyla komplikasyonlar azaldı. Azalınca memnuniyet arttı. Hasta memnuniyeti arttı. Tabii bu olumlu yönde etki ediyor. Bence protez cerrahisinde, kalça ve de diz protezi en önemli konu endikasyon dediğimiz konu. Yani. Endikasyon demek yani karar verme, doğru karar verme. Teşhisi hastalıkla ameliyat yapalım mı, ne yapalım? Yani buna biz teşhisi koyalım. Konservatif tedavi ya ilaçla mı tedavi edelim, fizik tedaviyle mi tedavi edelim, gözlemleyelim mi, ameliyat mı yapalım, hangi ameliyatı yapalım, niçin yapalım, bunlara iyi bir karar vermek. Bu da bir tecrübe gerektiriyor. Yani bunun eğitimi de gayet iyi artık aldık ve vermeye çalışıyoruz. Biz hocalar olarak da yetiştirdiğimiz elemanlara bu endikasyonu öğretmeye çalışıyoruz. Doğru endikasyon yapmak lazım. Eğer doğru endikasyonla bir ameliyat yaparsanız, gerçek endikasyonla bir ameliyat yaparsanız hasta memnuniyeti inanılmaz fazla oluyor. Eğer endikasyonunuz biraz hani böyle zorlamalıysa hasta memnuniyeti iyi olmuyor. Amacımız ne bizim? Yani iyi ameliyat yapacağız ama sonra hastayı memnun ettikten sonra hasta memnun olmadıktan sonra yapılan işlemlerden hiçbir anlamı yok yani. Dolayısıyla hastayı memnun etmek demek iyi bir ameliyat yapmak demek. İyi bir endikasyon, iyi bir ameliyat yapmak. Onun için bunlar gelişti, malzemeler de gelişti. Biz de ameliyatları artık iyi yapıyoruz. Komplikasyonlar azaldı, hasta memnuniyeti arttı. Benim gördüğüm bu.
0: Bunu belirleyen faktörler, tabii siz biraz önce teknolojinin gelişmesinden bahsettiniz ama bu teknolojiye de, bu ameliyata uyumlu hastadan da bahsetmek lazım. Hastanın psikolojisinden tutun da kilosuna kadar başarıyı etkileyen çok faktör var.
1: Tabii şimdi bunlar önceden, mesela hiçbir ameliyat yaparken sadece filmine bakıp değerlendirmiyoruz. Hastaya önce bir muayene ediyoruz. Önce bir ortopedik muayene yapıyoruz. Ortopedik muayenede eğer biz uygun gördüğümüz, röntgen alıyoruz. Röntgeni de bir araya getiriyoruz. Hastanın şikayeti, klinik muayene ve röntgeni bir araya getirdikten sonra tamam bu ameliyat olabilir dedikten sonra bu hastanın incelemesine başlıyoruz. Yani planlama yapıyoruz. Pardon. Şimdi dahili problemleri varsa, kalptir, böbreklerle ilgili problemdir, karaciğer problemlerdir, anemisi falan, bütün bu problemleri önce tetkik ediyoruz. Onlarla ilgili risk faktörünü ortadan kaldırıyoruz. Ondan sonra da ameliyata geçiyoruz. Bu psikolojik de önemli. Mesela psikolojisi bozuk olan insanla ameliyat yaparken iyi düşünmek lazım. Yani iyi, çok çok iyi. Tamam, psikolojisi bozuk olan insan ameliyat olmaz diye bir kural yok ama işte bunlarda endikasyona biraz daha fazla. %100 endikasyon olmadan kolay kolay dokunmamak lazım. Dolayısıyla bu yan faktörlerin hepsini hesaba katıp ondan sonra bu ameliyatı yapmak zorundayız. Çok şişmanlarda ameliyat yapılır mı? Zayıfla diyor, zayıflayamıyor insanlar.
0: Nasıl hareket edemedikten yani sonra
1: hareket
0: zaten?
1: Hareket edemiyor. Yemesin, içmedi. Doktor bey su içiyorum gene şişmanım diyor. Bilemiyorum tabii ne yiyip ne içtiğini ama sonuçta kilo vermek zor olabiliyor. Eskiden bu kilolu alsa git kilo ver, 5 kilo ver, 10 kilo böyle gel ondan sonra yapayım derdim. Şimdi artık kilo vermeleri tavsiye ediyoruz ama çok kilolu fakat veremeyen insanlarda da o zaman diyoruz ki riskleri göze alıp, çünkü şişman hastalarda, diyabetli hastalarda, anemik olan hastalarda enfeksiyon riski biraz daha artıyor. Hmm. Başka problemler de doğabiliyor. Dolayısıyla bunları minimuma indirecek şekilde duruma getirdikten sonra ameliyat yapmak istiyoruz ama veremiyorsa, çok da kiloluysa bazen şişmanlarda bu ameliyatları yapıyoruz.
0: Yine zaman geçiyor, daha da riskler artıyorsa.
1: Tabii o zaman bu sırada dizde kemik deformitesi, eklem deformitesi daha da fazla artarsa, kasılmalar, yani biz ona kontraktü diyoruz, yani kasılmalar artarsa, daha ileride yapılacak ameliyatların da bizim için de zor, hasta için de zor olabiliyor. Dolayısıyla bu gecikmeleri engellemek için bazen erken ameliyat yaptığımız durumlarda var. Şu anda teknoloji olarak iyiyiz. Yani protez cerrahisinde iyiyiz. Tabii biraz tecrübe önemli burada. İster istemez yani ister istemez. Şimdi bir tecrübesi az olan. Sizin yemek yapmanız gibi ya. Şimdi pilavı herkes güzel yapabiliyor mu? Ne bileyim ya, öyle düşünüyorum ben.
0: Evet, doğru.
1: Yani sonuçta bir tecrübeyle daha da insan yapar hale geliyor. Onun için tecrübeli ellerde şimdi protez cerrahisi güzel bir tedavi oldu. Hatta bizim kalça protezi 100 yılın protezi. Yani 100 yılın cerrahisi olarak geçmiş.
0: Ne demek hocam? 100
1: yılın yani son 100 yılda yapılan ameliyatlar içinde hastaların en çok memnun olduğu, en çok yüz güldürücü ameliyat seçilmiş.
0: Sonuçları itibariyle bakıldığında.
1: Hasta memnuniyeti açısından yürüyemeyen, çok ağrısı olan, aksayan, topallayan bir insana bir ameliyat yapıyorsunuz, ağrı gidiyor. Topallama gidiyor, aksama gidiyor. Günlük fonksiyonları yapamadığı fonksiyonu yapar hale geliyor. Dışarı çıkıyor, yani camiye gidiyor, ne bileyim bahçeye gidiyor, seyahat yapıyor. Bu çok mükemmel bir şey yani.
0: Hastanın yeniden sosyal hayata doğması gibi bir şey bu yani. Evden
1: kesinlikle öyle. Evden çok bir iki adım dışarı atamayan, işte bakkala gidemeyen, komşuya gidemeyen insanlar dışarı çıkıp tek başına gezmeye başlıyor. Başkasının kontrolünden kurtuluyor.
0: Bu başarıyı arttıran ameliyat sonrası kişisel olarak hastanın yapması gerekenler de var mı hocam?
1: Tabii ki var. Bir de var, bizim söylediklerimizi harfiyen yerine getirecekler. Mesela ameliyattan sonra bizim için tabii baştan da konuştuk. Özellikle geriatrik hastalarda hastane öncesi, hastane sırası ve hastane sonrası. Hastane sonrası dediğimiz olay da rehabilitasyon, hasta bakımı. Çok önemli. İyi bir rehabilitasyon vermek lazım. Biz onlara egzersiz programları veriyoruz veyahut da fizyoterapistlerin kontrolüne veriyoruz. Hareketler, o ne zaman nasıl oturacaklar, nasıl kalkacaklar, ne kadar yol yürüyecekler, ne zaman spor yapacaklar, ne zaman banyo yapacaklar, bunları biz onlara teker teker anlatıyoruz. Onları harfiyen yerine getirmesi lazım. Anormal bazı hareketleri yapmaması gerekiyor. Bazı şeyler, mesela kalça protezi yaptığımız hasta diyoruz ki bacak bacak üstüne en az 3 ay 4 ay atmayacaksın. Mesela ben hastama hani namaz konusunda mesela ben oturarak kılın diyorum. Yani zorlamayın. Evet, kılabilirsin belki namaz ama biraz yani zor olabilir. Yani onun için hoplama zıplama yok. Yani kontak sporlar yapmayın diyoruz mesela. Şimdi ben illa bisiklete bineceğim diye bile binme diyoruz ama illa bineceğim diyorsa bin, kısa mesafe bin diyoruz. İşte futbol, voleybol falan, bütün tenis, bunlar
0: bu çok ömür boyu lazım. Mu böyle yoksa bir süre mi?
1: Tabii ki ömür boyu böyle. Sonuçta biz oraya insan yapısı orada var. Bütün insan yapıları eskiyor, bu da eskiyor. Protezlerin de bir Ömrü var. Ömrü de şöyle, öyle bir ömür yok. Yani ömür var derken, yani bir buzdolabı aldınız, ne kadar ömrü var buzdolabının? Cevap. Yani değişebiliyor yani.
0: Tabii değişir. kullanıma göre değişiyor.
1: Kaliteye göre değişiyor, değişiyor. Şimdi çok iyi dizayn edin bir protezi kullansa ömür artıyor. Çok iyi bir ameliyat yaparsa ömür artıyor. Hasta çok iyi kullanırsa ömrü artıyor. İlla şu kadar ömrü var demiyoruz. Bir enfeksiyonu bir sene sonra problem oluyor mesela. Öyle ameliyatlar var. Bundan işte 40 yıl önce yapılmış. Geliyor bize, görüyoruz başkası tarafından yapılmış. Hala fıstık gibi ameliyat yani. Devam gayet ediyor. Devam ediyor. Ama yani bir ortalama ömür vermek çok zor. Ama yani yine de biz hastalara şu an diyoruz ki valla en az 15-20 şansın iyi giderse 30 sene çok rahat rahat götürürsün bunu diyoruz.
0: Problem çıkmadan
1: götürürsün. De, hakikaten son dizaynlar iyi gidiyor yani.
0: Beslenmeyle ilgili bir şey eklemek gerekir mi bu sonrası sürece hocam?
1: Beslenmeyle ilgili bir şey, normal gıda. Benim sistemim o. Ben ekstra şey verilmeyi sevmiyorum. Normal gıdasını alacak bir insan. Normal neyse gıdası o. Yani fazla bir ilave bir şeye gerek yok.
0: Peki. Biz tabii yine de ihtiyaç olmamasını baştan hep onu konuştuk. Önce koruyucu hekimlik, evin düzenlenmesi, kırık olmasın önce. Ama şunu da bilelim ki bir kırık olursa şimdiki teknoloji hayatımızı kolaylaştıracak. Bizi yatağa mahkum kalmaktan kurtaracak. Sosyal hayat içinde varlığımızı devam ettirecek alternatifler sunuyor.
1: Sunuyor, tabii sunuyor. Yani biz cerrahi, şimdi kalça kırıklarında iki türlü ameliyat var. Bir çivileme ameliyatı ve protez ameliyatları var. Her hastaya çivi, her hastaya protez yapılmaz. Uygun hastaya çivileme yapıyoruz, uygun hastaya protez yapıyoruz. Protez yapılanların şöyle bir avantajı var. Erken ayağı kaldırıp bastırabiliyorsun. Dezavantajı işte yabancı bir eklem yapmış oluyorsun. Enfeksiyon riski biraz daha yüksek. Bazen bu hastaların biraz daha morbid dedim yani genel sağlık durumuna ilgili bozulma daha fazla olabiliyor. Ama her zaman şöyle bir de bir düşüncemiz var bizim. Hastanın kendi kemiği her zaman protezden daha iyidir. Eğer kendi kemiğini kaynatabilirsek, onu uygun eski haline getirebilirsek onu tercih ediyor. Bu da azıcık çipilemelerle oluyor. Hı. Ama bazı kırıklarda hemen şimdi kalça kırıkların bazında protez yapıyoruz, bazen de çivileme yapıyoruz. Biz onun indikasyonunu biz veriyoruz. Şimdi burada tabi bunu anlatmak kolay olmayabilir. Kafaları karıştırmak istemiyorum. Çivilemeyle de iyi sonuçlar alabiliyoruz. Son dizaynlardaki çivilemeler gayet iyi. Tek bir şey var işte mümkün olduğu kadar kuralına uygun bir şekilde ameliyathanede kuralına uygun ameliyathane malzeme şartlarında ve bilgiyle bunu yapmak lazım.
0: Sonrasında da yine hastane.
1: Yani birçok hastanemizde bunlar başarıyla yapıldığını söyleyebilirim. Meslektaşlarım bu konuda yetişti.
0: Türkiye bu anlamda iyi bir ülke mi hocam? Yani bu kalça protezi ameliyatlarında ya da çivileme ameliyatlarında iyi bir ülke mi?
1: Bence iyi bir ülke. Bence bir iyi ülke.
0: Türk hekimlerine güvenebiliriz.
1: Türk hekimlerine rahat. Hele ortopedistlere ben güveniyorum. Herkes de güvensin, bunu söylüyorum.
0: Çok teşekkür ederim hocam,
1: rica
0: sağ olun.
1: Rica ederim, ben teşekkür ederim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Aklınızda bulunsun.
6: Katı yumurta elde etmek için 15 dakika kaynatın. Kabuklarının kolay soyulması için kaynattığınız kaba tuz atabilirsiniz. Suyunu da sakın dökmeyin. Saksıdaki çiçeklerin en sevdiği sudur bu. Omletinizi balla yapmayı denediniz mi? Yumurtayı pişireceğiniz yağı kızdırıp biraz bal ekleyin, yumurtaları kırın. Çok lezzetli, değişik bir yumurta yiyeceksiniz. Kuş üzümlerini ayıklamak için onları bir avuç unla ovuşturunuz ve kalın delikli bir süzgeçe atınız. Unla beraber çöpler de düşecektir. Lahananın pişerken pek de hoş olmayan bir kokusu vardır. Bunu önlemek için lahanayı pişireceğiniz tencerenin içine biraz ekmek içi koymak yeterlidir. Yemeğe karışmaması için ekmek içlerini küçük temiz bir torba içinde koymanız, sonra alıp atmanız da size büyük kolaylık sağlayacaktır.
5: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bir insanın tek başına hiç kimseyle görüşmeden bütün ihtiyaçlarını karşılaması, bu şekilde hayatını sürdürmesi mümkün müdür? Veya böyle yapması iyi midir?
1: Şimdi daha önce zaman dilimlerinde bu benim hatırıma gelmedi değil. Gideceğim. Hani anlatırlar ya, okyanusta bir adaya tek başına, küçük bir ada. Orada tek başına yaşayacaksın. Ondan sonra düşünüyordum. Ekmek lazım. Öğrenirim. Üst baş lazım. Dokumayı öğrenirim.
0: Doktor lazım.
1: Hastalık ilaç lazım. Onları araştırırım.
0: İlaç
1: ya lazım. Sonra hatıma ne gelse şey yapayım. Ama diyorsun, ömrüm bunları araştırmakla geçecek. Bir gün ölüp gideceksin, tamam mı?
0: Hazır senin için araştırmışlar varken.
1: Değil mi?
0: Yani.
1: Allah Teala bizi öyle yaratmamış ki. Mesela şeyde Saadet-i Ebediye kitabında anlatırken Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyhi burada naklediyor. Buyuruyor ki insan nazik ve hassas yaratılmış. Allah Teala bütün mahlukatın yiyeceğini yarattığı gibi insanınkini de yaratmış. Dolayısıyla insan yiyeceklerini, mesela buğdayı katır kutur yiyemez. Ama koyun, keçi, sığır, bunlar çok rahat yer. Hatta hoşuna da gider.
0: Kıtır kıtır yer yani.
1: Kıtır kıtır yer. Ama insan yiyemez bunu. Yani bunu öğütecek. Yahut da o şeyi, hani kavurka diyorlar ya, kavuracak öyle yiyecek.
0: Pişirmesi lazım.
1: Diğerlerini aynı şekilde. Eti çiğ yiyemez. Mutlaka bunlar şey yapmaz. Dolayısıyla Allah-u Teala bizi bir arada sosyal bir varlık olarak yaratmış. Ve Peygamber Efendimiz de Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki herkes bir iş için yaratılmış. Herkes ama. Mesela el mahareti çok kuvvetli olan var. Ondan sonra ne bileyim ben, ses farklı olan var. Ayaklarıyla yaptığı vardır. Düşünceleriyle yaptığı vardır. Birisi ilim ehlidir. Birisi aynı şekilde el mahareti yüksektir, sanatkardır. Birisi mesela kadın olsun, erkek olsun, yemek pişirme konusunda çok mahirdir. Birisi iğne ve hani terzilik yapmakta mahirdir falan. Dolayısıyla bunlar kabiliyetlerine göre bakmışsın. Bu insanlar terziydi, fırıncıydı. Ondan sonra bir taraftan da aynı şekilde tarlası tapanı var, çiftçidir, onu öğrenmiştir. O da tarlayı sürüyor, ekiyor, buğday ekiyor, arpa ekiyor, yulaf ekiyor, fasulye ekiyor. Neyse, meyveler ekiyor falan. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bizi birbirimize muhtaç olarak yaratmış. Yani sosyal bir varlıkız. Hayvanlar içerisinde müstakil yaşayanlar var. Toplum halinde yaşayanlar var. Toplum halinde arılar ve karıncalar gösteriliyor. Kur'an-ı Kerim'de de gösteriliyor. Müşterek çalışıyorlar onlar.
0: Evet.
1: Şeyler itibariyle.
0: Toplu yapıyorlar. Çalışıyorlar.
1: Bazı hayvanlardan tek başına hareket edenler var. Veyahut da yavrusunu dünyaya götürüp bir müddet sonra onları da kovuyor. Hadi işinizden başını bakın falan. Kendi başınızın çaresine kendiniz bakın şekliyle. Ama insan öyle değil. Peki insanlardan da var mı? Atıllar yapıyor. 17-18 yaşına gelen kız çocuklar olsun, erkek çocuklar olsun evden atılıyor. Git diyor, kendini ev buldu. Hatta Almanya'da bir arkadaş anlatmıştı. Serbest meslek sahibi de. Dedi bir Alman genç gelmiş dedi. İşte demiş babasının evinde oturuyor falan. 18 yaşına girmiş çocuk. Demiş git ev bul. Burada kalamazsın. Kalacaksan demiş, o oturduğun odanın demiş kirasını vereceksin. Elektrik, su parasını hepsini ortak
0: olacaksın. Mutfağda ortak olacaksın. Masraflara.
1: Yani demiş, bende bir şey yok. Şimdi bunlar şey yapınca, mesela bu şeyler falan, kaplan cinsi var. Tamam, yavrusunu doğru şey yapıyor, belli bir yaşa girdiğinde kusura bakma diyor, öğretme hadi güle bile. 18 yaşında
0: git kendini avlan.
1: Evet. Yok artık diyor falan. Şeyde yok. Ama mesela Müslüman bir aile hasreten kız çocuk için, yani evlenemese veya başka bir şey olmamış olsa, ölünceye kadar anne baba o kız evladını özürlüyse aynı şekilde Çünkü bu imanın getirdiği bir şeydir. Zaten Allah-u Teala da bize onu bildiriyor. Onu bildiriyor. Dolayısıyla biz sosyal bir varlığız, birbirimize muhtacız. Hatta efendim hiçbir şeye ihtiyacım yoktur demek çok tehlikelidir. Çünkü İkra suresindeki bir ayet-i kerimede mealen insan ihtiyaçsız olunca elbette azar buyuruluyor. İhtiyaçsız olunca azar. Her şeyi kendi yapsa, başkasına muhtaç olmasa, benim hiç kimseye ihtiyacım yok, onu sana Allah-u Teala teres çeker. Ben her şeyi yapıyorum, sana da ihtiyacım yok değil mi? Allah Teala korusun.
0: Peki inzivaya çekilenler var. Bu o demek değil mi? Aynı şey değil mi?
1: İnziva. Yok değil. O değil. Şimdi inzivaya çekilen
0: o zaten benim kimseye ihtiyacım yok diye çekilmiyor.
1: Ben insanlar kendisini günahtan korumak ve ruhen yükselmek için çekiliyorlar onlar. İnzivaya çekilenler. Fakat tavsiye edilmiş mi? Yani vilayet yolundaki büyükler onu tavsiye etmişler. Ama nübüvvet yolunda gelen, yani Hazreti Ebu Sıddık radıyallahu anh vasıtasıyla yükselen evliya bunu tavsiye etmiyor. Yani halk içinde hak ile olmayı öğretmişler.
0: Daha makbul.
1: Evet, daha makbul. Yani insanların arasındasın, onlar aynen senin kendi gitsin gibi biliyor falan. Ama senin gönlün hep Allah-u Teala ile. Zor bir şey. Ama evet. Öbürüsü inzivaya çekiliyor. Ondan sonra insanlardan uzaklaşıyor. İnsanların gözünü daha çok mübarek falan demeye başlıyorlar.
0: Tabii bir yerden sonra öyle oluyor.
1: Bir yerden sonra öyle demeye başlıyorlar. Ama onların niyeti yani biz kimseye muhtaç değiliz manasında söylemiyorlar. Ve bir de insanların bu ortaklık ihtiyacına insan medeni olarak yaratılmış denmektedir. Medeni olarak yaratılmış denmektedir. Yani birbirlerine muhtaçtır, birbirlerine destek vereceklerdir ve dolayısıyla insan bu şekilde yanındakini vermiş olduğu destek, onun aynı şekilde vermiş şey düşerlerle bir müddet sonra birbirlerine muhtaç olduğunu hissedecekler. Bu nereye götürür insanı? Esas muhtaç olduğu noktaya götürür.
0: Yani
1: Allah-u Teala'ya götürür. Allah-u Teala'ya götürür. Hani ihtiyatsızlık azgınlık getiriyor ya Allah-u Teala. Evet. İhtiyatsızlık. Yani muhtaç olduğunu. Ne yapacaksın şimdi? Tercih diktirdin. Parasını verdin. Gene teşekkür ediyorsun. Otobüse biniyorsun. Tayyareye biniyorsun. Gemiye biniyorsun. Yani netice itibariyle bir kaptan var, pilotu var. Seni alıp götürüyor falan. Müteşekkir oluyorsun ona. Yani parasını veriyor. Parasını versen de aynı şekilde mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, onun hocası Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri ve onların hocaları buyuruyorlar ki yani bir kimse lokanta azsa parasıyla yemek şey yapmış olsa sevap kazanır. Niye? Çünkü diğer insanın yapmak için uğraşacağı zamanı o adam harcamış şey yapmış, bundan uyku almış. Dolayısıyla müteşekkirsin, para da versin. Hatta bir seferinde bu TGRT eski binasındayken işte Fatih'te oturuyorduk, dolmuşa bindim getirdim. Geldim indim. TGRT'ye yakındı dolmuşlar falan. İnerken teşekkür ettim. Dedi parasını verdin. Dedi niye teşekkür ediyorsun? Dedim evet parasını verdim. Ama dedim ben oturdum geldim. Bütün zahmeti sen çektin. Ben ücret verdim ama yani beni zahmetsiz bir şekilde kazası belası aldın getirdin. Hedefli oluştun. Onun için dedim teşekkürüz, teşekkür ederiz falan. Adam demek ki bugüne kadar öyle bir teşekkür duymamış. Ya Allah Allah falan da şaşırdı. El ayağı dolaştı. Ne diyeceğini şaşırdı. Halbuki daha önce dedelerimiz böyleydi yani. Yapılan iyiliğe hemen teşekkür edilir. Zaten teşekkür etmemek, bilmediğini sormamak, dua istememek kibirli alet. Kibirlik alamettir buyuruluyor. Kibirlik alamet. Dolayısıyla insan medeni yaratılmıştır. Ve birisinden bir şey gördüğü zaman başkası buna yardım ettiği gibi o da gayret eder, ona yardım eder. Böylece insanlar birbirlerine yaklaşırlar. Birbirlerine müteşekkir olurlar. Bu hal birlik ve beraberlik kuvvet meydana getirir. Ve bunlar Allah-u Teala daha çok yaklaştırır. Yani birbirimize muhtacız. Hepimiz toplan kime muhtacız? Yaratanımıza muhtacız. Allah-u Teala sana bu kabiliyeti vermiş. Sana bunu. Biz Cenab-ı Hakk'ın ayrı ayrı vermiş olduğu kabiliyetleri birleştirerek bunlardan istifade ediyoruz. Ve rahat bir şekilde hayat sürüyoruz. Bunu devam ettirebilmek için de Rabbimizin emrettiği şekilde hareket edersek. Allah-u Teala imanımızı almaz. İman kalpte bulunduğu için merhametli olur. Ve insanlar aynı şekilde saldırmaz, zulmetmez. Dolayısıyla insan medeni olarak yaratılmış. öyle yaratılmıştır ki birbirleriyle karışmak, bir arada yaşamak, yardımlaşmak ve birbirinin haklarına uymak zorundadırlar. Bu haklar, vazifeler ise Allah-u Teala tarafından peygamberler vasıtasıyla bildirilmiştir. Bunlara uyulursa insanlar dünyada da rahata, ahirette de ebedi saadete kavuşur.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerde devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Cuma namazına giderken ayakları tozlanan kimseye cehennem ateşi haramdır. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Muhammed aleyhisselam doğmadan önce meydana gelen ve onun peygamberliğine müjde ve alamet olan hadiselerden biri de fil vakasıdır. Bu hadise şöyle vuku bulmuştur. Habeşistan kralı Necaşi'nin Yemen'de Ebreha adında bir valisi vardı. Habeş padişahlarının hepsine Necaşi denir. San'a'da Kuleys adını verdiği bir kilise yaptırdı. Sonra Necaşi'ye bir mektup yazıp şöyle dedi. Senin için bir kilise yaptırdım ki benzeri görülmemiştir. Ve senden önceki krallara böylesi nasip olmamıştır. Burayı Araplar için hac yeri yapacağım. Ve artık Kâbe'ye kimseyi göndermeyeceğim. Ebrehe'nin bu sözü Araplar arasında duyulup yayıldı. Buna kızan Araplardan biri, kilisenin içine girip, defi hacetini yaparak kirletti. Başka bir rivayete göre ise, Araplardan bir cemaat, kilisenin yakınında ateş yakmışlardı. Rüzgarla ateş kıvılcımı sıçrayıp, ağaçtan yapılmış ve altın yaldızla süslenen kilise tamamen yandı. Yemen valisi Ebrehe, bundan dolayı çok kızıp, Kâbe'yi yıkacağım diye yemin etti. Habeş askerlerini toplayıp gidip Kâbe'yi yıkmak için yola çıktı. Ebrehe'nin bir fili vardı. 10 veya 1000 fili olduğuna dair rivayetler de vardır. Mekke'ye yaklaştıkları sırada Abdülmuttalip, Mekke mallarının 1/3'ünü vereyim, geri dönün dedi. Kabul etmediler. Fili önlerine alıp Mekke'ye doğru yürüdüler. Fili Kâbe'ye doğru sürdüler. Fil asla o tarafa yürümedi. Yönünü başka tarafa çevirdiklerinde o tarafa koşarak gidiyordu. Sonunda bir yerde durmak mecburiyetinde kaldılar. Mekke çevresine adamlar gönderdiler. Bunlar Abdülmuttalib'in 200 devesini yakalayıp getirdiler. Abdülmuttalib develerini istemek için Ebrehe'nin yanına geldi. Ebrehe onu uzaktan görünce heybetinden ürperdi. Bu gelen kimdir diye sordu. O Mekke'nin büyüğü, reisidir dediler. Ebrehe onu karşılayıp kendi minderi üzerine oturttu ve ne istiyorsun dedi. Abdülmuttalip, senin süvarilerin benim develerimi tutup getirmişler. Onlara söyle de develerimi geri versinler, dedi. Ebrehe ona, ey Kureyş'in efendisi, ben size izzet ve şeref kazandıran şu Kâbe'yi yıkmak için geldim. Sen ise ondan bahsetmiyorsun da develerini istiyorsun, dedi. Abdülmuttalip şöyle cevap verdi. Ben develerin sahibiyim, kendi malımı istiyorum. Kâbe'nin sahibi vardır. O herkese karşı galip gelir ve Kâbe'yi korur. Sonra Abdülmuttalib'e develerini verdiler, geri döndü. Kâbe'ye gidip kapısının halkasına yapışarak Allahü Teala'ya münacata, duaya başladı. O sırada gökyüzünde ansızın sürü halinde kuşlar gördü. O zamana kadar öyle kuşlar hiç görmemişti. Kuşlardan her birinin gagasında ve iki ayağında mercimekten büyük, nohuttan küçük taşlar vardı. her taşın üzerinde bir kâfirin ismi yazılıydı. Kuşların bıraktığı taş, başına isabet eden askerin altından çıkıyor ve o asker hemen ölüyordu. Atlı ise atı da ölüyordu. Ebrehe'nin ordusu kaçmaya başladı. Kuşlar takip edip taş bırakarak hepsini öldürdüler. Ebrehe de çok perişan bir halde öldü. Ebrehe'nin veziri kaçıp Kral Necaşi'nin yanına gitti. Hadiseyi anlattı. Necaşi, bunlar nasıl kuşlarmış ki bunca seçme ve savaşçı askeri öldürdüler dedi. Bu sırada vezir yukarı bakıp o kuşlardan birinin başının üzerinde dönüp durduğunu gördü. Vezir Necaşi'ye o kuşu göstererek işte o kuşlardan biri dedi. O sırada kuş vezirin başına bir taş bıraktı. Vezir Necaşi'nin gözü önünde öldü. Bu hadise, Muhammed aleyhisselamın doğmasının yaklaştığına ve onun peygamberliğine bir işaret idi. İbni Abbas, Ümmi Hani'nin evinde, fil vakasında kuşların attığı taşlardan çok vardı, çocukluğumuzda o taşlarla oynardık, diye anlatmıştır. Fil vakasından 55 gün sonra Muhammed aleyhisselam doğdu.

0: Tevekkül etmek nasıl olur? Dinde bulunan her makam, üç esasa dayanır. İlm, hal ve amel. Çok kimse, tevekkülü her işi oluruna bırakıp, ihtiyarıyla bir şeyi yapmamak, para kazanmak için uğraşmamak, tasarruf yapmamak, yılandan, aslandan, zehirden sakınmamak, hasta olunca ilaç içmemek, dini, İslamiyeti öğrenmemek, din düşmanlarından sakınmamak sanır. Din cahilleri, tevekküle, kanaat etmeye, böyle mana vererek, İslamiyet tembelliktir, din afyondur, diyor. İslamiyete hücum ediyorlar. Gençleri aldatmaya, dinsiz, imansız yapmaya uğraşıyorlar. İslamiyete alçakça iftira ediyorlar. Tevekkülü böyle düşünmek yanlıştır. İslamiyete uygun değildir. Halbuki tevekkül, İslamiyetin emrettiği şeydir. İslamiyete uygun olmayan şeyler nasıl tevekkül olabilir? İhtiyari, yani isteyerek yapılan hareketlerde ve para, mal kazanmakta ve mevcut parayı, malı tasarruf etmekte, zararlardan sakınmakta ve dertleri, hastalıkları tedavi etmekte ayrı ayrı tevekkül vardır. Bakacak kimsesi olmayanların mal kazanmasında, ihtiyaçlarını gidermesinde tevekkül, sebeplere göre üç kısımdır. 1. Birinci kısım sebepler. Allahü Teala'nın bir şeyi yaratması için, yaratmak, hiç yoktan var etmek veya mevcut şeyleri fizik, şimik, fizyolojik veya metafizik kanunlarla bir şekilden başka hassalı şekillere çevirmek demektir. Arada bulundurması, adet-i ilahiyesi olan sebeplerdir. Bu sebepler tecrübe ile anlaşılır. Böyle sebeplere yapışmamak tevekkül değil, delilik, ahmaklık olur. Mesela aç iken bir şey yemeyip, Allah isterse beni yemeden doyurur veya ben elimi sürmeden ekmeği, yemeği ağzıma gönderir demek ve nikah etmeden, evlenmeden bana çocuk verir demek, tevekkül değil, aptallıktır. Tecrübeyle anlaşılan sebeplere bağlı işlerde tevekkül, sebebi bırakmak değildir. İlm ile ve hal ile tevekkül etmektir. İlm ile tevekkül, açlıktan kurtulmak için sebepleri, yani eli, ağzı, dişi, mideyi, hazım, sindirim sebeplerini, yemekleri, ekmeği, fizyolojik hareketleri hep Allahü Teala yaratmış olduğunu bilmektir. Hal ile tevekkül, kalbin Allahü Teala'nın ihsanına güvenmesi, yemeğe, ele, ağza, sıhhate güvenmemesidir. El bir anda felç olabilir. İnsan bir gün hazım hastalıklarına tutulabilir. Yemek faydalı olmayabilir. O halde gıdanın yaratılmasında ve önüne gelmesinde, hazmedilmesinde kendi hareketine, kuvvetine değil, Allahü Teala'nın fazlına, iyiliğine güvenmelidir. 2. İkinci kısım sebepler. Tesiri %100 olmayan fakat çok defa lazım olan sebeplerdir. Böyle sebepleri terk etmek de tevekkül değildir. Mesela yola giderken yiyecek ve içeceği beraber almak çok zaman faydalıysa de bazen böyle sebeplere lüzum kalmaz. Böyle sebeplere yapışmak Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünneti ve alimlerimizin adetiydi. Tevekkül bu sebeplere güvenmemektir ki bazen faydaları olmaz. Sebepleri yaratana ve gönderene güvenmelidir. Böyle sebepleri bırakmak günah değildir. Tevekkülün çok olmasındandır. Şehirlerden uzak bir mağarada oturup tevekkül ediyorum demek haramdır. Kendini ölüme atmak demektir. Allahü Teala'nın adetine, kanununa karşı gelmek demektir. Tevekkül etmek, sebeplere yapışmak, fakat sebeplere değil, sebepleri yaratana güvenmek demektir. Herkes Allahü Teala'nın rızkını yemektedir. Fakat bir kısmı dilencilik zilletini, aşağılığını çekerek, bir kısmı da mesela esnaf, tüccar, beklemek sıkıntısını çekerek, bazıları da sanat sahibi, işçiler, yorularak, bir kısmı ise mesela ilim adamları, izzet ile rahatça Allahü Teala'dan başka kimseden beklemeden yiyorlar. 3. Üçüncü kısım sebepler. Tesiri kat'i olmadığı gibi, her vakt lazım olmayan ve düşünerek, arayarak ele geçirilebilen sebeplerdir ki, böyle sebeplerle para kazanmak, fal ile, efsun ile, dağlamak ile, hasta tedavi etmeye benzer ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, tevekkülü anlatırken, tevekkül edenler, falcılık, efsun ve dağlamak ile hastalığı tedavi etmez, buyurdu. Yoksa, tevekkül edenler çalışmaz, şehirde yaşamaz, dağlara gider, demedi. Ezan, minarede veya mescidin dışında okunur. Mescidin içinde okunmaz. Telhin ile, yani kelimeleri bozacak şekilde uzatarak teganni yapmak mekruhtur. Arabiden başka dil ile ezan okunmaz. Hindiye de diyor ki, müezzinin sesini takatinden fazla yükseltmesi mekruhtur. İbni Abidin, rahimehullahü teâlâ diyor ki, ezanın uzaklardan işitilmesi için, müezzinin yüksek yere çıkıp okuması sünnettir. Birkaç müezzinin bir ezanı birlikte okumaları caizdir. Alimlerin bu yazılarından anlaşılıyor ki, hoparlörle ezan, kâmet okumak ve namaz kıldırmak bid'attir. Bid'at işlemek büyük günahtır. Hadis-i şerifte, bid'at işleyenin hiçbir ibadeti kabul olmaz buyuruldu. Hoparlörün sesi insanın sesine çok benziyor ise de insan sesinin kendisi değildir. Mıknatısın hareket ettirdiği parçalardan hasıl olan sestir. Yüksek yere çıkıp ayakta duran insanın sesi değildir. Hoparlörleri minarenin, çatının sağına soluna, arka tarafına koyarak sesin kıbleye doğru çıkmaması da ayrıca günah olmaktadır. Sesin uzaklara ulaşmasına ve hoparlörün tırmalayıcı, metalik sesine ihtiyaç da yoktur. Çünkü her mahallede mescit yapmak vaciptir. Her mahallede ezan okunacak, her evden mahallesinin ezanı işitilecektir. Hazin olan insan sesleri uzaklardan işitilmekte, kalplere ve ruhlara tesir etmekte, imanları tazelemektedir. Müezzin, ezanı ve imam efendi kıraati, cami civarında bulunan ve camideki cemaate işittirecek kadar tabii sesleriyle okur. Uzaklardan işitilmesi için kendilerini zorlamaları mekruhtur. Hoparlör kullanmaya lüzum olmadığı buradan da anlaşılmaktadır. Hülasa, hoparlör denilen borudan çıkan ses ezan değildir. Müezzin efendinin ağzından çıkan ses ezan-ı Muhammedi'dir. Büyük İslam alimi Ebu Nuaym İsfahani'nin Hilyetül Evliya kitabındaki hadis-i şerifte, çalgıdan çıkan ezan sesi şeytan ezanıdır. Bunu okuyanlar şeytanın müezzinleridir buyuruldu. Bazı din cahilleri hoparlörün faydalı olduğunu, sesi uzaklara götürdüğünü söylüyorlar. Peygamberimiz, ibadetleri benden ve eshabımdan gördüğünüz gibi yapınız. İbadetlerde değişiklik yapanlara bid'at ehli denir. Bid'at sahipleri muhakkak cehenneme gidecektir. Bunların hiçbir ibadetleri kabul olmaz buyurdu. İbadetlere faydalı şeyler ilave ediyoruz demek doğru değildir. Böyle sözler din düşmanlarının yalanlarıdır.
1: Gül kaplamalı, maon kaplamalı bir odayı bulduk ve konuda Birinci Dünya Harbi'ne gelip dayanınca bu odadan çıkamadık. Bugün yine Beylerbeyi Sarayı'ndaki üst katta bulunan 26 numaralı odadayız. Sultan Abdülhamit Han'ın ziyaretine gelen Talat Paşa ve 4 kişilik heyet, Ercüment, Ekrem Talü'de dahil olmak üzere kendisine, efendim, düşman Çanakkale'den girmek üzere Konya'ya yer hazırlattık. Alaaddin Köşkü'nde, Alaaddin Tepesi'nde gelir misiniz? O da büyük bir hışımla dünkü anlattığım hususları kendilerine söyledi. Çanakkale Boğazı'ndan emin olduğunu bildirdi. Buna rağmen eğer düşman denizden veya karadan İstanbul'a gelecek olursa ben bir nefer tüfeği alır ve düşmana karşı bu yaşımda giderim. Çünkü ecdadım Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettiği zaman Bizans İmparatoru Konstantin Dragazes'in ölüsü Ayvansaray bölgesinde ecdadımın atlılarının ayaklarının altında bulundu. Ben onlardan daha mı korkak, daha mı adiyim ki burayı bırakıp düşman gelirken gideyim? Öyle hayatta kalmaksa çarpışa çarpışa ölürüm, dedi. Yani hapisteki bir hükümdarı düşünebiliyor musunuz efendim? Ve kendisine iktidarda olan hükümet akıl danışmaya geliyor. Ne yapalım efendim? Ve sizi de şuraya götüreceğiz efendim diyor. Bu hükümet de kendisini işleri beceremez için tahttan alaşağı eden, hal eden, indirten, bağvalileri basan hükümet. Tabii cevap bu oldu. Benim kesin cevabım budur, dedi. Siz istiyorsanız gidin, ben burada kalırım ve burada ölmesini bilirim, dedi. Tabii Dolmabahçe tarafından bir deniz vasıtasıyla gelmişlerdi. İçişleri Bakanı ve etrafındaki üç kişi. Tekrar o deniz vasıtasına bindiler. İşte vapur küçüğü bir vasıta, özel makam sahipleri için tahsis edilmiş vasıta. Kimsenin ağzını bıçak açmıyor efendim. Buradan çıktılar, gemiye bindiler, gemi hareket etti. Kimse de tık yok. Herkes ağzını açmaya korkuyor. Acaba suç mu işlerim diye. İçişleri Bakanı Talat Bey, sonra paşa dediler ama o sivil paşa efendim. Öyle bir askeri paşalığı falan, generalliği yok efendim. Postacıktan gelmiş bir insan. Şöyle arkadaşlarının gözlerine de bakmaktan korkarak, yere ayakkabılarının burnuna bakarak, aldık mı cevabımızı? Ben size demedim mi, gelin de gidip danışmayalım, bizim aleyhimiz olur demedim mi şeklinde serzenişte bulundu. Ama alacaklarını almışlardı tabii. Şimdi bu odadan çıkıyoruz efendim. Sarayımızın başka bir köşesine gidiyoruz. Kıymetli seyircilerim, şimdi elçilerin kabul edildiği odaya doğru gidiyoruz. 19 numaralı odaya doğru. Onu da sizlere kısaca bir tanıtayım. Burada esas orijinal olan bir saat var salonda. Onu size göstereceğim efendim. Şimdi elçilerin kabul edildiği oda burada, 19 numaralı oda. Görüldüğü gibi buranın da her tarafı ağaç, mahon kaplı, belki de bu sarayın en aydınlık odası. Görüldüğü gibi burada çok nefis bir boy aynası var ama boy kere boy aynası gibi, yani bu boy aynasının çok çok üstünde bir şey. Salona ayrıca bir aydınlık da vermiş efendim. Karşıdaki pencereden gelen ışığı yansıtmak suretiyle hem derinlik vermiş hem aydınlık vermiş.

Dokunmuş. Çok nefis hasırlar var. Biz de doğrusu basmaya kıyamıyoruz yani buraya. Ama ne yapalım ki sizin daha iyi görebilmeniz için mecburen basıyoruz. Burada seccadeler var Allah'ım. 3 tane. Ortadaki krem rengi olan seccade, Abdülhamit Han'ın namaz kıldığı orijinal seccadesidir efendim. Bir de burada hoş bir mihrapçık yapılmış efendim. Kıble tarafını belli etmek için konmuş. Bu odanın özelliklerinden birisi de kıble taraf duvarında Besmele-i Şerif, Ayet-ül İhlas-ı Şerif ve Nasr-ı Minallah ayet-i kerimesi var efendim. Burada. Burada da şu arka taraf duvarda da efendim yukarıda yuvarlağın içerisinde Ayet-ül Kürsi var efendim. Ayet-ül Kürsi. Demek ki üç şey var burada. Besmele-i Şerif, İhlas-ı Şerif efendim beraber bir yuvarlakta. Nasr-ı Minallah ayet-i kerimesi bir yerde, bir de Ayet-ül Kürsi bir yerde olmak üzere. Burası da namaz odası. Şimdi buradan tabii tavan süslemeleri, buradaki firuze, avizeler teker teker durup bakılacak şeyler ama bizim zamanımız daraldı. Size burada orijinal bir saat var, onu göstereceğim efendim. Kıymetli seyircilerim, şu anda yarı salon, yarı antre olan bir yerdeyiz. Aşağı kattan gelen merdivenlerin çıktığı bir giriş bölümü ama çok geniş tutulduğu için bir kısmı da salon olarak kullanılıyor. Buraya saatli salon deniyor efendim. İşte bu koca salona bu kadar saat ismini vermiş. İyi mi efendim? Tabii verir mi? Verir. Küçük olduktan sonra. Şimdi bu saatin özellikleri var. Bu saat bir defa Türk ustalarının emeği. Taş kızak tersanelerinde yapılmış ve üzerinde Duayı Sultan yazısı var ve ortası altınla kaplanmış. Şu motifler altından efendim. Burada bir yıldız var. Saatin akreple yelkovanı 12'de yan yana geldikleri zaman ay ve yıldız olduğu için Türk bayrağı ortaya çıkıyor. Yani her 12'yi bulduğunda bir Türk bayrağı motifi ortaya çıkıyor. Bu saatin kenarlarında deniz kaplumbağasının kabukları kullanılmış efendim. Kakba olarak yani fil dişi yerine bu kullanılmış. Birçok yerinde de bu var. Buralarda gördüğü gibi. Bu saatin bir özelliği de 12 marş çalıyor her saat başında efendim. Bülbül Peşlevi, Sultani Marşı ve 10 tane de Mehter Marşı çalıyor efendim. Günde her havayı 2 defa vurmuş oluyor. 2 defa 12 oluyor, 2 defa 11 oluyor saat mali 24 saat içerisinde. Her saat başında bunu çalıyor. Biz bu sesi size dinletmek isterdik. Çok da güzel çalıyormuş. Kayda almak isterdik ama mümkün olmadı. Yani çaldıracak ustanın bulunması, edilmesi falan filan. O bakımdan da sadece saatin yaptığı işleri, marifetlerini söyledik ama onu bizzat gösteremedik. Beylerbeyi Sarayı'nın iç mekanından anlatımımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dış mekanda anlatılacak birçok yerler var. Onları da inşallah size sırasıyla anlatacağız. Belki bir iki odayı tam detaylı anlatamadık ama zaman darlığından bir de tabii bol ziyaretçisi geliyor. Sizler de gelin, sizler de görün. Bize bu fırsatı veren Milli Saraylar Daire Başkanlığı ve ona bağlı olan bütün üniteler, Beylerbeyi Sarayı Müze Müdürlüğü'ne gerçekten çok bize kolaylık gösterdikleri için teşekkür ediyoruz. Türk kültürünün tarihinin de siz seyircilerimize anlatılmasına yardımcı oldular. Bu hizmette ortağız onlarla efendim bugünkü programımızda sonuna gelmiş bulunuyoruz. Beylerbeyi Sarayı'nın dış mekanlarındaki çeşitli köşk ve kasırları anlatmak üzere bir sonraki programda buluşmayı ümit ediyoruz. Hoşça kalın efendim.

0: Selamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, akıllı kimse nefsine uymaz, ibadet eder. Ahmaksa nefsine uyar, sonra da Allahü Teala'dan rahmet bekler.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz ölmeden kendini hesaba çekmek. Sevgili dinleyicilerimiz, Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, kıyamet günü terazi kurarız. O gün hiç kimseye zulmedilmez. Herkesin yaptığı zerre kadar iyilik ve kötülüğü meydana çıkarıp teraziye koyarız. Herkesin hesabını yapmaya yetişiriz. Peygamber Efendimiz de buyurdu ki, akıllı kimse günü dörde ayırır. Birincisinde yaptıklarını ve yapacaklarını hesap eder. İkincisinde Allahü Teala'ya münacat eder, yalvarır. Üçüncüsünde bir işte çalışıp helal para kazanır. Dördüncüsünde istirahat eder ve mübahlarla kendini eğlendirir, haramlardan kaçar. İslam alimlerinin en büyüklerinden İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, peygamberlerin gönderilmesi, İslamiyet'in emirleri, yasakları hep nefsi kırmak, ezmek içindir. Onun taşkınca isteklerini önlemek içindir. İslamiyet'e uyuldukça nefsin istekleri azalır. Bunun içindir ki İslamiyet'e uymak nefsin isteklerini yok eder. Nefsin zararını önlemek için iki yol vardır. 1- Ona uymamak. Onun arzularını yapmamaktır. Buna riyazet çekmek denir. Riyazet, vera ve takva ile olur. Takva, haramlardan sakınmak. Vera, haramlarla birlikte mübahları ihtiyaçtan fazla kullanmaktan da sakınmaktır. 2- Nefsin istemediği şeyleri yapmaktır. Buna mücahede denir. Bütün ibadetler mücahededir. Bu iki cihat nefsi terbiye eder. İnsanı olgunlaştırır. Ruhu kuvvetlendirir. Salihlerin yoluna kavuşturur. Allahü Teala kullarının ibadetlerine muhtaç değildir. Onların günah işlemesi ona hiç zarar vermez. Nefsi terbiye için bunları emretmiştir. İmam-ı Rabbani Hazretleri yine buyuruyor ki, evliyanın çoğu her gece yatacağı zaman o gün yapmış olduğu işlerini, sözlerini, hareketlerini, hareketsizliklerini, düşüncelerini, her birinin niçin olduğunu anlarlar. Kusurlarını ve günahlarını temizlemek için tövbe ve istiğfar ederler. Allahü Teala'ya boyun bükerler, yalvarırlar. İbadetlerini ve iyiliklerini de Allahü Teala'nın hatırlatmasıyla ve kuvvet vermesiyle olduğunu bilirler. Bunun için Hak Teala'ya hamd ve şükrederler. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri kendini böyle muhasebe edenlerden biriydi. Ben kendimi hesaba çekmekte meşayih-i kiramın hepsinden ileri gittim. Niyetlerimi, düşüncelerimi de hesaba kattım buyururdu. Her gece yatarken 100 defa Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber okuyan kimse 100 defa tesbih, tahmid ve tekbir söylemiş olur. Böylece muhasebe yapmış, kendini hesaba çekmiş sayılır. Tesbih Sübhanallah, tahmid elhamdülillah, tekbir de Allahu ekber demektir. Tesbih söylemek tövbenin anahtarıdır. İnsan bunu çok okumakla kusurlarının, günahlarının affedilmesini istemiş olur. Günah işleyen bir kimse bu emirlerin ve yasakların sahibinin azametini ve kibriyasını düşünmüş olsaydı, onun emirlerine karşı gelemezdi. Günahları yapması onun emirlerine ve yasaklarına kıymet vermediğini göstermektedir. Böyle şeyden Allahü Teala'ya sığınırız. Tenzih kelimesini, yani az önce zikrettiğimiz tesbihi çok okumakla bu kusur affolunur. İstiğfar etmek, günahların örtülmesini istemektir. Tenzih kelimesini okumaksa, günahların yok olmasını istemektir. Sübhanallah, şaşılacak bir kelimedir. Söylemesi çok kısadır, manaları ve faydaları ise pek çoktur. Tahmid, elhamdülillah kelimesini çok okumakla Allahü Teala'ya şükredilmiş olur. Onun verdiği nimetlerin şükrü yapılmış olur. Tekbir,
Allahu Ekber kelimesi, Allahü Teala'nın kulların yaptığı şükürlerden çok yüksek olduğunu, ona yakışan şükür yapılamayacağını göstermektedir. Çünkü ona yapılan istiğfarlar, af dilemeler için de çok istiğfar etmek gerekir. Hak Teala'ya yakışan hamd, ancak onun tarafından yapılabilir. Bunun içindir ki kendisi, Saffat suresinin sonunda Sübhane Rabbike buyurmuştur. Kendini hesaba çekmek isteyen bu ayeti kerimeyi çok okumalıdır. Böylece istiğfar ve şükretmiş olur. İstiğfar ve şükredemediğini de ve kusurlarını da bildirmiş olur. Ahirette hesaba çekilen herkes sıkıntı görür. Onun için sorgusuz sualsiz cennete girmeye çalışmalı. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, kıyamette hesaba çekilen helak olmuştur. Hesaba çekilen azap görmüş olur. Kıyamette herkes şu dört suale cevap vermedikçe hesaptan kurtulamaz. 1. Ömrünü nasıl geçirdi? 2. İlmiyle nasıl amel etti? 3. Malını nereden, nasıl kazandı, nereye harcadı? 4. Bedenini nerede yordu? Ancak hesabı çok kolay geçenler de olacaktır. Mesela sen falanca mısın diye sorulacak, sonra bekletmeden cennete konacaktır. Mesela Hazreti Osman bunlardan biridir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Osman'ın şefaatiyle cehennemlik olan 70.000 kişi sorgusuz sualsiz cennete girer. Kıyamette hesaba çekilirken 3 defa Allah'tan alacağı olanlar kalksın ve cennete girsin diye ses duyulur. Oradakiler Allah'tan alacaklı olan da olur mu ki derler. İnsanları affedenlerdir denir. Bunlar kalkıp hemen sorgusuz sualsiz cennete girerler. Hacca giderken veya gelirken ölenin bütün günahları affolur. O kimse hesaba çekilmeden ve azap görmeden cennete girer. Sabırlı ve ihlaslı olanlar hesaba çekilmeden cennete girer. Allahü Teala namazlarını doğru olarak kılana azap etmeden sorgusuz sualsiz cennete koyacağına söz vermiştir. Din kardeşinin bir işini yapmak için gidenin her adımında 70 günahı affedilir ve ona 70 sevap verilir. Bu iş bitinceye kadar böyle devam eder. İş yapılınca bütün günahları affedilir. Bu işi yaparken ölürse sorgusuz sualsiz cennete girer. Ümmetim 3 sınıftır. Bir kısmı sorgusuz sualsiz cennete girer. Bir kısmı hafif hesaba çekilerek girer. Bir kısmı da günahlardan temizlenerek girer. Suda boğularak ölen şehitlerin kul borçları da affedilir. Hak sahipleri bu şehitten haklarını istedikleri zaman Allahü Teala ondaki haklarınızı benden isteyin buyuracak, hak sahiplerine alacaklarını fazla fazla verecektir. Şehit de sorgusuz sualsiz cennete girecektir. Cennete sorgusuz sualsiz giren fazilet sahiplerine, sizin ameliniz neydi diye sorulduğunda, dünyada bize yapılan hakarete ve zulme sabreder ve bunları affeder.

Ahmet bin Ebul Havari Hazretleri buyuruyorlar ki, çok günah ve dünya sevgisiyle hastalanan kalplerinizi dünyadan soğuyarak ve günahları terk ederek tedavi ediniz.

Şiirlerle Menkıbeler. Said bin Cübeyr rahmetullahi aleyh. Cehennem acısı. Allah adamlarından alim ve veli bir zat. Bir gün ölüm hakkında şöyle etti nasihat. Kabir bu yolculuğun henüz ilk konağıdır. Bu kolay geçer ise sonu daha kolaydır. Eğer zorluk olursa bir kimseye kabirde, daha da çetin olur ondan sonrakilerde. Sonraki konaklardan ilki sur korkusudur. Öyle şiddetlidir ki olunmaz hiç tasavvur. Sonra mahşer yerinde durdurulur cümle halk. Günahlarına göre herkes olur tere gark. Güneş bir mızrak boyu yaklaşır o zamanda. Bin sene beklenilir o müthiş izdihamda. Bu vaktin sonunda da başlar ki hem de mizan, her işten ince ince hesap verir her insan. Burada korku ile başlar öne eğilir. Beklerler haklarından nasıl hüküm verilir. Sonra Sırat köprüsü ve altında cehennem, bir anda yanılmayan ateş, acı ve elem. Sırat'ta yedi yerde vardır sual durağı. Kul hakkında herkesin çözülür dizi bağı. Yine bir sohbetinde bu mübarek veli zat can verme konusunda şöyle verdi izahat. Can vermenin acısı şiddetlidir ki öyle, başka bütün acılar hiç kalır ona göre. Bir kimsenin önünde yalnız bu olsa şayet, dünyada hiçbir şeyden alamaz tat ve lezzet. 70 kılıç darbesi vurulsa da birine, can verme acısının yanında hiçtir yine. Bir günde buyurdu ki, çok kısadır bu hayat. En büyük sermayemiz bu ömrümüzdür fakat. Yani tam bir imtihan yeridir ki bu alem, burada kazanılır cennet ile cehennem. Dünyada yaptığımız her işin ahirette hep karşılıklarını göreceğiz elbette. Bu dünyada en mesut, en bahtiyar şu kuldur. Ahirete yarayan işlerle meşgul olur. Aklı olan aldanmaz bu vefasız dünyaya. Hazırlanır durmadan bu sonsuz yolculuğa.

Ahnef bin Kays Hazretleri buyuruyorlar ki, şerefli ve asil kimse sözünde durur. Akıllı olan yalan söylemez. Mümin olan gıybet etmez.

0: aklınızda bulunsun.
1: Balık yalnızca omega yağ asitleri içermekle kalmaz. İçinde zeka gelişimine gerekli iyot minerali vardır. Balık içerdiği proteinle de büyüme gelişmeyi destekler. Çocuklarınıza şişede balık yağı verirken dikkatli olun. Şişede balık yağları ilk açıldığı andan itibaren havayla temas eder, oksitlenerek yararlılığını hızla kaybeder. Kalp koruyucu olmaktan çıkar, açıldıktan sonra ne kadar uzun süre beklediğine bağlı olarak kalp sağlığını tehdit edici noktaya bile gelebilir. Çocuklarınıza balık yağı vermek yerine fırın kağıdında pişmiş ızgara balığı sevdirmeye çalışın.
0: Aklınızda bulunsun.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 19 Haziran Cuma. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Ahmet Hilmi Kaya görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Ahmet Şimşirgil'in "Niçin bu kayıtsızlık?" başlıklı makalesini sunuyorum. Hicri 1448 yılına girdik. Ülkemizde miladi yıla girerken yapılan hazırlıklar ve o geceki heyecanı düşündüğümüzde Hicri yılımızla ilgili programlar son derece sönük kalmaktadır. Belki kahir ekseriyet tarafından duyulmamaktadır bile. Bu sessizlik ve bu duyarsızlık nedendir? Efendim artık hicri takvimi kullanmıyoruz diyebilirsiniz. Fakat hicri yeni yıl bize şanlı Peygamber Efendimizin hicretini bildirmektedir. İslam tarihinin en önemli olayıdır. Dolayısıyla her hicri yeni yıla giriş bize Peygamber Efendimizin hicretini hatırlatmalıdır. Ayrıca hicri takvim gündemimizden tamamen düşmüş değildir. Bütün dini günlerimiz ve gecelerimiz hicri takvime göre yaşanmaktadır. Üç aylar ve kandil günleri hicri takvime göre kutlanmakta ve değerlendirilmektedir. Her yıl dini hayatımızın en önemli bir devresini idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif'i bu takvime göre eda etmekteyiz. Bu durumda o takvimi hatırda tutmak önemlidir. Fakat asıl önemlisi o gece veya haftada bu vesileyle Peygamber Efendimiz'i anmalı, hicrette yaşananları bilmeli ve ondan dersler çıkarmalıyız. Gençlerimize hicreti anlatmalıyız. Zira hicrette o kadar büyük ibretler ve dersler vardır ki. Batı bize cadılar gününü bile empoze ederken bizim hicreti ve hicri yeni yılı özel programlarla anmamamız büyük bir züldür. Diyelim ki devlet yetkilileri bigane kaldılar. Peki Diyanet ve müftülükler belki bir hafta hicri yeni yılı konuşmalı değil midir? Onu gündemimizde tutmak ve bu vesileyle Peygamber Efendimiz'i anmak neden düşünülmez? İmam hatiplerde, ilahiyatlarda neden programlar yapılmaz? Televizyonlar neden anmaz? Öncelikle hicretin şartlarını bilmek gerekir. Peygamber Efendimiz sadece aldığı ilahi mesajı insanlara iletiyordu. İnsanları hak yola davet ediyordu. Müşrikler onun kabul edilmesine dahi tahammül edemediler. Zayıf Müslümanlara karşı korkunç eziyetlerde bulundular. Peygamber Efendimiz'e karşı her türlü hakareti reva gördüler. Sonunda Mekkeli müşriklerin Müslümanlara tutumları çok şiddetlendi ve pek tehlikeli bir hal aldı. Bu durum karşısında Müslümanlar sevgili Peygamberimize başvurarak hicret için izin istediler. Şanlı Peygamberimiz onlara, sizin hicret edeceğiniz yurdun iki kara taşlık arasında hurmalık bir şehir olduğu bana gösterildi ve bildirildi. Orası Yesrib, yani Medine'dir. Oraya hicret ediniz. Orada Müslüman kardeşlerinizle birleşiniz. Yüce Allah onları size kardeş yaptı ve Medine'yi size emniyet ve huzur bulacağınız bir yurt yaptı buyurarak müjdeyi verdi. Artık Mekkeli Müslümanlar bölük bölük gizlice Medine'ye hicret etmeye başladılar. Müşrikler önce Müslümanların peyderpey Mekke'yi terk etmesini kendi başarıları addedip sevinmişlerdi. Ancak Mekke'nin Müslümanlarca tamamen boşaltılması karşısında dehşete düşmeye başladılar. Zira Medine'de güçlenecek olan Müslümanların kendileri için büyük bir tehdit olabileceğini ancak kavrayabilmişlerdi. Bu durumda Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yaşadıkça İslamiyet'in yayılmasını önleyemeyeceklerini anladılar. Kesin bir karara varabilmek için Darun Nedve'de toplandılar. Darun Nedve esas itibariyle bir asiller meclisiydi. Bu meclise Kusay oğullarından başka Mekke'deki Kureyş boylarının 40 yaşından yukarı başkanları katılabilirdi.
Burası her türlü savaş ve barış kararının alındığı, ticari ve evlilik törenlerinin yapıldığı, ticaret kervanlarının düzenlenme ve hareket kararı gibi bütün önemli meselelerin görüşüldüğü ve kararlaştırıldığı bir yerdi. Mekkeli müşriklerin liderleri bu defa Peygamber Efendimizin akıbetini tayin için Ebu Cehil'in teklifi üzerine Darün Nedve'de gizli bir toplantı gerçekleştirdiler. Rivayete göre şeytan da Necidli bir şeyh olarak toplantıya katılmıştı. Tartışmalar sırasında öne sürülen Hazreti Peygamber'in hapsedilmesi veya Mekke'den sürülmesi gibi fikirlerin yanlışlığı hakkında müşrikleri ikna etti. Ebu Cehil ise bütün kabilelerden birer kişinin seçilip Muhammed Aleyhisselam'ın öldürülmesi teklifinde bulundu. Böylece olayın ileride kan davasına dönüşmesi engellenecekti. Müşriklerin planladıkları bu suikast Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Hazreti Peygamber'e bir ayetle bildirildi. Ve kafirler seni tutup bağlamaları veya öldürmeleri yahut seni yurdundan çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar sana tuzak kurarken Allah da onlara tuzak kuruyordu. Çünkü Allah tuzak kuranların en iyisidir. Enfal suresi 30. ayet. Müslümanlar Medine'ye peyderpey hicret ettiğinden Mekke'de hapsedilen, hasta ve aciz olanlar hariç Peygamber Efendimiz Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ali dışında kimse kalmamıştı. Hazreti Ebubekir de Mekke'den hicret etmek niyetindeydi. Ancak Peygamberimiz ona acele etme, bakarsın Allah sana hicret için bir yoldaş verir dediğinden dolayı bekliyordu. Sonunda Cebrail Aleyhisselam hicret müjdesiyle geldiğinde, ya Muhammed bu akşam kendi yatağında yatma diyerek tembihledi. Hazreti Peygamber bu müjdeyi alır almaz önce Hazreti Ebubekir'e durumu bildirdi ve gece yarısı Medine'ye yola çıkmak için hazırlanmasını istedi. Hazreti Ayşe, babası Hazreti Ebubekir'in Peygamber Efendimiz'e yoldaş olacağı müjdesini alınca sevincinden ağladığını anlatmıştır. Peygamber Efendimiz o sıralarda 22 yaşında bir delikanlı olan Hazreti Ali'ye vaziyeti anlattı. O, gece kendi yatağında yatmasını, ertesi günde kendisine teslim ettiği emanetleri sahiplerine ulaştırıp Medine'ye gelmesini buyurdu. Hazreti Ali gece olunca Peygamber Efendimizin yatağına girdi ve yeşil hırkasını üzerine örtüp uyudu. Bu sırada suikast için toplanan cellat müşrikler gecenin üçte biri geçince Resulullah'ın evinin önünde sessizce toplanıp beklemeye başladılar. Gecenin karanlığı bitmeden Muhammed Aleyhisselam evden çıktı, yerden bir avuç toprak aldı ve Yasin suresinden onların önlerinden ve arkalarından birer set çektik de onları kapattık, artık göremezler ayetini okuyup müşriklerin yüzüne doğru saçtı, aralarından geçip gitti. Müşrikler Hazreti Muhammed'in gidişini görememişlerdi. Sabahleyin öldürmek maksadıyla eve girdiklerinde yataktakinin Hazreti Ali olduğunu gördüler. Öfkeyle kendisini tartaklayıp bir süre hapsettiler. Hazreti Peygamber'i bulana 100 deve vaat ettiler. Mekke altüst edildiyse de bulamadılar. Sevgili Peygamberimiz evinden ayrıldıktan sonra Hazreti Ebu Bekir'in yanına gitti ve beraberce yola koyuldular. Peygamberimiz ana yurdundan ayrılırken bir tepede durup Mekke için şöyle demişti. Mekke, ey kutlu şehir! Kabe, mükerrem belde! Sevdiğimsin, seni vallahi mübarek bilirim. Şayet kavmim çıkarmasaydı senden asla ayrılmazdım. Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'le gece bitmeden Sevr dağındaki daracık bir mağaraya ulaştılar. Hazreti Ebu Bekir her tehlikeden emin olmak için önce mağaraya girdi, içeriği temizleyip bütün delikleri kapattı, sonra Peygamber Efendimiz'i mağaraya davet etti. Bu sırada Mekkeli müşrikler iz sürerek mağaraya yaklaşmaktaydılar. Derhal mağaranın önünde bir çift güvercin yuva yaptı ve yumurtladı. Bir örümcek de mağaranın ağzına ağ ördü. Müşrikler mağara önüne geldiklerinde konuşmaları içeriden duyulmaya başlamıştı. Hazreti Ebu Bekir endişe ve heyecanla ''Ya Resulallah, eğilip baksalar bizi görecekler'' deyince Peygamber Efendimiz ''Üzülme, Allah bizimledir'' buyurdu. Nitekim
Güvercin yuvasını ve örümcek ağlarını gören Kureyşliler mağaranın içine bakmanın gereksiz olduğunu düşünerek bırakıp gittiler. Allah'ın yardımıyla örümcek ağı ve güvercin yuvası gibi iki zayıf nesne, müşriklerin kötülüğüne engel olan güçlü birer silah olmuştu. Hıfz-ı hüda bir kula oldukta yar, ezaf-ı eşya olur ahen hisar. Cenab-ı Hak kulunu korumak isterse zayıf eşyayı bile demirden bir kale gibi düşmana engel haline getirir. Peygamber Efendimiz ve Hazreti Ebu Bekir, Sevr mağarasında 3 gece kaldılar. Sonra ücretle gizlice anlaştıkları müşrik ama usta bir rehber olan Abdullah bin Uraykıt'ın yol göstermesiyle Medine'ye doğru yola çıktılar. Yolda fukara bir bedevi olan Ümmü Mabed'in çadırına uğradılar. Burada sütsüz, cılız bir koyundan mucize gösterip süt sağan Peygamber Efendimiz'e hayran olan bu karı koca daha sonra Müslüman oldular. Bu kutlu yolculukta daha pek çok harikulade olaylar yaşandı. Peygamber Efendimiz'in gelmekte olduğu işitilince Medine'de büyük bir sevinç dalgası her tarafı sardı. Müslümanlar onu karşılamak için yollara düştüler. Sevgili Peygamberimiz Kuba'ya gelince orada bir mescit yaptırdı. İlk mescit. Kuba'da 10 gün kaldıktan sonra Medine'ye hareket ettiler. Cuma günü Ranuna Vadisi'nden geçerken öğle olmuştu. Peygamberimiz cuma namazının farz olduğunu bildirdi ve orada ilk cuma namazını kıldırdı. Medine'ye varınca görülmemiş bir sevgi ve tezahüratla karşılandı. Medine'nin ileri gelenleri Kusva adındaki devesinin yularından tutup Resulullah Efendimiz'i hanelerine davet ediyorlardı. Peygamberimiz devemin yularını bırakınız, o memurdur, kimin evinin önünde çökerse orada misafir olurum buyurdular. Herkeste meraklı bir bekleyiş oluşmuştu. Kusva nihayet bugünkü Mescid-i Şerif'in kapısının bulunduğu yere çöktü. Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri sevinçle "Ya Resulallah benim evim buraya en yakındır" diyerek hanesini işaret etti ve oraya davet etti. Hicret yolculuğu bu şekilde son bulmuştu. Şimdi Medine'de İslam devletinin temelleri atılacaktı. Gurbetü hicret değil ağır ümmete, hicret anun sünnetidir millete. Türkiye Gazetesi'nde Ahmet Şimşirgil'in "Niçin bu kayıtsızlık?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Melih Altınok'un "İran küresel sisteme entegre oluyor" başlıklı makalesini sunuyorum. Trump'ın Versailles Sarayı'ndaki akşam yemeğinde imzaladığı mutabakat zaptının kimin zaferi olduğunu zaman gösterecek. Ancak anlaşmayı Flork isimli çizgi film karakterine benzetilen imzasıyla onaylayan Mesut Pezeşkiyan, kazananın Tahran olduğuna çok emin. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gurur hakimdi. Bu metin, onurunu ve bağımsızlığını hiçbir tehdit veya baskı karşısında pazarlık konusu yapmayan bir milletin sesinin yansımasıdır. Bugün tarihe geçenler, ulusal direncin, siyasi akılcılığın ve sorumlu diplomasinin bir sonucudur. Gerçekten de basına yansıyan maddelere bakıldığında, Amerika Birleşik Devletleri'nin kazanan taraf olduğunu hissettiren tek bir başlık yok. İran alan, ABD ise veren tarafta görünüyor. Tahran, uranyum zenginleştirme programından seviyesi zaten tartışmalı taviz verme taahhüdü karşılığında Hürmüz Boğazı kozunu kazanıyor. Artık bu boğaz Tahran için sadece stratejik değil aynı zamanda önemli bir gelir kaynağı olacak. Savaşta yıkılan altyapının yeniden inşası için gereken 300 milyar doları ise Körfez ülkeleri üstleniyor. En kritik başlıksa yaptırımlar.
Amerika Birleşik Devletleri yıllardır süren petrol ve petrokimya yaptırımlarını hemen askıya alıyor, dondurulmuş varlıkların bir kısmı serbest bırakılıyor. Tahran açısından bu gerçekten büyük bir başarı. Peki Trump, yani ABD hiçbir şey almadan verir mi? Elbette hayır. Başkan uzun vadeli hedefine yürüyor. Petrol, bankacılık ve ticaret alanlarında sağlanan rahatlamayla İran'a küresel ekonomiye kısmi ve koşullu entegrasyon için önemli bir kapı aralıyor. Savaşın ilk günlerinde ABD'ye petrolümüzü çıkarın işleyin mesajları gönderen Tahran'ın önümüzdeki dönemde yabancı şirketlere kapılarını ardına kadar açacağını göreceğiz. Trump da bu anlaşmanın asıl önemini saklamıyor. Doların geleceği, yani Amerikan gücünün temel direği olan petrodolar dengesi. İran'ın varlıklarına yönelik kısıtlamaların küresel yatırımcıların Amerikan dolarına ve finansal sisteme olan güvenini zedelediğini açıkça söylüyor. Venezuela'nın petrodolar sistemine dahil edilmesinin ardından İran petrolünün de aklanması Trump için ciddi bir kazanım. Bu sonuç Çin'in petro yuan hamlelerine ağır bir darbe vuracak. Aslında bütün bunlar aynı zamanda rejimin varoluş gerekçelerini de ortadan kaldırıyor. 46 yıllık iktidar İran halkına refah getiremeyen baskı politikalarını kuşatmayla meşrulaştırıyordu. Kuşatma kalktıkça rejimin de değişmesi kaçınılmaz hale geliyor. Öldürülen üst düzey yöneticilerin ardından bir rejim gitti, ikinci rejim gitti diyen Trump, anlaşılan o ki Pezeşkiyan'ın da önemli bir figür olduğu üçüncü rejimde aradığını buldu.

Milliyet'te Özay Şendir'in Kara Yılan'ın Abi, Türkiye'nin Zenginliği başlıklı makalesini sunuyorum. Murat Karayılan, PKK'nın kurucularından biri. 1999 yılından beri örgütü fiilen yöneten isim. Murat Karayılan'ın ağabeyi Mehmet Emin Karayılan önceki gün vefat etti. Kızının tedavisi için Gaziantep Ersin Arslan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne giden Karayılan, hastanede kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Bu basit haberden hepimizin çıkarması gereken dersler var. Kuzey İrlanda'nın ayrılıkçı örgütü IRA mensuplarının aileleri çok uzun yıllar boyunca okula ya da işe giderken güvenlik güçleri tarafından durdurulup kimlik kontrolü ve üst aramasına maruz bırakıldılar. İrlandalı aksanıyla İngiltere'deki cezaevlerini ziyarete giden aileler İngiliz kamuoyu ve yerel halk tarafından doğrudan terörist yakını olarak damgalandı. Bu ailelere otellerde yer verilmedi. Kamuda veya protestanların çoğunlukta olduğu işletmelerde bu ailelerin üyelerine iş verilmedi. Ailelerin banka hesapları ve mali hareketleri terörün finansmanı gerekçesiyle sıkı denetim altında tutuldu. Ayrılıkçı Bask örgütü ETA üyelerinin ailelerinin durumu da pek farklı olmadı. Tıpkı IRA üyelerinin olduğu gibi ETA üyeleri de memleketleri olan Bask bölgesinden yüzlerce kilometre uzaktaki cezaevlerine yollandılar. Birçok ETA üyesinin ailelerinin banka hesapları terörün finansmanını engelleme yasaları kapsamında donduruldu. Dünyada daha sert örnekler de var. Sri Lanka'da Tamil kaplanları ve Kolombiya'da FARC üyelerinin aileleri devlet destekli paramiliter gruplar veya istihbarat birimleri tarafından rehin alındı. Devlet televizyonları ailelerin kimliklerinin ifşa edilerek yerel halkın bu aileleri dışlaması, mahallelerinden kovması veya hedef almasını sağladı. IRA'dan FARC'a tüm coğrafyalarda örgüt üyelerinin evlerine düzenlenen sistematik baskınlar, devlet tarafından verilen çocuk yardımı, engelli maaşı, dul veya yetim aylığı gibi sosyal güvencelerin idari kararlarla iptal edilmesi gibi uygulamalar da var. Türkiye'de terörle mücadelede hiç hata yapılmadı demek doğru olmaz. Sonuçta hafızamızda Beyaz Toros diye bir ifade var. Buna karşın Türkiye'de devletin ailelere davranışı diğer örneklerden çok daha farklı oldu. Bugünün ortamına bakarak söylemiyorum bunu. Geçmişe, Ankara'da polisin kapısında nöbet tuttuğu Anadolu Kulübü'ndeki bir geceye götürmek istiyorum sizi. Oturduğum masada Ahmet Türk de vardı. SHP'li eski Cizre Belediye Başkanı Tahir Vesek ve ANAP Siirt Milletvekili Nizamettin Sevgili de vardı. Masadaki bir diğer isim o dönem Irak kuzeyinde dağda olan Şemdin Sakık ve o dönem hapiste olan Sırrı Sakık'ın kardeşiydi. Ahmet Türk'e Tuzla tren istasyonuna konulan bomba ve şehit eden askeri öğrencilerle ilgili Hatip Dicle'nin yaptığı meşru hedef açıklamasını sormuştum. O da Hatip Dicle'nin farklı bir ruh hali olduğunu, cezaevine ziyarete gittiğinde görüşe çıkmadığından söz etmişti. Soru ve konu masada bir gerilim oluşturmadı değil. Bir ara soyadını yazdığım kişi faşist TC anlamına gelen ifadeler kullandığında, bir ağabey dağda diğeri hapiste olan birinin faşist bir rejimde devletin polisinin kapısında nöbet beklediği yerde viski ve puro içemeyeceğini hatırlattım kibarca. Sözünü ettiğim dönem terörün sürdüğü ve mücadelenin en sert olduğu dönemdi. Murat Karayılan'ın abi ve yeğeninin Gaziantep Ersin Arslan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sağlık hizmeti alması doğru ve normal olanıdır. Yine daha eskilere götüreyim sizi. Hakan Evrensel'in Güneydoğu'dan Öyküler kitabında hikayesi anlatılan bir hemşire var. Çatışmada yaralanan PKK'lılardan biri askeri hastaneye getirilir. Hayati tehlikesi vardır. Doktor ve hemşireler acildeki triyaj protokolünü uygularlar. Hayati tehlikesi nedeniyle öncelikli tedaviye alırlar, yaşamasını sağlarlar. Bu niye önemliyi aynı kitaptan bir başka hikayeyle anlatabilirim ancak. Hemşire devlet hastanesinde zor bir doğuma girer
ekip anne ve bebeği kurtarmak için büyük çaba harcar, doğum tamamlanır. Dışarıda haber verecek kimsesi yoktur kadının. Hikayesini anlatan hemşire eşi nerede, niye karısını yalnız bıraktı diye düşünür önce. Aynı gün bebeğin babasının doğumdan birkaç saat önce hastane morguna getirilen şehit bir uzman çavuş olduğunu öğrenir. Küçük bir haber, Türkiye'nin vatanımızın değeri konusunda büyük bir ders olabiliyor hepimize. Bu topraklarda yeterince acı yaşandı. Terörsüz Türkiye başka anılar biriksin diye önemli bir dönemeç hepimiz adına. Diğer ülkelerden ve örneklerden farkımız şu. Kandil'deki Murat Karayılan'da, Gaziantep'teki doktorlar ve sağlık ekibinin ağabeyini yaşatmak için ellerinden ne geliyorsa yaptığını gayet iyi biliyor. Şimdi bu şansı doğru kullanma zamanı.

Milliyet gazetesinde Özay Şendir'in Kara Yılan'ın Abi Türkiye'nin Zenginliği başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşamda Hüseyin Besli'nin Yezidi Çemberi başlıklı makalesini sunuyorum. Bugün cumartesi, ilk defa evden çıkıp uzun bir yürüyüş yaptım. Yabana indim, dalından dut yedim. Kardeşim Yusuf meyvelerin döküldüğünü söylemişti fakat kara yemiş hiç fena değildi. Fındıklar büyümüştü ve çoktu. İnşallah bundan sonra başına bir şey gelmez. Abimin yaseminlerinden ve güllerinden başlayarak mezarlık güllerinden sonra her yerde, hatta tek gidiş gelişli araba yolunda iki teker arasında kalan boşluklarda dahi boy boy çeşit çeşit renk renk çiçekler vardı. Beyazın en kirlisinden en parlağına, kırmızı, sarı, lacivert vesaire. Yalnız fındık altında hazırlık babında ot vurulmuş, yerlerde otlar biçildiği için çiçek yoktu. Mezarlığa indikten sonra güneye doğru yürüdüm. Çünkü kuzey cephelerde sert ve serin bir rüzgar varken bu yönde ortalık gayet sakindi. Yılan görmedim, kurbağa görmedim. Uzaktan bir ses duyuluyordu ama kuş da görmedim. Doğanın bu sessizliğine karşılık bir iki veçeden motor sesleri geliyordu. Ot vuruyorlardı herhalde. Mezarlığa indikten sonra sağa sola yürümek güzel de dönüşte mezarlıktan eve kadar olan en az %45'lik 100 metreye yakın bir yokuş var ki çıkmak gerçekten zor. Bir hatırlayalım. Yezidi inancına göre insanın ferdi veya toplumsal etrafına bir daire çizildiğinde, bizzat daireyi çizen veya başka birisi dışarıdan o daireyi kırmadıkça, silmedikçe içerideki dışarı çıkamaz. Başta Lozan olmak üzere çeşitli yollardan Batı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna onay verirken, razı olurken aslında Türkiye'nin etrafına bir Yezidi çemberi çizmişti. İstiyordu ki Türkiye hiçbir zaman bizim çizdiğimiz sınırlar dışına çıkmasın, bizden habersiz, bilgisiz, izinsiz bir şeyler yapmaya kalkışmasın. Zaman zaman Türkiye'nin çocukları, halkları bu daireyi parçalayıp atmak, kendi kaderine el koymak için teşebbüslerde bulunsa da hiçbir zaman tamamen bu çemberin oluşturduğu kısıtlamalardan, sınırlamalardan kurtulamadı. CHP'nin iki genel başkanı aynı anda iki makale yayınladı. Seçilmiş genel başkan olduğunu iddia eden Özgür Özel, Amerikan Newsweek dergisinde yayınlanan makalesinde, İçeride mevcut iktidar tarafından Türkiye'nin etrafına çizilen çemberin, batıcılığın kırılmaya, silinmeye çalışıldığını söylerken, kendisinin de temsil ettiği toplumun batının kendileri için çizdiği çemberden, kaderden razı olduğunu söylemekteydi. Aynı tarihlerde Teori dergisinde bir makalesi yayınlanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun aceleci ve yüzeysel bir okumayla sanki söz konusu çemberi kırmak isteyenlerle aynı safta yer almak istediği zannedildi. Bu CHP için, CHP'nin temsil ettiği teslimiyetçi batıcılık anlayışı için bir kırılma olabilir mi diye ümit edildi. Oysa durum hiç de öyle değildi. Özgür Özel, Batı'ya şeksiz şüphesiz bağlılığını açıktan ve bir kez daha bildirirken, Kılıçdaroğlu batıcılığa itiraz etmiyor, batıcılığın Amerikan versiyonunun kuruluş kodlarından uzaklaştığını, bu uzaklaşmanın ikili ilişkilerde problemler çıkardığını ve bir an önce aydınlanmanın batısına dönmesini istiyordu. Yani bir devi Amerika'nın batı tarafından Türkiye'nin etrafına çizilen çemberin kutsiyetini ve önemini azalttığından şikayetleniyordu. Sanki zamanı geldi. Türkiye'nin kendine sadık çocukları bu kez etrafına çizilen Yezidi çemberini kıracaklar ve dünyadaki tüm çember çizicilere karşı çemberin içine sıkıştırılmaya çalışılanlar adına meydan okuyacaklar. Allahu Alem.

Akşam gazetesinde Hüseyin Besli'nin Yezidi Çemberi başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Murat Alan'ın Halkbank davası ve düşen maskeler başlıklı makalesini sunuyorum. Dokuz yıl sürdü. Dokuz yıl boyunca Türkiye'ye karşı kurulan en büyük uluslararası kumpaslardan biriydi Halkbank davası. İran yaptırımlarını delme, kara para aklama, bankacılık dolandırıcılığı. Amerikan savcıları elindeki her şeyi ortaya döktü ama sonunda ne oldu? Amerika Adalet Bakanlığı mahkemeye davayı düşürme talebini sundu. Hakim Richard Berman onayladı, dosya kesin ve nihai olarak kapandı. Ne o korkutulan astronomik ceza, ne banka batıyor, ne Türkiye'nin uluslararası itibarı yerle bir senaryoları. Hiçbiri olmadı. Tam tersine kararın hemen ardından Halkbank hisseleri Borsa İstanbul'da %8'e varan yükselişte tepki verdi. Banka dimdik ayakta kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı duruşu, yoğun diplomasi trafiği, Türkiye'nin jeopolitik ağırlığı ve Trump üzerindeki benzersiz etkisi bu oyunu bozdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Müsteşarı İbrahim Kalın'a da teşekkür edilmesi lazım. Yoğun bir çaba gösterdiler. Millet iradesi bir kez daha galip geldi. Bu sadece bir hukuki kapanış değil. Yabancı mahkemelerde Türkiye'ye diz çöktürme hayali kuranların hüsrana uğramasıdır. Peki ya o CHP medyası? İşte asıl rezillik, utanç tablosu orada. Sözcü, Cumhuriyet, Bir Gün ve onlara alkış tutan kararcı tipler yıllarca milleti zehirledi. Manşetler hala akıllarda. Halkbank sırları FBI dosyasında. Erdoğan'ın uykularını kaçıran dava. Korkunç sonuçlar doğurabilir. Uluslararası utanç. Her gün ceza yolda batıyoruz diye ciyakladılar. Ekranlarda köpüren CHP'li vekiller bu Erdoğan'ın kişisel hesabı ülke batacak diye ağızlarını yırttılar. Sanki söz konusu olan Türkiye'nin devlet bankası değil de Başkan Erdoğan'ın şahsi bir hesabıymış gibi davrandılar. Sanki yabancı bir mahkemenin Türkiye'ye hükmetmesi normalmiş gibi sevindiler. Evrensel hukuk diye FETÖ artığı firari hainlere bel bağladılar. O hainlerden biri Hüseyin Korkmaz'dı. 17-25 Aralık kumpasının tetikçilerinden Mali Şube'de görevli komiser yardımcısı. FETÖ bağlantısıyla aranan, Türkiye'den kaçıp Amerika'ya sığınan bir polis. 17 Aralık fezlekelerini, illegal dinlemeleri, çalıntı belgeleri bavuruna doldurup kumpasçı savcılara teslim eden adam. Mahkemede tanıklık bile yaptı, delilleri ben getirdim dedi. Utanmadan FBI'dan 50 bin dolar yardım aldığını da itiraf etti. CHP medyası da bayram etti. Bakın işte delil diye zevkle yayınladılar. Bir diğeri Rıza Sarraf'tı. Ama asıl mesele bu tiplerin getirdiği kumpas delilleriyle Türkiye'ye darbe vurmaya çalışanlardı. 17-25 Aralık'ta millete karşı kurulan darbe girişimini uluslararası arenaya taşınanlar, devlete ihanet edenlerdi bunlar. Bugün o Korkmaz kanserle gitti. Geriye sadece utanç ve ihaneti kaldı. Şimdi ne oldu? Dava kapandı. Suçlama kabul edilmedi. Bir tek kuruş para cezası ödenmedi. Sadece bir uyum programı ve taahhüt. Halkbank dimdik ayakta. Peki ya o manşetleri atanlar? Ceza geliyor diye milletin moralini bozanlar? Dış güçlere umut bağlayanlar? Onlar sessizler. Umarım sessizlikleri utançlarındandır. Çünkü yıllarca ülkenin çıkarı diye yutturdukları şeyin aslında kendi siyasi kinleri ve CIA güdümündeki FETÖ artıklarıyla kol kola girme hevesi olduğunu herkes gördü. Bu dava aynı zamanda bir aynaydı. Türkiye'ye karşı açılan her operasyonda oh olsun diye sevinenler, milletin kazanımlarından rahatsızlık duyanlar bir kez daha ifşa oldu. 17-25 Aralık'ı yargı süreci diye savunanlar,
Gezi'de direniş diye sokakları yakmaya çalışanlar, 15 Temmuz'da kontrollü darbe yalanı uyduranlar, hepsi aynı zihniyetin parçası. Kendi ülkelerinin başarılarını hazmedemeyen, yabancı mahkemelerden medet uman bir zihniyet. Halkbank davası kapandı, Türkiye kazandı. Erdoğan'ın dediği oldu. Diplomasi ve devlet aklı galip geldi. Şimdi o manşetleri, o cırlamaları, o batıyoruz başlıklarını arşivden çıkarıp milletin önüne koyuyoruz. Unutmayacağız. Çünkü bu millet kendi başarılarını hazmedemeyenleri, kendi ülkesine karşı yabancı mahkemelerden medet umanları, ihanet şebekelerine umut bağlayanları çok iyi tanıyor. Bu utanç tablolarını gelecek nesillere ibret olsun diye hatırlatacağız. Zafer milletin, zafer Türkiye'nindir. Gerisi lafı güzaf.

Yeni Akit gazetesinde Murat Alan'ın Halkbank davası ve düşen maskeler başlıklı makalesini sundum. Sırada Takvim gazetesi var. Takvim'de Bülent Erandaç'ın Özel Hikaye başlıklı makalesini sunuyorum. CHP'de 21 Mayıs'ta verilen mutlak mutlak kararından sonra başlayan tansiyon giderek yükseldi. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında grup toplantısı konusunda başlayan gerginlik, meclis önünde yaşanan arbedenin ardından zirve yaptı. Özgür Özel'in son taktiği olarak CHP'ye getirilen delege imzalarının da beklenen sonucu vermemesiyle bu girişimin son hamle olduğu değerlendiriliyor. Özgür Özel'in sağ kolu olarak görülen CHP Meclis Grup Başkan Vekili Murat Emir ve 74 il başkanı delege imzalarını önceki gün CHP Genel Merkezi'ne teslim etti. Ancak Yargıtay'ın kararı kesinleştirmemiş olması nedeniyle olağanüstü kurultay yapılmayacağı belirtiliyor. CHP Genel Merkezi'nin de bu imzalar sonrasında herhangi bir adım atması beklenmiyor. Sonrasında ise bu sürecin Özgür Özel tarafından yargıya taşınacağı ifade ediliyor. Adli tatilin başlaması nedeniyle 20 Temmuz tarihi oldukça önemli olacak. Hem mutlak butlan kararına ilişkin Yargıtay süreci hem de Özgür Özel'in delege imzası taktiği nedeniyle adli tatilin bitiş tarihi olan 1 Eylül'e kadar konunun görüşülemeyeceği belirtiliyor. Ekim ayına kadar bekleyemeyeceği öne sürülen Özgür Özel'in ve ekibinin yeni partilerini ilan edecekleri konuşuluyor. Özel'in yeni partisini ilan ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'de siyaset yapmasına imkan vermediği gerekçesine dayanacağı ifade ediliyor. Özgür Özel'in yeni partisini 26 Temmuz'da ilan edeceği konuşuluyor. Peki 26 Temmuz'un anlamı ne? Çünkü Özgür Özel ve ekibi CHP'nin 26 Temmuz'a kadar kurultay yapmaması halinde partinin 2028 genel seçimlerine giremeyeceğini iddia ediyor. Hukuk çevreleri ise bu görüşe katılmıyor. Özel'e yeni parti kurduracağı iddia edilen Ekrem İmamoğlu açısından Temmuz ayının oldukça kritik geçebileceği belirtiliyor. 1 Temmuz'da Ekrem İmamoğlu ve 12 kişi hakkında CHP kurultayını şaibeli duruma getirdikleri iddiasıyla açılan davada Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin karar vermesi bekleniyor. İmamoğlu ve diğer isimler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve siyaset yasağı talep edildiği ifade ediliyor. 8 Temmuz'da ise İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nin Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasına ilişkin son kararı vermesi bekleniyor. Bu mahkemelerin olası sonuçlarının da Özel'in yeni parti kurma kararını etkileyebileceği, bu nedenle 26 Temmuz tarihinin Özel ve ekibi açısından anlamlı olduğu belirtiliyor. Sonuç olarak Özgür Özel yeni parti hikayesini yazdı. Takvim gazetesinde Bülent Erandaç'ın Özel Hikaye başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi.

0: Reklamlar. Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
1: Burada.
0: YKS Türkiye dördüncüsü.
1: Burada.
0: YKS Türkiye 12.'si.
1: Burada.
0: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
2: Burada.
0: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
1: Burada.
0: Kickboks Dünya Şampiyonu.
2: Burada.
0: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
3: Burada!
0: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 8, Sure, Enam Suresi 111-142. Ayetler, sayfa 141-145.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون.

وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Şiirlerle menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi, rahmetullahi aleyh. Şeytanın hileleri. Ahmet Mekki Efendi buyurdu: "Ey insanlar, biliniz ki insanın üç büyük düşmanı var. Birisi şeytandır ki damarlarda dolaşır. Günaha sokmak için gece gündüz uğraşır. Lakin bunun zararı azdır diğerlerinden. Bilgisiyle kurtulur insan bunun elinden. Zira bir günah için bir kez gelir herkese. Eğer aldatamazsa verir başka vesvese. Evvela her kişinin zaafını tespit eder. Mesela çok ibadet yapıyorsa şöyle der: niçin bu kadar çok ibadet yapıyorsun? Allah ibadetlere muhtaç mı sanıyorsun? Ne kadar çok ibadet yapsan da ihlas ile bir gözünün şükrünü ifaya yetmez bile. O ihsan etmedikçe cennete giremezsin. Öyleyse bu kadar niçin zahmet çekersin? Şeytan böyle der ise şöyle cevap veririz: evet, muhtaç değildir ibadete Rabbimiz. Velakin ibadete benim var ihtiyacım. Çünkü ben kul olarak her an ona muhtacım. Ne kadar çok ibadet etsem de kendisine, kulluğumu tam yapmış olamam ona yine. Bu sefer şeytan der ki, ama sen henüz gençsin. İbadette ne kadar çok acele edersin. Önce dünya işini düzene koy, rahat et. Yaparsın daha sonra çok amel ve ibadet. Buna karşı deriz ki, evet ben henüz gencim. Lakin bilmiyorum ki ne gün gelir ecelim. Ben bugünün işini bırakırsam yarına, ne bahane bulurum mahşerde Yaradan'a. Şeytan der ki, haklısın, ecel belli değildir. Her taati acele yapmak daha iyidir. Bunun için namazı çabuk çabuk eda et. Böylece az zamanda yaparsın çok ibadet. Bu sefer de şeytana şöyle cevap verilir: aceleden maksadım elbette bu değildir. Her taatin şeklini bildirmiştir dinimiz. Doğru yapılanları kabul eder Rabbimiz. Hiç hatasız olarak yapılan az ibadet, hatalı çok taatten üstündür daha elbet. Bu sefer şeytan der ki, sen çok iyi bir kulsun. Her bir ibadetini kusursuz yapıyorsun. Bu sebepten herkese göster ki amelini, herkes sana bakarak düzeltsin her halini. Onun bu hilesine şöyle cevap verilir: İnsanların görmesi hiç de mühim değildir. Ben ibadet yaparım Rabbimin emri diye. Niçin göstereyim bunu ondan gayriye? Benim ibadetimi görse de çok insanlar, hatta beğenseler de bana ne fayda sağlar?
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, İslam alimlerinden ve evliya-i kerimler olan Ebu Osman Heyri rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, reddedilmemek için Allah-u Teala'ya itaate devam etmek saadetin. Tövbesinin kabul olacağını umarak tövbe etme ümidiyle isyanda ısrar ve günaha devam etmek ise şekavetin alametidir buyuruyor Ebu Osman Heyri rahmetullahi teala aleyh.
1: Şekavet ne demek?
2: Şekavet isyan, yani isyan. Allah Teala korusun, fıskın, günahkarın, kafirliğin.
1: Dinleyicilerimiz var efendim, telefon ilk dinleyicimizle görüşelim. Hazır galiba. Buyurunuz efendim, hayırlı günler. Buyurunuz, hayırlı günler.
3: Selamun aleyküm, hayırlı günler.
1: Aleyküm selam.
3: Hayırlı cumalar.
2: Sağ olun. Teşekkür ederiz efendim, buyurun.
3: Hocam öncelikle bu cuma günü mübarek vesilesiyle sizden bir kıymetli duanızı ikram edeceğim. Eşim, ailem için ve sevdiklerim için.
2: Allah Teala size de, ailenize de, sevdiklerinize de din ve dünya saadeti versin. Ahir zaman fitnelerden muhafaza buyursun. Amin. Son nefesi de iman selameti versin inşallah.
3: Amin inşallah hocam. Allah Teala razı olsun. Amin. Hocam öncelikle 3 sualim var, hızlı hızlı soracağım vaktimiz almadan. Hocam öncelikle şimdi 3 tane benim kızım var. Kızlarım birisi büyükse, ikisi daha böyle oyun açığında. Maşallah. Şimdi hocam böyle bir namaz namazımızı eda ederken ben farkında olmadan, bazen farkındayım bazen farkında değilim. Biz namazdayken böyle kendilerini oyun halindelerken öğretmiş olduklarımız bazı dua ve ilahileri okuyorlar. Biz de böyle namaz içinde mutlu oluyoruz ama hani namazımız böyle bazen tebessüm ediyoruz dişlerimiz görünmeden. Acaba kulağımızı bir anlık oraya vererek böyle evladımızı dinlemek namazımızın bozulmasına vesile mi? Birinci sorum bu. İkinci sorum da aynı namaz halindeyken bazen secdeye vardığımızda bizi böyle bir oyalar gibi oluyorlar, oyun istiyorlar. O anda böyle elimizi tutup kenara almak hani secdeye gittiğimiz yerden sağ tarafa veya sol tarafa çektirmek namazımıza mani mi? Bir de üçüncü sualim hocam, biliyorum hani rüya tabiri yapmıyorsunuz ama ben de çok rüya gören bir insan değilim. Burada benim bir patronum var, onu gördüm. Müsafa ettik rüyamda. Ya sadece bu ne manaya geliyor? Sizden rahat bana rica etsem. Çok etkilendim çünkü de. Onun peki, için selavat getirdi. Teşekkür ederim. Allah Teala razı olsun.
1: Amin. Sağ olun. Teşekkürler. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz. Hayırlı günler.
4: Selamun aleyküm. Hayırlı günler Mustafa Bey.
1: Aleyküm selam. Buyurunuz efendim.
4: Ben hocam sorularım olacaktı.
1: Tabii başlayın.
4: Önce dua istiyorum kendim için, çocuklarım için, ailem için.
2: Allah Teala iki cihan saadeti versin. Ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Son nefese de iman selameti versin. Ahir zaman fitnelerinden de muhafaza buyursun inşallah.
4: Amin hocam. Sizi çoktan beri dinliyoruz. Allah razı olsun. Sizin sayenizde bir şeyler öğrendik. Yapmaya çalışıyoruz. Hocam namazda durduğum zaman Fatiha suresini okuduktan sonra tam bu sure okuyacağım zaman bir yarım dakika veya daha fazla bir kafamda tam bu sure aklıma gelmiyor. Yani hangisini okuyacağım? Bunu bir namazıma bir zararı olur mu? Onu soracaktım. Bir de şey soracaktım. Öğlen namazında camiye gidiyoruz mesela. Kerahat vakti diyor. Yarım saat. Ama bakıyorum insanlar namaz kılıyor. Bunu bazen anlayamıyorum. Bunları açıklar mısın hocam?
2: Peki efendim.
1: Peki. Sağ ol hocam. Teşekkürler. Hayırlı günler. Sağolunuz. Cumanız mübarek olsun hocam.
2: Amin efendim. Allah-u Teala razı olsun. Sizin de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimiz de cuma günleri hayırlı olsun, mübarek olsun. Rabbim feyzinden istifade etmeyi hepimize nasip eylesin. Cuma günün hatırı ve hürmetine şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin kendilerinden veya yakınlarından hastalar varsa Allah-u Teala'dan ankari bir zaman şifa ihsan etmesini, borçlar varsa eda nasip etmesini, dertler varsa deva ihsan etmesini, sıkıntıda olanlar varsa sıkıntılarını da hayra tebdil eylemesini Rabbimizden niyaz ediyoruz. Amin. Ayrıca Cenab-ı Hak bizleri de neslimizden gelecek olanları da ahir zaman fitnelerden muhafaza buyursun ve son nefesi de iman selameti ihsan etsin inşallah Teala.
1: Amin hocam. Yarın da üniversite sınavı var.
2: Evet.
1: Ne yapacaksın? Çocuklar
2: giriyorsun
1: dua bekliyorlar.
2: Giriyorsun herhalde.
1: Yok, beni almıyorlar.
2: Almıyorlar.
1: Geçen hafta demiştim ya, emeklileri almıyor.
2: Allah-u Teala hayırlı neticeler ihsan etsin. Neyin hayırlı olduğunu biz bilemeyiz. Cenab-ı Hak hayırlı muvaffakiyetler, hayırlı neticeler ihsan eylesin. Şunu hiçbir zaman unutmamak gerekir ki, bir işe başlasak veya bir üniversite imtihanına girsek, lise imtihanına girsek, burada kazanamasak veya kazansak, bunun ikisi de imtihandır. Kazansak bizim için aynı şekilde hayırlı olandır inşallah, eğer sebebine yapışık niyetini şey yaparsak. Ben çok kazandım diyerek kibre ucuba kapılırsak o da felaket olabilir. Peki kazanmasak, hakkımızda hayırlıdır deyip düşünmesek, isyan etsek, o kadar çalıştım da işte şu çocuk benden daha aşağıda, o kazandı falan filan diyerek isyan ederse felaket. Ama Rabbim böyle takdir etmiş. Ben sebebe yapıştım ama demek ki takdir etmemiş. El hayru fîmâ vakâ derse ona da hayırlı mübarek olsun. Onun için mutlak şekilde ben şu sebebe yapıştım ve netice itibariyle bu muhakkak olacak, yok. Efendim peki siz zaman zaman anlatıyorsunuz. İyi sebeplere yapışan iyi neticeler ulaşır. Doğru. Din kitaplarında bu var. Allah-u Teala rahmet eylesin. Biz de Emel abiden bunu çok sık sık duyardık. İyi sebebe yapışan iyi neticelere ulaşır. Şimdi alkol içme sebebine yapışan neticede sarhoş olur, aklı gider, bir sürü felakete sebep olur. Allah-u Teala'nın haram ettiği içkilerden sakınır, mubah ve helal olanları kullanırsa o da iyi neticelere ulaşır. Bu bütün şeyler böyledir. Ama bizim yapıştığımız sebebiyle o iş mutlaka öyle olacak demek değildir. Bizim aslımız sadece sebeplere yapışmaktır. Neticeye, ha Cenab-ı Hak böyle takdir etmiştir diyeceksin, devam edeceksin. Bazımız da bir görüyoruz, biz her gün TGRT'ye gelirken E5'in üzerinde ben bakıyorum böyle mağazalara. Aynı işleri yapıyorlar. Mesela lokanta var, restoran var ve hatta mobilya mağazalar var. Bazılarına bakıyorsun, giderken gelirken o restoranlardan bazılarında müşteriler var, bazılarında yok. Aynı yolun üstündeler. Bazı mobilya mağazaların önünde giren çıkan görüyorsunuz. Bazılarında akşamüstü geçiyorsunuz, yok. Sabah gelirken bakıyorsunuz, yok. Yani evet, işte sebep olarak tamam, işlek bir yerdesin. Ha, müşteriyi gönderen de Cenab-ı Hak'tır. Rızkı veren Cenab-ı Hak. Böyle durumlarda hep şey hatırıma gelir. Emel abinin anlattığı bir hadise hatırıma gelir de. Seyyid Abdülhakim Harbi Hazretleri'nin talebelerinden Hasip Bey amca varmış. Allah-u Teala rahmet eylesin. Hatta Seyyid Abdülhakim Harbi Hazretleri evliya görmek isteyen Hasip'in yüzüne baksın buyururlarmış. Bu zat ne diyelim, kunduracı diyorlar ya, ayakkabı tamircisi. Şeyde bu Kasımpaşa Beyoğlu tarafında bir dükkanı varmış. Sonra belediye istimlak etmiş. Orası yıkılmış. Evi de Beylerbeyi'ndeymiş. Oraya gidiyor. Emel abiler birkaç arkadaşla beraber dediler. Hasip Bey amcayı ziyarete gittik. Ki o zaman dedi oralarda aynı şekilde yukarıda ağaçların arasında bir ev var. Orada da başka ev falan yok dedi. Gittik dedi. Hanımefendi demiş çalışmaya gitti. Biz de duymadık dedi. Hasip Bey amca dükkan mı tuttun? Nerede ki? Yok demiş. Takım taklavatı aldı. Şurada ileride bir ağacın altına ayakkabı tamir için kullanılacak alet edevatı aldı, götürdü, oraya gitti. Takip ettik dedi. Gittik dedi, hakikaten de bir ağacın altında dedi. Takım taklavat dedi.
1: Sermiş.
2: Oturup bekliyor. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Elini öptük dedi. Merakımızı yenemedik. Efendim hani burada insan yok, ev yok, sokak yok. Neyse. Demiş siz buraya aynı şekilde hani ayakkabı tamiri için lazım olan şeyleri açmışsınız falan ama biz demiş aklını erdiremedik bu işe.
1: İş yapmamak için sanki.
2: gibi. Cevap veriyor. Evlatlar buyuruyor. Allah-u Teala sebebe yapış. Ben evden çıktım diyor. Takım taklavatı aldım geldim. Dükkandasın. Ağacın altındasın. Ben de sebebe yapıştım. Yani çıkın dağılın buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de rızkı için. Ben de çıktım diyor. Takım taklavatı aldım. Bundan sonrası bana ait değil diyor. Ben sebebe yapıştım. Bundan sonrası bana ait değil diyor. Ama müşteriyi gönderecek. Bana ezelde takdir ettiği rızık bu kanalla gelecekse birileri gelecek. Hakikaten gelir. Adam oraya gezmeye gider. Ayakkabısı yırtılır. Ya dükkan da yok. Bir yeni ayakkabı alacak. Aa, orada bir tamirci var falan. Tamir ettirelim falan. Günlük ihtiyacını temin eder mi eder. Belki dükkana gelecek müşteriden daha fazla müşteri gönderir Cenab-ı Hak. Daha fazla. Onun için o söz çok önemli. Ben Rabbimin emrine ittiba ettim. O benim vermiş olduğum rızkı ben çeşitli sebeplerle dağıttım. Dolayısıyla siz de bu sebeplere yapışın. Ben de yapıştım diyor. Gerisi beni ilgilendirmez. Ben bana düşeni yaptım.
5: Yüksek bir anlayış yaptım.
2: Evet. Dolayısıyla şimdi hani dedin, üniversite imtihanına giriyor, lise imtihanlarına giriyorlar falan. Sebebe yapıştın mı yapıştın. Çalıştın mı çalıştın. Girmeden önce bir Fatih üç ihlas oku. Peygamber Efendimiz'e işte Eshab-ı Kiram'a din büyüklerinin ruhlarını hediye et. Onların hatırı hürmetine. Ya Rabbi benim hakkımda hayırlı olanı ihsan eyle diye gir. Gerisine de karışma. Efendim yüksek puan aldın, az puan aldın. Olabilir. Kazandın veya kazanmadın. Kazanırsan şükret. Kazanmazsan sabret. Belki hakkında başka bir şey hayırlıdır diye. Onun için mutlak şekilde kazanamadım, öldüm, bittim, hayatım bitti. Niye hayatım bitecek be arkadaşım ya? Niye hayatım bitecek? Her üniversiteyi bitiren branşında aynı şekilde iş mi yapıyor? Ya Mustafa yıllardır mesela, yani çok kimse bilmez, İrfan Özfatura Bey var. Televizyoncu oldu, gazeteci oldu. Diş doktorudur kendisi. Rahmet şey vardı, Yalçın Özer. Allah rahmet eylesin. O da doktordu. Gazeteciydi. Türkiye Gazetesi başyazarıydı. Değil mi? Yani o şekilde hani mezun olmuştur, okulu bitirmiştir ama Allah-u Teala şeyde de var, bugün de var mesela. Diyor ki ben diyor işte bilgisayar mühendisliği bölümünü bitirdim. Fakat diyor gönlümde hep vardı diyor. Ben diyor köyden çıktım geldim, işte babam da yaşlandı. Orada araziler vardı. Hep böyle gönlümde derdim işte şu ağacı eksik, şu meyve eksik falan filan. Ağır bastı diyor. Ya o bilgisayar mühendisliğini falan bırakıyor. Paldır küldür köye gidiyor mesela. Veya hayvancılığa başlıyor. Hayvancılık yapıyor. Olmuyor mu? Oluyor. Dolayısıyla efendim benim rızkım, Allah Teala rızka kefilim buyuruyor. Onun için sen sadece sebebe yapışacaksın. Sokağa çık. Yani Allah Teala yarattığı sebeplere yapış. Ha oturduğum yerde efendim diyor ben diyor öyle bir iş ver ki hakikaten öyle bir iş olacak. Oturduğun yerde ayda 500 bin lira olacak. Hizmetçin de olacak. Araba da verecekler. Onun şoförün de olacak.
5: Bizim iş işte.
2: Değil mi?
5: Bizim gibi yani olmak istiyor.
2: Allah Allah.
5: Oturduğumuz yerden.
2: Değil mi? Allah Allah. Bir şey anlattılar. Anlatan arkadaş tabii seneler önce bazen bize anlatıyoruz da olmuş ama. Çünkü yıllarca işte seçim oluyor falan. Diyelim ki A Partisi kazanmış. Bir vilayette de işte o vilayette kazanan o A Partisi'ndeki milletvekilleri falan. Orada şeker fabrikası var. O sana tabii gidiyorlar, milletvekili devreye giriyor falan. Milletvekili telefon açıyor, şeker fabrikasına müdürüne. Şunu al, bunu al. Ben şeyden biliyorum, Konya'dan biliyorum. Lebalep doluydu yani şeker fabrikasının şeyi de yani personeli falan da. Orada da yani şeyden iltimaslı geliyor. Milletvekilinden istimalı geliyor. Hatta bakan da olmuş adam o vilayetten. Geri çeviremez. Yoksa müdürlük gidecek. Ya verecek iş de yok. Yani bir yumurtayı 10 kişi taşıyor zaten. O zaman ha demiş sabah genel müdürün geldi, genel müdürün arabası geldiği zaman bir garajı varmış. Garajın önünde bir zincir var. O vazifemiz zinciri kaldırıyor, araba giriyor, kapatıyor. Akşam giderken de zinciri kaldırıyor, araba çıkıp gidiyor. İşi bu. Neyse aradan zaman geçince bakandan aynı şekilde iltimaslı olduğu için halatır sormak istemiş genel müdür. Nasıl demiş, işinden memnun musun? Memnun mu ama demiş, bir yardımcıya ihtiyacım var ya. Şimdi ta seneler önce anlatıldıydı bu. Şimdi daha iyi anlıyorum. Yani diyor ki bana bir iş ver ama diyor bankamatiklik olsun. Tamam mı? Ya geçenlerde vardı, okuyordum bunu. Belediyede 800 kişi istihdam ediliyor. 400'ü bankamatikmiştim ama işe gelmiyor.
5: İşe gelmeden maaş alıyor.
2: Evet, işe gelmeden. Ha böyle bu şekilde böyle iş arayanlar var ama sonları rezil olur. Allah Teala yarattığı sebeplere yapışmalı. Allah Teala emrettiği şekilde helal yoldan kazanmalı ki alın teriyle helal lokma yesin ve helal kazansın inşallah Teala.
5: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.
6: Sevgili dinleyiciler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı kötü arkadaş keder ve üzüntüdür. Yılan insanı candan eder. Kötü arkadaşsa insanı hem candan hem de imandan eder. Zira kişinin dini arkadaşının dini gibidir buyurulmuştur. İnsan kendisinin ve her şeyin yaratıcısını tanımaya elverişli olarak yaratılmıştır. yaratıcısına ibadet etmek ve ona yaklaşmak arzusu her insanda vardır. Fakat böyle elverişli olmanın ve bu isteğin kıymeti yoktur. Çünkü nefs, şeytan ve kötü arkadaş insanı aldatarak yaratılışındaki bu arzuyu yok eder. Din büyükleri, imanın düşmanı dörttür. Sağda kötü arkadaş, solda nefsin hevası, istekleri, önde dünyaya düşkün olmak ve arkada şeytan, imanı almak dilerler. Kötü arkadaş, yalnız insanın malını, parasını çalmak, dünyasını almak için aldatanlar değildir. Arkadaşların en kötüsü, en zararlısı, insanın dinini, imanını, edebini, hayasını, ahlakını bozmaya uğraşanlar, böylece dünyada ve ahiretine, ebedi saadetine saldıranlardır buyurmuşlardır. Ahmet Namıki Cami Hazretleri, iyi bir arkadaşın nasıl olacağını anlatırken buyuruyor ki, beraber olunan kimsenin iyi arkadaş mı yoksa kötü arkadaş mı olduğunu anlamakta dikkat edilecek hususlar şöyledir. Gördüğünüz kimse sizin Allahü Teala'yı hatırlamanızı ve unutmamanızı sağlıyor, bunu tazeliyor ve kalbinizi uyanık tutuyorsa işte o iyi bir arkadaştır. Ama beraber olduğunuz kimse Cenab-ı Hakk'ı ve onun zikrini size unutturuyorsa o kimse kötü bir arkadaştır. Ondan yırtıcı aslandan kaçar gibi, hatta daha çok kaçmalıdır. Çünkü aslan insanın canını alabilir fakat imanına zarar veremez. Kötü arkadaşsa insanın hem imanının hem de canının gitmesine, onun ebedi felaketine sebep olur. İyi arkadaşa sahip olunca çok hamd etmeli ve hep iyi kimselerle beraber bulunmalıdır ki kıyamette pişmanlık çekilmesin. İnsana ulaşan her felaket kötü arkadaş sebebiyle gelir. Ondan çok uzak durmalıdır. İyi arkadaş insanı aşağılıklardan yüksekliklere ulaştırır. Kötü arkadaşsa bunun tersini yapar. Herkesle arkadaş olmamalı. Konuşulan kimselerin akıl ve anlayışlarına uygun konuşmalı. Kibirlenmemeli ve sırrını da herkese söylememelidir. Herkesin sözüne aldanmamalı. İnsanların sözlerine değil, işlerine bakmalı. Kendi kendine faydası olmayan kimseden çok sakınmalıdır. Nerede kaldı ki onun başkasına faydası olsun? Kötü bir kimseyle arkadaş olan iyi bir kimse, eğer onu kendisine çevirip iyi yapabilirse ne âlâ. Eğer bunu yapamaz, kendisi de ona benzer ve onun gibi olursa o zaman çok fenadır. İbrahim bin Ebu Talip Betaihi anlatır. Ebu Bekr bin Kavvam Hazretlerini ziyaret etmek için yola çıktım. Yolda bir kervana rastladım ve onlarla arkadaş oldum. Yol boyunca içkiden ve içki meclislerinden bahsettiler. Ebu Bekr bin Kavvam Hazretlerinin huzuruna vardığımda bana, "Hayırdır ya İbrahim, bu halin nedir?" dedi. Ben de, "Benim halim nasıldır efendim?" dedim. O zaman elinde içki ve aletleri var deyince, ben de, "Yolda gelirken bir kervandakilerle yol arkadaşlığı yaptım. Onlar devamlı içkiden bahsetmişlerdi. Demek ki konuşmaları bana da tesir etmiş," dedim. Bunun üzerine Ebu Bekir bin Kavvam Hazretleri, "Evladım, iyi kimselerle bulun. Kötü kimselerden elinden geldiği kadar uzak dur. Çünkü onlarla sohbet dünya ve ahirette yüz karasıdır," buyurdu. İstanbul'da yetişen alim ve velilerden Muhammed Murad Efendi, kendisini sevenlere sık sık şu nasihati yapardı. İlim ve marifet ehli şöyle tembih etmişlerdir ki, üç kimseyle arkadaş olup sohbet et. Birincisi, ilim ehli ve hüner, sanat sahibi olan kimselerle arkadaş ol. Dünya ve ahiret saadetine kavuşman kolay olur. İkincisi, güzel ahlak sahibi kimselerle arkadaş ol. Çünkü böyle kimseler dostun ayıbını görmezlikten gelerek örterler ve bu ayıbını nasihatle düzeltirler. Üçüncüsü, kötü niyetli olmayan, dünyaya düşkünlük göstermeyen, sadık ve ihlaslı olan kimselerle arkadaş ol. Şu üç sınıf kimseden de sakınmak lazımdır. Birincisi, fısk ve fücur ehli olup günah işleyen, nefislerine uyup Allahü Teala'nın emrinden çıkan kimselerdir. Bunlarla arkadaşlık ne dünya rahatı kazandırır ne de ahirette rahmete kavuşturur. İkinci grup yalancı ve hain olanlardır. Bunlarla dostluk acı azaba ve felakete sebep olur. Senden başkasına, başkasından sana söz taşır. Üçüncü sınıf ahmak olanlardır. Bunların sözlerine itimat edilmez. Ne fayda sağlayabilirler ne de bir zarara mani olabilirler. Hayırlı gördükleri şer, faydalı gördükleri zararlıdır. Zararlı gördükleri faydalıdır. Fuday bin İyad Hazretleri, kötü huylu birinin bana arkadaş olmasından ziyade, güzel huylu günahkar birinin arkadaş olmasını arzu ederim buyurmuştur. Davud-ı Tayyi Hazretleri, senin ayıplarını araştıran kötü insanlarla arkadaş olma buyurarak insanları uyarmıştır. Netice olarak kötü arkadaşın her türlüsünden sakınmalıdır. Muhammed bin Fadl Hazretlerinin buyurduğu gibi, kötü arkadaş keder ve üzüntüdür.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam şunu da kısaca hatırlatalım da sorular var çünkü. Önümüzdeki hafta Perşembe günü 25 Haziran'da Aşure günü, bir kere daha hatırlatmış olalım.
2: Allah-u Teala hayırlı eylesin, mübarek eylesin ve Muharrem ayı içerisinde bulunuyoruz. Hani bize gelen maillerde veyahut da aynı şekilde mesajlarda da falan dikkatimizi çekiyor. Yani Muharrem ayı girince dedi, hani Aşure gününe kadar her gün oruç tutmak mı lazım diye bir sual geldi. Öyle bir şey yok.
1: Zilhicce'nin ilk 10 günü gibi.
2: Yok. İlk günü Hicri yılbaşıdır. Muharrem'in 10. günü Aşure günüdür. Ama Peygamber tek gün oruç tutmayı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte bildiriyor.
1: Tek Aşure günü.
2: Tek Aşure günü oruç tutmak men edilmiş. 9-10, 10 veya 11. Eğer durumu müsaitse 9-10, 11. günden aynı şekilde tutar. Bazılar soruyor, efendim hilali gördünüz mü? Efendim ilk gün kapalıydı, görülmedi zaten ama ertesi gün görüldü. Yani takvimlerde yazar ama hesaba göre durumu. Dolayısıyla Aşure günde herhangi bir oynama söz konusu değil. Bazılar ahkam kesiyor kendilerine göre. Öyle değil. Hatta bir tane bir şey soruldu falan. Şimdi Maliki mezhebinde yatsının ilk üçte birinde yatsıyı kılmak. İlk Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh onu aldığı zaman zaten kitaplarda öyle yazıyor. Üçte birinden sonraya bırakma haram diye yazıyordu. Sonra günah diye bıraktılar. O efendim işte bazıları onu kendi anlıyor. Sormuyor da ya, aynı şekilde hüküm verme. Önce iyi anla, sonra nakil vazifesi verdirirsen akledersin. O ayrı bir mesele. Şimdi Hanefi ve Şafii mezhebinde de gece yarısından sonraya bırakmak namazı, yatsı namazını. Hanefi mezhebi tahrimen mekruh diyor. Bu tahrimen mekruh haram demektir. Bazı yerlerde geçiyor. Mesela tahrimen namaz kılması mekruh olan, tahrimen mekruh olan vakitler için haram vakitler ifadesi de geçiyor. Sadece Ebediye kitabında da geçiyor. Çünkü tahrimen mekruh harama yakın. Dolayısıyla İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik'e gece yarısından sonra aynı şekilde herhangi bir sebep yokken yatsıyı bırakmak haram oluyor, günah oluyor. İmam-ı Malik Hazretleri de üçte birinden sonraya bırakmak aynı şekilde haram oluyor, günah oluyor. Yani efendim ondan sonra kılınmaz demek değildir bu. Çünkü dört mezhepte de yatsının son vakti imsaktır. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattayken bize de soru, dört mezhepte de yatsının son vakti imsaktır. Şey de öyle. Akşam namazı mesela hemen evvel vaktinde kılmalı vakit girince. Sonraya bırakmak mekruhtur. Bu bütün vakitler için geçerli. Hepsi için geçerli. Mesela Şafii mezhebinde sabah namazını evvel vaktinde kılmak evladır. Cemaatle kılınacaksa Hanefi mezhebinde güneşin işte yarım saat doğmasına yarım saat kalan zaman içerisinde kılmak. Çünkü her iki vakti de Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e aynı şekilde bildirmişti. Başlangıcı bitişi diye göstermişti. Dolayısıyla bir hüküm çıkarmışlar. Şimdi üçte birinden sonra haram oluyor, günah oluyor ya Maliki mezhebinde yatsıyı kılmak. Şimdi bu Haziran'da tavan yapıyor. Yani sen çıkıyorsun minareye, ezan okuyorsun, aşağı iniyorsun. Maliki mezhebine göre yatsının üçte biri gidiyor. Bitiyor yani. Böyle durumlarda önce farzı kılmalı, sünneti sonra kılmalı diye ahkam kesmişler. Ya bir tek bu öğle namazına mahsustur. Öğle namazının sünnetini kılmadan farzını kılmışsa, hani yetiştiremeyeceğim diye, sonra baktı ki zamanı müsaittir. Farzdan sonra öğlenin o ilk sünneti kılınabiliyor. Kitaplarda yazıyor. Ama sabahın sünneti kılınmıyor. İkindinin sünneti kılınmıyor.
1: Farzdan sonra.
2: Farzdan sonra kılınmıyor, farzı kıldıktan sonra. Yatsının sünneti de ilk sünnette, farzdan sonra kılınmıyor artık. Nereden çıkardın sen bunu? E canım işte haram işlemeyelim diye öyle yapıyor. Allah Allah. Senin kafana göre, yoruma göre mi olur bu? Allah Teala nasıl bildirirse öyle yapılır ibadetler. Herkes böyle kafasına göre böyle hüküm verdiği zaman nasıl bidatlar çıkar onu? İşte böyle çıkar. Başka türlü olmaz. Ya ben bilmiyorum de, bir kitaba bakmalı veyahut da bilen birisine sormalı diye bir arkadaşım ya. Bu kadın olsun, erkek olsun. Çok büyük hata. Yanlış bu. Bak üstünü basa basa tekrar söylüyorum. Bir tek öğle namazına mahsustur bu. Saadeti ebediye diye yazıyor. Diyelim ki vaktin daraldı. Hani müekked sünnettir çünkü. Müekked sünneti terk edebiliyorsun. Onu da terk edebiliyorsun. Ama öğle namazının farzını kıldın. Abi baktın daha vakit var. Kılabiliyorsun. Yahut da camiye geldin, baktın ki sünneti kılmışlar öğlenin. Camide aynı şekilde şeyde şartlarda uygundur, imam da uygundur, hoparlörde kullanmıyorlardı. Vakitte girmişti. Cemaate uydun. Yani farzdan başladın. Sen farzı bitirdikten sonra öğle namazın son sünnetini kılabilirsin. Son sünnet diyorum. Özür dilerim. Sünnetin ilk sünnetini kılabilirsin. Ama camiye geldin, ikindinin farzını kıldılar. Kalkıp ikindinin sünnetini kılamazsın. Camiye geldin, yatsının farzını kılıyorlar. Farzı uydun. Sonra yatsının ilk sünnetini tekrar kılamazsın. Kılınmaz buyuruluyor. Kılınmaz buyuruluyor. Ve hatta sabahın sünneti vacip makamında olmasına rağmen sabahın farzı kılındıktan sonra yani sabahın sünneti tekrar kılınmaz buyuruluyor. Bitti o. Yani kitaba uymak gerekir. Ama efendim bir sevap yok ya. Sevap mı kazanıyorsun? Muhalefet etmek suretiyle günaha mı giriyorsun? Günaha giriyorsun. Yani diyorsun ki Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam ve onun varisi olan müştehit alimlere, siz anlamazsınız, siz bana sorun. Bu kılınır. Öyle demek istiyor. Allah'a ne muhafaza buyursun.
1: Peki gecenin üçte biri nasıl hesaplanır hocam?
2: Gecenin üçte biri Mustafa Bey, hesaplanma şekli. Hesaplanma şekli. Şimdi ben takvimi açayım. Mesela şeyde akşam İstanbul için söylüyorum.
1: Evet.
2: 20.47.
1: 21 diyelim.
2: 21'de.
1: 100 olsun.
2: İmsak 3'ü 3. Onu da 3'te. 3
1: diyelim.
2: 3'te. 21'den 3'e kadar ne kadar zaman var?
1: 6 saat.
2: 6 saat. Böl 3'e.
1: 2 saat.
2: 2 saat. 2 saati nereye ekleyeceksin? Akşamın üzerine ekleyeceksin.
1: Yani 21'in üzerine.
2: Akşam namazı 20.47 idi ya.
1: Evet.
2: Yani onun üzerine ekliyoruz.
1: 21 kabul etmiştik onu. Aha. 2 saat eklersek 23 olur.
2: Yani 23 olur. 11'de bitiyor. 11'de bitiyor. Bu Haziran'ın 21'inde 22'sinde falan iyice daralıyor. Hani şimdi Almanya'dan, Hollanda'dan, Danimarka'dan bize geliyor ya işte, evet, yatsı girmiyor, evet, falan. Evet. Burada da böyle bir sıkışma oluyor. Bu bölgede de
1: yatsı, çünkü mesela bugünkü takvimde 22.50 diyor.
2: 22.50 diyor.
1: Dolayısıyla biz 23 demiştik. 10 dakika kalıyor arada.
2: 10 dakika. Ezan okuyacak falan olursan 5 dakika. Onun için diyorlar ki farzı önce kıl, sünneti sonra kıl. Ya niye öyle söylüyorsun? Farzı kıl tamam, sünneti kılamazsın. Peki efendim ben son sünnette kıldıktan sonra bitirden önce ilk kazaya kalan yatsının farzı diye kılabilir, o kılabilirsin bak. İkinin farzını kıldıktan sonra da kaza namazı kılınır. O olabilir. Onu yapabilirsin. Ama sünneti demezsin ve öyle de hüküm söylemezsin.
1: Bu Maliki taklit edenleri ilgilendiren bir durum.
2: Evet, yani Maliki zamanda. Fakat yani iyice bu daraldığı zaman 2-3 dakikalık bir zaman kalıyor. İşte onu sormuştuk biz o zaman Hüseyin Hilmi Efendi'ye rahmetullahi aleyh. Yazılı da cevap vardı. Fakat onu bulamadık. Rahmetli Mehmet Oruç da aynı şekilde onda toplanıyordu. Kaybettiler ve şey yapamadılar. Ama ben net hatırlıyorum. O zaman ansiklopedi servis vardı. Ansiklopedi servisine bir arkadaş sormuştu. Ya hesap ettik, yatsının vakti 3'te 1'i 3-5 dakika bir şey kalıyor. Böyle durumlarda nasıl hareket edilir diye. O zaman Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh böyle zaruri durumlarda gecenin o işte birini bulmak için imsağı değil, güneşin doğuşu esas alınır. Mesela burada akşam 20.47, 21 dedik. Peki güneşin doğuşu
1: 5.30 desek.
2: 5.24 gece.
1: Evet.
2: 5.24 gece, 5.30 de. Dolayısıyla
1: 8.30 saat.
2: 8.30. 3'e böl. 3 saatte.
1: 3
2: saatte.
1: O arayı uzatmış oluyor.
2: 3 saat şeyin üzerine koyduğun zaman
1: 12 eder.
2: Evet.
1: Yani bir saat falan uzatmış olur.
2: Evet, bir saat falan uzatmış olursun.
1: O arada rahat
2: yani
1: rahat
2: onu kırılır. Kılabilir misin? Kılabilirsin. Bu bir. İkincisi Maliki mezhebinde de Şafii mezhebinde de gece yarısından sonra namazı kılmak efendim ki hemen farzından kılayım. Yok. Mekruh vakit yok ki, şey de yok. Zamanı varsa aynı sünnetiyle beraber kılarsın.
1: Yani ilk vakitte kılamadıysan.
2: Herhangi bir seni geciktirecek bir sebep yoksa o vakitte kılmanın da aynı şekilde günah değil. Özrüm varsa. Keyfi dizi bitsin de namazı kılarım diyorsan arkadaş günaha giriyorsun, tamam mı? Mesela vaktin müsaittir, hemen evvel vaktinde yatsıyı kılmak için harekete geçtiğin zaman bu dört mezhepte de aynıdır, hükmü değişmez ki, sadece şeylerini fark etmiş. İmam Malik Hazretleri diyor ki üçte birinden sonra, İmam Şafii, İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri gece yarısından sonra. Peki gece yarısını nasıl kullanırız? Mesela demin buluruz işte güneşin batışıyla imsa alırız, toplarız, yarıya böleriz.
1: İkiye böleriz.
2: İkiye böleriz.
1: Üçe değil de ikiye böleriz.
2: Onu akşamın üstüne ekledin mi gece yarısı çıkmış olur.
1: Hele bu aralar şey var şimdi, Dünya Kupası falan maçları var. Mesela saat 22'de başlayan maçlar var. O arada hemen devre arasında kılmak lazım.
2: Muhakkak kılmak lazım.
1: Bir ipucu vereyim ben.
2: Tabii. Bitti mi?
1: Bitti efendim, buyurun.
2: Efendim dinleyicimiz sualler sorarken ben de kendimi tutamadım. Çünkü kendi çocuğunda da görüyorsun da torunlarda daha çok müşahede ediyorsun. Çünkü torunda sevmez sana ait, eziyeti anaz olsun ait olduğu için.
1: Sorumluluk yok.
2: Şimdi üç kızım var yani, küçük olanlar diyor bir dua üretiyoruz diyor. Biz şarpınca mesela bizim şimdi en küçük torun var. Herkes onu şarpın. Tabii tespih çekerken falan görüyor. Hemen gelince Allah da diyor Allah Allah başlıyor. Namazdayken onu soru söyleyince takkeyi görüyor babasının başında, Allah Allah Allah diye. Seccadeyi görüyor, onu söylüyor falan. Şimdi sabi, günahsız, öyle bir söyleyiş tarzlar var ki işte orada yani kendi isteyeceğin şekilde bilin. Peki tebessüm bir şey etmez. Bu da onu soruyor. Yani dedi, duyuyoruz onu dedi.
1: Ses çıkarmadı müddetçe.
2: Ses çıkarmadı müddetçe bir şey olmaz, zararı olmaz. Bir de namaz kılarken dedi küçük çocuklar, o da benim çok hoşuma gidiyor. Bazen aynı şekilde sesli de olabilir, abdestini tazelemen gerekiyor. Namazda sesli gülersen sadece namaz bozulmuyor, abdest de bozuluyor buyuruyor. Şimdi bakıyor annesine ve babasına, secdeye gidiyor tabii çocuk onu bilmiyor falan. Annesine babasına böyle şirin görünmek için ufuzun uzanıyor.
1: Secde edeceğin yere.
2: Secde edeceğin yere. Şimdi dinleyicim diyor ki böyle durumlarda bunu elle böyle itmenin mahsuru var mı? Ama zarar
1: tutup
2: vermez.
1: Tutup çekmenin mesela.
2: Yok, tek elle aynı şekilde yapılabiliyor mu? Yapılabiliyor. Efendim dinleyicimiz, birinci dinleyicimiz işte rüyamda dedi patronu gördüm, misafaha ettim, salavat getirdi falan. İyi alamet, hayra alamettir. Rüyadan anlamıyoruz, tabirinden bilmiyoruz ama hayra yormalı.
1: Hayır,
2: İnşallah Teala Cenab-ı Hak bunun vasıtasıyla ona da hidayet nasip eder. İyi şeyler olur. Son dinleyicimiz namazda zaman zaman diyor sureyi biraz diyor hani bir hüküm miktarı uzatmadığı müddetçe bir şey olmaz. Vesvese etmesin. Ve son suali de öğle vakti camide işte mekruh vakitte namaz kılanlar var. Maalesef yalnız Şafii mezhebinde öyle bir hüküm yokmuş. Belki Şafii'dir diye üstü zannederiz. Ama Hanefi mezhebinde öğleye yarım saat kalan zaman dilimi içerisinde namaz kılmak mekruh vakitte caiz değildir.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
2: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam tabii dinimiz bize her konuda bilgiler veriyor. Nasıl ibadetlerin dışında mesela nasıl yaşamamız gerektiğini, işte insan ilişkilerinden tutun da şahsi temizliğimize kadar her konuda bir takım bilgiler veriyor ve emirler veriyor. İşte bunu bu şekilde yapın diye. Ona uyarsak neticede düzgün bir insan olmuş oluruz. Şimdi buradan girerek şunu sormak istiyorum. Şimdi yeme içme konusunda da dinimizin bildirdiği bir takım şeyler var mutlaka. Bilgiler var. Şimdi nelere dikkat etmemiz lazım bu konuda? Nasıl hareket etmemiz lazım yeme içme konusunda ki dinimize uymuş olalım?
2: Şimdi hadis-i şerifler zikredilmiş Mustafa Bey de. Mesela bir hadis-i şerifte insan kalbi tarladaki ekin gibidir. Yemek yağmur gibidir. Fazla su, fazla yağmur ekini kuruttuğu gibi fazla kadar da kalbi öldürür. Çok güzel bir teşbih yapışırsın evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İnsan kalbi tarladaki ekin gibidir. Yemek yağmur gibidir. Fazla su ekini kuruttuğu gibi fazla kadar da kalbi öldürür. Ve çok yiyen, çok içeni de Allah-u Teala sevmez. Bir hadis-i şerifte de iyiliklerin başı açlıktır, kötülüklerin başı tokluktur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları bildiriyor. Bildirdikten sonra da İslam alimleri bunları böyle almışlar. Ondan sonra da Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam tatbikatı Eshab-ı Kiram bizzat görüyor. Yemekte nasıl, ölçü nasıl olmalı? Nasıl hareket etmişler? Çünkü İslamiyet bir kimsenin 24 saat hayatının içerisinde yatarken, kalkarken, yerken, helaya girerken, insanlarla görüşürken, alışveriş yaparken hayatın hepsinde var. Cenab-ı Hak orada ne emretmiştir? Nasıl hareket etmesi lazım? Yeme içmede de aynı şekilde dinimiz bildiriyor. Nasıl hareket etmesine gerekir? Mesela yemeği içmeye başlarken daha eğer yemek yenecekse yemekten önce el yıkamak sünnettir. Oturdun ve niyet etmek. Ya Rabbi bunlardan hasıl olacak olan enerjiyi sana taat, ibadet etmekte ve senin kullarına faydalı olmakta kullanmayı nasip et diye niyet etmeli. Ondan sonra besmeleyle Bismillah diyerek aynı şekilde başlamalı. Ve yemek bittikten sonra da Elhamdülillah demeli. Veyahut da yemek duasını aynı şekilde okumalı. Çünkü bunları söylemek, yemekten önce ve yemekten sonra el yıkamak, sağ el ile yemek ve sağ el ile içmek sünnettir buyuruyor. Hatta bir hadis-i şerif var. Sağ el ile yiyiniz, sağ el ile içiniz.

0: mahsur söz konusu değildir deniyor. Otururken bir şeye dayanmak ve başa açık yemek de aynı şekilde caizdir deniyor. Ekmeğin içini yiyip kabuğunu bırakmak, pişkin yerini yiyip gerisini bırakmak israf olur. Kalanı başkaları yiyorsa, yani hayvanlara veriliyorsa israf olmaz deniyor. Tabağın kenarından yemek, kendi önünde yemek, sağ ayağı dikip sol ayak üstüne oturmak sünnettir. Yani yerde oturuyorsan sağ ayağı dikiyorsun.
1: Sol ayağın üstüne oturuyorsun.
0: Sol ayağı da yayıyorsun, onun üstüne oturuyorsun. Bu oturuş şekli Peygamber Efendimiz'e aittir. Aleyhisselatü Vesselam yemek yerken böyle otururlarmış. Yerde, sofrada. Peki masada da yemek caiz midir? Caizdir. Çünkü Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam yaptığı işler adete bağlı olanlar vardır. İbadet olarak yaptıkları vardır. Bu ibadet değil, adete bağlı olanıdır. Peki efendim yer sofrasında yiyorum. Ha, yer sofrasında yerken Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle otururlardı. Durumda müsaitse öyle oturup yiyince.
1: Göbekli değilse.
0: Göbekli değilse. Zaten buna riayet edilmiş de o göbek meydana gelmez.
1: Evet.
0: O göbek meydana gelmez. Mesela önünden ye. Bize çocukluğumuzda hep hatırlatırlardı. Ortaya bir şey koymuş falan. Ta buradakine gidiyorsun. O olmaz o. O uygun değildir deniyor. Önündekinden ye. Ve ona kanaat etmen gerekir. Çeşitli meyve bulunan tabağın orta tarafından almak caiz ise de başkasının önünden almak caiz değildir. Çok sıcak şey yememeli. Sağlık açısından da aynı şekilde. Dinimizde yemek yaptığında bilir. Çok sıcak şey yememeli. Soğuk da öyle.
1: Çok soğuk da öyle.
0: Mesela dondurma. Yaz gelince insanların aynı şekilde hararet bastırmak için ama hani diyelim ki sıcak bir şeydir, onun üstüne dondurma koymuştur, onun ikisini nötrleştirerek alırsın, o ayrı bir mesele. Ama hele çocuklarda falan şey yapınca, şimdiki çocuklar biraz daha nazik, hani şehirlerde yetişenler, yenilen gıdalar da aynı şekilde deforme olduğu için çocuk bir dondurma yediği zaman ertesi gün hemen boğazları şişiyor, hastalanabiliyor. Çok sıcak şey yememeli, hatta koklamamalı bile. İmam Ebu Yusuf Hazretleri bunu ses süflemek caizdir soğutmak için. Yerken hiç konuşmamak mekruhtur. Hiç konuşmamak. Bu mecusilerin, ateşe tapanların adettir. Ama yemekte de konuşurken neşeli konuşmalı. Hatta mesela şeyden bahsetmemeli. Ölümden, cehennemden, cehennem azabından, ne bileyim necis şeylerden, pis şeylerden, iğrenç şeylerden.
1: İştah kaçıracak şeylerden.
0: Bahsetmemeli. Neşeli konuşmalıdır buyuruyor. Tamamen susmak da mecusilerin adettir. O da aynı şekilde uygun değildir. Peki yemeği başlarken tuz ile başlamak, bitirmek sünnettir. Ve şifadır deniyor. Peki efendim, zaman tuz yoksa ekmek alıyorsun. Ekmek aynı şekilde, ekmekte tuz var. Ona niyet edilince bu sünnet yerine geliyor mu? Tabii. İlk ve son lokma ekmekle yapılırsa ekmekteki tuza niyet edilir. Ve bu sünnette yerine getirilmiş olur mu? Evet. Bu sünnette böylece yerine getirilmiş olur. Şıratul İslam kitabında deniyor ki yeme ve içme bilgisini öğrenmek ibadet bilgisini öğrenmekten önce gelir. Buğday ekmeğine arpa karıştırmak sünnettir. Eskiden mesela biz buğday ekmeği arpa çavdar da karıştırırdık, yapardık bunları köydeyken. Şimdi geldik hani şehir ekmeği diyorlardı falan. Ha, baktık ki bu sağlıklı değilmiş çünkü kepeğini alıyor. Şimdi habire kepekli ekmek. O kepeği de su değirmenlerinde öğütülen o buğday, tabii uzun zaman ister, onu beklemek gerekiyor. Onlardaki kepek karışımdır. Şimdikilere kepek bizzat sonradan karıştırılıyor. Karıştırınca sırıtıyor. Bazı ekmeklerde tutam tutam kepek çıkıyor bu sefer.
1: Çünkü Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı onunla uğraşıyor mesela. Tam buğday ekmeği diye bir mecburiyet getiriyor fırınlara.
0: Evet.
1: Başka o kepekli şey falan yani. Başka bir şey karıştırılmıyor.
0: Ha, rengi esmer olur. Ama kolay kolay bayatlamazdı.
1: Evet, doğru.
0: Kolay kolay bayatlamazdı. İslamiyet'te önce çıkan bid'atten biri doyuncaya kadar yemekmiş. Doyduktan sonra demiyor. Doyuncaya kadar. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam doymadan önce kalkarmış. Eshab-ı Kiram Aleyhisselatü Efendilerimiz de öylermiş. Doymadan önce kalkıyor. Onun için hep sıhhatlilermiş. Her gün et yemek kalbe sıkıntı verir. Melekler sevmez. Eti az yemekse ahlakı bozar deniyor. Sofra, yani yaygı üstüne yemek ve bunu yere sermek güzel olur. Sofra deriden de olabilir. Mendil üzerinde yemek eski acemlerin adetiymiş. Bitkisel yemek çok iyidir. Ege ve Marmaralılar bilhassa Ege'liler çok dikkat ediyor. Akdeniz'de havalisi dikkat ediyor buna. Nebati yemek bulunmayan sofra akılsız ihtiyara benzer. Yeşillik bulunmayan sofra akılsız ihtiyara benzer ifadesi de geçiyor. İmam-ı Cafer-i Sadık Hazretleri buyuruyorlar ki malı evladı çok olmak isteyen bitkisel yemek çok yesin buyurmuş o zat. Önce sofraya oturmalı, yemeği sonra getirmeli. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben kulum, kul gibi yere oturup yerim buyurmuştur. Acıkmadan yememeli.

0: doymadan kalkmalı, şaşıracak şey olmadan da gülmemeli. Hakikaten çok tuhaf oluyor. Ağzına aa diyorsun falan, ağzındakiler dökülüyor. Karşı taraftaki tiksiniyor. Çünkü herkesin aleti ruhiyesi farklıdır. Herkesin aleti ruhiyesi farklıdır. Mesela ben çok şahit oldum bu yaşıma kadar. Mesela adamın yemeğinde işte bir kıl çıkıyor falan, onu atıyor. Kapur küpür iştahla yiyor. Birisinin yemeğinden kıl çıkmak, şöyle desin, kıl desen adam iştahı kaçıyor. Yani bak, kendisi yok ortada. Kıl kelimesini söylüyorsun, adam midesi bulanıyor. Dolayısıyla hassas mı davranmalı? Evet, hassas davranmalı. Ve mesela şu bilgi de verilmiş kitaplarda: yemeğin tadı açlığın çokluğu kadar artar. Tokluk unutkanlık yapar. Kalbi kör eder. Alkollü içkiler gibi kanı bozar. Açlık aklı temizler, kalbi parlatır. Allah-u Teala isyan eden, inkar eden fasıklarla beraber yememeli, içmemeli. Kaynar yemekleri örtülü olarak soğutmalıdır. Mikrop girer, bilmem ne girer. Sabah ve akşam yemelidir. Hadis-i şerifte sağ elle yiyiniz, sol elle sağ elle içiniz, sol elle yemeyiniz buyuruyor. Hatta bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dışarıda bir yerde, böyle bir çadır kurulmuş, orada sofra hazırlanmış, bir yabancı gelmiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onu da davet etmiş. Oturmuş, adam sol elle yiyor. Buyuruyor ki sağ elinle ye. Benim diyor sağ elim tutmuyor. Adam yalan söylüyor Peygamber Efendimiz'e karşı. Resulullah Efendimiz çok nadindir. Bundan sonra tutmasın sağ elin diyor. Adamın eli, sağ kolu felç oluyor. Bir daha tutmuyor. Ekmeği bir eliyle değil iki eliyle koparmalı. Lokma küçük olmalı. İyice çiğnemeli. Ya bugün sağlık da aynı şekilde. Yani doktorlar da aynı şeyi söylüyor falan. Lapur lapur lapur yiyorsun ama sana mide şişiyor. Bilmem ne yapıyor falan, gaz yapıyor. Sağına soluna havaya bakmamalı. Lokmasına ve önüne bakmalı. Ağzını çok açmamalı. Sofrada elini üstüne başına sürmemeli. Şey yapıyor, hemen üstüne sürüyor falan. Öksüreceği ve aksıracağı zaman başını geriye çevirmeli, yana çevirmeli, eliyle tutmalı. Ya İslamiyet'te güzel her şeyi bildirmiş ya. Edep, terbiye. Nerede arıyorsun? Hepsi mevcut zaten İslamiyet'te. Sofrada herkesten çok yememeli. Karnı doyunca bunu günah işlemekte kullanmamak için de dua etmeli. Bunun kıyametteki hesabını düşünmeli. İbadet yapmak, kuvvetlenmek niyetiyle yemelidir. Açken de yavaş yavaş yemeli. Oo, ben çok acıktım. Hapur küpür değil. Çünkü şey de öyle oluyor, biliyor musun? Çocukken büyüklerimiz bizi dizginlerdi. Mesela oyun oynar, terli terli geliyoruz. Testiler vardı. Şimdiki buzdolabı yok. Serindi o. Hemen oraya yanaştırmazlardı. Biraz soluklanın derlerdi. Ve biraz ılık su verirlerdi. Hemen bir de hepsini içirtilmez dedi. Gerçekten yavaş yavaş içince bir müddet sonra bakıyorsun. Hakikaten hani tamam, susuzluğun gidiyor ve ihtiyaç da gideriliyor. Ama kendi haline bıraksan o acelelikte bir testi suyu devirirsin. Ondan sonra da kendin devirilirsin tabii. Hastalanırsın, kalırsın. Şeyde de öyle. Açken de aynı şekilde yavaş yavaş yemeli deniyor efendim. Yemekte korkunç ve iğrenç şeyler anlatmamalı, söylememeli, ölümden, hastalıktan, cehennemden konuşmamalı. Yol üstünde ayakta yürüyerek de yememelidir. O da uygun değildir. Ayakta yemenin aynı şekilde uygun olmadığı,
1: sağlık açısından da
0: zararlı.
1: Zararlı, evet.
0: Ve mesela hoşaf, ayran gibi şey artığına su koyup çalkalayıp içmek çok sevaptır. Tabakta, bardakta artık bırakmak caizdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müminin artığını yemesini severdi. Ha, artık bırakırsın ama başkası yerse.
1: İçin diye.
0: Evet. Netice olarak efendim, tabii uzun bir konu, uzun bir konu. Yemekten önce el yıkamalı, yemekten sonra yine elleri yıkamalı. Ve yemekten sonra el yıkarken lavaboya gitmeli, dişleri orada temizlemeli, kürdanla temizlemeli deniyor. Yoksa herkesin göreceği şekilde değil, başka şekilde de değil. Yemeğe besmele ile başlamalı ve başlarken de aynı şekilde Allah-u Teala'ya itaat etmek, ibadet etmek, Allah-u Teala'nın kullarına faydalı olmak, o hasıl olan enerjiden bu niyetle yemeği yemeli. Ve yemek sonunda da bu ayrı böyle ayrılmalı efendim.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yarın yeniden buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.
2: Saadeti Ebediyeden.
3: Kendilerini şeyh, mürşit olarak tanıtan bazı dinsizler tenasuha inanıyor. Ruhlar olgunlaşmadan önce bir bedenden ayrılınca başka bir bedene geçer. Kemale geldikten sonra insanlara gelmezler. Tenasüh yolu ile olgunlaşmış olurlar diyor ve tenasühü gösteren birçok hikayeler uyduruyorlar. Halbuki tenasuha, yani ölen insan ruhunun başka bir çocuğa geçerek tekrar dünyaya gelmesine inanmak küfürdür. Tenasüh vardır diyen, dini İslam'a inanmamış olur. Yani Müslümanlıktan çıkar. Anlamıyorlar ki, tenasüh ile ruhlar kemale gelirse, cehennem kimler için olur, kimler azap görür? Buna inanmak, cehennemi inkar etmek ve hatta öldükten sonra tekrar dirilmeye inanmamak olur. Zira onlara göre, ruhun olgunlaşmasına vasıta olan bedene ihtiyacı kalmamıştır ki bedenle haşrolunsun. Bu yalancı şeyhlerin sözleri tıpkı eski felsefecilerin ve şimdiki spiritizmacıların, medyumların sözlerine benziyor. Eski felsefeciler bedenlerin tekrar dirileceklerine inanmıyordu. Cennet nimetleri ve cehennem azapları yalnız ruhlara olacak diyordu. Bunlar o felsefecilerden de daha fenadır. Çünkü onlar tenasühü reddedip azabın sadece ruha olacağını söylüyorlar. Bunlar ise hem tenasuha inanıyor hem de ahiret azabını inkar ediyor.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
3: Zünnûn-i Mısri Hazretleri 2. Bölüm. Mısır'da yetişen büyük velilerden, ismi Sevban bin İbrahim, künyesi Ebu'l-Feyz, lakabı Zünnûn, nisbesi El-Mısri'dir. Güney Mısır'ın Sudan'a yakın sınır bölgesinde yaşayan Nube kabilesindendir. Bu sebeple babası En-Nubi nisbesiyle anılır. 155 miladi 772 tarihinde doğdu. 245 miladi 859 tarihinde Mısır'da vefat etti. Eshab-ı Kiram'dan Amr bin As hazretlerinin yanına defnedildi. Zünnûn-i Mısri hazretlerinin hak yolu bulması şöyle anlatılır. Bir ağaç altında otururken, iki gözü kör bir kuşun ağaçtan indiğini, yeri eşerek altın bir kutu çıkardığını gördü. Dikkat edince kutunun içinde susam olduğunu ve kuşun bunu yediğini gördü. Daha sonra başka bir yeri gagasıyla eşti ve başka bir kutuda bulunan suyu içti. Tekrar gagasıyla gömdü, ağaca kondu. Topraktaki kutunun yeri belirsiz hale geldi. Bu hali gören Zünnûn-i Mısri Hazretleri, Allah-u Teâlâ'ya nasıl tevekkül edilmesi gerektiğini anladı. Biraz ileride bir viranede fakirlerle karşılaştı. Geceyi birlikte geçirdiler. Ertesi gün Zünnûn-i Mısri Hazretleri bir küp altın buldu. Bu küpün ağzında bulunan tahta kapakta Allah ismi yazılıydı. Altınları fakirlere dağıttı. Kendisi de tahtayı alıp o gece de orada yattı. Uyandıkça yazıyı öpüp başına koyup gözüne sürüyordu. Gece rüyasında kendisine arkadaşların altınları aldılar. Sen Allahü Teala'nın ismini aziz tuttun. Sen de dünyada aziz ol dediler. Sonra uyandı. O anda gönlü ve içi nurla doldu. Zünnûn-i Mısri Hazretleri talebelerine şöyle nasihat etmiştir. Fütüvvet, Allahü Teala'nın emirlerini yapmak, yasaklarından kaçınmak, güzel huylu olmaktır. Fütüvvet sahibi olan iyi bir Müslüman dostlarıyla sohbet eder. Onların ihtiyaçlarını giderir. Kendisine yapılan kötülüklere bile iyilikle karşılık verir. Kabahatlileri cezalandırmaz, başkalarının kusurlarını araştırmaz. Kimsenin hatasını yüzüne vurmaz, hiç kimseyi azarlamaz. Misafir gittiği yerde ikram edilen yemekte kusur bulmaz. Bütün güzel huyları kendinde toplamıştır. Dostlarını ziyaret edip dostluk bağlarını kuvvetlendirir. komşularının, akrabalarının, dostlarının haklarını gözetir, yemek adabına dikkat eder, arkadaşlarının yemeğe önce başlamasını kendisine tercih eder. Günah olmayan hususlarda arkadaşlarına uyar. Dostlarının kendi malından tasarruf etmelerine müsaade eder. Kendisini ziyaret için gelenlere yer verir, ikramda bulunur, ziyafet verir, güler yüz gösterir. Fütüvvet sahibi, iyi bir Müslüman, Allahü Teala'nın dostlarını sever, düşmanlarını sevmez. Sevdiğini Allahü Teala'nın rızası için sever. Doğruluktan hiçbir zaman ayrılmaz. Dostlarının sevincine katılır, onlara karşı asık suratlı durmaz. Çünkü sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allahü Teala dostlarının yüzüne karşı somurtan insana buğz eder, buyurdu. İyi bir Müslüman iyiliklerini görmez ve yaptığı işlerden karşılık beklemez. Tövbe etmeyi geciktirmez ve tövbesinde sebat eder. Allahü Teala'nın emri olduğu için çok çalışır. Hiçbir zaman rızkından endişeye düşmez. Tevekkül sahibidir. Başkalarının kendisine nasıl davranmalarını istiyorsa, insanlara da o şekilde muamelede bulunur. Nefsi için istediğini başkaları için de ister. Dua ederken duanın edeplerine uyar, kulluk vazifelerine dört elle sarılır. Her an kendini hesaba çeker. Bu ana kadar geçen zamanının isyan ile geçtiğini düşünerek tövbe ve istiğfara devam eder. Haramlardan sakınır, Allahü Teala'yı hiç unutmaz. Zamanlarını ibadet ile geçirir. Nefsinin ve şeytanın hilelerinden sakınır. Dünyaya meyletmekten, yani dünyayı sevmekten Cenab-ı Hakk'a sığınır. Allahü Teala'yı unutturan her şeyden şiddetle kaçar. Bütün uzuvlarını yaratılış gayesine uygun kullanır. Her Müslümana hüsn-i zan eder. Hakiki bir Müslüman devamlı nasihat eder. Emri bil maruf ve nehy-i anil münkerde bulunur. Kendi kusurlarını düşünür. Merhamet sahibidir. Şehvetlerine uymaz. Baş olma sevdasına kapılmaz. Parmakla gösterilmekten kaçınır. Allahü Teala'nın emirlerini yapmakta, yasaklarından sakınmakta ve buna devam etmekte sabırlıdır. Dini İslam'a hizmet etmekten zevk duyar. Bu konuda karşısına çıkan her türlü zahmete katlanır. Başına gelen belaya sızlanmaz. Fütüvvet sahibi, iyi bir Müslüman, kendisini ilgilendirmeyen şeylerle ve başkalarının aybını araştırmakla uğraşmaz. Dünyaya tamah etmez. Doğru sözü kabul eder. İtirazda bulunmaz. Zengin ise fakir olanlardan ücretsiz hizmet beklemez. İyi bir Müslüman, dünya malı için arkadaşlarına kırılmaz. Kimseden bir şeyi istemez. Kanaat sahibidir. Allahü Teala'nın verdiği nimetlere daima hamd eder. Kalbinin kırık olduğu zamanlarda Müslüman kardeşlerine dua eder. Onlar için af ve afiyet temennisinde bulunur. Cimrilikten sakınır. Allahü Teala için vermekten zevk alır. Kendisi için baki olan cebinde sakladığı değil, Allahü Teala için vermiş olduğudur. Müslümanların huzurunu kendi huzuruna tercih eder. Onların verdiği zahmetlere sabırla karşı koyar. Kimseye karşı kibirlenmez, böbürlenmez ve kimseyi hor görmez. Fütüvvet sahibi hakiki bir Müslüman yarım iş yapmaz. Başladığı işi bitirir. Anne ve babasına öf bile demez. Onların günah olmayan emirlerini yapar. Çocuklarına iyi bir terbiye verir. Dinini öğretir. Şefkatlidir. Ailesiyle iyi geçinir. Onu iyi idare eder. Haram olmayan isteklerini gücü yettiği kadar yerine getirir. Akrabalarını ziyaret eder. Uzak olanlara gidemezse mektupla gönüllerini alır. Onlara iyilik etmekten geri kalmaz. Herkese güler yüzlüdür. Kalp kırmanın Kâbe'yi yıkmaktan daha büyük günah olduğunu bilir. zenginlere zenginliğinden dolayı hürmet etmez, her Müslümana karşı tevazu sahibidir. Alimlerin buyurduğu gibi hareket eder. Evliyalık hallerini inkar etmez. Bid'at sahiplerinden, insanların Allahü Teala'ya ulaşmasına engel olan kimselerden, arslandan kaçar gibi sakınırlar. Fütüvvet sahibi olan iyi bir Müslüman, kimseyi özür dilemeye mecbur etmez. Sır saklayıcıdır. İhanet etmez. Haset etmekten sakınır. Ebu Bekr el-Verrak Hazretleri, eskiden fütüvvet sahipleri arkadaşlarını över, kendilerinden bahsetmezler, hatta kötülerlerdi. Rahatlığı dostlarına, zahmeti kendilerine seçerlerdi. Şimdi ise herkes kendilerini övüp dostlarını kötülüyor. Zahmeti kardeşine, rahatı kendilerine seçiyorlar, buyuruyor. Yahya bin Muaz Hazretleri de, üç huy vardır ki kişinin amelini ve ahlakını düzeltir. 1- Zengin olanlara düşman gözüyle bakmayıp nasihat verici olmak. 2- Fakirlere karşı kibirli olmayıp tevazu üzere olmak. 3- Hanımlara karşı kaba davranmayıp şefkat ile muamele etmektir, buyurdular. Hakiki bir Müslüman kötü arkadaşlardan sakınır, alimlerin sohbetlerini kaçırmaz, kendisinden daha fakir olanlarla oturup kalkar ve bunu kendisi için bir aşağılık olarak düşünmez. Allahü Teala'dan korkar, ümidini kesmez ve kadere rıza gösterir. Verdiği sözü yerine getirir. Yaptığı iyiliği başa kalkmaz. Fitne çıkarmaktan şiddetle kaçar. Kulağını kötü söz işitmekten, dilini de kötü söz söylemekten korur. Yani bunlara riayet edilmeyen yerlerde bulunmaz. Malı ve mevkisiyle onlara elinden gelen her iyiliği yapar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, birbirinize selam veriniz, birbirinize yiyecek ikram ediniz, akrabanızın haklarını gözetiniz, gece uyurken namaz kılınız, bunları yaparak selametle cennete giriniz. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini anlatalım. Mısır'da Muhakket bin İsmail isimli biri çok güzel ve dillere destan evlere sahipti. Bir gün yine güzel bir ev yaptırmış ve başka bir eksiklik var mı diye etrafında dolaşıyordu. O sırada Zünnûn-i Mısri Hazretleri yanına geldi ve "Ey mağrur! Bu kadar emeği emanet olan bir dünya evine verdin. Ebedi evin olan Allahü Teala'nın evine, imana ne emek verdin?" diye sordu. Sonra "Bu dünyada kendin için nasıl olsa bir ev bulursun ve içinde oturursun. Fakat öbür dünyada eğer şu dört hudut arasında kendine bir ev yapmazsan, halin perişan olur. Maazallah cehenneme gidersin. O dört huduttan ilki, dünyadaki fazla malı ihtiyaç sahiplerine vermek. İkincisi, Allahü Teala'dan korkmak. Üçüncüsü, Allahü Teala'yı ve onun sevdiklerini sevmek. Dördüncüsü ise, bütün musibetler karşısında sabretmektir. İşte bu dört hudut içindeki evi kendine al. O senin için yeterlidir. O hudutlar arasında yer alan ev, cennet evidir. Altında bal ve sütten sular akan ırmaklarla, içinde istediğin her nimet ve yiyecek vardır, dedi. Bunun üzerine o şahıs, "Ey efendi, ben çok günah işledim, onlara ne yapayım?" dedi. Zünnûn-i Mısri Hazretleri, "Allahü Teala dilerse bütün günahları affeder. Yeter ki sen canı gönülden tövbe et." deyince adam ağlamaya başladı ve canı gönülden tövbe etti. Bütün evlerini satıp parasını fakirlere dağıttı. Zünnûn-i Mısri'nin talebesi oldu. Bir süre sonra bu zat vefat etti. Kabre koyduklarının ertesi gününde kabrin üzerinde bir kağıdın durduğunu gördüler. Üzerinde ise Zünnûn-i Mısri Hazretlerinin söylediklerinin hepsi doğru çıktı. Canı gönülden tövbe ettiğim için daha önce işlediğim bütün günahlarımı Allahü Teala affetti. Şimdi altından ırmaklar geçen cennet evindeyim diye yazıyordu. Zünnûn-i Mısri Hazretleri kalplere şifa olan sohbetlerinde buyurdu ki: tasavvuf Allahü Teala'nın düşmanı olan nefse yardım etmemeyi, onun isteklerini yapmamayı kalbe yerleştirmektir. Nitekim hadis-i kutsi de Allahü Teala buyuruyor ki: nefsine düşmanlık et. Çünkü nefsin benim düşmanımdır. Tasavvuf kalbin tasfiyesi ve nefsin tezkiyesidir. Yani kalbin Allahü Teala'nın sevgisinden başka her sevgiden tasfiye edilmesi, nefsin de Allahü Teala'nın her emrine uyar hale getirilmesidir. İtikadı düzeltmedikçe, İslamiyet'in emir ve yasaklarına uymadıkça, haramlardan sakınıp ibadetleri yapmadıkça kalbin tasfiyesi ve nefsin tezkiyesi mümkün değildir. Ahmak olan nefsi ezip küçültmek tasavvufun adabındandır. Kimin nefsi kendisine şerefli görünürse dini ona küçük görünür. Dünyalık isteklerden sıyrılmak, nefsin arzularını men etmek, rızkının helal yoldan gelmesine gayret göstermek, bid'at sahipleriyle, dünyaya düşkün olanlarla arkadaş olmamak, mal toplamaktan, dünyayı mamur etmekten sakınmak, insanların doğru yola gelmesine gayret etmek ve güzel huylara sahip olmaya çalışmalıdır. Resulullah Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem görüp ona iman etmekle şereflenen ashab-ı kiramın her birini sevmemiz, hürmet etmemiz, hepsine saygı göstermemiz lazımdır. Dört halifenin fazileti hilafet sırasına göredir. Yani birincisi Hazreti Ebu Bekr, ikincisi Hazreti Ömer, üçüncüsü Hazreti Osman ve dördüncüsü de Hazreti Ali'dir. Hazreti Ali'yi hepsinden üstün bilmek, ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiği doğru yoldan ayrılmaktır. Böyle olmakla beraber, ashab-ı kiramın diğerlerini kötülemeyip, onları da sevenler imansız olmaz. Bunlar mü'mindirler. Fakat Müslümanların söz birliğinden ayrılmış oluyorlar. Ancak Hazreti Ali'yi, ashabın en üstünü kabul edip, altı kişinin dışındakilere dil uzatan, onlara söven, İslamiyet'ten ayrıldıklarını iddia edenin imanı gider. Bunlar İslam dininden çıkmış, mürtet olmuşlardır. Çünkü Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede ve Resulullah Efendimiz de hadis-i şeriflerde ashab-ı kiramın faziletini, üstünlüğünü bildirmektedir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen buyurdu ki: Mekke-i Mükerreme ahalisinden olup Medine-i Münevvere'ye hicret eden sahabe-i kiramdan ve iyilikte onların izinden gidenlerden Allahü Teala razıdır. Onlar da Allahü Teala'dan razıdırlar. Allahü Teala onlara cennetler hazırlamıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Eshabımın hiçbirine dil uzatmayınız. Onların şanlarına yakışmayan bir şey söylemeyiniz. Nefsim yedi kudretinde olan Allahü Teala'ya yemin ederim ki sizden biriniz Uhud Dağı kadar altın sadaka verse eshabımdan birinin bir müt arpası kadar sevap alamaz. Çünkü sadaka vermek ibadettir. İbadetlerin sevabı niyetin temizliğine göredir. Bu hadis-i şerif, ashab-ı kiramın kalplerinin ne kadar temiz olduğunu göstermektedir. Ashabımın her biri gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız, Allahü Teala'nın sevgisine kavuşursunuz. Yani hangisinin sözüyle hareket ederseniz doğru yolda yürürsünüz. Denizlerde, çöllerde yıldızlarla cihet bulunduğu, yol alındığı gibi bunların sözleriyle hareket edenler doğru yolda giderler. Eshabıma dil uzatmakta Allah'tan korkunuz. Benden sonra onları kötü niyetlerinize hedef tutmayınız. Nefsinize uyup kin bağlamayınız. Onları sevenler beni sevdikleri için severler. Onları sevmeyenler beni sevmedikleri için sevmezler. Onlara el ile, dil ile eziyet edenler, gücendirenler Allahü Teala'ya eziyet etmiş olurlar ki bunun da muahezesi, ibret cezası gecikmez verilir. Hazreti Cabir'in radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadis-i şerifte gıybet etmek zina etmekten şiddetlidir buyuruldu. Ya Resulallah, gıybetin zinadan daha şiddetli olması nasıl olur diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz, insan zina eder ve sonra tövbe eder, Allahü Teala da onu mağfiret eder. Ama gıybet ettiği kimse ondan razı olmayınca bağışlamaz buyurdu. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de gıybeti men ediyor ve Hucurat Suresi 12. ayet-i kerimesinde mealen bir kısmınızı arkasından hoşlanmayacağı sözle gıybet etmesin, çekiştirmesin. Hiç sizden biriniz ölü kardeşinin etini yemek ister mi? Bundan tiksindiniz değil mi? O halde gıybet etmekte Allah'tan korkun buyuruyor. Amr bin As hazretleri yanında birkaç kişiyle beraber ölü bir katırın yanından geçiyordu. Yanında bulunanlara sizden birinizin bu kokmuş katırın etinden yiyip midesini doldurması Müslüman kardeşinin etinden yemesinden iyidir. Yani Müslüman kardeşini gıybet etmekten iyidir. Allah'tan korkunuz ve gıybet etmeyiniz. Tövbe ediniz. Allahü Teala tevvaptır, tövbeleri kabul edicidir buyurdu. Bid'at sahibi birisinden fasık diye bahsetmek gıybet olmaz. Maksadı insanları onun şerrinden uzaklaştırmak, onun tuzağına düşmemeleri için onları sakındırmaktır. Bu mübahtır. Çünkü Resulullah Efendimiz fasık için gıybet yoktur buyurdu. Halid bin Rebi Hazretleri şöyle anlatıyor. Bir zaman dostlarımla beraber bir yerde bulunuyorduk. Orada bir Müslümanı gıybet ettiler. Ben mani olamadım. O gece rüyada siyah bir kimsenin pis kokulu domuz etini bir tabağa koyup getirdiğini ve önüme koyduğunu yüksek sesle "Hadi ye!" dediğini gördüm. Ben Müslümanım, Müslüman domuz eti yemez dedim. Ama Müslümanın etini yersin, o bundan 1000 kat daha haramdır deyip, o etten bir parça kesti, ağzıma koydu. Uyandım, o et ağzımdaydı ve pis pis kokuyordu. 40 gün onun pis kokusunu ağzımda duydum. Hadis-i şerifte, sizden biriniz din kardeşini arkasından gıybet ederse, onun için mağfiret dileyip ona dua etsin. Gıybetine kefaret olur buyuruldu. Yani ya Rabbi gıybet ettiğim kimseyi mağfiret eyle demelidir. 4 kimseden şu 4 işin meydana gelmesi güzeldir. 1. Bir padişahın adil olup halka adaletle muamele etmesi. 2. Alimin ilmi ahiretle ilgili derecelere kavuşmayı kolaylaştırmak için öğrenmesi. 3. Tüccarın bedeni kuvvet kazanıp Allahü Teala'ya ibadete yardımcı olması için gayret etmesi. 4. Tövbe edip tasavvuf yoluna girenin bunu Allahü Teala'nın rızası için yapmış olması. 4 iş vardır ki onlardan sakınmak lazımdır. 1. Padişahın zulme rıza göstermesi. 2. Alimin ilmini dünyalık ve dünya makamlarını elde etmeye vasıta yapması, 3. tüccarın bu işini mal toplayıp insanlar arasında parmakla gösterilmeye vasıta yapması, 4. tövbe edip tasavvuf yoluna girenin riyazet ve mücahede ettiği halde tasavvufun hakikatinden gafil, habersiz olması. Böyle olanların Allahü Teala'nın gazabına ve azabına uğrayıp cehenneme girmesi muhakkaktır.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki: Allah'ım, kötü huylardan, kötü işlerden, kötü arzulardan ve kötü hastalıklardan sana sığınırım. Bugünkü konumuz namazın ehemmiyeti. Değerli dinleyenler, mükellef olan, yani akıl bali olan her Müslümanın her gün 5 vakit namazı kılması farz-ı ayındır. Farz olduğu Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmiştir. Günde 5 defa namaz kılmak Kur'an-ı Kerim'de emrolunmuş, bu 5 namazın vakitleri hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmiştir. Peygamber Efendimiz her gün 5 vakit namazı cemaatle kılmış, harplerde ve savaşların en şiddetli zamanlarında bile bu vazifeyi yapmış ve çok kere namazlarınızı benim kıldığım vakitlerde ve kıldığım şekillerde kılınız diye emretmiştir. Namaz dinin direğidir. Her kim namazı devam üzere ve ilmihal kitaplarında bildirildiği gibi tamam olarak eda ederse dinini kurmuş, İslam binasını ayakta durdurmuş olur. Peygamber Efendimiz dinimizin başı namazdır buyurdu. Başsız insan olmadığı gibi namazsız din de olmaz. İmandan sonra en üstün ibadet namazdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: Ey ümmet ve eshabım! Tamamıyla edasına riayet olunan namaz, Allahü Teala'nın hoşnut olduğu bütün amellerin en efdalidir. Peygamberin sünnetidir. Meleklerin sevdiğidir. Rızkın bereketidir. Duanın kabulüdür. Melekül mevt arasında şefaatçidir. Kabirde ışıktır. Münker ve nekre cevaptır. Kıyamet gününde üzerine gölgedir. Cehennem ateşiyle kendi arasında siperdir. Sırat köprüsünü yıldırım gibi geçiricidir. Cennetin anahtarıdır. Cennette başına taçtır. Allahü Teala müminlere namazdan ehemmiyetli bir şey vermemiştir. Eğer namazdan eftal bir ibadet olsaydı, en önce müminlere onu emrederdi. Zira meleklerin kimi ayakta, kimi rükuda, kimi secdede, kimi de teşehhüddedir. Bunların hepsini bir rekat namazda toplayıp müminlere hediye verdi. Zira namaz, imanın başı, gözün nuru ve cehennemden kurtarıcıdır. Değerli dinleyenler, namaz, çirkin, kötü ve yasak olan şeylerden insanları men eder. Günahların kefaretidir. Güzelliği, diğer ibadetlerden ayrı olarak iman gibi kendindendir. Kendisinde en ziyade ibadetleri toplayan ve insanı Cenab-ı Hakk'a en ziyade yaklaştıran bir ameldir. Namazı huşu, kalp huzuru ve tumaninete riayetle eda etmek, kurtuluşun ve ebedi saadete kavuşmanın başlıca sebeplerinden olup, bu suretle namazı eda eden müminlerin felah bulacakları ayet-i kerimede bildirilmiştir. Horasan valisi Abdullah bin Tahir çok adil biriydi. Jandarmaları birkaç hırsız yakalamış valiye bildirmişlerdi. Getirilirken hırsızlardan biri kaçtı. Hiratlı bir demirci Nişabur'a gitmişti. Bir zaman sonra evine dönüp gece giderken onu yakaladılar. Hırsızlarla beraber valiye çıkardılar. Vali hapsedin dedi. Bu suçu olmayan demirci hemen abdest alıp namaz kıldı. Ellerini uzatıp, Ya Rabbi, bir suçum olmadığını ancak sen biliyorsun. Beni bu zindandan ancak sen kurtarırsın diye dua etti. Vali uyurken 4 kuvvetli kimse gelip tahtını ters çevirecekleri zaman uykudan uyandı. Hemen kalkıp abdest aldı, 2 rekat namaz kıldı, tekrar uyudu.
5: tekrar o dört kimsenin tahtını yıkmak üzere olduğunu gördü ve uyandı. Kendisinde bir mazlumun ahı olduğunu anladı. Vali hemen hapishane müdürünü çağırtıp sordu. Acaba bu gece hapishanede mazlum birisi kalmış mı? Müdür dedi ki, bunu bilemem efendim, yalnız biri namaz kılıyor, çok dua ediyor. Gözyaşları döküyor. Hemen o adamı buraya getiriniz, dedi. Demirciyi valinin yanına getirdiler. Vali halini sorup durumu anladı ve dedi ki, sizden özür diliyorum. Hakkınızı helal edin ve şu 1000 gümüş hediyemi kabul edin. Herhangi bir arzunuz olunca da bana gelin. Demirci de cevaben dedi ki, ben hakkımı helal ettim. Verdiğiniz hediyeyi de kabul ettim. Fakat işimi, dilediğimi senden istemeye gelemem. Neden gelemezsin? Çünkü benim gibi bir fakir için senin gibi bir sultanın tahtını birkaç defa tersine çeviren sahibimi bırakıp da dileklerimi başkasına söylemek yakışır mı? Namazlardan sonra ettiğim dualarla beni nice sıkıntılardan kurtardı. Nice muradıma kavuşturdu. Nasıl olur da başkasına sığınırım? Rabbim nihayeti olmayan rahmet hazinesinin kapısını açmış, sonsuz ihsan sofrasını herkese açmışken başkasına nasıl giderim? Kim istedi de vermedi, kim geldi de boş döndü? İstemesini bilmezsen alamazsın, huzuruna edeple çıkmazsan rahmetine kavuşamazsın. Namaz ruhun gıdası, kalbin şifasıdır. Namaz kılmak, Allahü Teala'nın büyüklüğünü düşünerek onun karşısında kendi küçüklüğünü anlamaktır. Bunu anlayan kimse hep iyilik yapar, hiç kötülük yapmaz. Nefsine uyanın namazı sahih olsa da meyvelerini veremez. Her gün 5 kere Rabbinin huzurunda olduğuna niyet eden kimsenin kalbi ihlasla dolar. Namazda yapılması emrolunan her hareket kalbe ve bedene faydalar sağlamaktadır. Camilerde cemaatle namaz kılmak Müslümanların kalplerini birbirine bağlar. Aralarında sevgiyi sağlar. Birbirlerinin kardeşleri olduklarını anlarlar. Büyükler küçüklere merhametli olur. Küçükler de büyüklere saygılı olur. Zenginler fakirlere ve kuvvetliler de zayıflara yardımcı olur. Sağlamlar hastaları camilerde göremeyince evlerinde ararlar. Din kardeşinin yardımına koşanın yardımcısı Allah'tır hadisi şerifindeki müjdeye kavuşmak için yarış ederler. Hadisi şeriflerde buyuruldu ki, mümin kul namazını eda ederken o namazın rükû ve secdelerini ve diğer rükünlerini iyi tamam eylerse o namaz nurlu olur. Melekler o namazı göğe çıkarırlar. O namaz da sahibine hayır dua ederek der ki, beni muhafaza ettiğin gibi Allahü Teala da seni muhafaza etsin. Namazı güzel tamam eylemezse o namaz karanlık olur. Melekler beğenmeyip bu namazı göğe iletmezler. Namaz da kendini kılana beddua ederek der ki, beni zayi ettiğin gibi Allahü Teala da seni zayi etsin. Peygamber aleyhisselam, en büyük hırsız namazından çalan kimsedir buyurdu. Ya Resulallah, bir kimse kendi namazından nasıl çalar diye sordular. Namazın rükûnu ve secdelerini tamam yapmamakla buyurdu. Bir defada buyurdu ki, rükûda ve secdelerde belini yerine yerleştirip biraz durmayan kimsenin namazını Allahü Teala kabul etmez. Namaza durmak istenince önce dünya düşüncelerini, Allahü Teala'dan gayri her şeyi hatırından çıkarıp Rabbimizin azametini, her an bizi gördüğünü, düşüncelerimizi dahi bildiğini göz önüne getirmeye çalışmak lazımdır. Namaz, alemlerin Rabbinin huzuru ve Peygamber Efendimizin miracı olduğu için ona çok ehemmiyet vermek gerekir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, her namaz vakti geldikte melekler seslenirler ve derler ki, ey insanlar, kalkınız, nefsiniz için yakılmış olan ateşi namazla söndürünüz. Ümmetimin fesadı zamanında sünnetime yapışanın, yani ehli sünnet vel cemaat itikadında olanın ve 5 vakit namazı cemaatle kılanın amel defterine her gün 100 şehit sevabı yazılır. Namazı özürsüz kılmayan kimseye Allahü Teala 15 sıkıntı verir. Bunlardan 6'sı dünyada, 3'ü ölüm zamanında, 3'ü kabirde, 3'ü kabirden kalkarkendir. Dünyada olan 6 azap, 1- Namaz kılmayanın ömründe bereket olmaz. 2- Allahü Teala'nın sevdiği kimselerin güzelliği, sevimliliği kendinde kalmaz. 3. Hiçbir iyiliğine sevap verilmez. 4. Duaları kabul olmaz. 5. Onu kimse sevmez. 6. Müslümanların birbirlerine yaptıkları iyi dualarının buna faydası olmaz. Ölürken çekeceği azaplar: 1. Zelil, kötü, çirkin can verir. 2. Aç olarak ölür. 3. Çok su içse de susuzluk acısıyla ölür. Mezarda çekeceği acılar: 1. Kabir onu sıkar, kemikleri birbirine geçer. 2. Kabri cehennem ateşiyle doldurulur, gece gündüz onu yakar. 3. Allahü Teala kabrine çok büyük yılan gönderir, dünya yılanlarına benzemez. Her gün, her namaz vaktinde onu sokar, bir an bırakmaz. Kıyamette çekeceği azaplar: 1. Cehenneme sürükleyen azap melekleri yanından ayrılmaz. 2. Allahü Teala onu kızgın olarak karşılar. 3. Hesabı çok çetin olup cehenneme atılır. Cenab-ı Hak kullarına çok merhametlidir. Günahları affetmeyi çok sever. Kafirlerin ve Müslümanların dünyadayken yapacakları tövbeleri kabul edeceğini tekrar tekrar bildirmiştir. Kafirlerin tövbelerinin kabul olmaları için önce iman etmeleri lazımdır. Namaz kılmayanların tövbelerinin kabul olması için namazlarını kaza etmeleri lazımdır. İnsanların ve hayvanların haklarına tecavüz etmiş olanların önce bu hakları ödemeleri lazımdır. Rabbimiz hepimizi böyle tövbe edenlerden ve tövbesi kabul olanlardan eylesin.

Süfyan-ı Sevri Hazretleri buyuruyorlar ki, sende olmayan meziyetleri söyleyerek seni metheden kimse, hiç şüphe yok ki sende olmayan günahı söyleyerek de seni kötüler.

Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ahde vefa. Peygamber Efendimiz gayet merhametliydi. Herkesi memnun etmek her zaman adetiydi. Bir gün bir köylü gelip istedi bazı şeyler. İstediği şeyleri verdi ona o server. Sonra sual etti ki, o Resul-i Müçteba, memnun edebildin mi şimdi seni acaba? Köylü hayır deyince, oradaki sahabiler, onun bu cevabına taaccüp eylediler. Hatta öfkelendiler bu sebepten köylüye. Nasıl Resulullah'a sen hayır dersin diye. Lakin Peygamberimiz onu mazur görerek, kendisine tatlı dil, güler yüz göstererek, bir şeyler daha verip istediğinden onun, buyurdular ki, nasıl, oldun mu şimdi memnun? O çok memnun olmuştu, dedi ki, Allah sana versin karşılığını, boğdun beni ihsana. Sonra Resulullah'a çok dualar yaparak ayrıldı çok sevinçli ve çok memnun olarak. O zaman Resulullah buyurdu, ey ashabım, biraz önce sizlere ben mani olmasaydım azarlayacaktınız o köylüyü muhakkak ve helak olacaktı bizden uzaklaşarak. Yine o ashabına çok merhamet ederdi. Her şeyin kolayını onlara emrederdi. Kendi gece namazı kıldığı halde yine bunu emretmemişti hiç kendi ümmetine. Ashabından birisi mescitten çıkmıyordu. Durup dinlenmeksizin hep namaz kılıyordu. Onu böyle görünce tutarak omuzundan ayağa kaldırdı ve men etti onu bundan. Yine bir sahabi de her gün oruç tutardı. Peygamber Efendimiz bunu da haber aldı. Kendisini çağırıp buyurdu, öyle yapma. Her gün tutacağına bir gün tut, bir gün tutma. Yine Peygamberimiz mesela bir namazı kılarken işitseydi bir çocuk ağlaması, ona merhametinden bitirip onu çabuk buyururdu, susturun ağlamasın o çocuk. Yine Resulullah'ın ahde vefa babında titizliği meşhurdur insanlar arasında. Sahabeden birisi anlatır ki şöylece, ben Resulullah ile peygamberlikten önce alışveriş yapmış ve alacaklı kalmıştım. Ödeme hususunda onunla anlaşmıştım. Yani buluşacaktık falan gün falan yerde. Ödeyecekti bana borcunu bir seferde. Lakin ben o saatte başka bir işe daldım. Unutup 3 gün sonra bu şeyi hatırladım. 3 gün sonra o yere koşarak gittiğimde baktım beni bekliyor konuştuğumuz yerde.

0: aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli, hızla harcama.
1: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.

0: Gününüz aydın, kazançlarınız bereketli olsun. Bitmeyen bir enerjiyle, solmayan bir yüzle, parlayan pırıl pırıl gözlerle yeni bir güne hep beraber merhaba diyelim. Yüzünüzde tebessüm, gönlünüzde huzur, vücudunuzda sıhhat her daim var olsun.
1: Ağrı Dağı'nın eteğindeki çobanın koyununda, kuzusunda, Bingöl'ün buz gibi pınarında, Karadeniz'in çayında, hamsisinde, lahanasında, Akdeniz kenarının sıcağında, portakalında, limonunda, Orta Anadolu'nun tahılında, bazlamasında, Ege'nin üzümünde, incirinde, Trakya'nın ayçiçeğinde, Marmara'nın zeytininde, şeftalisinde, tüm Anadolu'nun yazında, kışında hep bereket diliyoruz. Gününüz aydın olsun. Yeni gün size hep iyilikler getirsin.
0: Ardahan'dan Edirne'ye, Sinop'tan Antalya'ya, Anadolu'nun etrafındaki bütün denizlerden esen rüzgarlara merhaba.
1: Kekik kokan yaylalardan bereket fışkıran ovalara, hayvanları sağan elleri nasır tutmuş bacılardan halı başında kirkit sallayan kardeşlere, ocak başında yüzü ısınıp arkası üşüyen hemşerilerime, dalgalarla boğuşan balıkçılarımıza, direksiyon başında olan bütün yolcularımıza, yağmurda, çamurda işine koşanlara, yurdun her köşesinde bölünmez bir bütün olan vatanımızı bekleyen kahraman Mehmetçi'ye merhaba.
0: Güne nasıl başlarsanız öyle devam eder. Bütün sıkıntılara rağmen biz sizleri güne gülümsemeyle başlatmaya çalışacağız. Hayırlı sabahlar dileğiyle bütün Türkiye'ye, bizi uydudan dinleyen bütün Avrupa'ya, internet vasıtasıyla dinleyen bütün dünyaya merhaba.

0: Buram Buram Anadolu, Ankara. Hazırlayan İrfan Özfatura. Seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: Ankara dendi mi, kesme taştan kalın duvarlı binalar belirir gözümde. Bayrak direkleri, bekçi kulübeleri, sütunlu girişler ve merdivenler. Sonra tıklatılan kapılar, ağır masalar, avizeler, perdeler ve koltuklar. Koltuklar deri döşeli. Telefonlar, sümenler, kül tablaları, isimlikler ve fonda elbette bordo kadifeler. Derken siren sesleri, kornalar, düdükler, konvoy. Konvoy, konvoy. Selama durmaktan yorulan polisler ve kilitlenen trafik. Arabalar Mercedes ya da Cadillac'tır. Belki de başka bir marka. Ama hepsi siyahtır. Simsiyah. Devasa gövdelerine rağmen çeviktirler. Pırıl pırıldır nikelajları. Sonra merasim kıtalarını yürütürüm zihnimden. Yeri döven postallar, gıcırdayan paletler ve uğulduyan tayyareler. Ve mikrofonlar tabii, flaşlar, kameralar, kınamalar, serenatlar, alkışlar, koruma görevlileri, el pençe divan bürokratlar. Ardından bildik cümleler. Yaparsak biz yaparız vaatleri ve kanı yerde kalmayacak mesajları. Açılışlar. Sonra yere göğe sığdırılamayan kurdele kesme törenleri, temeli atılan ilk haşlar. Resepsiyonlar, papyonlu garsonlar, şamdanlar, parti başkanları, ecnebi konuklar ve yabancı misyon şefleri. Azıcık gezenler başka, bambaşka bir dünya bulurlar Ankara'da. Bir kere 1920'lerde peydahlanmadığını idrak ederler şehrin. Ankara, Selçuklu'ya mekan olmadan çok ama çok önceleri tanışır İslam sancaklarıyla. İstanbul elbette fetholunacaktır hadisi şerifine mazhar olmak isteyen şanlı sahabe ordusu daha o yıllarda burçlara çekerler kelime-i tevhidi. Ama yüzlercesi düşerler toprağa, gömülürler urbalarıyla. İşte Ankara Kalesi etekleri Anadolu'da toplu sahabe kabirleri olan noktalardan biridir ve kıymetlidir Allah dostlarının nazarında. Kim bilir, belki de bu hususiyetinden dolayı Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri söz konusu coğrafyadan kopamaz bir türlü. Sonra ruhsuz bir başkent değil, cıvıl cıvıl Anadolu'dur Ankara. Bozkır kültürü de orada yaşanır, Seymen töresi de. Nallıhan pazarları, Beypazarı sokakları ve Ayaş evleri avaz avaz haykırır Orta Anadolu'yum diye. Kızılcahamam dağları farksızdır Karadeniz yaylalarından. Çamlıdere vadileri eşdeğerdir Toros yamaçlarına. Anlayacağınız sadece boz bulanık step değildir Ankara.

Bey Pazarı çeşitli medeniyetlere yuva olmuş. Özellikle İnözü Vadisi, korunması kolay olduğundan mı bilinmez, sığınılacak son kale, savunulacak nihai nokta olarak düşünüle gelmiş asırlarca. Cami-i Kebir adıyla anılan Sultan Alaaddin Mescidi, tipik bir Selçuklu eseridir ve bu coğrafyada bin yıllık geçmişimizin ifadesidir bizim. Tarihi evraklarda Germiyan Hezar adıyla anılan kasaba ne zaman ve niçin Beypazarı olmuştur bilinmez. Hoş, bu ismi sever ahali, niyesini araştırmaz bile. Birbirinden sevimli Osmanlı camilerinin silüet kazandırdığı ilçemiz, bir ulu büyüğümüze ev sahipliği yapar 15. asırda. Eyüp Sultan'ın kabrini manevi işaretlerle bulan Akşemseddin Hazretlerine İstanbul'da büyük hürmet gösterilir malum. Ancak mübarek sıkılır ilgiden. Şöhreti afet olarak gören bu mütevazı insan sığınır Beypazarı'na. Lakin burada da bulamaz aradığı yalnızlığı. Önce İskilip'e çekilir, ardından Göynü'ye.

karşılayan tahta basamaklar. Yılların eskitemediği, bilmem hangi sevdalının hüzünle yürüdüğü, ayak seslerini sonraki kuşaklara taşıyan taş kaldırımlar.

Nallıhan Beypazarı arasındaki şu türbede Tapduk Emre'nin yattığını söyler yöre halkı. Mübarek ne derin iz bırakmıştır insanımız üstünde. Onun da onlarca mezarı vardır Anadolu'da. Hani aynı Yunus Emre gibi. Yine birden fazla türbesi olan bir başka büyük Karaca Ahmet Hazretleri'dir elbet. Hele Türkmenistan sınırları içinde Urgenç şehrinde yattığını iyi bildiğimiz Necmettin-i Kübra Hazretleri böylesi hudutsuz sevgilerin numunesi olsa gerek. Unutulmaz Gazi Gündüz Alp, İvaz Dede, Yediler ve Kara Davut Hazretleri ünü sınırlarını aşan ve sıkça ziyaret edilen türbeleridir Şirin Kazamızın. Bakın, Osmanlıların kurduğu beldelerin alayı yamaçlardadır ve hiçbiri diğerinin manzarasını, güneşini kapatmaz. Bu sadece imar planlamasında varılan noktayı göstermez. Ecdadın komşu hakkına ve insana verdiği değerin ölçüsüdür aynı zamanda ve ruh asaletinin tabii. Söz Ayaş'tan açılmışken Allah aşkını mısra mısra işleyen büyük gönül ehli Bünyamin-i Ayaşi Hazretlerinin adını olsun zikretmeli, onu yad etmeliyiz fatihalarla.

Kızılcahamam asrın başlarına kadar kendi halinde bir kasabacıktır. Ancak Ankara-İstanbul yolunun uğraması müsbet tesir eder kasabaya, gelişiverir bir anda. Yöre serin yaylaları ve çamlı zirveleriyle oksijen deposudur adeta. Belki de bu özelliğinden olacak spor kulüpleri kamp yeri olarak Kızılcahamam'ı düşünürler ilk anda. Ta Romalılardan itibaren işletildiğini bildiğimiz kaplıcalar bölgenin zenginliğidir tabii. Özellikle iç turizm artmaktadır katlana katlana. Bu şifalı suların romatizma ve siyatiğe iyi geldiğini bilmem gerek var mı anlatmaya. Dahası kireçlenme ve egzamaya. Işık Dağı'nın daima pusludur dorukları. Eteklerindeki yaylalar ceket kazak giydirir Temmuz'da bile ve yılın her günü soba yanar o iklimde. İşte Salın yaylası onlardan biridir sadece. Buzlu zirvelerden süzüle süzüle gelip çılgalanan sular kah dere olup koşarlar barajlara, kah birikirler dibi kara derin göllerde. Kısacası Ankara halkının su kaynağıdır bu coğrafya. Çam gölgeleri sürekli suyla beslenince çimin en yeşili ve çiçeğin en körpesi fışkırır topraktan ve bu zemin fevkalade bir vasattır hayvancılık için. Böylesine zengin bir bitki örtüsü arıcılıkla geçinenlerin yüzünü güldürür elbet. Havasından mıdır, suyundan mıdır bilinmez, fevkalade lezzetlidir balları. Çamlıdere, rüzgar uğultularının kuş sesine karıştığı bir başka şirin belde. Bakın, bu kazamızdaki erkeklerin neredeyse tamamının ismi Ali'dir. Bazılarınınki ise Durali, Hasan Ali, Mehmet Ali. Neden mi? Anlatalım efendim. Ali Semerkandi Hazretlerinin güzel hatırına. Bakın, bir zamanlar bu havalinin sakinleri fevkalade fakir ve tarif edilemeyecek kadar muhtaçtırlar. Ancak buna rağmen tek arzuları vardır. Bir kere olsun Ravda-i Mutahhara'ya yüz sürebilmek ve şefaat dilemek Resulullah Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem. İşte içli yakarışların asumanı tuttuğu günlerden birinde sadık türbedarına görünür alemlerin efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Ali buyururlar, seni manevi evlatlığa kabul ettim. Kıyamete kadar

mucizem baki kalsın. Ardından eklerler: öyle bir beldeye git ki fakirlikleri sebebiyle beni ziyaret edemeyen ümmetim seni ziyaret etsinler. Sen benim evladımsın. Sana yapılan ziyareti bana yapılmış kabul ederim. Ali Semerkandî Hazretleri düşer yollara ve manevi keşfiyle bulur işaret edilen beldeyi, Çamlı Dere'yi. Mübarek önce çobanlığa talip olur. Ancak bir asker disipliniyle Ali Semerkandî Hazretlerine itaat eden hayvanlar dikkatinden kaçmaz ahalinin. Yine bir gün sahrada su bulamaz mübarek. Ancak namaz vakti çıkmak üzeredir neredeyse. Yüce Rabbimiz üzmez çaresiz kulunu. Bir su yaratır dağ başında. Berrak mı berraktır, tatlı mı tatlı. Üstelik ne taşar ne eksilir. Sakindir, durudur ama tükenmez asla. Bursa'nın başkentlik yaptığı yıllarda şehir ansızın çekirgelerin istilasına uğrar. Bırakın ekinleri, meyveleri, ambardakileri bile kurutur böcek sürüsü. Ufku kaplarlar bulut bulut, çaresiz kalır ahali. Ali Semerkandî Hazretleri felaketi duyunca söz konusu sudan bir miktar gönderir Bursa'ya ve serpilmesini söyler sahraya. Allah'ın izni keremiyle kökünden kesilir afet. İşte çekirge semti o hadiseden alır adını. Elbette padişah fevkalade iltifat eder ona. Dahası rütbe, mansıp teklif eder. Ancak o manevi işaretlerle geldiği Çamlıdere'den ayrılmaz asla. Ama sultan altında kalmaz iyiliğin. O yörenin insanların vergiden ve askerlikten muaf tutulduğunu ferman eder.

Sanırım fazla dolandık civarında. Artık Ankara'ya gelsek iyi olacak galiba. Efendim, şehir çok eski çağlardan beri mesken olmuş insanoğluna. Bu toprakların İslamlaşmasında adına Derviş Gazi denen Horasan erenlerinin fevkalade tesiri olur. Kimileri bir Fatiha beklerler ıssız dağ başlarında, kimisininse ismi yaşar günümüzde bile. İşte yöreye İslam'ı nakşedenlerden biri de Şeyh İzzettin Hazretleri'dir ki tam 7000 kamil talebesi vardır onun. Ardından bir ahiler manzumesi akıp geçer. Ahi Şerafettin, Ahi Elvan, Ahi Yakup ve Ahi Mesud ilk aklımıza gelenleridir sadece. Gül Baba, yöreye feyiz sunan atsız sansız Allah dostlarından biridir yine. Kabrine dayanınca işlemez olan dozerler ve bir anda ortalığa yayılan gül kokusundan dolayı ona bu adı uygun görür sevenleri. Yakışır da hani. Sonra Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri tabii. Mübarek ve talebeleri hayatın içindedirler. Kimi sanatkardır, kimi ziraatçı. El ele verip bitmez sanılan işleri kotarırlar. Şenlendirirler bozkırı. Zengin bile olsanız çalışınız der mübarek. Zira boş gezenler şeytana arkadaş olurlar. Kalpleri şeytana konak. Ankara'da gözle görülür gelişme tutulur olur elle. Ancak hasetçiler durmaz. Koşup padişaha müzevirlerler onu. Sultan Murat Edirne'ye getirin fermanını verir. Hacı Bayram Hazretleri yolda karşılar sipahileri ve kelepçe vursunlar diye uzatır ellerini. Ancak yüzü böylesine nurlu bir zatı zincire vurmaktan hicap duyar derviş gönüllü erler. Hürmetle alırlar aralarına, yürürler payitahta. Padişah devlete kasteden bir şaki beklerken mütebessim bir veli ile karşılaşır, özürler diler. Buyur eder, oturtur baş köşeye. Sultan edebe mugayir bir harekette bulunduğundan üzgündür. Hem de sevinçlidir. Özellikle tasavvufa dair müşküllerini çözebilecek bir Allah dostuna kavuştuğu için. Onun sohbetiyle ufuklar açılır, ılık haremeyn rüzgarları eser Edirne'ye. Ve ikinci Murat yıllardır beynini tırmalayan meseleyi açar ona. İstanbul hocam, İstanbul der. Acaba fethi nasip olur mu bu fakire? Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri murakabeye dalar bir miktar, ardından konuşur tane tane. Sultanım der, bu şehrin alınışını ne siz görürsünüz ne de biz. Fethi mübin şu beşikte yatan Muhammed'e nasip olsa gerektir. Bir de bizim Akşemseddin'e. Ardından kucağına alır minik şehzadeyi, teveccüh pınarlarında paklar onu. Hacı Bayram Hazretleri'nin kabri Ankaralılarca sıkça ziyaret edilir. Türbelerin kapandığı yıllarda bile kilit vurulamaz onun kapısına. Zira zincirler kendiliğinden dağılır ve vazifelendirilen bekçiler simasıyla şereflenir, aşık olurlar ona. Mübarek daima mütebessimdir. Hiddet ve kin gözleri kör eder buyurur. Öfke aklı örter.

Bugün Çubuk Barajı ile Esenboğa Havaalanı arasındaki sahra büyük ama buruk bir savaşa şahit olur. Uzun süredir yenilgi tatmayan Osmanlı ordusu eriyip tükenir Timur karşısında. Hadiseyi daha ziyade Osmanlı kaynaklarından okuduğumuzdan mı bilinmez, Timur'a yükleniriz biraz. Onun da bir Türk ve Müslüman olduğunu unutuveririz ne hikmetse. Elbette kardeşlerin muharebesini tutuk okuruz ve sormadan edemeyiz. Niye? Bir kere o devir tartışmasız Timur devridir. Bozkır'da medeniyet meşaleleri yanar ve ta Hint sınırına kadar aydınlatır Asya'yı. Ulu beylerin atmosferin sırlarını keşfettiği, dahası Maveraün Nehr alimlerinin cihana feyiz sunduğu günlerdir. Neyse, Ankara sakin yıllar yaşar sonraki asırlarda. Kale içi sanatkarı tıkır diye gelir kendi halinde. Gök renkli çekiçlerle döverler kor kızılı bakırları. Kuğu boyunlu ibriklerden minare alemlerine neler çıkarmazlar ortaya. Ankara işi mamuller daima vasıflıdır emsallerinden. Zira ahilik hala canlıdır ve disiplin altındadır sanatkar. Kenarından köşesinden süre gelir imar faaliyetleri. Şehir hanlar, hamamlar ve kervansaraylarla donanır. Minareler fersahlarca öteden göz kırpar müminlere. Ders kitaplarındaki Ankara tasvirleri ise toz dumandır alabildiğine. Hatırımıza hep kanı çeken çocuklar, omuzuna mermi vurmuş kadınlar ve başı sargılı gaziler gelir. Halbuki Ankara düşman çizmesi görmeyen nadir beldelerimizden biridir o yıllarda. Ancak mücadelenin tam içindedir Seymenler. Yaşadıkları sefalete rağmen koşarlar hürriyet mücadelesine. Başkentlikle ödüllendirildiğinde buna hazır değildir şehir. Üstelik eziktir İstanbul karşısında. Kuranlar ve planlayanlar hadi olsun olsun da 300 bin olsun hesapları yaparlar en iyimser rakamlarla. 3 milyonluk bir kent şekillenemez hayallerinde bile. Ancak hızla büyüyen kent ezer kağıt üzerindeki cılız projeleri. Yıllar yılı sorumsuzca betonlaştırılan Ankara'nın soluk alabildiği mekanlardan biri Gençlik Parkı'dır elbet. Dev havuz şehir halkının deniz özlemine pansuman olur bir nebze.

Yine orman çiftliği uhdesinde açılan hayvanat bahçesinde enteresan türler seyreder ziyaretçiler. Ekvator kuşağından buyur edilen fillerden, kutuplardan koparılan penguenlere neler yoktur ki orada? Bundan iyisi can sağlığıdır dede torun gezintilerine. Çubuk bir baraj gölü olmanın ötesinde nefis bir piknik alanıdır. Hele hafta sonları adım atacak boşluk bulamazsınız çamların altında. Gölbaşı ise adıyla müsemmadır. Nedendir bilinmez bozkırın kucağındaki birikinti enteresan gelir Ankaralılara. Sanırım derya hasretini dindirirler burada. Ankara'nın bir güzelliği de silsile-i aliye büyüklerinden birini barındırmasıdır bağrında. Kabri Bağlum sırtlarını şereflendiren bu pırlanta Abdülhakim Arvasi Hazretleridir. Mübarek seyyittir bir kere, evladı Resul'dür. Daha küçük yaşlarda çöker rahle başına. Hoş babası da büyük veli Taha-i Hakkari Hazretlerinin oğlu Seyyid Ubeydullah'ın halifesidir. O devir bahçe sarayı bir ilim menbaıdır. Yöre medreseleri hem akli ilimlerde zirvedir hem nakli ilimlerde. Büyük alim Seyyid Fehim Hazretleri bir gece Resulullah'ı görür rüyasında sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz, Abdülhakim'in terbiyesini sana ısmarladım buyururlar. Veren olgun, alan uygun olunca okyanuslar akar gönüllere. Abdülhakim Efendi kısa sürede tamamlar tedrisini, tasavvuf konaklarını geçer yıldırım hızıyla. Artık mükemmel bir mürşid-i kamildir o ve aydınlatır Van havalisini. O yıllarda yöre karışıklıklar içindedir. Ancak Abdülhakim Efendi ve talebeleri hükümet tahliye emri verinceye kadar dayanırlar Ermenilere. Musul ve Erbil'de geçirilen sıkıntılardan sonra çağrılır der saadete. Eyüp sırtlarındaki Kaşgari dergahı tahsis edilir emirlerine. Süleymaniye medresesinde tasavvuf müderrisi olarak hizmete başlayan mübarek nice zirveler yetiştirir, ışık salar cihana.

0: Görüyorsunuz işte. Ankara, Kızılay'daki işhanlarından, bakanlıklardaki binalardan ve ulustaki otellerden ibaret değil. Bu belde nice cevherlere mekan olmuştur ki hepsi de iz bırakmıştır Anadolu'da. Ankara çoğu tarihi birçok camiye sahiptir, pek çok mescide. Ancak Anadolu halkı Kocatepe ile tanır onu. Henüz geçtiğimiz yıllarda ve modern malzemeyle bina edilmesine rağmen bir Osmanlı üslubu hakimdir Nurlu Mabede. Ve adına yakışan cüssededir mübarek. Günümüz Ankara'sı öyle göz dolduran bir şehir değil maalesef. Kentin kendine has bir karakteri ve hafızada kalacak bir silüeti yok ne yazık ki. Ancak mevcut belediye başkente yakışacak bir elbise dikmekle meşgul şu günlerde. Kısacası bir şantiye görünümünde şehir.
1: Bizim gönlümüzde hayal ettiğimiz Ankara gerçekten Türkiye'nin başkenti olarak bütün dünyaya açıldığımızda gurur duyacağımız bir Ankara. Nasıl bir Ankara? Yemyeşil bir Ankara. Caddeleri, sokakları gerçekten mükemmel şekilde tanzim edilmiş. Dizaynı son derece güzel. Şehir mobilyaları son derece güzel bir Ankara. Aslında Ankara geçmiş dönemlerde düzgün bir şekilde planlanmamış. Bunu kabul etmek lazım. 300 bin nüfuslu bir şehir olarak düşünülmüş. Şimdi olmuşuz 3 milyon. 10 misli artmış. Dolayısıyla Ankara şu anda trafik başta olmak üzere son derece büyük sıkıntılar çekiyor. Ankara'da bir Atatürk bulvarımız var. Şehir onun etrafında gelişmiş. Alternatif yollar düşünülmemiş. Gelişigüzel yapılaşma. Arkasından süratli kentleşme dolayısıyla gecekondulaşma. Ankara'yı gerçekten bir başkent olma özelliğinden neredeyse uzaklaştırmaya başlamış. Şimdi biz bunu tekrar sil baştan alıp modernizasyon yapıp yeni bir şekil şemail vermeye çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde de bunda muvaffak olacağımıza inanıyorum. Tabii Ankara demek başkalarının dediği gibi Hititi heykeli falan demek değil. Onu da bilmekte fayda var. Hititi heykelinin bizim kültürümüzden yakından uzaktan falan alakası yok. Tamam, Anadolu'da yaşamış bir medeniyet. Ama Ankara merkezinde yaşamamış. Ankara civarında özellikle Çorum merkezlerinde yaşanmış olduğu yerler var. Ama bunu simge olarak almışız. Hala simge olarak götürmeye çalışanlar var. O bakımdan ben Ankara'da da aynı zamanda kendi kültürümüze, kendi tarihimize bağlı olarak ortaya çıkmış olan tarihi eserlerin, kültürel eserlerin ihya edilmesini düşünüyorum. Bu noktada da bir ciddi gayretin olması lazım. Bu da Ankara'ya özellikle kendi tarihiyle bütünleşmesi açısından ayrı bir özellik verecek, ayrı bir özellik taşıtacak. Böyle bir Ankara düşünüyoruz. Cenab-ı Allah inşallah böyle bir Ankara'yı kurmayı bizlere nasip eder. Şu anda Ankara'nın 5 giriş kapısı ile ilgili olarak özel planlamalarımız, çalışmalarımız var. Bunlar Ankara'ya anlam olarak, giriş olarak da herhalde güzel bir görüntü verecek. O ümitteyim.
0: Evet, daha güzel bir Ankara hepimizin dileği şüphesiz. Hadi kalın sağlıcakla.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir ilimden medeniyete programında daha sizlerle beraber olmaktan dolayı mutluyum. Sizlere iki haftadır Bostan'ın 17 yıl valiliğini yapmış olan Gazi Hüseyin Bey'in hayatını, savaşlarını anlatmaya çalıştım. Hakikaten insan doyamıyor efendim. Keşke saatlerce bahsetsek. Yani insanın sevdiğinden bahsetmesi, sevdiği şeylerden konuşması tabii olarak bir yaratılışında vardır efendim. Sevmediklerinden de hiç bahsetmek istemezler. Bahsedene de ya bırak başka şey konuşalım derler. Böyle yaratılmış bizim ruhumuz. Bu kadar güzel yaratılmış ruhu biz niye bazı isler, kirler, pisliklerle karartıyoruz efendim? Niye? İnsanlara ruhun güzel muhafazasını anlatan adamlarımız yok gibi. Kim anlatacak efendim şimdi? Şu anda toplumda asayişe bakan bir polisimiz var mı? Var. Eğitime bakan bir öğretmenlerimiz var mı? Var. Yüksek eğitime bakan proflarımız var mı? Var. Efendim ne bileyim bizleri nakleden belediye otobüs şoförlerimiz var, metroları kullanan, tramvayları kullanan efendim sürücülerimiz var, vatmanlarımız var. Vatman diyorlar mı şimdikilere bilmiyorum tabii. Ama manen benim kalbimi eğitecek kim var? Kim var? Eğer Freud'un teorileriyle büyümüş bir psikolog bana bunları anlattın dersem olmaz. Bana beni anlatacak, benim büyüdüğüm toplumun değerlerini anlatacak kim var efendim? Kitaplar. Önüne gelen kitap yazıyor. İyi kötüden ayırmak o kadar zor ki. İşte Osmanlı'da bu işi üstlenmiş, hayatını bu işe bağlamış binlerce insan vardı. Her gün karşılaştığımız birçok problemleri akşam olup da o sohbette bir yarım saat oturduk muydu halleder bitirirdik. Bitirirlerdi yani ben yaşamadım da öyle bir şey. Ama şimdi kardeşim birikiyor. Şarj et, şarj et, şarj et. Ondan sonra bu kondansatör patlıyor. İşte cenazelerin taşınması uzun zaman aldığı için iç organları şehit olanların şehit olduğu yere defnedilirdi. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın iç organları da Zigetvar'a defnedildi. Ama işte fanatik bir grup, dini fanatiklik yapan bir grup onun iç organlarının yapıldığı yere, bugün orada bir şehirleşme vardır, Trabzon'la kardeş şehir deniyor oraya. Efendime söyleyeyim, orada üstüne kilise yapmış. Biz işte Osmanlı'nın efendim 46 senelik hükümdarının iç organının üstüne böyle kilise kurarız ve çiğneriz. Çiğne bakalım ne olacak. Hüseyin Bey'in cesedi de tahnit edilerek efendim, mum yalanarak değil, bugün maalesef insanlar firavunlar dönemine doğru gidiyorlar. Amerika'da da Avrupa'da da tıp adamları arzu edenlerin cesetlerini mum yalıyorlarmış. Evet. Allah Allah, bu kadar gerici mi bunlar ya? Sormayın kardeşim, ne kadar gericem de ya. Ya yakıyorlar ya mumyalıyorlar. Halbuki Osmanlı'da bu cesedin bozulmaması için tuzlu su ve birkaç daha şey içine karıştırılırdı. Ceset bununla bir muameleye tabi tutulunca bütün adale aralarındaki insanın vücudundaki kasların aralarındaki suyu tuz çekerdi, kurumuş olurdu ve Buna tahnit işlemi denirdi. Bir yerden bir yere de uzun süre taşısanız da hiç bozulmadan getirilirdi. Tahnit bu başka. Öteki mumya. Beze de sarılırdı tabii canım. Yani hoş onu açık getirecek değil. Halıya da saracak değil. Beze de saracak. Gazi Hüsrev Bey'in hayatı İslamiyet'i yaymaya, Allah-u Teala'nın emirlerine uyarak geçti. Hem kendi uyuyor, hem de Allah-u Teala'nın yolunu insanlara yaymak için çırpınıyor. Hepsi bu. Gördünüz ya, bak, savaşçıymış. Savaşçılık o değil ki. O Allah-u Teala'nın emrini yaymayı, o fethedilen yerlerdeki insanlara örnek bir Müslüman vali olarak öyle güzel muameleler yaptı ki Bosna halkı seve seve Müslüman oldu. Hiçbir kılıç gölgesi üzerlerine düşmeden Müslüman oldu. Ondan sonra da Osmanlı boşluklardan devşirme yapmamaya başladı. Yalvardılar, efendim dediler, siz Müslüman ülkeden almıyorsunuz ama biz Müslüman olduk, evet. Bizim çocuklarımız da okusunlar. İstanbul'da saray mekteplerinde okusunlar. Onlar için hususi kanun çıkarıldı. Onlardan da devşirme alınır diye. Şimdi bizim bazı sahte tarihçilerimiz devşirmeye tukaka derken boşnaklar yalvardılar bizim çocuklarımızı devşirin diye. Peki bu kimselerin yetiştireceği tarih öğrencileri yarın onlar da o yerleri işgal edecek. Veya bu şimdi tukaka diyenleri yetiştirenler zaten böyle yetiştirmiş. Şimdi bunlar da çıkıyor. İki lafından birisi Osmanlı halinde ver yansın ediyor. Emrinde onun 10 bin kişi kadar, bu da Selahaddin Eyyubi Hazretlerine çok benziyor bu haliyle. Onun da askeri 10 bin kişilikti. Gazi Hüsrev Bey'in de 10 bin kadar deliler birliği vardı. Deliller birliği, yani serdengeçteleri vardı. Hep hudutlarda bulundu. Bir ucu düşman da bulundu toprağın. Ya insan bir düşman olan kimse ev komşusu olsa akşam yatarken kapısını 3-5 defa yoklar, ya o kapıyı iyi kapattın mı düşmanın bana bir zarar vermesin diye. Ve Sancak Beyliği yaptığı saray Bosna'yı imar etti efendim. Şehir yaptı, şehir. Bugün de Avrupa'nın örnek şehirlerinden birisi. Beton yığını değil hala. Gidenler ya çok ferahladık diyorlar. Avrupalı turist. Ne kadar ferah burası ya. Ya. Hele bir de onun manevi havasını onlar duyacak kadar frekanslarını ayarlasalar var ya. Memleketlerine gitmezler. Paris'in bataklıklarına düşmezler. Şehirde pek çok cami, mescit, medrese, çarşı ve köprü yaptırdı. Para kazanmak için değil, hepsi Allah için hayrat yaptırdı. Canım var ki yaptırdı. Öyle ya, olmasa yaptırır mı? Bugün şimdi bazı devlet yöneticilerinin bir yerlerde aldıkları ettikleri yalılara bakıyorsun. Efendime söyleyeyim, villalara bakıyorsun. Arazinin dönümüne bakıyorsun. Seneler öncesinden bahsediyorum. Bu adamın ömür boyunca aldığı maaş rütbesine göre aldığı maaşa bakıyorsun. En son maaşını bütün ömür boyu alsa, en küçük rütbeden itibaren alsa, o villanın bir dönümlük arazisini alamaz. Demek ki bunların da vardı. E bunlar da yaptırsaydı ya bir şey. Yaptırsalardı ya. Yaptıramazlar. Kıymetli dinleyenlerim, yaptıramazlar. Niye yaptıramazlar biliyor musunuz? Rahmetli Enver abi derdi ki, bir paranın gittiği yerden geldiği yer belli olur. Nasıl kazandınsa, uygun yoldan kazandınsa uygun yola harcarsın. Uygun olmayan yoldan kazandınsa uygunsuz yere harcarsın demektir bu. Onların paraları böyle Hüsrev Bey'in parası gibi mescit, cami, medrese, çarşı, köprü yaptıramazlar. Var mı bir tane yaptıran? Ondan sonra da bir makama gelirken işte hanım babasından işte miras aldıydı da oradan benim bu param oldu falan filan diye değişik şeyler söylüyorlar. Kurşunlu Medrese denen Gazi Hüsrev Bey Medresesi yıllarca o bölgenin alim yetiştiren bir ilim kültür merkeziydi. İlim ve kültür merkeziydi. Şehrin ortasına kurduğu külliye etrafında şehir gelişti. Böyle bir şehirci insandı yani. Yüzyıllarca bu külliye insanlara hizmet verdi, halen de veriyor. Külliye içinde Hüsrev Bey adıyla anılan kütüphanesinde Arabi, Türkçe, Farsi, Boşnakça ve diğer dillerde, Avrupa dillerinde zengin bir kitap koleksiyonu vardır. Evet, tarihi eser niteliği taşıyor. Bu külliyenin masraflarının karşılanması için caminin, mescidin imamından efendim medresenin hocasına ve medrese talebesine cep harçlığına kadar para lazım. Bu külliyenin masrafları için muallak vakıflar kurdu. Han yaptırdı. Hanın geliri camiye. Hamam yaptırdı. Hamamın geliri camiye, mescide, medreseye. Bedesten yaptırdı. Çarşılar kurdu. Yüzlerce dükkan yaptırdı. Bunların hepsinin geliri şu anda nereye gidiyor acaba? Hüsrev Bey Vakfı'nın kurulmasından beri olan dükkanların değeri şimdi biri 10.000'e katladı. Ne oluyor? Ne vaziyette? Kime gidiyor? Yani Hüsrev Bey oradan türbesinden elini çıkarsın da benim bak bu iki elim yakanızda diye haykırsın mı? Gitti. Gitti ya. 500 yıl olmuş canım, olsun ya. Bu adam bu malını verdi mi Allah için? Verdi. Yerine kullan arkadaş. Hiçbiri yok vakfın. Ha, Türkiye içindekileri soracaksınız o zaman. Hadi orası Bosna'da. Osmanlı'da değil, Türkiye'de değil. Burada gerçi Bosna'daki tamirleri de bizim TİKA'mız Türkiye'den bütçeden yaptırıyor. Sağ olsunlar gene. Çok iyi yapıyorlar. Bu külliyeler şehre öyle canlılık verdi ki merkezi bir hal aldı şehir ve ticari, iktisadi hayatı ve refahı yükseldi halkın. Görev yaptığı serhat boylarında, hudutlarda adaletiyle, ihsanıyla hem dostun idare ettiği halkın hem de karşı taraftaki düşmanın hürmetini kazandı. Sevgisini kazandı. Düşman gibi bakmıyordu Sırplara ait olan yerlerdekiler. ne yaptılar? Bir gecede 8000 kişiyi öldürdüler. Ya şu Hüseyin Bey'in hatırına insan, acık bir hatırı varsa böyle kum tanesi kadar, eli tetiğe gitmezdi ya. Ne oldunuz arkadaş siz ya? Hiç muhakeme edemez şekilde olduğunuza göre beyniniz elinize kolunuza kumanda etmedi, ruhunuz etmedi. Beyninize bir virüs girmiş. Ancak ve ancak insan kudurduğu zaman o eline koluna hükmederken kendi kendine de zarar verecek hale gelir. Elini ısırı kopara mesela kudurmuş insan veya köpek. Öyle mi oldunuz ya? Sarayı, Bosna'yı, hatta Bosna Hersek'i Gazi Hüsrev Bey'siz anmak vebal olur. Bosna Gazi Hüsrev Bey başçarşı. Hadi bakalım başçarşıya gidelim. Gidin ya. Gidenler aa çok yer gördük falan gelince anlatırken ruhuna bir Fatiha gönderiyorlar mı? Niye bu kadar gafiliz ya? Fatiha okumak cebinizden para mı çıkartıyor arkadaş ya? Makbuz mu kesiyorlar ya? Başınıza asker mi dikiyorlar ya? Aman ha okursanız karışmayız falan. Gericilik yapmayın, layıkla öldürmeyin mi diyorlar yani? Harp meydanında zaferlerin ustasıydı. Sulh zamanında sosyal çalışmalarını da tam bir toplum mühendisiydi. Gazi Hüsrev Bey merhametliydi. Yardım severdi. Kapısına geleni boş çevirmezdi. Bütün mal varlığını Saraybosna'da ve civar yerlerde, daha önce görev yaptığı yerlerde aldığını, Allah-u Teala'nın gönderdiği rızkı, çünkü başarılı komutanlara Osmanlı'da bayağı hediyeler verilirdi yani, büyük büyük miktarlar verilirdi. Hepsini buraya yatırdı. Onun için hiçbiri ölmedi. Allah için verilen ölmez. Ama desinler diye verilenleri ben camilerde çekim yaparken gördüm. Osmanlı'nın tarihi mihrabının önüne Suntalam'dan bir mihrap yaptırmış. İşte Ahmet Ağa'nın mihrabı densin diye. Böcekler yemiş o Suntalam mihrabını, biliyor musunuz kıymetli dinleyenlerim? Arkadaki mihrap da mermer böyle önünü kapatmış. Onun hayratı görülmeyecek, benim hayratım görünecek. Var mıydı mihrap? Burada var. Dönüyorsun bakıyorsun var. Bu minber çürümüş. Niye? Desinler diye yapıldı. Hiç zahmet etmesin bunu yaptıranlar. Desinler niyeti varsa acıcık böyle, ya bunu da kim yapmış? Amma güzel olmuş ya. Kim ya, şunu bir öğrenin falan deniyor da senin adında geçiyorsa yazıklar olsun. Yap ve unut. Ecdadımız öyle diyor. Gazi Hüseyin Bey bir padişah damadıydı. Boşnaktı. Türklerin de milli kahramanıdır. Gazi Hüseyin Bey'in mütevazı türbesini her sene binlerce insan ziyaret ederler. Gazi Hüseyin Bey için derler ki, tarih savaşları yazar ve unutmaz. Unutmaz. İnsanlar ise iyilikleri anılır. Tarih yazar sadece. Hissiz olarak onu yazar. İnsanlar iyilikleri ile anılırlar. Kötülükleriyle anılanlar azdır. Çünkü kötü insan gönlü, kalbi tutmak istemiyor efendim. Yani vücutta bir enfeksiyon gibi onu bir an önce balgamdan atmak istiyor dışarıya. Gazi Hüseyin Bey'in de anlatımını burada noktaladık. İnşallah bundan sonraki ilimden medeniyete programlarımızda daha yeni Osmanlı'nın yetiştirdiği yeni yeni insanları anlatmak üzere hoşça kalınız efendim.
1: İlimden medeniyete.

0: uzatmalarda 1,5 dakikayı oyuncu yatarak yedi şu anda. 1,5 dakika yerde yattı.
1: Bunu değerlendirir ama. Değerlendirir de oyunda soğudu, şeyde soğudu. Bak bak, görüyor musun yüz ifadesini oyuncular?
0: Bu arada şimdi 9 kişi oynayacaklar. Tabii bu oyuncuyu oyundan çıkartıp yerine yeni birini almaz.
1: Onu yapacak büyük ihtimal. Her çıkan oyuncu yatıyor falan. Bir de böyle bir evet. Kuralı böyle delmişler yani. Bak girdi.
0: Tam olarak onu çıkardı evet.
1: Evet. Adam özel muameleyle çıkartıyorlar. Sedyeyle evet, evet. Çıkarttırıyor adam kendisini.
0: 2 dakikayı yedi. Tam 2 dakika. Uzaktan bir şut gelir mi? Etkili geldik. Barış'a doğru orta. Yine top Paraguay'da.
1: Bak Allah Allah, adamın attığı yeri görüyor musun abi? Zaman geçsin diye kimsenin olmadığı bölgeye atıyor topu.
0: Paraguaylılar şu anda sadece topu alıp rakip yarı sahaya vuruyorlar en boş yere doğru. Yeter ki zaman geçsin diye. Biz de hala yan pas geri pas yan pas geri pas devam ediyoruz. Oyunu açacak, gol bulabilecek pozisyonları yaratamıyoruz. Üretemiyoruz. Yine sol kanattan geleceğiz.
1: Haydi.
0: Şimdi Kenan. Aç ortayı.
1: Aa ya. Faal yapma. İşte yapma şu faali ya. Baskı kur. Abi adamları rahatlatıyoruz ya. Adamların istediğini veriyoruz ya. Ah yat şimdi sen de.
0: Yok daha değişiklik hakkı kalmadı. Yatmazlar.
1: Yatma işi bitti diyorsun.
0: Tabii artık daha yatmaz. Çünkü bir daha yatsa 9 kişi kalacaklar. Tabi Paraguay türbinleri şu anda
1: coşkulu.
0: Coşkulular. İlk 3 puanlarını aldılar. Kendilerinden 3 katı daha yüksek kadro değeri olan bir takıma doğru düzgün pozisyon bile vermeden tek golle geçmenin sevincini yaşıyorlar. Tabi maç bitmedi ama çok bir ışık da yok.
1: Hayda. Yine faul biz yaptık yine arkadaş faal. Ya.
0: Kenan faul yaptı. Artık 3 dakika kaldı.
1: Hakem de diyor ki çıkartayım mı seni diyor. Her çok şeysen. Hemen kalkıyor farkında mısın?
0: Paraguaylı her oyuncu açık kalp ameliyatı olmuş gibi yere yatıyor.
1: Bu iş şeye döndü. Hani boks maçlarında yere devrilen yani hakem sayı 1, 2, 3. Yani hakem sedyeye geçiyor. Hemen kalkıyor. Tabii. İnanılmaz ya.
0: Ağrı kesici oldu hakemin sedye getireyim mi lafı. Çok kısa bir süre kaldı. Yani bir hatalı pas daha. Paraguay geliyor. İnanılır gibi değil.
1: Abi gerçekten İnanılır 10 kişi değil. Kalmış adamlar ve şu anda onlar bizim sağımızdalar ya. Şaka gibi ya.
0: Taçı da kullanmıyorlar. Kullanmaları gerekiyor. Bekliyoruz. Uzun bir taç atışı kale sahamıza doğru. Hakem sen bunlara faul vermeyi seviyorsun. Bize olunca vermiyorsun ama. Bak. Yine vermedi. Şimdi verdi. Son 2,5
1: yani
0: dakika.
1: Yani uzatmalarda neredeyse top hiç oynanmadı. Ya biz hiç oynayamadık. Hiç oynayamadık biz. Al işte
0: yine,
1: baba
0: yine
1: olacak şey değil ya.
0: Topu Paraguay'a verdik.
1: Oo, bari yine de yani tam olsun yani. Sağ kanat. Bak şuraya bak 3 kişi var Paraguay'dan ya. Orta ceza sahasının içinde 3 kişi var ya.
0: Biz bu kadar kalabalık gidemedik.
1: Gidemiyoruz yani. 95 olmuş. Yani sanırsın ki golü arayan, gole Paraguay, ihtiyacı evet. olan Paraguay şu anda ya.
0: Evet. Şu anda bir rakip oyuncular al, bizim yarı sahamızda 5 kişiyle basıyor. Ve biz çıkamıyoruz. 5 kişiyle bizim kale alanımızın önündeler. Şimdi faul yapıldı. 90+6'dayız. 1,5 dakika kaldı. Arda. Nereye attın Arda? Top yine Paraguay'da.
1: O Montella'yı Amerika maçına çıkartmasınlar bir zahmet.
0: Mecbur çıkacak.
1: Yardımcısı kimse o çıksın abi.
0: Mecbur çıkacak. Can Uzun. Sağını aldı, solunu aldı. Kenan'a verdi.
1: Haydi.
0: Kenan. Yok şutlarımız da çok cılız. Zayıf. Kaleci böyle antrenman geçirmemiştir. Ben sana söyleyeyim. Böyle bir antrenmanı
1: yok. Kaleciyi hiç yormadık bugün. Üzmedik kaleciyi.
0: Hiç. Yine yükleniyoruz. Sol kanattan
1: Son
0: geliyoruz.
1: Son bir şey olsun artık ya. Hadi ya.
0: Can vur. Ah. Vur Can. Kötü vurdu Can. Uzatmanın da son dakikasındayız.
1: Mecbur bir iki dakikada onu ekleyecek ama biz bir şey yapamıyoruz abi.
0: Orta ceza sahası bir kafa.
1: Ah be. Tutsa kaleyi var ya. Olmuştu.
0: Merih topu dışarı attı. Ve artık yavaş yavaş
2: bitiyor maç.
1: Offside de yok, tertemiz. Offside yok. Ah. Temiz. Abi çok iyiymiş be.
0: İyi de yükselmiş ama.
1: Harbiden.
0: Çok az farkla dışarı çıktı top. Direğin hemen yanından. Yani 10 santim.
1: Yani böyle falso ala ala dışarıya doğru çıktı o top ya. Ya bu kötü oldu be.
0: 10 santimle top dışarı çıktı.
1: Evet, süre şu anda
0: uzatma
1: doldu.
0: Uzatma bitti.
1: Uzatmanın uzatması oynanıyor.
0: Uzatmanın uzatması. 1-2 dakikada böyle oynatır.
2: Sonra da bitirir.
1: Bir pozisyon daha ya.
0: Bir gol.
1: Daha.
0: Bir gol bütün umutlarımızı yeşertir. Bir gol atarsak o zaman Amerika maçına çok hadi başka çıkarız.
1: Hadi olsun.
0: Haydi Barış. Be. Barış sağ hadi kanattan. Be. Devrildi ya, içeri korner.
1: En azından korner.
0: Korner. Haydi çocuklar. Uğurcan sen de çık Uğurcan. Uğurcan çıkıyor mu? Çıkmadı.
1: Çıkması lazım abi. Çıkması lazım. Neyi bekliyorsun ki yani? 8
0: bitti. Her şey bitiyor. Orkun ortayı yaptı.
1: Bunu bile düşünemiyorlar ya.
0: Top yine bizde. Doldur içeri. Doldur. İçeri doğru orta. Deniz. İndirdi yine savunma uzaklaştırdı. Yine geliyoruz. Ya. Arda. Sol kanada verdi. Can.
1: Can hadi Can.
0: Can.
1: Hadi ver şu topu. Can, abi faul, versene oradaki faul. Bomboş adama ya.
0: Uğurcan sen de çık Uğurcan.
1: Çıkma ya şunu düşünemiyordu. O kadar kopmuş Montella. Evet. Desene çık.
0: 90+9 bu son. Son,
1: son yani artık ya. Yani. Burada birisi kafayı vuracak vuracak ya da orada maç bitti.
0: Arda topun başında. Uğurcan,
1: ha çıktı heh, çok çıktı. Şükür
0: Uğurcan
1: yani.
0: Da
1: çok
0: çıktı. Şükür. Şu anda 20 oyuncu ceza sahasında. Arda ortayı
1: haydi
0: yaptı.
1: Be.
0: Savunma uzaklaştırdı. Bir şut. Şut geldi.
1: Haydi ya.
0: Hakan. Az farkla dışarıda. Hakan Çalhanoğlu.
1: Bitti bitti abi bitti.
0: Maç bitti.
1: Maç biz bitti. De bittik. Yani ben Montella'yı alkışlıyorum. Bu protesto alkışıdır. Yazıklar olsun. Şu jenerasyonu tarihin en iyi jenerasyonlarından bir tanesini bu şekilde 150 dakika yanlış oynatarak 90 dakika Avustralya uzatmaları katmıyorum. 60 dakikada Paraguay karşısında saçma sapan dünyada hiçbir takımın uygulamadığı sistemle oynatarak bak en azından doğru şeyler.
0: Evet, bir bağlantıya gidelim. Bir bağlantıya gidelim. Önce Ankara'ya gidelim. Sait bizi bekliyor. Sait şu anda arkandaki topluluk dağılıyor. Ne yaşanıyor orada anlatsana bize.
3: Evet şu anda söylenecek söz bulamıyoruz aslında. Dünya Kupası'na veda ettik bu maça beraber. Vatandaşlar da bayağı üzgün bir şekilde aslında alanları terk ediyorlar. O noktaları da sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten çok üzgünüz. Söylenecek söz bulamıyoruz. Ne kadar atak yapsak da ne kadar baskı yapsak da golü bulamadık ve Dünya Kupası'na veda ettik. Tabii bizler de üzgünüz. Söylenecek söz bulamıyoruz artık. Vatandaşlar artık bulunduğumuz alanları da yavaş yavaş terk ediyorlar. Çünkü büyük bir üzün yaşadılar. Böyle bir maç olamazdı. Tabii vatandaşlar artık konuşacak tahammülleri bile kalmadı. Ne kadar atak yapılsa da ne kadar baskı yapılsa da maçı kazanamadık. Maalesef burada tek yürek olmuştuk. Hem sokaklarda hem meydanlarda hem kapalı alanlarda kafelerde olsun tek yürek olmuştuk ama dediğimiz gibi maçı kazanamadık. Ankara'da durum bu şekildeydi. Vatandaşlar üzgün bir şekilde evlerine döndüler diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
0: Teşekkürler Sait. Evet bir anda Sait'in arkasında büyük bir boşluk oluştu. Orada vatandaşlar heyecanla bekliyorlardı. Hanife'ye de gidelim. Hanife'nin de arkası artık bomboş. Yüzlerce vatandaş maçı bekliyordu. İzlediler, yenildik. Evlerine gittiler. Hanife Sen de anlatır mısın bize?
4: Okan, 24 yıl hasretini çektik. 180 dakika sürdü. Bizim çocuklar Dünya Kupası'na veda ettiler. Acı olan şu ki gol atamadık. Dünya Kupası'nda bir gol sevinci yaşayamadık. ABD maçı artık tamamen bir formalite maçı olacak. Orada atılacak olan bir gol bizi ne kadar mutlu edecek bilmiyorum. An itibariyle üzgünüz, hepimiz üzgünüz. 180 dakika süren bir heyecandan bahsediyoruz. Paraguay maçında hatalı olan kimdi?
5: Ya abi, çok iyi oynadık aslında. Yani talihsiz günümüze mi denk geldi bilmiyoruz. Diyecek bir şey yok abi.
4: Sizin düşünceniz ne?
5: Abi bir günah keçisi çıkarmaya gerek yok. Tüm takıma yazar. Hepsi aynı hatalar yaptı. Hepsi kaçırdı. Çerçeveyi bile tutturamadılar. Sağlık olsun.
4: Üzgünüz tabii ki. Moraller artık yerle bir olmuş durumda. Burada gerçekten sabahın saat 5'inde, 5.30'unda, 6'sında vatandaşlar geldiler. Burası neresi? İstanbul Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi. Bir hayli kalabalıktı burada ama artık sandalyeler boş kaldı. Ben diyordum ya yayından, maçtan sonraki yaptığımız yayında coşkulu bir yayın yaparız, kutlamalı bir yayın yaparız diye. Olmadı. 24 yıl hasretini çektik. Ben de belki Dünya Kupası'nda bir galibiyet sevincinin yayınını yaparken gerçekten neler söyleyeceğim acaba diye düşünüyordum ama artık o düşüncelerimin hepsini de rafa kaldırdık. Dünya Kupası'nda yola devam etmeyi de rafa kaldırdık. An itibariyle Esenler'de, İstanbul'da, Türkiye'nin birçok noktasında sessizlik hakim.
0: Teşekkürler Hanifi. Kolay gelsin. Davut'a da gidelim. Davut, senin de arkandaki büyük alanda artık yerdeki çimleri rahat rahat görebiliyoruz. Orada büyük bir kalabalık vardı. Artık yok. Seni dinliyoruz.
6: Okan, arkamdaki çimleri görmekten ziyade aslında kalbimizde bir boşluk oluştu. Milli takımımızın bu maçtaki eforunu yüksek bekliyorduk. Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar tatil izin günü demeden buraya geldiler. Sabah 4'ten itibaren burayı doldurmaya başladılar ama ne yazık ki milli takımımız 2026 Dünya Kupası'na veda etti. Çok istediğimiz bir maçtı. Skor olarak bir gol de olsa, iki gol de olsa kupada devam istediğimiz bir maçtı. Ama ne yazık ki oyunculardan kaynaklı ve teknik hocadan kaynaklı sıkıntıları artık bu maçta daha iyi görmüş olduk. Özellikle ikinci yarı ilk yarıdan daha hızlı ve hararetliydi. Benim saydığım 32 pozisyon var. 32 gol pozisyonu var ama 32 gol pozisyondan bizim bir tane golümüz yok. Arkamdaki boşluğu ise kameraman arkadaşım göstersin. Gönül isterdi. Biz buradan coşkulu bir yayın yapalım. Heyecanlı bir yayın yapalım. Tarihi atmosferi olan bu noktadan güzel bir yayın yapalım dedik. Ama ne yazık ki vatandaşlar da şu anda burada hüzünlü ve mutsuz bir şekilde buradan ayrılıyorlar. Giriş kapısındaki yoğunluğu kameraman arkadaşım sizlere aktarıyor. Neydi? Geçtiğimiz hafta biz Avustralya ile karşılaşmıştık. O maçta galip gelemedik. Dedik ki bu hafta bizim çocuklar yapar, eder, başarır. Özellikle Vincenzo Montella'dan beklentimiz üst düzeydeydi. Yüksek değildi. Bakın yani üst düzeydi. Ama ne yazık ki sonucun bu şekilde olması bizim A milli takımımıza ve A milli takıma sabahın hangi saati olursa olsun hiç ayrım yapmadan destek veren bizim vatandaşımıza, bizim taraftarlarımıza, Türk milletine bu olacak bir maç değildi. Performans olarak bir iyi performans değildi. Buradaki gelişmeleri sabahın erken saatlerinden itibaren aktarmaya devam ettik Okan. Sözü yeniden Fatih Yedikule Hisarı'ndan merkeze bırakalım.
0: Teşekkürler Davut. Şimdi herkes konuşacak artık.
1: Haiti'den sonra elenen ikinci takım olduk.
0: Yani inanılır iş değil. Dünya Kupası'nda iki elenen takım var. Biri Haiti, biri Türkiye.
1: Yani biz şu anda neler beklerken...
0: Yine bir canlı bağlantımız var. Gökçe'ye de gidelim. Gökçe, senin de arkan bomboş kaldı artık. Nedir Kıbrıs'ta son durum?
7: Evet Okan, ilk önce biz bağlantıya katıldığımızda yavaş yavaş dolmaya başlamıştı sabahın 5'inde. Ama biraz önce bu kalabalık yerini boşluğa bıraktı. Çünkü ilk başta biz bu maça kendimizi hazırlamıştık. Tüm heyecanımızı bu maçta yaşayacağız diye. Bütün hazırlıklar da yapılmıştı. Ama bizim çocuklar gerçekten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve Türkiye'nin, dünyanın dört bir yanında Biraz önceki arkadaşlarımız da söyledi. Sabahın ilk ışıklarında gece kalkıp yola çıkıp destek vermek amacıyla gelen bizim çocuklara taraftarlar olarak hepimize bir borçları vardı bu hafta ödemek için, ama bu hafta da ödenmedi. Artık bir sonraki maç gerçekten de formaliti icabı yapılacak bir maç olacak. Bütün moraller burada bozuldu. Milli birlik ve beraberlik yerini gerçekten çok büyük bir üzüntüye bıraktı. Zaten arkada gördüğünüz gibi hiç kimse de kalmadı bizim dışımızda.
0: Teşekkürler Gökçe.
1: Kalmadı. Şimdi
0: Toparlayalım.
1: yalnızlaşıyorlar. Şimdi Orkun Kökçü maç biter bitmez soyunma odasına gitmiş. Ben söyledim yani, bir şeyler var orada. Senin söylemiş olduğun Hakan Çalhanoğlu falan, artık bundan sonra Pandora'nın kutusu
0: Hepsi
1: açılacak.
0: Hepsi
1: Bize golü atan futbolcu en son golü ne zaman atmış? Hazır mısın?
0: Ne zaman?
1: 2024'te, 2 sene evvel atmış abiciğim. Yani adam durdu durdu, 2 sene sonra, 2 senedir gol atamayan adam geldi bize, 1. dakikada gol attı. Haiti'den sonra elenen ikinci takım olduk. Bu gurur hepimize yeter herhalde. Şimdi oyuncularımız evine dönebilirler. Villalar, hep Bodrum'da villalar mı verilmişti?
0: Evet.
1: Bodrum'daki villalarda aileleriyle

0: TGRT FM Haber.
1: Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır.
3: Futbolun nabzı burada atıyor. Burcu Turan'ın hazırlayıp sunduğu Topuklu Krampon, futbol dünyasının derinliklerine iniyor, perde arkasındaki gerçekleri açığa çıkarıyor. Sahada yaşananlar, taktik analizler, kulis bilgileri ve daha fazlası uzman konuklar tarafından mercek altına alınıyor.
4: Çevirdi İrfan, haydi İrfan, İrfan, İrfan, İrfan.
5: Meireles kaleye baktı. Meireles vurdu lan! Koçum benim! Attık golü! Bu gol hem Braga'ya hem de Hırvat hakeme.
6: Çok güzel ofsaydı. Kendi, kendi!
3: Yeşil sahaların ritmini tutan Topuklu Krampon, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 13-14 arası TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın mide asidini nötralize etme özelliği halk arasında mide ekşimesi, reflü ve hazımsızlığa karşı kullanılması sonucunu doğurmuş. Yarım bardak suya yarım çay kaşığı eklenerek karıştırılıp içilebilir. Ancak burada dozun aşılmaması önemlidir. Karbonat özellikle ağızda çıkan yaralara, aftlara karşı etkili bir çözüm üretebilir. Bunun sebebi karbonatın antibakteriyel özelliğidir. Karbonattaki antibakteriyel özellikler sayesinde ağız yaraları, ağız kokusu ve benzer rahatsızlıkların giderilmesi için halk arasında kullanımı yaygındır. Karbonatla yapılan ağız gargaraları özellikle ağızdaki kötü kokunun giderilmesi ya da diş macununa diş fırçalama esnasında eklenmesi yine dişlerin beyazlatılması için fayda sağlayabilir.
3: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak, gözden kaçanı ortaya koymak, bir araya neşter vurmak, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Baş değil, kadınların sessizce taşıdığı büyük bir insanlık yarası olarak tarihe geçiyor. Dünya iklim değişikliğinin en sert etkilerinden birinin son

0: Uçlarını yaşıyor. Avrupa adeta kavruluyor. İtalya'da bunaltıcı sıcaklar etkisini artırıyor. Başkent Roma'da turistler 35 dereceyi bulan hava sıcaklığından korunmak için tarihi çeşmelerde serinlemeye, gölgelik alanlarda dinlenmeye çalıştı. Meteoroloji uzmanları hafta sonuyla birlikte sıcak hava dalgasının daha da güçleneceğini belirtiyor. Tahminlere göre Milano, Bologna ve Floransa'da termometreler bu yıl ilk kez 40 dereceyi gösterecek. Roma'yı ziyaret eden turistlerse sıcak havaya rağmen kentin tarihi atmosferini keşfetmeye çalışıyor. Ancak sıcak hava turistlerin gölgeliklere ve tarihi çeşmelere akın etmesine neden oluyor. Burada serinlemeye çalışanlar ilk kez bu derece sıcak havayla karşılaştıklarını belirtiyor. Yetkililer özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuyor. Kısa süre önce boşanmışlardı. Çıkan tartışma sonları oldu. Cansız bedenleri sitenin bahçesinde bulundu. Acı olay İstanbul Çekmeköy'deki sitede yaşandı. Vatandaşlar bir kadınla bir erkeğin bahçede hareketsiz yattığını fark etti. 112'ye ihbarda bulunuldu. Ekipler eski çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeleri adli tıp morguna kaldırıldı. Polis yaptığı incelemede olay öncesi ikili arasında tartışma yaşandığını tespit etti. Erkeğin eski eşini aşağı attıktan sonra atladığı ihtimali değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Bu havuzu site yönetimi tesettürlülerin girmesini yasaklamış.
2: Ayrımcılığa maruz kaldı. Üzerinde haşema var diye havuza alınmadı.
1: Bu hem insan haklarına aykırı bir durumdur, hem de Müslümana yapılmış olan bir saldırıdır.
2: Skandalın adresi Mersin'in Mezitli ilçesi oldu.
1: Merhabalar, burası Mersin. Mezitli Tece'de bulunan Zafer sitesinin havuzu.
2: Tesettürlü kadın oğlunu gözlemlemek için havuz başına gitmek isteyince olanlar oldu.
1: Çocuklarımıza erişim sağlayamıyoruz.
2: Önce kıyafeti sorun edilen tesettürlü kadın site yönetim kurulunun aldığı kararla üzerindeki haşemayla da değil havuz başına yakınına bile alınmadı.
1: Şu an üzerimde haşemam bulunuyor. Çocuğuma müdahale etmek için girmeye çalışıyorum. Lakin site yönetimin izniyle bana izin verilmiyor.
2: Yaşadığı mağduriyeti kayda alan kadın o anları sosyal medyada paylaştı. Ardından da site yönetiminden şikayetçi oldu.
1: Üzerimizdeki de kıyafet, havuz kıyafeti, tesettürlerin giymiş olduğu haşama bir havuz kıyafeti.
2: Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı site yöneticisiyle havuz görevlisi hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları kapsamında soruşturma başlattı. Havuz görevlisinin gözaltına alındı. Site yöneticisinin ise yurt dışında olduğu açıklandı.
0: Yaşamaz dediler ama o kocaman yüreğiyle pes etmedi. Amansız hastalığa savaş açtı ve tıbbın bitti dediği yerde savaşı o kazandı.
3: Bugün balon uçutturdular, beni çok sevindirdiler.
0: Hatay'ın Kumlu ilçesinde yaşayan Akar ailesinin dünyası 8 ay önce aldıkları o acı haberle başlarına yıkıldı. 8 yaşındaki kızları Hülya'nın beyninde tümör tespit edilmişti.
4: Bu süreçte doktorlar bize umut vermedi. Ölür diye söylediler.
0: Doktorlar umut verici konuşmadı. Ancak ne ailesi ne de minik Hülya pes etti.
5: Anne olarak çok zor bir şey. Ben Allah kimseyi çocuğundan ısınmasın. Çok zor bir şey abi ya.
0: Zorlu geçen 8 aylık süreçte devreye hayırseverler girdi. Başarılı ameliyat ardından gelen ışın ve kemoterapi tedavileriyle Hülya hayata yeniden tutundu.
3: Çok mutluyum. İyiyim Allah'a şükür. İsimler pes etmesinler. Ben savaştım, kazandım.
0: Hülya'nın kansere karşı kazandığı bu büyük zafer gökyüzünü renklendiren umut balonlarıyla taçlandı.
2: Gözleri doldu çünkü yüreği yanıyordu.
6: Allah'a havale ediyorum.
2: eski damadı kızı ve eşini hayattan kopardı.
6: Sorun sıkıntı yoktur yani aralarında kızla ayrılma kararı aldı.
2: Vahşet Hatay'ın Defne ilçesinde yaşandı. Yabancı uyruklu Lamia Azazi'nin ayrıldığı nişanlısı Lamia ve ailesinin yaşadığı konteyner evi bastı. Eski damat dehşet saçtı. Lamia'yı ve 65 yaşındaki babasını öldürdü. Geriye ise bu izler ve yüreği hem kızı hem de eşi için yanan biri kaldı. Kepçe doğalgaz hattına zarar verdi. Büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Olay Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana geldi. Çevre atık tesisi civarında kazı çalışması yürütülüyordu. Kepçe operatörü çalışma sırasında yer altından geçen doğalgaz boru hattına zarar verdi. Büyük gürültüyle birlikte patlayan hatta gaz sızıntısı meydana geldi. Operatör can havliyle kendini kurtarmayı başarabildi. Bölgede alarm verildi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve Palmet Enerji bünyesindeki İzgaz ekipleri sevk edildi. Boru içerisindeki gazın kontrollü şekilde boşalması beklendi. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmaması tek teselli. Komşu iki ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Aramalarda bulunan 134 kilo uyuşturucuya el konuldu.
7: Yaklaşık 203 paket uyuşturucu ele geçirildi.
2: İstihbarat alındı. İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı düğmeye basıldı. Bir depo ve bir araca düzenlenen baskında 134 kilo uyuşturucu bulundu.
7: Narkotik köpeğimiz Leydi'nin de tabii hassas burnuyla tespit ettiği Zula ortaya çıkarıldı.
2: İki şüpheli gözaltına alındı.
8: Bekle.
0: Yıkıntıların, taşların ve betonların dili olsa da konuşsa. Ama o gün her şeyi bir kenara bırakan tek bir bakış konuşuyordu. Hatay, Antakya'da hafriyat yığınının altındaki bir boruya sıkışan kedileri kurtarmak için ekipler titiz bir çalışma başlattı. O anlarda dışarıda olan anne kedi yavruları borudan çıkarılana kadar ekiplerin başından bir an olsun ayrılmadı. Sağ salim kurtarılan yavrular hemen annelerine teslim edildi.

0: tribünlerden meclis kürsüsüne. Taraftarlar arasında yaygınlaşan Viking kürek çekme hareketi her yerde. İkonikleşen hareketle 28 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan milli takımlarına böyle destek verdiler. Norveç parlamentosunda milletvekilleri oturuma kısa bir ara verdi. Bu koreografiyle birleşti. Hep birlikte Viking kürek çekme hareketini yaparak Dünya Kupası'ndaki milli takımlarına desteklerini gösterdiler. Görüntüler sosyal medyada en çok izlenilenler arasına girdi. Norveç 22 Haziran'da da Senegal'le karşı karşıya gelecek.
1: Metro raydan çıktı.
2: Arıza yapan metro raydan çıktı. Yolcuların çekilmez çilesi böyle kayda alındı.
3: Abi, araya girmeyin fazla da mı olur mu olmaz. Bir anda yine çalıştık.
2: İstanbul'da M4 Kadıköy Sabiha Gökçen Havalimanı hattında sefer yapan metro Sabiha Gökçen Havalimanı istikametine gidiyordu. Metro makas arızası nedeniyle Bostancı istasyonu yakınlarında raydan çıktı. Trenden kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran yolcular tünelde yürümeye başladı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve metro ekipleri yönlendirildi. Yolcular güvenli şekilde tahliye edildi. Yaralanan 3 kişi de hastaneye götürüldü. Kadıköy ve Küçükyalı durakları arasında aksama yaşandı. Ekipler sorunu gidermek için çalışma başlattı. Yolcular metrodan çıkıp otobüs duraklarına yönelince de yoğunluk oluştu.
0: Etrafı kolaçan ettiler. Fırsatını buldukları an hırsızlığa başladılar. Olay dün gece saatlerinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde meydana geldi. Kimsenin olmadığını gören çocuklar dükkana girerek malzemelere yöneldi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken çocuklar araç lastiği ve krikoyu alarak hızla gözden kayboldu. Hırsızlığı fark eden iş yeri sahibi durumu hemen polise bildirdi. Polis, eşkalleri belirlenen çocukları yakalamak için çalışma başlattı. Çatıdan alevler yükseldi. Bir kişi panikle birinci kattan atladı. Korkutan yangın İstanbul Küçükçekmece'de bir sitedeki 11 katlı bloklardan birinde çıktı. Çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu. Binadaki 9 kişi dumandan etkilendi. Bir kişi de birinci kattan atladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenenler ve yaralanan bina sakini olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Gebeydi. Otlanırken bir anda dengesini kaybetti. Sulama havuzuna düşen inek için ekipler seferber oldu. Görüntüler Malatya'dan. Battalgazi ilçesinde bir çoban inekleri otlatmaya çıkardı. Hayvanlarından biri gebeydi. Dengesini kaybeden inek sulama havuzuna düştü. İneğin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık 2 saat boyunca çabaladı. En sonunda halatlarla bağlanan hayvan kepçe yardımıyla sudan çıkarıldı. Havuzdan güvenli şekilde çıkarılan gebe inek sahibine teslim edildi.

0: TGRT FM Haber.
1: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: aklınızda bulunsun.
1: Arkeolojiye meraklıysanız bu bilgi tam size göre. Müzelerde gördüğünüz atlı insan heykellerinde atın iki ön ayağı havadaysa kişi savaşta ölmüştür. Atın tek ayağı havadaysa kişi savaşta aldığı yaralar yüzünden ölmüştür. Atın tüm ayakları yere değiyorsa o kişi doğal sebeplerden ölmüştür.
0: Aklınızda bulunsun.
2: TGRT FM Haber.
3: Günaydın, TGRT Haber'de gün başlıyor. Hoş geldiniz efendim. Mutlu sabahlar diyoruz fakat tabii buruk bir sabah. Çünkü sabah saat 6'da yani gün ışıklarıyla birlikte Türkiye, dünyada kalbi Türkiye için atan herkes ekran başına geçti. Evet, Dünya Kupası karşılaşması Paraguay ile oynanacak maçta büyük bir heyecan vardı. Umutlarımız son ana kadar devam etti. Talih zaman zaman da Türkiye'den yanaydı açıkçası. Çünkü Paraguay ilerleyen dakikalarda 10 kişi kaldı. Erken yediğimiz golün şokuyla birlikte tabii ki biraz stres de vardı ve erken veda gerçekleşti Dünya Kupası'nda. A milli takımımız bugün Paraguay'la D grubunda San Francisco'da karşı karşıya geldi ve erken dakikalarda yediği golün ardından 1-0'lık bir skor var. Ve bu erken vedanın tabii ki gerekçeleri, detayları konuşulacak. Amerika Birleşik Devletleri'nden canlı bağlantılarımız olacak. Ama tabii gün başlıyor da efendim gündemin her konusuna dair konuşuyoruz. O yüzden de yönetmen koltuğunda sevgili İlhan var. Başlıklarımızı ekranlara getiriyor. Siyaset çok hareketli biliyorsunuz. Yaz ayları hareketli geçiyor. Özellikle gözler CHP'de. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalara bakacağız. Bir yandan da dün önemli bir açılış gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Halkalı Havalimanı metro hattının açılışında konuştu. Ve bu hatta dair de güzel bir haber verdi efendim. 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak ve bu törende yaptığı açıklamaları da sizlerle paylaşacağız. CHP'ye, Kılıçdaroğlu'na sert mesajlar verdi. Şaibesiz kurultay yapmayı öğrenin dedi CHP'lilere. Kemal Kılıçdaroğlu akşam saatlerinde Sözcü TV'deydi. Onunla ilgili de tabii konuşuruz önümüzdeki dakikalarda. Önemli manşetler çıktı. Açıkçası gazetecilerin sorulardan çok salvolarla bir şekilde hesaplar da sorduğu bir röportajdı açıkçası. Benden niye korkuyorlar dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Şu anda mahkeme kararıyla ilerleyen bir süreç var. Ben de CHP'yi arınma sürecine sokacağım. Tabii ki kurultaya da götüreceğim dedi. Ayrıntılarıyla bakacağız. Benden neden korkuyorlar diye sordum. Milliler Dünya Kupası'na veda etti efendim. Tabii ki uğraştı. Bizim çocuklar ter döktüler fakat o istediğimiz gole bir türlü ulaşamadık. Heyecan zaman zaman doruk noktaya ulaştı. Çok da böyle az bir ramak kaldı diyelim gollere. Fakat ne yazık ki o istediğimiz sonucu alamadık. İkinci maçta da Paraguay karşısında iyi bir sonuç alınamayınca Dünya Kupası'na milli takımımız ne yazık ki veda etti. Tabii ki gözler Montella cephesinde bazı eleştiriler var teknik adama dair. Ve efendim bir başka heyecan da YKS'de yaşanıyor. 2,5 milyon üniversite adayı ter dökmeye başlayacak. Saat 10 itibariyle YKS başlayacak efendim. Şimdiden kolaylıklar, bol şans diyoruz. Evlerden çıkmışlardır büyük ihtimalle. Yoldan da bize kulak veren arkadaşlarımız varsa bol şans, gönülleri gibi olsun sonuçlar. Kötü biten boşanma gibi. Efendim Trump'la Netanyahu'nun arası iyice açıldı. ABD, İran ateşkes masasına bir gidiyor bir geliyor. Böyle olunca tabii İsrail cephesi biraz saf dışı kaldı gibi oldu. Ve Amerikan medyası Trump'la Netanyahu arasında olan bitenlere dair kötü biten boşanma gibi dedi. Yankıları konuşacağız. Efendim şimdi hemen sıcağı sıcağına milli takımımızla ilgili gelişmeleri konuşurken Dünya Kupası'nda Paraguay'la çok kritik bir maça çıkmıştık. Millilerimiz ikinci maçta Paraguay'a 1-0 yenildi ve Dünya Kupası'na bir erken veda gerçekleşti. Hemen Amerika'ya dönüyoruz. İhlas Haber Ajansı muhabiri Refik Fidan bizi bekliyor. Refik aslında taraftarımız da stadyumda rengarenkti. Çok heyecanlıydık, çok umutluyduk. Neler yaşanıyor şu anda?
4: Seda,
0: Amerika Birleşik Devletleri'nden hayırlı akşamlar. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri saatiyle saatimiz 10.40 ve Dünya Kupası'nda aslında senin de söylediğin gibi çok umutlu bir şekilde geldiğimiz San Francisco'da Paraguay karşısında 90 dakikayı 1-0 yenik tamamlıyoruz. Üstelik 45 dakika boyunca bir futbolcu fazla oynamamıza rağmen 45 artı 3. dakikada Paraguay'dan bir futbolcu kırmızı kart gördü. Bu dakikadan sonra adeta tek kale oynadık. Aslında maçın başından beri tek kale oynadık. Ama girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Erken oyuncu değiştirdi Montella. Tüm aslında hamlelerini yapmasına rağmen yine de golü bulamadık. Ve mücadeleden 1-0 yenik ayrıldık. Burada sabah saatlerinden itibaren neler yaşandığını biraz anlatalım. Senin de söylediğin gibi çok renkli görüntüler vardı. Stadın yaklaşık 1 kilometre ilerisinde binlerce, belki de 10 binlerce ay yıldızı taraftarımız ellerinde bayraklarla, pankartlarla stada kadar bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Mehter marşları çaldı, milli şarkılarımız çaldı. Ve statta da aynı renkli görüntülerin yaşandığını söyleyebiliriz. Paraguaylı taraftarlarla iç içe maç izledi taraftarlarımız. Ve mücadele başladıktan sonra da bir an olsun susmadılar. Golü erken bulduk aslında. Golü bulduktan sonra toparlanmamız da 90 dakikaya kadar mümkün olmadı. Biz önce maçı İhlas Haber Ajansı Spor Müdürü Mustafa Karagöl'le değerlendirelim. Mustafa abiyle beraber izledik maçı. Mustafa abi, güzel oyun, tek kale oynadık ama gol yok. Aslında seninle gelirken az önce konuştuk. Niye Kerem'le başladı Montella? Geçen hafta aynı hatayı yapmıştı. Bu sefer de aynı şekilde başladı. Hepimiz orada bir hayal kırıklığına uğradık. Erken aldı golcüleri. İlk yarıda Barış'ı aldı. Değişiklikleri yaptı ama neticede Dünya Kupası'na artık veda ettik diyebilir miyiz?
2: Diyebiliriz değil, kesin olarak Dünya Kupası'ndan şu anda elendik. Yani onun için bundan sonraki oynayacağımız son maç bize hiçbir şey ifade etmiyor. İsterse Amerika'yı 5-0 yenelim, artık elendik. Yani El Salvador'dan sonra ikinci elenen takım Dünya Kupası'nda Türkiye oldu resmi olarak. Bu bize çok büyük bir acı veriyor. Biz buraya gelirken aslında biz çok abarttık bazı konulara, bazı şeylere. Özellikle tarihin en iyi kadrosu diyerek futbolcuları çok pohpohladık. Peşinden o yetmedi, çeyrek final oynayalım, kupayı alıp gelelim diye yine aynı sözler, aynı şeyler. Ama futbolda bir gerçek var. Yani futbolda oynanmadan, gol atmadan puan alamıyorsun ve yukarı turlara çıkamıyorsun. İşte biz de tam bugün onu gördük. Geçen oynadığımız maçta Avustralya'ya karşı maalesef altılı defansı ve önünde de üçlü defansı geçemedik. Aynı şeyi yaptılar bugün de Paraguay. Yani Avustralya futbolunun taktiğinin neyse onlar da aynısını uyguladılar. Bu gibi durumlarda sen 500 pas yapmışsın, rakip 77 pas yapmış. 500'e 77. Bu bir şey ifade etmiyor. Yani sen almışsın, vermişsin, kanatlardan ortadan kanatlara vermişsin. Bir sağ kanat, bir sol kanat. Sonuçta o ceza sahasının içerisine girip de oradan son vuruşu yapamamışsın. Evet, 3 tane gol pozisyonumuz var. Doğru, haklısın ama buradan bir şey çıkaramadıktan sonra işte bugün maalesef valizimizi toplayıp son maçı, formalite maçımıza çıkıp sonrasında Türkiye'ye dönüş yapacağız.
0: Mustafa, biraz tecrübesizlik diyebilir miyiz? Yani çok da heyecanlılardı futbolcular. Ben saha içindeydim, yakından izleme fırsatı buldum. Şunu da sormak istiyorum, 70 bin seyirci vardı bugün fakat maçın sonunda ağlayanları da gördük burada. Önce ilk sorumdan başlayalım Mustafa abi.
2: Roma'yı ateşe vermişler. Roma İmparatoru çıkmış ağlıyormuş. Annesi şunu söylemiş. Demiş ki erkekler gibi dövüşmesini bilmeyen kadınlar gibi ağlar demiş. Burada kadınları tenzih ediyorum. Kadınlar yani evladının o haline üzüldüğü için ağlıyor. Buradaki mesele şu. Yani senin elindeki iskelet hep aynısını mı oynayacaksın? Hep aynı 11'le mi çıkacaksınız? Yani değişmeyecek mi? Geçen maçta 85 dakika Kerem'e sabrettin. Demek ki geçen maçın tek şeyi, hatalısı Barış Alper Yılmaz'mış. Bir tek onu kestin. Yani burada senin Ozan Kabağan var. Almanya'da iyi bir sezon geçirmiş. Yine Orkun Kökçü'nün oynaması gereken maç. Salih'le başlayabilirsin. Deniz Gül nokta forvet. Yani sen bunu kesiyorsun. Yani Kerem Aktürkoğlu'nda ne buldun bilmiyorum. Yahut da bir diğerlerinde ne buldun o kadar.
0: Çünkü Barış girdikten sonra sağ kanat inanılmaz hareketlendi.
2: Ya kanatların hareketlenmesi bir şey ifade etmiyor. Yani kanatları hareketlendiriyorsun ama sonuçta kalenin içerisine topu vuracak adam yok yani. Uzaktan şut çekiyorsun. Yani bir şey ifade etmiyor ki. Ceza sahasının dışından 13 tane şut çekmişsin. Yani nereye vurduğun da belli değil. Gel şut, gel vuruyorsun, tamam. Ama bu senin oyun sistemini değiştirmen lazımdı. Kadroyu değiştirmen lazımdı. Sen ama bunların hiçbirisi yapmıyorsun. Bakıyorsun ki sonuçta diyorsun ben 2. dakikada hatalı yenen bir golle maçı kaybedip gidiyorsun. Şimdi bundan sonra inşallah bunlardan büyük bir ders alınır. Gelecek maçlarda, önümüzdeki çok turnuvalarda 2026-28'de Avrupa Şampiyonası var, 2032'de Dünya Kupası var. Biz bu futbolculara tecrübesiz diyemeyiz. Birisi Real Madrid oynuyor, öbürü işte şeyde oynuyor,
4: Juventus'ta oynuyor.
2: Yani Kenan, Hakan Inter'de oynuyor. Yani
4: hepsi üst düzey maçlara çıkmış oyuncular.
2: Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu Arabistan'da. Yani Arabistan takımıyla beraber. Şimdi bunların hangisine tecrübesiz diyebilirsiniz? Şimdi sen geçen iki maçtan Zeki Çelik'i kesiyorsun. Tamam da yani kimle, benimle mi oynayacaksınız yani? Biz seyirciyiz. Biz en az onlar kadar üzüntülüyüz. Ama sahaya baktığınız zaman ben bir tane üzüntülü futbolcu gördüm. Deniz Gül ağlıyordu. Yani demek ki milli ruh dediğimiz bu olması gerekiyor. Yani yüreğinle oynaman gerekiyor. Yani yapamadık bunu maalesef. Sonuçta buna katlanmak zorundayız.
4: Teşekkür ederiz Mustafa abi. Bir diğer yayın konuğumuz da Avrupa Türk Futbol Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldız. Ayhan abi, sen evet. de maçı evet. yerinde takip ettin. Senin de duygu düşüncelerini alalım. Nasıl oynadı milli takım? Neden bu haldeyiz?
5: Vallahi biz bu akşam çok üzücü bir gece yaşadık. Zaten teknik boyutunda Mustafa Bey her şeyi anlattı, çok iyi bir şekilde izah etti. Yani bu takımı 2002 ile karşılaştırıyorlar, hiç alakası yok. 2002'de bir kütansı oradaki oyuncuların bir ara hani tek tek yani saysak kadroya giremezler. O yüzden az önce Mustafa Bey'in söylediği gibi oyuncuları çok havaya soktuk. İşte konvoylarla ne gerekiyorsa her şey yapıldı. Devrin en iyi kadrosu, hiç sorun olmayan, dört dörtlük kenarına anlaşılan, villa söz verildi. Bir sürü şeyler, bunlar bir şekilde bütün buradaki taraftarlara yansıdı. Bu stat eğer bizim 200 bin kişi olsaydı 200 bin kişi bile burada olurdu Türkler. O kadar heyecanlı buraya geldiler. Avrupa'nın her yerine, Türkiye'den, Gaziantep'ten buraya gelenler oldu. 2000-3000 dolar bilete verdiğim dediler. Bizim yanımızda ağlayanlar, sızlayanlar. Zaten ilk maçta bizim Avrupa Türk Futbol Federasyonu telefonu susmadı. Böyle kadro nasıl olur? Bu nasıl, bunu oynatılır diye. Niye bunu oynatmıyoruz? Bundesliga'da kaç tane golü atan adamı oynatmıyorlar forvet olaraktan. Bu oyuncular alıştırılması lazım diye daha önceki maçlarda. Bunlar hepsi Avrupa'da başarılı olan oyuncular. Az önce Mustafa Bey bunu anlattı yani. Çok da doğrudur. Bu kadroda bu oyuncuları bir araya tutmak için gerçekten bizim ruhunu yansıtan bir hocamız ihtiyacımız var. Bir türlü kaleye doğru giremiyoruz. Yani bir sistem bakıyorsun olmuyor, pas atıyorsun, gidiyorsun, geliyorsun. Bununla bir türlü gola ulaşamıyorsun. Aynı sistem geriye çekildi. Biz bir türlü gol atamıyoruz. Başka bir deneyim yapmam
4: lazım. Artık sen Avrupa'dasın. Evet. Yani Avrupa'da farklı oynanıyor futbol. Bu şekilde oynanmıyor benim gördüğüm. 11 futbolcu ileride, 11 evet. futbolcu geride. Golü kimin atacağı belli değil. Ve ben dikkat ediyorum, 3 pasta, 5 pasta, 6 pasın üzerinde gol pozisyonu yakalıyorlar, gol atıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri ilk maçta Paraguay'a 3 pasta, 4 pasta gol attı. Bunu yapamazsak artık başarı bizim için hayal. Yani biz artık gazdan, ondan, bundan uzak durmamız lazım. Artık tekniğe yönelmemiz lazım. Çünkü bütün Avrupa, bütün dünya bunu yapıyor. Bugün de gördük yani kalenin önüne kadar... Kaç sefer geldik, gol pozisyonu yok, altı pasın üzerinde düşen doğru düzgün top yok.
5: Geçen haftalarda Fatih Hoca bunu çok iyi anlattı. Çünkü Fatih Hoca yıllardan beri Türk futboluna hizmet vermiş. Bazı şeyler hep yaşadığım için 96'dan beri Türk futbolunun ben içindeyim. Gece gündüz hep takip ettim. Bütün turnuvalarda bazı son saniyelerde golümüzü bulduk. Bütün bunları hiç göz ardı etmiyorlar. Niye böyle bir turnuvalarda inanç yok? Yani... A varasyon var, B var, bir şeyle denemen lazım. O kalenin içine girmesi için bir şekilde gol atman lazım. Biz yeri gelince 9 kişiye bile oynadık burada. 10 kişi değil, 9 kişiydi bir ara. Yani hiçbir verim alamıyoruz. Arkada hata yapıyoruz. Hata üstüne hata. Faul yapılmayacak yerde faul yapılıyor. Yani saniyeler, dakikalar hep böyle kaybettik. Seyirci gerçekten delirdi. O çocukların ağlaması, o kadar insanların buraya gelmesi. Daha Türkiye'den bir sürü insan uçakla gelen var daha Los Angeles'e. Düşünün yani. Yani ondan sonraki maçları takip edeceğiz diye, nasılsa tur atlayacağız diye. Türkiye rahatlıkla arttılar, işte turu arttılar. İşte üçüncü garanti olur, ikinci, birinci nerede olacak onun hesabını yaparak. Bazıları 15'inde, 20'sinde gelecek, hani 7. yerde uçaklarını öyle ayarladılar. Hem gezme turu, bilmem maçı izleriz diye. Şimdi bu insanların biletleri tekrar ayarlanacak, dönecek, otel rezervasyonları, bunlar nasıl olacak düşünün yani. Bu seyirci bunu hak etmedi diye düşünüyorum. Yani bu çocuklarımız bunu hak etmedi. Yani o kadar insan burada ağladı, içeride sızladı. Büyükler bile ağladı. Bu böyle doğru değildir yani. Biz gerçekten kenetlendik mi? Dünya bedeliz. O kadar güçlüyüz. Ama futbolda başarı olmamız lazım. Az önce Mustafa Bey bunu anlattı. Bizim oyuncularımız dünyanın en iyi takımını oynatıyor. Biz şimdi gözü kapalı, birisi izlese, bunları bilmese, biri Real Madrid'de oynadığını, biri ne bileyim Inter Milan'da oynadığını, hiç hayatta demez ki. Bunlar hayatta orada oynayamaz derdi yani. Sonuçta gördüğünüz oyuncuları, yani mümkünat yok. Hakan Çalhanoğlu bile bugün çok kötüydü yani. Olamaz ya.
4: Abi ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Seda, Amerika Birleşik Devletleri, San Francisco, San Jose'den aktarmaya çalıştık. Bugün çok umutlu gelmiştik buraya. Ne yazık ki elimiz boş dönüyoruz. Biz de San Francisco'dan maçla alakalı değerlendirmeleri sizler için yapmaya çalıştık diyelim. Sözü tekrar sana bırakalım.
3: Refik, sana ve konuklarına çok teşekkür ediyorum. Tabii zaman zaman yorumlar yapılırken duygusal anlar da yaşayabiliyoruz. Sen de yaşadın, konukların da yaşadı. Tabii günlerce konuşulacak bir durum yaşıyoruz. Çünkü golsüz ve puansız erken bir veda oldu. Çok umutlarımız vardı. Canımız sağ olsun. Dilerim bundan sonrası daha iyi olur. Refik, kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler tekrar. Refik Fidan'ı uğurladıktan sonra efendim devam ediyoruz ama konuşacağız tabii ara ara yine, çünkü yankıları da olacak bu karşılaşmaların. 24 yıl aradan sonra o hasreti gidermiştik. Bugün böyle oldu, Paraguay karşısında veda ettik. Efendim, gazetelerde diyelim mi birlikte? Bir manşetleri görelim, hatırlatalım. Birazdan ayrıntılarıyla bakacağız. Gün başlıyor da biliyorsunuz. Türkiye gazetesinde Dolmabahçe'de enerji sunumu. Cumhurbaşkanı Erdoğan İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Mücahit Ören'i kabul etti. Kırgızistan'da önümüzdeki hafta temel atma törenleri başlayacak efendim. Enerji alanında atılan adımları Cumhurbaşkanı Erdoğan'la paylaştı Ahmet Mücahit Ören. Görüşmeye ilişkin detayları, ayrıntılarıyla konuşacağız. İstanbul'u demir ağlarla örüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Halkalı Havalimanı, İstanbul Havalimanı metro hattıyla ilgili açılışın ardından değerlendirmelerde bulundu. Yeni Şafak gazetesine geldiğimizde evlenene iş ve konutta öncelik, destek krediyle sınırlı kalmayacak. Gençler tabii evlenmeden önce artık maddiyatı düşünmeye başladı. Düğün masrafları, evi yerleştirme, ev bulma derken ciddi bir maliyet söz konusu. Bu desteğe ilişkin detaylara bakacağız. Milliyet gazetesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinden kaçırılan isim hakkında, kaçırmada altın şüphe diyor, ayrıntılara bakacağız. YKS için sessizlik. Bugün efendim üniversite adayları saat 10'da sınava başlayacaklar. Tekrar Allah zihin açıklığı versin diyoruz. Bir de sessiz bir ortam, açık alanlarda maç izlenmesine engel geldi. Türkiye'nin dört bir yanında sınav heyecanı yaşanacak. Yine belediyelere çökecekler. Yeni Akit gazetesinden bir manşet, ayrıntılara bakacağız. Bu arada CHP içerisinde dikkat çeken istifalar da oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tanju Özcan, Bolu Belediyesi'nin görevden alınan başkanı, CHP ile yolları ayırdılar efendim. CHP içerisinde hareketlilik devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu dün açıklamalarda bulundu, soruları cevaplandırdı. Sabah gazetesi en hızlı ve en uzun metro halkın hizmetinde dedi. Hürriyet gazetesi de ABD, İsrail birbirine girdi diyor. Ateşkesse acaba İsrail gölgesi düşer mi? Bütün dünya bunu takip ediyor. Akşam gazetesi, Fanatik gazetesi, hepsini ayrıntılarıyla okuyacağız önümüzdeki dakikalarda. Gün başlıyor etiketiyle. Lütfen sizler de gündem mesajlarınızı bize gönderin diyoruz. Şimdi hemen başlayalım.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattı açılış töreninde konuştu. İstanbul'un beceriksiz idarecilerin elinde artık eziyete dönmüş trafiğini rahatlatacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika eleştirisine sert tepki gösterdi. Az sonra... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerine hitaben mektup kaleme aldı. Partinin zorlu ve hassas bir süreçten geçtiğini belirten Kılıçdaroğlu, kırgınlığa gerek yok dedi. Ortak sorumluluk bilinciyle hareket etme çağrısı yaptı. Az sonra... İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılara devam ederken ABD'nin araya girmesiyle İsrail ile Lübnan arasında ateşkes sağlandı. Ancak bu ateşkes yine kağıtta kaldı. Anlaşmadan saatler sonra Lübnan'ın güneyinde İsrail ve Hizbullah arasında çatışmalar yaşandı. Habere dair aradığınız ne varsa Seda Akbay sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası gün başlıyor da olacak. Az sonra...
3: Ve o metro açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattı açılış töreninde konuştu ve İstanbul'un beceriksiz idarecilerin elinde artık eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız mesajı verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika eleştirisine de sert tepki gösterdi.
7: Şehrimiz yeni metro hatları kazandıkça İstanbul'un beceriksiz idarecilerin elinde artık eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız.
8: Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının ilk test sürüşünü gerçekleştirdi ve müjdeyi verdi.
9: 31 Temmuz'a kadar
10: 1,5 ay.
9: Ha, uygun mu? Uygun mu? 31 Temmuz'a kadar ücretsiz.
11: Hayırlı olsun.
8: Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının son etabı törenle hizmete açıldı. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'u kaderine terk etmeyeceğiz sözleriyle yapılan yatırımların önemine dikkat çekti.
7: İstanbul beklemez diyoruz. İstanbul ihmale gelmez. İstanbul beceriksizliği, vizyonsuzluğu kaldırmaz diyoruz.
8: Konuşmasında dış politika gündemine de değinen Erdoğan, Haziran ayı sonunda İstanbul'da yapılacak NATO parlamenter zirvesini hatırlattı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika eleştirilerine yürütülen diplomasi trafiğiyle karşılık verdi.
7: Küresel diplomasinin oyun kurucu aktörlerinden biri olduğu tescil edilecek. Siz birbirinizle koltuk kavgası verirken biz yürüttüğümüz ince diplomasiyle bölgemizdeki çatışmaları dindirmenin kavgasını verdik. Siz birbirinizin kuyusunu kazarken biz elimizde iğneyle kuyu kazar gibi barışa giden yolun önündeki engelleri kazdık.
8: CHP'ye parti içi tartışmaları ve kurultay süreci üzerinden yüklendi.
7: Mesela koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın. Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan metro açılışından sonra Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Singapur'la işbirliğini derinleştirmenin önemli olduğunu, savunma, lojistik, havacılık, denizcilik ve finans başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmeye gayret göstereceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la ABD arasında kalıcı barışın sağlanması için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldüğünü, Hürmüz'de seyir sefer serbestisinin sağlanmasına önem verildiğini, sürece katkı sağlanmaya devam edileceğini belirtti.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerine hitaben mektup kaleme aldı. Partinin zorlu ve hassas bir süreçten geçtiğini belirtti. Kırgınlığa yer yok çağrısında bulundu. Ortak sorumluluk bilinciyle hareket etme vurgusu yaptı.
12: Beraber çalışmak zorundayız. Birlikte mücadele etmek zorundayız.
13: Hiçbir kırgınlığa ve dağınıklığa yer yok dedi. CHP'li milletvekillerine kenetlenme çağrısında bulundu.
12: Hepimiz halkın umuduyuz. Unutmayın, hepimiz halkın umuduyuz. Halka umut vermek zorundayız.
13: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan depreminin artçı sarsıntıları sürüyor. Kurultay tartışmaların ortasında Kılıçdaroğlu milletvekillerine bir mektup yazdı. CHP Genel Başkanı zorlu ve hassas bir süreçten geçtiklerini belirtti. Hepinizin omuzlarındaki yükün ağırlığını derinden hissediyorum dedi.
10: Siyasette iklimin sertleştiği dönemlerde kişisel ikbal çabalarının ve anlık reflekslerin ötesine geçerek tam bir kurumsal ciddiyet ve sarsılmaz bir birliktelikle hareket etmemiz gerekir. Bu süreçte temel amacım sizlerin meclisteki güçlü iradesi ve emeğini koruyarak partimizin kurumsal itibarını en üst düzeyde tutmaktır.
14: Ahlak ahlak, erdem erdem, adalet adalet, temizlik temizlik, Cumhuriyet Halk Partisi bunları kendi dokularına işlemiştir.
13: Kılıçdaroğlu parti tüzüğü ve grup yönetmeliğine işaret etti. Bunun kendilerine rehberlik ettiğinin altını çizdi.
10: Taşıdığımız her türlü ünvan ve makamın sınırları, yetkileri ve sorumlulukları partimizin ilgili metinlerinde net bir şekilde düzenlenmiştir. Bu kurumsal çerçeve bizim ortak hukukumuzdur.
13: Kemal Kılıçdaroğlu birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
10: Hiçbir kırgınla, hiçbir dağınıkla ortam hazırlama lüksümüz yoktur. Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir.
14: Ailenin birliği için yapacağız, diriliği için yapacağız. Birlikte mücadele edeceğiz. Bunu yapmazsak sorun yaşarız.
3: İstanbul Maltepe'deki evinin önünden kaçırılan İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Tuzla'da metruk bir binada bulundu. Elleri ayakları bağlıydı. Polis tarafından kurtarılan Karaal, para istediler, darp ettiler, tam öldüreceklerdi, polis yetişti dedi. Efendim ve o anlarda, kaçırılma anı da ortaya çıktı.
13: Önünü bir kişi kesti, ardından yanına iki kişi daha yaklaştı. İBB yöneticisi Erhan Karaal işte böyle kaçırıldı. Saatler süren aramanın ardından polis tarafından Tuzla'daki bu metruk binada bulundu. Üstelik elleri ve ayakları bağlı halde. İstanbul Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, çarşamba günü akşam saatlerinde evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından zorla araca bindirilerek kaçırıldı.
15: Şu omuz kısmına yumruk attılar, ey kafanı dediler, direkt karga tulumba şeklinde içeriye attılar.
13: Ortaya çıkan yeni görüntüler Karaal'ın eşinin anlattıklarını doğrular nitelikte. Görüntülerde Karaal'ın önü evine yaklaşık 50 metre mesafede bir kişi tarafından kesiliyor. Kısa süre sonra iki kişi daha arkadan yaklaşıyor. Karaal direnmeye çalışsa da şüpheliler tarafından zorla araca bindiriliyor ve olay yerinden uzaklaştırılıyor. Başlatılan soruşturma kapsamında her yerde aranan Erhan Karaal'ın izine Tuzla'da ulaşıldı.
16: Polis kaçırılan Erhan Karaal'in izini adım adım takip etti. Ekipler Tuzla'dan sinyal aldıkları an buraya geldiler ve şafak vakti operasyon için düğmeye basıldı.
13: Düzenlenen operasyonda Erhan Karaal elleri ve ayakları bağlı halde bulundu. Kaçırılıp saatlerce darp edilen Erhan Karaal tedavi altına alındığı Tuzla Devlet Hastanesi'nden Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
15: Erhan çok ağır bir darp almış. Yoğun bakımda şu anda.
13: Aç ve susuz bırakıldığını söyleyen Erhan Karaal ilk ifadesinde para istediler, darp ettiler, tam öldüreceklerdi, polis içeriye girdi dedi.
3: Ve CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarının ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Adalar ve Mersin'in Silifke belediyelerine operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar şafak vakti düzenlendi. İki belediyenin başkanı da gözaltına alındı.
17: hizmetlerimiz çok hızlı bir şekilde işbirliği içinde İBB'de devam ediyor.
13: Rüşvet, yolsuzluk, suç işlemek amacıyla örgüt kurma.
18: Rüşvete, talana göz yumak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı?
13: İddialar vahimdi. Ekipler operasyonun düğmesine bastı. CHP'li iki belediyeye şafak operasyonu düzenlendi.
19: Ben bu konuda çok heyecanlıyım ve burada da çok çabuk yol alabileceğimizi inanıyorum.
13: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları devam ediyor.
18: Dostlarım, kardeşlerim, evlatlarım, arınacağız. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Önce Cumhuriyet Halk Partisi, sonra Türkiye arınacak.
13: Şafak vakti iki belediye için operasyonun düğmesine basıldı. Bunlardan biri İstanbul Adalar Belediyesi'ydi.
20: Ben belediyeciliğe şöyle bakıyorum. Yerel yönetim halkla iç içe olması gereken, halkın doğrudan yönetime katılması gereken bir işleyiş olduğuna inanıyorum.
13: Adalar Belediyesi'nde rüşvet karşılığı ruhsat verildiği ileri sürüldü. Arkeolojik sit alanlarındaki kaçak yapı faaliyetlerine göz yumulduğu iddiaları da vardı.
20: Benim ailem, babam, çocuklarım burada halkın arasında gezecek. Alnı açık, başı dik.
13: Savcılık toplanan delillerin ardından operasyonu başlattı. 4 ilde 90 adrese baskın yapıldı. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak dahil 42 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüpheli yurt dışında, 4 şüpheli de firari durumda.
17: Hizmetlerimiz çok hızlı bir şekilde işbirliği içinde İBB'de devam ediyor.
13: Bir diğer operasyonun adresi Mersin'in Silifke Belediyesi'ydi.
21: Biz 88 mahallemize hizmet etmeye devam ediyoruz.
13: Jandarma ekipleri sabah saatlerinde operasyona başladı. Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı. Belediye binası haricinde birçok adreste arama yapıldığı öğrenildi. Öte yandan yine CHP'li İzmir Seferihisar Belediyesi'ne geçtiğimiz gün operasyon düzenlenmişti. Ucu Güzelbahçe Belediyesi'ne kadar uzandı. Masak kayıtlarında şüpheli para transferleri tespit edilen eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Güney'in eşi Nermin Günay gözaltına alındı. Günay'ın Veli Ağbaba'nın danışmanı olduğu belirtilen Özlem Akyılmaz'a 500 bin lira tutarında havale gerçekleştirdiği belirlendi.
3: Efendim, yaz mevsimi geldi. Tabii yaz aylarında et derken biraz daha tavuk tüketiliyor ve fiyatlar konuşuluyor. Bütün Türkiye tavuk fiyatlarını konuşuyordu ve üreticilerin de anlaşarak ortak fiyat belirleyip rekabeti ihlal ettiği iddiaları üzerine de Adalet Bakanlığı harekete geçmişti. Bazı firmalara denetim kayyumu geldi. Peki tavuk fiyatları nasıl etkilendi? Birlikte bakalım.
22: Ortak fiyat ve fahiş fiyat sonrası tavuk firmalarına operasyon yapılmıştı. Peki bu operasyon tavuk fiyatlarına nasıl yansıdı?
23: Aynı sabit duruyor fiyatlarımız şu an. Ama indirimde olmadı. Tavuk kanat 290 lira öyle ilerliyor. 110 lira tüm tavuğumuz.
24: Tavuk fiyatları biraz geri çektirir ama tekrar bazı firmalar yine aynı fiyattan satıyorlar. Yani çok da indirim yapılmadı yani.
25: Vallahi şu ana kadar pek bir fark göremedim. Fazla bir fark yok ama daha düşer inşallah. Sabit değil mi? Şu an için iyi.
22: Yaz aylarının gelmesiyle beraber tavuk fiyatları sürekli artış gösteriyordu. Ancak tavuk firmalarına yapılan operasyon sonrası bu artışlar da durmuş oldu.
25: 10 gün önce fiyatlarımız zaten bu operasyondan dolayı durduruldu. Yoksa her hafta 2 günde 3 günde bir zam geliyordu. Ama şu anda 10 gündür zam gelmiyor. Aynı fiyatlara satmaktayız.
26: Vallahi devletin bu işe el atmasına çok sevindim. Kanat sezonu da geldi. Yani neredeyse kırmızı et fiyatına geldi. Devletimizden Allah razı olsun. Beklediğimiz bir olaydı. Çok güzel oldu yani.
27: Bir tavuk da değil. Her şeyi yapsınlar o kontrolü. Şu anda iyi, normal yani.
22: 10 gün önce tavuk pirzolanın kilosu 170 TL'den satılıyordu. Bugün de aynı 170 TL'den satılıyor.
28: Yükseliyordu. Her gün 10 lira 15 lira yükseliyordu. Her sabah geldiğinde etiket değiştiriyorduk. Sabit kalmıyordu. Şu anda sabit. 5-10 gündür sabit.
29: Denetimin yapılması çok çok önemli. Vatandaş açısından fiyatlar sabitlensin.
3: Şimdi gözler piyasalarda. Bir ateşkes haberi geldi. Dileriz kalıcı olur. İsviçre'de planlanıyordu aslında tarafların bir araya gelmesi ama İsrail bir gölge düşürüyor. Barış görüşmelerinin iptal olmasıyla birlikte piyasalarda dengeler yeniden bir değişti. Belirsizliğin hakim olduğu ortamda Altın fiyatlarında tekrar sert düşüşler görüldü. Gram altın, ons altın bakalım nasıl seyretti. Şimdi piyasalarda yine bir belirsizlik havası var.
0: ABD ile İran arasında yapılması beklenen kritik görüşme iptal edildi. Güvenli liman olarak görülen altın sert düştü. Son günlerde jeopolitik gerilimlerin etkisiyle rekor seviyelere ulaşan altında rüzgar tersine döndü. Perşembe günü 6.342 liradan kapanan gram altın, cuma günü 6.154 liraya kadar geriledi. Yaklaşık 200 lira kaybetti. Düşüş sadece gram altına sınırlı kalmadı. Ons altın da sert düştü. 100 dolar değer kaybeden ons altın 4.138 dolar seviyelerine kadar geriledi. Analistler önümüzdeki dönemde altın fiyatları yönünden yalnızca jeopolitik gelişmelerin değil, petrol fiyatları ve ABD Merkez Bankası Fed'e ilişkin beklentilerinde belirleyici olabileceğini ifade ediyor.
3: Efendim saatler 09.09, yaklaşık bir saat sonra Türkiye'de 2,5 milyon üniversite adayı sınava girecek. Efendim kader anı, evet öyle ya da böyle o gün geldi çattı. Veliler ve öğrenciler de sınava girilecek yerlerin yolunu tuttu. Okulların önlerinde şu anda nasıl bir tablo var? Bütün Türkiye'de büyük bir heyecan yaşanacak. TGRT Haber muhabiri arkadaşım Merve Şahin'e Ankara'ya dönüyoruz hemen. Merve günaydın. Sınav deyince insan tabii o üniversite sınavına girdiği zamanları hatırlıyor. Sen o heyecana tanıklık ediyorsun. Günaydın diyorum öncelikle. Nasıl bir hava var?
1: Günaydın Seda Akbaş. Sizin de belirttiğiniz gibi aslında bizlerin de aklına bizim kendi sınava girdiğimiz yıllar geldi. Ancak bugün burada atmosfer oldukça heyecanlı. Henüz daha sınav hazırlıkları yapılıyor. Başlaması da belirttiğiniz gibi yaklaşık bir saat gibi bir süre var. Kameraman arkadaşım Burak Taşlar sizler için buradaki atmosferi göstersin. Ben hemen kenara çekileyim. Oldukça hareketli aslında. Ailelerle çocuklar artık sınava girecek öğrenciler, adaylar vedalaşıyorlar ve sınav salonlarına doğru geçiyorlar aslında ellerine kimlikleriyle ve tabii ki sınava giriş belgeleriyle. Son aslında uyarılar yapılıyor, öneriler veriliyor çocuklara ve sonrasında da sınava girmek için artık her şey hazırlanmış olacak. 2,5 milyon aday başvurdu sınava bu yılki YKS'ye. 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bugün alan temel yeterlilik testi, yarın alan yeterlilik testi ve yabancı dil testleri gerçekleştirilecek. İki güne bölündü sınav yani. Her yıl olduğu gibi saatler 10-15'te başlayacak birinci oturum TYT. 2 milyon 495 628 aday başvurmuş oldu. Pazar günü ise yine 10-15'e başlayacak sınav. İkinci oturum alan yeterlilik testi olacak bu da. 1 milyon 627 960 aday. Aynı gün yine 15-45'te de gerçekleşecek. Üçüncü ve son oturumsa yabancı dil testinde. İngilizceden ve Arapçadan, Almancadan, Rusçadan ve Fransızcadan olmak üzere adaylar sınavlara girmiş olacak. Bu yıl YKS 921.248 aday ilk kez başvurdu. Daha önce giren adaylar veya kendini yeniden denemek isteyen öğrenciler, daha ileri yaşlarda olan kişiler de yine sınava girebiliyor. Onu da, şunu da belirtmekte fayda var. En genç adayın yaşı 16. Daha aslında sınava girmek için süresi var ancak tabii ki kendini denemek için muhtemel ki böyle bir sınavı görmek için o stresi biraz da olsun zamanı geldiğinde en aza indirgemek için bugün sınava giren bir aday kendisi. En yaşlı aday ise 87 yaşında. O da muhtemel ki hem bilgilerini belki de tazelemek ister hem aslında kendini denemek istiyor. Belki de bu nedenle girmiş olacak sınava. Aynı zamanda 4 ilçede ilk defa yapılacak YKS. Bu noktada sınava 15.360 engelli adayda başvurdu ve yine engelli adayların tıpkı LGS'de olduğu için ek süre verilmesi ve tabii ki sağlık raporları bazına alınarak ihtiyaç duyulan ek sürede yine kendilerine verilecek yardımcı personel desteği de sağlanmış olacak sınav boyunca. Antalya, Konya, Aydın ve Trabzon'da bazı ilçelerde sınav ilk kez gerçekleştirilecek ve belirttiğim gibi aslında YKS'nin sağlıklı şekilde uygulanması için de aslında güvenlik güçleri de sahada yaklaşık 50 bin emniyet personeli bugün sahada hem trafik akışını kolaylaşması anlamında hem de öğrencilerin sınava rahat bir şekilde yetişip herhangi bir aksaklık yaşamaması adına emniyet personelleri de sahada görev başlarında. Ve tabii şöyle bir detay da var. Sınava başvuran ancak Uluslararası Okul Sporları Federasyonu tarafından da 13-22 Haziran tarihlerinde Sırbistan'da gerçekleşecek ISF Dünya Okul Sporları Basketbol Şampiyonası'na katılacak 8 sporcu da var. Bugün sınava girecek Belgrad'da. TYT ve AYT düzenlenecek onlar için. Bu ilk defa yapılıyor aslında böyle bir düzenleme. Adaylar Türkiye ile eş zamanlı olarak aynı koşullardan sınava girmiş olacak. Artık saatler 10'da kapılar kapanmış olacak. Saatler 10-15'te de sınavın artık başlamasını bekliyoruz. Toplam 165 dakika sürecek. Bu da tekabül ediyor ki saatler 13'ü gösterdiğinde sınav tamamlanmış olacak. Adaylar şu an aileleriyle bir arada, tabii ki artık son dakikalarını sınava girmeden önce bir arada yaşıyorlar. Sonrasında sınav salonlarına geçecekler. Hem kimlikleri ve tabii ki sınav giriş belgeleriyle heyecan dorukta, hem ailelerde hem adaylarda. Tabii ki hepsinin bir hayali, hedefi var. Umuyoruz ki hepsinin yönünden geçen olmuş olur. Biz de kameraman arkadaşım Burak Taşlan'la birlikte YKS'yi takip ediyor olacağız diyerek sözü yeniden size bırakalım.
3: Merve'cim çok teşekkür ediyorum sana ve kameraman arkadaşımıza. Kolaylıklar diliyorum. Saat 13'e kadar sürecek maraton başlayacak. Efendim bu arada lütfen korna çalmayalım çağrısı geldi ÖSYM Başkanı'ndan. Ben de burada duyurmak istiyorum. Çünkü TGRT FM'de yollarda da bizi takip eden dinleyicilerimiz de var. ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy diyor ki adaylarımızın olumsuz etkilenmemesi için lütfen sessiz olalım. Korna çalmayalım. Bu hakikaten çok önemli. Bir yıllık emekler boşa gitmesin, dikkatleri dağılmasın. Efendim.

0: Türkiye'deki son durumda görüşmede kapsamlı şekilde değerlendirildi. Mücahit Ören, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çalışmaların başarılı bir şekilde devam ettiği bilgisini verdi. Önümüzdeki hafta yapılacak temel atma töreniyle birlikte faaliyetlerin daha da hız kazanacağını belirtti. Erdoğan ise Bişkek ziyaretinde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'la huzurunda imzalanan İhlas Holding yatırımlarının geldiği aşamadan duyduğu memnuniyeti ve desteğini dile getirdi. Ahmet Mücahit Ören, İhlas Medya Grubu'nun faaliyetleri ve gündemdeki gelişmeler hakkında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi verdi.
1: Efendim, gözler ateşkeste fakat tabii bir İsrail gölgesi var. ABD-İran anlaşmasını sabote mi edecek? İmzaların atılmasının üzerinden bir gün bile geçmeden Lübnan'a saldırıları başlattı İsrail. Acaba amacına ulaşıyor mu? Tahran'la Washington arasında İsviçre'de başlaması planlanan müzakereler iptal oldu.
2: İsrail, ABD, İran anlaşmasını sabote etmeye çalışıyor. Tahran ve Washington arasında mutabakat zaptı imzalandıktan kısa bir süre sonra Tel Aviv, Lübnan'a saldırı başlattı. İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nden Lübnan saldırılarına dair resmi bir açıklama gelmedi, ancak tedirgin eden bir gelişme yaşandı. İsviçre'de yapılması planlanan ABD-İran nihai anlaşma müzakereleri iptal edildi. İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Burgenstock Tatil Merkezi'nde yapılması planlanan görüşmelerin gerçekleşmeyeceğini açıkladı. This was not easy. İsviçre'den hemen önce de Beyaz Saray Sözcüsü ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'ın İsviçre seyahatinin iptal edildiğini duyurdu. Bu iptal haberlerinin İsrail'le bağlantılı olmayabileceği yorumları da yapılıyor. İran basınının ise konuyla ilgili sessizliği dikkat çekiyor. ABD-İran anlaşması ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian tarafından uzaktan imzalanmıştı. Bundan sonraki süreçte nihai anlaşmaya varılması için teknik müzakerelerin yürütülmesi bekleniyor. Bu aşamada İsrail'in Lübnan'daki tutumu belirleyici olacak.
1: Ve Amerikan Başkanı Trump da İran'la sağlanan mutabakatla ilgili konuştu. İran anlaşmalı, yoksa onları memnun etmeyen şeyler yaparız diyerek yine bildiğimiz gibi salvolara başladı. Trump bu arada Ankara'ya geliyor efendim. NATO zirvesiyle ilgili, Temmuz başında olacak NATO zirvesiyle ilgili olarak Türkiye'ye geleceğini söyledi. İran cephesindense Hürmüz Boğazı ile ilgili açıklamalar var.
0: ABD-İran arasında mutabakat sağlandı ama Trump İran'a yönelik tehditlerini sürdürdü.
3: İran anlaşmalı, yoksa onları memnun etmeyen şeyler yaparız.
0: Trump'ın söylemleri bununla sınırlı değildi. ABD Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İran'a ödenecek tazminat iddialarına cevap verdi. İran 10 sent bile bizden para alamayacak dedi.
3: Savaş İran'ı zayıflattı. Artık ne hava kuvvetleri, ne donanması, ne uçak savar teçhizatı, ne radarı, ne de başka herhangi bir şeyi yok. Ve yine de demokratlar İran'ın 4 ay öncesine göre daha iyi durumda olduğunu söylüyorlar. Bunu nasıl da kolayca geçiştirebiliyorlar, hayal edebiliyor musunuz? Bazı insanlar ne kadar aptal olabilir? Biz çaresizlikten görüşmedik. İran görüştü. Onlar bitti. Para almayacaklar. 10 sent bile.
0: Trump, İran'ın dini lideri Hamaney ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hamaney'in cesur biri olduğunu söyledi.
3: Maalesef İran lideri Hamaney'e zarar verdim. Kendisi ağır yaralandı. Ancak cesur bir kişiliğe sahip. İran'da yaşananların bir rejim değişikliğine işaret ettiğine ve Hamaney'in konumunun babasından farklı olduğuna inanıyorum.
0: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar'la telefonda görüştü. Arakçı, bu görüşme sonrası ABD ile sağlanan mutabakat sürecine değindi. Mutabakatın ihlalinden ABD sorumlu olacak dedi. İran, ABD ile imzalanan mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'ndan geçecek ticari gemileri için yeni kuralları duyurdu. İran Körfezi Boğaz İdaresi 60 gün boyunca geçiş ücreti alınmayacağını açıkladı.
1: Efendim, bu arada ABD-İsrail ittifakında tarihi kopuşlar yaşanıyor. İran savaşında

0: zafer elde edemeyince birbirlerine girdiler. Tel Aviv sadece Trump'ı değil, ekibini de deliye döndürdü. Başkan yardımcısı J.D. Vance'in açıklamaları dikkat çekti. İsrail'e 9 milyonluk bir ülkesiniz, her sorununuzu öldürerek çözemezsiniz dedi.
1: ABD ve İsrail'in sarsılmaz görünen ittifakı pamuk ipliğine döndü. İran savaşında planları tutmayan ikili birbirine girdi. İran anlaşmasını sabote etmeye çalışan İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'tan sonra bu kez yardımcısı J.D. Vance ateş püskürdü. Vance, New York Times'a verdiği podcast mülakatında İsrail için ABD'den beklenmeyecek ifadeler kullandı. Vance özellikle İsrail'in Filistin düşmanı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in İran anlaşması bizi bağlamaz açıklamasına kızdı.
2: Ben-Gvir gibi anlaşmaya saldıran kişiler var. Sanırım onlara vereceğim yanıt şudur. Tam olarak ne öneriyorsunuz? 9 milyonluk bir ülkesiniz. Karşılaştığınız her ulusal güvenlik sorununu çözmek için sadece öldürerek bir çıkış yolu bulamazsınız.
1: Vance hızını alamadı. Sonrasında Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada ise İsrail'e silahlarınızı biz üretiyoruz dedi. İsrail kabinesinde ABD'yi eleştiren bazı İsraillerin olduğunu söyleyerek sert bir karşılık verdi.
2: Son 3 ayda vatanınızı koruyan savunma silahlarının 3'te 2'si Amerikan elleriyle üretildi ve Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edildi. İsrail'in sorunu Donald Trump değildir. İsrailliler uyanmalı ve ülkelerinin içinde bulunduğu durumu görmeliler.
1: Vance'a ilk yanıtsa Ben-Gvir'den geldi. Ben-Gvir, Vance'ın ne öneriyorsunuz sorusuna cevap verdi. Filistin düşmanı bakan, önerim 21. yüzyılın nazileriyle başa çıkmak. Tıpkı ABD'nin 20. yüzyılın nazileriyle başa çıktığı gibi dedi. ABD, İsrail krizinde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ise ortamı sakinleştirmeye çalıştığı iddia ediliyor. İsrail basında göre Netanyahu, ABD'yi eleştiren İsrail bakanların kendi yaklaşımını yansıtmadığına dair Beyaz Saray'a mesajlar gönderiyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran anlaşmasına saatler kala Lübnan'a saldırı emri veren Netanyahu'yu arayıp sert bir dille azarlamıştı. İran'la ABD arasında yürütülecek anlaşma müzakerelerinin ABD-İsrail ilişkilerinin gidişatını da belirleyeceği tahmin ediliyor.
0: Yani düşünebiliyor musunuz? İsrail artık sabırları o kadar zorluyor ki Amerika'nın üst düzey isimlerinden artık isyan haberleri, isyan ettiklerine dair açıklamalar geliyor. İsyan noktasındalar ve Amerikan medyası da İsrail ile ABD arasında yaşananlara çekişmeli boşanma diyor. İsrail Lübnan'a bu sefer saldırdı. Ateşkesin adını bile duymaya tahammül edemiyor. Lübnan'a saldırılar devam ederken ABD'nin araya girmesiyle İsrail ile Lübnan arasında şimdilik bir ateşkes sağlandı. Ancak ateşkese bakıyoruz, yine kağıtta kaldı.
3: İsrail Lübnan'ı böyle vurdu. İran İsviçre'ye heyet göndermeme kararı aldı. ABD'nin araya girmesiyle İsrail'i Hizbullah arasında ateşkes sağlandı. ABD İran arasında sağlanan mutabakatın en önemli maddelerinden biri Lübnan'da ateşkesin sağlanmasıydı. İsrail anlaşmayı bozmak için günlerdir Lübnan'ı vurdu. İran mutabakatı iptal etme noktasına geldi. Kritik süreçte ABD bir kez daha devreye girdi. ABD'li yetkili, ABD ve Katar'ın ara buluculuğunda İran'ın desteğiyle İsrail ve Hizbullah'ın ateşkes üzerinde anlaştığını duyurdu. Anlaşma yerel saatte 16'da yürürlüğe girdi. Ateşkes kararının duyurulmasıyla birlikte Hizbullah sahada ilk adımı attı. Örgüte yakın kaynaklar tüm unsurların ateşkes talimatına uyduğunu ve anlaşmanın uygulanmaya başlandığını açıkladı. İsrail ordusu ise ateşkese bağlı kalacağını açıkladı. Ancak dikkat çeken bir mesaj da verdi.
4: Back on October 7th, he rightly called Hamas sheer evil.
3: Tel Aviv yönetimi Lübnan'daki birliklerinin olası tehditlere karşı operasyon düzenleme serbestisini koruduğunu duyurdu. Gündüz ateşkes sağlandı ama bu ateşkes sadece saatler sürdü. Akşam saatlerinde Lübnan'ın güneyinde İsrail-Lübnan arasında çatışmalar yaşandı.
0: Ve bir yandan da Türkiye NATO zirvesine hazırlanıyor. Ankara'da neler oluyor bakalım. 7-8 Temmuz'da yapılacak zirve öncesi protokol güzergahlarında bakım, çevre düzenlemesi ve güvenlik çalışmaları sürüyor.
5: İşlerimiz çok yoğun. Akşamları mesaiye kalıyoruz. Devamlı tam gaz devam ediyoruz. İnsanların daha güvenli olması için bu korkulukları buraya monte ediyoruz.
1: Güzergahlara yaya güvenliğini artırmak için korkuluklar monte ediliyor. Bazı binaların dış cepheleri yenileniyor.
6: Ankara'da NATO zirvesi öncesi hazırlık artıyor hızıyla sürüyor. Liderlerin geçeceği noktalar baştan aşağı değişiyor. Gerek yol çalışmaları gerekse binaların dış kaplamaları baştan aşağı değişiyor.
1: NATO liderler zirvesi için başkentin önemli noktalarında ekipler sahaya indi. Esenboğa Havalimanı'ndan kent merkezine uzanan protokol yollarında asfalt çalışmaları yapılıyor. Çevre düzenlemeleri gerçekleştiriliyor.
5: Burası protokol yolu olduğu için buradan geçişin daha güvenli ve sağlıklı geçebilmesi için çalışmalarımız devam ediyor.
1: Ekipler gece gündüz demeden mesai yapıyor. Amaç hem güvenliği hem de ulaşım konforunu sağlamak. Öte yandan bazı kötü görüntülerin önlenmesi için setler çekildi.
7: Ya buradaki setlerle ilgili de şunu söyleyebilirim. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin daha önce el atması gerekiyordu. Buraların daha önce düzene alınması gerekiyordu.
0: Efendim, genç oyuncu Ece İrtem'in 15 Haziran'da evinde ölü olarak bulunmasının yankıları devam ediyor. Çünkü öncelikle bir kalp krizi olarak ortaya çıkan vefat sebebiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Oyuncu Ece İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun adli tıbba gündemi sarsan bir başvuruda bulundu. Tayland'da maymun ısırmış. Yeni iddia böyle. Oyuncu İrtem'in ölümüne ilişkin bu iddiaya ilişkin bakalım ayrıntılara. İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun kısa bir süre önce Tayland'a giden oyuncunun bir maymun tarafından ısırıldığını, sol kolunda 3 yara izi olduğunu söyledi. Gökkoyun maymun ısırığının ölümcül neticelerinin olabileceğini belirtti. Peki gerçekten maymun ısırığı ölümcül olabilir mi? Şöyle bakıyorum, Profesör Doktor Duran Tok'tan gelen bir açıklama var. Maymun ısırığı ölümcül olabilir diyor uzmanlar. Evet, şimdi bu değerlendirilecek tabii ki. Müdahale edilmeyen maymun ısırığı ölüme sebep olabilir. İlk semptomlar grip benzeri oluyor. Ateş, halsizlik, kas ağrısı ve mide bulantısı. Midesinin de rahatsız olduğunu söylemişti Ece İrtem'in annesi. Onu da hatırlatalım. Bu da bu yeni iddiada incelenecektir. Yeniden başsağlığı diliyorum ailesine. Gencecik bir oyuncuydu, kaybettik. Efendim, maymun ısırığı ölümcül olabilir. Yani buna da dikkat etmek lazım. Evet, dün akşama dönelim şimdi de. Efendim, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Basketbol Süper Ligi playoff maçında galibiyete uzanan Fenerbahçe seriyi 3-1'e getirdi, şampiyon oldu.
3: Basketbol Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe oldu. Basketbol Süper Ligi playoff final serisi 3. maçında Beşiktaş'la Fenerbahçe Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Seride 2-1 önde olan Fenerbahçe bu akşam oynanan müsabakayı da kazanarak seriyi 3-1 yaptı ve şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşma son saliseye kadar yüksek tempo ve heyecanda geçti. Fenerbahçe beko Tarık Biberovic'in maç sonuna 1.9 saniye varken bulduğu 3 sayılık isabetle 2 sayı öne geçti. 75-77. Kalan bölümde skor değişmeyince Fenerbahçe beko Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu. Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi final serisinde Beşiktaş'ı 3-1'le geçerek 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. 3 sezondur üst üste şampiyon olan Sarı Lacivertliler toplam şampiyonluk sayısını ise 13 yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir tebrik mesajı paylaştı. "Fenerbahçe camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
0: Evet, tebrikler diyoruz. Saatlerde 9.30 oldu. Kısa bir aramız olacak gazete manşetleriyle. Birazdan buradayız.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: aklınızda bulunsun.
1: Yemeğin taştığı yere hemen bolca tuz serpin. Ocak soğuyuncaya kadar öyle kalsın. Soğuduktan sonra kolayca temizlendiğini göreceksiniz. Fırında pişirdiğiniz tavuğu hemen yemeyecekseniz ve kurumasını da istemiyorsanız, fırından çıktığında üzerine margarin ve limon suyu sürün ve alüminyum folyoya sarın. Tavuğunuz yumuşacık kalacaktır. Patates kızartmadan önce süt dolu bir kabın içinde biraz bekletin. Kuruladıktan sonra tavaya atın. Böylece daha az yağ çekecektir. Karnabahar, lahana, soğan gibi keskin kokulu yiyecekler pişirilirken tencere kapağı aralık tutulursa kokunun yemeğe sinmesi önlenir. Yeşil renkli sebzelerin rengini korumak için tencerenin kapağı aralık tutularak buharın çıkarılması sağlanmalı veya tencerenin kapağı ara ara açılmalıdır. Makarnanın haşlama suyuna 1-2 baş soğan, havuç ve benzeri sebzeler koyarsanız daha lezzetli olacağını göreceksiniz.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber. Uluslararası kuruluşlar yardım çağrılarını yinelese de sahadaki tablo her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Sudan'da yaşanan bu kriz sadece bir savaş değil, kadınların sessizce taşıdığı büyük bir insanlık yarası olarak tarihe geçiyor. Dünya iklim değişikliğinin en sert etkilerinden birinin sonuçlarını yaşıyor. Avrupa adeta kavruluyor. İtalya'da bunaltıcı sıcaklar etkisini artırıyor. Başkent Roma'da turistler 35 dereceyi bulan hava sıcaklığından korunmak için tarihi çeşmelerde serinlemeye, gölgelik alanlarda dinlenmeye çalıştı. Meteoroloji uzmanları hafta sonuyla birlikte sıcak hava dalgasının daha da güçleneceğini belirtiyor. Tahminlere göre Milano, Bologna ve Floransa'da termometreler bu yıl ilk kez 40 dereceyi gösterecek. Roma'yı ziyaret eden turistlerse sıcak havaya rağmen kentin tarihi atmosferini keşfetmeye çalışıyor. Ancak sıcak hava turistlerin gölgeliklere ve tarihi çeşmelere akın etmesine neden oluyor. Burada serinlemeye çalışanlar ilk kez bu derece sıcak havayla karşılaştıklarını belirtiyor. Yetkililer özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuyor. Kısa süre önce boşanmışlardı. Çıkan tartışma sonları oldu. Cansız bedenleri sitenin bahçesinde bulundu. Acı olay İstanbul Çekmeköy'deki sitede yaşandı. Vatandaşlar bir kadınla bir erkeğin bahçede hareketsiz yattığını fark etti. 112'ye ihbarda bulunuldu. Ekipler eski çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeleri adli tıp morguna kaldırıldı. Polis yaptığı incelemede olay öncesi ikili arasında tartışma yaşandığını tespit etti. Erkeğin eski eşini aşağı attıktan sonra atladığı ihtimali değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Bu havuzu site yönetimi tesettürlülerin girmesini yasaklamış.
3: Ayrımcılığa maruz kaldı. Üzerinde haşema var diye havuza alınmadı.
2: Bu hem insan haklarına aykırı bir durumdur, hem de Müslümana yapılmış olan bir saldırıdır.
3: Skandalın adresi Mersin'in Mezitli ilçesi oldu.
2: Merhabalar, burası Mersin. Mezitli Tece'de bulunan Zafer sitesinin havuzu.
3: Tesettürlü kadın oğlunu gözlemlemek için havuz başına gitmek isteyince olanlar oldu.
2: Çocuklarımıza erişim sağlayamıyoruz.
3: Önce kıyafeti sorun edilen tesettürlü kadın site yönetim kurulunun aldığı kararla üzerindeki haşemayla da değil havuz başına yakınına bile alınmadı.
2: Şu an üzerimde haşemam bulunuyor. Çocuğuma müdahale etmek için girmeye çalışıyorum. Lakin site yönetimin izniyle bana izin verilmiyor.
3: Yaşadığı mağduriyeti kayda alan kadın o anları sosyal medyada paylaştı. Ardından da site yönetiminden şikayetçi oldu.
2: Üzerimizdeki de kıyafet, havuz kıyafeti, tesettürlerin giymiş olduğu haşama bir havuz kıyafeti.
3: Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı site yöneticisiyle havuz görevlisi hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları kapsamında soruşturma başlattı. Havuz görevlisinin gözaltına alındığı, site yöneticisinin ise yurt dışında olduğu açıklandı.
0: Yaşamaz dediler ama o kocaman yüreğiyle pes etmedi. Amansız hastalığa savaş açtı ve tıbbın bitti dediği yerde savaşı o kazandı.
4: Bugün balon uçutturdular, beni çok sevindirdiler.
0: Hatay'ın Kumlu ilçesinde yaşayan Akar ailesinin dünyası 8 ay önce aldıkları o acı haberle başlarına yıkıldı. 8 yaşındaki kızları Hülya'nın beyninde tümör tespit edilmişti.
5: Bu süreçte doktorlar bize umut vermedi. Ölür diye söylediler.
0: Doktorlar umut verici konuşmadı. Ancak ne ailesi ne de minik Hülya pes etti.
6: Anne olarak çok zor bir şey. Ben Allah kimseyi çocuğundan ısınmasın. Çok zor bir şey abi ya.
1: Zorlu geçen 8 aylık süreçte devreye hayırseverler girdi. Başarılı ameliyat ardından gelen ışın ve kemoterapi tedavileriyle Hülya hayata yeniden tutundu.
4: Çok mutluyum. İyiyim Allah'a şükür. İsimler pes etmesinler. Ben savaştım, kazandım.
1: Hülya'nın kansere karşı kazandığı bu büyük zafer gökyüzünü renklendiren umut balonlarıyla taçlandı.
3: Gözleri doldu çünkü yüreği yanıyordu.
2: Allah'a havale ediyorum.
3: Eski damadı kızı ve eşini hayattan kopardı.
2: Sorun sıkıntı yoktur yani aralarında kızla ayrılma kararı aldı.
3: Vahşet Hatay'ın Defne ilçesinde yaşandı. Yabancı uyruklu Lamia Azazi'nin ayrıldığı nişanlısı Lamia ve ailesinin yaşadığı konteyner evi bastı. Eski damat dehşet saçtı. Lamia'yı ve 65 yaşındaki babasını öldürdü. Geriye ise bu izler ve yüreği hem kızı hem de eşi için yanan biri kaldı. Kepçe doğalgaz hattına zarar verdi. Büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Olay Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana geldi. Çevre atık tesisi civarında kazı çalışması yürütülüyordu. Kepçe operatörü çalışma sırasında yer altından geçen doğalgaz boru hattına zarar verdi. Büyük gürültüyle birlikte patlayan hatta gaz sızıntısı meydana geldi. Operatör can havliyle kendini kurtarmayı başarabildi. Bölgede alarm verildi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve Palmet Enerji bünyesindeki izgaz ekipleri sevk edildi. Boru içerisindeki gazın kontrollü şekilde boşalması beklendi. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmaması tek teselli. Komşu iki ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Aramalarda bulunan 134 kilo uyuşturucuya el konuldu.
7: Yaklaşık 203 paket uyuşturucu ele geçirildi.
3: İstihbarat alındı. İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı düğmeye basıldı. Bir depo ve bir araca düzenlenen baskında 134 kilo uyuşturucu bulundu.
7: Narkotik köpeğimiz Leydi'nin de tabii hassas burnuyla tespit ettiği Zula ortaya çıkarıldı.
3: İki şüpheli gözaltına alındı.
8: Bekle.
1: Yıkıntıların, taşların ve betonların dili olsa da konuşsa. Ama o gün her şeyi bir kenara bırakan tek bir bakış konuşuyordu. Hatay, Antakya'da hafriyat yığınının altındaki bir boruya sıkışan kedileri kurtarmak için ekipler titiz bir çalışma başlattı. O anlarda dışarıda olan anne kedi yavruları borudan çıkarılana kadar ekiplerin başından bir an olsun ayrılmadı. Sağ salim kurtarılan yavrular hemen annelerine teslim edildi.

0: tribünlerden meclis kürsüsüne. Taraftarlar arasında yaygınlaşan Viking kürek çekme hareketi her yerde. İkonikleşen hareketle 28 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan milli takımlarına böyle destek verdiler. Norveç parlamentosunda milletvekilleri oturuma kısa bir ara verdi. Bu koreografiyle birleşti. Hep birlikte Viking kürek çekme hareketini yaparak Dünya Kupası'ndaki milli takımlarına desteklerini gösterdiler. Görüntüler sosyal medyada en çok izlenilenler arasına girdi. Norveç 22 Haziran'da da Senegal'le karşı karşıya gelecek.
1: Metro raydan çıktı.
2: Arıza yapan metro raydan çıktı. Yolcuların çekilmez çilesi böyle kayda alındı.
3: Abi araya girmeyin fazladır mı? Olur mu olmaz. Ben de yine çalıştım.
2: İstanbul'da M4 Kadıköy Sabiha Gökçen Havalimanı hattında sefer yapan metro Sabiha Gökçen Havalimanı istikametine gidiyordu. Metro makas arızası nedeniyle Bostancı istasyonu yakınlarında raydan çıktı. Trenden kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran yolcular tünelde yürümeye başladı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve metro ekipleri yönlendirildi. Yolcular güvenli şekilde tahliye edildi. Yaralanan 3 kişi de hastaneye götürüldü. Kadıköy ve Küçükyalı durakları arasında aksama yaşandı. Ekipler sorunu gidermek için çalışma başlattı. Yolcular metrodan çıkıp otobüs duraklarına yönelince de yoğunluk oluştu.

0: Günaydın, güzel bir sabah diliyoruz sizlere. Yeniden açıkçası biraz hüzünlüyüz tabii, onu söyleyelim. Çünkü Paraguay karşısında milli takımımız 1-0 mağlup oldu ve Dünya Kupası'na veda ettik. Sizlerden de mesajlar geliyor. Gazetelere de birazdan bakacağız efendim. Maçın yankıları da devam ediyor tabii ki. Şimdi gazeteler öncesinde renkli bir haber var. İstanbul Fatih'te geleneksel hale gelen örgü festivali 600'den fazla örgü tutkunu konunu bir araya getirdi. İşte o görüntüler.
1: Tarihi atmosferin gölgesinde ilmek ilmek örgü ördüler. İstanbul'da Fatih Belediyesi'nin ev sahipliğinde ikinci geleneksel örgü festivali düzenlendi.
2: Örgü şenliklerine severek katılıyoruz.
1: 600 aşkın örgü tutkunu tarihi Yedikule Hisarı'nda bir araya geldi.
3: Şu anda Yedikule Hisarı'nda ikinci örgü festivalinde yaklaşık 616 hanımefendinin katıldığı örgü şenliğindeyiz.
1: Festival atölyeler, söyleşiler, müzik dinletileri ve çeşitli etkinliklerle devam etti.
2: Başta başkanımız Ergun Turan Bey olmak üzere bütün Fatih ekibine çok teşekkür ederiz.
1: Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da etkinlik alanını ziyaret etti.
4: Kadınlara yönelik onların rahat edeceği, onların kendilerini iyi hissedeceği, konforlu hissedeceği alanlar inşa etmeye, etkinlikler yapmaya, mekanlar üretmeye gayret ediyoruz.
0: Ve saatler 10'a yaklaşırken gazeteler diyoruz. Türkiye Gazetesi ile başlıyoruz. Dolmabahçe'de enerji sunumu. İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahit Ören, Kırgızistan'da önümüzdeki hafta temeli atılacak enerji yatırımları hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi. Erdoğan, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahit Ören'i kabul etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmede İhlas Medya'nın yatırımları ele alındı. Kırgızistan imzaları atılmıştı. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan temasları sırasında ve bu yatırımların geldiği aşamadan da duyduğu memnuniyeti dile getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan deniyor. Türkiye Gazetesi'nin haberinde görüşmeye ilişkin bir fotoğraf da var. İstanbul'u demir ağlarla örüyoruz. Halkalı İstanbul Havalimanı metrosu açıldı efendim. Yarım saat süren bir metro yolculuğundan bahsediyoruz. Bu arada havalimanı hattı da 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak. Yeni metro hattı 69 kilometre uzunlukta. İlk sürüşü yapan Erdoğan 120 kilometre ile ülkenin en hızlı metrosunun da 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını duyurdu. Faizsiz finansa hücum katılım rekora koşuyor. Bankaların yüksek faizi tüketicinin finansman tercihini değiştirdi. Ev ve araba hayali kuranlar, özellikle ev ve araba alımlarında bu şirketlerin yoğunluğu artmış durumda. Faizsiz finansmana yöneldi tüketiciler. Sektörün büyüklüğünün de 380 milyar lirayı aştığı belirtiliyor haberde. Hürriyet gazetesine geldiğimizde şampiyon Fenerbahçe basketbol Süper Ligi playoff final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Beşiktaş Gain'i 77-75 yendi. Kıl payı bir şampiyonluk. Türkiye Kupası ile birlikte bu sezon 3 kupanın sahibi olduğu Kanarya. Biz de onu konuştuk yayın öncesi içeride arkadaşlarımızla. Diyoruz ki futbol ne kadar önemli. Fenerbahçe başka sahalarda aslında başarılı ama futboldaki sonuçlar, şampiyon olamamak, işte son olarak başkanı da yeniden değiştirdi. Şimdi bu arada İsmail Kartal da geri geldi. Biliyorsunuz Mourinho gelmişti. Hayat çok enteresan. Şimdi İsmail Kartal yeniden Fenerbahçe'nin teknik direktörü. Manşete geldiğimizde çekişmeli boşanma. Amerikan medyası Trump'la Netanyahu arasındaki şu anda ilişkilerin bozulmasını böyle değerlendiriyor. İran'la barış anlaşması ABD ile İsrail'in arasını açtı. Birbirlerine girdiler. Bu arada Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance ağzına geleni söyledi. İsrail'i bakanları da uyardı. Vatanınızı koruyan savunma silahlarının 2/3 Amerikan elleriyle üretildi ve Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edildi diyor. Çünkü Amerikan ordusu da ciddi harcama sonucu zayıflamış durumda. Artık Amerika yöneticileri de buna artık tavır koymaya başladı. Kurultay yapsak iptal edilir. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı hatta dün gazetecilere dedi ki bana neden genel başkan demiyorsunuz? Çünkü sürekli orada diyorlar ki mahkeme kararıyla gelen, mahkeme evet doğru ama şu anda ben genel başkanım, bunu neden söylemiyorsunuz dedi. Böyle ilginç bir röportaj oldu açıkçası. Olağanüstü kurultay yapılırsa oradan da butlan çıkar, partiyi bu kadar yormamak lazım. Bu delegeyle aynı şekilde yaparsak tekrar mahkeme iptal eder dedi. Kemal Kılıçdaroğlu benden niye korkuyorlar diye sordu. Çünkü ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar. Para pul işine girenleri partide barındırmayacağım dedi. Açık yüreklilikle aslında soruları cevaplandırdı. Ben öyle gördüm. 78 yaşında bir kişiyi karşınıza aldınız ve istediğiniz gibi soruları sorabiliyorsunuz dedi. Bu şekilde sonlara doğru da duygusal bazı açıklamalar yaptı. YKS için sessizlik, efendim sınavın başlamasına çok az bir zaman kaldı. Bu arada Milliyet'e geçtim. Evet, saat 10.15'te başlayacak YKS sınavı, YKS diyelim. Temel yeterlilikte başlayacak. TYT bugün gerçekleştiriliyor. 2,5 milyon adayın başvurduğu TYT'de adaylara toplam 120 soru yöneltilecek. Sınav merkezlerine yakın yerlerde kornaya basmama. Ülkemizde bu biraz zor, o yüzden böyle birkaç kere üst üste söylüyorum. O kornalar gerçekten özellikle işitsel olan öğrencilerin, adayların dikkatini dağıtabilir. Bir hafta önce maymun ısırmış, kalp krizinden öldüğü açıklanan Ece İrtem, 35 yaşında kaybettik. Bir hafta önce Tayland gezisindeydi. Maymun ısırdığı öne sürüldü. Oyuncunun avukatı Uğur Gökkoyun, Ece İrtem'in sol kolunda 3 yara izi tespit edildi. Aile bireyleriyle konuşulduğunda Tayland'da bir maymun tarafından ısırıldığını ifade etmişlerdir diyor. Kaçırmada altın şüphe manşete geldiğimizde İBB Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırılmıştı. 32 saat sonra kurtarıldı. Karaal'ın kaçırılmasının İBB soruşturmasında gündeme gelen bir döviz bürosundaki sahipsiz altın ve paralarla bağlantılı olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor. Tuzla'da kurtarıldı. Kaçıran kişiler medyadaki haberleri görünce paniğe kapıldılar. O şekilde görünüyor. Arabada saklı 30 milyon dolar alt başlığı var. İBB soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasası olduğu öne sürülen taş dövizde yapılan aramada çıkan paralar, altınlarla ilgili detaylar var. Yaklaşık 5 milyar lira değerindeki para ve kıymetli madenin sahibi tespit edilememişti. Çok geçmiş olsun diyoruz kendisine ve ailesine. Yani sokak ortasında gerçekleşti. Tabii ki soruşturma sürüyor. Milliyet gazetesinin ardından şimdi de akşamdayız. YKS'ye dev önlem. 81 ilin meydanlarında milli maç yayını yapılmadı. Engellemeler geldi. Öğrencilerin dikkati dağılmasın diye bir galibiyet ihtimaline karşı. Ama maalesef veda ettik. Bu arada sevgili Ali'den gelen bir mesaj var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. 24 yıl bekledik. 180 dakikada veda etmiş dedi. Böyle gerçekten manşetlik bir mesaj. Golcü forvet yok. Türkiye'de bütün takımlara bakarsan forvetler var ama hepsi yabancı. Ve bir forvet olması lazım demiş. Yani haklı da görünüyor açıkçası. Tabii konuşacağız bunu günlerce. Çok geçmiş olsun diyelim. Üzüldük vallahi. İhale terörü, İBB'deki ihale rüşvet ağından beslenen çete soruşturmalarla işleri zora girince Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısını kaçırıp öldüresiye işkence yaptı deniyor. 8 kişi gözaltında, zanlıların aileleri arayarak, bu aileyi arayarak daha doğrusu sizde para var diye fidye istedi ve Karaal'a işkence yaptığı belirlendi. Son anda kurtuldu ama öldürülebilirdim diyor ilk açıklamasında Erhan Karaal'ın hayati tehlikesi çok şükür bulunmuyor. Yanlış kadına çattı efendim. Trump'la İtalya Başbakanı Meloni arasında bir fotoğraf krizi yaşandı. Trump dedi ki Meloni benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı. Meloni oturdu bir video çekti ve dedi ki biz İtalya'da asla kimseye yalvarmayız. Açıklamayı uydurma olarak nitelendiren Meloni şunu unutmamalı, ben ve İtalya asla yalvarmayız dedi. Dışişleri Bakanı ABD gezisini iptal etti. Yani söylenmez bu gerçekten yani. Sonuçta bir liderlik pozisyonunda. Ama tabii Trump bu, biliyorsunuz, her şey olabilir. Ortaokulda ahlaksızlığa soruşturma. Sarıyer'deki bir ortaokulda görevli İngilizce öğretmeni Burak Ü cinsiyet değiştirdi. Veliler tepki gösteriyor efendim. Cinsel kimlik gelişimi semineri düzenledi okul. Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattı. Okul adını Zoe Lila olarak değiştiren Ü'yü rehber öğretmen yaptı. Oo, çok enteresan bir olay gerçekten. Akşam gazetesinin ilk sayfasında. Efendim, şimdi de ekonomi gazetelerine bakalım. Birkaç dakikamız kaldı. Sanayi büyütecek, revizyona ihtiyaç var. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç'in açıklamaları. Sanayi daralma riskiyle karşı karşıya. Bu arada 2021'de %25.5 olan milli gelir içerisindeki sanayi payı 2025 itibariyle 17.7 seviyesine geldi. Sanayimizi yeniden büyütecek şekilde ekonomi programını revize etmemiz gerektiğini düşünüyorum dedi. Manşete geldiğimizde büyüme modelinin yeni omurgası yapay zeka. Bu arada Afrika pazarı KOBİ'ler için stratejik fırsat başlığı da İstanbul Ticaret Gazetesi'nde. Dünya Gazetesi'ne geldiğimizde yatırım iştahı güveni ve kapasiteyi artırdı. İmalatçı sektörlerde Haziran ayı siparişleri azaldı, stoklar artarken yatırım iştahı yükseldi. Gelecek 3 aydan umutlu olduğunu belirten imalatçının güveni pozitif alanda. Yatırım mallarındaki güçlü artış toplam kapasite kullanım oranını yukarı taşıdı. Tabii ki burada önemli olan büyümemiz. Taksi esnafı trafiğe endeksli taksimetre çalışması başlattı. Biraz aşağıda kaldı ama ona da bir bence girelim. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'ndan gelen açıklama, mevcut taksimetre sisteminin trafikte kaybedilen zamanı ve maliyeti karşılamakta yetersiz kaldığını, bunun için de trafiğe endeksli taksimetre modelini geliştirdiklerini anlattı. Bu haberin de detayları Dünya Gazetesi'nde dedikten sonra manşetleri bitiriyoruz ve şimdi saat başına doğru ilerliyoruz.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattı açılış töreninde konuştu. İstanbul'un beceriksiz idarecilerin elinde artık eziyete dönmüş trafiğini rahatlatacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika eleştirisine sert tepki gösterdi az sonra. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerine hitaben mektup kaleme aldı. Partinin zorlu ve hassas bir süreçten geçtiğini belirten Kılıçdaroğlu, kırgınlığa gerek yok dedi. Ortak sorumluluk bilinciyle hareket etme çağrısı yaptı. Az sonra. İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılara devam ederken ABD'nin araya girmesiyle İsrail ile Lübnan arasında ateşkes sağlandı. Ancak bu ateşkes yine kağıtta kaldı. Anlaşmadan saatler sonra Lübnan'ın güneyinde İsrail ve Hizbullah arasında çatışmalar yaşandı. Habere dair aradığınız ne varsa Seda Akbay sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası gün başlıyor da olacak. Az sonra.
0: Saat başında o büyük heyecana kulak vereceğiz. Yükseköğretim kurumları sınavının başlamasına çok az bir zaman kaldı. Öğrenciler kadar tabii ki veliler de heyecanlı. Sınava girilecek yerlerin yolu çoktan tutuldu okul önlerinde. Bakalım şu anda neler yaşanıyor? Muhabir arkadaşım Merve Şahin'e gidiyoruz. Ankara'ya gidiyoruz. Merve, tekrar merhaba. Ucu ucuna yetişenler var mı? Hangi hikayeleri paylaşacaksın?
6: Seda Akbaş, sizin de belirttiğiniz gibi 2026 YKS'nin ilk oturumu, temel yeterlilik testi sınavı bugün dakikalar sonra artık başlayacak. Saatler onu gösterdiğinde kapılar kapanacak ve artık gelen öğrenciler içeri alınmayacak. Saatler 10-15'te ise sınavın başlamasını bizler bekliyoruz. Yaklaşık aslında 165 dakika sürecek sınav. 2 saat 45 dakikaya tekabül ediyor. Saatler 13'ü gösterdiğinde de sınav tamamlanmış olacak. Kameraman arkadaşım Burak Taşan sizler için göstersin. Tabii ki sınav merkezlerinde yanlış gelen kişiler oldu. Burada Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin birkaç farklı fakültesi bulunuyor. Bulunduğumuz alan Hukuk Fakültesi. Yan tarafta İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi var. Aynı alan içerisinde oldukları için, yakın oldukları için birbirine karıştırma ihtimali de biraz yüksek oluyor. Bu noktada tabii ki ailelerin heyecanı da devam ediyor öğrenciler için. Ve bu noktada artık son dakikalar demek de mümkün. Saatler tam olarak şu an onu gösteriyor. Artık birazdan kapılar kapanacak ve öğrenciler içeri alınmayacak. 15 dakika önce içeri alımlar tamamlanmış olacak. Aslında bu uyarılar yapılmıştı. Daha önce öğrencilere herhangi bir kimlik karışıklığı veya herhangi bir giriş belgesini yanlış getirmeme ya da okul adını tam olarak görüp öğrenme anlamında öğrenciler uyarılmıştı. Daha önce YÖK tarafından ve ÖSYM tarafından. Tabii ki bugün heyecanlı bir bekleyiş sürüyor. Ailelerin dışarıda heyecanlı bekleyişi sürerken adaylar ise içeride hayalleri ve hedefleri için ter döküyor. Artık şu dakikalar itibariyle bulunduğumuz okulun kapısı da kapatılmış oluyor güvenlik ekipleri tarafından. Öğrenciler şu dakika itibariyle artık alınmayacak içeriye ve sınavında başlaması için 15 dakikalık bir zaman kaldı. İçeride son hazırlıkların tamamlanması için artık son hazırlıklar yapılıyor. 2,5 milyon aday başvurdu bu yılki sınava. Şu an artık kapı kapanıyor ve gelen öğrenci olursa ki şu an gördüğüm kadarıyla herhangi bir öğrencinin geldiğini görmüyorum. Muhtemelen bu alandaki öğrenciler yerlerini aldı diye tahmin ediyoruz ki bizler de. 2,5 milyon aday başvurdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dahil olmak üzere Türkiye genelinde 81 ilde 254 sınav merkezinde sınav gerçekleştirilecek. Bugün saatler 10.15'te başlayacak aslında birinci oturum. Temel yeterlilik testi, yarın ise pazar günü ise alan yeterlilik testi ve yabancı dil testine girecek adaylar. Tabii bu noktada aslında 2 günlük bir sınav stresi ve süreci yaşayacak adaylar. Belirttiğim gibi 2,5 milyondan fazla kişi bu sınava başvurdu. İlk kez başvuran sayı ise 921.248 aday bu sınava ilk kez başvurdu. En genç aday 16, en yaşlı aday ise 87 yaşında YKS'ye girecek kişiler arasında. Ve tabii ki aslında engelli adaylar için de kolaylık sağlandı. 15.360 engelli aday bu sınava girecek ve yine sağlık raporları baz alınarak da adaylara ek süre ve yardımcı personel desteği de sağlanmış olacak yapılan çalışmalar kapsamında. YKS'nin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için de 50 bin emniyet personeli sahada olacak. Artık kapı tamamen kapandı. Saatler 10.15'i gösterdiğinde adayların artık sınavı başlamış olacak. Saat 10'a kadar alımlar sürdü. 8.30'dan itibaren hatta 8'den itibaren buradaydı aileler. Ancak tabii ki sınav salonlarına henüz çocuklar geçmemişti. Bekliyorlardı aileleriyle birlikte. Son aslında sohbetler ve hazırlıklar, son öneriler kendilerine yapılmış ve verilmiş oldu. Artık dakikalar sonra saatler 10.15'i gösterdiğinde YKS'nin ilk oturumu temel yeterlilik testi başlamış olacak. Biz de kameraman arkadaşım Burak Taşlar'la birlikte o anları takip ediyor ve aktarıyor olacağız diyerek sözü yeniden size bırakalım.
0: Evet, ara ara dönebiliriz tabii. Merve, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Evet, kapılar kapandı artık. Allah zihin açıklığı versin. Gerçekten kolay değil, kolay değil ama sakince güzelce geçer inşallah herkesin sınavı. A milli takımımız Dünya Kupası'na ne yazık ki veda etti efendim. Bizim çocuklar 10 kişi kalan Paraguay'a 1-0 yenildi. Evet, maçı. Fotoğrafları paylaşıyoruz. 24 yıl sonra katıldık. Büyük umutlar yaşadık. Dünya Kupası hüsranla sonuçlandı. Türkiye Dünya Kupası'ndan elendi. Milli futbolcularımız büyük üzüntü yaşadılar. Bizim çocuklar D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşmıştı. Paraguay ikinci dakikada Galarza'nın golüyle öne geçti. 45+3'te Almiron ağzını kapatarak futbolcularımıza bir şeyler söyledi ve o anda o yeni bir kural, bir kırmızı kart gördü. Milli takım 45 dakika 10 kişi oynayan Paraguay'a gol atamadı. 1-0 kaybeden bizim çocuklar Dünya Kupası'na veda etmiş oldu. D grubunda 2'de 2 yapan Amerika Birleşik Devletleri 6 puanla lider. Avustralya ve Paraguay'ın 3'er puanı bulunuyor. 2 maçta gol atamayan Türkiye puansız son sırada yer aldı. Milli takım ikili averaj sebebiyle Dünya Kupası'ndan elendi. Türkiye son maçında ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile 26 Haziran'da karşılaşacak. Evet efendim, heyecanla saat 6'da böyle ekran başına geçtik, izledik ve Paraguay'da 10 kişi kalınca kırmızı kart sonucunda şöyle ağzını bir kapattı. Merih Demiral'a doğru yanlış hatırlamıyorsa pardon Mert Müldür'e bir şeyler söylüyor gibi oldu. Bu yeni bir kural bu şekilde konuşmaya yasak getirdi. Kurallar gereği kırmızı kart gördü oyuncu, hakemler fark etti. Fakat talih bizden yanaydı ama olmadı. Canımız sağ olsun ama tabii çok ciddi eleştirilerle karşı karşıya. Bu arada Arda Güler'den bir açıklama var. Utanç duyuyoruz, üzgünüz, halkımızdan özür diliyoruz dedi. Efendim amili takımın Paraguay maçı kadrosu böyleydi. Ara ara değişiklikler oldu. Barış Alper Yılmaz girdi, Deniz girdi. Oyuncu değişiklikleri oldu. Montella denemek istedi birkaç futbolcu değişikliğiyle. Bir gol bulmak istedik. Maalesef elendik. 2026 Dünya Kupası D grubu puan durumuna bakalım. ABD dün akşam Avustralya'yı 2-0 yendi. 6 puanı var. Türkiye Paraguay'la karşılaştı. 1-0 Paraguay kazandı. Amerika lider, Avustralya ve Paraguay'ın 3'er puanı var. Türkiye puansız ve golsüz durumda. 26 Haziran'da da hatırlatalım. ABD ile karşı karşıya geleceğiz ama 5 gol dahi atsak orada sonuç değişmiyor. Dünya Kupası'na veda ettik. Türkiye 2026 dünya fikstürü de bu şekilde. Ve efendim Dünya Kupası'nın şimdi biraz tadımız kaçtı biliyorum veda ettiğimiz için. Şunu hatırlatalım. Devasa bir ekonomi var. Dünya Kupası Meksika'da başladı. 3 ülkenin ev sahipliği söz konusu. Amerika, Kanada ve Meksika'ya yaklaşık 41 milyar dolarlık bir katkı sağlayacak. Yani futbol sadece futbol değil. Takımlara rekor destek var. FIFA 48 takıma 727 milyon dolar mali katkıda bulunacak. Biz hani dedik ya final oynasaydık, final oynamayı çok istemiştik. Dünya şampiyonu 50 milyon dolar kazanacak. İkinci takımın 33 milyon dolar, üçüncü takımınsa 29 milyon dolar kazanması bekleniyor. Ve futbol tarihinde fark etmişsinizdir maçı izleyenler, bir su molası var. Bu su molası da tabii bir reklam pazarı oluşturdu. Üçer dakikalık su molaları yeni bir reklam fırsatı oldu yayıncılar için. 30 saniyelik reklamlar yaklaşık 200 bin dolara satıldı. Hatta Amerika'nın maçlarında bu rakam çok daha yukarı 750 bin dolara kadar çıkıyor. Yani yayıncı kuruluşlar da iyi bir gelir elde etti. Evet, Dünya Kupası ile kıtalar birleşti. Gözler dev organizasyonda. Türkiye maalesef elendi ama tabii maçlar takip edilecek. Favoriler var. Bütün dünya yeşil sahalarla yatıyor, yeşil sahayla kalkıyor diyebiliriz. Kendi ülkesinin Dünya Kupası yolculuğunu takip ediyor herkes. Peki bundan sonra neler olacak? Mali boyutu nedir? Organizasyonun ekonomi kısmını konuşacağız. Konuğumuz spor ekonomisti Okan Can. Okan Can merhaba, günaydın.
7: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Öncelikle öğrencilerimize başarılar diliyorum. Çok zor, çok büyük emek var. Allah onlara ve ailelerine yardımcısı olsun diyelim. İnşallah her şey gönüllerince olur. Gönlümüz onlarla. Tabii sabah üzüldük. Erken kalktık, üzüldük. Gerçekten yıpratıcı bir mağlubiyet oldu. Tabii ki buradaki temel sorun şu, beklentiniz çok yüksekti. Beklentiler artınca üzüntü de artmaya başlıyor. Başka turnuvalara diyelim artık.
0: Yüksek olmasın ki beklentimiz, yani dünyanın dev kulüplerinde oynayan futbolcularımız var. Açıkçası Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, kim var siz söyleyin işte birçok oyuncumuz. Yani dünyanın en önemli kulüplerinde oynuyor, beklentimiz o yüzden de yüksekti aslında.
7: Ya şöyle, ben bununla ilgili yazılar da yazdım. Şöyle bir durum var. İstatistik olarak hem sahiçi hem sahi dışında konuşmak gerekirse. Şimdi biz ilk defa iki turnuvayı ard arda katıldık. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası. Normalde biz bugüne kadar iki turnuva ard arda yapmamıştık. Bu şu açıdan çok değerli. Jenerasyon yakalıyorsunuz ve bir kültür devamlılığı ve kurumsal hafıza yaratmış oluyorsunuz. Şimdi biz bunu değerlendiremediğimiz için burada bir sıkıntı oldu. Bir de tabii ki sahiçi konuşuruz. Çok yorum, herkes yorum yapıyor ama bence biz bu Dünya Kupası'nın mental hazırlığımızı hiç yapamadığımızı düşünüyorum. Bu bir organizasyonel bir hazırlıktır aslında. Sadece saha için konuşmaktan öte, bunun içinde ofis çalışanlarından tutun da tercümana kadar giden bir süreç vardır. Spor organizasyonları artık böyle bir şey. Sizin sahaya çıkardığınız 11 kişinin oynaması dışında onun arkası büyük bir çalışma organizasyonu var. Bunun psikolojik hazırlığı var. Antrenmandaki metotlardan tutun da çok geniş yaptığı bir iş. Dünyada spor artık çok değişti. Artık taç atışlarının bile bir antrenörü var. Korner atışlarının bile bir antrenörü var. Dolayısıyla bunu böyle görmek lazım. Günümüz dünyasının futbolu artık ki görüyorsunuz gelirlerden konuşuyoruz. Devasa paralar konuşuyoruz. Büyük paralar var. Büyük paralar olunca da bu işin artık organizasyonel tarafı da değişmeye başlıyor. Yani 3-5-2 oynayalım. O oynasın bu oynasının dışında bir artık bir oyun futbol.
0: O zaman çok daha büyük yatırımlar. Bazen de diyoruz ki şimdi yeşil burunu çok konuşuyoruz ya, yeşil burun adaları. Onlar biliyorsun oradaki kaleci annesini bile vize ücretleri ödenemediğinden götürememiş. Yani çok büyük yatırımlar mı yoksa kısıtlı imkanlar mı başarıyı getiriyor sporda? Okan ne dersin?
7: Yani şöyle şimdi Dünya Kupası bir tecrübe bir kültür yeri aslında. Tecrübe çok değerli. Mesela Avustralya'yı biz yenildik ama Avustralya'nın bizden daha fazla bir Dünya Kupası tecrübesi var. Yani oraları biliyorlar. O havayı, o ruhu, organizasyonu, otelden çıkışa sahaya gidene kadar o süreçler, yaşanma süreçlerini biliyorlar. Şimdi bazı takımlar Dünya Kupası'na katıldıklarında kendi misyonları tamamlamış oluyorlar. Haiti Dünya Kupası'na katıldığı anda bence misyonu tamamladı ve dedi ki biz artık oraya geldik. Zaten ondan sonrası için onlar için orada o havayı solumak, oraları görmek. Şimdi bazı takımlar böyle baktığı için başarı ve başarısızlık konusunda bir bakış açısı farkı var. Şimdi bizim burada beklentimiz şöyle yüksekti. Biz iyi bir gruba düştük. Takım sayısının fazla olması bizim şansımızı arttıran bir noktaydı. 48 takım yüksek bir takım. Yani dünyadaki BM'ye yani Birleşmiş Milletler'e kayıtlı olan ülkelerin hemen hemen %25'lerine yakın takımını Dünya Kupası'na çağırdılar. 48 takım olması, bizim jenerasyonumuzun tamamlanması, büyük para ödülleri var, iyi primler verildi. Seda Hanım şöyle bir şey söylemek lazım. Avrupa'da bazı ülkeler primleri futbolculara vermiyorlar. Kulüplerine veriyorlar. Ben açıkçası Türkiye genel olarak milli oyuncuları prim konusunda biraz tartışmaya açılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü milli maç, milli duygular tabii ki bir ücret verilmesi gerekiyor ama motive edici primler bence doğru bir yaklaşım değil. Çünkü milli olmak zaten sizin pazar payınızı ve oyuncu market değerinizi arttıran bir şey. Ayrıca zaten bir takım orada avantajlar size sunuluyor. Mesela Hollanda'da, Almanya'da bir oyuncunun milli olması kulübüne değer yarattığı için verilen ödemeler yapılıyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani bunun tekrar bir gözden geçirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bunu bir bütünsel olarak bakmak gerekiyor. Bunun birçok bence faktörü var. Ama oyuncularımız bunun pazarlama faaliyetlerinde de hatalar var. Yani iletişim tarafında da hatalar var. Ama Seda Hanım gerçek olan şu ki eleştirmek çok kolay ve keyiflidir. Mağlubiyetten sonra sabaha kadar eleştirebiliriz. Doğru, en kolayı budur. Dolayısıyla üzüldük. Umarım bir dahaki turnuvalar için bazı hataları yapmayız. Yani bunları tabii buralardan görmek gerekiyor. 2022'den sonra, 2002'den sonra 24 yıl sonra katıldık. Bazı şeyleri bence hatırlamamız iyi oldu.
0: Tekrar bir döneceğiz, bakacağız nerelerde hatalar yapıldı. Aslında çok da büyük bir gelirden vazgeçmiş olduk değil mi? O büyük bir gelire de veda etmiş olduk. Evet. Burada şimdi şöyle nasıl işliyor buradaki sistem? Yani çok büyük bir ekonomi, Super Bowl'dan sonra en büyük ekonomi Dünya Kupası diye biliyoruz, öyle mi?
7: Kesinlikle. Şimdi FIFA şöyle bir şey yapmaya başladı. Özellikle son 20 yıldır hatırlayın, en son Avrupa'da olduğu yıl 2006 Almanya. Öncesinde Japonya, 2002 bizim en son katıldığımız. Japonya, Almanya, sonra Afrika'ya gitti Dünya Kupası. Afrika'dan Brezilya'ya geçti. Brezilya'dan Rusya, Rusya'dan Katar. Şimdi Amerika, Amerika'dan şimdi yine Avrupa'ya Fas, İspanya, Portekiz'e gelecek. Sonra tekrar Suudi Arabistan'a gidecek. Şimdi FIFA şöyle bir karar aldı. Dedi ki ben artık futbolun oyunun kendisine odaklanmıyorum, yarattığı gelire odaklanıyorum. Nedir bu gelir? Bir kere yayın haklarından bu turnuvada 4 milyar dolara yakın bir para kazandı FIFA. Biletlemeden 3.2 milyara yakın bir para. İşte pazarlama sponsor faaliyetlerinden yine 2.3-2.4 civarında bir para kazandı. Büyük bir devasa ekonomi yaratıyor. Ama buradaki sorunlardan biri şu. Mesela Brezilya'da bu tartışıldı. 2014'teki Brezilya Dünya Şampiyonası'nda dediler ki tamam bu kadar gelir ortaya çıkıyor ama bu vatandaşa yani sokaktaki insana yansımıyor. Çünkü ortaya çıkan gelirden mesela bununla ilgili araştırmalar da var. Gayri safi milli hasıla pay almıyor. Çünkü bu para ortaya çıkıyor. Bu para sponsorlar yoluyla FIFA'ya gidiyor. FIFA birazını bunu ülkelere dağıtıyor. günün sonunda aslında baktığımızda totalde tüketicilerin finanse ettiği bir dünya kupası oluyor. Çünkü her şey tüketiciler için yapılıyor. Su molası bile reklamlar için yapılıyor. Ortaya devasa bir ekonomi çıktı. Şimdi FIFA artık bundan sonrasını para kazanmak olarak bakıyor. Şimdi 48 takım da arttıracaklar. Dünya Kupası'nın gelişim hikayesi 1930'lara, 40'lara, 50'lere baktığımızda Dünya Kupası aslında çok başka bir hikayeyle başlayan, futbolun evrildiği yer olarak çok başka kültürlerin buluştuğu, savaş döneminde ara verilen, o dönemin 70'ler, 60'lar, 80'ler döneminin birçok yaşanan olaylar, işte Arjantin'de darbe oluyor, işte Şili'de darbe oluyor, orada bir takım siyasal böyle olaylardan bile futbol bir şekilde sağ çıkıp evet, buralara kadar
0: ya geliyor. Unutulmaz FIFA anlar var tabii Dünya Kupası ile ilgili
7: çok
0: sözünü bana kestim.
7: Yani
0: ben mesela Maradona'dır yani var. Dünya Kupası deyince benim aklıma gelen.
7: Tabii çünkü Maradona'nın gol attığı maç Arjantin-İngiltere maçı ve Arjantin-İngiltere 1982'de büyük bir kriz yaşıyorlar. Yani milli bir duygu şeyi var orada.

0: Futbol severler mutlu mu onu çok iyi, emin değilim. Çünkü çok maç olması, bu Avrupa'da çok tartışılan bir şey Seda Hanım. Özellikle bunu Avrupa'nın öne gelen teknik adamları Guardiola, Klopp da çok eleştirdiler. Maç sayısının artması futbolu öldüren, futbolcuya zarar veren ve tüketimi çok hızlandıran bir yaklaşım olarak görülüyor. Ama dediğim gibi ben futbolun önümüzdeki yıllarda biraz daha değişeceğini düşünüyorum. Maç sayısının bence azalması gerekiyor. Bir yerden sonra ben bazı maçları izleyemediğimi, izlemek istemediğimi fark ettim. Çünkü çok fazla maça maruz kalıyorsunuz. Saatler zaten sıkıntılı ama
1: Ama
0: müthiş
1: olay
0: bir gelir var.
1: ekonomiye dönüyor.
0: Ekonomiye dönüyor
1: İlginç.
0: ama şöyle söyleyeyim. 2000 yani Rusya'da 6,4 milyar gelir elde edilmiş. Şimdi buraya geldiğimiz 11 milyara yakın. Yani 2018'den bu yana iki katı gelir elde ediyor FIFA. Yani müthiş bir gelir artışı var.
1: Peki.
0: İşte Brezilya'da 5,4 milyar, şimdi 12 milyar. Yani büyük paralar artıyor artık.
1: Şimdi biz tabii başka ülkelerin maçlarını izlemek durumunda kalacağız. Favorini alalım
0: Evet.
1: ve vedaya gidelim.
0: İspanya, ben İspanya'nın oyununu çok beğeniyorum ve İspanya'nın giderek temposunun artacağını, çünkü turnuva başında çok fazla yükleme yapmazlar takımlar. Ritmini yavaş yavaş bulmak isterler. İspanya ve Arjantin, ama İspanya biraz daha yakınım.
1: İspanya'yı tutacağız gibi geliyor. Bana da öyle geliyor.
0: Bir de
1: Başbakandan
0: İspanyollara
1: dolayı.
0: karşı bir tabii sempatimiz de var.
1: Sempatimiz
0: İspanyolların
1: var.
0: önde olduğunu düşünüyorum.
1: Doğru. Biz İspanya'yı tutalım o zaman. Çok teşekkürler. Spor ekonomisti Okan Can bizimleydi. Görüşmek üzere.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Ve devam ediyoruz. Efendim CHP kanadı hareketli. Özgür Özel CHP'ye baba ocağı diyor. Fakat bir yandan da yeni siyasi parti hazırlıklarına hız verdi. Ankara Çankaya'da önceden iş merkezi olarak kullanılan bir binayı yeni kuracağı parti için kiraladı. TGRT Haber o binanın önündeydi.
2: Her fırsatta Cumhuriyet Halk Partisi'ne baba ocağı dedi. Parti içi mücadele mesajı verdi. Ancak yeni parti için düğmeye bastı.
3: Özgür Özel ve arkadaşlarının yeni parti kurma hazırlıkları hız kazandı. Hemen arkamda gördüğünüz bu binada Özel ve arkadaşlarının kuracağı yeni partinin genel merkezi olacak.
2: Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na geri geldi. Özel ve destekçileri buna karşı bayrak açtı. Olağanüstü kurultay istedi. Bir yandan da yeni çatı arayışına girdi. Önce seçime girme yeterli olan partilerin kapısı çalındı.
4: Biz Özgür Özel Genel Başkanlığı'nda küllüm olarak bunu aynen onu söylediği deyimle söylüyorum. DSP'ye katılalım ve kurultayda da bizim yönetimi almamıza ne dersiniz diye sormuş. Herkes aynı benim takındığım tavır gibi buna şiddetle karşı çıktılar.
5: Gelerek, çarpışarak ayrılmak istiyorlarsa bu partiye zarar ederler. Yazık ederler.
2: Ancak bu çaba sonuç vermedi. Özgür Özel ve arkadaşları B planına yöneldi. Yeni parti için genel merkez binası bile tutuldu. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Adnan Beker binayı keşfe giden ilk isimlerden oldu.
6: En son herhalde Adnan Bey gelmiş buraya, Adnan Beker milletvekili. Bir iki saat durmuş, onun görüşmesi olmuş. Özgür Bey'i görmedik ama Adnan Bey gelmiş. İnşallah hayırlısı olur. Mahallemize de hayırlısı olur.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde toplam 137 milletvekili var. İddialara göre kopuş olursa ilk aşamada 60'a yakın vekil Özgür Özel'le yeni partiye geçecek. 30'a yakın vekil Kılıçdaroğlu'yla hareket edecek. 50'ye yakın vekil ise bekle gör politikası izleyecek.
1: Bir yandan da meclise peş peşe vekillerle ilgili dokunulmazlık dosyaları geliyor. Son olarak aralarında CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 12 milletvekili hakkında 14 dokunulmazlık dosyası var. Peki bir vekilin dokunulmazlığı nasıl kalkar? Süreç nasıl işliyor? İşte detaylar.
7: Suçun varsa yargılanacaksın kardeşim. Ben senin milletvekilliğin bitmesini nasıl beklerim ya?
2: Muhalefet ya da iktidar partisi fark etmiyor. Suç iddiası varsa milletvekili için savcı soruşturma özetini meclise gönderiyor. Dokunulmazlığın kaldırılmasını istiyor. Peki dokunulmazlık fezlekeleriyle ilgili nasıl bir süreç işliyor?
8: Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevgilili. Aralarında sizin isminiz de var. Bir değerlendirmeniz olur mu acaba?
9: Bizim ona bağışıklığımız, aşımız var.
2: Fezlekeler meclis başkanlığına geliyor. Başkanlıkta Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyonu havale ediyor. Dosyaları 5 üyeden oluşan hazırlık komisyonu inceliyor, bir ay içinde rapor hazırlıyor.
10: Parlamentoda dokunulmazlıklarla ilgili oylamalar yapıldı. Milletvekillerimiz olması gerekeni yapmak suretiyle bir karar verdi.
2: Hazırlık komisyonu dokunulmazlık kaldırılsın derse karma komisyon bir ay içinde karar veriyor. Dosyayı dokunulmazlığın kaldırılması için genel kurula gönderiyor ya da görüş

0: etmeyi yasama dönemi sonuna erteliyor. Ama teamül gereği çoğunlukla erteleme kararı çıkıyor.
1: Milletvekili dokunulmazdı. Mecliste millete daha iyi hizmet vermek için getirilmiş bir imtiyazdır.
0: Dokunulmazlık dosyası genel kurula gelirse gizli oylamayla karara bağlanıyor. Oylamada basit çoğunluk yeterli oluyor. Her milletvekili ve dosya için ayrı oylama yapılıyor.
1: Bu imtiyazın istismarına artık parlamentomuz izin vermemelidir.
0: Dokunulmazlık kaldırılırsa meclis başkanlığı dosyayı cumhurbaşkanlığı aracılığıyla Adalet Bakanlığı'na gönderiyor. Bakanlık da dosyayı savcılığa havale ediyor. Böylelikle milletvekilinin yargılanmasının önü açılıyor.
2: Biz bu teklife de evet diyeceğiz. Bizim korkumuz yok ki. Neden korkacağız biz buradan? Peki.
0: Dokunulmazlığı kalkan milletvekili yasama faaliyetlerine devam edebiliyor. Maaşını alıp sosyal haklarından yararlanabiliyor. Vekil ceza alırsa karar meclis genel kurulunda okunuyor, milletvekilliği düşürülüyor. Dokunulmazlığı kaldırılan ya da milletvekilliği düşürülen isim 7 gün içinde Anayasa Mahkemesi'ne başvurabiliyor.
3: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar. Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: besli olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Best Allianz'tır. Reklamları dinlediniz.
2: Her şeyin başı sağlık. Sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
3: Bugün sizlere HPV'li
4: ya da belli yöntemler var.
3: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
4: Doğum sonrası yapılan
3: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
2: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
3: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
4: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
1: TGRT FM. Şimdi reklamlar.
5: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

Merhabalar sevgili dostlar. Şiirli bir yolculuk için yine sizlerleyiz. Damla damla şiir getirdik sizlere. Yönetmenimiz Vehbi Arvas, teknik masadaki arkadaşımız Davut Genç ve ben Müberra Gönen hepinize sevgi ve saygılar sunuyoruz. Bu defa değerli şair dost Ferit İlhan'ın şiirlerini paylaşmak istiyorum sizlerle. Ona Dede Ferit derler dostları. Onun 1955'ten günümüze dek yazdığı şiirlerden bir demet var elimde, bir gül deste. Dikenli şiirleri de var ama biz güller arasında ilerleyelim diyorum. İşte ilk Ferit İlhan şiiri, adı Yok.

Sevda kuşu, pek dolanma başımda. Ben de sana şakıyacak dal mı var? Gündüz hayal, geceleyin düşümde. Budur kârım, bundan başka hal mi var? Bilmez misin, felek ile ahtlıyım. Hem biçare, hem de karabahtlıyım. Hicran ülkesinde sultan tahtlıyım. Anlat bana, daha gayrı yol mu var? Yine küsüp uçma yabancı ele. Çekerim bu derdi ben gönlüm ile. Deryasına aşkın atsalar bile, İlhaniye uzanacak kol mu var?

günler insan yaşamında bir dönüm noktasıdır bazen. Bir bakarsınız hiç aydınlanmaz görünen karanlıklar birden ışır. İçinden çıkamadığınız kördüğüm bir ipek iplik gibi tel tel çözülür parmaklarınızın arasında. Hep ikinci yarınızı arayıp durmuşsunuzdur ömrünüzce. Yaşama sizin çerçevenizden bakan, her şeyi sizin gibi hisseden birisini beklemişsinizdir en kötü anlarınızda. Gelsin, sizi anlasın ve sizi olduğunuz gibi sevsin istemişsinizdir. Artık böyle bir ikiziniz olmadığını düşünürken bir de bakarsınız o yanınızdadır. Bu yetmiyormuş gibi onun sayesinde üçüzünüzü hatta fazlasını da buluverirsiniz günün birinde. İşte bu dostluk çemberi içinde bir sevgi seline kapılıp gidersiniz. Bu bir milattır artık. Bir ben mi böyle duygusalım, bir ben mi böyle çocuk kalmışım, bir ben mi böyle acı çekiyorum diye sormazsınız o andan başlayarak. Bilirsiniz ki o can dostlar da sizin gibi hissetmekte, duyumsamaktadır yaşamı. Herkesin yaşamında gerçek dostlarını bulduğu böyle milatlar vardır ve olacaktır. Yeter ki dostluğun en yüce duygu olduğuna tüm kalbimizle inanalım ve gerçek dostluklar için umudumuzu hep diri tutalım. Bir Ferit İlhan şiiriyle devam edelim sevgili dostlar. Müzik.

Gönül kuşum, aşkın aldı aklımı. Mecnun misal, gezer yürür ağlarım. Neye baksam senden iz var, sen yoksun. Yüreğimi bu ateşle dağlarım. Bitsin artık bu bekleyiş, gel bana. Gül kokunu getirmiyor yel bana. Felah bulmam ne söylese el bana. Raihanı pek özledim, çağlarım.

Şimdi sizlere 1958 Temmuz'una götürmek istiyorum. Bir Dede Ferit şiiriyle mehtaplı bir gecede bir ağır aksak yolculuk yapmaya var mısınız o güzel dostla birlikte? Bakın o sıcak yaz akşamında tıpkı çoğumuz gibi nasıl mahzun, nasıl hüzünlü ve nasıl boynu bükük hissetmiş kendisini. Ve bu hicranlı halinin sadece ona özgü olmadığını fark ederek kendi kendisini teselli etmiş şiirinin dizelerinde. Sevip de doyan olmadığı gerçeğini kabul etmek gerektiğini tespit etmiş son mısralarında. Tabii bunlar onun gibi tüm kalbiyle sevenlere özgü duygular. Bir sevgiye bütün ömrü severek adayanlara özel duygular. Yoksa kısa sevda molalarında sevgiden sevgiye geçebilenler için yabancı tüm bu hissedişler. Gerçek sevenlerin önünde saygıyla eğilerek Bülbül Misali isimli bu güzel şiirle devam edelim istiyorum programımıza. Ama önce sizlere Dede Ferit'in kendisinden dinlediğim Gülle Bülbül'ün hikayesini anlatmalıyım.

Gülle Bülbül'ün vuslatının hikayesi bu. Bir gül goncasının açması sabahın ilk saatlerinde gerçekleşirmiş. Bülbül de güle olan aşkından her gece gülün dalında sabahın olmasını ve goncanın açılmasını beklermiş. Çünkü bu açılış anını görmek vuslat anlamına gelirmiş. Ama bütün gece uykusuz kalan Bülbül tam goncanın açtığı anda kısa bir uykuya dalar ve bu anı bir türlü göremezmiş. Böylece Gülle Bülbül'ün vuslatı hiç gerçekleşmez ve bu hasret sürer gidermiş. Şiirde anlatılan bununla özdeş bir aşk olsa gerek.

Bir geceydi ay semada raks ederken bir fitur, ağır aksak yola çıktım, kalıp zinde, kalp mesrur. Hep tabiat uyumuştu, yaprak bile pür sükut. O güneşte çağıldaşan dere nasıl da meskut. Sanki her şey benim gibi bir hiçliğe bürünmüş. Maddelikten soyunarak bir manaya gömülmüş. Bu öyle bir gömülüş ki garip olurcasına, derdi cihan illetine şifa bulurcasına. Hem yürüdüm hem kokladım bu iksiri elemi. Ben o gece pek değişik buldum yalan alemi. Yaklaşırken fecirin o sehar beyaz ışığı, feryat etti bir an delip, buldu sandım aşığı. Yürüdüm o taraflara vuslat demi görmeye, sevdalıların zemini toprağa yüz sürmeye. Heyhat, bülbül gönlüm gibi boşa avaz eyledi, lisanı hal ile bilmem güle neler söyledi.

olmadım gerçi ayan, fakat tehayyül ettim. Onun namurat halini ben kendime benzettim. Nasıl melül mahzun olmuş, boynu düşmüştü yana, ağlayarak şakıması dert ortağıydı ona. Dedim Ferit, efkarlanma sen bunu açar haline. Şu alemde tek değilsin düşen hicran seline. Kah ağlayıp, kahı gülüp, günün tamam olacak. Bakma kıyamadığın o gül elde solacak. Bu değişmez hükmü ezel, sevip de doyan var mı? Sen bülbüle sırdaş oldun, seni hiç duyan var mı?

Şairimiz kimi yaz geceleri böyle hicran içinde bülbül gibi figan ederek dolaşır ve duygularını güzel şiirlere dönüştürür. Kimi zaman da yine güzelim mısralarla sevgiliye tehditkar uyarılarda bulunur. Ama bu tatlı tehditler sadece sevdayı hiç hırpalamadan avuçlarında tutmak adınadır. Yoksa o sevgiliye zarar vermek bir yana, ona gelecek her türlü bela ve gazaba kendisini siper eder. Yeter ki o zarar görmesin diye. Şiirin adı Ona Göre. Hadi paylaşalım dostlar. Gönül kuşum, bana cevre özenme. Ahım seni yakar yakar kül eder. Aşk odunu senden yaktım bilirsin. Bir sönerse derdi beni del eder.

Sevdim ölesiye yürekten, koklayamam, nazlısındır çiçekten. Bela, gazap, ne gelirse felekten, önündeyim, evvel beni yol eder. Pervanenim, lüzum var mı ikrara? İyi düşün, var mı kötü karara? Kenzi aşktan en ufacık zarara, İlhaniden izin yok ha, hal eder.

Şairin tehditleri her zaman işe yaramaz ne yazık ki. Sevgili üzer onu. Onun sesine kulak vermez kimi zaman. Ve Ferit İlhan bu duyarsızlık karşısında derdini yine dizelere döker. Gönül Gözüm isimli şiiriyle der ki:

Hicranın köşesinde kalınca bir kez için için halime baktım ağladım. Müflis mi dostun kalbi, duyulmaz bir ses. Derdimi gözyaşıma kattım ağladım.

Tebessümü unuttu çoktan dudağım. Derdin her türlüsüne açık kucağım. Ah vahla tütecekse batsın ocağım. Sazı elemi aşka ümit bağladım.

Ne onarır bilmem bu kırık kalbi. Her derdin bir çaresi var derler tabii. Hata aramandaysa öğren ilhani. Heyhat, gönül gözümü yaktım dağladım.

Hangi aşık sevdiğinin nazından, siteminden etkilenmez ki? Ve sevgiliden kendisini olduğu gibi sevmesini dilemez ki? Gerçekten de hem sever hem de sevdiklerimizi sürekli eleştirir ve değiştirmeye çalışırız, değil mi dostlar? Niye böyle yaparız ki? Belki de sevdiğimiz insanı her bakımdan tanımadan sevmişizdir. Onu tanıdıkça, farklı yönlerini öğrendikçe onun hayalimizdeki sevgili olmadığını da anlamaya başlarız. Böylece sitemler, nazlar faslı başlar. Ve sevgili de canından bezer. Sitemli bakışın yer beni der. Sonra zalim derim, kusura bakma der. Hadi Ferit İlhan dizelerinde bir nazlı sevgiliye neler denilirmiş görelim bakalım. Şiirin adı Sönmeyecek. Gül yüzlüm, cevrine dağlar dayanmaz. Sitemli bakışın yer beni beni. Boyandım boyana, artık arınmaz. Ok olsun kirpiğin, vur beni beni.

hor görme garibi seviyor diye, başını yoluna veriyor diye, pervanen olmuş da dönüyor diye, kem tutma, ahvalden sor beni, beni. Kalbimde gizliydi benim bu derdim. Sen eştin, suladın, ben filiz verdim. Canımsın, önünde divana durdum. Kerem et, ağlatma yar beni, beni. Bazen gülüp, bazen kaşlarım çatma. Hicran oklarını kalbime atma. Sonra zalim derim, kusura bakma. Sen olduğum gibi gör beni, beni.

Sitem karıştırma gönül işine. İlhaniye değilse acı yaşına. Ferhat dayanmamış aşk ateşine. Yakar ondan özge nar beni.

Bir güzel akşamdı. Düş gibi, hayal gibi bir geceydi. Dostlar vardı. Şair dostlar, ozan dostlar. Tek yürek hissettiğimiz insanlardı onlar. Her şey dostluk adınaydı, sevgi adınaydı. Hiç kimse hesap kitap yapmadan sevmişti o mecliste birbirini. Şiir vardı, sevgi vardı, müzik vardı. Ve az önce paylaştığımız Dede Ferit şiiri bestelendi o gece. Bir başka dost, Ozan Berraki besteledi onu. Zevkle ve şaşırarak dinledik dostlarla. Belki yakında hep birlikte bir türkü tadında paylaşırız onu dostlar, kim bilir. Dostluklar hep var olsun. Yaşamı anlamlı kılan belki de en çok dostluklar. Ve dost şairden bir şiir daha, özleyiş diyelim.

Gönül kuşum, uçup gittin ilimden, derdi gama saldın beni neyleyim. Hasret keşim, adın düşmez dilimden, bu halimden kime şekva eyleyim. Ne saz, ne söz, ne meyhane, ne meyle, avunmuyor Ferit sensiz bir şeyle. Kimse duymaz efkanımı, gel dinle, bir sen varsın, başka kime söyleyeyim?

Bir solgun kağıt düşünün. Üzerinde daktilodan çıkma satırlar olsun. Bunlar şiir dizeleri olsun ve de altındaki tarih 1957 Aralığı. Ve bir sevgi dolu kadın o kağıdı, o sararmış kağıdı yıllar yılı özenle saklamış olsun. Tıpkı bir mücevheri saklar gibi. Bir sanat aşığı, bir insan sevdalısı için çok doğal bir tavırdır bu. Bir sararmış kağıdı yıllar yılı saklayıp bu şiirli hatırayı yazan ellere yıllar sonra tutuşturmak ne müthiş bir şeydir. Bunu seven bir kadından başka en ince, en zarif, en yakışarak kim yapabilir ki? Hele de o kadın bu şairin kardeşi ise, yüreğinin gizli köşelerinde açan şiir gülleri varsa ve de güzel bir şiirin, güzel bir bestenin, güzel bir yüreğin peşinden hiç yorulmak bilmeden koşmak en büyük özelliği ise, ondan başka kim bu güzel şiiri yıllar öncesinden getirip ruhlarımıza bir armağan gibi sunabilir ki? Şiirimizin adı Ölümden de Beter ve onu 2000'li yıllar için saklamayı başaran o güzel kadının adı da Nursen. Hem şairimiz Dede Feride hem de değerli dost Nursen'e sonsuz teşekkürler. İşte şiirimiz.

Şimdiden soruyorum bu bahtsız benliğime. Acep zamanla senin sevgin bende biter mi? Ayda yılda bir yüzün görsem razıyım, lakin delice seven kalbe böyle vuslat yeter mi? Yanındayken bile hasretini çeken ben, efsunlu gözlerine varlığımı saçan ben, hicranına diz çöküp gül gamzenden kaçan ben, bu bağ aşk bülbülü konsa bile öter mi? Kim bilir hangi diken sana gülzar olacak? Uçacaksın gözümden, yerin neyle dolacak? Zaten namurat gönlüm ebediyen solacak. Sensiz biçare kalbim yansa bile tüter mi? Bu firkat, bu ağlayış ömrümce hiç bitmesin. Senin sevginle derdim artsın da eksilmesin. Kan aksın yaş yerine, hiç kimseler silmesin. İlhani, hayat buysa ölüm bundan beter mi?

Bütün bu güzel şiirler için değerli dost, şair Ferit İlhan'a sonsuz teşekkürler. Tüm yaşamı şiir tadında olsun. Bugün bir cesaret, kendi karaladığım bir denememi, bir şiir denememi sunacağım sizlere. Böyle veda etmek istiyorum. Ama bu denemeyi sunmadan önce de ekibimizi bir kez daha hatırlatayım. Yönetmenimiz Vehbi Arvas'tı. Teknik masada arkadaşımız Davut Genç vardı ve ben Müberra Gönen programı sizler için hazırlayıp sunmaya çalıştım. Her şey yaşamınızda şiir tadında olsun dostlar. Hadi bakalım benim denememi nasıl bulacaksınız? Bu bir cesaret ama bir kez sınayalım.

İçimde yolunu bilmeden koşan bir şiir var, sağı solu belirsiz. Neler neler yaptığını sanır da yakıp yıktığından öyle habersiz. Kimi gün sevdanın izini sürer, kimi gün nefretin korunda tüter. Şiddeti görünce boynunu büker, sevginin peşinden koşar sebepsiz. Tökezler, devrilir, yine doğrulur. Dostun gülü gelir, saçına vurur. Aldırmaz görünür, yürek burkulur. Belli etmez, güler yine nedensiz. İçinde bir şiir kendini arar. Başka şiirlerin közünde yanar. Bir ışık, bir durak, bir sevgi arar. Bir şiir var, kendisinden habersiz. Mekanı yok, her köşeye savrulur. Kendi söyler, yine kendi kavrulur. Nice yüreklerde şiirler bulur. Anlar ki o zaman koşmak çaresiz.

0: Yeni reklamlar.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Kiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için babalar.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
2: Bugün sizlere HPV'li
3: belli yöntemler var.
2: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
3: Doğum sonrası yapılan...
2: Vermiş olduğunuz değerli bilgiler... Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
1: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
2: Doğum sonrası görülen bir hastalık haline geldi.
3: Bizden korkuyorlar, içinden korkuyorlar.
4: TGRT FM.
5: TGRT FM Haber.
6: Burada kalacağız, kalma yoluna bakacağız dese de Genel Merkez kanadının son dönemdeki ihraç, görevden alma ve örgüt fesih kararlarının CHP'de bölünme sürecini hızlandıracağı değerlendiriliyor denilmiş. Bir yandan da hazırlıklar var deniyor, takip ediyoruz tabii ki. Evet, son bir dakikada da İstanbul Ticaret Gazetesi'ne bakalım birlikte. Ekonomi cephesi önemli, piyasalarda bir ateşkes iyimserliği vardı ama tekrar bir belirsizlik söz konusu. Fed'in de faiz kararı geldi, değişmedi yani, ama faiz artırabilir diye bakılıyor bundan sonrası için. İstanbul Ticaret Gazetesi sanayi büyütecek revizyona ihtiyaç var açıklamasını almış. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdag için sanayide bazı yavaşlama sinyalleri var açıkçası. Yeni bir ekonomi modeline ihtiyaç var deniyor devamında. Evet, ekonomiye de baktıktan sonra efendim saat başına yaklaşıyoruz, devam ediyoruz. Ve yeni güne başlarken büyük bir heyecanla izledik. A milli takımımız Dünya Kupası'na Paraguay maçının ardından veda etti. Bizim çocuklar 10 kişi kalan Paraguay'a 1-0 yenildi. 24 yıl sonra katıldığımız Dünya Kupası maalesef hüsranla sonuçlandı. Türkiye Dünya Kupası'ndan elendi. Milli futbolcularımız büyük üzüntü yaşadı. Bizim çocuklar D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaştı. Paraguay ikinci dakikada erken bir gol aldı. Galarza'nın golüyle öne geçti. 45+3'te ise Almiron ağzını kapatıp konuştuğu için kırmızı kart gördü. Bu yeni bir kural, FIFA tarafından gelen bu kuralın ardından yerine getirilen karar sonrası Paraguay 10 kişi kaldı. Paraguay'a yine de milli takımımız gol atamadı. 1-0 kaybeden bizim çocuklar Dünya Kupası'na veda etmiş oldu. D grubunda 2'de 2 yapan Amerika Birleşik Devletleri 6 puanla şu anda lider. Avustralya ve Paraguay'ın 3'er puanı bulunuyor. 2 maçta gol atamayan Türkiye'miz puansız son sırada yer aldı. Milli takım ikili averaj sebebiyle Dünya Kupası'ndan elenmiş oldu. Türkiye son maçında ev sahibi Amerika ile 26 Haziran'da karşılaşacak. Ve Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattı açılışı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da açıklamalar geldi. İstanbul'un beceriksiz idarecilerin elinde, artık eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız dedi. Bu arada CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun dış politika eleştirisine sert tepki gösterdi.
7: Şehrimiz yeni metro hatları kazandıkça İstanbul'un beceriksiz idarecilerin elinde artık eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız.
8: Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının ilk test sürüşünü gerçekleştirdi ve müjdeyi verdi.
9: 31 Temmuz'a kadar
10: 1,5 ay.
9: Ha, uygun mu? Uygun mu? 31 Temmuz'a kadar ücretsiz.
11: Hayırlı olsun.
8: Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının son etabı törenle hizmete açıldı. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'u kaderine terk etmeyeceğiz sözleriyle yapılan yatırımların önemine dikkat çekti.
7: İstanbul beklemez diyoruz. İstanbul ihmale gelmez. İstanbul beceriksizliği, vizyonsuzluğu kaldırmaz diyoruz.
8: Konuşmasında dış politika gündemine de değinen Erdoğan, Haziran ayı sonunda İstanbul'da yapılacak NATO parlamenter zirvesini hatırlattı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika eleştirilerine yürütülen diplomasi trafiğiyle karşılık verdi.
7: Küresel diplomasinin oyun kurucu aktörlerinden biri olduğu tescil edilecek. Siz birbirinizle koltuk kavgası verirken biz yürüttüğümüz ince diplomasiyle bölgemizdeki çatışmaları dindirmenin kavgasını verdik. Siz birbirinizin kuyusunu kazarken biz elimizde iğneyle kuyu kazar gibi barışa giden yolun önündeki engelleri kazdık.
8: CHP'ye parti içi tartışmaları ve kurultay süreci üzerinden yüklendi.
7: Mesela koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın. Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan metro açılışından sonra Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Singapur'la işbirliğini derinleştirmenin önemli olduğunu, savunma, lojistik, havacılık, denizcilik ve finans başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmeye gayret göstereceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la ABD arasında kalıcı barışın sağlanması için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldüğünü, Hürmüz'de seyir sefer serbestisinin sağlanmasına önem verildiğini, sürece katkı sağlanmaya devam edileceğini belirtti.
6: İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına yönelik soruşturmada 8 şüpheli gözaltında. Kaçırılmayla ilgili de yeni detaylar var. İBB yöneticisinin ihale anlaşmazlığı yaşadığı öne sürülen müteahhitler tarafından baskı gördüğü iddia edildi. Yakın arkadaşının verdiği ifade dosyaya girdi. İşte soruşturmadaki detaylar.
0: İBB yöneticisi Erhan Karaal neden hedef seçildi? Kaçırmanın arkasında ihale anlaşmazlığı mı vardı? Yoksa amaç fidye almak mıydı? Bu soruların cevapları şüphelilerin ifadelerinde aranıyor. Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal çarşamba akşamı Maltepe'deki evinin önünden kaçırılmış, saatler süren operasyonun ardından sağ olarak bulunmuştu. Soruşturma derinleştikçe olayın perde arkasına ilişkin yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı.
4: Karaal'ı kaçıranlardan bazılarının birkaç gün önceden İstanbul'a geldiği öğrenildi. Aynı zamanda Karaal'ı kaçırmadan önce keşif yaptıkları da gelen bilgiler arasında.
0: Karaal'ın kaçırılmasının ardından başlatılan soruşturmada önce iki müteahhit ve işten çıkarıldığı öne sürülen bir kişi gözaltına alındı. Ardından Kocaeli, Yalova ve İstanbul'da belirlenen 19 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
4: Erhan Karaal kaçırıldıktan sonra bir kere bile sabit durmadı. Gece boyunca sürekli yer değiştirdi. En sonunda son geçiş adresinde Karaal kurtarıldı.
0: Soruşturma dosyasına giren ifadeler kaçırılma olayının arkasındaki olası nedenlere de ışık tutuyor. Karaal'ın yakın arkadaşının ifadesine göre İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında üst düzey yöneticilerin tutuklanmasının ardından daha fazla yetki alan Karaal, geçmiş dönem ihalelerine ilişkin bazı sorunlarla karşı karşıya kaldı. İddiaya göre Yerebatan Sarnıcı'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesinin ardından yeni ihale alamayan bazı müteahhitler Karaal üzerinde baskı kurmaya çalıştı. Daha sonra Karaal bu kişilerle bağlantılı olduğu iddia edilen bir çalışanı işten çıkardı. Soruşturma kaynaklarına göre kaçırılma olayının arkasındaki en güçlü ihtimallerden biri bu iddia. Soruşturmada dikkat çeken başka bir ayrıntı daha var. Elde edilen bilgilere göre Karaal kaçırıldıktan sonra şüpheliler eşini yurt dışı numarasından aradı. Sizde para olduğunu biliyoruz. Bize para göndereceksiniz diyerek tehditlerde bulundu.
10: Eşinizle sizi görüştüreyim dediler. O kadar yani. Görüşemedik biz. Çünkü arayacaklardı, aramadılar. O yüzden görüşemedik.
12: Yurt dışı numarası mıydı?
10: Evet, yurt dışı numarasıydı. Polis merkezinde olmamam gerektiğini, polislere bilgi vermemem gerektiği söylendi, o kadar.
12: polisi aramayın dediler.
10: Evet.
4: Kaçırma olayına karıştığı düşünülen şüpheliler yakalandı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Gözaltı sayısının artması bekleniyor.
0: Gasp Büro Amirliği'nde sorgulanan şüpheliler ise ilk ifadelerinde suçlamaları reddetti. Olayla ilgilerinin bulunmadığını öne sürdü.
6: Efendim, Özgür Özel CHP'ye baba ocağı diyor. Bir yandan da yeni siyasi parti hazırlıkları konuşuluyor. Ankara Çankaya'da önceden iş merkezi olarak kullanılan bir binayı yeni kuracağı parti için kiraladı mı? TGRT Haber o binanın önündeydi.
0: Her fırsatta Cumhuriyet Halk Partisi'ne baba ocağı dedi. Parti içi mücadele mesajı verdi. Ancak yeni parti için düğmeye bastı.
13: Özgür Özel ve arkadaşlarının yeni parti kurma hazırlıkları hız kazandı. Hemen arkamda gördüğünüz bu binada Özel ve arkadaşlarının kuracağı yeni partinin genel merkezi olacak.
0: Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararıyla CHP genel başkanlığına geri geldi. Özel ve destekçileri buna karşı bayrak açtı. Olağanüstü kurultay istedi. Bir yandan da yeni çatı arayışına girdi. Önce seçime girme yeterli olan partilerin kapısı çalındı.
14: Biz Özgür Özel Genel Başkanlığında küllüm olarak bunu aynen onu söylediği deyimle söylüyorum. DSP'ye katılalım ve kurultayda da bizim yönetimi almamıza ne dersiniz diye sormuş. Herkes aynı benim takındığım tavır gibi buna şiddetle karşı çıktılar.
15: Gelerek, çarpışarak ayrılmak istiyorlarsa bu partiye zarar ederler. Yazık ederler.
0: Ancak bu çaba sonuç vermedi. Özgür Özel ve arkadaşları B planına yöneldi. Yeni parti için genel merkez binası bile tutuldu. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Adnan Beker binayı keşfe giden ilk isimlerden oldu.
16: En son herhalde Adnan Bey gelmiş buraya, Adnan Beker milletvekili. Bir iki saat durmuş, onun görüşmesi olmuş. Özgür Bey'i görmedik ama Adnan Bey gelmiş. İnşallah hayırlısı olur. Mahallemize de hayırlısı olur.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde toplam 137 milletvekili var. İddialara göre kopuş olursa ilk aşamada 60'a yakın vekil Özgür Özel'le yeni partiye geçecek. 30'a yakın vekil Kılıçdaroğlu'yla hareket edecek. 50'ye yakın vekil ise bekle gör politikası izleyecek.
6: Ve bir yandan da meclise peş peşe vekillerle ilgili dokunulmazlıkların kaldırılması dosyaları geliyor. Son olarak aralarında CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 12 vekil hakkında 14 dokunulmazlık dosyası meclise sunuldu. Peki bir vekilin dokunulmazlığı nasıl kaldırılır? Süreç nasıl işliyor bakalım?
7: Suçun varsa yargılanacaksın kardeşim. Ben senin milletvekilliğin bitmesini nasıl beklerim ya?
0: Muhalefet ya da iktidar partisi fark etmiyor. Suç iddiası varsa milletvekili için savcı soruşturma özetini meclise gönderiyor. Dokunulmazlığın kaldırılmasını istiyor. Peki dokunulmazlık fezlekeleriyle ilgili nasıl bir süreç işliyor?
17: Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevgililer. Aralarında sizin isminiz de var. Bir değerlendirmeniz olur mu acaba?
18: Bizim ona bağışıklığımız, aşımız var.
0: Fezlekeler meclis başkanlığına geliyor. Başkanlıkta Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyonu havale ediyor. Dosyaları 5 üyeden oluşan hazırlık komisyonu inceliyor, bir ay içinde rapor hazırlıyor.
7: Parlamentoda dokunulmazlıklarla ilgili oylamalar yapıldı. Milletvekillerimiz olması gerekeni yapmak suretiyle bir karar verdi.
0: Hazırlık komisyonu dokunulmazlık kaldırılsın derse karma komisyon bir ay içinde karar veriyor. Dosyayı dokunulmazlığın kaldırılması için genel kurula gönderiyor ya da görüşmeyi yasama dönemi sonuna erteliyor. Ama teamül gereği çoğunlukla erteleme kararı çıkıyor.
7: Milletvekili dokunulmazdı. Mecliste millete daha iyi hizmet vermek için getirilmiş bir imtiyazdır.
0: Dokunulmazlık dosyası genel kurula gelirse gizli oylamayla karara bağlanıyor. Oylamada basit çoğunluk yeterli oluyor. Her milletvekili ve dosya için ayrı oylama yapılıyor.
7: Bu imtiyazın istismarına artık parlamentomuz izin vermemelidir.
0: Dokunulmazlık kaldırılırsa meclis başkanlığı dosyayı Cumhurbaşkanlığı aracılığıyla Adalet Bakanlığı'na gönderiyor. Bakanlık da dosyayı savcılığa havale ediyor. Böylelikle milletvekilinin yargılanmasının önü açılıyor.
19: Biz bu teklife de evet diyeceğiz. Bizim korkumuz yok ki. Neden korkacağız biz buradan? Peki.
0: Dokunulmazlığı kalkan milletvekili yasama faaliyetlerine devam edebiliyor. Maaşını alıp sosyal haklarından yararlanabiliyor. Vekil ceza alırsa karar meclis genel kurulunda okunuyor. Milletvekilliği düşürülüyor. Dokunulmazlığı kaldırılan ya da milletvekilliği düşürülen isim 7 gün içinde Anayasa Mahkemesi'ne başvurabiliyor.
6: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında da Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon düzenlenmişti. İstanbul merkezli 3 ildeki usulsüz iskan raporu operasyonunda 12 kişi tutuklandı.
0: İmar mevzuatına aykırı işlem yapıldığı tespit edildi. 12 kişi tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Beylikdüzü'ndeki bazı projelerde yapı denetim sisteminin usulsüz kullanıldığı iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Yapılan incelemelerde Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu İnşaat Şirketi'ne ruhsat projesinde aykırılıklar bulunmasına rağmen yapı kullanım izin belgesi düzenlediği tespit edilmiş, bazı projelerde yapı denetim firmalarının önceden belirlendiği ortaya çıkmıştı. İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında Beylikdüzü Belediyesi ve İmamoğlu İnşaat yöneticileri, mühendisler, mimarlar ve yapı denetim firmalarının ortaklarının yer aldığı 27 şüpheli gözaltına alındı. Bilirkişi raporları doğrultusunda gözaltına alınan şüpheliler hakkındaki suçlamalar, resmi belgede sahtecilik, imar kirliliğine neden olma ve kamu kurumlarını zarara uğratarak dolandırıcılık. Aralarında Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Demircan'ın da bulunduğu 27 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi. Şüphelilerin tamamı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan 27 kişiden 16'sı tutuklama, 11'i ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik 12 kişi hakkında tutuklama, 15 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
5: TGRT FM Haber.

0: Yeni reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz. Ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Nizamettin Evliya rahmetullahi aleyh, namaz temel taşıdır. Bu zat namaz hakkında buyurdu ki bir derste, namaz Müslümanlığın temelidir elbette. Nasıl sağlam bir temel lazımsa bir binaya, namazsız Müslümanlık mahkumdur yıkılmaya. Namaz sık sık Allah'ı hatırlatırsa nasıl, namazı terk etmek de unutturur velhasıl. Onu unutanları affetmez Cenab-ı Hak. Öyleyse namazları kılmalıdır muhakkak. Hem dünya hem ahiret saadetinin zaten kapı anahtarıdır namaz kılmak esasen. Her kim bu anahtarı geçirirse eline, erer iki cihanın tüm saadetlerine. Bunu ele geçirmek herkesin elindedir.

bütün bunları bir ibadet olarak yapar hep ayrı ayrı. Hem amelleri yazan vazifeli melekler herkese sabah akşam iki defa gelirler. Birinin vazifesi bitmiştir, döner geri, henüz başlayacaktır göreve diğerleri. O dönen meleklere sorar ki Hak Teâlâ, ne halde bıraktınız kullarımı dünyada? Onlar Hak Teâlâ'ya arz ederler ki artık, Ya Rab, namazda bulduk ve namazda bıraktık. Rabbimiz meleklere buyurur ki cevaben, sizler şahit olun ki affettim onları ben. Yine evlerinizi kabir yapmayın diye buyurmuştur o server hadiste sahabeye. Yani namaz kılmamak suretiyle siz sakın evinizi mezarlık ve kabristan yapmayın. Zira özrü olmadan, sırf tembellik ederek, bir mü'min beş vakitten ederse birini terk, bir namaz terki için o kişi cehennemde azap çeker, maazallah 70.000 sene hem de. Bu korkunç akıbeti düşünen bir Müslüman, kılar namazlarını beş vakit muntazaman.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, Büyüklerin Rızası ve Feyzi. Büyüklerin rızası Allahü Teala'nın rızasıdır. Onların gadabı, gadabı ilahidir. Hayatta olup olmamaları da durumu değiştirmez. İnsan, büyüklerin kalbine girdikten sonra şayet bir düşerse, 7 kat gökten düşmekten beter olur. Zira hocasının kalbinden düşen cehenneme düşer. Çünkü o kalp başka bir kalbe bağlıdır. O kalp de başka bir kalbe. Bu böyle Peygamber Efendimiz'e gidiyor. Kalbe girmek çok iyi ancak orada kalabilmek çok zordur. Onun da şartı edepli olmaktır. Edepli olmak haddini bilmektir, itaat etmektir. Şah-ı Nakşibend Hazretleri talebeleriyle yemek yerken bir talebesinin uzakta durup yemeğe katılmadığını görür. Çağırıp sebebini sorar. Nafile oruç tutuyorum deyince, orucunu boz, aramıza katıl der. Talebe, yemek için oruç bozulur mu deyince, son bir kez daha, gel ayrı kalma, Ramazan ayında tutulmuş bir farz oruç sevabı kazanırsın der. Fakat yine kabul etmeyip kenara çekilir. Bunun üzerine talebelerine, bundan uzak durun, gün gelir bu Allahü Teala'yı da inkar eder buyurur. Öyle de olur. O talebe her şeyi terk edip mürtet olur. Yine Şah-ı Nakşibend Hazretleri nehrin kenarında talebeleriyle otururken oradaki insanlar eskiden tasarrufu yüksek keramet sahibi zatlar vardı. Şimdi de var mı acaba derler. Talebeleri bunu sorunca Şah-ı Nakşibend Hazretleri doğru eskiden öyle mübarek zatlar varmış. Nehir geri aksın deseler nehir geri akarmış buyurur. Bunun üzerine nehir tersine akmaya başlar. Oradakiler şaşırırlar. Şah-ı Nakşibend Hazretleri bu sefer nehre sana demedim, misal için söyledim buyurur. Nehir tekrar eskisi gibi akmaya başlar. Sonra oraya kıymetli talebelerinden Emir Hüseyin gelir. Daha otururken Şah-ı Nakşibend Hazretleri Emir Hüseyin'e at şu nehre kendini buyurur. O da zerre kadar tereddüt etmeden kendini atar. Emir Hüseyin nehirde kaybolup gider. Sonra yemek sofrasına otururlar. Ama Emir Hüseyin öldü diye kimsenin boğazından lokma geçmediğini gören Şah-ı Nakşibend Hazretleri onları üzmemek için Hüseyin gel der, o da gelir. Bir damla su yoktur üzerinde. İşte bu zatlara tereddüt etmeden itaat etmeli, peki demelidir. Peki demek çok zordur. Yerine göre dünyada söylenmesi çok önemli olan 2 kelime vardır. Peki ile hayır. Peki diyen, söz dinleyen Müslüman olur, sonsuz nimete kavuşur. Hayır diyen, inkar eden kafir olur, sonsuz azaba maruz kalır. Şah-ı Nakşibend Hazretleri bir gün secdede çok dua eder. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'in hali çok kötüdür. Bilhassa gençler dinden uzaklaşıyor. Bunların ıslahı için nasıl hizmet edeyim, nasıl bir imkanım olsun ki onları kurtarmak nasip olsun? Çünkü bunlar uzun çalışmalara gelmez, uzun nasihatleri dinlemezler diye çok yalvarır. Duası kabul olduktan sonra buyurdu ki, Allahü Teala bana teveccüh etme nimetini ihsan etti. Kime teveccüh etsem onun kalbindeki bütün dünya sevgisi çıkar. Onun yerine Allahü Teala'nın ve Resulullah'ın sevgisi yerleşir. Ona verilen bu nimeti bu yolun bütün büyüklerine de nasip etmiştir. Kalbinde zerre kadar bu büyüklere muhabbeti olan imanla ölür, küfür üzerine ölmez. Bu büyükleri tanıdık, kitaplarını okuduk ama bu dünya sevgisi kalbimizden gitmiyor. Buna bir çare var mı diye hatıra gelebilir. Elbette çaresi var. Kalbinden dünya sevgisi çıkmış olanlarla beraber olmalı. Çünkü ahlak bulaşıcıdır. İyi ahlak da kötü ahlak da bulaşır. İyilerle beraber olanın kalbine mutlaka iyilik gelir. Müminler bir araya gelince bileşik kaplar usulü mutlaka kalpten kalbe feyz akar. Layık olsa da akar, olmasa da. Kalpte o büyük zatları beğenmemek gibi bir şey bulunmadıkça feyz gelir. O halde kendini bir şey sanmamalı. Kendine güvenen kaybeder. Allah'a güvenen ve din kardeşiyle beraber olan kurtulur. Böyle bir kardeşimizi kalbinde Allah ve Peygamber sevgisi olan kendimizden çok daha iyi bir kişi olarak görmeli. O zaman ondan istifade edilir. Bu birlik ve beraberliği, feyz ve bereketi her iyiliği sağlar. Abdülhalik Gonç Divani Hazretleri oğluna vasiyetinde, bu yolun büyükleri çok kıymetlidir. Bunları bulmak, tanımak çok büyük bir nimettir. Bu büyüklerden birini tanıyan ve seven birini bulursan git eline ayağına kapan. Bu senin için en büyük nimettir buyuruyor. Bu büyük zatların talebelerinin her biri gökteki yıldız gibidir. Günahkar olabilir ama hiçbiri bidat ehli olmaz, kafir olmaz. Kim bunlarla beraber olursa imanını kurtarır. Salihlerle beraber olduğu için kıtmire cennet ihsan edildi. Köpeğe ihsan edilen insana ihsan edilmez mi?
1: Hayatım roman.
2: Ben ettim, siz etmeyin. Ben 20 yaşlarında bir gencim. Çevremin etkisiyle yaptığım bir hatayı sizlere anlatmak istiyorum. Sağlıklıydım ama burnum biraz uzun ve kamburcaydı. Çevremdeki arkadaşlarımın en iyi niyetlisi "Sen Karadenizli misin?" diye soruyordu. Kendi yaş grubumdaki arkadaşlarımsa "Kambur burun, karga burun" diye benimle alay ediyorlardı. Artık öyle bir hale gelmiştim ki utancımdan sokağa çıkamaz olmuştum. Sonunda araştırıp bir estetik cerrahın adresini aldım ve doktora gittim. İşte böyle doktor. Burnumdan dolayı çevremdeki herkes benimle alay eder oldu. Yalvarırım beni kurtarın bu dertten.
3: Bak evladım, bir kere burnun vücuduna göre hiç de büyük değil. Yüzüne gayet de güzel gidiyor. Şimdi senin tek şikayetin burnunun uzun ve biraz da kambur oluşu mu?
2: Evet.
3: Ne güzel. Demek ki sağlık yönünden hiçbir şikayetin yok. Bu durumda ben seni ameliyat edemem.
2: Ama
3: hayır
2: doktor.
3: Hayır çocuğum. Bu genç yaşta üstelik de hiçbir şikayetin yokken seni ameliyat etmeyi hekimlik prensibimle bağdaştıramıyorum. Üzgünüm, kusura bakma.
2: Doktor para avcısı değil, mesleğinin erbabı biriymiş. Ama bana söz geçirmek ne mümkün. Aklıma koymuşum bir kere. Hemen bir başka doktor aramaya başladım. Buldum da.
4: Henüz çok gençsin Hasan. Ameliyat olmak istediğinden emin misin?
2: Evet doktor. Yalvarırım beni kurtarın şu burundan. İnanın artık el içine çıkamaz oldum.
4: Pekala. Madem istiyorsun, biz de yaparız ameliyatı.
2: Sağ olun doktor. Ailemin maddi durumu bu ameliyatı yaptıracak kadar iyi değil. Buna rağmen sırf ben üzülmeyeyim diye sağdan soldan borç buldular ve ameliyat oldum. Nasıl mutluydum anlatamam. Ama bu mutluluğum sadece 2 hafta sürdü. Çünkü burnumun sağ tarafında şişlik ve morarma başlamıştı. Hemen ameliyat olmam gerekiyormuş. Yoksa ileride gözüm kör olabilirmiş. Pişman olmuştum ama elden ne gelir. Çaresiz tekrar yattım ameliyat masasına. Sağ kulaktan alınan bir kıkırdakla burundaki tahrifatı gidermeye çalıştılar. Fakat gelin görün ki birkaç hafta sonra bu kez de burnumun sol tarafında aynı araz baş gösterdi. 3. kez ameliyat oldum ve sol kulaktan alınan bir kıkırdakla bu kez de öbür tahrifat giderilmeye çalışıldı. Çoktan pişman olmuştum ama ne yarar? Meğer ilk doktor ne kadar haklıymış. Genç yaşta yapılan ameliyatlar hiç de sağlıklı değilmiş. Ameliyatlarımın acısı geçti ama manevi acısını ölene dek yüreğimde taşıyacağım. Siz olun, sakın çevrenizin lafına kulak asıp da kendinize kötülük etmeyin, acı çektirmeyin. Ben perişanım, siz olmayın.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Evet, hoş bulduk.
0: Bir dinleyicimizin ilginç bir sorusu var. Diyor ki, iki yakın akrabamız vardı, vefat etmişler.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Biri hiç kimseyle işi olmayan, sakin birisi. Yani onun kimisinin, onun etlisine, sütlüsüne karışmayan biri. Diğeri de sevilmeyen biriydi diyor. Herkesin işine karıştığı için. Biz diyor, bu iki akrabamız zaman zaman rüyamıza giriyor diyor. İyi olan rüyamıza da görülünce diyor, hep böyle bizim de başımıza iyi işler geliyor diyor, hayırlı işler. Diğerini rüyada gördüğümüz zaman kötü şeyler oluyor diyor. Şimdi sorum şu demiş. Kıyamet hesap gününe kadar ölenlerin ruhları da yaşarkenki gibi mi oluyor? Yani iyi olanların yine iyi, kötülerin kötü haberleri vermek için rüyamıza girmesine izin mi veriliyor? Yoksa onları o tür insanlar olarak tanıdık, kafamızdaki karakterlerine uygun ya da psikolojik bir tarafı mı var bu rüyaların diyor?
1: Yok. Eğer gerçekten öyle bir şey oluyorsa, öbürsünün kalbi çirkeple doluysa ölünce temizlenmiyor ki. Gördüğün gene o zulmet duruyor. Onu temizlemek için uğraşıyor. Dolayısıyla onu gördüğün zaman sıkıntı olur. İyi kimseyi görünce de ferahlarsın. Çünkü onun kalbi temizdi zaten.
0: Hayattaymış gibi yani.
1: Hayattaymış gibi. Değişik olmaz.
0: Bir başka dinleyicimiz diyor ki, kalbimi kıran bir Müslümandan uzak durmak istiyorum.
1: Uzak dursun.
0: Yani bu hani küslük Müslüman arasında 3 günden fazla olmaz diyor, ama ben diyor uzak durmak istiyorum. Yani görüşmek istemiyorum diyor.
1: Mesafeli davransın canım. Yani çok zaruri durumlarda İmam-ı Rabbani Kutus Hazretleri'nin bildirdiği bir ölçü var. Yani bu şekilde böyle kimselere, hatta Allah Teala korusun, din imam falan bilmeyen kimseler için buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri, helaya gider gibi bir ifade kullanmışlar. Ölçü belli yani. Helaya ne için gidiyorsun? İhtiyaç için gidiyorsun. Zaruret kadar kalıyorsun. Yoksa benim yemeğimi getirin helaya, benim çayımı getirin, kahvemi getirin diyor musun? Yok demiyorsun. İşin bitince hemen çıkıyorsun. Dolayısıyla İmam-ı Rabbani Kutus Hazretleri çok güzel bir ölçü belirmiş. Bu tip insanlara hani görüşmeyi icap ettiği zaman işte helaya gider gibi ihtiyaç kadar görüşüp o da sana bir şey bahane edersin. Efendim ne diyeceğim ya? Onda aynı şekilde eline senaryo yazıp da şu dakikada bunu söyle, bu dakikada bunu söyle denmez ki. Onda kendini şey yapacaksın. Bak sen, Allah-u Teala seni de insan olarak yaratmış. Ha dersin. Kitaplarda her şey yazılmış. Efendim yalan mı söyleyeceğim? Yalan niye söyleyeceksin ya? Beni birisi bekliyordu. Sözleşmiştik falan. Sen hiç mi seni bekleyen kimse yok? Evliysen evde hanımın çocukların bekliyordur, tamam mı? İlle değil mi ben hanımımı, çocuklarım benim bekliyor falan. Ya denir mi denmez. Sözleşmiştik. Sözleşme olmadı ama. Bir adam hepsini aynı şekilde anlatacak. Sözleşme olmadı ama. Bildiğin gibi hareket ettik o zaman. Yani sen akşamları eve gelmiyor musun? Otomatik olarak, fiili olarak sözleşme bu işte. Değil mi? Evin ihtiyaçlarını görmek için evine gelmiyor musun? Geliyorsun. Evden sana sipariş vermediler, verdiler. Bu sözleşme değil mi? Fiili olarak sözleşmedir. Daha ne, bu yalan değil. Bunu niyet ederek aynı şekilde hareket edersen mudara deniyor buna. İslam Aleyha kitabında mudara bahsi var. Onun için hani Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki, yani kitapları okuyun. İnsan kitabı okuyunca yani hayatta düzene girer. Hayat düzene girer. Efendim ben yalan mı söyleyeyim? Yalan söylemiyorsun ya. Zihninden aklında doğru bir şey düşünürsün. Benim aynı şekilde çağıran var. Birisine ben söz vermiştim. Vermedin mi hayatında söz? Verdin. Onları düşünerek aynı şekilde yalan değil o. Ha karşıdaki nasıl anladın? Beni yine demez karşıdakinin nasıl anladığını. Hatta pratik olarak mesela biz şey diyorduk mesela kitabı okurken şeyde Cağaloğlu'nda gazetede bizim sayfadaki arkadaşlarla beraber mesela belli ölçüler içinde mesela sual olarak Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattaydı. Mesela diyelim ki o arkadaş geldi karşında oturuyor. Ama yanında da boş bir sandalye var. Mesela değil mi? Ya sandalyeden tut. Burada yok diye. Yalan değil ki. Yok hakikaten orada. Çünkü husumetlisi orada yazılmış, husumetlisi arayınca kavga edecekler veya da cinayet çıkacak, bilmem ne edecek falan. Bunlara müdahale etmeli. Hatta bunlara yalan bile söylemeye izin verilmiştir. Her görüştüğünde senin aynı şekilde ne bileyim ben sinirlerini fırlatıyor falan. Moralini bozuyor. Yani böyle hani bu dinleyicimizin dediği gibi benim kalbimi kırdı falan fırsat buluyor. Yani adamla kavga etmek için. Görüşme bir arkadaşım ya. Buna küslük denir. Mesafeli davranırsın. Zaruret olduğu zaman. Ha o derse ki ya niye işte şey yapmıyoruz falan. İş güç işte ya. Ahir zaman ne yapacaksın? Oraya koştur, buna koşturuz falan. Bir görüşelim. İnşallah Allah nasip ederse. Çek git. Düğünlerde de öyle Mustafa Bey. Mesela siz de şahitsiniz. Efendim işte ben akrabanım böyle işte çalgılı olacak bilmem ne olacak ben ne yapacağım. Ya gideceksin. Ne yapacağım gidip de falan. Oraya bir divan iste yat. Ne bileyim ben ne yapacağını aynı şekilde. Gideceksin aynı şekilde fırsatını kollayacaksın. Müslüman uyanık olur. Tebrik edersin. Hayırlı olsun dersin. Ya böyle böyle bir söz verdiydik falan. Tam da denk geldi. Kusura bakma işte birisi gelecek de eve falan. Hayırlı olsun. Hadi mübarek olsun. Çek git. Yani kavga yap. Ya da orada akrabalarla arayı bozmaya gerek yok. Buna müdahale denir buyuruluyor. Buna müdahale denir. İnsanları idareceksin. Ama efendim işte ya arkadaşım karşıdaki mudara edilmek için beni mudara edin diye zorluyor. Ömer abi neden beni işittim? Ömer abi ne kadar böyle merhametli davranırdı. Yani söylüyor ediyor falan adam hala karşı taraftaki inat ediyor. Ondan sonra o büyüklerin mudara falan. Mübareksin sen, evliyasın sen, müftü-i sakaleysin sen, senin gibi mübarek kimse yok falan gibi. İdare edip geçiyor. O da hak bayram zannediyor. Hatta bir arkadaşım birisi efendim demiş hani bizi müdahale etmesiniz. Biz demiş birisini müdahaleye başlarsak ölünce anlar. Dünyada anlayamaz onu. Ölünce anlar. Dolayısıyla müdahale da İslam ahlakı mı? Evet. Peygamber Efendimiz yaptı. Çünkü Hazreti Ayşe validemiz naklediyor. Bir gün evde oturuyoruz diye birisi geliyordu diye pencereden gösterir. Şu gelen kabilesinin en kötüsüdür diye. Adam doğru bize geldi buyuruyor. Peygamber Efendimiz kapıyı açtı. Kendi oturduğu minderi adama ikram etti, iltifat etti, güller yüzle muamele etti, ikramlarda bulundu. Sonra da onu neşeli bir şekilde de gönderdi. Ben perdenin arkasından konuşulanları dinledim. O gittikten sonra ya Resulallah kabilesinin en kötüsü dediğiniz bu değil miydi? Ben mi yanlış gördüm? Bu buyuruyorlar. Ya ama onu çok hüsnü muamele ettiniz. Bu buyuruyorlar kabilenin reisidir. Orada Müslümanlar var. Biz ona kötü muamele edersek bize bir şey yapamaz. Ama oradaki Müslümanlara eziyet eder. Onların hatırı için biz buna müdahale ettik buyuruyorlar. Adam hak etmedi aynı şekilde iltifat. O iltifat edildi zannediyor. Halbuki idare edildi, müdahale edildi. Onun için mesela dinini kurtarmak için dünyalık ver buyuruluyor. Nedir bu? İşte güler yüz. Adam aynı şekilde iltifat eder gibi konuşmak. Kavga etmeden. Ve kısa olma kaydı şartıyla oradan uzaklaşır dersin. Her konuda böyle ve her konuda böyle bu. Karı koca arasında da böyledir. Karı koca arasında da böyledir. Hatta alamayacağı şey bile alamayız falan diye doğrudan doğruya değil de diyor. Vaktimiz müsait olduğu zaman inşallah hallederiz ya diyorum. Seni mi kıracağız diye ver gitsin. Peki ama o gün hiç gelmedi derlerse ne yaparım gelmedi. Geldiği zaman inşallah gelir mi gelmez mi bilmiyoruz ama. İdare... Çok mu açık veriyorsun? Biraz.
0: Şunu sorayım o zaman. Yani her şeyde mi idare etmek lazım? Hani olur ya idare edilecek bir şey var, edilmeyecek bir şey var. Yani
1: hayır her konuda değil.
0: Şimdi bir soru var da. Aha. Şimdi genç bir evli çift. Ben özetleyeyim size. Bunu yazan bize gönderen erkek, koca. Genç bir evli çift. Kapalı böyle namazında niyazında bir ailenin yine böyle namazında niyazında bir kızını almış, evlenmişler. Sonra hanım demiş ki biz de fenomen olalım sosyal medyada. Ne yapacağız demiş kocası. Demiş işte aile içinde bir şey, birbirimizi çekelim. Bir yani senaryo yazalım. Yani öyle yapıyorlar ya aile içinde karı koca işte birbirine espri yapıyorlar falan neyse aile ortaya dökülmüş oluyor her şey gerçi de. Mahremiyet kalmıyor. Böyle yapalım. Bu da demiş ne gerek var öyle bir şeye. Ben demiş çok istiyorum. Ondan sonra meşhur olmak istiyorum. ünlü olmak istiyorum, fenomen olmak istiyorum, para kazanmak istiyorum falan demiş. İş ciddiye binmiş tabii. Bu hayır diyor, o evet diyor. Boşanma aşamasına gelmişler. Bu sebeple diyor ben hanımımı boşayabilir miyim? Yoksa idare mi edeyim?
1: Yok, hiçbir sebeple, hiçbir sebep yokken bile boşanabilir. Helal mi Bahadır? Allah Allah, ne sevmediğim Bahadır. Ama bu idare edilmez. Neresini idare edeceksin? Değil mi? Neresini idare edeceksin bunun? Yarın o aynı şekilde ekrana çıktığı zaman onunla asılan erkekler olmayacak mı?
0: Tabii bu da demiş ki zaten ya sen zaten yüzünü görünce vücudun her şeyin görülecek. Aile mahremiyetimiz kalmayacak. Ben kapalı çıkarım falan demiş yine de. Yani
1: kapalı çıkınca aynı şekilde erkeklerden onlara aynı şekilde laf atan olmayacak mıydı? Bilmem ne olmayacak mıydı?
0: Olmaz
1: bana
0: mı? Neler olur?
1: 3-5 aynı şekilde onun hoşuna giden laf söyleyince gevşer. Zina bile eder. Zinhar. Yani ya bunu terk edersin ya da boşanırız. Burada şey yok.
0: İdare olmaz yalnız. Mutlaka olmaz. Hocam başka bir dinleyicimiz de diyor ki hayız halindeki bir hanım camiye giremez, onu biliyorum. Bunu hafta içinde de birisi sormuştu gerçi de. Türbelere falan gidilebilir mi?
1: Türbelere gidilebilir de yani o halde orada ne okuyacaksın? Yalnız bazı türbeler var. Hatta hatırlarsan orada konuştuk. Ve mesela dedim ki Konya'da işte bizi Hazretleri'nin türbesi, evet, caminin içinde dedim.
0: Evet. Yani namaz öyle kılınıyor etrafında.
1: Tabii. Caminin içerisinde nasıl gireceksin oraya? Böyle durumlarda dışarıdan Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin aynı şekilde türbesine girerken de var orada mescid. Şimdi dolayısıyla hatta Emir abiler bile içeride bu sazcılar bilmem ne çalıyorlar diye falan, neyi çalıyorlar diye Mevlana Hazretleri'nin içeri girmez dermiş. Dışarıdan musalla mezarlığı var. Kıble tarafına geliyor. Yani Emir abiyle Konya'ya teşrif ettiğinde orada Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ni ziyaret etmişler. Dua etmişler daha doğrusu. Biz de Konya'ya gittiğimiz zaman orada ediyoruz. Bakıyorum Şemtep Ziya Hazretleri'nin kabrini ziyarete gittiğimiz zaman bakıyorum içerisi bazen kadın kız cami, kimisi namaz kılıyor, kimisi oturmuş böyle Yasin okuyor. Aslında Mahmud Hazretleri'nin, evet, kabrinde de var ya, içeri giriyorlar falan. Dolayısıyla öyle durumlarda dışarıdan ediyorum. Çünkü gideceksin, ayakta duracaksın. Ayakta durunca oturmuş aynı şekilde elinde Kur'an-ı Kerim var, onu okuyor. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin kabrinde, evet, mescit yok ama bakıyorsun etrafına toplanıyor böyle, orada okuyor, onu bir şey yaptığını zannediyor falan. Halbuki doğru değil. Yani sen şimdi o zattan istifade etmek istiyorsun. Feyzin gelmesini istiyorsun. Kusura bakma arkadaş da, yani haram işlerken o büyüklerin kalbindeki nur sana gelmez. Çünkü yayından çıkıyorsun. Frekanstan çıkıyorsun. Çıktığın için de zırrık gelmez. Sadece insanlara övünürsün. Ben Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin kabrine gittim. İşte orada bir Yasin'i 2 defa, 3 defa okuyuverdim. Okuyuverdiğinde istifaden ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Edeble gir, edeble çık buyuruluyor. Hani Yahya Efendi'nin dergahının kapısında hala duruyor o yazı. Edep yahu diye. Ya edeple girilir. Şimdi efendim ben muayyen halde girebilir miyim? Girme be arkadaş ya, dışarıdan edeber ne olacak? Görmek istiyor. Sen istiyorsun. Ne yaparsan yap. Biz ilgilenmez. Biz kitaplarda yazılanı naklederiz. Nasıl tatbik edeceksen et, biz paşa gönlün bilir diye veririz.
0: Bir başka dinleyicimiz diyor ki gözlükle devamlı gözlüğü varmış. Devamlı taktığı gözlüğü varmış. Onunla namaz kılınır mı?
1: Kılınır tabii canım.
0: Secdede galiba. Secdede engel olur mu? Onu mu sormak istiyor? Evet.
1: Herhalde onu sormak istiyor falan. Şimdi usta abi benim de gözümde gözlük var.
0: Bende de var.
1: Şimdi mesela böyle geriye doğru çektiğim zaman secdeye mani olmuyor. Çünkü secdeye mani olabilmesin gözlüğün oraya değmesi ve alnımın da gitmemesi gerekiyor.
0: Yani secdede burun ve alın yere değecek. Bunu engellemiyorsun.
1: Göze doğru yaklaştırdığım zaman gözlüğümü burnuna da alnına da mani olmuyor. Ama evde rahatım şeyim, çıkartıyorum gözlüğümü, kılıyorum ondan sonra namazımı. Ama dışarıda mesela ya şimdi çıkarsam bir yere koysam birisi gelir görmeden üstüne basar veya başka bir şey koyar, ağır bir şey koyar, gözlüğü kırabilir. Veyahut da yan tarafa korsun, bir başkası gelmiş aceleyle yere bakmaz. Hani namaza duruyorum derken senin gözlüğün üstüne ayağını basar. Başkasını da sıkıntıya sokma. Öyle durumlarda yani gözlüğünü biraz içeriye doğru çek, namazını kıl. Veya bazen şey yapıyorlar, şu iki tarafına bir ip gibi bir şey geçiriyorlar. Gözlüğün.
0: Evet.
1: Evde falan mesela tabii. O yakın gözlük için falan şey evet. Yapıyorlar. Mesela onu indiriveriyor, o ip o sarkıyor, gözlük burada duruyor. Öyle bir şey de kullanılabilir mi? Kullanılabilir tabii ki. Namazda indirirsin, devam edersin.
0: Bazen bize yayına falan gireceğimiz zaman buradaki arkadaşlar çikolata, lokum falan ikram ediyorlar. Biz de yayına gireceğiz diye onu geri çeviriyoruz. Sonra yemek üzere alıyoruz.
1: Yani şimdi dam başında saksağın vur beline kazmayı gibi bir şey oldu. Dinleyiciler
0: dinleyicilerden lokum istiyormuş.
1: Lokum bir şey oldu.
0: Özür dilerim.
1: Bisküvisi de olsun.
0: Bazen işte insan bir şeye bağlamak için böyle fazla gevezelik yapıyor.
1: Estağfurullah.
0: Kusura bakmayın. Şimdi dinleyicimiz diyor ki namazdan önce diyor lokum yemiştim diyor. Lokum yemiş. Belki de Afyon'un kaymaklı lokumundan yemiştir. O da tabii hani şunu anlatmak için söylemiştim onu. İnsanın konuşmasını engelliyor. Hemen arkasından konuşurken yapışıyor çünkü.
1: Tadı da ağzında kalıyor. Evet. Namazda hiç uygun değil.
0: Yani yutkunmaktan şundan bundan diyor. Namazı nasıl kıldım bilemiyorum diyor.
1: Tabii, öyle namaz kılınmaz. Çünkü tadını hissediyor. Tadını hissediyor. Hele öyle bize zaten takma diş var. Yapışıyor. Yapa konuşmayı tamamlayamayız.
0: Dişler hürriyetini ilan ediyor.
1: Hani konuşmanın müfsitlerinden değil ama engellerinden. Ama namazın müfsitlerinden o. Ağzında tatlı bir şey varsa onu hissediyorsan namaz bozulur.
0: Böyle yapışsa okumanı da engelliyor yani.
1: Okumanı da engelliyor tabii. Yani
0: onun o zaman biraz sonra yapacaksın ya da onu evet. Giderdikten sonra.
1: Suyla falan. Suyla falan. Veya da fırçayla şey yapacak o yapışkanlığı maşkonalma onu sonra namaz
0: ya da namazdan sonra yiyecek.
1: Veya namazdan sonra yiyecek en doğrusu o.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tivibu.com.tr'de.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: asil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi bankkart mobilde, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM Haber.

0: Efendim merhaba, ben Okan Ateş, hafta sonu haberleriyle karşınızdayım. Milli takım Dünya Kupası'na veda etti. Bizim çocuklar 10 kişi kalan Paraguay'a 1-0 yenildi. 24 yıl sonra katıldığımız Dünya Kupası hüsranla sonuçlandı. Türkiye Dünya Kupası'ndan elendi. Milli futbolcular sahada, bizler ekran başında büyük üzüntü yaşadık. Bizim çocuklar D grubu ikinci maçında Paraguay'la karşılaştı. Paraguay henüz ikinci dakikada Galarza'nın uzaktan attığı şutla 1-0 öne geçti. 45+3'te en tecrübeli, en önemli oyuncuları Almiron ağzını kapatıp konuştuğu için kırmızı kart gördü. Bu yeni kural. Milli takım 45 dakika 10 kişi oynayan Paraguay'a gol atamadı. 1-0 kaybeden bizim çocuklar Dünya Kupası'na veda etti. D grubunda 2'de 2 yapan Amerika Birleşik Devletleri 6 puanla lider. Paraguay'ın ve Avustralya'nın 3'er puanı bulunuyor. 2 maçta gol atamayan Türkiye puansız son sırada yer alıyor. Milli takım ikili averaj nedeniyle Dünya Kupası'ndan elenmiş oldu. Son maçında ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri maçıyla tamamlayacak. Milliler 26 Haziran'da oynanacak bu maç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattı açılış töreninde konuştu. İstanbul'un beceriksiz idarecilerin elinde artık eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika eleştirisine sert tepki gösterdi. Erdoğan daha sonra Singapur Başbakanı Wong'u Dolmabahçe'de kabul etti.
1: Şehrimiz yeni metro hatları kazandıkça İstanbul'un beceriksiz idarecilerin elinde artık eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız.
2: Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının ilk test sürüşünü gerçekleştirdi ve müjdeyi verdi.
3: 31 Temmuz'a kadar
4: 1,5 ay.
3: He, uygun mu?
4: Uygun.
3: Uygun mu? 31 Temmuz'a kadar ücretsiz.
4: Hayırlı olsun.
2: Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının son etabı törenle hizmete açıldı. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'u kaderine terk etmeyeceğiz sözleriyle yapılan yatırımların önemine dikkat çekti.
1: İstanbul beklemez diyoruz. İstanbul ihmale gelmez. İstanbul beceriksizliği, vizyonsuzluğu kaldırmaz diyoruz.
2: Konuşmasında dış politika gündemine de değinen Erdoğan, Haziran ayı sonunda İstanbul'da yapılacak NATO parlamenter zirvesini hatırlattı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika eleştirilerine yürütülen diplomasi trafiğiyle karşılık verdi.
1: Küresel diplomasinin oyun kurucu aktörlerinden biri olduğu tescil edilecek. Siz birbirinizle koltuk kavgası verirken biz yürüttüğümüz ince diplomasiyle bölgemizdeki çatışmaları dindirmenin kavgasını verdik. Siz birbirinizin kuyusunu kazarken biz elimizde iğneyle kuyu kazar gibi barışa giden yolun önündeki engelleri kazdık.
2: CHP'ye parti içi tartışmaları ve kurultay süreci üzerinden yüklendi.
1: Mesela koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın. Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan metro açılışından sonra Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Singapur'la işbirliğini derinleştirmenin önemli olduğunu, savunma, lojistik, havacılık, denizcilik ve finans başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmeye gayret göstereceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la ABD arasında kalıcı barışın sağlanması için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldüğünü, Hürmüz'de seyir-i sefer serbestisinin sağlanmasına önem verildiğini, sürece katkı sağlanmaya devam edileceğini belirtti.
0: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarının ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Adalar ve Mersin'in Silifke belediyelerine operasyon düzenlendi. Şafak vakti düzenlenen baskınlarda iki belediyenin başkanı da gözaltına alındı.
5: hizmetlerimiz çok hızlı bir şekilde işbirliğiyle İBB'de devam ediyor.
2: Rüşvet, yolsuzluk, suç işlemek amacıyla örgüt kurma.
6: Rüşvete, talana göz yumak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı?
2: İddialar vahimdi. Ekipler operasyonun düğmesine bastı. CHP'li iki belediyeye şafak operasyonu düzenlendi.
7: Ben bu konuda çok heyecanlıyım ve burada da çok çabuk yol alabileceğimizi inanıyorum.
2: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları devam ediyor.
6: Dostlarım! Kardeşlerim, evlatlarım, arınacağız. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Önce Cumhuriyet Halk Partisi, sonra Türkiye arınacak.
2: Şafak vakti iki belediye için operasyonun düğmesine basıldı. Bunlardan biri İstanbul Adalar Belediyesi'ydi.
8: Ben belediyeciliğe şöyle bakıyorum. Yerel yönetim halkla iç içe olması gereken, halkın doğrudan yönetime katılması gereken bir işleyiş olduğuna inanıyorum.
2: Adalar Belediyesi'nde rüşvet karşılığı ruhsat verildiği ileri sürüldü. Arkeolojik sit alanlarındaki kaçak yapı faaliyetlerine göz yumulduğu iddiaları da vardı.
8: Benim ailem, babam, çocuklarım burada halkın arasında gezecek. Alnı açık, başı dik.
2: Savcılık toplanan delillerin ardından operasyonu başlattı. 4 ilde 90 adrese baskın yapıldı. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak dahil 42 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüpheli yurt dışında, 4 şüpheli de firari durumda.
5: Hizmetlerimiz çok hızlı bir şekilde işbirliği içinde İBB'de devam ediyor.
2: Bir diğer operasyonun adresi Mersin'in Silifke Belediyesi'ydi.
9: 188 mahallemize hizmet etmeye devam ediyoruz.
2: Jandarma ekipleri sabah saatlerinde operasyona başladı. Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı. Belediye binası haricinde birçok adreste arama yapıldığı öğrenildi. Öte yandan yine CHP'li İzmir Seferihisar Belediyesi'ne geçtiğimiz gün operasyon düzenlenmişti. Ucu Güzelbahçe Belediyesi'ne kadar uzandı. Masak kayıtlarında şüpheli para transferleri tespit edilen eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay gözaltına alındı. Günay'ın Veli Ağbaba'nın danışmanı olduğu belirtilen Özlem Akyılmaz'a 500 bin lira tutarında havale gerçekleştirdiği belirlendi. Adliyeye sevk edilen Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.
0: CHP'de istifa depremlerinin en büyüğü yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay partisinden istifa ettiğini duyurdu. Gerekçelerini de açıklayan Tugay, yoluna bağımsız devam edeceğini söyledi.
10: Yapılan şeytanla yemin ederim lütfum tutuldu. Yani artık ben dedim ki bu kadarını hak eden kim düşünüyor?
11: Mutlak butlan, parti içindeki kriz, koltuk kavgaları.
12: İzmir'de, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde önümüzde biz çöktürmeyeceğiz.
11: Tartışmalar ve son atamalar bir krizi daha doğurdu.
13: 6 arkadaşımız ihraç edildi. Bunların 3'ü mevcut il başkanı, 3'ü önceki dönem il başkanı.
11: Cemil Tugay partisinden istifa etti. Cumhuriyet Halk Partisi 22 yıl sonra İzmir'i kaybetti.
12: Emin olduğumuz bir şey var. Bu ülkenin gençleri çok daha iyi bir ülkeyi hak ediyor. Söz veriyorum size, bunun için çalışacağız.
11: Mutlak butlan sonrası koltuk krizinin başladığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde istifa depremleri sürüyor.
6: Ben değil kardeşlerim. Güvenli limanı sizler inşa edeceksiniz. Ve o sandıktan kim çıkarsa partinin meşru hukuki lideri olacaktır. Başımızın tacı olacaktır. Usulsüzlüğe de koltuk sevdasına da geçit vermeyiz.
11: O depremlerin en büyüğü İzmir'de yaşandı. Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığını yaptığı partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısında CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç görevden alınmıştı. Onun yerine Utku Gümrükçü atanmıştı. İşte bu atama sonrası ipler gerildi.
10: Yapılan şeytanla yemin ederim Utku yani artık ben dedim ki bu kadarını hak eden kim düşünüyor?
11: Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, meclis grubu ve ilçe belediye başkanlarıyla olağanüstü bir toplantı yaptı ve o toplantıdan istifa kararı çıktı. Tugay, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
14: Ardı ardına alınan bu kararların olağan görülmesi ve kabul edilmesi mümkün değildir. Bu kanaat ve düşüncelerle, büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum.
11: Tugay açıklamasında yoluna bağımsız bir şekilde devam edeceğinin de altını çizdi. İstifalar Tugay'la da sınırlı kalmadı. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Levent Yıldır, meclis üyeleri Mustafa Özüstü ve Atilla Baysak, son olarak da Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Bu istifalar sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi tarafından henüz bir açıklama gelmedi. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı'nda devam eden görev değişikliği krizinde bu kez karanfil gerilimi yaşandı. Yeni atanan Utku Gümrükçü'ye yakın partililer il binasına karanfil getirdi. Ancak onları görevden alınan Çağatay Güç'ün destekçileri karşıladı. Yaşanan arbede sonrası karanfilleri getiren şahıs binadan çıkartıldı. Bir istifa gelişmesi de rüşvet suçundan tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la ilgili yaşandı. Daha önce CHP'den istifa ettiğini duyuran Özcan, istifa dilekçesi de paylaşarak genel merkeze gönderildiğini duyurdu.
0: Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu konuşuyor, dönelim.
15: Ve Dicle'nin kollarının oyduğu derin vadileri, yemyeşil yaylaları ve yüzyıllardır koruduğu kadim kültürüyle adeta bir doğa zirvesi, tarih zirvesi, tarih hazinesi durumunda. Hamdolsun bugün terörün karanlık gölgesinden kurtularak doğa turizminin parlayan yıldızı haline gelen Hakkari'miz, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından misafirleri ağırlıyor.
16: TGRT FM Haber.
17: Şimdi reklamlar. Anahtar
18: teslim mutluluk. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim
19: mutluluk. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: reklamları dinlediniz.
1: Bebeğimle mutluyum.

0: Merhaba, hoş geldiniz. Benimle mutluyum da güzel bir hafta sonunda sizinle birlikteyiz. Ana kumanda masamızda İbrahim bizimle birlikte. Ben Hülya. Bebeklerimiz de çocuklarımız da sağlıklı. Güzel bir hafta sonu diliyoruz herkese. Türkiye Hastanesi'nden konuklar ağırlayacağız bugün. Hem anne bebek sağlığından bahsedeceğiz hem de onların geleceği için atmamız gereken adımlardan. Özellikle ilk 6 ay bebekler için çok önemli. Bu 6 ayda anne sütü almak ve anne sütü alırken yavaş yavaş ek gıdaya geçmeye başladığımız bu dönemi iyi değerlendirmek lazım. Bebeğin neye ihtiyacı olduğunu yavaş yavaş anlamaya başladığımız bu dönemi ilk 6 ay. Hele de ilk çocuksa biraz el yordamıyla öğreniyoruz. Biraz başkalarının ne dediğine bakıyoruz. Sıkça doktora gidiyoruz. Bolca internet karıştırıyoruz. Kendimize ayıracağımız o vakitteyse sürekli acaba iyi bir anne miyim ben? Çocuğuma iyi bakıyor muyum? Acaba eksiklerini iyi görebiliyor muyum? Zamanında tamamlayabiliyor muyum? Hep bu endişelerle geçiriyoruz. Halbuki bu 6 ay belki de bebek daha fazla hareketlenmeden, biraz iş yerine henüz başlamadan çocuğumuzla daha keyifli vakit geçirebileceğimiz bir dönem. İşte biz bu dönemi biraz daha mutlu, huzurlu geçirmeniz için buradayız. Türkiye Hastanesi'nden çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doçent doktor Öznur Küçük bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Merhabalar.
1: Merhaba.
0: Bugün çok önemli bir dönemi konuşuyoruz. Bir kere evet. Çok heyecanlı. Eğer ilk bebekse büyük bir merak duygusuyla evet. Ne yapacağınızı bilemeden ve biraz da yönlendirilmeye ihtiyaç duyarak geçiyor. Genelde anne adayları çocuk doktorunu ne zaman seçiyorlar, ne zaman belirliyorlar?
1: Yani genellikle çocuk doktorunu açıkçası doğum öncesinde araştırmaya başlıyorlar. Takip eden kadın doğum doktorunun önerisiyle beraber takip edilen hastanede veya işte çevresindekilerin önerileriyle beraber doğum öncesinde bir arayış içine giriyorlar. Ama esas doğuma yakın daha çok tercih ediliyor. Bizim hastanemizde ve diğer hastanelerde olduğu gibi gebe okulu eğitimlerimiz var. Hani gebe okulundaki eğitimlerle beraber hani çocuk doktorlarıyla tanışıyorlar.
0: O da ilk tanışma gerçekleşiyor.
1: Evet, evet. Yani ufak ufak tanışıyorlar. Dediğim gibi takip edilen hastanedeki hekimlerle beraber diyaloğa geçmeye başlıyorlar ufak ufak.
0: Siz de bebeğe doğumdan hemen sonra ilk dokunan doktorlardansınız aslında,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, evet. Yani yeni doğandan itibaren biz takiplere başlıyoruz. Normalde yeni doğan bebeklerde hani bizim tercihimiz zaten normal doğum. Doğum şekline göre işte gestasyon haftası dediğimiz doğum haftasına göre, doğum kilosuna göre işte takiplerine karar veriyoruz. Genellikle bizim tercihimiz hani normal doğum. Normal doğumdan sonra da anne sütüyle beraber. Biz zaten bebek dostu bir hastane olduğumuz için hemen doğar doğmaz bebeğimizi anne sütüyle beraber tanıştırıyoruz. Tentene temasla beraber. Anne sütüyle tanıştırıyoruz. Muayenesini yapıyoruz. Muayenesinde bir problem yoksa.
0: O ilk muayene çok özel bir muayene. Evet. Aslında orada çok çocuk doktorunun muayene ettiğini bilmiyor pek çok anne ya da pek çok kişi.
1: Farkına varamıyorlar o heyecanla beraber. Özellikle normal doğumda hani biz doğumda bebeğin direkt yanındayız. Gerek sezeryanda gerek normal doğumda bebek doktoru orada oluyor mutlaka. İlk muayenesini yapıyor. Eğer herhangi bir şekilde tabii ki hiçbirimizin tercihi değil ama eğer bir sıkıntı olursa ilk müdahaleyi zaten bizler yapıyoruz. Ve çocuğun eğer muayenesinde bir problem yoksa, sağlıklıysa, kilosu iyiyse, herhangi bir solunum sıkıntısı yoksa.
0: Bunlar
1: zaten
0: bakılıyor ilk anda?
1: Evet, tabii ki.
0: Yani
1: İlk onlarda bakılıyorum. Evet, herhangi bir anomali var mı? Herhangi bir görünen büyük bir anomali var mı? İşte herhangi bir solunum sıkıntısı var mı? İşte bizim belli delikler dediğimiz işte burundan, işte ağızdan, işte rektal dediğimiz muayeneleri yapılıyor. Onlarla ilgili bir sıkıntı var mı? Bakılıyor. Bir sıkıntı yoksa annenin yanına gönderilmek üzere bebeği bebek hemşiresine teslim ediyoruz. Daha sonrasındaki takiplerde anne yanında takip. Biz yani hani genellikle biz bebeklerimizi anne yanında takibi öneriyoruz. Çünkü istediği zaman, istediği sıklıkta anne emzirebilsin, o ten temasını alsın. İlk muayenesini yaptıktan sonra ertesi gün tekrar muayenesi yapılıyor. Kilo kontrolü yapılıyor. İlk 24-48 saatte idrar kaka gayta çıkışının olması bekleniyor. Zaten hiçbir bebeğimiz idrarının gaytasını yapmadan taburcu etmiyoruz.
0: İlk onu bir görmek istiyorsunuz,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, tabii ki hani idrar ve gayta çıkışı çok önemli. Herhangi bir tıkanıklık var mı, herhangi bir sıkıntı var mıdır diye. Ve bebeğimizi genellikle bizim tercihimiz 48 saat hani anne yanında bebeği takip etmek. Daha sonrasında taburculuğu planlanıyor. Taburculuktan sonrasında ise kilo kaybına göre, işte sıralık değerine göre taburculuk sonrası kontrolün süresi belirleniyor. Eğer çocuğumuzun doğum kilosu iyiyse, çok fazla kilo kaybetmemişse ve kontroldeki sıralığı iyiyse genellikle 2-3 gün sonra kontrole çağırıyoruz.
0: Buraya bir parantez açacağım izninizle.
1: Tabii ki.
0: Bebeğin kilo kaybetmesi ne demek? Doğduğu andan itibaren biz kilo almasını bekleriz. Bebeği de anne sütü alıyorsa normalde sanki öyle düşünürüz. Bir.
1: Evet.
0: İkincisi, doğar doğmaz o ilk ağlama sesi vardır ya, filmlere de konu olmuş. O her zaman olur mu olmaz mı, onu bir merak ediyorum. Her zaman ağlar mı bebek? Üçüncüsü, bu 48 saati her zaman anne mesela normal doğumda 48 saat mutlaka beklenir mi, yoksa tuvaletini yaptıysa bebek çıkarsalar mı?
1: Şimdi sırayla gideyim ben. Öncelikle ilk ağlamayı genellikle biz bebek

0: tekrar kontrole çağırabiliyoruz. Ama normal kilo kaybı oldu, sarılığı yüksek değil, genellikle 2-3 gün sonra çağırıyoruz kontrole. Hı hı. Kontrole çağırmamızın biraz sebebi de, şimdi anne doğum sonrasında oradaki muayene sırasında sorması gerekendir. Hani kadın doğum doktoru oluyor, işte ebeler geliyor, bebek hemşiresi geliyor. Hı hı. Hani bebekle ilgili dediğiniz gibi ilk heyecan. Yani o kadar kafasında çok soru var ki, hani nasıl dilinden nasıl anlayacağım, acaba sütüm yetiyor mu, acaba bir problem var mı? Hani onlarla ilgili kafasında o kadar çok soru, bir sürü sorular oluyor ki ister istemez bu 2-3 gün sonra geldiğinde birazcık anneyle de baş başa kalabiliyorsunuz. Evet, kendine gelmiş oluyor ve biraz da baş başa kalıyoruz. Yani hani aklına takılanları da bize sorması için birazcık fırsat vermiş oluyoruz. İlk başta hani anne sütüm yetiyor mu? Herkesin kafasını karıştıran odur. Dediğimiz gibi her bebeğin, annenin bebeğine sütü yeter esasında. Bu fizyolojik tartı kaybından dolayı birazcık ödem, hani halk arasında şişliği gidiyor pozisyonuyla, ama benim sütüm yetmiyor.
1: Evet. Yani en büyük korku o zaten.
0: En büyük korku o. Bir de ilk süt kolostrum dediğimiz bebeğin ilk antibiyotiği olan değerli bir süt. O bir iki damladır ama çocuk için yeterlidir. İşte o bir iki damla sütü görüp işte ödemlerinde kilo, eyvah benim sütüm yetmiyor. Ve süt hormonları dediğimiz oksitosin ve prolaktin beyinden salgılanıyor. Annenin psikolojisinden de çok etkileniyor. Ve benim sütüm yetmiyor mu psikolojisine girdiğinde bir bakıyorsun süt giderek azalıyor. Yani onun rahatlatmak açısından, o hani kilo kaybı normal, her bebek kilo kaybeder, bir hafta 10 gün içerisinde doğum kilosuna ulaşır, sizin sütünüz mutlaka yetiyor, işte muayenesini yapıyorsunuz, o onu görüyor, çok hoşuna gidiyor açıkçası. O sırada anne ile hekim arasında böyle bir ilişki kurulmaya başlıyor.
1: Tabii kendine güven geliyor galiba, tabii ki, değil mi? Özellikle emzirme ve bebeğe bakma konusunda.
0: Tabii.
1: Çünkü ben kendi dönemimi hatırlıyorum. Bakıp ben nasıl büyüteceğim diyordum. Ben nasıl bakacağım, nasıl büyüteceğim?
0: Evet, yani ben şey onun dilinden anlamıyorum, ne yapacağım tarzında. Yani hani o yüzden 2-3 gün sonraki kontrol çok önemli bizim için. Eğer kilo anne sütüyle devam ediyorsa, kilo kaybımız çok fazla yoksa, ben genellikle bir hafta 10 gün, genellikle önerilen de bu, bir hafta 10 günlükken o doğum kilosuna çıktığını göstermek istiyorum ailelere. Ve tekrar kontrole çağırıyoruz. Tabii kontrolde genel muayenesini yapıyoruz. Kilo kontrolünü, idrarını, kakasını yapıyor mu? Bir de bebeklikten itibaren, yeniden itibaren D vitamini başlamak gerekiyor. D vitaminini başladık mı? İşte hani aşılarla ilgili bilgiler vermek, annenin kafasındaki soru işaretlerini kaldırmak, sormak istediklerini sormasını için fırsat veriyoruz. Daha sonrasında bir hafta 10 günlükken doğum kilosuna ulaştıktan sonra anne sütünü nasıl emzireceği, ne yapacağı, kaç saatte bir emzirmesi. Mesela anne sütünün sindirmesi 2-3 saattir, mamanın sindirmesi 3-4 saattir. Biz ilk dönemde bu kilo kaybının olduğu dönemde istediği kadar, istediği sıklıkta emzirelim. Ve uyuyorsa da mutlaka 2 saatte bir uyandıralım istiyoruz. Çünkü
1: yani gece uykusu olsa da mı bu uyandırıyoruz?
0: Gece uykusu da olsa da. Yani hani mesela genellikle doğum yapanın yanındaki gelen anneye babaya benim öğütüm şudur. Hani anne yeni doğum yaptı, dinlenecek. Sizden istediğimiz bebeğin bakımı dışında 2 saatte bir bebeği uyandırıp anne sütünün verilmesi. Çünkü bebek eğer emmezse kan şekeri düşer. Kan şekeri düştü mü uykuya meyilli olur. Uykuya meyilli oldukça daha da uyur. Böyle bir kısır döngü olur. Onu kırmamız gerekiyor.
1: Dışarıdakiler de der ki oh ne güzel, uyku büyütür bebeği, uyusun da büyüsün.
0: İlk dönemde onu çok tercih etmiyoruz. Özellikle bu fizyolojik kilo kaybının olduğu dönemde bir hafta 10 günlükken biz hani istediği kadar, istediği sıklıkta uyuyorsa da 2 saatte bir emzirmeyi tercih ediyoruz. Ve yeni doğan bebek uyur. Yani çok da uyur.
1: O yüzden mesela yeni doğan bebeğin uyku rutini.
0: Yani çoğunu uykuyla getirir zaten. Hani ve aileler de uyandırmak istemiyorlar.
1: Dışarıdan bakıldığında aslında anne için kendini toparlaması, bebeğin dinlenebilmesi için güzel bir şey, ama dediğiniz gibi eğer kan şekeri
0: çocuk
1: düşüyorsa
0: açısından evet, o çok uygun değil. Bizim istediğimiz hani ortam ısısını mutlaka ayarlamak gerekiyor. Kıyafet olarak giysilerin, hani şimdi yeni doğan bebek üşür diyerek biraz kat kat giydiriyorlar. Kat kat giydirdiğinizde de uykuya daha meyilli oluyor. Mesela biz annelere diyoruz ki en kötü ihtimal bebeği soyduğunuzda her bebek uyanır. Mutlaka 2 saatte bir eğer uyandıramıyorsanız soyun ve öyle emzirin. Hani ten tenine temasla anne bebeğinin tenini hissettiği zaman süt hormonları daha fazla salınıyor ve çok daha iyi oluyor. İlk dönemde 2 saatte bir emzirme uyuyorsa, uyanıksa istediği kadar, istediği sıklıkta. Ama doğum kilosuna çıktıktan sonra diyoruz ki hani birazcık daha böyle geceleri uyuyorsa 3 saati açabilirsiniz. Ama gündüzleri yine 2 saatte bir emzirmeye devam edeceğiz. Daha sonra 7-10 günlükten gördük her şey yolunda, bir sıkıntısı yok. D vitamini başladık, sarılığımız yok, idrarını kakasını yapıyor, doğum kilosuna ulaştı.

0: ise daha sonraki kontrolümüz bir aylıkken oluyor. Ama tabii ki eğer kilo alımımızda bir eksiklik varsa tekrar kontrole çağırıyoruz. Bir de kilo alımı ile ilgili olarak ne yazık ki şöyle bir dezavantaj oluyor. Hani anne benim sütüm yetmiyor mu psikolojisine girdiğinde bazen annenin sütünü sağarak hani kilo alımını da öyle de takip ediyoruz. Diyoruz ki hani 2 saatte bir sütümüzü sağalım. Bize bildirin. Bakalım yetiyor mu? 2-3 gün çünkü genellikle anne sütünün yetmediğini düşündüğünde bir mama takviyesi heyecanı oluyor ne yazık ki. Biz hani ilk 6 ay sadece anne sütü istiyoruz. Hani mümkün olduğunca ilk 6 ay sadece anne sütüyle devam edelim. 6. aydan itibaren de tamamlayıcı beslenme dediğimiz ek gıdaya başlayalım istiyoruz. Ve mümkün olduğunca başlamamak için elimizden gelen gerekirse sütü 2 saatte bir sağdırıp bize bildirip hani ona göre takviyelerine karar veriyoruz.
1: Biraz da etrafa galiba sorumluluk düşüyor. Çünkü kimi gördüysem etrafımda bebek ağlıyorsa ilk söylediği şey şu: aç bu bebek. Aç, ondan ağlıyor.
0: Evet.
1: Ne kadar sinir bozucu bir
0: çok,
1: şey anne
0: yani
1: için.
0: Anne için anne çok. Için. İşte ağlıyor olması anne sütünün yetmediğine söyleniyor. Onun dışında şimdi bebeklerde emme ve arama refleksi vardır. Her bulunduğu, her dokunduğu şeyi emmeye çalışır, ağzına almaya çalışır. Bu normal bir süreçtir esasında. Çocuk bu reflekslerle beraber emmeyi beceriyor. Normalde yeni doğan bir bebeği siz annenin göğsüne yakın bıraktığınızda o direkt aranma refleksiyle beraber annenin göğsünü bulabiliyor mesela. Yani bu bir reflekstir ama onu gördükleri zaman işte sizin sütünüz yetmiyor. Evet. Anne sütünün yettiğinin göstergesi çocuğun yeterli kilo alması. Bu ilk dönemde 20-30 gram gün diyoruz biz. Hatta günlük olarak ben hesaplıyorum da. Çünkü çok önemli. Annenin psikolojisini, sütünün yettiğini, kendinin yettiğini. Hani onu anneye anlatmazsanız hepsi kafasında soru işareti oluyor. İdrarının kakasını güzel yapıyorsa anne sütü yetiyordur. Hani onun ağlaması, işte elini ağzına götürmesi veya aranması aç olduğu anlamına gelmiyor. O yüzden de takiplerde bunları özellikle vurguluyoruz.
1: Aslında bir küçük küçük de hem moral hem de bir eğitim.
0: Evet, evet. Motivasyon yani çok önemli. Hani özellikle yeni doğmuş annede. Çünkü çevreden çok uyaran var. Hem o uyaranları birazcık diskalifiye etmiş oluyorsunuz. Çünkü öbür türlü ister istemez sizin dışınızda da müdahaleler oluyor. Hem de anneyi motive ederek anne sütünün artmasına teşvik ediyorsunuz.
1: Evet.
0: O çok önemli.
1: Bu dönemin diğer problemi gaz.
0: Evet, gaz.
1: Kolik bebek, gazlı bebek. Onun için de birkaç cümle alalım mı? Bu ilk 6 ayda çok sık karşılaşıyoruz.
0: Yani şöyle bir şey. Normalde anne karnında kordonla beslenen çocuk doğduktan sonra anne sütünü sindirmeye çalışıyor. Anne sütünü sindirmeyle beraber kolik gaz sancılar başlayabiliyor. Ve özellikle biz 2 haftadan sonra çok görüyoruz. 15 günden sonra. İşte belli saatlerde böyle saatlerce ağlama, kolik sancılar ve genellikle anne stresli ise yani hani çevrede çok uyaran varsa daha fazla görüyoruz. Ve bu kolik sancılar geçiyor esasında. Tek dezavantaj çocuk sürekli ağladığı için anne emziriyor. Emzirdikçe anne sütünün sindirmesi 2-3 saat çocuk sindiremediği için tekrar ağlıyor. Ağladıkça tekrar emziriyor. Bir kısır döngü. Yani bunu kırmamız gerekiyor. Kolik sancıları esasında annenin psikolojisini iyi tutarsanız, beslenme düzenini güzel ayarlarsanız çok kolay bir şekilde atlatabiliyoruz. Ama bazı çocuklar kolik sancıları fazla olabiliyor. Tabii ki biz kolik sancıları fazla olan çocuklarda tedavi muayenesinde bir problem yoksa bazen gaz ilaçları verebiliyoruz. Hani genellikle bitkisel tercih ediyoruz. Ama ona rağmen eğer kolik sancılar devam ederse çok çok çok nadiren ilk süt alerjisi dediğimiz durumlarda da böyle geçmeyen kolik sancılar olabiliyor. İşte mutlaka annenin şeyi sorguluyoruz. İşte kakasında kan, müküs, herhangi bir şekilde yeşil kaka yapma var mı? Bu kolik sancılar dışında geçmeyen döküntüler, egzamatöz yüzünde döküntüler var mı? Bunları da sorguluyoruz. Yani hani kolik sancılar birazcık sabır gereken bir durum ama eninde sonunda bitiyor.
1: Geçecek.
0: Geçiyor. Geçiyor.
1: İlk 6 ayın sonunda artık yavaş yavaş kendini ifade etmeye, ek gıdaya geçmeye başlayınca da işler biraz daha kolay yoluna geliyor. Ben bugün için çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bir sonraki yayınımızda belki ikinci 6 ayı bebeği birinci olur. Yaşına götürecek süreci de konuşuruz.
0: Memnun
1: tekrar
0: olurum.
1: Görüşmek üzere.
0: Teşekkürler, sağ olun.
2: Bebeğimle mutluyum. Reklamlardan sonra devam edecek.

0: Garantili reklamlar.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Garanti BBVA.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Arkadaşlar. Reklamlar.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Bebeğimle Mutluyum devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden çocuk cerrahisi uzmanı Doktor Cem, operatör Doktor Cem Kara ile birlikteyiz. Hoş geldin Cem.
4: Hoş bulduk Hülya. Merhaba.
3: Merhabalar. Bugün yeni doğan sünneti konuşacağız seninle. Deneyicilerimizin de ilgisini çekecek bu konu. Aslında defalarca belki bu konuyu seninle konuştuk, paylaştık ama gittikçe daha fazla oranda ailenin çocuğu doğar doğmaz sünnet ettirme gayretinde olduğunu görüyorum. Kulaktan kulağa da pozitif yayılıyor zannediyorum bu konu.
4: Doğru. Yani hakikaten Hülya, ben de düşünüyorum tabii ilk uzman olarak çalışmaya başladığımda yeni doğan sünnetini konuşurken, ya Cem bu yeni bir konu mu, nasıl bunu konuşalım derken, şimdi farkındaysan herkes bilir hale geldi en azından. Biz de çok fazla yapmaya başladık, çok da fazla yapıyoruz. Yapılmasından çok memnun oluyorum. Çünkü ben yeni doğan sünnetiyle ilgili sanki bir misyonmuş gibi düşünüyorum. Sebebi de şu: yeni doğan sünneti bir çocuk Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşadığı için, bizim ülkemizin sınırlarında yaşadığı için zaten sünnetle muhatap olacak. Sünnet konusu hayatının bir yerinde ona denk gelecekse, hakikaten bu işi en az travmayla, en hızlı, en konforlu, en kozmetik olarak halledebilme dönemini ben yeni doğan sünneti dönemi buluyorum.
3: Travmatik bir olay sünnet, kabul etmek lazım.
4: Kesinlikle kabul etmek lazım. Yani hele okul çocuğunda biz ne kadar o travmayı atlatabilmek için, ki yaşadın biliyorsun... Atlatabilmek için anestezi veriyorsak da, işte anesteziye girmeden önce premedikasyon dediğimiz, onu sakinleştirip ameliyathaneye alıyorsak da, sonrasında çok ağrı ile ilgili yaptığımız tecrübemizde çok onları ağrı konusunda da rahatlatıyorsak da, sünnet yine de okul çocuğu için travmatik bir iş oluyor. Ama yeni doğan bebek sünnetinde bütün bu söylediklerimizin hepsi ortadan kalkıyor. Bir kere yapımı kolay, 10 dakika sürüyor. İkincisi, anestezi ortada yok. Hiçbir şekilde anestezi vermiyoruz. Sadece cildini uyuşturacak kadar minik bir iğne yapıyoruz. Üçüncüsü, evde ağrı kesici ihtiyaçları olmuyor. Anne sütü o kadar faydalı ve yararlı oluyor ki, o dönemi tamamen anne sütünün keyfiyle ağrı kesici ihtiyaç durmadan geçiriyorlar.
3: Peki şimdi ağrıyı hissetmiyor mu? Yoksa anlatamadığı için biz hissetmediği zannına kapılıp kendimizi rahat mı hissediyoruz?
4: Hülya, her zamanki gibi hep profesyonel soruların. Hep yani konuyu tam sabit noktadan vuruyorsun. Bak, şöyle, bir bebeğin ağrı hissedip hissetmediğini anlayabilmek zor. Ancak biz şunu biliyoruz ki bebekler konforları bozulduğunda ya da bir şey istediklerinde mutlaka onu yaptırtmayı biliyorlar ağlayarak. Şimdi eğer yeni doğan sünneti yaptığımız bir bebekte aileler bize döndüklerinde, kontrole geldiklerinde bir hafta sonra, ya çok zorlandık hocam, çok ağladı bu, bir türlü biz zapt edemedik, ne yapacağımızı bilmedik deseler, diyeceğim ki evet, ağrı hissediyorlar. Mutlaka algılıyorlar. Mutlaka bir farklılık hissediyorlar. Belki az da olsa ağrı hissediyorlar. Ama anne sütü onları rahatlatıyor, bir. İkincisi, yine ben tecrübeyle şu lafı ailelere söylüyorum. Sanıyorum bu yaşadıkları ağrı hissi gaz sancısından daha fazla bir şey değil. Çünkü yine iki pışpışlandıklarında konu kapanıyor.
3: Bir de galiba birbiriyle karışıyor ağrılar. Çok da lokasyon olarak algılayamıyorlar ağrının nerede olduğunu.
4: Çok doğru. Ağrıyı sosyalleştiremedikleri için. Yani büyük bir çocuğun örneğin ağrısı pipisinde sünnetle ilgili olsa bile, o size başka şeylerle ağrıyı uzatarak sunabilir. Ama bunlarda öyle bir sosyalleştirme olmadığı için, evet, ağrı karışıp bir yerlere gidiyor. Gaz sancısı gibi oluyor. Ne bileyim işte, kaka yapamama sorunu gibi oluyor. Ve sünnet olmuş olmanın getirdiği ek büyük gibi çıkmıyor karşılarına.
3: Şimdi biraz başa döneceğim. Teknik olarak nasıl uyguladığınızı soracağım. Sonrasında özellikle o da o bezli döneme denk gelmesinin avantaj mı dezavantaj mı olduğunu aileler çok soruyorlar, çok merak ediyorlar. Onu özellikle ben de soracağım sana. Nasıl bir teknikle uyguluyorsunuz ve doğar doğmaz hemen ilk birkaç gün içinde mi yapıyorsunuz?
4: Evet, yeni doğan sünneti dediğimiz şey bir kere teknik olarak da diğer sünnetlerden farklı. Neden farklı? Yapılış yöntemleri çeşitli ve basit. Basite indirgenmiş. Ben çan yöntemini kullanıyorum. Yaklaşık işte 10 yılda geçmiştir çan yöntemini uygulamaya başladığım. Nedir bu? Metal bir iki parçalı klipsin pipinin sünnet derisinin ucuna takılması. 7-8 dakika beklendikten sonra da bizim kendi bisturi dediğimiz bıçağımızla kesilerek cildin çıkartılması. Bir başka yöntem var. Plastibel denilen. Plastik emzik gibi bir şeyin pipin ucuna takılması, kendi ipiyle cildinin işte boğulması diyeyim. Sonra plastiğin bir kısmını kırılarak pipin ucunda bırakılıp onun kendi spontan düşmesinin beklenmesi, bir hafta içinde de kendisi düşüyor. Bu da basit bir yeni doğan sünneti yöntemi. İşte bizim çan yöntemi dediğimiz yöntem literatürde Gomcock klempi diye geçiyor. Amerikalılar çok seviyorlar. Onlar çok uyguluyorlar. Bu yöntemlerin, bu bahsettiğim iki yöntem de erişkin çocuklarda uygulanamıyor. Neden? Çünkü bu yöntemlerde dikiş yok. Dikiş atmak gerekliliği yok. Belki bir iki dikiş istersen konulabilir güvenlik için. Ama genellikle dikişsiz yöntemler. Ama büyük bir çocukta sünnet sonrası sertleşmeler nedeniyle o cildin spontan olarak orada durması mümkün değil. Mutlaka ayrılır. İkincisi, büyük bir çocukta damarlar da geliştiği için kanama ile ilgili bir risk yaratır. Bebekte o yok. Damarları çok ince olduğu için bu cildin kanlanması çok az ve işte o yöntemlerde kanamadan halledebilme şansımız var. Yani uzun lafın kısası, evet, yapılış teknikleri de büyük çocuktan farklı.
3: İlk birkaç gün içinde bahsediyorsunuz yeni doğan, ama bir sınırı var mı? Kaç güne kadar bekleyebilir en fazla?
4: Yeni doğan sünnetin aslında kitabi olarak sınırı bir ay. Evet, ilk birkaç günde bahsediyoruz. Çünkü ben şunu tercih ediyorum. Bebek doğdu, yeni doğan odasında sünnetle ilgili karar aileden alındı. Bebek 24 saatini doldurdu. Gayet sağlıklı bebek. Elimize aldığımız, emzirdiğimiz, kucağımıza aldığımız, yani herhangi bir başka sağlık problemi yok ise o gün sünnetin olup öbür gün anneyle birlikte taburcu olsun istiyorum.
3: İlk günde hastanede geçiriyor böylece sünneti.
4: Böylece aynen. Aynen, hastanede geçirdiği sürede bebek için konforlu bir süre oluyor. Anne rahat oluyor. Ay, bebeğe bir şey olursa burada müdahale ederler zaten duygusu içinde oluyor. Onun için çok güzel bir gün oluyor. Ertesi gün, ilk gün değil, ertesi gün. Ondan sonra ne zaman yapılabilir? Ondan sonra ilk bir ayda yapılabilir. Tabii ki bebeklerde sarılık 3. 4. gün genelde belirgin hale geliyor. Bir hafta 10 gün içinde gerilemeye başlıyor. O döneme girmek istemiyorum. 2. haftaya kalıyor genelde orada işler. İlk bir ay çıkmadan da bu iş bitsin istiyoruz. Ama bir ayı geçmiş bir bebek, işte bugün mesela gelen, polikliniğime gelen hastalardan bir tanesi, 29 günlük. Cumartesiye koyalım mı? O zaman 32 günlük oluyor. Aile bir telaşla 30 günü geçiyor diye. Hayır, o kadar değil. Matematik hesabı bizde keskin değildir günler. Yeni doğan dönemi dediğimiz işte ortalama ilk bir aydır. Ama işte 40 gündür, ama 25 gündür. O dönemin içinde kalmak kaydıyla yapmakta fayda var. Sonra ilk bir ayı geçtikten sonra 3 aylık bir bebek bu tarzda bir sünnetle ve anestezi verilmeden sünnet yapılabilir mi? Yapılır. Bunun adı yeni doğan sünnet olmaz. Bunun adı lokal yöntemle yapılan sünnet olur. Ben yapmıyorum, biliyorsun. Ben orada hep yine anesteziye dönüyorum artık. Bir ayı geçtikten sonra, hadi 40 günü geçtikten sonra bebekler anestezi altında yine fazla yıpratılmadan ufak bir anestezi verilerek sünnet yapılması uygun olur.
3: Evet, şimdi sünnet yapıldı. İlk günü hastanede geçirdi yeni doğan ise, ya da eğer hastaneden çıktıysa bebek anneyle birlikte tekrar geldi. Sünnet oldu. Anneye verildi. Ağrısı, sancısı belki biraz var ama anne sütüyle o kapatıldı. Ama bununla birlikte yine de bir yandan o dönemde, yeni doğan döneminde göbek bakımı var. Bir yandan da sünnetli olduğu için onun bakımı var. İkisi birbirine karışmaz mı?
4: Evet, orada biz hemen şöyle bir cümle sarf ediyoruz. Göbekten önce bu iş biter.
3: Yani göbek bağa düşmeden.
4: Düşmeden ve siz daha evde göbek bakımını yapıyorken. Geçen bir tane hemşire hanım da şey dedi. Hocam, biz artık göbek bakımı önermiyoruz hastalığı diye. Orada da işler demek ki hızlandırılmış. Hani bir şey sürdürmüyoruz, öyle kendisi spontan iyileşiyor dedi. Evet, ama göbek düşmeden sünnet mutlaka iyileşmiş oluyor. Yani Hülya, ben daha henüz sünneti iyileşmedi ama göbeği bitti diyen bir yeni doğan bebek görmedim. Hep hocam dediğiniz gibi oldu. Hakikaten sünnetle işimiz bitti. Göbekler devam ediyor durmaya şeklinde oluyorlar.
3: Ama bezlenmeye de devam ediyor bu arada. Peki sürtünmeden bir rahatsızlık duymuyorum bebek. Yani oraya özel bir hani yetişkin çocuklarda bir özel kilot vesaire giydirilir. Özel bir beze ihtiyaç duyuyorlar mı?
4: Bununla ilgili de bir izninde bir küçük çok küçük bir hikaye söyleyeceğim. 99 yılıydı, Amerika'ya gittim. Orada yeniden sünneti çok fazla yapılan uygulamaydı. Bizler de, ben de büyük bir klinikten çıkmış, yani daha doğrusu büyük bir klinikte hala asistan olan bir kişiyken şöyle dedim: ya bu sünneti yapıyorsunuz ama bezden tahriş olup da işte ne bileyim oralarda bir zedelenme yapmaz mı? Bana güldüler o zaman. Doğru. Çünkü aslında bezin hiçbir şeyi olmadığı gibi bize pansuman etkisi var. Yani biz pipiye bolca krem sürüp bazen bezin içine biraz vazelin sürüp aslında oradaki bezlenmeyi pansuman gibi kullanıyoruz. Yine büyük çocuktan farklı olarak bir avantaja dönüyor iş.
3: Evet, yine hakikaten doğru yine söylüyorsun. Dış etkenlere karşı
4: çarpmaya karşı ayağını getirdi, işte eli oraya takıldı. Biz gördük, korktuk, bir şeye zarar verir miyiz diye. Hayır, bezine birazcık vazelin ya da pipinin ucuna biraz sürülen, işte Bactroban kullanıyorum ben genelde, antibiyotikli bir pomat. Hı hı. Bezi kapattığımızda zaten güvenlikli bir ortam yaratıyoruz sünnetten sonraki pipi için.
3: İdrarın herhangi bir olumsuz etkisi
4: İdrar,
3: yok.
4: İdrar steril. Sadece ılık su değmiş gibi oluyor oraya. Hani yakar mı bu? Hayır, yakmaz. Ama çok çok nadir aileler ya biraz sanki çiş yaparken yanıyor gibi hissettik diyorlar. Acaba çocuk onu yanma olarak mı algılıyor, yoksa oraya idrar geldiğinde, çiş geldiğinde hani onu mu hissediyor? Onu da ayırt etmek açıkçası çok da mümkün değil. Ama çok bir etkisi olmuyor idrarında.
3: Bütün çocuklarda uygulanabilir diyorsun. İlk günü atlatmak kaydıyla. Peki evet. Bazı çocuklara da bakıyoruz, bebeklere sünnetli doğuyor. O konuya da biraz değinelim mi? O çocuklar için de tekrar bir müdahale gerekiyor mu?
4: Evet, sünnetli doğan denilen bebekler biliyorsun... Yani 3 program yapsak hiç dolmayacak olan bir şey. Peygamber sünneti, sünnetli doğmuş bebek, pipi anomalileri. Önemli bir durum. Hayır, bunlar da yeniden sünneti duruyor. Yapmıyoruz. 6 aydan sonra ameliyatla düzeltilebilecek bir anomali var önümüzde demektir. Ayrı bir konu, uzun bir konu. Onlarda da yeniden sünneti olmuyor. Haklısın. Aslında sen beni yine burada düzeltiyorsun. Bir, sağlık olarak uygun olan bebekler. İkincisi, fiziki olarak da şekil şemal olarak da uygun olan cinsel organlarda ancak yeni doğan sünneti tamam denilebilir. Yoksa yine durmak lazım.
3: Peki buna eşlik eden başka durumlar söz konusuysa, mesela işte çocukta diyelim ki inmemiş testis problemi var vesaire. Bu durumlarda da hani iki operasyonu daha sonra birlikte yaparız gibi bir yaklaşımınız oluyor mu?
4: Süper, aynen oluyor. Ben söylüyorum ailelere. İnmemiş testis varsa isterseniz bekleyelim, inmemiş testisi ameliyat ederken sünnette yaparız diyoruz. Tabii inmemiş testislerin bir kısmı takip edilip spontan kendiliğinden indiği için onlarda da aileler şöyle bir karara varıyorlar. Hocam, bir kısmında eğer kendinden ineceğine inanıyorsak, yani burada olasılığımız ne, ortalama %50 bu ameliyatsız hallolur diyorsanız biz yine sünnet yaptıralım diyorlar, kararlı olan aileler. Hı hı. Onlar da yeniden sünnet yapıp testisi beklediğim de oldu. Hı hı. Hayır, bu dediğimiz gibi, aynen senin söylediğin gibi, sonra ekleriz bunu deyip durduğumuz, ameliyata gittiyse de ameliyatla yaptığımız da oldu. Bir tek orada şöyle bir ikilemde kalıyorlar. Hani yeni doğan sünnetinin bu konforu, lokal anesteziyle yapılır kısmını kaçırmayalım. İnmemiş testis, belki de ameliyat etmeyeceksiniz bunu, takip edip duracaksınız deyip yaptırmak isteyenler de oluyor. Ona hani çocuğa göre karar vermek gerekiyor.
3: İşin biraz da sosyal tarafını konuşalım. Çünkü ne de olsa oğlumuz olmuş. Büyüyecek, sünnet olacak. Şimdi ailenin göreceği birkaç mürüvvet var. Biri sünnet, biri askere gönderecek, sonra evlendirecek. İşte okulları saymıyorum. Onlar kız erkek hepsi için aynı derecede keyifli. İşte düğün belki kız erkek ikisi için de aynı, ama hani biraz büyüsün, şöyle bir giydirelim, bir sünnetini görelim diyenler nasıl bir yaklaşım içindeler? Hani sünnet yapalım sonra tekrar düğün yaparız diyenler oluyor mu?
4: Tabii oluyor. Ama bu adamlar, bu çağın adamları diyeyim, kendi evimde de bir tane olduğu için onu söyleyebilirim. O bizim sünnet düğünleri yaptığımız yaşlara geldikleri zaman, o zaman da karizmaları sünnet düğünü yapmaya engel oluyor sanıyorum.
3: Ne kadar küçük o kadar iyi mi diyorsun?
4: Aynen öyle. Bu sefer de sünnet düğünü istemiyorlar. Tabii sosyal yönü eksik biraz yeni doğan sünnetin bizim toplumumuz için. Bizler sünneti böyle birazcık da düğünle, dernekle yapmak isteyen bir topluluğuz, Türk toplumu. Güzel de bir şey bu. Hı-hı. Çok da hoşuma gidiyor açıkçası. Ancak yeni doğan sünneti yaptırıp sonra düğün yapılabilir. İşte dediğim gibi bazen de olmuyor. Çocukların şeyine, tarzına uymuyor bu durum. Ama yeni doğan sünnetinin sosyal yönünün eksikliği de sanıyorum yeni doğan sünneti geliştikçe kapanacaktır Hülya. Şöyle ki bebekler o kadar tatlı sünnet kıyafetleriyle geliyorlar ki artık. Yani bir günlük bebeğe giydirdikleri sünnet kıyafetlerini görsen yani insanlar sanıyorum oraya doğru da
3: bir şey de eksik kalmıyor diyorsun.
4: Aynen artık. Yönelmeye başladılar. O nedenle herhalde bu açığı da bizim toplumumuz kapatacaktır. Yeni doğan sünnetine inanmaya başladığında çok şiddetli bir şekilde kabul gördü. Hakikaten yani çok itiraz eden insanlar, cerrahlar da yapar hale geldi. Birçok hastanede yeni doğan sünneti yani yapılır bir hizmet oldu bence. Hoşuma da gidiyor, hani ilk zamanlardan beri hep söyledik. Çok az ya yeni doğan sünneti yapılmasın diyen insan kaldı neredeyse. Ona da aileler şaşırıyor. Yani bana gelip evet. Ya biz falan hastanede doğum yaptık, orada bize olmasa daha iyi olur dediler. Ya da yeniden sünnetini çok önermediler deyip yine de bizi bulup yeniden sünneti yaptıranlar oluyor. Birçok avantajı ön plana çıktı. Ben şunu söyleyeceğim. Geçen bir yerde şöyle bir şey geçti. Peygamberimizin de işte ilk 40 gün sünneti önerdiği hadis olarak geçiyor diye. Arap Yarımadası gerçekten ilk bir ayda 40 günde bu işi halletmek üzere yapıyor. Biz yani yurt dışında şimdi hastalar geldiğinde çoğu sünnetli olmuş oluyor, bebekler geldiğinde, başka bir sebeple geldiklerinde. Yurt dışında özellikle Amerika çok seviyor yeni doğan sünnetini. Biraz Avrupa'da tereddütler var. Yani işte Almanya biraz farklı bakıyor işe. Yahudiler sünnet çok yaptıran bir topluluk. Onlar 8. gün rutin yaptırıyorlar. Hiç bunun konuyla ilgili bir taviz kabul etmiyorlar. Hani ek bir anomali yoksa mutlaka yapılıyor. Sanıyorum Türkiye'de de bu bizim hani düğün dernek işlerini...
3: Biraz anneler babalar, hani anneanne babaanne dedeler
4: aynen.
3: Galiba.
4: Onlar gençleştiği zaman anneanne babaanne dedeler daha şimdi artık genç hale gelmeye
3: başladı. Bizim torunlarımızda mesela bizim torunlarımızda, artık konuşulmayacak.
4: Aynen, sanıyorum bu tamamen oturmuş olacak. Herhalde bir 10 yıl sonra büyük çocuklar sünnet olurken şu soru soracak. Ya siz niye yaptırmadınız bu zamana zaman. Kaldınız ki?
3: Şimdi artık bu işin sosyal tarafını halletmek istiyorsak Cem'in de söylediği gibi çok güzel kıyafetler var. Onun dışında bebek doğunca bir şey takıyorsanız hediye, onun yanına bir de sünnet hediyesini takıp hani o da eksik kalması diyorsanız tamamlayabilirsiniz bu şekilde. Çocukların konfor ve sağlığı önemli. Anne hep şu tereddütler var halk arasında. İşte anne zaten yeni doğum yaptı, bebekle de mi ilgilenecek? Halbuki o dönem çok uygun bir dönem çünkü anne zaten yalnız değil. Onunla da ilgilenen birileri var. Dolayısıyla çok da ağrısız, sancısız bir dönem çocuk için kontrol edilebilir, yönetilebilir bir dönem olduğu için tavsiye ediliyor ve Türkiye'de de oranları giderek artıyor.
4: Aynen öyle. İşte bu belki kaygıyı ortadan kaldırmak lazım. Bebek yeni doğum yapılmış bir bebek. İşte ya onun başka sorunları varken biz bir de sünnet mi ekleyelim üzerine? Tam tersi. O daha hiçbir şey anlamamışken, yeni sorunlar bilmiyorken sizler de bebek de yeniden sünnetini bitirmek herhalde mantıklısı. Yani düşünülenin tam tersi aslında geçerli. Bunları söylemekle ilgili de kendimi artık çok rahat hissediyorum Hülya. Şundan dolayı çok yaptık yeniden sünneti.
3: Çok büyük tecrübeniz var.
4: Evet,
3: hakikaten
4: çok,
3: Türkiye'de
4: sayı olarak da çok yaptık. Ve o nedenle de hani çok net şunu söyleyebilirim. Ben hakikaten ailelerin yani %99'unda geri dönüp memnuniyet olarak, bunun bilimsel olarak da yapılan çalışmalar var. Aileler geri aranıp ne oldu, ne bitti, ne düşünüyorsunuz diye. Ama ben erken gördüğüm ilk bir haftada ailelerin hepsi minnettar olarak döndüler. Ve 3. ayda, 5. ayda işte ne bileyim okul çocuğunda ya biz o dönemi kaçırdık hocam diyen insanlarla da ben çok her gün karşılaşıyorum. O nedenle sanıyorum bu doğru iş olduğu da ortaya çıkıyor. Daha da yayılacak diye düşünüyorum.
3: En güzel reklam, tanıtım, bilgilendirme aslında ailelerin kendi yaşadığı tecrübeyi yeni bebek sahibi olan ailelerle paylaşmasıyla ortaya çıkıyor.
4: Artı şey değil mi? Bir kere çocuğuma yeniden sünneti yaptırmıştım. 2. çocuğum bunda zaten hiçbir tereddütüm yok diyen o kadar çok aile var ki. Ben onlarda şu çok hoşuma gidiyor. Merhaba işte sünnet istemişsiniz dedim. Cem Bey biz sizi tanıyoruz zaten bir bebeğimiz 3 yaşına geldi diyorlar. Aa, çok hoşuma gidiyor, konuşmuyoruz onlarda hiç. Aa, tamam o zaman biliyorsunuz zaten yapalım. Biraz hatırlatayım size ne olduğunu diye geçiştiriyoruz. Eğer gerçekten bu memnuniyet verici bir şey olmasa zaten ailelerin geri dönüşü, ikinci çocuk işte yeğenime söyledim o da yaptırdı. Ben bütün iş yerindeki arkadaşlar, hamile olan arkadaşlarıma zaten söylüyorum, diyalogları olmazdı sanırım Hülya.
3: Elbette zaten işin işlediği, doğru olduğu kişilerin kendi tecrübesiyle sabit. Dolayısıyla kulaktan kulağa da doğru bir şekilde yayılıyor. Türkiye Hastanesi'nde de sen de ekibin birlikte bu operasyonu yapıyorsunuz ve bununla ilgili tanıtımlar görüyorum hastane bahçesinde. Çok da hoşuma gidiyor. Hani acaba mı diye düşünenler bunu bu kadar konuşan, bu kadar söyleyen bir ekip varsa doğru söylüyordur diye de düşünüyorlardır eminim.
4: Doğru. Evet, artık birçok hastanede de yapıldığı gibi broşürlerle bilgi. Duvara koyduğumuz bir takım işte bilgilendirme panolarıyla, yeni doğan sünnetiyle ilgili bilgiler veriyoruz. Ben o kadar etkili olacağını zannetmiyordum. Hakikaten ya, bebeği beklerken bebek odasının önünde o oradaki billboard'a bakıp ya yeni doğan sünneti diye bir şey varmış, bir doktorla biz de konuşalım bakalım diyen aileler düşündüğümüzden daha fazla, biliyor musun Hülya?
3: Evet, kadın yani, doğumun etrafını bununla donatmak lazım.
4: Kadın doğumun zaten işte içine koyduk birkaç yerine. Ben bu kadar insanların hani bu bilgiye uzak olduklarını da düşünmüyordum. Hani biz tabii ki televizyonda, radyoda, işte ne bileyim dergilerde yazı yazarken sen beni tanıyorsun uzun zamanda. Hep yeniden sünneti bir cümle bir şeyler söylemek istiyorum. Yetmiyor tabii. Aslında toplumun tamamına, ki biz kendi çevremizi görüyoruz yine. Eminim Türkiye çapında birçok insana bunu bildirme şansımız olsa belki çok daha farklı yere doğru bir sünnet hem komplikasyonsuz hem konforlu hem de psikolojik olarak bu çocuklara bu travmadan uzaklaştırmış oluruz diye düşünüyorum.
3: Bu travma olmadan büyüyen çocuklar nasıl olacak, onu da belki sosyolojik olarak ayrıca değil mi? Araştırmak gerekecek.
4: Evet.
3: Çok teşekkür ediyorum.
4: Ben teşekkür ederim.
3: Tekrar görüşmek üzere.
4: Sağ ol.
3: Erkek bebek bekleyen annelerin en çok araştırdığı konu, doğumdan hemen sonra sünnet yaptırmalı mıyım? Bebeğim ağrı çeker mi? Yeni doğan döneminde hem göbek bakımı hem sünnet derisinin bakımı benim için bir problem olur mu? İşte bu soruların cevabını Türkiye Hastanesi'nden çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Cem Kara'dan aldık. Efendim, veda edeceğiz bu saat için. Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Kaçıranlar için programımızın tekrarının yarın saat 17'de olduğunu da hatırlatalım. Hepimize, çocuklarımıza, bebeklerimize güzel, onları duyduğumuz, dinlediğimiz, söylediklerine kulak kabarttığımız, anlattıklarını geçiştirdiğimiz değil, gerçekten çözüm odaklı dinlediğimiz bir hafta sonu olsun. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: şimdi reklamlar.
1: Bahar geldi, Shell'ler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.

0: Taktil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Bez ayakkabılarınızı yıkamak için en ideal yöntem, kullanmadığınız bir yastık kılıfının içine koyarak çamaşır makinesine atmaktır. Biraz deterjan ve bol suyla yıkadığınız bez ayakkabılarınızı sıktırmadan makineden çıkarın ve bağcıklarından asarak kurutun. Hepsi bu. Konserve, salça, reçel. Cam kavanoz içinde almak sağlıklı. Peki üzerinde etiket olan bu cam kavanozlar içi boşaldıktan sonra çöpe mi gidecek? Elbette hayır. Tek yapmanız gereken etiketin üzerine margarin sürüp 10 dakika kadar bekletmek. Sonrasında hem etiket hem de yapışkan, kolayca çıkacak, uzun süre kullanacağınız tertemiz bir kavanozunuz olacak.
3: Aklınızda bulunsun.
5: Futbolun nabzı burada atıyor. Burcu Turan'ın hazırlayıp sunduğu topuklu krampon, futbol dünyasının derinliklerine iniyor, perde arkasındaki gerçekleri açığa çıkarıyor. Sahada yaşananlar, taktik analizler, kulis bilgileri ve daha fazlası uzman konuklar tarafından mercek altına alınıyor.
6: Çevirdi İrfan, haydi İrfan, İrfan!
7: Meireles kaleye baktı. Meireles vurdu gol! Ucun Meri attık golü. Bu gol hem Braga'ya hem de Hırvat hakeme.
8: Çok güzel ofsaydı. Kaydı!
5: Yeşil sahaların ritmini tutan topuklu krampon, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 13-14 arası TGRT Efendi.

0: dönelim hemen. Merve Sınav bitti bitecek. Şu anda canlı canlı ailelerin, adayların heyecanına ortak olacağız. Seni dinliyoruz.
1: Okan Ateş, artık son dakikalara girdik. YKS'nin ilk oturumu için temel yeterlilik testi yaklaşık 2 dakika sonra artık tamamlanmış olacak. 165 dakika sürdü bu sınav ve tabii ki adaylar zorlu bir maratonu daha geride bırakmış olacak. Ancak tabii ki sadece bugün de kalmayacak. Yarın da YKS'nin diğer iki oturumu da olacak. Alan yeterlilik testi ve yabancı dil testine adaylar girecek. Bugünkü aslında o zorlu anları geride bırakmış olacaklar. Kameraman arkadaşım Burak Taş'tan sizler için gösterse artık dakikalar sonra, saniyeler de kaldı hatta. Artık bir dakikadan kısa bir süre kaldı tamamlanması için sınavın. Hemen arkamda gördüğünüz bu yoldan birazdan adaylar gelecek. Dakikalar önce ilk çıkışı yaptılar aslında. Saatler 12-15'i gösterdiğinde yaklaşık yarım saatlik bir süre tanındı adaylara. O sırada çıkmak isteyen, sınavını bitiren ve tabii ki kontrollerini tekrar yapan adaylar sınavdan çıkış yaptılar. Son 15 dakika kalaysa bu hak yine sona erdi ve adayların 15 dakika kadar tekrar içeride kalması şartı getirildi. Artık o 15 dakikanın da son saniyelerindeyiz ve yaklaşık bir yarım saniyeler sonrasında da bu sınav tamamlanmış olacak. Adaylar çıkacak. 2,5 milyon yaklaşık 2,5 milyona yakın aday başvurmuştu bu sınava ve dakikalar sonra da artık tamamlanmasını bekliyoruz. Kapıda aileler bekliyor. Hemen şöyle ailelere doğru dönmek istiyorum aslında sizler için. Ailelerin heyecanlı bekleyişi sadece çıkış anlarından itibaren değil, aslında sınavın başladığı süreden itibaren hep yüksekti. Dua edenler oldu. Ellerinde yasinleriyle birlikte, gerekse aslında kahvaltılıklarını alıp gelenler de vardı. Ailelerin heyecanlı bekleyişi saat 9'dan itibaren başladı. 9'da aslında öğrenciler kapıdaydı. 10 itibariyle salonlara alındılar. 10 çeyrek itibariyle de sınav başlamış oldu. Artık sınav şu an itibariyle tamamlanmış durumda. Adaylar dakikalar sonra çıkış yapmış olacak. Aileler kapıda, heyecanlı bekleyişleri tamamlanmış olacak onların da. Onlar da öğrenciler kadar, adaylar kadar heyecanlıydı. Ve tabii ki aslında YKS'ye daha önce girenler de var. İlk defa girenler olduğu gibi. Kendini yeniden denemek isteyenler, yeniden üniversite okumak isteyenler, bu kategoride bulunan kişiler de var. O yüzden aslında onların da heyecanı ve tabii ki yorumları oldukça kıymetli. İlk çıkan grupta konuştuğumuz adaylarda aslında sınavın zorluğundan biraz bahsettiler. Daha fazla anlama ve okumaya dayalı bir sınav olduğunu, hatta bunu sadece sayısalla değil, sözelde değil, düzeltiyorum, sayısal alanında da aslında bu okumaya dayalı bir sistem geldiğini ifade ettiler. Şimdi aslında yine adayları bekliyoruz. Adaylara sınavın nasıl geçtiğini soracağız. Aileler kadar adaylar da heyecanını tamamlamış olacaklar. Bir yandan da gözüm kapıya doğru dönmüş durumda, ancak henüz çıkan bir aday yok. Onu da belirtmekte fayda var. Ailelerin heyecanlı bekleyişi de sürüyor. Belirttiğim gibi sadece aslında bugün bitmiyor YKS maratonu. Yarın da alan yeterlilik ve yabancı dil testleri olacak. 81 ilde 254 sınav merkezine yapılacak YKS 2026 ve yarınki sınav da yine 10-15'te başlamış olacak alan yeterlilik testi de. Aynı zamanda 15-45'te de yabancı dil testi olacak. Yarın da akşam saatlerine saatler 17-45 sularında 2026'nın YKS maratonu tamamen bitmiş olacak. Adaylar çıkmaya başladı. Hemen arkamı göstereyim sizlere. Adaylar aileleriyle kavuşacaklar. Heyecanlı bekleyiş artık tamamlanmak üzere. Yavaş yavaş geliyorlar. Ve tabii ki aileler de onları bekliyor kapıda. Heyecanlı bekleyişleri sürüyor onların da. Ve hani sınavın nasıl geçtiğini konuşacaklar. Beklediği gibi oldu mu aslında? Sorular öyle miydi? Bunu soracağız kendilerine de. Yine belirttiğim gibi 2,5 milyona yakın aday başvurmuştu bu sınava. İlk kez giren sayı da oldukça yüksek. 921.248 aday ilk kez başvurdu bu sınava. Ve en genç adayın ise 16, en yaşlı adayın ise 87 yaşında olduğunu biliyoruz. Bu da oldukça aslında önemli ve ilginç bir detay. Şimdi adaylar yavaş yavaş geliyor. Ve bazılarının yüzünün güldüğünü, bazılarının ise biraz daha durgun olduğunu görmekteyiz aslında. Onu da söyleyebiliriz. Ailelerin heyecanlı bekleyişi de şu dakikalar itibariyle sürüyor. Arkada da kapı açılmış durumda. Artık adaylar yavaş yavaş çıkıyor sınav salonlarından. Ve YKS'nin de temel yeterlilik testi bölümü tamamen bitmiş durumda. Adaylara da tabii ki soracağız nasıl geçtiğini, neler hissettiklerini ve aynı zamanda nasıl bir sonuç beklediklerini, hedeflerini soracağız onlara. Şimdi aslında ailelerine de kavuşmak için bir yandan bekleyişlerini sürdürüyorlar. Ancak tabii ki yine gelen öğrencilere de sormak istiyoruz biz neler yaşadıklarını. Bu noktada aynı zamanda 2,5 milyona yakın aday başvurdu. Belirttiğim gibi temel yeterlilik testi bugün gerçekleştirilmişti. Ve yine alan yeterlilik testiyle yabancı dil testleri yarın gerçekleştirecek. Şu tarafa istersen geçelim hemen kameraman arkadaşım Burak Taşlan'la birlikte adaylara da bir soralım bakalım neler yaşamışlar. Aileler şu an aslında alkışlarla onları karşılıyor. Biraz ailelere doğru da gitmek istiyorum aslında. Ailelerin heyecanı da oldukça yüksek. Çocuklarını heyecanlı bir şekilde beklediler. Heyecanlı bir şekilde karşıladılar. Duygularını onların da almak istiyorum tabii ki. Ve tabii ki de onların heyecanı da kameralara ilk baştan beri yansıyor. Saatler 10-15'i gösterdiğinde içeriye girdi öğrenciler, adaylar. Şimdi ise aslında aileleriyle birlikte kavuşmanın mutluluğunu, heyecanını yaşıyorlar. Sınavın nasıl geçtiğini sormak isteyeceğim ben tabii ki ama dakikalar sonra da diğer adaylarımız da burada olacaklar. Ve ailelerle birlikte yaşadıklarını, neler nasıl bekledikleri gibi bir sınav olduğunun olup olmadığını da kendilerine sormuş olacağız. Aslında ben hemen şöyle uzatmak istiyorum. Merhabalar. Sınav nasıl geçti diye sormak isterim ama şu an tabii çok heyecanlı oldukları için konuşmak istemeyen de olabiliyor tabii ki. Haliyle ya anlayabiliyoruz onları da. Hemen sormak isterim. Sınav nasıl geçti? Beklediğiniz gibi miydi?
2: Çok iyiydi.
1: Peki bir hedefiniz, hayaliniz var mı?
2: Yok, ben mezunum zaten, öylesine girmiştim.
1: Kendinizi deneyen taraftasınız.
2: Evet.
1: Peki geçen yıllara göre, önceki deneyimlerinize göre bu sınav nasıldı? Anlatım biraz daha yoğunmuş galiba, anlatımlı sorular.
2: Evet öyleydi, biraz daha öyleydi. Biraz daha uzun sorulardı.
1: Sayısalda da öyle miydi?
2: Sayısalda da öyleydi. Soru sayılarını kısmışlar benim girdiğim senelere göre. O çok mantıklı bir hareket olmuş.
1: Çok İyi teşekkürler, günler. Çok sağ olun. Adayların heyecanı da sürüyor belirttiğim gibi hala. Devam eden bir heyecan da var. Yarınki sınav nedeniyle de bu heyecanın sürdüğünü söylemekte fayda var. Şimdi ailelerini de bulmak için bir heyecan yaşıyorlar tabii ki. Tek tek geliyorlar sınavdan çıktıkları için de ve sınavın aslında kimine göre zor, kimine göre kolay geçtiğini de söyleyebiliriz. Sorularda anlatıma dayalı sorular olduğunu söylüyorlar. Biraz daha okumaya ve anlamaya yönelik bir sınav olduğunu ifade ediyorlar. Şimdi ailelere de dönelim hemen. Aileler de çocuklarını karşılıyor. Heyecanlı bir bekleyişte var şimdi. YKS'nin ilk oturumu temel yeterlilik testi tamamlandı. Aileler de çocuklarına kavuşacak. Oldukça heyecanlı bir bekleyişti belirttiğim gibi. Alkışlar eşliğinde öğrenciler şu an sınav salonlarından çıkıyor. Onlara moral olması için biraz da olsa tabii ki hani modlarının düşük olduğu anlar olabiliyor. Biraz aslında sorular nasıldı ondan emin olamadıkları da olmuş durumda konuştuğumuz kadarıyla. Heyecanlarına aileler de ortak oluyor. Şu anda artık sınav tamamlandı. Artık yarınki oturum içinde öğrenciler yeniden hazırlanmaya devam edecek. Bugün için yine çalışma maratonu devam edecek. Yarın alan yeterlilik testi ve yabancı dil testine öğrenciler hazırlanacak. Yarın itibariyle de aslında sınav tamamlanmış olacak. Yarınki oturumlar sonrasında biz de yine takip ediyor ve aktarıyor olacağız diyerek sözlerini de size bırakalım.
0: Teşekkürler Merve, kolay gelsin. Türkiye 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'na erken veda etti. Milli takım 10 kişi kalan Paraguay'a 1-0 yenildi ve turnuvadan elendi. Futbolcular sahada gözyaşlarına boğuldu. 86 milyon da ekran başında büyük üzüntü yaşadı.
3: "24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldık. 2 maç sonunda büyük hüsran yaşadık." Milli takım D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaştı. Taraftarlar San Francisco'yu kırmızı beyaza boyadı. Binlerce taraftar Türk bayraklarıyla stadyuma yürüdü. 86 milyon tek yürek oldu. Yurdun dört bir yanında bizim çocuklara tam destek verildi. Taraftarlar sabah erkenden büyük umutlarla milli maça uyandı. YKS için meydanlarda dev ekranlar yasaklandı. Okuldan uzak, özel olarak belirlenen yerlerde taraftarlar maçı seyretti. Milli maç heyecanı 2500 yıllık antik tiyatroda da yaşandı. Antalya'daki Antifelos antik kentinde dev ekranda maç seyredildi. Milli takım maça kötü başladı. Paraguay ikinci dakikada öne geçti. Türkiye 2026 Dünya Kupası'nın en erken golünü yedi. 45+3'te Paraguay 10 kişi kaldı. Ağzını kapatan Almiron kırmızı kart gördü. Milli takım ikinci yarı bir kişi eksik oynayan rakibine gol atamadı. Paraguay'a 1-0 yenilen Türkiye Dünya Kupası'na erken veda etti.
4: Çok üzgünüm. Kader bizden yana değildi. 65 şut attık. Santrafor sorununa bağlamak hata olur. Futbolcularımıza kafanız dik şekilde ayrılmanız lazım dedim. Nasipten öte yol yok. Kimseyi suçlamaya gerek yok. Bundan sonraki turnuvalarda da olmak istiyoruz.
3: Bitiş düdüğüyle milli futbolcular büyük üzüntü yaşadı. Sahada gözyaşları sel oldu.
5: Sorumlu aramaya gerek yok. Sorumlu hepimiziz. Bütün halkımızdan özür diliyoruz. İçtenlikle. Ya vallahi çok üzüldük. Onları üzdüğümüz için hepimiz tekrar bütün halkımızdan, bütün Türk halkından özür diliyorum. Başka diyecek bir şey yok yani.
6: Çok büyük bir beklentinin olduğunu farkındaydık ve bu beklentiyi karşılayamadığımız için yapılan eleştiriler haklıdır diyeceğiz. Yapacak bir şey yok çünkü biz de böyle olsun istemezdik.
3: D grubunda 2'de 2 yapan ABD 6 puanla lider. Avustralya ve Paraguay'ın 3'er puanı bulunuyor. Türkiye puansız ve golsüz son sırada yer alıyor. Milli takım gruptaki son maçını 26 Haziran'da ev sahibi ABD ile oynayacak.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattı açılış töreninde konuştu. İstanbul'un beceriksiz idarecilerinin elinden artık eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika eleştirisine sert tepki gösterdi. Erdoğan daha sonra Singapur Başbakanı Wong'u Dolmabahçe'de kabul etti.
7: Şehrimiz yeni metro hatları kazandıkça İstanbul'un beceriksiz idarecilerin elinde artık eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız.
8: Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının ilk test sürüşünü gerçekleştirdi ve müjdeyi verdi.
9: 31 Temmuz'a kadar
10: 1,5 ay.
9: Ha, uygun mu? Uygun mu? 31 Temmuz'a kadar ücretsiz.
10: Hayırlı olsun.
8: Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının son etabı törenle hizmete açıldı. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'u kaderine terk etmeyeceğiz sözleriyle yapılan yatırımların önemine dikkat çekti.
7: İstanbul beklemez diyoruz. İstanbul ihmale gelmez. İstanbul beceriksizliği, vizyonsuzluğu kaldırmaz diyoruz.
8: Konuşmasında dış politika gündemine de değinen Erdoğan, Haziran ayı sonunda İstanbul'da yapılacak NATO parlamenter zirvesini hatırlattı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika eleştirilerine yürütülen diplomasi trafiğiyle karşılık verdi.
7: Küresel diplomasinin oyun kurucu aktörlerinden biri olduğu tescil edilecek. Siz birbirinizle koltuk kavgası verirken biz yürüttüğümüz ince diplomasiyle bölgemizdeki çatışmaları dindirmenin kavgasını verdik. Siz birbirinizin kuyusunu kazarken biz elimizde iğneyle kuyu kazar gibi barışa giden yolun önündeki engelleri kazdık.
8: CHP'ye parti içi tartışmaları ve kurultay süreci üzerinden yüklendi.
7: Mesela koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın. Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan metro açılışından sonra Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Singapur'la işbirliğini derinleştirmenin önemli olduğunu, savunma, lojistik, havacılık, denizcilik ve finans başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmeye gayret göstereceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la ABD arasında kalıcı barışın sağlanması için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldüğünü, Hürmüz'de seyir-i sefer serbestisinin sağlanmasına önem verildiğini, sürece katkı sağlanmaya devam edileceğini belirtti.
11: TGRT FM Haber.
12: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: konular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bahar geldi, Shell'ler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.

0: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.

Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine bir Hatıralar programında sizlerle beraberiz. Programımızı açıyor ve hepinizi sevgiyle selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, yabancı diplomatların ve onların yakınlarının hatıraları her zaman çok ilginç olmuştur. Bulundukları yerle ilgili bilgiler verirler. Oranın kültürü, tarihi hakkında başka yerlerde bulunmayan enteresan bilgiler verirler. Hele bu bilgiler bir yabancının bakış açısından olunca daha çok alaka çeker. Osmanlı Devleti'nin klasik devrinde de böyle yabancı elçilerin, diplomatların veya onların yakınlarının veya seyyahların Osmanlı Devleti ile alakalı enteresan seyahatnameleri, hatıratları vardır. François Savary de Brève 16. asır sonlarında bir diplomatın yakını olarak Türkiye'de bulunmuş. Onun hatıratı çok enteresan. Çünkü Paris'te basılmış olan hatıratın ismi şu: Osmanlı sultanlarının hakimiyetini yıkmak ve yerle bir etmenin en güvenilir yolları üzerinde kısa bir anlatım. Kitabın ismi bu. Ve ön sözünde şöyle yazıyor. Krala takdim etmiş: babanız Büyük Henry'ye hizmet etmek üzere Büyük Türk'ün, yani padişahın kapısında, yani İstanbul'da geçirdiğim 22 yıl müddetince imparatorluğunun kudretinin ne olduğunu ve Hristiyan hükümdarlarının onu zayıflatmak ve yıkmak için ne vasıtalar kullanabileceklerini araştırmaya ve öğrenmeye hususi bir gayret sarf ettim. Ve bu konuda majestelerine takdim ettim, bu kitapçığı hazırladım diyor. Ön sözünde de Haşmet Mahap, size takdim ettiğim bu raporda ifade edilen maksatlar Allah beni nezdine çekmeden önce gerçekleştirilebilirse çok mutlu olacağım. Böylelikle dinime ve majestelerine hizmet etmiş olacağım diyor. Kim bu de Brève? De Brève, Seigneur de Brève, 1584'te Fransa elçisi olan akrabasından Seigneur de Lancosme ile beraber İstanbul'a gelmiş. O zaman 24 yaşında. Avrupa'da bir yandan ülkeler arasında savaşlar var. En kızıştığı zaman İspanya, İngiltere arası veya Fransa ile Almanya arasındaki savaşların en kızıştığı zamanlar. Bir taraftan da din çekişmeleri var. Katoliklerle Protestanlar birbirine boğazlıyor. İşte böyle bir devirde Osmanlı Devleti dünya politikasında çok müessir bir rol oynuyordu. Bütün Avrupa'nın devletleri onun desteğini temin etmek arayışında idiler. Bu arada ülkelerin iç ve dış amillere göre dostluklar ve cepheler değiştirdikleri görülüyor. Bir gün Büyük Türk'ün oğlunun vaftiz babası denecek şekilde yerilen, kötülenen Fransız kralının diğer bir gün Türk mağlubiyetinin kutlanması için çanlar çalınıp dua edilmesini emrettiği görülebiliyordu. Dolayısıyla sultanın kapısında kabiliyetli temsilcilere ihtiyaç vardı.

1404'te Sultan 1. Ahmet ile kapitülasyonları yenileyen anlaşmayı imzaladı. 1606 yılında İstanbul'daki vazifesi sona erdi. Dönüş yolunda Osmanlı Devleti'nin Akdeniz eyaletlerini dolaştı. 1608'de Roma'ya elçi oldu. Değişik vazifeler yaptıktan sonra 1628 tarihinde Paris'te öldü. De Birev'in bu zengin tecrübelerini ihtiva eden iki raporu kendisi daha hayattayken kitap halinde yayınlanmıştır değerli dinleyiciler. İşte Osmanlı sultanlarının hakimiyetini yıkmak ve yerle bir etmenin en güvenilir yolları adlı kitabı 1615 yılında Paris'te neşredilmiştir. Diğer kitabı ise asırlarca takip ettiği denge politikasının özünü isminde taşıyor. Kralın büyük sultanla birliği ve bunun Hristiyanlığa temin ettiği faydalar. Kitabın adı bu. Değerli dinleyiciler, takdim etmek istediğimiz hatıralar Osmanlı Devleti'nin büyüklüğünü anlatmakla başlıyor. Venedik'in ancak sultanın canı çektiği müddetçe yaşayabileceğini ve istediği anda yok edilebileceğini ifade ediyor. Osmanlı Devleti'nin bütün komşularıyla olan siyasi münasebetlerini uzun uzadıya izah ettikten sonra Osmanlı Devleti'nin büyüklüğünü şöyle anlatıyor. Belgrad'dan diğer ucu olan Arabistan'a günde 50 kilometre aşan bir atlının ancak 3 ayda zor ulaşabileceği nispette büyüktür diyor. De Birev Osmanlı Devleti'nin Avrupa ölçüsüyle 45 kral naipliği ihtiva eden büyüklükte olduğunu söylüyor. Viceroi. Fransızlar eyalet valilerine Viceroi kral naibi diyorlar. Her biri bir vekil. Nitekim Mısır 19. asır başlarında nim müstakil yani otonomi kazandığı zaman muhtariyet Mısır valisine de Viceroi manasına Hediv adı verilmişti. O da enteresan. İşte 45 kral naipliği var diyor Osmanlı Devleti'nde. Eyalet var. Ve bunun her yeni ülke fethedildiğinde Osmanlı sultanlarının oralarda hayran olunacak bir düzen kurma alışkanlıklarından ileri geldiğini söylüyor. Yenilen prensin, kilisenin ve savaşta ölenlerin veya kaçanların mallarına el koyarlar. Osmanlı kanunları ve gelenekleri altında yaşamayı kabul eden halkı ise mallarını kullanmak ve dinlerini tatbikte serbest bırakırlar diyor. Evet, Osmanlı hukukunda bir yer fethedildiği zaman oranın halkı ister çeker giderler, ister orada Osmanlı hakimiyetini kabul ederek yaşarlar. Bu takdirde malları kendilerine verilir, topraklarını ekerler, biçerler, sanatlarına devam ederler, canları, malları ve dinleri teminat altındadır. İşte buna dikkat çekiyor De Birev. De Birev Osmanlı Devleti'nin kuvvetinin Sicilya'yı istediği anda alıvermeye kafi olduğunu, Sultan 3. Mehmet'in 1596 yılında Eğri Seferi sonunda Viyana'yı da almak fırsatını kaçırdığını söylüyor. De Birev bu büyüklük ve güçte devletin mali sistemi ve ordu düzeninin rolü üzerinde duruyor. Bilhassa devşirme Hristiyan çocuklarından müteşekkil Yeniçerilerin devlete bağlılıklarını vurguluyor. Diyor ki, İslam inancı ve gelenekleriyle yetiştirilen Hristiyan çocukları akrabalarından nefret ederler. Onlardan asla bahsetmezler. Kendilerine koruyucu ve baba olarak yalnız sultanı sayar ve sadece ona bağlılık gösterirler. Kendilerine Allah'ın hizmetkarı adını verirler. Müslüman inancına son derece bağlıdırlar diyor.

Fransız elçisi de Birev, Osmanlı Devleti'nin gücünde köylere kadar düzenlenmiş bir idare ve katılma nizamının rolünü ısrarla ifade ediyor. Bu devleti yıkmak kolay değildir. Çünkü emri altında yaşayan ve barış kadar savaşta da hizmet eden büyük sayıdaki savaşçılarından başka silah taşıyabilen herkes imanlarının ve huzurlarının düşmanı olanların gayretlerine karşı direnmek mecburiyetindedirler. Ne Avrupa'da ne de dünyanın başka bir yerinde bildiğimiz başka bir hükümdar yoktur ki Osmanlı hükümdarınınki kadar büyük bir donanma yapabilmek imkanlarına sahip olsun.

Karadeniz bölgesindeki bazı köy ve kasabalardan bir kısmı savaş gemileri için gereken ağaçları keser. Başkaları çivi yapar. Başkaları ağaçları düzeltir. Başkaları yelkenler ve halatlar için yün eğirirler. Bununla vazifelidirler. Ve nihayet gemi inşaını bilen marangozları vardır. Böylece eli keseye atmadan gemi yapılır. Bu halk kendilerinden her istendiğinde bu vazifeleri yerine getirir. Buna karşılık vergi ödemezler ve çocukları da devşirme alınmaz. Bu suretle bizde her biri 8-10 bin ekü tutacak bir savaş gemisi sultana ancak 1000 veya 2000 eküye mal olur, diyor. Kürekçilerin de tüm ülkeden nasıl toplandığını anlattıktan sonra diyor ki, bu düzen öyledir ki 2 aydan daha bir kısa bir müddet zarfında 300 ya da 400 kadırgayı silahlandıracak savaşçıyı padişah toplayabilir. Fransız elçisi de Brev ülkenin bolluk içinde olmasına mukabil Türklerin kanaatkar olduklarını ve gemilerini şarap ve benzeri gereksiz şeylerle doldurmadıklarını söyledikten sonra şöyle diyor. Umumiyetle İstanbul limanında bizim ahırlarımızda görülen atlar sayısınca demirli kadırga görülür. Sultan her donanma donatmaya karar verdiğinde 2 yıldan daha kısa bir müddet zarfında 300 kadırgayı silahlandırabilir. Kara ordusunun gücünü de ilave ediyor. Sultanın süvarisi daha fazla olmak üzere her birinde 250 bin kişi bulunan 2 veya 3 ordu kurabileceği muhakkaktır. Eğer savaş sanatını bizim kadar bilebilseler, güçleri ve cesaretlerine göre yenilmez olurlardı, diyor. Onları cesur yapan dinleri ve vatanları için savaşta ölenlerin şehit sayılıp, geçmiş günahları sorulmadan cennete gidecekleri inancıdır, diyor.

Değerli dinleyiciler, Fransız elçisi de Birev, Osmanlı ordusunun bu büyük gücünü ve düzenini alt etmenin yollarını da kitabında belirtiyor. Osmanlı düzenindeki yozlaşmanın başladığı bir devir bu. Bunun sebepleri üzerindeki görüşlerini de bildiriyor. Bunları sonraya bırakalım ve Osmanlı devletini ve Osmanlı gücünü, Osmanlı düzenini alt etmenin yolları nedir? De Birev ne gibi tekliflerde bulunuyor kralına, onun üzerinde duralım. Öncelikle diyor ki bütün Avrupa'nın katkısıyla 380 kadırga, 6 kalyon ve 200 taşıma gemilik bir donanma kurulmalıdır diyor. Donanma Arnavutluk, Mora, Ege Adaları kıyılarını vurmalı, oralardaki Hristiyanların ayaklanmasına yardımcı olmalıdır. Ayrıca Türkleri Çanakkale'den çıkmaya zorlamalıdır. Bu zor bir şey de değildir. Çünkü Türk'ün gururu o hale gelmiştir ki Hristiyanlığın bütün gücünün kendisine zarar vermeye yetmeyeceğine inanmaktadır. Böylece Çanakkale ele geçirmelidir diyor. Sonra donanma muvaffakiyete ulaşır ulaşmaz kara ordular Edirne'ye saldırmalıdır. Bay Delano kitabında Osmanlılara saldırması gereken asker sayısını belirtiyor. Bana kalırsa en az iki misli gereklidir diyor. Böylece İstanbul'a Mısır'dan gelen yiyecek durdurulduğu gibi Polonya kralı da Tuna'dan gelen yiyeceği durduracaktır diyor. Sonra muvaffakiyet için yerli Ortodoks Hristiyanların ayaklanması şarttır. Bunlar kendilerine Roma usulünü, yani Katolikliği uygulamamızdan, buna zorlamamızdan korkmaktadırlar. Bu konuda onlara teminat vermeli. Onlar gibi haç çıkarmalı, ordumuzun önünde onların papazlarını yürütmelidir. Esir Yeniçerilere de Hristiyan dönmesi oldukları için kötü davranmamalı, aksine iyi davranmalıdır. Sonra ne diyor? Anadolu içindeki Rumlar, Ermeniler, Lübnan'daki Maroniler ile İranlılar ve Dürzileri de Türklere karşı ayaklandırmalıdır. Eğer bütün Avrupa noksansız katılmazsa ve bu şartlar aynen tahakkuk edilecek olmazsa Türkiye alt etmek imkansızdır ve böyle bir işe girişilmemelidir diyor Fransız elçisi de Birev. Değerli dinleyiciler, Fransız elçisi de Birev raporunun Osmanlı düzeninin yozlaşması konusundaki açıklamalarına rastlanıyor. Enteresan bu. 17. asrın başlarında Osmanlı devletini kurtarmanın yollarını gösteren meşhur Koçi Bey layihası var. Padişaha arz edilmiş, bu Sultan Murad'a arz edilmiş. Buna benziyor bu de Birev'in raporu. Yine Sultan 3. Osman'a takdim edilen Kitab-ı Müstetap da bu konudadır. Osmanlı Devleti'nde yozlaşan ve zaafa uğrayan hususları padişaha sistematik olarak bu raporlar takdim edilmiştir. Diyor ki de Birev raporunda, Osmanlı Devleti'nin diyor zaafa düşmesinin sebepleri şunlardır. Bir kere padişahın ordunun başında sefere gitmekten vazgeçmesidir diyor. Evet, padişahlar Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra ordunun başına sefere gitmemiştir, doğru. Fakat değerli dinleyiciler, yeri gelmişken açıklayalım ki bu padişahların zaafından kaynaklanmamaktadır. Çünkü artık savaşlar meydan muharebelerinden ziyade uzun süreli teknik harplere dönüşmüştür. Çünkü ateşli silahlar oldukça gelişmiştir. Bu sebeple ordunun başında teknik bilgilere sahip kimselerin bulunması icap etmektedir. Bu sebeple sadece Osmanlı padişahları değil, diğer Avrupa kralları da umumiyetle ordunun başında sefere gitmemişler. Yerine mesleği askerlik olan, teknik bilgilere sahip donanımlı bir kişiyi görevlendirmişlerdir. Ve Osmanlı Devleti'nde de uygulama bu şekilde olmuştur. Fakat zaman zaman ihtiyaç duyuldukça Osmanlı padişahlarında hemen hepsi sefere çıkmışlardır. Bir başka sebep, de Birev'in Osmanlı Devleti'nin zaafa uğramasındaki başka bir sebep, Sultan 3. Murat devrinden beri devlet memurluklarının, hatta kadılıkların verilmesinde rüşvet alınması ve Osmanlı kanunlarına uyulmaması diyor. Şimdi yeri gelmişken bu konuda da bir şeyler söyleyelim değerli dinleyiciler. Klasik devirde dünyanın her tarafında yüksek devlet memurlukları verilirken bunun karşılığında o devlet memuru kendisine bu vazifeyi veren padişaha veya Avrupa'da ise krala bir hediye verir. Bu hediyenin adına Osmanlılar'da peşkeş adı veriliyor. Fakat sonradan o tabir malum başka bir mana kazanmıştır. Yani sadece Türkiye'de değil, Fransa'da da, Avusturya'da da, İngiltere'de de
hakimlikler ve diğer memurluklar verildiği zaman mutlaka bu görevi alan memur bunun karşılığında hükümdara bir hediye, ama bu büyük bir hediye vermektedir. Bu hediye devlet hazinesine alınmaktadır. Padişahın veya kralın kendisine değil. Daha sonra o devlet memurunun kendisine bir takım devlet gelirleri tahsis edilecektir. Ve bu devlet gelirleri de az değildir. Onun için bundan dolayı devlet memuru zarara uğramamaktadır. Kaldı ki devlet memurluğunun verildiği kimse o işe ehil olan bir kimsedir. Ehil olmayan bir kimse zaten o memuriyete tayin edilemez. Onun için bunun karşılığında bir şey ödemesinin de aslında bir mahsuru yoktur.

Bir başka sebep Döbirev'in dikkati çektiği, paraya el koymak için sebepsiz azil öldürme ve bunun neticesinde de post kavgası için kötüleme ve ihbar yarışının artmasıdır diyor. Evet, Osmanlı Devleti'nde müsadere cezası vardı. Yani muayyen bazı suçlarda kara borsacılık, kalpazanlık gibi suç eşyasına el konuldu. Bunun dışında Osmanlı devlet adamlarından, yüksek devlet adamlarından ölenlerin mallarına devlet hazinesi tarafından el konurdu. Niçin? Bunlar devletin hesabına savaşlarda elde edilmiş köleler olduğu için, köle de öldüğü zaman mirasçısı devlet olduğu için bunların mirası zaten devlete dönecektir. Dolayısıyla öldükten sonra bunların mallarının zapt edilmesini bu inceliği bilmeyenler müsadere olarak, el koyma olarak görmüştür ve bundan dolayı Osmanlı hükümetini suçlamışlardır. Halbuki işin esası budur. Bu mallar zaten devlete aittir. İşte buna bir an önce kavuşmak için vezirlerin azledilmesi, öldürülmesi, bunlar biraz abartılı ifadeler. Osmanlı Devleti'nde azledilen ve öldürülen vezirler olmuştur ama bunların hepsinin belli bir sebeple azledildiğini tarih kitapları yazmaktadır. Post kavgası için kötüleme ve ihbar dünyanın her yerinde ve her zaman elbette ki insanlardan beklenen davranışlardır.

Osmanlı düzeninin yozlaşması hakkında Fransız elçisi de Birem'in gösterdiği sebeplerden bir tanesi de şu. Kanuni Sultan Süleyman devrine kadar padişah kızları veya kız kardeşleri Serhat valileriyle evlenirlerdi. Kanuni Sultan Süleyman devrinden itibaren padişah kızları ve kız kardeşleri Serhat valileriyle evlendirilmek yerine İstanbul'da kalıyorlar. İstanbul'daki devlet adamlarıyla evleniyorlar ve bunlar yüksek memuriyetlerin dağıtılmasını etkiliyorlar. Bu biraz abartılı bir ifade. Evet, padişahların kızları ve kız kardeşleri devlet işlerinde söz sahibi midir? Hayır, Osmanlı Devleti'nde böyle bir şey söz konusu değil. İkincisi, Kanuni Sultan Süleyman devrinden önce de Osmanlı padişahlarının kızları ve kız kardeşlerinden İstanbul'da kalanlar, İstanbul'daki devlet adamlarıyla evlenenler çoktur. Yani padişah kızını veya kız kardeşini Serhat valileriyle evlendirilmeleri abes görülmüş. Fakat Kanuni Sultan Süleyman devrinden sonra da yine valilerle evlenen ve kocasıyla beraber bulunduğu vilayete giden padişah kızları ve kız kardeşleri de olmuştur. Yani Döbirev'in bu sebebi de biraz abartılı geliyor.

0: şimdi reklamlar.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırım

asil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

Fransız elçisi de Bürev'in Osmanlı Devleti'nin düzeninin yozlaşmasının sebepleriyle alakalı bir başka sebep de padişah yakınlarının kaidelere aykırı olarak belli kademelerden geçmeden rütbe sahibi olmaya başlamaları. Onların korkusundan da iyilerin sorumlu vazifelerden kaçmalarıdır diyor. Bu mümkün olabilir. Elbette ki yüksek görevlilerin yakın çevresi bu yakınlığı kullanarak bir takım yüksek mevkilere gelebilirler. Yalnız şöyle bir düzen var. Padişah yakını denilenler, yani padişahın yanında yetişmiş Enderun ağaları veya onun yakınlarıdır. Bunlar için de tabii liyakati olanların belli bir takım kademeleri geçmeden yükseltilmeleri gayet tabidir. Bunun dışında Osmanlılarda bir de mücerret payeler vardır. Yani fiili olmayan görevler, protokol görevleri vardır. Daha doğrusu fahri payeler, fahri görevler vardır. Padişah yakınlarının taltifi veya onların teşviki için bu gibi görevler verilebilir. Fakat bunlar etkin, müessir vazifeler değildir. Bu sebeple Döbirev'in bu sebebini de biraz sati olduğunu düşünüyoruz.

Değerli dinleyiciler, Osmanlı düzeninin yozlaşması üzerine Fransız elçisi de Birev'in hatıralarında ileri sürdüğü sebeplerden bir tanesi de devşirme sisteminin bozulması, menfaat için Türklerin ve Müslümanların alınması, sipahi ve Yeniçerilerin itaatten çıkması, harbe katılmamaları veriliyor. Değerli dinleyiciler, Osmanlı Devleti'nde yerli halkın çocuklarından zekasıyla, dış görünüşüyle mütemayiz olanlar, kendini gösterenler 8-10 yaşından itibaren saraya alınırlar. Bunlar belli bir tahsil ve terbiyeden geçtikten sonra ya kapı kulu askeri olur, yani Yeniçeri veya sipahi olur, yahut saray okulu olan Enderun'u anlarak devlet adamı olarak yetişirlerdi. Osmanlı Devleti'nde asırlar boyunca nice devlet adamları ve askerler bu devşirmelerden olmuştur. Bu devşirmeler daha ziyade Osmanlı Devleti'nin gayrimüslim vatandaşlarından alınırdı. Zamanla Türklerden ve Müslümanlardan da alındığını biliyoruz. Fakat bunun sebebi daha ziyade gayrimüslimlerden alınan çocukların kifayet etmemesidir, ihtiyaç fazlalığıdır. Fakat De Birev'in şu tespiti doğru: sipahilerin ve Yeniçerilerin itaatten çıkmaları ve savaşa katılmamaları, bu doğru. Zamanla bu ordu o kadar güçlenmiş ki devlet içinde devlet olmuş ve bir takım suistimallere kalkışmışlar. İtaat etmemeye ve savaşa katılmamaya başlamışlar. Yani Osmanlı Devleti'nin zaafa düşmesinin sebeplerinden bir tanesi gerçekten kapı kulu askerlerinin de zaafa düşmeleriyle doğru orantılıdır.

Kitapta ayrıca yukarıdan başlayan bozukluğun kaçınılmaz olarak reayanın, yani halkın, devlet memuru olmayan halkın emniyet, çalışma ve vergi ödeme imkanlarını azalttığını, reayayı başka yollara, mesela yasak olduğu halde silah taşımaya, çiftini çubuğunu bırakıp başka yere göç etmeye, yeniçeri veya sipahi olma yollarını aramaya yönelttiğini söylüyor. Bu da doğru. Hakikaten cemiyet hayatındaki nizamsızlıklar, bozukluklar Anadolu halkını, Rumeli halkını da intizamını bozmuş. Bu da devlete menfi zarar vermiştir. Nitekim Celali isyanları ve İran ajanlarının Anadolu'da yürüttükleri faaliyetler sebebiyle Anadolu halkı kaynaşmış, çoğu çiftini, çubuğunu, köylerini bırakıp şehirlere dolmuş, şehirlerde emniyet ortadan kalkmış, çiftini, çubuğunu bırakan bu insanlar elbette ki gayrimeşru yollardan maişetini temin etmeye başlamış. Bu da Osmanlı sosyal nizamını esaslı ölçüde bozmuştur. Buna bağlı olarak vergi toplamak, buna bağlı olarak asker temini de hayli azalmış. Topraklar ekilip biçilemediği için memleket istihsali üretimi düşmüş. Bu da belli zamanlarda kıtlığa, Osmanlı maliyesinin zarara uğramasına, paranın değer kaybetmesine yol açmıştır. Değerli dinleyiciler, Fransız elçisi de Brevin hatıralarında vasıtalı olarak Fransa'nın yapısına ve durumuna da atıflar var. Fransa'nın ancak milli bir yapıyı benimseyerek merkeziyetçiliğe yöneldiğini söylüyor. Buna mukabil Osmanlı Devleti'nin çok milletli ve çok dinli yapısını merkeziyetçilikle bağdaştırıp sürdürmeye çalışması de Brevi gerçekten şaşırtmış. Diyor ki, değişik milletlerden meydana gelen bir kudretli devletin uzun müddet içeride bir çatışma ve savaş olmadan yaşayabilmesi inanılır gibi değildir diyor. Hayret ediyor. Değerli dinleyiciler, Fransız elçisi de Brevin hatıralarında o devirlerde pek çok rastlanan ve kullanılan bir metot kullanılmış. Türk kendi cemiyeti için açıktan söyleyemediğini Türkleri överek ya da yererek söylemek. Yani kendisi için söyleyemeyeceğini Türkler vasıtasıyla söyletiyor. Fransa ve Avrupa'nın din savaşlarıyla parçalanmış olduğu bir sırada malum bu hatıralar yazılmış. Türkler için diyor ki, bu halkın imanı ve dindarlığı derindir. Şu da bir gerçektir ki ne rahipler sınıfı ne de manastırları vardır. Sadece ibadete yarayacak son derece ihtişamlı mabetleri vardır diyor. Şimdi böyle deyince savaşta dini inançlarının köklülüğü sebebiyle başarılı olduklarını söylüyor. Böyle söyleyince tabii ki Hristiyan din kurumlarına sert bir tenkit var burada. Yani biz rahipler sınıfı manastırları olduğu halde güçsüzüz, yeniliyoruz. Birbirimizi yiyoruz. Türkler de dindarlar ama galip geliyorlar. Ama açıkça kötülemiyor Avrupa'yı. Dini tatbikler ve dini konulardaki tatbikat ve mezhep farklılıklarının insanlar arası anlaşmazlıkları körüklediğini, birleşmeyi engellediğini vurguluyor. Tabii kendi ülkesini düşünerek vurguluyor. Türkler İranlılara inkarcı derler. İranlılar da onlar için aynı tabiri kullanırlar diyor. Aralarında ibadet bakımından ve inanç bakımından farklar vardır diyor. Yani Türklerle İranlılar yerine aslında Katoliklerle Protestanlar manasına kullanıyor. Açıkça onu söyleyemiyor. Ve diyor ki son olarak dikkatimi çeken bir ifade. Osmanlı kanunları ve Osmanlı gelenekleri altında yaşamayı kabul eden halkın mallarına dokunulmaz ve dinlerini tatbikte serbest bırakırlar diyor. Daha sonra Katolik Avrupa'yı Ortodoks topraklarına girince son derece dikkatli ve saygılı olmaya davet ediyor. Osmanlılar gibi davranmaya davet ediyor. Yani diyor ki, siz de ülkenizde Katolikseniz Protestanlara, Protestansanız Katoliklere aynı Osmanlıların Hristiyanlara gösterdiği müsamaha gibi müsamaha gösterin. Yani Osmanlı'dan ders alın diyor. Bu cümleler de dikkate değer cümleler. Değerli dinleyiciler, bu hafta Hatıralar programında 16. asır sonlarında Fransız elçisi olarak İstanbul'da bulunmuş olan François Savary de Brevin Osmanlı Sultanları Monarşisi'ni yıkmak ve yerle bir etmenin en güvenilir yolları başlıklı sefaretnamesini, hatıralarını ve buradaki dikkate değer noktaları sizlere nakletmeye tahsis ettik. Evet, birebir bir hatıra değil ama hatıralarıyla beraber Osmanlılar hakkındaki tespitleri ve bu konudaki teklifleri enteresan bizdeki layıha yazarlarıyla paralel tespitlerde bulunmuş. O bakımdan
enteresan geldi.

Değerli dinleyiciler, son yıllarda yaşamış, son asırda yaşamış mühim bir Türk doktoru var, Kazım İsmail Gürkan. Uzun yıllar Türk bilimine hizmet etmiş bir tabip. Bugün kendisini sokaklara, caddelere verilen isminden insanlar hatırlayacaklardır. Onun Saraybosna ile, Bosna Sarayı ile alakalı bir ziyaret hatırası var. Onu size nakletmek istiyoruz.

1932 yılında Balkan milletleri arasında esen dostluk ve samimiyet havası bir Balkan Tıp Birliği doğurmuştu. İlk toplantıyı Bükreş'te yapan zamanın otoriteleri bu teşekkülü Balkan İttifakı çerçevesi içinde tescil ettirmişlerdi. İkinci Can Harbi'ne kadar alfabe sırası takip edilerek her iki yılda bir Balkan şehirlerinden birinde yapılan toplantılara İkinci Can Harbi ara verdirmişti. Harpten sonra Bükreş, Sofya ve Atina'da yapılan kongrelerle sayı 8'i buldu. 9. kongre ise 1967 yılında İstanbul'da toplandı. 1968'de İstanbul'da toplandı. 66 yılındaki Atina Kongresi'nde idare heyeti kongreler 2 yılda bir olduğuna göre arada boş kalan yılda da bir faaliyet göstermeyi karar altına alarak serbest yıllarda pratisyen hekimler için günün aktualitesini toplayan bir seminer hazırlamayı ve bunu başkentlerin dışındaki şehirlerde yapmayı münasip gördü. Bu suretle yapılan teklife ilk cevap veren Bosna Sarayı'nın davetlisi olarak 15 ila 22 Ekim 1967 yılları tarihleri arasında bu şehrin tıp fakültesinde çalıştık diyor Kazım İsmail Gürkan. Bosna Sarayı'nda bir toplantıya çağrıldığım zaman ilk tedavi çağrışım şu oldu diyor. 1914 yılının 1 Haziran ayında evimizde büyüklerin Saraybosna cinayetini münakaşa ettiklerini çocukluğumun heyecanlı hatıraları arasında buldum. Yeşilköy'den kalkan tayyare beni Belgrad'a yaklaştırdıkça tedavi genişliyor, hep o günleri düşünüyordum. Birinci Can Harbi'ne kasus belli, yani harp sebebi olan bu cinayette Gavrilo Princip adında bir üniversite öğrencisi Bosna Saray kasabasında derenin üstünden geçen köprünün başında Avusturya Macaristan veliahtı Arşidük Ferdinand ile karısı Sofi'yi öldürmüştü. O zamanlar Bosna Avusturya Macaristan hakimiyetindeydi. Sebep, bizden kopardığı Bosna Hersek'i işgal altında tutan Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun bu diyardan çekilmesini istiyordu. Cinayeti hazırlayanlar da Genç Bosna Teşkilatı'ydı. Fakat Boşnak değiller bunlar, Sırplar. Hadisenin hemen arkasından Avusturya Macaristan İmparatorluğu Sırbistan'a harp ilan etti ve böylece 1. Can Harbi başladı.

Osmanlı Devleti'nin felaket zincirine bir halka daha ekleyen Berlin Muhayedesi, Balkanlarda mevcut müzmin kavgalar arasında en çok dikkati çeken Bosna Hersek eyaletinde büyük devletlerden Avusturya Macaristan'a bir manda tanımıştı. Böylece Bosna'yı terk eden Osmanlı Devleti'ne oradaki milli emlak karşılığı 1,5 milyon Osmanlı lirası tutarında bir para da ödendiği için Sultanahmet Bosna Hersek'i sattı iddiası ortaya çıktı. 1878 yılında başlayan bu manda, ki zaten Sultanahmet tahta çıkmadan önce harp sebepleri teşekkül etmiş. Sultanahmet tahta çıktığında zaten meşrutiyet var. Meclis ve kabine harbi ilan etmiş. Osmanlı Devleti yenilmiş. Yenildikten sonra Berlin Muahidesi imzalanmış. Bunda Sultanahmet'in bir rolü yok. Sultanahmet hatta Ayasofenos Anlaşması varken onun yerine Berlin Anlaşması'nı imzalattırarak İngiltere'nin desteğini almak suretiyle Ayasofenos Anlaşması'nın şartlarını hafifletmiş ve 93 Harbi'ni denilen bu Osmanlı-Rus Harbi'nin Osmanlıların fazla aleyhine olmasına mani olmuştu. İşte ne çare ki Bosna Hersek işte o zaman Avusturyalılar tarafından işgal edilmiştir. Fakat hukuku şahane, yani Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti resmen burada 1908 yılına kadar devam etmiştir. 1908 yılında ikinci meşrutiyet ilan edilince Avusturya, Macaristan, Bosna, Hersek'i ilhak etmiştir. Ve o zamandan itibaren buradaki Osmanlı hakimiyeti kağıt üzerinde de olsa varken bu tarihten itibaren tamamen kalkmıştır. İşte 1878 yılında başlayan bu manda yukarıda size arz ettiğimiz şekilde bir cinayetle açılan Birinci Dünya Savaşı'nda Avusturya'nın da dahil bulunduğu merkezi devletlerin mağlubiyetiyle bitti malum. Demek ki 5 asırlık Osmanlı hakimiyetini takip eden ki 1435'tir Bosna'nın fethi, 1878'de hakimiyetimizden çıktı, 1908'de de bu katileşti, yaklaşık 500 yıldır bu Osmanlı hakimiyetini takip eden Avusturya Macaristan hükümranlığı bu diyarda sadece 40 yıl sürebildi değerli dinleyiciler. Bu 40 yıllık müddet zarfında Avusturya'nın bu şehri ve dolaylarını imar etmemiş olduğunu söylemek olmaz. Haksızlık olur. Şehirde lise, hastane, otel, banka, tiyatro namına ne görülürse Avusturyalıların eseridir. Tramvay, tren, elektrik, su gibi tesisler de Avusturyalılardan kalmadır. Yani Avusturya burada bir işgal kuvveti olarak değil, bir sömürgeci gibi hareket etmiştir. Verdiği bunlar, aldığı da Bosnalıların hürriyeti olmuştur. Bununla beraber Osmanlı hükümetinin en yumuşak, en insani davranışlarına bile ta Gazi Hüsrev Bey gününden, daha doğrusu Fatih Sultan Mehmet devrinden beri baş eğmemiş bulunan yerli Hristiyan ahali her devirde istiklal fikrinin peşinde koşmuştu. İkinci Cihan Harbi'ni devamınca Hitler'in işgalinde de aynı mukavemeti göstermiştir. Köprünün karşı köşesinde bu terörist tetikçi prensipin yere yapılmış olan ayak izleriyle duvarda yazılmış olan levha seyyahlara bugünkü rejimin, yani Kazım İsmail Gürkan'ın hatıralarını anlattığı 1967 yılındaki Tito rejiminin müjdecisi gibi gösterilmektedir. ...250 bin nüfuslu Bosna Sarayı, Bosna Hersek Cumhuriyeti'nin baş şehridir. Yugoslavya Birliği'nde mühim bir yeri olan bu cumhuriyetin hususiyetlerinden biri de Müslüman halkın ekseriyetidir. Balkanlarda Müslüman halinin bu kadar büyük nispet aldığı başka bir şehir yok gibidir. Bu şehirde nüfusun hemen yarısından fazlası Müslüman. Sokaklarda, parklarda Türk mezar taşları, çeşmeler birer abide halinde muhafaza edilmiş olduğu gibi şehirde faal halde 60'tan fazla da cami var. Gazi Hüsrev Bey Camii ve Kütüphanesi, Ali Paşa Camii bunların başta gelenleridir. Son 15 yıl içinde, yani 1967'den geriye kalan 15 yıl içinde tedrici açılan fakülteleriyle güzel bir üniversiteye de sahip olan Bosna Sarayı tarihi varlığıyla övünmekte ve ayakta durmaktadır. Çeşitli köklerden gelmiş değişik ırklara mensup insanlar burada azami derecede kaynaşmış yaşıyorlar. Boşnak dili üstünde dil birliği kurulmuş, din ayrılığı çok fazla su yüzüne çıkarılmıyor. Temiz sokaklarında asırlar görmüş ağaçlarının gölgesinde çok faal, aynı zamanda sakin bir hayat süren bu insanların munis bakışları arasında daima sevildiğinizi görüyor ve garip bir tahassür, hasret hissi içinde kendinizi geçmiş hatıralar arasında buluyorsunuz. Roman, Bulgar, Yugoslav, Türk hekimleri fakülte dekanı Hayrettin Selimoviç'in hazırladığı program içinde tebliğlerini yaptılar. Münazaralar pek alaka çekici ve istifadeli oldu.
bütün tebliğler ve müzakereler bir cilt halinde yayınlanacaktır. Ayrıca Sağlık Bakanı, Üniversite Rektörü Profesör Hamit Beygiç bize şehrin müzelerini, tarihi yerlerini ve civarını gezdirdiler. Emsalsiz bir misafirperverliğin bize çok sevdirdiği Bosna Sarayı'nda tabiat varlıkları başlı başına bir kudret teşkil ediyor. Her köşesinde tarihten bir iz, tabiattan bir güzellik fışkıran bu diyardan ayrılırken üniversite arkadaşlarımı ve dostlarımızı yürekten selamlıyorum diyor Kazım İsmail Gürkan 1967 yılındaki Bosna Sarayı ziyaretini anlatırken.

0: Hatıralar.
1: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
2: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
3: TGRT FM Haber.

0: Efendim merhaba, ben Okan Ateş. Hafta sonu haberleriyle tekrar karşınızdayım. Yükseköğretim kurumları sınavının ilk oturumu olan temel yeterlilik testi sona erdi. Üniversite sınavında 2,5 milyona yakın aday bugün ve yarın 81 ille Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 254 sınav merkezinde ter döküyor. Yükseköğretim kurumları sınavının ilk oturumu temel yeterlilik testi saat 10.15 itibarıyla başladı ve saat 13'te sona erdi. TYT'de adaylara Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru soruldu ve 165 dakika süre verildi. Öğrenciler Türkçe sorularının normal, matematik sorularının zorlayıcı olduğunu söyledi. Türkiye 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'na erken veda etti. Milli takım 10 kişi kalan Paraguay'a 1-0 yenildi ve turnuvadan elendi. Futbolcular sahada gözyaşlarına boğuldu.
1: 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldık. 2 maç sonunda büyük hüsran yaşadık. Milli takım D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaştı. Taraftarlar San Francisco'yu kırmızı beyaza boyadı. Binlerce taraftar Türk bayraklarıyla stadyuma yürüdü. 86 milyon tek yürek oldu. Yurdun dört bir yanında bizim çocuklara tam destek verildi. Taraftarlar sabah erkenden büyük umutlarla milli maça uyandı. YKS için meydanlarda dev ekranlar yasaklandı. Okuldan uzak, özel olarak belirlenen yerlerde taraftarlar maçı seyretti. Milli maç heyecanı 2500 yıllık antik tiyatroda da yaşandı. Antalya'daki Antifelos antik kentinde dev ekranda maç seyredildi. Milli takım maça kötü başladı. Paraguay ikinci dakikada öne geçti. Türkiye 2026 Dünya Kupası'nın en erken golünü yedi. 45+3'te Paraguay 10 kişi kaldı. Ağzını kapatan Almiron kırmızı kart gördü. Milli takım ikinci yarı bir kişi eksik oynayan rakibine gol atamadı. Paraguay'a 1-0 yenilen Türkiye Dünya Kupası'na erken veda etti.
2: Çok üzgünüm. Kader bizden yana değildi. 65 şut attık. Santrafor sorununa bağlamak hata olur. Futbolcularımıza kafanız dik şekilde ayrılmanız lazım dedim. Nasipten öte yol yok. Kimseyi suçlamaya gerek yok. Bundan sonraki turnuvalarda da olmak istiyoruz.
1: Bitiş düdüğüyle milli futbolcular büyük üzüntü yaşadı. Sahada gözyaşları sel oldu.
3: Sorumlu aramaya gerek yok. Sorumlu hepimiziz. Bütün halkımızdan özür diliyoruz. İçtenlikle. Ya vallahi çok üzüldük. Onları üzdüğümüz için hepimiz tekrar bütün halkımızdan, bütün Türk halkından özür diliyorum. Başka diyecek bir şey yok yani.
4: Çok büyük bir beklentinin olduğunu farkındaydık ve bu beklentiyi karşılayamadığımız için yapılan eleştiriler haklıdır diyeceğiz. Yapacak bir şey yok çünkü biz de böyle olsun istemezdik.
1: D grubunda 2-2 yapan ABD 6 puanla lider. Avustralya ve Paraguay'ın 3'er puanı bulunuyor. Türkiye puansız ve golsüz son sırada yer alıyor. Milli takım gruptaki son maçını 26 Haziran'da ev sahibi ABD ile oynayacak.
0: Evinin önünden kaçırıldıktan sonra bir prefabrik içinde bulunan İBB Kültür AŞ yöneticisi Erhan Karaal'ın hastanede tedavisi sürüyor. Soruşturmada yeni gözaltılar da yaşandı. Hemen son gelişmeleri almak üzere TGRT Haber muhabiri Nermin Geyi'ye dönelim. Nermin, son haberler sende, seni dinliyoruz.
5: Evet Okan Ateş, kameraman arkadaşım Ozan Ural'la birlikte Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin önündeyiz. Çünkü Erhan Karaal tam da bu noktada tedavi görüyor. 17 Haziran'da evinin önünden kaçırılmıştı Karaal ve dün sabah saatlerinde sağ salim bulundu. Ama hem darp edilmişti hem de uzun süre susuz kalmıştı. İşte o susuzluktan kaynaklı da hem de darptan kaynaklı bu noktada Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Erhan Karaal yoğun bakımda. Şu an sağlık durumuna ilişkin henüz yeni bir bilgi yok. Karaal'ın eşi bugün artık şu saatler itibariyle yoğun bakıma girecek. Eşiyle görüşecek. Hem de durumuyla ilgili bilgi de alacak. Şu saatler itibariyle sağlık durumunu en net şekilde de işte o görüşmenin ardından öğrenmiş olacağız diyebiliriz. Karaal, yine hatırlatayım, dün sabah saatlerinde bulundu, darp edilmişti ve bulunduğunda polisler onu bulduğunda başına silah dayalıydı. Yani büyük bir titizlikle yapılan operasyonla kurtarıldı Karaal ve işine söylediği ilk sözlerde zaten beni neredeyse öldüreceklerdi, başıma silah dayadılar oldu. İşte o silahın dayalı olduğu anda titizlikle yapılan bir operasyonla kurtarıldı. Tuzla'daki bir depoda bulundu Erhan Karaal. Peki soruşturmadaki detaylar ne? Şimdi Karaal soruşturmasında dün 8 kişi gözaltındaydı. Bugün 2 kişi daha gözaltına alındı. Yani gözaltı sayısı 10'a yükseldi diyelim ve sözü yeniden stüdyoya bırakalım.
0: Teşekkürler Nermin. Kolay gelsin. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarının ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Adalar ve Mersin'in Silifke belediyelerine operasyon düzenlendi. Şafak vakti düzenlenen baskınlarda iki belediyenin başkanı da gözaltına alındı.
6: Hizmetlerimiz çok hızlı bir şekilde işbirliğinde İBB'de devam ediyor.
7: Rüşvet, yolsuzluk, suç işlemek amacıyla örgüt kurma.
8: Rüşvete, talana göz yummak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı?
7: İddialar vahimdi. Ekipler operasyonun düğmesine bastı. CHP'li iki belediyeye şafak operasyonu düzenlendi.
9: Ben bu konuda çok heyecanlıyım ve burada da çok çabuk yol alabileceğimizi inanıyorum.
7: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları devam ediyor.
8: Dostlarım, kardeşlerim, evlatlarım, arınacağız. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Önce Cumhuriyet Halk Partisi, sonra Türkiye arınacak.
7: Şafak vakti iki belediye için operasyonun düğmesine basıldı. Bunlardan biri İstanbul Adalar Belediyesi'ydi.
10: Ben belediyeciliğe şöyle bakıyorum. Yerel yönetim halkla iç içe olması gereken, halkın doğrudan yönetime katılması gereken bir işleyiş olduğuna inanıyorum.
7: Adalar Belediyesi'nde rüşvet karşılığı ruhsat verildiği ileri sürüldü. Arkeolojik sit alanlarındaki kaçak yapı faaliyetlerine göz yumulduğu iddiaları da vardı.
10: Benim ailem, babam, çocuklarım burada halkın arasında gezecek. Alnı açık, başı dik.
7: Savcılık toplanan delillerin ardından operasyonu başlattı. 4 ilde 90 adrese baskın yapıldı. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak dahil 42 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüpheli yurt dışında, 4 şüpheli de firari durumda.
6: Hizmetlerimiz çok hızlı bir şekilde işbirliğinde İBB'de devam ediyor.
7: Bir diğer operasyonun adresi Mersin'in Silifke Belediyesi'ydi.
11: Biz 88 mahallemize hizmet etmeye devam ediyoruz.
7: Jandarma ekipleri sabah saatlerinde operasyona başladı. Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı. Belediye binası haricinde birçok adreste arama yapıldığı öğrenildi. Öte yandan yine CHP'li İzmir Seferihisar Belediyesi'ne geçtiğimiz gün operasyon düzenlenmişti. Ucu Güzelbahçe Belediyesi'ne kadar uzandı. Masak kayıtlarında şüpheli para transferleri tespit edilen eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay gözaltına alındı. Günay'ın Veli Ağbaba'nın danışmanı olduğu belirtilen Özlem Akyılmaz'a 500 bin lira tutarında havale gerçekleştirdiği belirlendi. Adliyeye sevk edilen Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.
0: Özgür Özel CHP'ye baba ocağı diyor ama bir yandan da yeni siyasi parti hazırlıklarına hız verdi. Ankara Çankaya'da önceden iş merkezi olarak kullanılan bir binayı yeni kuracağı parti için kiraladı. TGRT Haber o binanın önündeydi.
12: Her fırsatta Cumhuriyet Halk Partisi'ne baba ocağı dedi. Parti için mücadele mesajı verdi. Ancak yeni parti için düğmeye bastı.
13: Özgür Özel ve arkadaşlarının yeni parti kurma hazırlıkları hız kazandı. Hemen arkamda gördüğünüz bu binada Özel ve arkadaşlarının kuracağı yeni partinin genel merkezi olacak.
12: Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na geri geldi. Özel ve destekçileri buna karşı bayrak açtı. Olağanüstü kurultay istedi. Bir yandan da yeni çatı arayışına girdi. Önce seçime girme yeterli
1: üyeliği olan partilerin kapısı çalındı.
14: Biz Özgür Özel Genel Başkanlığında küllüm olarak bunu aynen onun söylediği deyimle söylüyorum. DSP'ye katılalım ve kurultayda da bizim yönetimi almamıza ne dersiniz diye sormuş. Herkes aynı benim takındığım tavır gibi buna şiddetle karşı çıktılar.
15: Gelerek, çarpışarak ayrılmak istiyorlarsa bu partiye zarar ederler. Yazık ederler.
1: Ancak bu çaba sonuç vermedi. Özgür Özel ve arkadaşları B planına yöneldi. Yeni parti için genel merkez binası bile tutuldu. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Adnan Beker binayı keşfe giden ilk isimlerden oldu.
16: En son herhalde Adnan Bey gelmiş buraya, Adnan Beker milletvekili. Bir iki saat durmuş, onun görüşmesi olmuş. Özgür Bey'i görmedik ama Adnan Bey gelmiş. İnşallah hayırlısı olur. Mahallemize de hayırlısı olur.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde toplam 137 milletvekili var. İddialara göre kopuş olursa ilk aşamada 60'a yakın vekil Özgür Özel'le yeni partiye geçecek. 30'a yakın vekil Kılıçdaroğlu'yla hareket edecek. 50'ye yakın vekil ise bekle gör politikası izleyecek.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli makamında bir ilkokul öğrencisini ağırladı. Küçük çocuk Bahçeli'ye kendi yazdığı şiiri okudu. Şiirdeki uçak olup uçalım, uzak yerlere kaçalım dizelerini dinleyen Bahçeli araya girip esprili bir müdahalede bulundu. Bahçeli, ülkücüler kaçmaz dedi.
17: Kurt uykudan uyanmış, ulumaya başlamış. Uçak olup uçalım, uzak yerlere kaçalım.
1: Önce şiirini okudu, ardından kurt gibi uludu. Kırıkkale'den babasıyla birlikte gelen bir ilkokul öğrencisi MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyaret sırasında da Bahçeli'ye kendi yazdığı şiiri okudu.
17: Kurt uykudan uyanmış, ulumaya başlamış. Uçak olup uçalım, uzak yerlere kaçalım.
1: Bahçeli şiiri tebessüm ederek dinledi, ardından da esprili bir müdahalede bulundu. Uçak olup uçalım, uzak yerlere kaçalım dizelerinin değişmesini istedi. Ülkücüler kaçmaz dedi.
18: Niye kaçıyorsun ya? Şurayı değiştim. Ülkücüler kaçamaz.
1: Bahçeli'nin küçük şaire verdiği ülkücülük dersi sonrası devreye çocuğun babası girdi. Ortaya renkli diyaloglar çıktı.
19: Kaçmayız. Biz okulda böyle hazırlamışlar Bilge Reis'in.
18: Bunun yerine diyorum başka kelime öğrensin diyesin.
19: İnşallah efendim.
18: Şimdi bu bunun aklında kalır. Her şeyden kaçmaya çalışır.
1: Küçük şair şiirini bitirdikten sonra kurt gibi uludu.
19: Ne yapıyoruz başka? Devlet dedemiz için ne yapacağız?
20: TGRT FM Haber.
21: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Star turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
4: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstüne ölmüş.
2: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz ya. Ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız, hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: Şimdi reklamlar.
6: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bugünkü programımızda Silsile-i Aliye büyüklerinden Muhammed Masum Faruki Hazretlerinin hayatını konuşmaya devam edeceğiz. İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey bu büyük zatın hayatını anlatmaya devam edecek. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: İmam-ı Rabbani Hazretlerinin oğullarından olan Muhammed Masum Faruki Hazretlerinin hayatını anlatmaya başlamıştık geçtiğimiz hafta. Bu programda sizden onun hayatının kalan kısmını dinlemek istiyoruz.
1: Hatırladığım kadarıyla geçen hafta Muhammed Masum Hazretlerinin menkıbelerini anlatıyorduk. Evet. Orada yarım kalmıştı. Oradan devam edelim.
0: Buyurun tabii ki.
1: Uygun görürseniz.
0: Estağfurullah.
1: Hindistan Sultanı'nın bir veziri var. Hüdaperest Han ismi. Bu Muhammed Masum Hazretlerini tanıyınca çok seviyor Muhammed Masum Hazretlerini. Yani vezirliği, hanlığı bırakıp İmam Muhammed Masum Hazretlerine devamlı beraber olabilmek için talebi oluyor. Allah Allah. Bir gün evine 6 tane misafir gelmiş. Alper Bey. Fakat Hüdaperest Han'ın da ikram edecek evde bir şey yok onlara. Hocasının da yani Muhammed Masum Hazretleri'nin dersi başlayacak. Bari dersi kaçırmayayım. Benim birazcık işim var siz oturun geliyorum demiş. Doğru derse gitmiş. Sohbetini dinlemiş Muhammed Masum Hazretleri'nin. Sohbetten sonra yani onun sıkıntısını Muhammed Masum Hazretleri anlıyor. Sohbetten sonra yanına çağırıyor. Diyor ki orada varmış yanında yani. Hindistan'da meşhur embe isminde bir meyve var. Bu meyveden 70 tane Hüdaperest Han'a veriyor. Yani evinde 6 tane misafir olduğunu, bir tane de kendisi olduğunu, her birine onar tane isabet edecek şekilde 70 tane embe meyvesinden veriyor. Allah Allah. Ondan sonra 6 tane de eşrefi diye bir parası varmış. Para, basılan para eşrefi. Mesela reşat derler ya.
0: Evet, o gibi.
1: Altın para. Mesela gümüşte mecidiye derler.
0: Evet.
1: Sultan Mecid bastırmıştır çünkü Abdülmecid Han. Onun gibi eşrefi para. Efendim altın, 6 tane de eşrefi altın veriyor Hüdaperest Han'a. 70 tane meyve, 6 tane de eşrefi altın. Sen diyor bizim oğlumuz mesabesindesin diyor Hüdaperest Han'a. Burada bulunduğun müddetçe sana misafir gelince hiç çekinmeden bize haber ver diyor.
0: Sıkıntısını anlamış.
1: Ya evet. Böylece Hüdaperest Han da efendim Muhammed Masum Hazretleri'nin vermiş olduğu bu hani yiyeceği embe meyvesini onlara ikram ediyor. Hem de efendim o eşrefi altını birer tane onlara dağıtıyor efendim. Bir talebesi var Muhammed Masum Hazretleri'nin. Sofi Payende Kerbas. Talebenin ismi bu.
0: Farsça.
1: Evet. Huzurunda yetişip talebelerinden oluyor Mehmet Masum Hazretleri'nin. Şimdi yanından ayrılıp Mehmet Masum Hazretleri'nin memleketine giderken ona şöyle küçük bir top kumaş veriyor. Kumaş. Ve buyuruyor ki bu kumaşta bereket vardır. Talebesine böyle diyor. Şimdi ne zaman bir ihtiyacı olsa Sofi Payende Kerbas'ın o zaman ihtiyacı olduğu zaman okuma

0: Hacı Muhammed Sıddık'a hani onu Peşaver'e gönderdi demiştik ya.
1: Evet.
0: Efendim şimdi çok seviyor tabii İmam Muhammed Masum Hazretlerini Hacı Muhammed Sıddık. Yani görmek istiyor. Özlüyor Muhammed Masum Hazretlerini. Çok özlediğimden diyor dayanamadım. Yola çıktım diyor. Bir katıra bindim. Serhend'e doğru Peşaver'den yola çıktım diyor. Yolda ne olduysa katır birdenbire ürktü. O ürkünce yani telaşla ürkünce telaşa kapılır ya hayvan.
1: Evet.
0: Efendim düştüm ama ayağım özengiye takıldı diyor.
1: Takılı kaldı.
0: Takılı kaldı. At koşuyor, katır koşuyor. Ben de sürükleniyorum. Yani yanımda, çevremde efendim beni bu halden kurtaracak hiç kimse de yok diyor. Katır koşuyor. Ben de sürükleniyorum.
1: Ayağı
0: Ayağım
1: üzengide
0: takılı.
1: takılı, evet.
0: Evet. İşte ne yapayım derken aklıma hocam Muhammed Masum Hazretleri geldi. Ona sığındım. Yetiş ey hocam diye ona seslendim diyor. Böyle düşünür düşünmez, böyle söyler söylemez aniden hocam gözüktü diyor. Yani Muhammed Masum Hazretleri. Efendim katırı tuttu, durdurdu. Sonra ayağımı da üzengiden kurtardı. Benim ayağa kalkmam için bekledi. Yani ayağa kalktım. Hocama teşekkür etmek için hani ayaklarına kapanacaktım. Fakat birdenbire kayboldu diyor. Böylece bir
1: Onun
0: kerameti.
1: bir kerameti
0: Evet.
1: olduğu, evet.
0: Şimdi hocam Muhammed Masum Hazretleri'nin bu talebi anlatıyor yine halifesi Hacı Muhammed Sıddık Hazretleri. Muhammed Masum Hazretleri'nin hani sohbetine devam ettiğim sıralarda memleketime gitmek için bir seferinde izin almıştım. Tabii giydiğim gömlek terledi, ıslandı filan. Bunu yıkamak istedim diyor. Bir su kenarında durdum. Gömleğimi yıkarken ayağım kaydı, suya düştüm diyor. Fakat yüzme de bilmiyorum diyor. Batıp çıkıyorum, batıp çıkıyorum. Allah Allah. Kimse de yok diyor. Aklıma geldi hemen. Hocama seslendim. Yani hocası ta nerede? O Peşaver'e gitmek için yollarda
1: Yolda,
0: ya.
1: evet.
0: Efendim. Tam ölmek üzereydim diyor. Hocam yetişti. Elimden tuttu. Sudan çıkarttı beni. Boğulmaktan kurtardı. Sonra da gözden kayboldu. Göremedim diyor. Efendim.
1: Gene bir kerameti.
0: Evet. Tabii çok kerametleri var. Mesela
1: İlla
0: bir
1: ki.
0: tane daha anlatalım. Talebelerinden Hacı Musa isminde bir zat var. Muhammed Masum Hazretleri bu zata icazet veriyor. Hilafet veriyor. Size itaat ederler. Sözünüzü dinlerler buyurup memleketime dönmemi söyledi bana diyor. Ben de dedim ki hocama Muhammed Masum Hazretlerine efendim bizim memleketin ahalisi çok sert tabiatlıdır. Beni dinlemezler. Yani böyle şeyleri de bilmezler. Bana zahiri bir keramet ve tasarruf bende görmezlerse bu yola girmezler. Hatta alay da ederler yani ben bir keramet falan gösteremezsem. Yani o insanlar, memleketimin insanları şiddetlidir ve sıkıntı vericidirler. Efendim onlar hakkında öyle bir teveccüh buyurunuz ki itaat etsinler. Hocam buyurdu ki böyle deyince senin isminin anıldığı yerde sana itaat ederler. Bir de senin duan her hastalığa şifadır. Onunla yani dua ederek hastalarını iyi edersin, onların hastalarını iyi edersin. Oradaki bütün insanlar sizi severler. Gerçekten de hocamın dediği gibi oldu. Ben memlekete gittim. Hastalar gelirdi, ben onları okurdum. Dua ederdim.
1: Şifa bulurlardı.
0: Hepsi şifa bulurlardı. Efendim böyle çok kerametleri var. Birkaç kerametini daha anlatalım.

0: Cihan'ın zamanın sultanı. Bu Şah Cihan kimdir? Selim Cihangir Han'ın oğlu Şah Cihan.
1: Evet.
0: Hani meşhur Taç Mahal'i yaptıran sultan işte. Onun bir veziri var, meşhur Sadullah Han veziri. Şimdi Muhammed Masum Hazretleri'nin büyük bir mürşit, veli olduğunu, evliya olduğunu inkar ederek dil uzatıp İmam Muhammed Masum Hazretleri'nin hallerini yalanladı. İşte o yalanladığı an bir hastalığa düçar oldu anında efendim. Bu hastalığa birdenbire yakalanmasının sebebinin Muhammed Masum Hazretleri'ne söylediği o kötü sözler olduğunu anladı, pişman oldu ve Muhammed Masum Hazretleri'ne 500 rupiye, o devrin para
1: Para
0: birimi,
1: birim.
0: 500 rupiye para ve bazı hediyeler gönderdi. Benim kusur ve anlayışsızlığımı affetsin diye söyledi. Bir bardak içerisinde de su gönderip şifa olması için suya okumasını istedi. Fakat Muhammed Masum Hazretleri bunları asla kabul etmedi. Efendim ve dua etmesi için söyleyenlere de buyurdu ki yalan söyleyenlerin nefesinde şifa ve bereket olmaz.
1: Olmaz.
0: O bize yalancı dedi. Onun için biz okuyamayız dedi, yalancı dedi. Çabuk gidiniz, onun ruhu bu cevabı bekliyor dedi Han'ın gönderdiği adamlara. Sadullah Han'ın adamları gerçekten bu sözleri söyleyince Sadullah Han'a anında vefat etti. Alper Bey, yani büyüklere dil
1: Laf
0: uzatanın
1: söyleyen, dil uzatan.
0: hali böyle olur. Şimdi İran'la Hindistan o zaman komşu.
1: Komşu.
0: Pakistan falan yok.
1: Evet.
0: Şimdi Pakistan'ın Peşaver denilen kısmı İran'dan sınırdır. O zaman Pakistan diye bir devlet yok, biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Pakistan'da Hindistan devletine bağlı. İşte İran kumandanlarından Rafizi itikatlı bir kumandan Hindistan'ın baş şehrine gitmek üzere yola çıkmış İran'dan. Serhend şehrinden geçerken alay edercesine hizmetçilerinin birini İmam Muhammed Masum Hazretleri'nin huzuruna gönderip ziyaretine gelmek istediğini bildiriyor. Önceden
1: Evet.
0: gönderiyor
1: Hı.
0: şeyini, hizmetçilerinden birini. Muhammed Masum Hazretleri de hani misafir kafir de olsa ona ikram ediniz, ikramda bulununuz sözü gereğince misafir için hazırlık yapıyor. Bir
1: Evet.
0: şeyler hazırlattırıyor. İkindiye kadar bekliyorlar. Kimse gelmiyor. Haber geldi ki o kumandan gitmiş. Muhammed Masum Hazretleri ile maksadı alay etmekmiş
1: Dalga
0: böylece.
1: geçmek, evet.
0: Evet. Efendim o sırada hani Kabil'e gönderdiği talebelerinden Hacı Muhammed Kabil'i de hani sofra kurulu
1: Evet.
0: bekliyor, kimse yok. Hacı Muhammed Kabil de tesadüfen Kabil'den geliyor, hocasını özlemiş. Efendim hazır olan yemekleri Hacı Muhammed Hanifi Kabil'i için getiriyorlar.
1: Bana nasip olmuş.
0: Evet, Hacı Muhammed de Kabil'den gelirken süslü, güzel yapılmış bir bıçak getirmiş Muhammed Masum Hazretleri'ne
1: Hediye
0: hediye
1: olarak.
0: olarak. İşte birkaç tane bu bıçaklardan birini alıyor İmam Muhammed Masum Hazretleri. Bir salatalık getirin diyor talebelerine, hizmetçilerine.
2: TGRT FM Haber.
3: Denizaltılara milli uçak gemimiz MUGEM'e bütün su üstü ve su altı platformlarımızı milli imkan ve kabiliyetlerimizle inşa edebiliyoruz. Aynı anda en fazla savaş gemisi yapabilen ülkelerden biriyiz. Halihazırda 15'ten fazlası dost ve müttefik ülkelere ihraç edilmek üzere 50'nin üzerinde savaş gemisini imal ediyoruz. Milli uçak gemisinden hava savunma mühribine, fırkateynlerden açık deniz karakol gemilerine, çıkarma gemilerinden denizaltılara kadar farklı tür ve sınıflardaki platformları %80'in üzerinde yerlilik oranıyla üretiyoruz. Aynı zamanda farklı ihtiyaçlara cevap veren insansız deniz araçlarımızın araştırma, tasarım ve üretim faaliyetlerini sürdürüyoruz. Yürüttüğümüz projelerin toplam bedeli 25 milyar avro seviyesine ulaştı. Şurası da ülkemiz açısından gurur vericidir. TCG Anadolu'dan önce bölgesel güç aktarım kabiliyetine sahip olan donanmamız artık küresel güç aktarım yeteneğine kavuşmuştur. Bu kabiliyeti şimdi daha da perçinliyoruz. MÜGEM projemizle kendi uçak gemisini tasarlayıp üretebilen dünyadaki 7. ülke konumuna yükseliyoruz. Tüm bu platformların kritik alt sistemleri, radarları, sonarları, savaş yönetim sistemleri, yazılımları Türk mühendisleri tarafından hayata geçiriliyor. Gemilerimiz muadillerinden daha üstün niteliklerde, milli mühimmatlarımız ve silah sistemlerimiz de donatılıyor. Hamdolsun her alanda kendimizle yarışıyor, kendi belirlediğimiz eşikleri aşmaya çalışıyoruz. Kıymetli dostlar, dünyanın içinde bulunduğu sancılı güvenlik ortamı, dost ve müttefiklerin işbirliklerini artırmalarını elzem kılmaktadır. Bu anlayışla savunma sanayinde sahip olduğumuz imkan ve kabiliyetleri dost ülkelerimizle paylaşmayı kendimiz için görev biliyoruz. Romanya'nın bizim için özel önemi olduğunu vurgulamak isterim. Türkiye ile Romanya'nın müttefiklik ruhuyla olgunlaştırdığı köklü ilişkiler tarihi zirvesini yaşamaktadır. Biliyorsunuz münasebetlerimizi 2011 yılında stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. 2024 senesinde tesis ettiğimiz yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi ile ilişkilerimize kurumsal bir boyut kazandırdık. Bugün burada icra ettiğimiz tören işte bu stratejik ortaklığımızın denizlerde vücut bulmuş halidir. Kam Roman korveti iki müttefik ülkenin Karadeniz ve bölgemizin güvenliğini birlikte inşa etme iradesinin en somut göstergesidir. Karadeniz'in güvenliği aynı zamanda Avrupa Atlantik güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye, Romanya ve Bulgaristan arasında deniz mayınlarıyla mücadele başta olmak üzere pek çok alanda gelişen işbirliğini bu bakımdan kıymetli buluyoruz. Önümüzdeki dönemde bu işbirliğinin daha da artmasını temenni ediyoruz. Bir başka önemli husus şudur. Bugün teslim ettiğimiz ve envantere kattığımız gemilerimizde kullanılan savaş yönetim sistemi, arama ve atış kontrol radarları, sonar sistemleri, yakın savunma silahları tamamen yerli ve milli şirketlerimize aittir. Aselsan, Roketsan, Havelsan, Makine Kimya ve TÜBİTAK öncülüğünde kurulan güçlü savunma altyapımız bu sistemlerin üretim ve teslimatlarının kısa sürede gerçekleşmesini sağlamıştır. Romanya ile imzaladığımız satış anlaşmasıyla Türkiye tarihinde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etmiştir. Geminin test, eğitim ve harekat hazırlık süreçlerinde sergilediği başarı Türk deniz platformlarının kalitesini bir kez daha bütün dünyaya kanıtlamıştır. Değerli arkadaşlar, kahraman deniz kuvvetlerimizin gücüne güç katacak TCG Koçhisar'ı da bugün hizmete alıyoruz. Açık deniz karakol gemisi projemiz kapsamında inşa ettiğimiz bu platform istihbarat, gözetleme ve keşiften arama kurtarmaya, deniz haydutluğuyla mücadeleden deniz denetim ve savaş dışı harekatlara kadar pek çok görevi inşallah başarıyla yerine getirecektir. Türkiye'nin gayesi bölgemizde gerilim üretmek değil, barışı, adaleti, huzuru ve istikrarı güçlendirmektir. Biz kimseyle kriz, kaos, kavga ve çatışma peşinde değiliz. Aksine karşılıklı saygıya dayalı güçlü bir işbirliğinden yanayız. Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yoktur ve olmamıştır. Bizim kimsenin meşru hak ve çıkarlarında gözümüz yoktur ve olmamıştır. Bununla birlikte hiç kimsenin de egemenliğimize kastetmesine, ülkemize tehdit oluşturmasına, menfaatlerine zarar vermesine müsaade etmeyiz. İlkemiz çok net. Biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Dost ve müttefiklerimizin güvenlik ihtiyaçlarına kendi milli kabiliyetlerimizle katkı sunmayı da bu anlayışın tabii bir gereği olarak görüyoruz. Bugün bu rıhtımda denize uğurladığımız her iki gemi de dile getirdiğim bu vizyonun, bu inancın, bu kararlılığın tecessüm etmiş halidir. Bu düşüncelerle Milli Savunma Bakanlığımızı, Savunma Sanayi Başkanlığımızı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızı, İstanbul Tersanesi Komutanlığımızı, Asfat'ı ve projede görev alan tüm firmalarımızı, kıymetli mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve işçilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Romanyalı dostlarımıza Cam Roman korvetinin hayırlı olmasını diliyor. TCG Koçhisar'ımızın da Mavi Vatan'da şanlı bayrağımızı gururla dalgalandıracağına yürekten inanıyorum. Rabbim denizcilerimizin provasını neta, bahtını açık eylesin diyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
4: Sayın Cumhurbaşkanları ile protokolü mensup konukların tören anısı fotoğraf çekimi için platformu teşrifleri arz olunur.

0: Berekat-ı Masumi isminde bir kitap var. Bu kitabın müellifi Muhammed Aşur Buhari. Buhareliymiş, Buharalıymış bu Muhammed Aşur Efendi. Şöyle anlatıyor. Bir gün zamanın padişahı Evrengzib'in oğlu Muhammed Azam Şah var. Muhammed Muazzam Şah da derler. Onun meclisindeydi. Muhammed Masum Hazretlerinin şeylerinden bahsediyorlar. Kerametlerinden, efendim tasarruflarından bahsediyorlar. Muhammed Muazzam Şah, tabii babası vefat etmiş. Babası Evrengzib. Evrengzib Şah'ın oğlu bu. Evet. Muhammed Muazzam Şah. Hazreti Evrengzib diyor. Yani babam Hazreti Evrengzib. Hazreti Evrengzib, ya bunun hakkında bir program yapmamız lazım Alper Bey. Yapalım, ben inşallah bir hazırlanayım, evet, da yapalım.
1: Onu da yapalım.
0: Çünkü neden? Muhammed bu Evrengzib Alemgir Şah Muhammed Masum Hazretlerinin ve o Muhammed Masum Hazretlerinin oğlu Seyfettin Faruki Serhendi Hazretlerinin talebesi ve 7000 halifesinden birisidir. Evrengzib Alemgir Şah.
1: Alemgir Şah. Evet.
0: Ha, efendim hem halifesi hem talebesi hem de zamanın sultanı, efendim 50 sene padişah olmuştur Hindistan'da. 50 sene adaletle Hindistan'ı yönetmiştir, idare etmiştir. İslamiyet'e uygun bir şekilde hem de idare etmiştir. Adaletle hükmetmiştir. Böyle büyük bir padişah. Yani Kanuni Süleyman Han neyse Türkiye'de, Osmanlı'da, Hindistan Babürlü Gürganiye Devleti'nde de Evrengzib Alemgir Şah öyledir yani.
1: Evet.
0: Bunun hakkında bir program
1: yapalım,
0: yapmamız
1: inşallah,
0: lazım.
1: Evet.
0: İnşallah. Efendim diyor ki Sultan Muhammed Muazzam Şah, Hazreti Evrengzib diyor, yani babam Hazreti Evrengzib, Keşmir'e giderken irşat diyarı olan Serhent'ten geçiyordu. Ben de yanındaydım. Urvetül Vüska Muhammed Masum Hazretleri'nin ziyaret ile şereflendi. O sene padişah olmasının 5. senesiydi. Ben de babamın yanında idim. Ben de babamın yanındaydım diyor. Muhammed Masum Hazretleri buyurdu ki bana, yani o zaman şehzade yani.
1: Evet.
0: Buyurdu ki bana, babam vefat ettikten sonra padişahlık sana geçecektir. Böyle buyurdu Muhammed Masum Hazretleri. 45 sene sonra, 50 sene ya padişahlığı, evet, Evrengzib Alemgir Şah'ın, 45 sene sonra bu müjdesi doğru çıktı. Çünkü babam Evrengzib'in padişahlık müddeti
1: 50 sene.
0: 50 seneydi. Ama doğru çıktı.
1: Evet.
0: Ben de bekledim. Yani efendim Muhammed Masum Hazretleri böyle buyurdu. Buyurdukları gibi zuhur etti, çıktı. Yani kerametini anlatmış.
1: Evet, kerameti.
0: Efendim. Evet. İşte tabii vefatına yakın, vefat ettiği senenin Berat Kandili'nde, Şaban'ın 15. gecesinde, hani dualar kabul olur, efendim eceller takdir edilir ya.
1: Ölecekler
0: evet,
1: yazılır.
0: Talebelerinden bazı hadiseleri sorup cevap aldı. Sonra da bir kutbun ismini yaşayanlar defterinden sildiler buyurdu. Yani böylece vefat edeceğine işaret ediyor.
1: Aynı şekilde evet. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin de
0: öyle,
1: o şekilde bir
0: evet,
1: sözü vardı.
0: Tabii.
1: Evet.
0: Vefatına yakın bir yerde duruyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin kabrinin kuzey tarafında, şimal tarafında bir yerde duruyor. Pek yakında kemal sahiplerinden birisinin kabri burada olur buyuruyor. Kemal sahiplerinden. Vefat edince kabrinin orası olduğunu görenler bu sözdeki işareti anladılar,
1: evet,
0: diyor. Efendim o günlerde babası İmam-ı Rabbani Hazretlerinin kabrini ziyaret ediyor. Ondan ahiretin hallerini soruyor. Ya konuşuyor babasıyla. Efendim kabirdeki babasıyla konuşuyor. Babası cevabında diyor ki, yani oradaki ahiretteki haller nasıl,
1: nasıl
0: babacığım?
1: Evet.
0: Burada her şey rahmet iledir evladım buyuruyor. Bunu da bildiriyor talebelerine. Ertesi günde vefat ediyor Muhammed Masum Hazretleri. Bu sesini.
1: Allah Teala şefaatlerine
0: dahil edilsin. Amin. Amin. Efendime söyleyeyim. Cenazesini Ahund Şücadil yıkadı diye kitaplarda yazıyor. Mübarek ağzını yıkamaya sıra gelince yıkayıcı bu mübarek ağzı açmaya takat getiremiyorum diyor.
1: Evet.
0: Alper Bey, bu mübarek ağzı açmaya takat getiremiyorum. Bunun üzerine Muhammed Masum Hazretleri kendisi yahu şeyde
1: Musallada,
0: teneşir tahtasında evet. Yatan Muhammed Masum Hazretleri kendi ağzını bizzat aşıyor, suyu ağzına alıyor, ağzını çalkalıyor. Orada bulunanlar bu hali görünce şaşırıyorlar.
1: Yaşarkenki gibi ya, yani değil mi?
0: Namazını İmam Muhammed Masum Hazretleri'nin en küçük kardeşi Şeyh Yahya kıldırıyor. Alper Bey, bu zatın da mektubatı var. Mektubatı evet. Masumiye derler. Yani mektubat aslında 6 cilttir. 3 cildi İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin, 3 cildi de Muhammed Masum Hazretleri'nindir. Bu 3 ciltte Muhammed Masum Hazretleri'nin mektubatı Masumiyesinde toplam 652 mektup var. 652 mektup var. Efendim, şimdi bu mektuplardan birkaç bahis okuyayım.
1: Buyurun.
0: Müsaade ederseniz. Tabii. Yahya bin Muazi Razi Hazretleri 3 kişiden sakınınız buyurdu. Yani böyle yazıyor. Gafil olan din adamlarından, yaltakçı olan hafızlardan ve cahil olan tarikatçılardan. Tekke şeyhi veya mürşit denilen bir kimse Resulullah'ın sünnetine uymazsa ve İslamiyet'i gözetmezse sakın onun yanına yaklaşmayınız. Mektubunda böyle buyuruyor. He. Evet. Ebu Amr bin Necibe radıyallahu anh tasavvuf nedir diye sorulduğunda tasavvuf İslamiyet'in emirlerini ve yasaklarını gözetmektir buyuruldu. Ya tasavvuf tarif ediyor ya.
1: Evet.
0: Tasavvuf yani insanların anladığı gibi değil ha. Bak tasavvuf İslamiyet'in emirlerini ve yasaklarını gözetmektir.
1: Siz demiştiniz ibadetlerden zevk almak.
0: Evet. Evet. Abdullah yine o yazıyor. Bakın mektuplarında insanları irşad için, evet, insanları doğru yola sevk etmek için böyle mektuplar yazıyor işte. Abdullah İbni Mübarek Hazretleri tabiinin büyüklerindendir. Buyurmuş ki, onu yazıyor. Edeplerde, müstehaplarda gevşeklik yapan kimse sünnetleri yapamaz.
1: Evet.
0: Sünnetlerde gevşek davranan da farzları yapmaktan mahrum kalır. Farzlarda gevşeklik yapan da Allah-u Teala'yı tanımaktan mahrum kalır.
1: İmanını kaybeder, Allah korusun.
0: Zaten hadis-i şerifte bunun içindir ki hadis-i şerifte günah işlemek küfre yol açar buyurdu, evet, diye yazıyor Muhammed Masum Hazretleri. Yine bir mektubunda buyuruyor ki Şeyh Ebu Said Ebu'l Hayr Hazretlerine biri için su üstünde yürüyor buyurdu dediklerinde buyurmuş ki Ebu Said Ebu'l Hayr Hazretleri kurbağa da suda yüzüyor. Biri için havada uçuyor demişler. Dediklerinde karga ve sinek de uçuyor buyurdu. Biri için bir anda bir şehirden başka bir şehre gidiyor demişler. Şeytan da bir solukta şarktan garba gidiyor buyurdu. İmam Muhammed Masum Hazretleri yazıyor, diyor ki bunların hiçbir kıymeti yok.
1: Alper
0: Bey. Herkesin arasında bulunup,
1: evet,
0: alışveriş içinde yapıp ve evlenip Allah-u Teala'yı bir an olsun bile unutmamak gibi kıymetli bir şey, evet, yoktur. Mühim olan budur. Havada uçmak değildir. Suda yüzmek değildir. Bir anda şarktan garba gitmek değildir. Bir şehirden başka şehre gitmek değildir. Efendim, insanların arasında yaşayıp Allah-u Teala'yı hiç unutmamaktır.
1: Gene siz anlatmıştınız, evet, geçtiğimiz programların birinde. Mina pazarında binlerce altınlık alışveriş evet. yapıp da içinden Allah-u Teala'yı zikreden tüccarın ya, hali.
0: Ya gençmiş o tüccar.
1: Genç
0: bir
1: tüccarın
0: de.
1: Tüccarın hali evet.
0: Evet. Yine evliyanın büyüklerinden Muhammed Masum Hazretleri mektubatında yazıyor bunu ya. İşte tasavvufu öğrenmek isteyen bunları okuması lazım. Tasavvuf yani. Bu ya. Allah Allah. Ebu Ali Rodbari Hazretlerine diyorlar ki bu da mutasavvıflardandır. Evliyanın büyüklerindendir. Dediler ki diyor İmam Muhammed Masum Hazretleri tasavvufun sonuna yükseldim. Her şey bana helal oldu. Tasavvufun sonuna yükseldim. Her şey bana helal oldu. Günah denilen şeyler bana zarar vermez diyen bir kimse için ne dersiniz? Ya Ebu Ali Rodbari diyorlar. Yani ben çok yani kavuştum artık diyor yani. Tam Ebu diyorlar Ebu Ali Rodbari Hazretleri'ne. Adam böyle diyor diyorlar. Ebu Ali Rodbari Hazretleri de diyor ki hani günah bana zarar vermez. Lafa bak. Böyle bir şey olabilir mi? Evet buyurmuş Ebu Ali Rodbari Hazretleri. O kavuşmuştur. Fakat cehenneme kavuşmuştur.
1: Gönlük olmuştur artık.
0: Evet. Hatta şöyle yazıyor. Bid'at sahipleri ile mezhepsizlerle görüşmemelidir.
1: Evet.
0: İyi ve kötü herkese karşı güler yüzlü olmalıdır. Herkese karşı. Özür dileyeni affetmelidir. Kimseyle münakaşa etmemeli. Kimsenin sözünü aşağı görmemelidir. Herkese yumuşak söylemelidir. Ancak Allah için sert konuşulur. Şeyh Abdullah Bayal rahmetullahi aleyh şöyle buyurdu ki dervişlik yalnız namaz, oruç ve geceleri ibadet yapmak değildir. Bunlar zaten kulluk vazifeleridir.
1: Farz.
0: Her Müslümanın bunları yapması lazımdır. Dervişlik kimseyi incitmemektir. Bunu yapabilen kavuşur. Hani Yunus Emre Hazretleri'nin evet. sözü var ya. Derviş bağrı baş gerek. Gözü dolu yaş gerek. Baş dediği çıban yani. Evet. Derviş bağrı hani çıbanda bir baş olur ya. Evet. Çıbanlı olur evet. yani dertli olur. Derviş bağrı baş gerek. Efendim,
1: gözü dolu yaş gerek.
0: Gözü dolu yaş gerek. Efendim koyundan yavaş gerek. Sen derviş olamazsın. Sen hakkı bulamazsın. Yani dervişlik neymiş? Dervişlik kimseyi incitmemekmiş. Efendim.
1: Ne güzel söylemiş.
0: Bak bir de şöyle nasihat ediyor. Sıkıntılı zamanlarda Allah'tan ümidi kesmemelidir. Hiçbir zaman kesilmeyecek. Sevinçli zamanlarda İslamiyet'e sevinçli neşeli olur ya bazen.
1: Evet.
0: İslamiyet'e sarılmakta yani Allah-u Teala'nın emirlerini yapmakta gevşeklik yapmamalıdır. Kimsenin aybını aramamalı. Araştırmamalı. Kendi ayıplarını görmelidir. Kendini Müslümanlardan yüksek bilmemelidir. Her Müslümanı görünce benim en büyük kazancım bu Müslümanın duasını kazanmaktır demelidir. Böyle nasihat ediyor. Ya böyle olsa insan yahu işte evliya işte evliya. Ya. Ha da evliya. Evliyalık bu ya.
1: Evet.
0: Böyle Allah bize böyle olmayı nasip müyesser eylesin.
1: Amin.
0: Ne
1: Amin.
0: Güzel nasihatler.
1: Onların da şefaatlerine dahil eylesin.
0: Şefaatlerine hepimizin dahil eylesin. İzleyicilerimiz de dinleyicilerimiz de inşallah. Amin.
1: Hepimize. Ağzınıza sağlık. Çok güzel söylediniz. İhlas Vakfı'nın bir hizmeti var. Akika hizmeti.
0: Evet.
1: Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyesi. Evet. Evlat nimetine, çocuk evet. nimetine karşı kesilen hayvan.
0: Evet.
1: İhlas Vakfı bu hizmeti yerine getiriyor.
0: Evet.
1: İzleyenlerimize, dinleyenlerimize vaktimizin kalan kısmında bu hizmetten tabii. bahsetmenizi tabii. istiyoruz.
0: Evet doğru. Buyurun. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri keserdi akika. Kız çocukları için bir tane keserdi. Erkek çocukları için iki tane keserdi. Efendimiz kesmişler yani. Çocuk nimetine şükürdür bu. Hatta kitaplarda yazılı çocuğun yani... o akika hayvanını kesilip de kanı akınca kanı kanına denk gelir.
1: Evet.
0: Efendim kemiği kemiğine denk gelir. İliği iliğine denk gelir. Böylece çocuğu Allah-u Teala
1: kazalardan,
0: hastalıklardan, kazalardan, belalardan muhafaza eder derler. Efendim yani Kurban Bayramı geçti. Yani Kurban Bayramı geçti diye bunu nasıl kestireceğiz, nasıl edeceğiz filan. biz Kurban Bayramı'ndaki kurban fiyatına efendim bu kesimi yapıyoruz. Bizi telefonla arayabilirler. 0212 451 49 çift 0. Bir daha söylüyorum. 0212 451 49 çift 0. Bir daha söylüyorum. 0212 451 49 çift 0. Burayı arayıp görevli arkadaşla konuşabilirler. Çıkan görevliyle. Ve IBAN numarası isteyebilirler. IBAN numarasına akika bedelini yatırabilirler. Akika olarak yani koyun da keseriz. Büyükbaş hayvan hissesi daha ucuz. 7'ye ulaşınca
1: o da kesilir.
0: Hemen kesiyoruz biz yani. Hı. Yani bir iki günde zaten ulaşıyor 7'ye. Ayrıca koyun da verebilir. Nasıl isterse yani. Efendim hepsinin fiyatı belli zaten.
1: Web sitesine girip orada da görebilir.
0: Evet, görebilir. Böylece
1: videosunu gönderiliyor.
0: Ha, videosunu da anında gönderiyoruz. Kesildikten sonra gönderiyoruz. Onu da hatıra olarak saklar yani.
1: Evet.
0: Efendime söyleyeyim. Güzel bir şey. Yani mesela evlat sahibi olanlar bunu yapsınlar. Annelerden babalarına sorsunlar. Bizim akikamızı, benim akikamı kestin mi anne, kestiniz mi anne baba filan. Kesmedilerse kendi akikasını da verebilir.
1: Kendileri için de verebilir.
0: Evet. Hanımefendisi de sorsun. Kendi annesine babasına.
1: Kesilmediyse.
0: Kesilmediyse o da verebilir. Hatta annenize babanıza sorun. Sizin akikanızı kesmişler mi diye. Onlar da kesilmemişse onlar için de verebilirsiniz.
1: Öylece 7'yi de tamamlayabilir.
0: 7'yi de hemen yani. Tamamlanır. Hemen kesilir. Bekliyoruz efendim. Biz hizmete talibiz ve hazırız. Web sitemizin adresini de verelim. www.ihlasvakfi.org.tr. Bir daha söyleyelim. www.ihlasvakfi.org.tr. Bekliyoruz efendim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. İhlas Vakfı'ndan Allah razı olsun.
0: Amin.
1: Kıymetli izleyenlerimiz, programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şayet kanala abone değilseniz, abone olup bildirimleri açarsanız yeni programlarımızdan ve yeni videolardan haberdar olursunuz. Ayrıca programlarımızı pazartesi akşamları yeni programımızda görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Merhaba, ben Alper Altun. Hafta sonu haberlerinde gelişmelerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO ve Avrupa Birliği üyesi Romanya'ya savaş gemisi teslim töreninde konuştu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları.
1: Dünyamız soğuk savaştan bu yana en köklü değişimlerden birini yaşıyor. Alışılagelmiş kalıplar yıkılırken bizim zor oyunu bozar dediğimiz yeni bir güvenlik paradigması boy veriyor. Sahada güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı, hatta kendini menüde bulabildiği son derece kaotik bir dönemin tam ortasındayız. Türkiye bu yeni dönemin ruhunu çok erken fark eden ve en doğru biçimde okuyan ülkelerden biridir. Aynı anda en fazla savaş gemisi yapabilen ülkelerden biriyiz. Halihazırda 15'ten fazlası dost ve müttefik ülkelere ihraç edilmek üzere 50'nin üzerinde savaş gemisini imal ediyoruz. Türkiye tarihinde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etmiştir. Biz kimseyle kriz, kaos, kavga ve çatışma peşinde değiliz. Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yoktur ve olmamıştır. Bizim kimsenin meşru hak ve çıkarlarında gözümüz yoktur ve olmamıştır. Bununla birlikte hiç kimsenin de egemenliğimize kastetmesine, ülkemize tehdit oluşturmasına, menfaatlerine zarar vermesine müsaade etmeyiz.
0: Yüksek Öğretim Kurumları YKS'nin ilk oturumu gerçekleştirildi. Bugün ve 2,5 milyona yakın öğrenci katıldı. Üniversite sınavında 2,5 milyona yakın aday bugün ve yarın 81 ille Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 254 sınav merkezinde ter döküyor. Yüksek Öğretim Kurumları sınavının ilk oturumu temel yeterlilik testi saat 10.15 itibariyle başladı ve saat 13'te sona erdi. TYT'de adaylara Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru soruldu ve 165 dakika süre verildi. Öğrenciler Türkçe sorularının normal, matematik sorularının zorlayıcı olduğunu söyledi. Sevgili seyirciler, Türkiye 24 yıl sonra tekrar katıldığı Dünya Kupası'na erken veda etti. 10 kişi kalan Paraguay'a 1-0 mağlup oldu. 86 milyon kişi ekran başında büyük üzüntü yaşadı.
2: 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldık. 2 maç sonunda büyük hüsran yaşadık. Milli takım D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaştı. Taraftarlar San Francisco'yu kırmızı beyaza boyadı. Binlerce taraftar Türk bayraklarıyla stadyumu yürüdü. 86 milyon tek yürek oldu. Yurdun dört bir yanında bizim çocuklara tam destek verildi. Taraftarlar sabah erkenden büyük umutlarla milli maça uyandı. YKS için meydanlarda dev ekranlar yasaklandı. Okuldan uzak, özel olarak belirlenen yerlerde taraftarlar maçı seyretti. Milli maç heyecanı 2500 yıllık antik tiyatroda da yaşandı. Antalya'daki Antifelos antik kentinde dev ekranda maç seyredildi. Milli takım maça kötü başladı. Paraguay ikinci dakikada öne geçti. Türkiye 2026 Dünya Kupası'nın en erken golünü yedi. 45+3'te Paraguay 10 kişi kaldı. Ağzını kapatan Almiron kırmızı kart gördü. Milli takım ikinci yarı bir kişi eksik oynayan rakibine gol atamadı. Paraguay'a 1-0 yenilen Türkiye Dünya Kupası'na erken veda etti.
3: Çok üzgünüm. Kader bizden yana değildi. 65 şut attık. Santrafor sorununa bağlamak hata olur. Futbolcularımıza kafanız dik şekilde ayrılmanız lazım dedim. Nasipten öte yol yok. Kimseyi suçlamaya gerek yok. Bundan sonraki turnuvalarda da olmak istiyoruz.
2: Bitiş düdüğüyle milli futbolcular büyük üzüntü yaşadı. Sahada gözyaşları sel oldu.
4: Sorumlu aramaya gerek yok. Sorumlu hepimiziz. Bütün halkımızdan özür diliyoruz. İçtenlikle. Ya vallahi çok üzüldük. Onları üzdüğümüz için hepimiz tekrar bütün halkımızdan, bütün Türk halkından özür diliyorum. Başka diyecek bir şey yok yani.
5: Çok büyük bir beklentinin olduğunu farkındaydık ve bu beklentiyi karşılayamadığımız için yapılan eleştiriler haklıdır diyeceğiz. Yapacak bir şey yok çünkü biz de böyle olsun istemezdik.
2: D grubunda 2'de 2 yapan ABD 6 puanla lider. Avustralya ve Paraguay'ın 3'er puanı bulunuyor. Türkiye puansız ve golsüz son sırada yer alıyor. Milli takım gruptaki son maçını 26 Haziran'da ev sahibi ABD ile oynayacak.
0: İstanbul Maltepe'de evinin önünden kaçırılan İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal Tuzla'da metruk bir binada bulundu. İşte o dehşet görüntüleri.
2: Önünü bir kişi kesti, ardından yanına iki kişi daha yaklaştı. İBB yöneticisi Erhan Karaal işte böyle kaçırıldı. Saatler süren aramanın ardından polis tarafından Tuzla'daki bu metruk binada bulundu. Üstelik elleri ve ayakları bağlı halde. İstanbul Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, çarşamba günü akşam saatlerinde evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından zorla araca bindirilerek kaçırıldı.
6: Şu omuz kısmına yumruk attılar, ey kafanı dediler, direkt karga tulumba şeklinde içeriye attılar.
2: Ortaya çıkan yeni görüntüler Karaal'ın eşinin anlattıklarını doğrular nitelikte. Görüntülerde Karaal'ın önü evine yaklaşık 50 metre mesafede bir kişi tarafından kesiliyor. Kısa süre sonra iki kişi daha arkadan yaklaşıyor. Karaal direnmeye çalışsa da şüpheliler tarafından zorla araca bindiriliyor ve olay yerinden uzaklaştırılıyor. Başlatılan soruşturma kapsamında her yerde aranan Erhan Karaal'ın izine Tuzla'da ulaşıldı.
7: Polis kaçırılan Erhan Karaal'in izini adım adım takip etti. Ekipler Tuzla'dan sinyal aldıkları an buraya geldiler ve şafak vakti operasyon için düğmeye basıldı.
2: Düzenlenen operasyonda Erhan Karaal elleri ve ayakları bağlı halde bulundu. Kaçırılıp saatlerce darbedilen Erhan Karaal tedavi altına alındığı Tuzla Devlet Hastanesi'nden Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
6: Erhan çok ağır bir darp almış. Yoğun bakımda şu anda.
2: Aç ve susuz bırakıldığını söyleyen Erhan Karaal ilk ifadesinde para istediler, darp ettiler, tam öldüreceklerdi, polis içeriye girdi dedi.
0: Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevinden uzaklaştırıldı. Hal böyle olunca belediye meclisi başkan vekili için yeni bir seçim yaptı. Detaylar haberimizde.
2: Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararının ardından İçişleri Bakanlığı'nca Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı. Silivri Belediye Meclisi başkan vekilini seçti.
8: Sayın Bora Balcıoğlu'nun vekilini seçiyoruz.
2: Meclis çoğunluğunun CHP'de olduğu belediyede CHP grubu Yalçın Ekici'yi aday çıkarttı. AK Parti grubu aday çıkartmadı. MHP grubu ise toplantıya katılmadı.
8: Üye tam sayısının salt çoğunluğuna ulaşan meclis üyesi Yalçın Ekici, belediye başkan vekili olarak seçilmiştir.
2: 3 tur süren seçimde CHP'nin adayı Ekici oyların çoğunluğuna sahip oldu ve Silivri Belediye Başkan Vekili seçildi.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Pakistan Dışişleri Bakanları toplantısı için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Toplantının gündeminde Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatı ve Gazze'deki gelişmelerle bölgesel güvenlik konuları ele alınacak.
2: Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Mısır'da aynı masada oturacak. ABD, İran savaşından İsrail'in saldırgan tavrına, Gazze'deki insanlık dramından Ukrayna-Rusya savaşına kadar birçok konu ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları dörtlü toplantısına katılmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Toplantının ana gündeminde ABD, İran arasında imzalanan mutabakat ve bölgesel güvenlik yer alacak. Bakan Fidan'ın görüşmelerde ABD ile İran arasında savaşı sona erdiren mutabakat zaptının imzalanmasından duyulan memnuniyeti dile getirmesi ve süreçte Pakistan'ın üstlendiği arabuluculuk rolünün önemine dikkat çekmesi bekleniyor. Türkiye'nin tarafların kalıcı bir barış anlaşmasına ulaşabilmesi amacıyla 60 günlük müzakere sürecine destek vermeyi sürdüreceği vurgulanırken, uzlaşıyı riske atabilecek gelişmelere karşı dikkatli olunması gerektiği mesajının da verilmesi öngörülüyor. Toplantıda ayrıca son dönemde yaşanan gelişmelerin bölge ülkeleri arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin önemini bir kez daha ortaya koyduğu değerlendirmesi yapılacak. Dörtlü mekanizmanın kurumsallaştırılması ve ilerleyen süreçte yeni katılımlarla genişletilmesi de gündemde olacak.
0: Gazze şeridinden yine acı haberler geldi. Ateşkese rağmen İsrail bölgede saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı.
2: Ateşkes var ama İsrail soykırımı ara vermeden devam ediyor. Gazze şeridine ölüm yağdırıyor. Yerel kaynaklara göre Gazze kentinin kuzeyinde Safedi ailesine ait bir ev hava saldırısıyla hedef alındı. Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Aynı saatlerde kentin farklı bir bölgesinde düzenlenen saldırıda bir Filistinli daha hayatını kaybetti. Bölgeden gelen bilgilere göre İsrail güçleri Gazze'nin güney kıyı şeridinde denizden de ateş açtı. Ateşkesin yürürlükte olmasına rağmen saldırıların neredeyse her gün devam ettiği belirtiliyor. Son verilere göre ateşkesten bu yana 1000'e aşkın kişi hayatını kaybederken binlerce kişi de yaralandı. Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki toplam can kaybının ise 10 binlerce kişiye ulaştığı bildiriliyor. Bölgedeki insani durum her geçen gün daha da ağırlaşıyor.
0: Hürmüz krizi enerji dengelerini değiştirdi hem bölgede hem de dünyamızda. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar da yaşanan süreçle ilgili olarak bakın neler söyledi.
9: Bu toplantı işte Hürmüz krizi bağlamında çok daha görünür hale gelen ve bütün dünya ekonomilerini etkileyen bu süreçte bizlerin ne kadar daha fazla işbirliğine ihtiyacı olduğunu göstermesi açısından önem arz ediyor.
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar başkente düzenlenen 7. Türkiye-Almanya Enerji Forumu'na katıldı. Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı'nın da katıldığı forumda önemli mesajlar verdi. Bayraktar Hürmüz krizinin enerji işbirliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.
9: Hem Alman hükümetinin hem Alman şirketlerinin, finansal kuruluşlarının da bu süreçte bizlerle beraber bir iş ortağı olarak, bir paydaş olarak yer alması bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha da güçlenerek o hedeflediğimiz noktaya gelmek açısından önem arz ediyor.
2: Bayraktar, nadir toprak elementlerinin de enerji güvenliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.
9: Türkiye maden çeşitliliği açısından çok zengin bir ülke ama mutlaka burada daha geniş çaplı özellikle kritik madenlerde işbirliği önem arz ediyor.
2: Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı da Türkiye'nin Avrupa'nın enerji güvenliğinde kritik bir rol oynadığını söyledi. Türkiye ile birlikte üçüncü pazarları keşfetmek, bu alanlara girmek için de birlikte çalışabiliriz dedi.
10: TGRT FM Haber.

0: reklamlar.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.

0: İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler.
2: Nizamettin Evliya, rahmetullahi aleyh, namaz temel taşıdır. Bu zat, namaz hakkında buyurdu ki bir derste, namaz, Müslümanlığın temelidir elbette. Nasıl sağlam bir temel lazımsa bir binaya, namazsız Müslümanlık mahkumdur yıkılmaya. Namaz sık sık Allah'ı hatırlatırsa nasıl, namazı terk etmek de unutturur velhasıl. Onu unutanları affetmez Cenab-ı Hak. Öyleyse namazları kılmalıdır muhakkak. Hem dünya hem ahiret saadetinin zaten kapı anahtarıdır namaz kılmak esasen. Her kim bu anahtarı geçirirse eline, erer iki cihanın tüm saadetlerine. Bunu ele geçirmek herkesin elindedir. İnanan insan için bu hiç de zor değildir. Sonra namaz kılmanın zevkine varan insan, artık hiç bırakamaz, kılar hep muntazaman. Bir günde buyurdu ki, bil cümle ibadetler, namaz içerisinde mevcuttur birer birer. Hem tesbih, hem salavat, hem de Kur'an okumak, kıyam, rükû ve secde, hem karede oturmak. Mesela gördüğümüz şu ağaçlar ve otlar, kıyamda durur gibi hepsi dik duruyorlar. Dört ayaklı hayvanlar, başları önlerinde, yürür ve dolaşırlar rükû vaziyetinde. Diğer cansızlar ise, dağlar, taşlar hep bir bir, kadede durur gibi yere serilmişlerdir. Namazı kılan bir kimse, işte bütün bunları bir ibadet olarak yapar hep ayrı ayrı. Hem amelleri yazan vazifeli melekler, herkese sabah akşam iki defa gelirler. Birinin vazifesi bitmiştir, döner geri, henüz başlayacaktır göreve diğerleri. O dönen meleklere sorar ki Hak Teâlâ, ne halde bıraktınız kullarımı dünyada? Onlar Hak Teâlâ'ya arz ederler ki artık, Ya Rab, namazda bulduk ve namazda bıraktık. Rabbimiz meleklere buyurur ki cevaben, sizler şahit olun ki affettim onları ben. Yine evlerinizi kabir yapmayın diye buyurmuştur o server hadiste sahabeye. Yani namaz kılmamak suretiyle siz sakın evinizi mezarlık ve kabristan yapmayın. Zira özrü olmadan, sırf tembellik ederek, bir mümin beş vakitten ederse birini terk, bir namaz terki için o kişi cehennemde azap çeker maazallah 70.000 sene hem de. Bu korkunç akıbeti düşünen bir Müslüman, kılar namazlarını beş vakit muntazaman.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, Büyüklerin Rızası ve Feyzi. Büyüklerin rızası Allahü Teala'nın rızasıdır. Onların gadabı, gadabı ilahidir. Hayatta olup olmamaları da durumu değiştirmez. İnsan, büyüklerin kalbine girdikten sonra şayet bir düşerse, 7 kat gökten düşmekten beter olur. Zira hocasının kalbinden düşen cehenneme düşer. Çünkü o kalp başka bir kalbe bağlıdır. O kalp de başka bir kalbe. Bu böyle Peygamber Efendimiz'e gidiyor. Kalbe girmek çok iyi ancak orada kalabilmek çok zordur. Onun da şartı edepli olmaktır. Edepli olmak haddini bilmektir, itaat etmektir. Şah-ı Nakşibend Hazretleri talebeleriyle yemek yerken bir talebesinin uzakta durup yemeğe katılmadığını görür. Çağırıp sebebini sorar. Nafile oruç tutuyorum deyince orucunu boz, aramıza katıl der. Talebe, yemek için oruç bozulur mu deyince son bir kez daha gel ayrı kalma, Ramazan ayında tutulmuş bir farz oruç sevabı kazanırsın der. Fakat yine kabul etmeyip kenara çekilir. Bunun üzerine talebelerine bundan uzak durun, gün gelir bu Allahü Teala'yı da inkar eder buyurur. Öyle de olur. O talebe her şeyi terk edip mürtet olur. Yine Şah-ı Nakşibend Hazretleri

0: Nehrin kenarında talebeleriyle otururken, oradaki insanlar eskiden tasarrufu yüksek, keramet sahibi zatlar vardı. Şimdi de var mı acaba derler. Talebeleri bunu sorunca Şah-ı Nakşibend Hazretleri, doğru, eskiden öyle mübarek zatlar varmış. Nehir geri aksın deseler, nehir geri akarmış buyurur. Bunun üzerine nehir tersine akmaya başlar. Oradakiler şaşırırlar. Şah-ı Nakşibend Hazretleri bu sefer nehre, sana demedim, misal için söyledim buyurur. Nehir tekrar eskisi gibi akmaya başlar. Sonra oraya kıymetli talebelerinden Emir Hüseyin gelir. Daha otururken Şah-ı Nakşibend Hazretleri Emir Hüseyin'e, at şu nehre kendini buyurur. O da zerre kadar tereddüt etmeden kendini atar. Emir Hüseyin nehirde kaybolup gider. Sonra yemek sofrasına otururlar ama Emir Hüseyin öldü diye kimsenin boğazından lokma geçmediğini gören Şah-ı Nakşibend Hazretleri onları üzmemek için Hüseyin gel der, o da gelir. Bir damla su yoktur üzerinde. İşte bu zatlara tereddüt etmeden itaat etmeli, peki demelidir. Peki demek çok zordur. Yerine göre dünyada söylenmesi çok önemli olan iki kelime vardır. Peki ile hayır. Peki diyen, söz dinleyen Müslüman olur, sonsuz nimete kavuşur. Hayır diyen, inkar eden kafir olur, sonsuz azaba maruz kalır. Şah-ı Nakşibend Hazretleri bir gün secdede çok dua eder. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'in hali çok kötüdür. Bilhassa gençler dinden uzaklaşıyor. Bunların ıslahı için nasıl hizmet edeyim, nasıl bir imkanım olsun ki onları kurtarmak nasip olsun? Çünkü bunlar uzun çalışmalara gelmez, uzun nasihatleri dinlemezler diye çok yalvarır. Duası kabul olduktan sonra buyurdu ki, Allah-u Teala bana teveccüh etme nimetini ihsan etti. Kime teveccüh etsem onun kalbindeki bütün dünya sevgisi çıkar. Onun yerine Allah-u Teala'nın ve Resulullah'ın sevgisi yerleşir. Ona verilen bu nimeti bu yolun bütün büyüklerine de nasip etmiştir. Kalbinde zerre kadar bu büyüklere muhabbeti olan imanla ölür, küfür üzerine ölmez. Bu büyükleri tanıdık, kitaplarını okuduk ama bu dünya sevgisi kalbimizden gitmiyor, buna bir çare var mı diye hatıra gelebilir. Elbette çaresi var. Kalbinden dünya sevgisi çıkmış olanlarla beraber olmalı. Çünkü ahlak bulaşıcıdır. İyi ahlak da kötü ahlak da bulaşır. İyilerle beraber olanın kalbine mutlaka iyilik gelir. Müminler bir araya gelince bileşik kaplar usulü mutlaka kalpten kalbe feyz akar. Layık olsa da akar, olmasa da. Kalpte o büyük zatları beğenmemek gibi bir şey bulunmadıkça feyz gelir. O halde kendini bir şey sanmamalı. Kendine güvenen kaybeder. Allah'a güvenen ve din kardeşiyle beraber olan kurtulur. Böyle bir kardeşimizi kalbinde Allah ve peygamber sevgisi olan kendimizden çok daha iyi bir kişi olarak görmeli. O zaman ondan istifade edilir. Bu birlik ve beraberliği, feyz ve bereketi her iyiliği sağlar. Abdülhalik Gonç Divani Hazretleri oğluna vasiyetinde, bu yolun büyükleri çok kıymetlidir. Bunları bulmak, tanımak çok büyük bir nimettir. Bu büyüklerden birini tanıyan ve seven birini bulursan git eline ayağına kapan. Bu senin için en büyük nimettir buyuruyor. Bu büyük zatların talebelerinin her biri gökteki yıldız gibidir. Günahkar olabilir ama hiçbiri bidat ehli olmaz, kafir olmaz. Kim bunlarla beraber olursa imanını kurtarır. Salihlerle beraber olduğu için kıtmire cennet ihsan edildi. Köpeğe ihsan edilen insana ihsan edilmez mi?
1: Hayatım roman.
2: Ben ettim, siz etmeyin. Ben 20 yaşlarında bir gencim. Çevremin etkisiyle yaptığım bir hatayı sizlere anlatmak istiyorum. Sağlıklıydım ama burnum biraz uzun ve kamburcaydı. Çevremdeki arkadaşlarımın en iyi niyetlisi sen Karadenizli misin diye soruyordu. Kendi yaş grubumdaki arkadaşlarımsa kambur burun, karga burun diye benimle alay ediyorlardı. Artık öyle bir hale gelmiştim ki utancımdan sokağa çıkamaz olmuştum. Sonunda araştırıp bir estetik cerrahın adresini aldım ve doktora gittim. İşte böyle doktor. Burnumdan dolayı çevremdeki herkes benimle alay eder oldu. Yalvarırım, beni kurtarın bu dertten.
3: Bak evladım, bir kere burnun vücuduna göre hiç de büyük değil. Yüzüne gayet de güzel gidiyor. Şimdi senin tek şikayetin burnunun uzun ve biraz da kambur oluşu mu?
2: Evet.
3: Ne güzel. Demek ki sağlık yönünden hiçbir şikayetin yok. Bu durumda ben seni ameliyat edemem.
2: Ama
3: hayır
2: doktor.
3: Hayır çocuğum. Bu genç yaşta, üstelik de hiçbir şikayetin yokken seni ameliyat etmeyi hekimlik prensibimle bağdaştıramıyorum. Üzgünüm, kusura bakma.
2: Doktor para avcısı değil, mesleğinin erbabı biriymiş. Ama bana söz geçirmek ne mümkün? Aklıma koymuşum bir kere. Hemen bir başka doktor aramaya başladım. Buldum da.
4: Henüz çok gençsin Hasan. Ameliyat olmak istediğinden emin misin?
2: Evet doktor. Yalvarırım, beni kurtarın şu burundan. İnanın artık el içine çıkamaz oldum.
4: Pekala. Madem istiyorsun, biz de yaparız ameliyat.
2: Sağ olun doktor. Ailemin maddi durumu bu ameliyatı yaptıracak kadar iyi değil. Buna rağmen sırf ben üzülmeyeyim diye sağdan soldan borç buldular ve ameliyat oldum. Nasıl mutluydum anlatamam. Ama bu mutluluğum sadece 2 hafta sürdü. Çünkü burnumun sağ tarafında şişlik ve morarma başlamıştı. Hemen ameliyat olmam gerekiyormuş. Yoksa ileride gözüm kör olabilirmiş. Pişman olmuştum ama elden ne gelir. Çaresiz tekrar yattım ameliyat masasına. Sağ kulaktan alınan bir kıkırdakla burundaki tahrifatı gidermeye çalıştılar. Fakat gelin görün ki birkaç hafta sonra bu kez de burnumun sol tarafında aynı araz baş gösterdi. 3. kez ameliyat oldum ve sol kulaktan alınan bir kıkırdakla bu kez de öbür tahrifat giderilmeye çalışıldı. Çoktan pişman olmuştum ama ne yarar? Meğer ilk doktor ne kadar haklıymış. Genç yaşta yapılan ameliyatlar hiç de sağlıklı değilmiş. Ameliyatlarımın acısı geçti ama manevi acısını ölene dek yüreğimde taşıyacağım. Siz olun, sakın çevrenizin lafına kulak asıp da kendinize kötülük etmeyin, acı çektirmeyin. Ben perişanım, siz olmayın.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Evet, hoş bulduk.
0: Bir dinleyicimizin ilginç bir sorusu var. Diyor ki, iki yakın akrabamız vardı, vefat etmişler.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Biri hiç kimseyle işi olmayan, sakin birisi. Yani onun kimisinin, onun etlisine, sütlüsüne karışmayan biri. Diğeri de sevilmeyen biriydi diyor, herkesin işine karıştığı için. Biz diyor, bu iki akrabamız zaman zaman rüyamıza giriyor diyor. İyi olan rüyamıza da görülünce diyor, hep böyle bizim de başımıza iyi işler geliyor diyor, hayırlı işler. Diğerini rüyada gördüğümüz zaman kötü şeyler oluyor diyor. Şimdi sorum şu demiş. Kıyamet hesap gününe kadar ölenlerin ruhları da yaşarkenki gibi mi oluyor? Yani iyi olanların yine iyi, kötülerin kötü haberleri vermek için rüyamıza girmesine izin mi veriliyor? Yoksa onları o tür insanlar olarak tanıdık, kafamızdaki karakterlerine uygun ya da psikolojik bir tarafı mı var bu rüyaların diyor?
1: Yok. Eğer gerçekten öyle bir şey oluyorsa, öbürsün kalbi çirkeple doluysa ölünce temizlenmiyor ki. Gördüğün gene o zulmet duruyor. Onu temizlemek için uğraşıyor. Dolayısıyla onu gördüğün zaman sıkıntı olur. İyi kimseyi görünce de ferahlarsın. Çünkü onun kalbi temizdi zaten.
0: Hayattaymış gibi yani.
1: Hayattaymış gibi. Değişik olmaz.
0: Bir başka dinleyicimiz diyor ki, kalbimi kıran bir Müslümandan uzak durmak istiyorum.
1: Uzak dursun.
0: Yani bu hani küslük Müslüman arasında 3 günden fazla olmalı diyor, ama ben diyor uzak durmak istiyorum. Yani görüşmek istemiyorum diyor.
1: Mesafeli davransın canım. Yani çok zaruri durumlarda İmam-ı Rabbani Kutusu Hazretleri'nin bildirdiği bir ölçü var. Yani bu şekilde böyle kimselere, hatta Allah Teala korusun, din imam falan bilmeyen kimseler için buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri, helaya gider gibi bir ifade kullanmışlar. Ölçü belli yani. Helaya ne için gidiyorsun? İhtiyaç için gidiyorsun. Zaruret kadar kalıyorsun. Yoksa benim yemeğimi getirin helaya, benim çayımı getirin, kahvemi getirin diyor musun? Yok demiyorsun. İşin bitince hemen çıkıyorsun. Dolayısıyla İmam-ı Rabbani Kutusu Hazretleri çok güzel bir ölçü belirmiş. Bu tip insanlara hani görüşmeyi icap ettiği zaman işte helaya gider gibi ihtiyaç kadar görüşüp o da sana bir şey bahane dersin. Efendim ne diyeceğim ya? Onda aynı şekilde eline seni senaryo yazıp da şu dakikada bunu söyle, bu dakikada bunu söyle denmez ki. Onda kendini şey yapacaksın. Bak sen, Allah-u Teala seni de insan olarak yaratmış. Ha dersin. Kitaplarda her şey yazılmış. Efendim yalan mı söyleyeceğim? Yalan niye söyleyeceksin ya? Beni birisi bekliyordu. Sözleşmiştik falan. Sen hiç mi seni bekleyen kimse yok? Evliysen evde hanımın çocukların bekliyordur, tamam mı? İlle değil mi ben hanımımı çocuklarım benim bekliyor falan. Ya denir mi denmez. Sözleşmiştik. Sözleşme olmadı ama. Bir adam hepsini aynı şekilde anlatacak mı? Sözleşme olmadı ama. Bildiğin gibi hareket ettik o zaman. Yani sen akşamları eve gelmiyor musun? Otomatik olarak fiili olarak sözleşme bu işte. Değil mi? Evinin ihtiyaçlarını görmek için evine gelmiyor musun? Geliyorsun. Evde sana sipariş vermediler mi? Verdiler. Bu sözleşme değil mi? Fiili olarak sözleşmedir. Daha ne, bu yalan değil. Bunu niyet ederek aynı şekilde hareket edersen mudara deniyor buna. İslam Aleyhi kitabında mudara bahsi var. Onun için hani Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki, yani kitapları okuyun. İnsan kitabı okuyunca yani hayatta düzene gelir. Hayat düzene gelir. Efendim ben yalan mı söyleyeyim? Yalan söylemiyorsun ya. Zihninden aklında doğru bir şey düşünürsün. Beni bir aynı şekilde çağıran var. Birisine ben söz vermiştim. Vermedim mi hayatında söz? Verdin. Onları düşünerek aynı şekilde yalan değil o. Ha karşıdaki nasıl anladın? Beni yine demez karşıdakini nasıl anladığını. Hatta pratik olarak mesela biz şey diyorduk mesela kitabı okurken şeyde Cağaloğlu'nda gazetede bizim sayfadaki arkadaşlarla beraber mesela belli ölçüler içinde mesela sual olarak Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattaydı. Mesela diyelim ki o arkadaş geldi karşında oturuyor. Ama yanında da boş bir sandalye var. Mesela değil mi? Ya sandalyeden tut. Burada yok diye. Yalan değil ki. Yok artık, yok artık hakikaten orada. Çünkü husumetlisi orada yazılmış. Husumetlisi arayınca kavga edecekler veya da cinayet çıkacak, ne edecek falan. Bunlara müdahale etmeli. Hatta bunlara yalan bile söylemeye izin verilmiştir. Her görüştüğünde senin aynı şekilde ne bileyim ben sinirlerini fırlatıyor falan. Moralini bozuyor. Yani böyle hani bu dinleyicimizin dediği gibi benim kalbimi kırdı falan fırsat buluyor. Yani adamla kavga etmek için. Görüşmek arkadaşım ya. Buna küslük denir. Mesafeli davranırsın. Zaruret olduğu zaman. Ha o derse ki ya niye işte şey yapmıyoruz falan. İş güç işte ya. Ahir zaman ne yapacaksın? Oraya koşsa buna koşturuz falan. Bir görüşelim. İnşallah Allah nasip ederse. Çek git. Düğünlerde de öyle Mustafa Bey. Mesela siz de şahitsiniz. Efendim işte ben akrabanım böyle işte çalgılı olacak bilmem ne olacak ben ne yapacağım. Ya gideceksin. Ne yapacağım gidip de falan. Oraya bir divan iste yat. Ne bileyim ben ne yapacağını aynı şekilde. Gideceksin aynı şekilde fırsatını kollayacaksın. Müslüman uyanık olur. Tebrik edersin hayırlı olsun dersin. Ya böyle böyle bir söz verdiydik falan tam da denk geldi. Kusura bakma işte birisi gelecek de eve falan. Hayırlı olsun hadi mübarek olsun çek git. Yani kavgaya veyahut da orada akrabalarla arayı bozmaya gerek yok. Buna mutara denir buyuruluyor. Buna mutara denir. İnsanları idareceksin. Ama efendim işte ya arkadaşım karşıdaki mudara edilmek için beni mudara edin diye zorluyor. Emel abi neden ben işittim? Emel abi ne kadar böyle merhametli davranırdı. Yani söylüyor ediyor falan adam hala karşı taraftaki inat ediyor. Ondan sonra o büyüklerin mudara falan. Mübareksin sen, evliyasın sen, müftü sakaleysin sen, senin gibi mübarek kimse yok falan gibi. İdare edip geçiyor. O da hak bayram zannediyor. Hatta bir arkadaşım birisi efendim demiş hani bizi müdahale etmesiniz. Biz demiş birisini müdahaleye başlarsak ölünce anlar. Dünyada anlayamaz onu. Ölünce anlar. Dolayısıyla müdahale da İslam ahlakı mı? Evet. Peygamber Efendimiz yaptı. Çünkü Hazreti Ayşe validemiz naklediyor. Bir gün evde oturuyoruz diye birisi geliyordu diye pencereden gösterir. Şu gelen kabilesinin en kötüsüdür diye. Adam doğru bize geldi buyuruyor. Peygamber Efendimiz kapıyı açtı. Kendi oturduğu minderi adama ikram etti, iltifat etti, güller yüzle muamele etti, ikramlarda bulundu. Sonra da onu neşeli bir şekilde de gönderdi. Ben perdenin arkasından konuşulanları dinledim. O gittikten sonra ya Resulallah kabilesinin en kötüsü dediğiniz bu değil miydi? Ben mi yanlış gördüm? Bu buyuruyorlar. Ya ama onu çok hüsnü muamele ettiniz. Bu buyuruyorlar kabilenin reisidir. Orada Müslümanlar var. Biz buna kötü muamele edersek bize bir şey yapamaz. Ama oradaki Müslümanlara eziyet eder. Onların hatırı için biz buna müdahale ettik buyuruyorlar. Adam hak etmedi aynı şekilde iltifat. O iltifat edildi zannediyor. Halbuki idare edildi, müdahale edildi. Onun için mesela dinini kurtarmak için dünyalık ver buyuruluyor. Nedir bu? İşte güler yüz. Adam aynı şekilde iltifat eder gibi konuşmak. Kavga etmeden. Ve kısa olma kaydı şartıyla oradan uzaklaşır dersin. Her konuda böyle ve her konuda böyle bu. Karı koca arasında da böyledir. Karı koca arasında da böyledir. Hatta alamayacağı şeyi bile alamayız falan diye doğrudan doğruya değil de diyor. Vaktimiz müsait olduğu zaman inşallah hallederiz ya diyorum. Seni mi kıracağız diye ver gitsin. Peki ama o gün hiç gelmedi derlerse ne yaparım gelmedi. Geldiği zaman inşallah gelir mi gelmez mi bilmiyoruz tabii. İdare... Çok mu açık veriyorsun?
0: Şunu sorayım o zaman. Yani her şeyde mi idare etmek lazım? Hani olur ya idare edilecek bir şey var, edilmeyecek bir şey var. Yani,
1: hayır her konuda değil.
0: Bir soru var da. Aha. Şimdi genç bir evli çift. Ben özetleyeyim size. Bunu yazan bize gönderen erkek, koca. Genç bir evli çift. Kapalı böyle namazında niyazında bir ailenin yine böyle namazında niyazında bir kızını almış, evlenmişler. Sonra hanım demiş ki biz de fenomen olalım sosyal medyada. Ne yapacağız demiş kocası. Demiş işte aile içinde bir şey, birbirimizi çekelim. Bir yani senaryo yazalım. Yani öyle yapıyorlar ya aile içinde karı koca işte birbirine espri yapıyorlar falan neyse aile... Ortaya dökülmüş oluyor her şey gerçi de. Mahremiyet kalmıyor. Böyle yapalım. Bu da demiş ne gerek var öyle bir şeye. Ben demiş çok istiyorum. Ondan sonra meşhur olmak istiyorum. Ünlü olmak istiyorum. Fenomen olmak istiyorum. Para kazanmak istiyorum falan demiş. İş ciddiye binmiş tabii. Bu hayır diyor. O evet diyor. boşanma aşamasına gelmişler. Bu sebeple diyor ben hanımımı boşayabilir miyim? Yoksa idare mi edeyim?
1: Yok, hiçbir sebeple, hiçbir sebep yokken bile boşanabilir. Helal mi Bahtır? Allah Allah, ne sevmediğim Bahtır. Ama bu idare edilmez. Neresini idare edeceksin? Değil mi? Neresini idare edeceksin bunun? Yarın o aynı şekilde ekrana çıktığı zaman onunla asılan erkekler olmayacak mı?
0: Tabii bu da demiş ki zaten ya sen zaten yüzünü görünce vücudun her şeyin görülecek. Aile maliyetimiz kalmayacak. Ben kapalı çıkarım falan demiş yine de. Yani
1: kapalı çıkınca aynı şekilde erkeklerden onlara aynı şekilde laf adan olmayacak mıydı? Bilmem ne olmayacak mıydı?
0: Olmaz bana mı? Neler olur?
1: 3-5 aynı şekilde onun hoşuna giden laf söyleyince gevşer. Zina bile eder. Zinhar. Yani ya bunu terk edersin ya da boşanırsın. Burada şey yok.
0: İdare olmaz ya. Mutlaka olmaz. Hocam başka bir dinleyicimiz de diyor ki hayız halindeki bir hanım camiye giremez, onu biliyorum. Bunu hafta içinde de birisi sormuştu gerçi. Sordu. De. Türbelere falan gidilebilir mi?
1: Türbelere gidilebilir de yani o halde orada ne okuyacaksın? Yalnız bazı türbeler var. Hatta hatırlarsan orada konuştuk. Ve mesela dedim ki Konya'da Şemit Tepe Ziyazeti'nin türbesi evet. Caminin içinde dedim.
0: Evet. Yani namaz öyle. Kılınıyor etrafında.
1: Tabii. Caminin içerisinde nasıl gireceksin oraya? Böyle durumlarda dışarıdan Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin aynı şekilde türbesine girerken de var orada mescidi. Şimdi dolayısıyla hatta Emir abiler bile içeride bu sazcılar bilmem ne çalıyorlar diye falan neyi çalıyorlar diye Mevlana Hazretleri'nin içeri girmezlermişmişim. Dışarıdan Musalla mezarlığı var. Kıble tarafına geliyor. Yani Emir abiler Konya'ya teşrif ettiğinde orada Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ni ziyaret etmişler. Dua etmişler daha doğrusu. Biz de Konya'ya gittiğimizde orada ediyoruz. Bakıyorum Şemit Tepe Hazretleri'nin kabrini ziyarete gittiğimiz zaman bakıyorum içerisi bazen kadın kız cami kimisi namaz kılıyor, kimisi oturmuş böyle Yasin okuyor. Aslında Mahmud Ali Hazretleri'nin evet. Kabrinde de var ya içeri giriyorlar falan. Dolayısıyla öyle durumlarda dışarıdan ediyorum. Çünkü gideceksin ayakta duracaksın. Ayakta durunca oturmuş aynı şekilde elinde Kur'an-ı Kerim var onu okuyor. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin kabri. Evet mescit yok ama bakıyorsun etrafına toplanıyor böyle orada okuyor. Onu bir şey yaptığını zannediyor falan. Halbuki doğru değil. Yani sen şimdi o zattan istifade etmek istiyorsun. Feyzin gelmesini istiyorsun. Kusura bakma arkadaş da yani haram işlerken o büyüklerin kalbindeki nur sana gelmez. Çünkü yayından çıkıyorsun. Frekanstan çıkıyorsun. Çıktığın için de zırrık gelmez. Sadece insanlara övünürsün. Ben Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin kabrine gittim işte. Orada bir Yasin'i 2 defa, 3 defa okuyuverdim. Okuyuverdim de istifaden ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Edeple gir, edeple çık buyuruluyor. Hani Yahya Efendi'nin dergahının kapısında hala duruyor o yazı. Edep yahu diye. Ya edeple girilir. Şimdi efendim ben muayyen halde girebilir miyim? Girme be arkadaş ya, dışarıdan ediver ne olacak? Görmek istiyor. Sen istiyorsun. Ne yaparsan yap. Biz ilgilenmez. Biz kitaplarda yazılanı naklederiz. Nasıl tatbik edeceksen et, biz paşa gönlün bilir diye veririz.
0: Bir başka dinleyicimiz diyor ki gözlükle devamlı gözlüğü varmış. Devamlı taktığı gözlüğü varmış. Onunla namaz kılınır mı?
1: Kılınır tabii canım.
0: Secdede galiba. Secdede engel olur mu? Onu mu sormak istiyor? Yani?
1: Herhalde onu sormak istiyor falan. Şimdi usta abi benim de gözümde gözlük var.
0: Bende de var.
1: Şimdi mesela böyle geriye doğru çektiğim zaman secdeye mani olmuyor. Çünkü secdeye mani olabilmesin gözlüğün oraya değmesi ve alnımın da gitmemesi gerekiyor.
0: Yani secdede burun ve alın. Yere değecek. Bunu engellemiyorsun.
1: Göze doğru yaklaştırdığım zaman gözlüğümü burnuna da alnına da mani olmuyor. Ama evde rahatım şeyim çıkartıyorum gözlüğümü kılıyorum ondan sonra namazımı. Ama dışarıda mesela şimdi çıkarsam bir yere koysam birisi gelir görmeden üstüne basar veya başka bir şey koyar ağır bir şey koyar gözlüğü kırabilir. Veyahut da yan tarafa korsun bir başkası gelmiş aceleyle yere bakmaz. Hani namaza duruyorum derken senin gözlüğün üstüne ayağını basar. Başkası da sıkıntıya sokma. Öyle durumlarda yani gözlüğünü biraz içeriye doğru çek. Namazını kıl. Veya bazen şey yapıyorlar. Şu iki tarafına bir ip gibi bir şey geçiriyorlar.
0: Gözlüğün.
1: Evet. Evde falan mesela tabii. O yakın gözlük için falan şey evet. Yapıyorlar. Mesela onu indiriveriyor. O ip o sarkıyor. Gözlük burada duruyor. Öyle bir şey de kullanılabilir mi? Kullanılabilir tabii ki. Namazda indirirsin, devam edersin.
0: Bazen bize yayına falan gireceğimiz zaman buradaki arkadaşlar çikolata, lokum falan ikram ediyorlar. Biz de yayına gireceğiz diye onu geri çeviriyoruz. Sonra yemek üzere alıyoruz.
1: Yani şimdi dam başında saksan vur beline kazmayı bir şey oldu. Dinleyiciler
0: dinleyicilerden lokum istiyormuş.
1: Lokum bir şey oldu.
0: Özür dilerim.
1: Bisküvisi de olsun.
0: Bazen işte insan bir şeye bağlamak için böyle fazla gevezelik yapıyor.
1: Estağfurullah.
0: Kusura bakmayın. Şimdi dinleyicimiz diyor ki namazdan önce diyor lokum yemiştim diyor. Lokum yemiş. Belki de Afyon'un kaymaklı lokumundan yemiştir. O da tabii hani şunu anlatmak için söylemiştim onu. İnsanın konuşmasını engelliyor. Hemen arkasından konuşurken yapışıyor. Yapışıyor çünkü.
1: Tadı da ağzında kalıyor. Evet. Namazda hiç uygun değil.
0: Yani yutkunmaktan şundan bundan diyor. Namazı nasıl kıldım bilemiyorum diyor.
1: Tabii, öyle namaz kılınmaz. Çünkü tadını hissediyor. Tadını hissediyor. Hele öyle bize zaten takma diş var. Yapışıyor. Ya, yapa yapa konuşmayı tamamlayamayız.
0: Dişler hürriyetini ilan ediyor.
1: Hani konuşmanın müfsitlerinden değil ama engellerinden. Ama namazın müfsitlerinden o. Ağzında tatlı bir şey varsa onu hissediyorsan namaz bozulur.
0: Böyle yapış yapışsa okumanı da engelliyor yani.
1: Okumanı da engelliyor tabii. Yani
0: onu o zaman biraz sonra yapacaksın ya da onu giderdikten sonra.
1: Suyla falan içeceğim. Ya da fırçayla şey yapacak o yapışkanlığı başka onu sonra namaz olacak.
0: Ya
1: olacak.
0: Da namazdan sonra yiyecek.
1: Veya namazdan sonra yiyecek en doğrusu
0: o. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: kupa boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için babalar.

Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT efendim.

0: bulamadığı, hatta kendini menüde bulabildiği son derece kaotik bir dönemin tam ortasındayız. Türkiye bu yeni dönemin ruhunu çok erken fark eden ve en doğru biçimde okuyan ülkelerden biridir. Aynı anda en fazla savaş gemisi yapabilen ülkelerden biriyiz. Halihazırda 15'ten fazlası dost ve müttefik ülkelere ihraç edilmek üzere 50'nin üzerinde savaş gemisini imal ediyoruz. Türkiye tarihinde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etmiştir. Biz kimseyle kriz, kaos, kavga ve çatışma peşinde değiliz. Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yoktur ve olmamıştır. Bizim kimsenin meşru hak ve çıkarlarında gözümüz yoktur ve olmamıştır. Bununla birlikte hiç kimsenin de egemenliğimize kastetmesine, ülkemize tehdit oluşturmasına, menfaatlerine zarar vermesine müsaade etmeyiz.
1: Yüksek Öğretim Kurumları üniversiteye giriş sınavının ilk oturumu olan TYT sınavı ilk oturum gerçekleşti. 2,5 milyona yakın aday bu sınava katıldı. Yüksek Öğretim Kurumları sınavının ilk oturumu temel yeterlilik testi TYT saat 10.15 itibariyle başladı ve saat 13'te sona erdi. TYT'de adaylara Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru soruldu ve 165 dakika süre verildi. Öğrenciler Türkçe sorularının zor olduğunu, normal olduğunu, matematik sorularının ise zorlayıcı olduğunu söyledi. Sevgili seyirciler, Türkiye 24 yıl sonra yeniden katıldığı Dünya Kupası'ndan elenmiş oldu. Erken veda etti. 10 kişi kalan Paraguay'a 1-0 mağlup oldu. 86 milyon kişi ekranlarının başında büyük üzüntü yaşadı.
2: "24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldık. 2 maç sonunda büyük hüsran yaşadık. Milli takım D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaştı. Taraftarlar San Francisco'yu kırmızı beyaza boyadı. Binlerce taraftar Türk bayraklarıyla stadyumu yürüdü. 86 milyon tek yürek oldu. Yurdun dört bir yanında bizim çocuklara tam destek verildi. Taraftarlar sabah erkenden büyük umutlarla milli maça uyandı. YKS için meydanlarda dev ekranlar yasaklandı. Okuldan uzak, özel olarak belirlenen yerlerde taraftarlar maçı seyretti. Milli maç heyecanı 2500 yıllık antik tiyatroda da yaşandı. Antalya'daki Antifelos antik kentinde dev ekranda maç seyredildi. Milli takım maça kötü başladı. Paraguay ikinci dakikada öne geçti. Türkiye 2026 Dünya Kupası'nın en erken golünü yedi. 45+3'te Paraguay 10 kişi kaldı. Ağzını kapatan Almiron kırmızı kart gördü. Milli takım ikinci yarı bir kişi eksik oynayan rakibine gol atamadı. Paraguay'a 1-0 yenilen Türkiye Dünya Kupası'na erken veda etti.
3: "Çok üzgünüm. Kader bizden yana değildi. 65 şut attık. Santrafor sorununa bağlamak hata olur. Futbolcularımıza kafanız dik şekilde ayrılmanız lazım dedim. Nasipten öte yol yok. Kimseyi suçlamaya gerek yok. Bundan sonraki turnuvalarda da olmak istiyoruz."
2: Bitiş düdüğüyle milli futbolcular büyük üzüntü yaşadı. Sahada gözyaşları sel oldu.
4: "Sorumlu aramaya gerek yok. Sorumlu hepimiziz. Bütün halkımızdan özür diliyoruz içtenlikle. Ya vallahi çok üzüldük. Onları üzdüğümüz için hepimiz tekrar bütün halkımızdan, bütün Türk halkından özür diliyorum. Başka diyecek bir şey yok yani.
5: Çok büyük bir beklentinin olduğunu farkındaydık ve bu beklentiyi karşılayamadığımız için yapılan eleştiriler haklıdır diyeceğiz. Yapacak bir şey yok çünkü biz de böyle olsun istemezdik.
2: D grubunda 2'de 2 yapan ABD 6 puanla lider. Avustralya ve Paraguay'ın 3'er puanı bulunuyor. Türkiye puansız ve golsüz son sırada yer alıyor. Milli takım gruptaki son maçını 26 Haziran'da ev sahibi ABD ile oynayacak.
1: Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevinden uzaklaştırıldı. Hal böyle olunca belediye meclisi başkan vekili seçimi yaptı. İşte seçimin detayları.
2: Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararının ardından İçişleri Bakanlığı'nca Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı. Silivri Belediye Meclisi başkan vekilini seçti.
6: Sayın Bora Balcıoğlu'nun vekilini seçiyoruz.
2: Meclis çoğunluğunun CHP'de olduğu belediyede CHP grubu Yalçın Ekici'yi aday çıkarttı. AK Parti grubu aday çıkartmadı. MHP grubu ise toplantıya katılmadı.
6: Üye tam sayısının salt çoğunluğuna ulaşan meclis üyesi Yalçın Ekici belediye başkan vekili olarak seçilmiştir.
2: 3 tur süren seçimde CHP'nin adayı Ekici oyların çoğunluğuna sahip oldu ve Silivri Belediye Başkan Vekili seçildi.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli makamında bir ilkokul öğrencisini ağırladı. İlkokul öğrencisi bir şiir okudu ve bakın neler yaşandı.
7: Kurt uykudan uyanmış, ulumaya başlamış. Uçak olup uçalım, uzak yerlere kaçalım.
2: Önce şiirini okudu, ardından kurt gibi uludu.
7: Au!
2: Kırıkkale'den babasıyla birlikte gelen bir ilkokul öğrencisi MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyaret sırasında da Bahçeli'ye kendi yazdığı şiiri okudu.
7: Kurt uykudan uyanmış, ulumaya başlamış. Uçak olup uçalım, uzak yerlere kaçalım.
2: Bahçeli şiiri tebessüm ederek dinledi, ardından da esprili bir müdahalede bulundu. Uçak olup uçalım, uzak yerlere kaçalım dizelerinin değişmesini istedi. Ülkücüler kaçmaz dedi.
8: Niye kaçıyorsun ya? Şurayı değiştim. Ülkücüler kaçamaz.
2: Bahçeli'nin küçük şaire verdiği ülkücülük dersi sonrası devreye çocuğun babası girdi. Ortaya renkli diyaloglar çıktı.
9: Kaçmayız. Biz okulda böyle hazırlamışlar Bilge Reis'in.
8: Bunun yerine diyorum başka kelime öğrensin diyesin.
9: İnşallah efendim.
8: Şimdi bu bunun aklında kalır. Her şeyden kaçmaya çalışır.
2: Küçük şair şiirini bitirdikten sonra kurt gibi uludu.
9: Ne yapıyoruz başka? Devlet dedemiz için ne yapacağız?
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahit Ören'i kabul etti. Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı ofisinde gerçekleşen bu görüşmede İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahit Ören, İhlas Holding'in Kırgızistan'daki enerji projeleri hakkında bilgi verdi.
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahit Ören'i kabul etti. Kabul İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ahmet Mücahit Ören'in görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü. İhlas Holding'in Kırgızistan'da 25 Haziran Perşembe günü temelini atmaya hazırlandığı, yatırım büyüklüğü 7 milyar doları aşan dev enerji santrali projelerindeki son durumda görüşmede kapsamlı şekilde değerlendirildi. Mücahit Ören, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çalışmaların başarılı bir şekilde devam ettiği bilgisini verdi. Önümüzdeki hafta yapılacak temel atma töreniyle birlikte faaliyetlerin daha da hız kazanacağını belirtti. Erdoğan ise Bişkek ziyaretinde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'la huzurunda imzalanan İhlas Holding yatırımlarının geldiği aşamadan duyduğu memnuniyeti ve desteğini dile getirdi. Ahmet Mücahit Ören, İhlas Medya Grubu'nun faaliyetleri ve gündemdeki gelişmeler hakkında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi verdi.
1: Sevgili seyirciler, Hürmüz Boğazı krizi hem bölgedeki hem de dünyadaki enerji dengelerini değiştirdi. ve Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar yaşanan süreçle ilgili bakın neler söyledi.
11: Bu toplantı işte Hürmüz krizi bağlamında çok daha görünür hale gelen ve bütün dünya ekonomilerini etkileyen bu süreçte bizlerin ne kadar daha fazla işbirliğine ihtiyacı olduğunu göstermesi açısından önem arz ediyor.
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar başkente düzenlenen 7. Türkiye-Almanya Enerji Forumu'na katıldı. Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı'nın da katıldığı forumda önemli mesajlar verdi. Bayraktar, Hürmüz krizinin enerji işbirliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.
11: Hem Alman hükümetinin hem Alman şirketlerinin, finansal kuruluşlarının da bu süreçte bizlerle beraber bir iş ortağı olarak, bir paydaş olarak yer alması bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha da güçlenerek o hedeflediğimiz noktaya gelmek açısından önem arz ediyor.
12: TGRT FM Haber.
13: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
14: Şimdi reklamlar.
15: Anahtar teslim mutluluk.
16: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
15: Anahtar teslim mutluluk.
17: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: İletişim dünyamız.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerim. İletişim Dünyamızda yeni bir program ve misafirimle sizlerle birlikteyiz. Bendeniz Faruk Salt, programı sunmaya çalışacağım. Kayıt ve montajda arkadaşımız Selim Kaya yardımcı olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı, güzel bir gün dileyerek bugünkü programıma başlıyorum. Değerli dinleyicilerim, bugün program misafirim aile danışmanı, yazar Vesile Kara Hanım. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum hocam. Ben kısaca kendimi tanıtayım isterseniz.
0: Tanıtmanızı isteyeceğim hocam.
1: Tamam.
0: Evet, bugün sizinle başarı ve mutluluk üzerine sohbet edeceğiz. Önce sizi tanıyarak başlayalım. Buyurun.
1: Şimdi ben Vesile Kara. Normalde 2014 yılında ek bir meslek olarak yaşam koçluğu, öğrenci koçluğu, aile danışmanlığına girdim. Ve 2018'de ilk kitabımı çıkarttım. Düşersen de ara beni ara. 2 yıl önce de diğer 2 kitabımı çıkarttım. Kırılmadan yaşamanın gücü, anda kalmanın gücü.
0: Evet.
1: Ve insanların gönüllerine dokunmaya talip olduğum için bu işi 11 yıldır devam ettiriyorum.
0: 11 yıl.
1: 11 yıldır aile danışmanlığı, evet, yazarlığımı ve koçluğumu devam ettiriyorum.
0: Evet hocam. Peki, bugün sizinle biraz önce söylediğim gibi başarı ve mutluluk üzerine sohbet edeceğiz. Konu başlıklarımız şöyle: iletişim, affetme, olumlu düşünce, başarı ve mutluluk. Hayatınızın mimarı siz olun diyelim, diyorsunuz daha doğrusu.
1: Evet,
0: evet, bu konulara yönelmenizin sebebi ne efendim?
1: Şöyle söyleyeyim, ben bir düşüş yaşadım. Her insan bir yere girince bir düşüş yaşıyor aslında. Buradan ya çıkacaktık ya da üzerimize toprak serpilip orada yok olacaktık. Ben de böyle bir düşünce tarzıyla beraber, hani herkes bulunduğu bir yerde önlerine bir engel çıkıyor ve bu engellerin aşması gerekiyor. Ve aşabilmesi için de kendisine güven duyması lazım ve bunun düşüncesiyle beraber ben hem kendimi iyileştireyim, iyileştirdikten sonra da benim durumumda olan insanlara bir el atıp gönüllerine dokunayım. Ondan dolayı da böyle bir işe girme kararı aldım ben. Çünkü hayatımızda hepimizin malum inişli çıkışlı durumlarımız oluyor ve tıkandığımız noktalar oluyor. İşte o zaman insanın kendisine güven duyması için böyle bir adım atmasından dolayı da bizim destek vermemiz gerekli olduğunu düşündüm. Ve herkese de bunu tavsiye ediyorum.
0: Evet. Günümüzde insanların en büyük manevi ve psikolojik ihtiyacı sizce nedir hocam?
1: Valla şöyle söyleyeyim, biz en çok bizim kaybettiğimiz iletişimle ilgili ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Bizim manevi olarak, yani ibadetlerimiz, birbirimizi anlamamız, birbirimizi dinlememizde büyük sıkıntı var. Manevi olarak insanların hayatında o kadar çok sorunlar var ki ve bunların içinde biz ibadet etmek, sadece bir ibadet etmek olarak düşünüyoruz bu maneviyatı. Aslında güzel ahlak, İletişim, insanlarla iyi geçinmek, bunların hepsinin içine kapsıyor. Biz kul hakkını düşündüğümüzü zannediyoruz. Fakat biz en eksik kalan yanımız bizim burada bu oluyor. Onun için manevi olarak insanların kendisini geliştirmesi, sadece okuyup yazması, bir şeyleri öğrenmesi, üniversite bitirmesiyle alakalı olmadığını düşünüyorum. Ve insanların aile içinde başlayıp çocukluğundan bu yana bu tasavvufi bilgilerinin de alınması gerekli olduğuna inanıyorum.
0: Herhalde diyorum, ben şahsen kendi düşüncem olarak söyleyeyim. En büyük eksiklik Allah-u Teala ile olan iletişimimiz. Yani evet, hepsini içine alıyor çünkü.
1: Zaten şu var, biz Allah'la olan iletişimimizi bir tek namaz kılmak olarak algılıyoruz. Bizim namaz kılmak bizi farz olan bir ibadet. Biz evet, bunları yapmak zorundayız. 5 vakit yani oruç tutmak, bunlar hep bizim için kendimize yaptığımız şeyler aslında. Fakat Allah'la iletişim ne diyor Allah-u Teala, benim için ne yaptın? Biz Allah için ne yaptık, onu düşünmek gerekiyor. Ben namazı kendim için kılıyorum. Evet, Allah emrediyor, Allah rızası için kılıyorum. Orucumu evet Allah emrediyor, bunun için yapıyorum. Fakat bir hastayı ziyaret ettik mi? Bir fakiri doyurduk mu? Bir yetimin başını okşadık mı? İşte bizim yapmamız gereken insanlık olarak, ahlak olarak burada tekrar ayağa kalkmamız gerekiyor. Maalesef yavaş yavaş bunları kaybediyoruz. Bireyselliğe dönmeye başlıyoruz.
0: Bir yandan da kazanmaya başladık son yıllarda diyelim onu.
1: Evet, ya yok yani şu var, insanların bilinçlenmesi de çoğaldı. Onun için bir sarsılma dönemi olur ya her insanda. Bir düşüş yaşarız, bir çıkış yaşarız. Bir dönem böyle bir şey olduk ama onun arkasında insanların maneviyatlarının yükselmesi, tekrar bazı şeylerin bilinçlenmesi için ortada kalan nesillerde bizler de biraz sıkıntı yaşadık. Baskı kuruldu. Baskı kurulduktan sonra biz çocuklarımıza bunu yapmayalım denilen bir dönem geçirdik maalesef ki. Ama şimdi o toplanmaya başlıyor.
0: Evet. Bütün bunlardan sonra şunu söyleyebiliriz herhalde. İletişim hayatımızın merkezindedir.
1: İletişim olmadan hiçbir şey olmaz hocam. Yani evet. Biz sizinle burada konuşuyoruz. İletişim sadece konuşmak mı? Karşılıklı dinlemek mi? Bizim hayatta en büyük yaptığımız hata aslında biz konuşmak için dinliyoruz. Yani sizin sorunuzun cevabını nasıl vereceğim, ona ne getireceğim? Biz bunu düşünerek iletişimi kesiyoruz. En büyük sorun da ailelerde yaşanıyor bu iletişimsizlik. Dinlemek için konuşmak lazım. Sadece cevap vermek için değil, iletişim sözel de değil, bedensel olarak iletişimimiz var, insanların işte toplumsal olarak iletişimimiz var, o kadar farklı dillerde iletişimimiz var ki bir hareketle, bir bakışla aslında iletişimin hepsini sağlayabiliyoruz.
0: Evet. İnsanlar neden birbirini anlamakta zorlanıyor, ne dersiniz?
1: İşte biraz önce söylediğim gibi dinlemiyoruz. Dinlediğimizi zannediyoruz. Ben seminerlere gidiyorum ve öğrencilerde ve diğer gelen vatandaşlarda şunu gördüm. Bizi kimse anlamıyor, bizi kimse dinlemiyor deniyor. Bu anne babalar, öğretmenler, işte arkadaşlar hepimiz için geçerli aslında. Biz dinlemeyi öğrendiğimiz an sadece cevap vermekten uzaklaşıp o kişiyi anlamaya başladığımız an iletişim oluyor. İşte biz bunu burada kaybediyoruz.
0: Dinlemek neden konuşmaktan daha zor veya niçin dinlemiyoruz?
1: Şöyle bir durum var. Dinlemek neden zor? Çünkü dinlemek sabır ister.
0: Evet.
1: Biz o sabrı göstermiyoruz.
0: Dikkat ister.
1: Evet, dikkat. O kişiyi anlamak ister. Biz insanları anlamak için dinlemiyoruz ki. Böyle bir sorunumuz var bizim. Onun için burada kendi düşüncelerimizi ifade etmekle uğraşıyoruz ve bunu uğraştığımız için de karşımızın ne söylediğini pek umursamadan ya da dikkat etmeden kendimizin cevaplarını düşünerek hayatımızı devam ettiriyoruz. Empati yapmakta güçleniyoruz. Güç en büyük sorunumuz bizim empati yapmak.
0: Evet, onu da konuşacağız, empatiyi. Evet. İletişimde en çok yapılan hata nedir sizce?
1: Şöyle söyleyeyim hocam, varsayımda bulunuyoruz. Şimdi ben bir topluma girdim ve bu toplumda veya bir arkadaşla bir şey söylendi, iki kişi konuşuyor. Ben burada onun beynini okuyorum, varsayımda bulunuyorum, o bana daha hiçbir şey anlatmadan. Onun adına kararlar veriyorum ve bunlar en çok nerede yaşanıyor biliyor musunuz? Evin içinde, aile içinde, kardeşlerde, eşlerde daha çok yaşanıyor. Biz başka bir şey söylemek istiyoruz ama kafamızda diğer taraf diyor ki, aa, bu hareketten bunu çıkarttı, böyle yaptı. Biz hemen beyin okumaya, varsayımda bulunmaya, ön yargıya geçiyoruz. İşte bundan dolayı da ciddi anlamda sorun yaşıyoruz.
0: Evet. En sık yapılan hata olarak.
1: Evet, yanlış anlaşılıyoruz her seferinde dinlemediğimiz için. En sık yaptığımız hatalar da işte varsayımda bulunmayacaksınız, ön yargıda bulunmayacaksınız, zihin okumayacaksınız. Eğer bunlardan vazgeçerseniz iletişiminiz çok sağlıklı olacak, buna emin olun.
0: Evet, bu zihin okuma meselesi de önemli gerçekten. Birçok insanın yaptığı büyük hatalardan birisi.
1: Bununla ilgili örnek verebilir miyim hocam?
0: Tabii ki.
1: Şöyle ki, yeni evlenecek bir çift. Bu gerçek olan bir durum. İşte birbirleriyle konuşuyorlar, nişanlanmışlar. Fakat bir dönem geliyor. Bir kız başka bir yerde yürürken erkek arkadaşı, yani nişanlısı, bir kız, eski kız arkadaşını görüyor. Onunla muhabbet ederken uzaktan gören o kişi onları yanlış anlıyor. Ve birbirlerine açıklama yaptırmadan, o erkekten daha açıklama beklemeden, nişanlısından, o nişandan

0: diyorum. Bir tek düğmesi var. Reset düğmesi bile yok. Açıp kapama düğmesi var. Onlara ne söylerseniz düz olarak algılarlar. Onlar bize ne söylerlerse düz olarak söylerler. Altlarında bir şey olmaz. Ama biz kadınların 30 tane çekmecemiz, 30 tane düğmelerimiz vardır. Birini aynı anda açarız, aynı anda konuşuruz. Siz bize bir şey söylediğinizde biz onun her çerçevesinden düşünürüz ve sizi anlamakta, karşımızdaki bilhassa eşleri anlamakta zorlanırız. İşte burada aslında insanların olduğu gibi söylediğini kabul etmek gerekiyor.
1: Evet.
0: Bunu kabul ettiğiniz zaman evliliklerde, arkadaşlıkta, iş yerlerindeki bu sorunlar emin olun çok daha aza inecek.
1: Bir de hüsnü zan, suizan meselesi var malum.
0: Malum. Yani
1: evet, dilimiz ona... hüsnü zanı emrediyor. Yani bir kişi hakkında iyi düşünmeyi, iyi şeyler düşünmeyi emrediyor. Yani kötü şeyler düşünmeyi men ediyor.
0: Şöyle hocam, onunla ilgili şunu söyleyeceğim. Ben bunu hep anlatıyorum. Şimdi yeni versiyonda işte olumlu düşünme, negatif düşün, pozitif düşün. Biz bunları öğretiyoruz bize. Ama aslında 1970 yılından önce bizim Peygamber Efendimiz, bu 1970 yılında Amerika tarafından çıkarılmış bir şey. Olumlu ve olumsuz, negatif, pozitif düşünce. 1400'e aşkın önce Peygamber Efendimiz bizlere diyor ki insanlar hakkında iyi düşünün. Kişiler hakkının arkasından suizanda bulunmayın, hüsnizanda bulunun. Herkes için geçerli böyle. Ve biz bunları yapmadığımız için insanların hakkına giriyoruz. Bununla ilgili bir kıssa var. Vaktimiz nasıl bilmiyorum hocam ama...
1: Buyurun, kıssayı anlatın.
0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Kabe'ye giriyor. Ve Kabe'de insanları Ebu Cehil'e rastlıyor, hakaret ediyor, Peygamber Efendimiz'e ağza alınmayacak cümleler, kelimeler kullanıyor. Peygamber Efendimiz tebessüm ediyor ve gidiyor. Sonra Hazreti Ebu Bekir sallallahu aleyhisselam'a rastlıyor. Hazreti Ebu Bekir de ona güzel güzel muhabbetler, iltifatlar, o kadar güzel şeyler söylüyor ki ona da aynı tebessümde bulunuyor. Sahabe merak ediyor. Ya Resulullah diyor. O da sana hakaret etti, güldün. O da sana iltifat etti, yine güldün, tebessüm ettin.
1: Tebessüm etti.
0: Bunun hikmeti nedir bu tebessümün dedi. O da baktı beni kendinde gördü. Ötekisi de baktı beni kendinde gördü. İşte biz burada düşüncelerimiz neyse aslında insanlara onu yansıtıyoruz. Yani burada hüsnü zanda bulunan, güzel ahlak olan, güzel insan olursan ona göre hitap ediyorsun. Ebu Cehil herkes biliyor. Ebu Leheb herkes biliyor. Onun düşüncesi nasıl olacak? Tabii ki öyle olacak.
1: Hocam o zaman şöyle, evet, en çok yapılan hatalardan bahsettik. Empati tam olarak nedir diye devam edelim.
0: Empati bir insanın kendisinin yerine koyup dinlemek, duygularını, düşüncelerini anlamaktır. Aslında onu anlamaya çalışmaktır. Fakat burada şu yanlışı yapmayalım. O nedir biliyor musunuz? Biz seni anlıyorum diye senin o duyguların içine girip senin o yaranın içinde yaşarsak biz kendimize zarar veririz. Orada evet ben kişiyi anlayacağım, ona elimden gelen bir durum varsa ona destek vereceğim, hiçbir şey olmasa da onu dinleyeceğim. Yani o üzülüyorsa onunla beraber üzülmek, onunla beraber kahrolmak değil, onun üzüntüsüne, onun mutluluğunu anlayıp ona ortak olmaktır mesele. Biz burada maalesef sempatiyle karıştırıyoruz. Burada sempatiyle karıştırdığımız an kendimize zarar veririz. O sınırı mutlak koymamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani orada insanlar buna lütfen çok dikkat etsinler. Empatinin de sınırını aşarlarsa kendisine zarar verir.
1: Evet. Tabii karşısındakine de zarar veriyor.
0: Tabii. Şimdi şöyle düşünün. Yani sizin orada benim babam ölmüş. Bunun acısını ben yaşarım. Yani siz benimle beraber eğer o duyguyu biliyorsanız, yaşadıysanız evet beni çok iyi anlarsınız. Ama orada beni anlayamayan bir kişiyi düşünün. Beni anlamak için uğraşmayacak. Benim yarama yardımcı olacak. Ya ben seni anlamaya çalışırım. Evet bu duyguyu bilmiyorum. Anlamam mümkün değil ama ben senin yanındayım. Bir omzuna dokunmak. Bir yanında olduğunu hissetmek. İşte bizim yapmamız gereken bu. Onunla beraber hüngür hüngür ağlayıp onunla beraber ağıt yapmak değil.
1: Evet. Onun hislerinin ne olduğunu anlamaya çalışmak.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Bizim yapmamız gereken bu. Lütfen sempatiyle empatiyi birbirinin ayırın ve kendinize hiçbir şekilde zarar vermeyin. Bunu evet, net olarak söylemek istiyorum.
1: Aile içi iletişimde nelere dikkat edin hocam?
0: Yani biraz önce biraz anlatmıştım. Yine devam edeceğim. Yargılama, sen dili ben dili. Bunlar

0: çok fazla yapılıyor. Aile içi iletişimde şu var. Biraz önce ben size değindiğim bir nokta vardı. İşte erkeklerin tek düğmesi, kadınların bir sürü düğmeleri, çekmeceleri vardır. Erkekler o kadar kolay ki. Yani onların önüne yemeğini vereceksiniz, bazı güzel sözler söyleyeceksiniz, güzel karşılayacaksınız ve hoş muhabbetle bunu çözebilirsiniz. Ha, bu her erkek için ya da her kadın için geçerli değil tabii ki. Karşımıza çok sorunlu insanlar çıkıyor. Biz burada bunu yapmak istemiyoruz. Ama ben bir insanı değiştirmek için ona gitmeyeceğim. Ailelerin en büyük hatası burada başlıyor. Ben insanları değiştirmek için o olayın içine giriyorum. Aldıktan sonra değiştiririm ya da onunla beraber olduktan sonra değiştiririm. Hayır, biz kimseyi değiştiremeyiz. Öyle bir lüksümüz yok. Ya kişiyi olduğu gibi kabul etmemiz gerekiyor ya da orada o insanı zorlarsak, düşünsenize, zorlanan bir şey kırılır.
1: Evet.
0: Biz de o zaman kırılmaya başlarız.
1: Teknikte zorlama yoktur denir.
0: Kesinlikle zorlama yoktur. Onun için aldığımız aile içinde insanların, eşler arasında yapması gereken şeyin bir, yargılamayı bırakacak. İki, olduğu gibi kabullenecek. Hiçbir şekilde onların değiştirme çabasına girmeyecek ki bazı şeyler daha yerinde olsun. Vaktimizi bilmiyorum hocam, devam edeyim mi?
1: Evet, bir ara verelim hocam.
0: Tamam.
1: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, aile danışmanı, yazar Vesile Kara Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle başarı ve mutluluk üzerine sohbetimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın.
2: Şimdi reklamlar. Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Lezzet arıyorsan
1: Festi.
0: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
1: buldum.
0: Opet'te bulacaksın.
2: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için babalar

0: Reklamları dinlediniz. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, aile danışmanı, yazar Vesile Kara Hanım'la birlikteyiz. Başarı ve mutluluk üzerine sohbetimiz devam ediyor. Evet hocam, biraz önceki bölümde en son aile içi iletişimde nelere dikkat edilmeli demiştik. Kırıcı olmadan kendimizi nasıl ifade edebiliriz sorusuyla devam edelim.
1: Şimdi ondan önce şunu da eklemek istiyorum. Hani yargılamayacağız dedik, işte insanlarla, eşlerimizle düzgün iletişim kuracağız dedik ya. Bir de evet, güven duygusunu atlamak istemiyorum ben. Eğer güveni sarsılacak bir durum olursa iletişim ciddi anlamda sarsılıyor. Bunu da eklemeden geçmek istemiyorum. Kırıcı olmadan kendimizi nasıl ifade edebiliriz? İşte şöyle ki, şimdi biz problem yaşadık, kavga ettik. Her ailede olacak bu. Bu yalnız aile olarak düşünmeyin. Arkadaşlarımız, annemiz, babamız, çocuklarımız, herkes için geçerli bu söyleyeceğim şey. İşte biz aslında kişinin kendisiyle değil sorunumuz. Bize yaşattığı duyguyla. Biz o duyguya takılıyoruz. Yaşadığımız olaylardan çapalama yapıyoruz. Onun için o insanla kavga ediyoruz. Benle bir olay yaşadınız ve ben sana şöyle bir saldırıya geçtim. Sen bana bunu yaptın da, sen böyle yaptın da, işte sen beni üzdün, öfkelendirdin, sen ne biçim insansın dersem eğer, burada yanlış yapıyoruz. Sen bana bu duyguyu yaşattığın için, bu olayı yaşattığın, bu duyguyu yaşattığın için ben sana kırgınım. Aslında ben seni seviyorum, sen iyi bir insansın ama sen bana şu olaydan dolayı artık ne yaşanıyorsa sinirlendim. Duyguyu ifade etmek meseledir. Hı hı. Kişiye saldırmak değil. Eğer kişiye saldırmayı bırakmazsak iletişimimiz kesinlikle düzgün gitmeyecektir. Burada altını çizerek söylüyorum, kişiye saldırmayın. Duygularınızı ifade ederseniz karşı taraf kesinlikle sizi çok daha net bir şekilde anlayacak ve kırıcı olmaktan da uzaklaşacaksınız.
0: Yani kendimizi hatalı görmek.
1: Hayır, hayır, hayır. Hatalı görmek değil. Burada şimdi orada yanlış anlaşılma olmasın. Ben örneklerle gideyim. Kavga ettik birisiyle, X birisiyle kavga ettik, atıştık, problem yaşadık. Onun bana yaşattığı duygu aslında benim daha önce böyle başka yerlerden yaşayıp onu tetikleyen bir duygudur. Bu herkes için geçerlidir. Burada sen bana bu olayı yaşattığın için, bana böyle bağırdığın için ya da o hediyeyi almadığın için, neyse artık, hediyeyi almadığın için ben çok üzüldüm. Sen bana zaten hiç hediye almazsın deyip gelmişten geçmişten gidersek bunun içinden çıkamayız. Benim amacım orada ne? Bana hediye almadığı için kızmak mı? Ya da bana bağırdığı için sinirlenmek, öfkelenmek mi? İşte oradaki duygumu ifade etmem lazım kişiye saldırmadan. Sen bana bu hareketi yaptığın için ya da bu sözü söylediğin için ben çok sinirlendim. Ya da öfkelendim, ya da kırıldım, ya da kendimi çok değersiz hissettim. İşte burada bu duyguyu söylerseniz buradaki insanlarla olan iletişiminizde kavga olmadan, birbirinizi kırmadan, saldırı olmadan o işi çözmüş olacaksınız. Mesele burada bu. Bunu eşler daha çok yapıyor. Bir başlıyoruz, geçmişe gidiyoruz. Annem bana bunu yapmıştı, babam bana bunu yapmıştı, işte sen böyleydin, sen şöyleydin, anlatıyoruz, işin içinden çıkamıyoruz. Aslında orada sadece ve sadece ya bir ekmek unutmuştur adam getirmeyi, ya da kadın o anda temizlik yapmamıştır, yemek yapmamıştır, hiç fark etmez. Sen zaten hep böylesin, hiç yemek yapmıyorsun, ya da sen zaten hep böylesin, beni hiç anlamıyorsun. Hayır, bu değil. Tek bir olayla ilgili duygularınızı anlatmanız yeterli olacak. Emin olun çok şeyi çözecek. Çocuklarınız için de böyledir. Sen zaten çalışmıyorsun, sen hiçbir şey anlamıyorsun. Hayır. Yani oğlum, kızım, bu dersi çalışırsan ben mutlu olurum. Bu odanı toplarsan ben çok yoruluyorum. Bana yardımcı olduğun için çok rahatlayacağım. Yorgunluğum gidecek. Sen hiç odanı toplamıyorsun, ne biçim çocuksun dersen o çocuk odayı toplamayacaktır. Ama evladım, işte ben o kadar yoruluyorum ki bana bu odayı toplarken yardımcı olursan ben çok mutlu olacağım, çok sevineceğim dersek bunu anlatmış oluruz.
0: Evet. Tabii kırıcı olmadan kendimizi tabii, ifade tabii, etmek böyle. Tabii. Peki kırıcı olarak ifade eden kişiye karşı taraf ne yapmalı?
1: Yani orada şöyle, yani şunu mu söylemek istiyorsunuz? Ben kırıcı oldum, siz bana ne cevap vereceksiniz? İşte burada da kişinin eğer saldırıyla cevap verirsek, buradan işin içinden çıkamayız. Evet, sen beni yanlış anladın. Şimdi bağırıyorsun. Biraz sakinleşip konuşmamız gerekiyor. Bunun üzerine şimdi gidersek işin içinden çıkamayıp deyip birinin alttan alıp ve uzaklaşması gerekiyor. O anda o kavgaya, o muhabbete devam edersek mümkün değil. O işin içinden çıkılmaz. Çünkü orada iki taraf da birbirini dinlemiyor. Sadece bağırma. Hani yan yana olursunuz, kalpler birbirinden uzaklaştığı için öfkelendiğimizde çok bağırırız ya. Aslında yan yanayken kalpler uzaklaşmıştır. Gerçekten büyük sorun yaşayan kişiler varsa en az 24 saat ya da 48 saat birbirlerinden uzaklaşıp sakinleşip iki gece veya en az bir gece uyuduktan sonra o muhabbetin içine girip konuşmaları gerekiyor. Ama üzerini kapatmadan, gerçekten olayı tekrar açıp sakinleştikten sonra görüşmek, konuşmak gerekiyor. Karşı taraf da yapabiliyorsa bunu yapması lazım. O da bağırırsa artık o işin sonu kavgaya ya da birbirlerini daha büyük kırmalara gider.
0: Evet. Yapılan bazı programlarda dinliyoruz, yaşlılarla yapılan programlarda. Bunca sene nasıl geçindiniz diye soruyorlar. Onların da cevabı genelde şöyle oluyor. İşte eşim sesini yükseltince, evet, ben sessiz kaldım.
1: Evet.
0: Ben sesimi yükselttikçe o sessiz kaldı. Böylece seneler geçti diyor.
1: Aslında sessiz de kalmak çok doğru değil. Ben her şeyi halının altına sürdüğümü düşünün hocam. O ev pislenir, doğru mu?
0: Tabii ki.
1: Ben de her şeyi halının altına sürersem sonunda ya hasta olurum, ya psikolojim bozulur, ya farklı şeyler çıkar. Yine dediğim gibi, yani eskileri ve çok güzel şeyler yapmışlar ama bu fedakarlığın bazen bir tarafı daha çok yorduğu görülüyor. Yani evet, bir taraftan bir tarafı daha çok yoruluyor, daha çok yıpranıyor. İşte bunu yapmamak için iki gün sonra oturup sakinleşip konuşmak daha güzel çözüm veriyor.
0: Tabii bu da eşlerin birbirini anlamasıyla mümkün.
1: Evet.
0: Evet, birbirlerini tanıyorlarsa.
1: Eğer vaktimiz varsa onunla ilgili şunu anlatmak istiyorum. Çünkü tabii, çok önemli bir konu. Eşlerin birbirini anlaması, bakın en önemli şey değer yargısını bileceksiniz. Eğer bir insan birbirinin değer yargısını bilir ise birbirlerini çözmesi çok daha kolay olur. Hani biraz önce sen dili ben dili dedik ya bağırma konusunda. Evet. Şimdi de ben mesela özgürlüğüme çok düşkün birisiyim ya da adalet duygum çok fazla ki benim değer yargım benim öyledir. Karşımdakinin de aslında aile veyahut da işte sevgi, güzel hisler, gezmek, farklı farklı şey olabilir, para olabilir, her şey olabilir. Düşünsenize, ben çok rahat yaşamışım, biraz daha böyle parayı rahat harcayan birisiyim, böyle bir yaşamdan geldim ve benim için adalet duygusu çok önemli, aile çok önemli. Karşı tarafında orada belki sıkıntıyla yaşadı, parasız yaşadı, ben bunu anlayamam ya. Orada onun bazı yapamadıkları ya da alamadıkları şeyi ben cimrilik olarak adledersem, aa bu insan cimri, ben bununla yaşayamam dersem, orada işte hata yapmış olurum. Aslında o insanın cimri olmadığını anlayabilmek, onu öğrenmek, onun geçmişiyle beraber yargılamadan anlamaya çalışırsak işin içinden çıkarız. Bazı insanın ailesi çok önemlidir. Eğer sen ailesine saldırırsan değer yargısına saldırırsın, doğru mu? Ve bunu çok yaşıyoruz. İşte burada eşler ilk başta birbirlerinin değeri hangisi ön planda onu öğrensinler ve sevgi dillerini öğrensinler.
0: Evet. İnsanların en çok kavga etme sebebi, karşısındakiyle anlaşamama sebebi nedir sizce?
1: İşte bu birbirlerinin sevgi dillerini bilmeyip değer yargılarını bilmemekten
0: kaynaklanıyor. Başka bir şeyler ilave edemez miyiz bunlara?
1: Şöyle işte, yani bir sürü şey ilave edilebilir. Birbirini bir daha önce başlangıçta konuştuğumuz gibi dinlememek, birbirini anlamamak, birbirlerini yargılamak. Ondan sonra işte geçmişiyle ilgili takıldığı konularda o olayı devamlı önüne getirmek, affedememek. O kadar çok şey var ki bir tane şey değil yani.
0: Evet, bunun da sebebi maddi çıkarlar diyebilir miyiz?
1: Şimdi maddi olarak problem ayrı bir durum. Hı hı. Şimdi biz manevi olarak kısmından bahsettik. Maddi olan, zaten şu dönemde maalesef ki maddi olarak sıkıntı yaşamayan çok az insan var. Eskiden biraz daha kanaatkardık. Biraz kanaatkarlığımız da bitti bizim. Hı hı. Çünkü çalışma hayatı habire tüketmeye götürdü bizi. Bazen lüks yaşama arzumuz ki artık lüks yaşama gibi de olmadı. Her şeye ihtiyacımız var. Bunları karşılanmadığı için boşanma sebeplerinden veyahut da şu kavgaların en büyük sebeplerinden bir tanesi evet maddiyat. Burada da maddiyatı aldığımız paraya göre ayağımızı uzatmak. Ama biz bazen burada tıkanıyoruz. İki kişi de çalışsın, üç kişi de çalışsan şu andaki gündem o olaya götürüyor ve boşanmaların maalesef %50'sinden fazlası maddiyatla devam ediyor.
0: Evet.
1: O çok detaylı bir konu hocam.
0: Muhakkak.
1: Yani ona girersek şimdi belki çıkamayacağız.
0: O başlı başına
1: evet,
0: bir program konusu.
1: Evet, başlı başına bir program o.
0: Peki hocam, iletişimden bahsettik epeyce. Bir başka başlığa geçiyorum. Affetme. Affetmek nedir?
1: Şimdi affetmeyi insanlar çok yanlış anlıyor. Affetmek o insanın her şeyini kabul etmek, her şeyini okey demek, her şeyine tamam demek değildir. Bir kere bunu cebimize koyalım. Şöyle ki sen bana yanlış yapıyorsun. Evet, bu yanlıştan dolayı affetmekte seni zorlanıyorum. Ama affetmek unutmak da değildir. Kişiyi olduğu gibi kabul etmek, yaptığı hatasını eğer kişinin değiştiremiyorsak o olaydan mümkünse uzaklaşmak ya da diyaloğu aza indirmektir. Biz affettiğimizde kendimizle ilgili olan şeyleri affediyoruz. Allah zaten yarattığı kulunun hesabını soracak, öyle değil mi?
0: Tabii ki.
1: Ben burada affetmeyip de ne yapacağım? Allah bizi ne yaparsak yapalım affederken biz kim oluyoruz da affetmiyoruz? Ben buna hep böyle bakıyorum. Hayatımızda hastalıklarımız, sıkıntılarımız, insanlarla olan diyaloğumuzun en büyük sorunlarından biri o kişiyi affetmemekten geçiyor. Burada dediğim gibi lütfen affetmeyi karşı taraf için algılamayın. Kendi yüklerinizden, kendi sıkıntılarınızdan ve kendi ferahınız için affedeceksiniz. Kendiniz için yapacaksınız.
0: Zaten kim ne yaparsa kendine
1: evet,
0: yapar.
1: Evet, aynen öyle. Kendi geçmişlerinden, zincirlerinden kurtulmak için bir insanı affetmek gerekiyor.
0: Evet. Hani bazıları da diyorlar, affetmek Allah'a mahsus. Benim böyle bir şeyim yok diyorlar.
1: İşte hocam, Allah'a mahsus da Allah bizi her şekilde affediyor, her şeyi yapıyor. Ben şimdi öyle seanslar aldım ki hakikaten o kadar farklı hayatlar yaşıyorlar. Gerçekten affetmeleri zor. Anne baba arasında, çocuk arasında, çocuk baba arasında o kadar şeyler yaşanıyor ki evet affetmek zorlanışabiliyor. Bunu kabul ediyorum. Ama ben affettiğimde o insanı affetmiyorum. Buradaki durum, ben o insanı eğer affetme kelimesi ona çok ağır geliyorsa özgür bırakın. Çünkü sırtları ağrıyor, omuzları ağrıyor, kendi hastalıkları devam ediyor. Ben burada kendimi kurtarabilmek için o insanın o yükünü üzerinden atmak için affediyorum. Elimizde bir kilo patates olsun ya da bir bardak su olsun, daha hafife gideyim. Ben bir bardak suyu kaç saat, kaç dakika elimde tutabilirim?
0: Evet.
1: Tutamam değil mi? Ben 7/24 o insanı taşıyorum düşüncelerimle. Buna değer mi? Onun ruhu duymuyor. O yatıyor, uyuyor, geziyor, tozuyor. Her şeyini yapıyor. Ben burada onu affetmeyerek kendime zarar veriyorum. Değer mi? Bir valizin içine doldurdunuz bütün her şeyi. 7/24 hiç aralıksız valizi elinizde taşıyorsunuz. Allah zaten karıncanın hesabını alacakken o kişinin hesabını mı almayacak ki? Bir de bu taraftan bakmak lazım.
0: Evet. Bütün bunlardan sonra affetmek ne kadar, neden bu kadar zor geliyor insanlara?
1: İşte ben haksızlığa uğradım. İşte ben bunu hak etmedim.
0: Nefsinin...
1: Bunu yapmaması lazımdı. Evet. Çok özür dilerim. Bu düşüncelerimizde olduğumuz için biz affetmekte zorlanıyoruz. Ve o insan tekrar tekrar bunu yapacağını düşündüğümüz için biz zorlanıyoruz. Evet, o insan belki uslanmayacak, tekrar tekrar yapacak. O zaman bazı zamanlar eğer uzaklaşabiliyorsak, tamamen uzaklaşamayıp eşimiz, annemiz, babamız, çoluğumuz, çocuğumuzsa aza indirgeyerek biraz önce dediğim gibi bazı şeyleri olduğu gibi kabul edip onun üzerine fazla gitmeden kendimizi koruma altına alarak çözmemiz gerekiyor bu işi. Unutmakla affetmek arasında çok büyük bir fark var.
0: Evet, affetmek unutmak değildir.
1: Değil, öyle bir şey mümkün değil. Biz silgi alıp hiçbir şeyi silmiyoruz. Silsek bile biliyorsunuz izi kalıyor. Affetmek unutmak değildir. Yapılanları hatırlamak, Evet hatırlıyorum. Ama ben bunu kendi hayatımda tutmayacağım. Kendimi mutlu edeceğim, kendimi huzurlu edeceğim ve sağlıklı yaşayacağım diye o insandan kendini arındırmaktır.
0: Yalnız şöyle bir kural var hocam. Kendinize yapılan iyilikleri unutmayın. Size yapılan iyilikleri unutmayın. Hı hı. Yapılan kötülükleri unutun. Karşınızdakinin size yaptığı kötülükleri unutun. Yaptığı iyilikleri unutmayın.
1: Evet. Yani evet. Orada şu var. Aslında gene aynı şeye geliyoruz. Söylediğimiz affetme muhabbetinin çok güzel bir örneği oldu bu. Bana sen kötülük yaptın. Ben seni devamlı düşünürsem, senin kötülüğünü düşünürsem ben kendime zarar vereceğim. Doğru değil mi? İşte evet. Burada onun için onun yaptığı kötülükleri unutmak demeyelim de affetmek diyelim. Çünkü insanoğlu evet unutma özelliğine sahip bir şey ama bu unutmayı hayatından silme almanın anlamında unutmuyor. Hayatına devam etme anlamında unutuyor. İşte biz de burada bunu yapmamız gerekiyor. Hayatımıza daha rahat devam edebilmemiz için bizim insanları affetmekten geçiyor. Şunu da belirtiyorum. Affetmek kelimesi gerçekten bazen insanlara ağır geliyor. Onun yerini özgür bırakmayı da seçebilirler. Bunu da belirtmek istiyorum. Özgür bırakabilirler. O zaman da rahatlarlar.
0: Nasıl bırakırlar özür?
1: Ben özgür. Seni özgür bırakıyorum. Seni affettim demiyorlar da özgür bırakıyorum. Artık senin bana zarar vermeni istemiyorum. Bunu kalben bile söylemesi, o kişiye söylemesi gerekmiyor. Ben affetme seanslarını da çok yaptım. Genelde hep birinci derecede akrabalardan çıktı bu sorunlar. Anne, baba, kayınvalide, kayınpeder, çocuk, eş. Emin olun daha çok onlarda oluyor o sıkıntılar. O kadar zorlanıyor ki affetmek istemiyorum. O zaman özgür bırak diyorum. Sen yüklerini arınabilmen için o zaman kuş gibi bırak gitsin.
0: Bir de şöylesi var yalnız. Özgür bırakmak değil de seni Allah'a havale ediyorum diyor mesela. Bu çok daha ağır. Yani hakkını helal etmemek gibi bir şey.
1: Ben onunla ilgili şu kıssayı anlatmak. Yani kıssa değil de bir sohbete dinlemiştim. Allah'a havale ediyoruz. Maalesef ki bunu söylüyorlar. Çok kişi söylüyorlar. Çalıştığınızı düşünün. Ya da işte öğrencisiniz, bir şey oldu. İki kişisiniz ve bir karşınızda bir hakem var diyelim. X bir hakem var. Ben seninle yaşadığım o zorlukların kaçta kaçını orada anlatabileceğim yaşarken? Bana yaptığın zorlukların, kötülüklerin kaçta kaçını anlatabilirim?
0: Çok az bir kısmını.
1: Aha, peki Allah'a vaat ettiğinde, Allah'ın karşısına çıktığında sen hangi yüzle Allah'ın karşısında o kişiden hesap soracaksın? İşte bunu düşünmemiz gerekiyor bizim.
0: Evet.
1: Bizim burada onu düşünmemiz lazım. Bir de şunu eklemek istiyorum. Allah senin hakkını alacaktı ya hani. Ben onu hakkımı helal etmediğimde. Bunu bir sohbette duydum. Ya 500 yıl ya da yılı farklı olabilir bilmiyorum. O orada cezasını çekerken ben de orada bekleyeceğim onu cennete giremeden. Değer mi bir insan için bu kadar beklemeye?
0: Üstelik de belki de sen haksız çıkacaksın sonuçta.
1: O da var. Tabii ki. Kısımda var.
0: Yani sen kendini haklı olduğunu zannediyorsun ama hiç evet. De öyle olmayabilir.
1: Evet. Yani onun için bence Allah'a havale etme yerine şu kelimeyi kullanabilirler. Allah en güzel cevabı sana verecektir. Ben Allah'ın cevabından daha iyisini bilmiyorum.
0: Evet. Ama ben sana hakkımı helal ediyorum.
1: Evet. Helal. Niye ölünce hakkı helal edilir ki ben onu anlamıyorum. Ölünce kapıya geliyorlar, haklarını helal ediyorlar. O kişi duymuyor ki senin yüzüne hakkını helal etmen gerekiyor.
0: Yani
1: şahadet tutuyorsun tamam. Şahit tutuyorsun ama yaşarken onu yapmak daha eftal değil mi?
0: Elbette. Yaşarken insanlar birbirlerine haklarını helal etmeliler. Büyükler evet. Öyle buyurmuşlar.
1: Evet.
0: Benim buyuruyorlar kaddimi düşünenler dahil herkese hakkımı helal ettim diyebilmek evet. Fazilet bu.
1: Ya Allah bizi neler yapıyoruz affediyor ya. Öyle buradan bakmak lazım.
0: Tabii ki.
1: Allah bizi affediyor da biz kim oluyoruz da affetmiyoruz. Ya da
0: evet.
1: İşte orada çok ince çizgiler var.
0: Evet. Kendimizi affetmek neden önemli hocam?
1: Şimdi şöyle kendimizi affetmek insanın kul hakkı vardır. Ben senin kul hakkını çok düşünürüm. Düşünmeye çalışırım. Senin kul hakkına girmemek için uğraşırım. Ama kendimize geldiğimizde çok acımasız davranırım. Benim kul hakkım ne olacak kendime yaptığım kul hakkı?
0: Evet.
1: Burada insanların sana eleştiri yaparken, seninle konuşurken, sana ne kadar böyle indirgeyerek bir şeyler söylüyorsam kendime de acıyarak söylemem lazım. Kendimizi o kadar hakaretler edebiliyor, o kadar yargılayabiliyor, o kadar kötü şeyler söyleyebiliyoruz ki işte burada kendi kul hakkına giriyorsun. Kendini affetmezsen seni bir başkası affetmez. Kendini rahatlatmazsan seni bir başkası affetmez. İlk başta insanın kendisini önemsemesi, değer vermesi ve affetmesi gerekiyor. Ben rahatlayacağım ki karşımdakiler de bana o değeri, saygıyı gösterip affetsinler. Kendinize acımanız ve kul hakkınızı düşünmeniz gerekiyor.
0: Burada kendimizi affedersek kendimize kötü işlerde bir yol açmış da olmuyoruz mu?
1: Ne gibi hocam? Yani kötü işler derken neyi yani, kastediyorsunuz? Yani
0: Allah-u Teala'nın yasakladığı, emretmediği.
1: Ne alaka? Yok, hayır hocam, öyle bir şey burada affetmek. Şimdi ben günahlardan tövbe ediyorum, doğru mu? Hı-hı. Burada da bir af diliyorum. Tabii. Kendim için diliyorum. Burada kötü yola düşmeksen, bunu affetsen de affetmesen de, yanlış bir şey yapacaksan zaten yine yapacaksın. Buradaki mesele o değil. Bazı insanlar o kadar hassas oluyorlar ki en ufak bir şeyde kendisine saldırıyor. Bir başkasına saldıramadığı için. Sen ne kadar aptalsın, sen ne kadar salaksın, bunu yapmaman gerekiyordu, sen ne biçim insansın diye kendisiyle o kadar çok kavga eden insan var ki. O kadar böyle suçlayarak büyütülmüş, eleştiriliyle büyütülmüş, kıyaslanarak büyütülmüş insanlar var. Aslında yanlış yapmadığı halde kendisini suçlayan o kadar çok bir grup var ki, işte ben bunlar için söylüyorum, kendilerini affetmeleri gerekiyor. Çocukluğumuzdan aldığımız bu bize yapıştırılan şeylerden çıkmamız gerekli olduğunu söylüyorum. Kötü yolla alakalı veya günahla alakalı değil.
0: İnsanın kendini affetmesi,
1: hatalarından ders almak aslında hocam. Hatalarımızdan ders almamız gerekiyor biz burada. Eğer hatalarımızdan ders alırsak, bunu düzene çevirir, düzgüne çevirirsek ve kendimize savaşmayı bırakırsak, o zaman zaten kendimizi affetmiş oluruz. Ben kendimi affedersem seni affetmek de kolay olur. Karşımdakini affetmek de kolay olur. Kendime zulmettiğimi düşünsenize, kendine zulmeden bir başkasına zulmetmez mi?
0: Evet. Affetmediğimiz zaman İç dünyamızda neler olur hocam?
1: Şöyle söyleyeyim. Öfke, kırgınlık, stres birikiyor ve bunlar hastalığa dönüşüyor. Beliniz ağrıyor, sırtınız ağrıyor, mideniz ağrıyor ve huzursuzluğunuz oluyor. Gece uyuyamıyorsunuz, vücudunuzda o kadar farklı değişiklikler oluyor. Uykularınız kaçıyor, bazı zaman daha fazla uyuyorsunuz, depresyona giriyorsunuz. Çünkü ben bunu hak etmedim, bana bunu nasıl yapar? Ama daha farklı şeyler. İşte burada kendi, burada eğer affettiğimizde ruhumuz da huzura kavuşuyor. Kendimiz de rahata giriyoruz. Şöyle bir üçgen düşünün. Ruhsal, duygusal ve bedensel olduğunu düşünün. Bu üçgenin bir tarafı öyle duygusal, bir tarafı bedensel, bir tarafı zihinsel. Düşünüyoruz, düşünüyoruz. Düşündüğümüz sonra duygularımız iniyor. Duygularımızla kendimizi depresyona sokuyoruz. Sonra diyor ki vücut sinyal vermeye başlıyor. Ya bacağın ağrıyor, öfkeden sinir, miden ağrıyor, başın ağrıyor, uykusu, uykuların kaçıyor. Vücut diyor ki artık diyor yeter, kendine dikkat et diyor. Vücut sinyal vermeye başlıyor. İşte biz burada affetme bu kadar önemli, emin olun. Bizim bütün yaşadıklarınıza bakın, bir kişiler ya da bir olaylar yüzündendir yaşadıklarımız.
0: Evet. Tasavvufta affetmenin yeri neresidir sizce?
1: Nefsimizi terbiye etmek. Başta biraz konuşmuştuk. Burada nefsimizi terbiye etmek. Yunus Emre'nin dediği gibi, yaradılanı hoş gör, yaradandan ötürü. Biz nefsimizi terbiye edersek, kendimizi düzene sokarsak, tasavvuf açısından da biraz önce dediğimiz gibi Allah bizi affediyor. Biz de Allah'ın karşısında bunların hesabını biz soramayacağımız için, ahlaklı, iyi insan olabilmek için, Allah'ın huzuruna çıkıp da bunu yapamayacağımız için, burada tasavvufi olarak da nasıl bizi Allah affediyorsa, günahlarımıza tövbe ettiğimizde bizi kabul ediyorsa, tertemiz alıyorsa, bizler de aynı bu şekilde devam etmemiz gerekiyor.
0: Evet. Bir ara daha verelim hocam. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, aile danışmanı, yazar Vesile Kara Hanım'la birlikteyiz. Başarı umutluluk üzerine sohbetimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın.
2: Bebeğimle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen,

0: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Mutfakta kullanılan tahta kaşıklar renklerini çabucak kaybeder, kahverengine dönüşürler. Bunu bir dereceye kadar önlemek istiyorsanız, tahta kaşıkları duru suda iyice ıslattıktan sonra kullanırsanız daha iyi netice alırsınız. Çok sevdiğiniz çaydanlığınız zamanla mat bir görünüme bürünebilir. Yarım bardak sirkeye bir tutam tuz atıp sert bir süngeri buna batırarak çaydanlığı silmeyi deneyin. Pratik bir şekilde eski parlaklığına hemen kavuştuğunu göreceksiniz.
1: Aklınızda bulunsun.
3: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
4: Bugün sizlere HPV'li
5: belli yöntemler var.
4: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
5: Doğum sonrası yapılan...
4: Vermiş olduğunuz değerli bilgiler... Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
3: Alanında en uzman doktorlar... Çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
4: Doğum sonrası görülen bir hastalık haline geldi.
5: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
6: TGRT FM.
7: TGRT FM Haber.

0: Yeniden merhaba. Hafta sonu haberlerinde ben Alper Altun. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyorum sevgili seyirciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem NATO hem de Avrupa Birliği üyesi olan Romanya'ya savaş gemisi teslim töreninde konuştu. Bakın neler söyledi.
1: Sahada güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı, hatta kendini menüde bulabildiği son derece kaotik bir dönemin tam ortasındayız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyada dengelerin yeniden şekillendiğini vurguladı. Türkiye'nin bu süreci doğru okuyan ülkeler arasında yer aldığını söyledi.
1: Türkiye bu yeni dönemin ruhunu çok erken fark eden ve en doğru biçimde okuyan ülkelerden biridir.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açık deniz karakol gemisi Cam Roma'nın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimi ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı platformlarının hizmete giriş ve bayrak çekimi törenine katıldı. Erdoğan törende Türk savunma sanayisinin ulaştığı noktaya dikkat çekti.
1: Savunma sektörümüze güvendik. Neticede 23 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere ulaştık.
2: Türkiye'nin savunma sanayinde önemli bir sıçrama gerçekleştirdiğini dile getirdi.
1: Aynı anda en fazla savaş gemisi yapabilen ülkelerden biriyiz. Halihazırda 15'ten fazlası dost ve müttefik ülkelere ihraç edilmek üzere 50'nin üzerinde savaş gemisini imal ediyoruz.
2: Savunma sanayinde tarihi bir eşiğin daha aşıldığını ifade etti.
1: Türkiye tarihinde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etmiştir. Yürüttüğümüz projelerin toplam bedeli 25 milyar avro seviyesine ulaştı.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgesel politikalarına ilişkin de net mesajlar verdi.
1: Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yoktur ve olmamıştır. Hiç kimsenin de egemenliğimize kastetmesine, ülkemize tehdit oluşturmasına, menfaatlerine zarar vermesine müsaade etmeyiz. İlkemiz çok net. Biz ne hak yeriz, ne de hakkımızı yediririz.
2: Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda Romanya Cumhurbaşkanı Nicuş Ordan'la görüştü. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında diplomasi trafiği devam ederken dikkat çeken açıklamalar geldi. Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance süreç olumlu bir şekilde devam ediyor derken İran basını ise Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını iddia etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance görüşmelerin olumlu ilerlediğini açıkladı. Vance önümüzdeki günlerde İsviçre'ye gideceğini ve ateşkesin korunacağına inandığını söyledi. İlk buluşmanın da yarın olabileceğini belirtti. Öte yandan İran basını Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatıldığını iddia etti. Ve bu haberlere göre bu kararın Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle alındığı öne sürüldü. Ancak J.D. Vance bu iddiayı reddetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığına dair elimizde hiçbir kanıt yok dedi. Pamuk ipliğine bağlı Amerika ile İran arasındaki bu son ilişki barış yapmaya çalışıyorlar. Bir yandan sekteye uğrayacak gibi gözüküyor ve tam da böyle bir süreçte Amerika Birleşik Devletleri'nde Washington Post gazetesi İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bu barış sürecini sekteye uğratacak adımlar atacağını iddia etti.
2: Orta Doğu'da diplomasi ve gerilim aynı anda tırmanıyor. Washington Post'un ABD'li yetkililere dayandırdığı iddia gündeme bomba gibi düştü. Habere göre ABD istihbaratı İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD-İran arasında yürütülen barış sürecini zayıflatabilecek adımlar atabileceği konusunda Washington yönetimini uyardı. İstihbaratın raporlarında İsrail'in Lübnan'daki askeri faaliyetlerini sürdürme eğiliminin olası bir mutabakatın temel unsurlarını riske atabileceği değerlendirildi. Ayrıca Netanyahu'nun iç politik dengeler ve yaklaşan seçimler nedeniyle sert güvenlik politikalarını sürdürme baskısı altında olduğu öne sürüldü. Haberde ABD ile İran arasında sağlanan olası anlaşmanın İsrail'de hayal kırıklığı oluşturduğu ve bölgesel stratejilerde ayrışmayı derinleştirdiği iddia edildi. İsrail'in Lübnan'dan çekilme ya da çatışmaları sonlandırma ihtimalinin ise siyasi sonuçlar doğurabileceği yorumlarına yer verildi. Bölgedeki tüm bu iddialar diplomatik sürecin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
0: Yüksek Öğretim Kurumları YKS'nin ilk oturumu bugün gerçekleşti. 2,5 milyon aday bu sınava katıldı. Yüksek Öğretim Kurumları sınavının ilk oturumu temel yeterlilik testi saat 10.15 itibariyle başladı ve saat 13'de sona erdi. TYT'de adaylara Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru soruldu ve 165 dakika süre verildi. Ve öğrenciler Türkçe sorularının normal, matematik sorularının ise zorlayıcı olduğunu söyledi. Gaziantep'te yüksek öğretim kurumları sınavına katılmak üzere yola çıkan iki öğrencinin bulunduğu otomobil kavşakta tırla çarpıştı. Gençlerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.
2: YKS için yola çıkmıştı. Ölüm onu sınav yolunda yakaladı. Tırla çarpışan otomobildeki üniversite adayı hayatını kaybetti. Yurt genelinde milyonlarca öğrencinin geleceğini belirleyecek YKS heyecanı yaşanırken Gaziantep'ten acı haber geldi. Karkamış ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Fatih İnal'la akrabası Ahmet İnal TYT oturumuna girmek üzere sabah erken saatlerde Nizip'e doğru yola çıktı. Ancak gençlerin içinde bulunduğu otomobil Kırsal Soylu Mahallesi yakınlarında bir kavşakta seyir halindeki tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç hurdaya döndü. Durumu kritik olarak hastaneye götürülen sürücü Fatih İnal doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. YKS'ye yetişmeye çalışırken hayatını kaybeden gençten geriye ise yarım kalan hayalleri kaldı.
0: Türkiye 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'na erken veda etti. 10 kişi kalan Paraguay'a 1-0 mağlup oldu. 86 milyon kişi ekranlarının başında büyük üzüntü yaşadı.
2: 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldık. 2 maç sonunda büyük hüsran yaşadık. Milli takım D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaştı. Taraftarlar San Francisco'yu kırmızı beyaza boyadı. Binlerce taraftar Türk bayraklarıyla stadyuma yürüdü. 86 milyon tek yürek oldu. Yurdun dört bir yanında bizim çocuklara tam destek verildi. Taraftarlar sabah erkenden büyük umutlarla milli maça uyandı. YKS için meydanlarda dev ekranlar yasaklandı. Okuldan uzak özel olarak belirlenen yerlerde taraftarlar maçı seyretti. Milli maç heyecanı 2500 yıllık antik tiyatroda da yaşandı. Antalya'daki Antifelos antik kentinde dev ekranda maç seyredildi. Milli takım maça kötü başladı. Paraguay ikinci dakikada öne geçti. Türkiye 2026 Dünya Kupası'nın en erken golünü yedi. 45+3'te Paraguay 10 kişi kaldı. Ağzını kapatan Almiron kırmızı kart gördü. Milli takım ikinci yarı bir kişi eksik oynayan rakibine gol atamadı. Paraguay'a 1-0 yenilen Türkiye Dünya Kupası'na erken veda etti.
3: Çok üzgünüm. Kader bizden yana değildi. 65 şut attık. Santrafor sorununa bağlamak hata olur. Futbolcularımıza kafanız dik şekilde ayrılmanız lazım dedim. Nasipten öte yol yok. Kimseyi suçlamaya gerek yok. Bundan sonraki turnuvalarda da olmak istiyoruz.
2: Bitiş düdüğüyle milli futbolcular büyük üzüntü yaşadı. Sahada gözyaşları sel oldu.
4: Sorumlu aramaya gerek yok. Sorumlu hepimiziz. Bütün halkımızdan özür diliyoruz. İçtenlikle. Ya vallahi çok üzüldük. Onları üzdüğümüz için hepimiz tekrar bütün halkımızdan, bütün Türk halkından özür diliyorum. Başka diyecek bir şey yok yani.
5: Çok büyük bir beklentinin olduğunu farkındaydık ve bu beklentiyi karşılayamadığımız için yapılan eleştiriler haklıdır diyeceğiz. Yapacak bir şey yok çünkü biz de böyle olsun istemezdik.
2: D grubunda 2'de 2 yapan ABD 6 puanla lider. Avustralya ve Paraguay'ın 3'er puanı bulunuyor. Türkiye puansız ve golsüz son sırada yer alıyor. Milli takım gruptaki son maçını 26 Haziran'da ev sahibi ABD ile oynayacak.
0: İstanbul'da Maltepe'de evinin önünden kaçırılan ve polis tarafından kurtarılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın hastanede tedavisi sürüyor. Ayşe Karaal ise eşinin sağlık durumuyla ilgili TGRT Haber'e konuştu.
6: Kanama olduğunu ilettiler ve çok fazla kan takviyesi yapmaları gerektiğini ilettiler. Böbrek hasarı düzelmeye gidiyor. Çok şükür diyaliz sürecine girmeyeceğiz. Tüm Türkiye'nin duası yaradı. İnanılmaz mutluyuz. İnşallah sağlıklı bir şekilde sürece devam edeceğiz. İnşallah. Çocuklarını sordu. Kızlarım dedi. İyi misiniz dedi. Çünkü küçük kız onun yanındaydı. Şu anda işte neyin içine düştüğünü anlamaya çalışıyor. Yani kimin benle ne derdi vardı da geldi kapımın önünden beni aldı. Komşularımızın işte çocuklarımın gözü önünde halen daha bir anlam verememiş değiliz yani. O kadar çok darbe aldı ki artık öldürüleceğini hissetti. Demiş ki yok artık buradan seni sağ çıkarmayacağız. Kafasına silah dayamış. Demiş son bir isteğim var. O da bana bir bardak su verir misiniz? Suyumu içeyim, duamı edeyim, öldürün. O suyu içmesiyle herhalde bir zaman kazandı. Polisler de o anda baskın yaptı.
0: Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Silivri Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırıldı. Hal böyle olunca belediye meclisi başkan vekili seçimi yaptı. İşte seçimin ayrıntıları.
2: Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararının ardından İçişleri Bakanlığı'nca Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı. Silivri Belediye Meclisi başkan vekilini seçti.
7: Sayın Bora Balcıoğlu'nun vekilini seçiyoruz.
2: Meclis çoğunluğunun CHP'de olduğu belediyede CHP grubu Yalçın Ekici'yi aday çıkarttı. AK Parti grubu aday çıkartmadı. MHP grubu ise toplantıya katılmadı.
7: Üye tam sayısının salt çoğunluğuna ulaşan meclis üyesi Yalçın Ekici belediye başkan vekili olarak seçilmiştir.
2: 3 tur süren seçimde CHP'nin adayı Ekici oyların çoğunluğuna sahip oldu ve Silivri belediye başkan vekili seçildi.
0: İstanbul Kadıköy'de Rıhtım Meydanı'nda yapılması beklenen cami için sağ ve kazı çalışmaları başladı. Protestolara neden olan proje alanına iş makineleri girdi.
2: Yapılmasına karşı çıkmışlardı. Kadıköy Rıhtım'ındaki o cami projesinde ilk inşaat çalışmaları resmen başladı. İstanbul'un en yoğun noktalarından biri, her gün yüz binlerce kişinin geçtiği Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda cami inşa edileceği duyurulduğunda projeye karşı tepki gösterenler olmuştu.
8: Evimize avuçlarla başlayalım, sloganlarla devam edelim arkadaşlar.
2: Saha hazırlık çalışmalarına başlanan caminin bölgedeki büyük ibadet alanı ihtiyacına cevap vermesi hedefleniyor. Proje tamamlandığında özellikle vapur iskelesi, metro ve otobüs duraklarının kesiştiği bu kritik noktada yoğun bir cemaatin aynı anda ibadet etmesi bekleniyor. Şimdi inşaat alanında ilk etap kazı çalışmaları başladı. Kadıköy'ün silüetine yeni bir çehre kazandırması planlanan cami projesinin inşaat sürecinin önümüzdeki dönemde daha da hız kazanması bekleniyor.
0: Gazze şeridinden yine acı haberler geldi. Ateşkese rağmen İsrail'in sol saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti.
2: Ateşkes var ama İsrail soykırımı ara vermeden devam ediyor. Gazze şeridine ölüm yağdırıyor. Yerel kaynaklara göre Gazze kentinin kuzeyinde Safedi ailesine ait bir ev hava saldırısıyla hedef alındı. Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Aynı saatlerde kentin farklı bir bölgesinde düzenlenen saldırıda bir Filistinli daha hayatını kaybetti. Bölgeden gelen bilgilere göre İsrail güçleri Gazze'nin güney kıyı şeridinde denizden de ateş açtı. Ateşkesin yürürlükte olmasına rağmen saldırıların neredeyse her gün devam ettiği belirtiliyor. Son verilere göre ateşkesten bu yana 1000'e aşkın kişi hayatını kaybederken binlerce kişi de yaralandı. Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki toplam can kaybının ise 10 binlerce kişiye ulaştığı bildiriliyor. Bölgedeki insani durum her geçen gün daha da ağırlaşıyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakat zaptının imzalanması ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasındaki ipler her geçen gün biraz daha geriliyor.
2: ABD, İsrail hattında uzun yıllardır süren yakın işbirliği İran savaşı sonrası ciddi bir sınavla karşı karşıya kaldı. Washington'la Tel Aviv arasındaki görüş ayrılıkları taraflar arasında son yılların en büyük gerilimine dönüştü. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la varılan mutabakat kapsamında savaşın sona ermesini isterken, İsrail yönetimi daha sert bir tutumdan yana tavır aldı. Bu süreçte Tel Aviv'i müzakerelerin dışında bırakıldığı yönündeki iddialar dikkat çekti. Amerikan basınında yer alan haberlere göre Trump'la İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasındaki görüşmelerde tansiyon yükseldi. İsrail'de bazı siyasetçiler Trump yönetimine hedef alan açıklamalar yaptı. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'ın uyarılarının ardından iki ülke arasındaki gerilim daha da arttı. İsrail basını yaşanan süreci diplomatik kriz olarak yorumladı. Washington'dan gelen mesajların sadece sözlü uyarılarla sınırlı kalmayabileceği belirtiliyor. İsrail'de bazı yetkililer ABD'nin silah sevkiyatlarını durdurması ya da yeni yaptırımlar uygulaması ihtimalinin masada olduğunu ifade ediyor.
9: TGRT FM Haber.
10: Şimdi reklamlar.
11: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Değerli dinleyicilerim, Tegarat FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, aile danışmanı, yazar Vesile Kara Hanım'la birlikteyiz. Başarı ve mutluluk üzerine sohbetimiz devam ediyor. En son tasavvuf nazarında affetmenin yeri nedir dedik hocam. Affetmek zayıflık mı yoksa güçlülük müdür?
2: Affetmek kalbi temizler. İlk başta bunu bilmek lazım.
1: Evet.
2: Kendi kalbimizi temizleyince sizce zayıflık mı olur, güçlülük mü olur? Buradan bir başlamak lazım.
1: Elbette güçlülük.
2: Yani affetmek güçlü insanların işidir. Zayıf insanlar affetmeyi beceremezler. Düşünsenize, öfkelenmek çok kolaydır. Bağırmak, çağırmak, vurmak o kadar kolaydır ki. Ama o öfke anında ne diyor Peygamber Efendimiz? Yatıyorsanız oturun, oturuyorsanız kalkın, abdest alın. Suyun temizlemesi gibi. Yani affetmek aslında zor olan kısımdır. Ama bunu her insan yapamaz. Yaparsa da içte güçlendiği zaman bu zamandır.
1: Evet.
2: Affetmek güçlü insanların işidir.
1: Evet. Affetmek güçlü insanlara mahsustur.
2: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Evet.
2: Şöyle söyleyeyim, teşekkür etmekte ve çok zorlanıyoruz. Ve şey, kolay söylüyoruz ama özür dilemekte çok zorlanıyoruz. İşte bunun gibi bir şey.
1: Evet. Bir başka bölüme geçiyorum şimdi hocam. Olumlu düşünce diyoruz. Düşünceler hayatımızı gerçekten etkiler mi sorusuyla başlayalım.
2: Evet. Düşünceler hayatımızı etkiler. Çünkü düşünceler duygularımızı, duygularımız davranışlarımızı, davranışlarımız da hayatımızı etkiliyor. Ben ne düşünürsem oyum, doğru mu?
1: Evet.
2: Yani hayatımızda böyle değil mi? Bir şey yapmak istiyorsunuz ve o yaptığınız şey üzerinde yoğun düşünürseniz eğer, ilk başta hatırlıyor musunuz? Hüznüzan, suizan dedik. Ne düşünüyorsak oyuz dedik. İnsanların kendi hayatında düşünceleri kendisini yönlendiriyor. Dua ederken bile biz kelimelerimizi ona göre seçmeliyiz. Bazen diyoruz ki duam kabul olmadı. Çünkü biz kelimelerimizi doğru seçmiyoruz. Düşüncelerimizi doğru yapmıyoruz. Ağzımızdan çıkan başka, içimizden duyduklarımız, hislerimiz başka. Ve onun için bu tezatlıkta da bunların kabul olması sizce olur mu? Onun için her zaman iyi bir şey yapılabilmek için düşüncelerimizi olumluya, artıya ve hüsne çevirmemiz gerekiyor. Hayatımızın daha iyi gidebilmesi için, düzene girmesi için de bu düşüncelerimiz bize yol gösteriyor.
1: Evet. Pozitif düşünmeliyiz.
2: Evet.
1: Her zaman.
2: Sürekli olumsuz düşünün. Yani muhtemelen soru sorarsınız ama ben devam edeyim mi?
1: Buyurun buyurun. Şimdi, bu sürekli olumsuz düşünen, evet, bir insan bunu değiştirebilir mi?
2: Evet.
1: Diyelim.
2: Sürekli olumsuz düşündüğünüzü varsayalım. Düşünüyorsunuz. Ve burada o kadar rahatsız oluyorsunuz ki ben bunu değiştiremem. Şimdi bir orta, aa bu olmaz, aa ben bunu yapamam, başaramam, edemem. Devamlı bu kelimeleri kullandığınızı düşünün. Ya da çocuğunuza sen başarısızsın, sen şöyle işte akıllı değilsin, sen zeki değilsin. Hani derler ya, deliye 40 gün deli demişler, deli olmuş. Büyüklerimiz ne söylemişse emin olun o kadar yerinde, o kadar doğru ki şeyler anlatmışlar ki bize.
1: Öyle derler, atasözler.
2: Doğru ama.
1: Hak sözlerdir.
2: Bu. Doğru ama. Neden biliyor musun? Ben bunu çocukken anlamıyordum. Bu işe girdikten sonra bazı şeyler daha iyi oturdu. Ben sana daima ne dersem ona inanıyorsun. Bilinçaltımız aynı bir çocuk gibi. Ne söylerseniz ona inanıyor. Ve inandığında da ne yapıyor biliyor musunuz? Ben böyleysem o zaman bu şekilde yapmam lazım diyor ve ona göre yollar açıyor. Sen çocuğuna devamlı çok birincisin, hep birinci olacaksın dersen çocuğun psikolojisi de bozulur. Sen başarılısın, başarılı olacağına inanıyorum demek ayrıdır. Sen birinci olacaksın, en mükemmel sen olacaksın demek ayrıdır. Çocuğunu devamlı prenses gibi yetiştirmek ayrıdır. Orada evet sen naziksin, kibarsın, bunu da başarabilirsin demek ayrıdır. Prenses dediğin çocuk ileride zorlandığında hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Aslanım kaplanım dediğinde devamlı bir savaş halinde olur. Onun için kelimelerimizi çok düzgün ve yerinde seçmemiz lazım. Çünkü hayatımız ona göre gidiyor.
1: Evet. Burada da tabii aşırıya kaçmamak lazım.
2: Tabii.
1: Onu överken, tabii, onu methederken, değil mi?
2: Onu söylemek istiyorum hocam. Şöyle bir durum var. Siz çocuğunuza devamlı sen çok akıllısın, her şeyi sen başarırsın, senden daha iyisi yok, ya da bir başka kişiye. bir gün başarısız olduğunu düşün ki biz başarısız da olacağız. İnişli çıkışlı hayatlarımız da olacak.
1: Bizim başarı
2: tabii ki bizim burada hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ya da okul hep 10 alması gereken, 9 alması gereken bir ebeveyn bekleyen bir ebeveyn var. Çocuk 6-7 aldığında veya 3-5 aldığında o çocuk eve bile gelmek istemiyor. Psikolojisi alt üst oluyor. Bununla ilgili benim hayatımda bir olay oldu. Ben ortaokula gidiyorum. İmam Hatip'te okudum. Bakırköy İmam Hatip'te okudum. Ortaokulda bir arkadaşımın dersleri çok zayıftı. Aa dedi, beni annem babam eve almayacak, beni mahvedecekler, daha orta ikinci sınıf öğrencisiniz falan. Ya niye mahvediyor, düzeltirsin, ben ailemden onu görmemişim. Babam o da olur, o da olur, insanlık hali derdi benim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Abi. Ondan sonra ben gittim, kızın annesiyle kavga ediyorum. Ya kızın ne var diyorum, niye bağırıyorsun, kız eve giremiyor. Ya dedim, kızın içi ne kadar yapıyorsun, teyze diyorum, ne var diyorum, düzeltir falan. Anne hakikaten kızın dediği gibi davranıyor. Kız emin olun eve girmekte zorlandı. Şimdi düşünün, intihara giden çocuklarımız var. Neden? Çünkü mükemmeliyetçilik bekliyoruz. Hep 19-8 bekliyoruz. İşte bunu yapmayın. Biz başarılı da olabiliriz, başarısız da olabiliriz. Kelimelerimizi, evet ben sana inanıyorum, sana güveniyorum, bunu yapabileceğine inanıyorum ama yapamazsa da

0: bizim branşına göre başardığı bir nokta vardır. Biri muhteşem bir yemek yapar. Biri gider çok güzel bir pasta yapar. Onun için başarı da kişiye göre değişir. Kişinin potansiyeline göre değişir. O çocuk bir şeyi yapamıyorsa, o kişi bir şeyi yapamıyorsa sen ona işe yaramaz, bir işe yaramazsın, sen başarısızsın deme lüksüne sahip değiliz.
1: Değiliz tabii. Onun için okullarda da farklı farklı bölümler var, evet, değil mi? Fenle alakalı olan bölümler var, sosyal bilimlerle alakalı olan bölümler var. Üniversitelerde zaten,
0: evet,
1: birçok bölümler var.
0: Vallahi gene bir anımı anlatacağım hocam.
1: Buyurun, buyurun.
0: Şimdi lisedeyiz. Beni İmam Hatip'ten Kız Meslek Lisesi'ne geçirdiler. Dedim ki ben dikiş nakış yapmam. Hayatta onları elime alamam dedim. İğnet geçiremem dedim. Tamam dediler, beni kandırdılar. Okula gidiyorum. Dikiş nakışa veriyorlar, ben okula gitmiyorum. Babam gidiyor, müdür hanımla konuşuyor, ikna etmeye çalışıyorlar, telefonları ediyorlar. O zaman ev telefonları var benim zamanımda. Çocuk gelişimine verirseniz gelirim dedim. Ben çocuk gelişimi mezunuyum. 15 yıl anaokul öğretmenliği yaptım. Tamam diyorlar, ben gidiyorum, beni gene vermiyorlar. Sonra da ben pes ettiler. Benim dediğim oldu. Çocuk gelişimi çok kalabalıkmış. Neyse beni oraya oturttular. Bana çocuk gelişimi hocam dedi ki 1.9-10'dan aşağıya düş. Bak ben sana neler yapacağım dedi. Düşersem yaparsınız hocam dedim. Dikiş nakışa gitseydim ben başarısız, belki de liseyi bitiremeyen bir öğrenci olacaktım. Çocuk gelişimine gittim ve okulumu bitirdim. İşte burada insanların branşına, başarısına göre değişir. Oraya gitseydim ben başarısız bir öğrenci olacaktım.
1: Evet.
0: Mesele bu.
1: Kötü bir öğrenci olacak.
0: Evet, bir de kötü öğrenci olacaktım, doğru yani. Ama oraya istediğimizi, yani kendini bilen birisi de var karşısında. Yapamayacağını söyleyen birisi var. Çocukları burada aslında anne babalar lütfen dikkat etsinler.
1: Evet.
0: Allah babamdan razı olsun, o konuda destek verdi bana. Okulda yaşadığımız sıkıntıyı ama atlattık.
1: Siz yine destek almışsınız, gayet iyi tabii.
0: Şükürler
1: ama
0: olsun.
1: O desteği alamayanlar da,
0: evet,
1: vardır.
0: İşte o alamayanların maalesef şöyle düşünün, patinaj yapan CEO'lar var. Yüksek makamlara gelmiş ama psikoloji bozuk bir sürü insan var. Neden biliyor musunuz? İstedikleri meslekleri seçemedikleri için. Evet, gelmişler bir yere ama orada mutlu değiller. Çünkü o mesleği istemiyorlar. Anne baba istediği için orayı seçiyorlar. Evet, onlar istediği için bir şeylere başarmak zorunda kalmışlar. Ama hayatlarını hep patinaj yapıyorlar. Hep bir sıkıntı, ya bir depresyon ilaçları kullanıyorlar ya da farklı bir yerlerde farklı şekilde kendilerini bulmaya çalışıyorlar. Lütfen çocuklarınızın gözlemlerini iyi yapın ve onları onlara göre yönlendirin. Senin başarın benim başarımla aynı olmayabilir.
1: Zamanımızda çocuklar bu yönleriyle, bizim dönemlerimize göre konuşuyorum, çok daha şanslılar. Çünkü okullarda en azından işte psikolojik danışmanlar var,
0: evet,
1: pedagojiler var, rehberlik hocaları var. Onlar bu konularda çocuklara destek veriyorlar, yardımcı oluyorlar. Tabii yeterli sayıda mı? Değil, onu da söyleyelim.
0: Ama hocam burada şuna da gireceğim. Öğretmenler de bazı zaman tam böyle hepsi için geçerli değil ama gerçekten gözlemlerini iyi yapmaları lazım.
1: Tabii ki.
0: Yani velilerle diyalog kurup, köprü kurup ona göre çalışmaları lazım. Bazı zaman yanlış yönlendirmeler de okul içinde de doğru zannedip yanlış olabilir. Gerçekten yani çocuğumuzun, yani altın bir şeyi pula çevirmemek lazım. Orada da öğretmenlerimize de çok iş düşüyor. Ben yaptıklarına eminim ama bir tık daha dikkat olunması gerekli olduğunu düşünüyorum.
1: Belki hocaların yetersizliğinden, şöyle
0: yetişemediklerinden. Yetişemiyorlar.
1: Yetişemiyorlar.
0: Ha, evet.
1: Evet. Belki 20 talebeyle uğraşması, evet, gerekirken 40, 50, 60 talebeyle uğraşıyorsa o da altından, evet, kalkamıyor gibi.
0: Velilerle paslaşmaları lazım. Veli tek çocukla uğraşıyor. Öğretmen de 30 çocukla uğraşıyor. Öğretmen de kendine göre haklı. Paslaşarak çözebilirler.
1: Velilerde bir kısım veliler işi tamamen annelere bırakmış durumdalar. Babalar işin içinden tamamen kendilerini sıyırmışlar. Bu da hatalı tabii ki.
0: Vallahi o konuda bir şey diyemeyeceğim. Benim velim hep babamdı. Benim hep velim babamdı. Babam her zaman arkamdaydı. Evet, babalara iş düşüyor. Babalar olunca bu kızlarla babaların arasındaki diyalog daha güzel oluyor. Babalar bence daha çok el atsınlar.
1: Evet.
0: Çok güzel oluyor.
1: Hiç şüphe yok. Aslında babaların görevi daha çok
0: tabii
1: ama
0: ki
1: maalesef annelere yüklenmiş o görevde.
0: Ama biz kadınlar onu yapıyoruz biraz. Her şeyi ben yetişirim dersek hocam, her şeyi ben yaparım dersek bir müddet sonra onlar da rahat alışıyorlar. Paylaştırsınlar. Biraz daha hanımlar biraz kendine dönsün. Onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar başta. Ondan sonra da ağır gelmeye başladığında, yükler ağırlaştıkça, hep üzerine koydukça adamlar kolaya çabuk alışıyor.

0: İnsan kolaya çabuk alışır zaten.
1: Tabii ki.
0: Paylaşmayı başta yapacaksınız. Başta yapılmayan şey zorlaşır sonradan.
1: Tabii. Bir yükü elinde taşımak gibi değil mi hocam?
0: Tabii.
1: 10 kilogramlık bir günümüzde karpuz var artık. Karpuz diyelim. Bir müddet kolay taşırsınız ama yol uzadıkça...
0: Evet, iki elimle tutmam lazım ya da birisine gel bunu değiştir al biraz sen taşı demem lazım.
1: Yani gittikçe ağırlaşacak.
0: Evet.
1: Peki hocam. Olumlu düşünce ile hayalcilik arasındaki fark nedir?
0: Hayal, hiçbir şey yapamayacağını düşünüp sadece böyle pembe rüyalarda olmaktır. Olumlu düşünce o değildir. Ben bir hedef koyarım. O hedefime gidebilmek için planlar yaparım. Aradaki fark bu. Hayal kurup da hiçbir şey yapamayıp sadece hayal kurarsın. Hiçbir hedefine girmeden, onun planını kurmadan sadece düşünürsün. Böyle bir şey olmaz. Kuşlar bile çıkıyorlar, yemeklerini buluyorlar, bir uğraş veriyorlar. Bizler de hayal kurarak bir şey adım atamayız. Onunla ilgili hayatımızı düzenlememiz gerekiyor. Yazacağız, çizeceğiz, araştıracağız, planlar, programlar yapacağız. Onunla ilgili var neyse artık hayalimiz, o hedefimiz, onunla ilgili çalışmalara gireceğiz. Rızık kazanıyoruz. Ekmeğimizi eve getirmemiz için çalışmamız gerekiyor. Bunun gibi bir şeydir bu. Hayal etmekle ekmek gelmiyor.
1: Tabii ki hayal kurmak önemli.
0: Hayal kurmak önemli. Hayalini kurarken ulaşabilir hayallerle başlamak artı o hayale giderken planlarını yaparak gitmektir.
1: Evet. Ulaşılabilir hayaller.
0: Tabii.
1: Ulaşılabilir hayalleri böyle çıtayı yükseltmek.
0: Başta yanlış hocam. Başta direkt ben en üstten, ben şimdi buradayım, geldim buranın makam koltuğuna, en üst makama oturmak istiyorum. Oturabilir miyim? Bu bir hayal. Ama ben buraya işe girmeyi başlarım. Bir mesleğim vardır. Buraya uygun bir şey ayarlarım. Onun üzerine çalışmışımdır. Başvururum ve işe girerim. Ufak adımlarla, ha birincisinde işe girmektir hedefim. İkincisinde İşte orada kendimi kanıtlamaktır hedefim. Sonra şef olmaktır, müdür olmaktır. Sonra yukarı çıkarım. Bu sırayı korumak lazım. Damdan düşer gibi hiçbir şey yapmadan bir yukarı oturmaya başlarsak düşüşümüz de kolay olur. Hedefleri ona göre ayarlamak gerekiyor.
1: Evet. Bir yüksek atlamacı da öncelikle kendisine bir rekoru hayal eder. Dünya rekorunu değil mi?
0: Evet.
1: Hayal eder ama oraya varabilmek biraz...
0: Çok çalışmaktan geçer.
1: Çok çalışmak gerektirir. Evet. Kolay değil.
2: TGRT FM Haber.
3: Sizlerin vasıtasıyla medeniyet bahçemizin ser levhası olan güzel İstanbul'umuzun 39 ilçesindeki her bir vatandaşıma buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Ülkemizde, gönül coğrafyamızda ve dünyanın farklı bölgelerinde şu anda bizleri takip eden kardeşlerime aynı şekilde muhabbetlerimi yolluyorum. Türk evimizin 30. kuruluş yıl dönümünün ülkemiz, milletimiz ve sivil toplum camiamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu çatı altında aşkla ve adanmışlıkla görev yapan bilgili, şuurlu, özgüvenli bir gençliğin yetişmesi için fedakarca çalışan tüm vakıf insanlarımıza tebrik ve teşekkürlerimi iletiyorum. 30 yıl önce atılan bu tohumun önce yeşermesi, devamında filizlenmesi ve bugün dalları 7 kıtaya uzanan büyük bir çınara dönüşmesinde payı olan kurucularımıza, hayırseverlerimize, gönüllü, bağışçı ve çalışanlarımıza tek tek şükranlarımı sunuyorum. Rabbim sizlerden razı olsun. Bu samimi cehdinizi, bu tertemiz gayretinizi hem bu dünyada hem de ebedi alemde inşallah en güzel şekilde mükafatlandırsın. Vakfımızın emektarlarından ahirete irtihal etmiş olanlara Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Son olarak birazdan TÜRGEV Yetişen Değerler Ödülleri'ni tevdi edeceğimiz kardeşlerimizi şimdiden kutluyor, başarılarının artarak devamını diliyorum. Kıymetli misafirler, hayat ve hidayet rehberimiz Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyuruyor: İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder ve çabasının karşılığını ileride mutlaka görecektir. Sonra kendisine karşılığı tas tamam verilecektir. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, bizim inancımızda hiçbir netice tesadüfler silsilesinin ürünü değildir. İktisap ettiğimiz her kazanımın, aldığımız her mesafenin, eriştiğimiz her nimetin gerisinde Rabbimizin lütfu, takdiri ve ihsanı vardır. Biz bu ihsana mazhar olabilmek için evvela gayretimizi, emeğimizi, alın ve fikir terimizi ortaya koyarız. Akabinde ise mütevekkil bir ruhla Rabbimizden bizim için en güzeli, en hayırlısı neyse onu lütfetmesini niyaz ederiz. Allah'a dayan, sahaya sarıl, hikmete ram ol, yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol diyen merhum Mehmet Akif gibi sabrı, çalışmayı ve hikmeti ilk planda tutarız. Aramakla bulunmaz ama bulanlar ancak arayanlardır diyen Beyazıt Bestami Hazretleri gibi yola çıkmanın, yolda olmanın, aramanın ve bulmanın kaygısını taşırız. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfımız hamdolsun işte bu arayışın inşallah bulmayla neticelendiği kuruluşlardan biridir. Bu vakfın temelinde halisane niyetler, çabalar vardır. Bu çatının merkezinde gençlerimizin müreffeh geleceği, büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri vardır. Bu hareketin hem mihverinde hem menzilinde söz ve sorumluluk sahibi nesillerin Türkiye'ye kazandırılması vardır. Hani diyor ya şair, bir avuçtuk biz göklere sığmayan, bir avuçtuk biz cennete susayan. İşte bu çatının altında da göklere sığmayan bir avuç inanmış yüreğin azmi, cehdi, gayreti, sabrı vardır. Değerli kardeşlerim, bugün milletimizin sahiplenmesiyle devasa bir çınara dönüşen TÜRGEV'i bundan 30 sene önce son derece halisane niyetlerle toprağa diktik. 1996 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şehrimize ve aziz milletimize hizmet ederken şahsımıza bir talep iletildi. Bu talep de İstanbul'da üniversite eğitimi alan kız öğrencilerimiz için güvenli bir yurt yapılması isteniyordu. Bunun üzerine bizim de nacizane katkılarımızla İstanbul Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı kuruldu. Bu vakfın imkanlarıyla biri Kadıköy'de, diğeri ise Fatih'te olmak üzere evlatlarımızın gönül huzuruyla konaklayacağı 2 adet kız öğrenci yurdu hızlıca hayata geçirildi. Bu yurtlar faaliyetlerine devam ederken 2012'de vakfın adı Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı olarak değiştirildi. Ve böylece kuruluşun faaliyet alanı Türkiye satına yaygınlaştırılmış oldu. Şunu bugün büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. Aradan geçen 30 yılda TÜRGEV hem çok ciddi bir kurumsal birikim oluşturmuş hem de eşsiz bir başarı hikayesine imza atmıştır. Eğitim, burs ve ihtisas programlarıyla, yurt hizmetleriyle TÜRGEV çağa köklerinden kopmadan istikamet veren nitelikli bir kuşağın yetişmesine öncülük etmiştir. TÜRGEV yurtlarının kapısı bugüne kadar tam 47.542 öğrencimize açılmıştır. TÜRGEV'imiz halihazırda 9 ilimizde 6.500 kişi kapasiteli 24 öğrenci yurduyla gençlerimize yüksek standartlarda hizmet veriyor. Aynı şekilde Amerika ve İngiltere'de yüksek öğrenim gören Türk öğrenciler New York ve Londra'da Türken Vakfı bünyesindeki yurtlarda barınma ve akademik rehberlik hizmetlerinden faydalanıyor. 40 bini aşkın TÜRGEV mezunu ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında akademiden özel sektöre, sivil toplumdan siyasete, bürokrasiden kültür ve sanata her alanda başarılarıyla tebarüz ediyor. Vakfımızın kurucusu olduğu İbni Haldun Üniversitemiz sosyal bilimlerde uluslararası ölçekte araştırmacı ve akademisyen yetiştiriyor. Türkiye yüzyılının mihmandarı olan gençler TÜRGEV'de aldıkları eğitimlerle aynı zamanda dünya çapında önemli başarılar elde ediyor. İşte en son Reyhan çiftçi evladımız Amerika'da düzenlenen İSEF 2025 yarışmasında geliştirdiği projeyle genetik ve biyoloji alanında dünya dördüncüsü oldu.

0: Diğer taraftan 240 bini aşkın gencimizin kendi yeteneklerini keşfetmelerini sağlayan güzel işler fabrikası GIF. Klasik İslami ilimlerle beşeri ve sosyal bilimleri bir araya getiren eğitime destek programı EDEP. Her yıl 500'ün üzerinde öğrenciye burs ve kariyer imkanı sunan Pusula Yetenek Yönetimi, hafızlık bursları, uluslararası öğrencilere yönelik yurt hizmetleri, çocuk kütüphaneleri, psikolojik danışmanlık merkezleri, burada saymaya kalksak saatlerimizi alacak daha nice proje, destek ve programla TÜRGEV'imiz ve eser bırakan çalışmalarını sürdürüyor. Şurası da takdire şayandır. 2023'ten bugüne yüzlerce Filistinli evladımıza TÜRGEV tarafından çeşitli düzeylerde burs, barınma imkanı ve psikososyal destek verildi. Gazze'de eğitim hayatı kesintiye uğrayan öğrenciler TÜRGEV çatısı altında yeniden okulla buluşturuldu. Suriye'de 13,5 yıl süren iç savaştan etkilenen genç kardeşlerimize eğitim, sosyal hayata uyum ve barınma destekleri sağlandı. Büyük bir titizlikle yürütülen tüm bu faaliyetler için TÜRGEV ailesinin her bir mensubuna bugün bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim çalışmalarınızı daha verimli, daha bereketli kılsın diyorum. Sevgili genç kardeşlerim, kıymetli misafirler, şurası bir hakikat ki insanlık tarihinde hemen her çağda büyük değişimler, önemli dönüşümler yaşanmıştır. Bunlar sonuçları itibariyle insanlığı yeni fırsatlarla tanıştırırken diğer taraftan zorlu sınamalarla karşı karşıya bırakmıştır. Bizler şu anda tam olarak böyle bir dönemi yaşıyoruz. Asırlar boyunca insanı insan yapan hasletler tek tek muhasara altına alınıyor. Aile başta olmak üzere toplumu bir arada tutan ve geleceğe taşıyan kurumlar belli çevreler tarafından hedef tahtasına konuluyor. LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar, buna benzer fikir ve ideolojiler yine bu odaklar tarafından genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor. Eş zamanlı olarak yapay zeka ve dijital teknolojiler sunduğu avantajlarla birlikte yeni risk ve tehditleri de beraberinde getiriyor. Kendini hukukun ve toplumun üstünde gören elitist bir azınlık, kurdukları gizli cemiyetlerle ellerine geçirdikleri asimetrik güçle, teknolojinin sağladığı imkanlarla insanlığın geleceğini ipotek altına almaya çalışıyor. Burada şu noktayı da özellikle dikkatinize getirmek isterim. Doğrudan insana ve insanlığa yönelen bu tehdit karşısında istisnasız hepimiz müteyakkız olmak, tedbirlerimizi almak zorundayız. Bunun için evvel emirde kendi kaynaklarımıza özümüzü teşkil eden kendi değerler manzumemize sahip çıkmak durumundayız. Kendimize başkalarının merceğinden bakmayacağız. Kendimizi başkalarının ürettiği bilgi ve kavramlarla anlamaya, tarif ve tahlil etmeye çalışmayacağız. Tarihimize, kimliğimize, kültür ve medeniyet kıymetlerimize en güçlü şekilde sahip çıkacağız. Bunun için de kendisini akışa bırakan değil, akışa yön veren bir gençlik yetiştireceğiz. Bu bakımdan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfımızın üstlendiği misyonu çok ama çok kıymetli buluyorum. Tabii şunu da vurgulamakta fayda görüyorum. Sevgili kardeşlerim, kendinizi tanımanın bir yolu da size husumet besleyenlerin kim olduğuna bakmaktır. Size düşmanlık edenler, iftira atanlar, sizin kuyunuzu kazmaya çalışanlar kim olduğunuzu anlama noktasında adeta bir ayna işlevi görür. O aynada hem kendinizi hem de size saldıranların suretini görürsünüz. TÜRGEV geride bıraktığımız 30 yılda bu açıdan bir mihenk taşı oldu. Milli iradeye düşmanlık edenler hedef tahtasına TÜRGEV'i de koydu. Ahlaklı, nitelikli, şuurlu, özgüven ve misyon sahibi bir gençliğin yetişmesini istemeyenler TÜRGEV'e de diş biledi. Ağına düşürdüğü gençlerimizi birer robota dönüştüren FETÖ, TÜRGEV'e işte bunun için alçakça saldırdı. 28 Şubatçı vesayet heveslileri TÜRGEV'i işte bunun için hedef aldı. CHP zihniyeti eline geçirdiği her fırsatı TÜRGEV'i yıpratmak, bu çatı altında verilen hizmetleri engellemek amacıyla işte bunun için kullandı. Bakın, çok açık söylüyorum. Bunların rahatsızlığı TÜRGEV değildir. Vakfın temsilcisi olduğu misyondur. Bunların asıl rahatsızlığı Teknofest gençliğinin ayak sesleridir. Türk gençliğini ifsad eden marjinal yapılara destek verirken yerli ve milli kuruluşların kapısına dikilmelerinin gerisinde sadece ideolojileri değil, aynı zamanda millete ve milletin değerlerine karşı duydukları işte bu öfke vardır. Son 1,5 yılda ortaya saçılanlar, bunların gençleri nasıl gördüklerini, gençlere hangi çarpık gözle baktıklarını hepimize göstermiştir. Gençlik gibi bir dertlerinin olmadığını hep beraber gördük. Liyakat ve ehliyeti ağızlarından düşürmeyenlerin belediyeleri nasıl akraba çiftliğine çevirdiğine yine hep beraber tanıklık ettik. Şundan emin olunuz ki milletimiz de aynı şekilde gençleri kimlerin hangi tuzaklara düşürmek istediğinin farkındadır. Bunların ne millet ne de gençler nazarında makes bulması artık mümkün değildir. Bunlara meydanı terk etmeyeceğiz. Gençlerimizi bunların ikbal kavgalarına meze yaptırmayacağız. Bugün bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. Hepimiz bu millete ve ümmete karşı büyük bir mesuliyet taşıyoruz. Ulaşamadığımız her genç hem sizin hem bizim için bir kayıptır. Marjinal örgütlere, gayrimilli ideolojilere, zehir tacirlerine, terör ve suç örgütlerine kaptırdığımız her evladımız hepimiz için büyük bir kayıptır. Onun için daha fazla gencimize ulaşmak, daha fazla gencimizin elinden tutmak için hep beraber daha çok çalışacağız. Karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek bu kutlu dava uğrunda mücadele etmeye inşallah sabırla devam edeceğiz. Sizlerden de aynı kararlılığı ve samimiyeti bekliyorum. Eğitim ve gençlik hizmetlerinizi en güzel, en kapsamlı, en kuşatıcı şekilde ifa edeceğinizden hiçbir şüphe duymuyorum. Bu düşüncelerle Türgev'imizin 30. kuruluş yıl dönümünün bir kez daha hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ödül sahiplerimizi tekrar tebrik ediyorum. Vakıf mensuplarımıza, gönüllü bağışçı ve hayırseverlerimize, bu çatı altında gençler için uğraşan, didinen her bir kardeşime teşekkür ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları ve kıymetli teşrifleri için şükranlarımızı arz ediyoruz efendim. Ve kendisini bir müddet daha sahnede ağırlamak istiyoruz. Ve günün anısına hediye takdimi gerçekleştirilecektir. Efendim şimdi saygıdeğer hanımefendi Emine Erdoğan'ı sahneye teşriflerini arz ediyorum. Buyursunlar efendim.

0: Efendim, başkanımız önce Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye takdimlerini gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanımıza GİF Silopi öğrencilerimizin ortak çalışması olan Kubbetü's-Sahre eserini takdim ediyor.
1: TGRT FM Haber.
2: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli, hızla harcama.
3: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.

0: Değerli dinleyicilerim, Tegerat FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, aile danışmanı yazar Vesile Kara Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle başarı ve mutluluk üzerine sohbetimiz devam ediyor. Evet, bundan önceki bölümle ilgili, bu düşüncelerle alakalı bir kaç sorumuz daha var hocam. Şöyle diyelim, negatif insanlardan nasıl etkilenmeliyiz? Evet, olumsuz düşünen insanlar
1: şöyle,
0: değil mi?
1: Şöyle, etkilenmemek için şunları yapacağız. İlk başta sınır koymayı öğreneceğiz. Negatif insanlar bizim hayatımızda, biz olumsuza daha çok odaklanırız. Olumlu insanlardan etkilenmek yerine olumsuz insanlardan etkilenmeyi tercih ederiz. Düşünsenize, kötü arkadaş bizi daha çabuk çeker. Doğru mu? Tamam. Ya da kötü insanlar bizi daha çok etkiler, üzer. İşte burada sınır koymayı bilmemiz gerekiyor. Her söyleneni kendimizle içselleştirmeyeceğiz. Yani her şeyi bana söylüyormuş gibi algılamak da negatif insanların hayatımıza çekmek de demektir. Ya o öyle düşünüyor olabilir. Ben niye kendi üzerime anlıyorum ki bunu? Sınır koymayan, hayır diyemeyen bu tür insanların hepsi hayatında kendisine zarar vereceği için burada negatif insanlardan uzaklaşmak için bunları yapmamız gerekiyor. Sınırımızı koyacağız, içselleştirmeyeceğiz, kendi değerimizi başkalarıyla kıyaslamayacağız. Ve düşüncelerimiz, benim bir düşüncem var, ben bu düşünceyi kendim sahiplenmeyip başkalarının eline de bırakmayacağım. Düşüncelerimiz çünkü bize ait. Sen benim düşünceme gelip müdahale edip, yani tabii ki yanlış düşünebilirim, burada müdahale değil, bizi ikna edecek sözler söylenmesi gerekiyor. İlle diktatörlük yapıp kabul etmek değil. İşte o insanlardan da uzak kalmamız gerekiyor.
0: Evet, takdir ettiğimiz, beğendiğimiz bir insan nasihat ederken, insanların yanlışlarını belirtirken dinliyoruz biz de onu. Ve orada belirtilen yanlışlar içerisinde, bak bu yanlış da bende var dememiz gerekir.
1: Tabii ki. Bakın, farkındalık ve tecrübe ayrı bir şey, olduğu gibi kabul etmek ayrı bir şey, dikte etmek ayrı bir şey. Ben güzel şeyleri almalıyım, fark etmeliyim ve insanlar o söylediğini de ciddiye alalım. Hayatımızda bizim değiştirmemiz gereken hatalarımızın tecrübe olarak dönmesi gerekiyor, pişmanlık olarak değil.
0: Evet. Zihnimizi olumlu yönde eğitmek mümkün mü?
1: Evet, çok da mümkün. Bir, düzenli okursak, şükredersek ve iyi insanlarla, güzel insanlarla vakit geçirirsek zihnimiz ona göre gidecek. İyi arkadaşlar bizi nereye götürür, kötü arkadaş nereye götürür? Buradan da bakmak lazım. Hani derler ya, beş kişi senin eserindir diye. İşte dört başarının yanındaysan ben, beşinci başarılı ben olurum. Dört tane serserinin yanındaysan beşinci serseri ben olurum gibi. Onun için düşüncelerimiz, zihnimizi olumlu yönde eğitebilmek için iyi insanlarla, düzgün insanlarla, bilinçli insanlarla, farkındalık kazanacak insanlarla beraber olursak kendimizi ve zihnimizi temizlemiş ve düzeltmiş oluruz.
0: Evet hocam. Bir düşünce insanın hayatını nasıl etkiler?
1: Bir düşünce bir kararı etkiler. İlk başta bunu bilmemiz gerekiyor. Ve bu karar hayatımızın yönünü değiştirir. Ben ilk başta düşünüyorum. Buraya gelmeyi düşündüm. Gelmeye de bilirdim. Geldim, bu bir düşünceydi. Teklif edildi, düşündüm, geldim. Ve karar verdim, dedim ki yola çıktım. Ne oldu? Hep artılar gitti. Başta resti çekip hiç gelmeyebilirdim. Hayır, ben size kesinlikle katılmak istemiyorum da diyebilirdim. Başta her şeyi bitirmiş oldum, doğru mu? İşte düşünüyorsunuz, olumlu geliyor, karar veriyorsunuz ve bu kararınızı da hayatınızda, belki burada hiç beklemediğimiz bir yerde bizim hayatımızı değiştirecek bir şeyle karşılaşacağız. İşte bunu, bize bir teklif geldiğinde ya da bir iş yaptığımızda ya da hayatımızda bir yere giderken ilk başta düşünüyorsunuz, karar veriyorsunuz, adım atıyorsunuz ve ondan sonra birçok şeyin değişebileceğini de görüyorsunuz. Burada insanın kendisinin üzerindeki önemli etkiye sahip olduğunu da fark etmesi gerekiyor bu düşüncelerin.
0: Evet. Başarı sizin için de ifade ediyor hocam.
1: Başarı ile ilgili başta konuşmuştuk ya hocam. Yani tekrar etmek istiyorum. Başarı sadece bir hedefe ulaşmak değildir.
0: Evet.
1: Potansiyelimizi ortaya koymaktır. Faydalı olmaktır. İç huzurumuzu kazanmaktır. Neye, ne şekilde gidebileceğimizi öğrenip neyi becerebileceğimizi öğrenip ona göre gitmek gerekir. Bana müzik yap deseler ben başarısız olurum. Spor, evet, yap deseler becerebilirim. Bunun gibi. Yani burada insanların hedefinin ne olduğunu kendi dünyasına göre karar verip giderse başarıya ulaşırlar.
0: Evet. Başarılı insanları farklı kılan nedir?
1: Disiplin, sabır, çalışmak, vazgeçmemeleri, motivasyon, etrafındaki insanların motivasyonu. Bunlar insanları başarıya götürür ve kendisine inanmak, çalışmak. Ben kendime inanmadığım sürece istedikleri kadar bana olumlu şey söylesinler. İlk başta bir tohum atıyoruz ya, güneş ve suya ihtiyacımız var. İşte niyetimizi koyuyoruz, orada kendimize inanmayı ve çalışmayı ekleyerek başarılı olabiliyoruz. Onun için insanların ilk başta kendisine inanarak, disiplini bir şekilde çalışarak, sabrederek, vazgeçmeyerek giderlerse kesinlikle başarıyı elde ederler. Hiçbir şey önlerinde duramaz.
0: Çevrenin etkisi?
1: Çevrenin etkisi tabii ki var. Çevrede her şey bizi etkiliyor. Ama şu var, biz burada eğer disiplini elimizden ve hedefimizi netleştirirsek, ona odaklanırsak ve kendimize inanırsak, orada uzaklaşmamız gereken insanları da fark edersek, bu tek başımıza olmayabilir, destekli aile desteği olabilir, insanları dinlemek olabilir, yani yanlış olduğunu sana birisi söylüyorsa onu ciddiye almak olabilir. Çevrenin etkisi eğer artıysa bizi ilerletir, eksisi gerileştirir.
0: Evet. Başarısızlık da lazım mıdır insanlar için?
1: Başarısızlık tabii ki lazım. Ben başarısızım şimdi ama pes etmeyeceğim. Daha güçleneceğim. Hı hı. Öğretmen olarak göreceksiniz başarısızlığı. İnsan çoğu zaman başardığında hatalarını, tamam mı, gördüğünde daha iyiye gider. Hataları tecrübeye çevirmek insanın başarısını yükseltir. Ben bu hatalarımı gördüm ve bunun altında ezildim, başarısız olurum. Onun için lütfen tabii ki her zaman için dört dörtlük hayatımız gitmeyecek. İnişli çıkışlı olacak, önümüze engeller olacak, başaramayacağız, düşeceğiz, kalkacağız, pes etmeyeceğiz. Pes etmediğimiz sürece kazanacağız.
0: Evet. Onun için diyorsunuz.
1: Hatalarımızdan da ders alacağız. Kesinlikle en önemli şey bu, hatalardan evet, ders almak.
0: Evet. Başarısızlık da gerekli diyorsunuz.
1: Olması gerekiyor hocam. Düşünsenize, devamlı başarılı olan bir insan olabilir mi? Mümkün mü sizce? Değil. Yani evet. Kurallara aykırı bir kere.
0: Kurallara aykırı.
1: Ama işte bunun altına...
0: Kul hatasız olmaz demişler.
1: Evet. Ama işte bunun burada çıkacağımız yer... şöyle düşünün. Ben bu başarısızlıkta hedefime, yani eğer vazgeçersem bittim. Bir daha hiçbir şey başarma imkanım daha zayıflayacak. %100 bitecek demiyorum ama zayıflayacak. Azmedersem ne yapacağım? Daha ileriye gideceğim. Hataları evet, düzeltmekte başlangıç önemli.
0: Evet hocam. Hedef belirlerken nelere dikkat edilmeli?
1: Hedefimizi belirleyip ilk başta gerçekçi hedefler bulacağız. Hani biraz önce hayalle gerçek arasında konuşmuştuk ya. Hedeflerimiz ulaşılabilir olacak, gerçekçi olacak, ölçülebilir olacak. Kişisel değerlerimize, yaşam tarzımıza, bizim düsturumuza, düşüncemize uygun olacak. Sen tamamen alakasız bir hedef, senin hayatına uymayan, senin düşüncene uymayan, başkalarının hedefleri olan bir şeye hedef koyarsan başarabilir misin? Başaramazsın. Ben şimdi balerin olmak istiyorum. Balerinliği başımı koydum ama benim çevrem buna müsait değil. Yaşam tarzım buna müsait değil. Başarılı olabilir miyim?
0: İnancım buna müsait.
1: Mesela. Onun için orada bile başkalarının hedefleri değildir benim amacım. Kendi düşünceme göre hedef belirleyip ona göre gitmektir. O zaman başarılı olursun.
0: Evet. Manevi başarı ile maddi başarı arasında denge nasıl kurulur derken, tabii manevi başarı nedir, maddi başarı nedir, bundan da bahsedelim.
1: Manevi başarı bizim hayatımızı kolaylaştıran, İnsanlar tarafından motive edilen ve inanç olarak, düşünce olarak, ahlak olarak bunları pekiştirdiğimiz bir şeydir başarı. Maddi başarı da parasal olabilir, bir aleti olabilir, farklı bir şey olabilir, her şey olabilir. Bunların ikisini dengelemektir önemli olan. Maddi başarı yaşamı kolaylaştırır. Manevi başarı da bunu destekler. Benim param varsa bir şeyleri yapmam daha kolaydır. Ama motivasyonum yoksa tıkanabilirim. İşte orada motivasyon da gerekli. İkisini bir arada dengelemek lazım.
0: Evet. Bir başka konuyla devam edelim hocam. mutluluk dedik.
1: Evet.
0: İletişim, affetme, olumlu düşünce, başarı ve mutluluk demiştik başlangıçta söylerken. Mutlulukla alakalı konuşalım biraz da. Mutluluk nedir hocam sizce?
1: Mutluluk gidilen yol mudur, varılan yer midir diye size sorsam bana ne cevap verirsiniz? İlk başta onu sorayım. Ben sorayım size hocam. Mutluluk gidilen yol mudur, varılan yer midir? Ben sana şimdi soruya soruya gidelim.
0: Evet. Siz söyleyin.
1: Ben mi söyleyeyim? Gidilen yoldur. Varılan yer hedeftir.
0: Evet.
1: Biraz önce dediğimiz gibi. Mutluluk sürekli gülmek değildir. Sürekli mutlu olmak değildir. Sürekli bir şeyi başarmak, böyle heyecanlanmak da değildir. Biz doğduk. Ölünceye kadar bir yolumuz var. Doğru mu? Ve bu yolda bizim hayatımızda İlkokulu bitir mutlu olacaksın. Ortaokulu bitir mutlu olacaksın. Bizi böyle yetiştirdiler ya. Evlen, çocuğun olsun, işe gir, araba al, ev al, mutlu olacaksın. Bunları yaparsan mutlu olacaksın diye bizi odakladılar ya hani. Ben burada geldim 60-70 yaşıma. Allah ömür verirse o da. Ne zaman mutlu olacağım ben? Ölünce mi mutlu olacağım? İşte giderken, bunları yaşarken mutlu olmayı bilmektir mutluluk. Huzur ayrı bir şeydir, mutluluk ayrı bir şeydir. Mutluluk anlıktır. Bir dondurma yeri mutlu olabilirim. Ama bir evin içinde mutlu, huzurlu bir şekilde yaşamak, o da apayrı bir şeydir. Onun için anı yaşamak, benim kitaplarımdan biri anda kalmanın gücü, diğeri kırılmadan yaşamanın gücü. Anda kalmayı bilmekle başlar mutluluk. Bunu bildiğimiz an hayatımızı daha kolaylaştıracağız. Gidilen yoldur yani.
0: Evet. Mutluluk gidilen yol.
1: Evet, memnun olabilmek. Yani her şey olumsuz bakarsam mutlu olabilir miyim? Biraz düşünce tarzımızı değiştirmek, biraz olumlu düşünmek. Bunlar hep mutluluğun kaynakları aslında.
0: İnsanlar neden mutlu olmakta zorlanıyor hocam?
1: Çünkü hep sahip olduklarına değil, olmadıklarına bakıyorlar. Elimdekine bakmıyorum ben. Bir başkasının, benim elimde tavuğum var, onun horozunu istiyorum.
0: Evet.
1: Benim elimde Renault, onun Mercedes'ini istiyorum.
0: Kendimden aşağıları görmüyorum, evet. Yukarıları görüyorum.
1: Evet, devam. Onun için de maalesef mutlu olmakta zorlanıyoruz. Bazen zaman tamamen hayal kırıklığı yaşayıp psikolojimizi alt üst edebiliyoruz.
0: Evet, biraz önceki bölümde konuşmuştunuz
1: evet.
0: Bunu.
1: Kıyas yapmayacağız hocam. Kıyas yaparsak bir başkasıyla kendimizi, mutluluğumuzu engeller.
0: Evet, ama yaparsak da kendimizden daha aşağıda seviyelerle kıyaslamak faydalı değil mi?
1: Orada kıyas değil de onları görüp şükretme vardı ya hani şükür. Hı-hı. Orada kıyas yapmak değil de orada da bu sefer egoya gireriz. Hı-hı. Orada şükretmeyi bilmek lazım. Kıyas yaparken. Ona da dikkat etmek lazım. Orada da ince bir çizgi var.
0: Evet. Mutluluk dışarıda mı içeride mi?
1: Gibi mutluluk şartlara göre değişir. Kimi kalıcı mutluluk olur. İç dünyasında iç huzurunu bularak mutlu olur. Kimi dışarıda insanlarla yaşayarak mutlu olur. Bu insanın kişiselliğine, yaşam tarzına, yaşayış düşüncesine göre değişebiliyor. Ben toplumla oturduğumda mutlu olabilirim. Birisi gider evinde sadece bir kahve çay içerek de mutlu olabilir. Bir kitap okuyarak mutlu olabilir. Sandalyesini alıp deniz kenarına gidip kimse olmadan mutlu olabilir. Ben de belki 30 kişiyle beraber muhabbet ederek mutlu olabilirim. Onun için onlar hep değişiyor. Dışarıda da olabiliyor, içeride de olabiliyor. İnsanın ruh durumuna, bulunduğu ortama, yaşamına göre de değişiyor bu mutluluk.
0: Evet. İnsanlar genelde mesela küçükken biraz bir an önce büyümeyi değil mi? Ev bark sahibi olmayı, meslek sahibi olmayı
1: evet. Efendim.
0: Ondan sonra emekli olmayı düşünür. Emekli olduktan sonra da ah keşke
1: şunları yapsaydım.
0: Şunu da yapsaydım yahut da işte çalışmaya devam etseydim.
1: Şimdi,
0: diye düşünür.
1: Şimdi ben çok gezen birisiyim. Yani en azından çok gezmeye çalışan birisiyim imkanlarım doğrultusunda. İşte Türkiye iki kere dolandım. Yurt dışında planlarım var. Parama göre geziyorum. Param çok olsa çok gezeceğim de. Burada bu planları yaparken imkanlarım doğrultusunda yapıyorum ve ben mutlu oluyorum. İnsanların da işte hayatında bunları koyarken ona göre adım atarak koyması lazım. Mutluluk devamlı olan bir şey değildir ama onları sıraya koyup hedeflerine ulaşarak gidiyorsun ya, orada mutlu oluyorsun işte. Mesele bu. Oradaki o anı yaşayabilmektir. Yani bir resim çekerek kaçırdığımız anlar değildir. Oranın nefesini koklayarak, orayı gözlemleyerek mutlu olmayı bilmek lazım. İbadette de aynısını yapıyoruz. Yani anı kaçırmadan mutlu olmayı bilmemiz gerekiyor.
0: Kalıcı mutluluğa ulaşmak mümkün mü hocam?
1: Kalıcı mutluluk diye bir şey yok. İnişli çıkışlı bir hayatımız var. Huzurluluk var. Kalıcı huzurlu olabilirsin ama mutlu olamazsın. Mutluluk insanlara göre, ortamına göre, üzüleceğiz de, ağlayacağız da, bunların hepsini yaşayacağız. Memnuniyet derecemizi değiştireceğiz. Buradaki bakış açımızı değiştireceğiz. Mutluluğumuz kısa sürmesi, uzun sürmesi değil, bizim kendimizi huzurlu bir şekilde yaşamamız asıl önemli olan.
0: Evet. Hayatta öğrendiğiniz en önemli ders nedir sizin?
1: Bir insanı ilk başta değiştirmemek, olduğu gibi kabul etmek, affetmeyi bilmek, kincilikten uzaklaşmak ve kendisi ile ilgili hep yeni hedeflere, kendini yenilemeyi, hayatının mimarı olmasını bilmesi gerekli olduğunu düşünüyorum. Tek başımıza bir dünyayız biz. Biz tek başımıza o kadar çok şey başarabiliriz ki, işte hayatınızın mimarı olmalarını ve buradaki hayatımızdaki öğrendiğimiz şeyi de kendimize uydurmamız gerekli olduğunu düşünüyorum ben. Kesinlikle insanların değiştirmek için uğraşmasınlar.
0: Evet. Ve son bir soru sorarak tamamlayalım. Dinleyicilerimize son olarak ne söylemek istersiniz hocam?
1: Düşüncelerinizi, seçimlerinizi, davranışlarınızı, geleceğinizi inşa ederken kendinizin hayatınıza göre adapte olacağınız şekilde kabul edin, onları öğrenin ve hayatınızın mimarı olacak şekilde tuğlalarınızı yerleştirin. Bir başkasının getirdiği farklı bir tuğla orayı yıkar. Onun için lütfen herkes kendisinin farkındalığını öğrensin, hayatını ona göre devam ettirsin diyorum.
0: Kendi tuğlasını kendisi seçsin.
1: Evet. Başkasının koyacağı tuğla, evet, dursun kenarda, belki başka bir yere kullanırım ama duvarı yaparken zedeleyebilir.
0: Evet. Hocam, verdiğiniz bilgiler için, anlattıklarımız için çok teşekkür hocam ediyoruz. Sağ olun. Ağzınıza sağlık.
1: Ben çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. İnşallah gönüllere dokunmuşuzdur, dokunuruz.
0: İnşallah.
1: Herkese iyi günler diliyorum. Hoşça baksınlar zatlarına.
0: Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de Bir İletişim Dünyamız programının daha sonundayız. Bendeniz Faruk Salt, programı sunmaya çalıştım. Kayıt ve montajda arkadaşımız Selim Kaya yardımcı oldu. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı, güzel bir gün diliyorum. Bugün program misafirim aile danışmanı yazar Vesile Kara Hanım'dı. Kendisiyle başarı ve mutluluk üzerine sohbet ettik. Bir başka programda, bir başka misafirimle sizlerle birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın efendim.
2: İletişim Dünyamız.
3: Sevgili dinleyenler, kuzeyden gelebilecek yüksek basınç ve soğuk hava, araçların bagajında zincir bulundururken yer yer Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisiyle araçlar virajlara daha yavaş ve kontrollü giriyor. Ülke geneline baktığımızda ise uzun vadede güneşli ve trafik kurallarına uygun güzel bir hava bekliyoruz. Hayatı mevsimine göre yaşa. Trafik hayattır.
4: TGRT FM Haber.
5: Borcu olanlar için vergi düzenlemesi yürürlüğe girdi. Taksit sayısı 36'dan 72'ye çıkarıldı. Faiz ise 39'dan 29'a düşürüldü.
6: Ambe borçlarının tecil ve taksitlendirilmesindeki 36 aylık azami süreyi iki katına çıkararak 72 aya yükseltiyoruz.
7: Vergi, genel sağlık sigortası primi ve trafik cezası nedeniyle borcu olan milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme yürürlüğe girdi. Sosyal Güvenlik Kurumu buna ilişkin bir genelge yayımladı. Böylece SGK prim borçları ve idari para cezaları için yeni yapılandırma süreci başladı.
8: Borçlu olanların beklentisi sıfır faizli bir ödeme planını eğer Sayın Cumhurbaşkanı yaparsa İnsanlar hem mutlu olacak, hem bütün firmalar borç yükünden kurtulacak. 157 milyardlık gelen hasılat, o da devletimize büyük katkı olacak.
7: İşveren prim borçları, Bağkur prim borçları ve kesinleşmiş idari para cezaları yapılandırma kapsamına alındı. Düzenleme 2026 yılı Haziran ayı ve öncesindeki dönemlere ait borçları kapsıyor. Ayrıca 31 Ağustos 2026'ya kadar tebliğ edilen kesinleşmiş cezalar da kapsamda.
8: Esnafın ya Bağkur'a ya vergi dairesine borcu var. Zaten bunları temizlemek için çırpınan esnaf önündeki bu handikapta ne yapacağını şaşırmış vaziyette bekliyor.
7: Yapılandırmada dikkat çeken en önemli değişikliklerden biri taksi süresi oldu. Daha önce 36 ay olan azami ödeme süresi yeni düzenlemeyle 72 aya çıkarıldı.
9: Bu düzenlemeden belediyeler dahil tüm vatandaşlarımız ve firmalarımız yararlanabileceklerdir.
7: Borçlarını taksitlendirmek isteyenler için yeni bir ödeme kolaylığı sağlandı.
6: Borcunu ödeme niyetinde olan vatandaşımızı, esnafımızı, tacirimizi hem daha uzun bir vade tanıyor hem de 1 milyon liraya kadar olan borçlardaki teminat gösterme şartını da burada kaldırmış oluyoruz.
7: 10 milyon liraya kadar olan borçlarda teminat aranmayacak. Bu rakamın üzerindeki borçlardaysa yalnızca aşan kısmın yarısı kadar teminat istenecek. İlk taksidin en geç 31 Ağustos 2026'ya kadar ödenmesi gerekiyor. Bu tarihe kadar yapılacak işlemlerde tecil faiz oranı da düşürüldü. %39 yerine %29 uygulanacak. Yapılandırmadan yararlananları ilgilendiren bir diğer başlıksa haciz ve icra işlemleri. İlk taksidin ödenmesiyle birlikte hacizler durdurulacak, satış işlemleri askıya alınacak. Ayrıca araçlardaki yakalama şerhleri kaldırılacak. Daha önce başlatılan bazı tecil işlemleri için de ek süre imkanı getirildi. Şartları sağlayanlara 18 ila 36 ay arasında ilave süre verilecek.
5: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Hakkari'de bir açılış töreninde konuştu. İşte Bakan Uraloğlu'nun bölge ve projelerle ilgili anlattıkları.
10: Bir şey kalmadı. Artık Hakkari'nin dağlarında terör değil, barış, huzur ve kalkınma kol geziyor çok şükür.
7: Bölgenin terörün gölgesinden kurtulduğunu vurguladı. Hayata geçirilen yatırımların önemine dikkat çekti.
10: Bir zamanlar girilmez denilen vadilerde şimdi tüneller açılıyor, köprüler yükseliyor.
7: Hakkari'de yeni köprü tüneli, ZAP grubu köprüleri ve Yüksekova çevre yolu düzenlenen törenle hizmete açıldı.
10: Ya Allah, bismillah.
7: Toplu açılış törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, projelerin bölgeye sağlayacağı katkıları anlattı.
10: Böylece zamandan 426 milyon lira, akaryakıttan 87 milyon lira olmak üzere yıllık 513 milyon liralık tasarruf elde edeceğiz.
7: Yeni yollarla her yıl 100 milyonlarca liralık tasarruf sağlanacağını söyleyen Uraloğlu, bölgede yapılan yatırımları da hatırlattı.
10: Son 24 yılda Hakkari'nin ulaşım, iletişim ve haberleşme altyapısına 73 milyar liranın üzerinde dev bir yatırımı hayata geçirdik. Bugün 190 kilometre ile Hakkari'li kardeşlerimizi bölünmüş ve sıcak asfalt yollarda güvenli ve konforlu seyahat etme imkanıyla tanıştırdık.
5: Hürmüz Boğazı krizi bölgedeki ve dünyadaki enerji dengelerini değiştirmiş durumda. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ise bu süreçle ilgili bakın neler söyledi.
11: Bu toplantı işte Hürmüz krizi bağlamında çok daha görünür hale gelen ve bütün dünya ekonomilerini etkileyen bu süreçte bizlerin ne kadar daha fazla işbirliğine ihtiyacı olduğunu göstermesi açısından önem arz ediyor.
7: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar başkente düzenlenen 7. Türkiye-Almanya Enerji Forumu'na katıldı. Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı'nın da katıldığı forumda önemli mesajlar verdi. Bayraktar, Hürmüz krizinin enerji işbirliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.
11: Hem Alman hükümetinin hem Alman şirketlerinin, finansal kuruluşlarının da bu süreçte bizlerle beraber bir iş ortağı olarak, bir paydaş olarak yer alması bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha da güçlenerek o hedeflediğimiz noktaya gelmek açısından önem arz ediyor.
7: Bayraktar, nadir toprak elementlerinin de enerji güvenliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.
11: Türkiye maden çeşitliliği açısından çok zengin bir ülke ama mutlaka burada daha geniş çaplı özellikle kritik madenlerde işbirliği önem arz ediyor.
7: Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı da Türkiye'nin Avrupa'nın enerji güvenliğinde kritik bir rol oynadığını söyledi. Türkiye ile birlikte üçüncü pazarları keşfetmek, bu alanlara girmek için de birlikte çalışabiliriz dedi.
5: İstanbul Kadıköy Rıhtım Meydanı'ndaki cami projesi için saha ve kazı çalışmaları da başladı. Protestolara neden olan proje alanına iş makineleri girdi.
7: Yapılmasına karşı çıkmışlardı. Kadıköy Rıhtımı'ndaki o cami projesinde ilk inşaat çalışmaları resmen başladı. İstanbul'un en yoğun noktalarından biri, her gün yüz binlerce kişinin geçtiği Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda cami inşa edileceği duyurulduğunda projeye karşı tepki gösterenler olmuştu. Saha hazırlık çalışmalarına başlanan caminin bölgedeki büyük ibadet alanı ihtiyacına cevap vermesi hedefleniyor. Proje tamamlandığında özellikle vapur iskelesi, metro ve otobüs duraklarının kesiştiği bu kritik noktada yoğun bir cemaatin aynı anda ibadet etmesi bekleniyor. Şimdi inşaat alanında ilk etap kazı çalışmaları başladı. Kadıköy'ün silüetine yeni bir çehre kazandırması planlanan cami projesinin inşaat sürecinin önümüzdeki dönemde daha da hız kazanması bekleniyor.
5: Ankara'da bilişim bölümü öğrencisi 6 liseli genç Aselsan'dan ilham aldı. Tamamen kendi imkanlarıyla kara savunma radarı geliştirdi.
7: Ankara Keçiören Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Aselsan'ın Serhat radarından ilham aldı. Onlar da kendi radarlarını yaptı.
12: Projemiz 180 derece 4 metreye kadar bir algılama özelliğine sahiptir. Kendi geliştirdiğimiz yazılımı ise algıladığı bu nesneleri eş zamanlı olarak aktarmaktadır. 6 kişilik bir ekiple hazırladık. Yaklaşık 3 ay gibi bir zamanımızı aldı.
7: Bilişim bölümünde okuyan 6 mühendis adayı kendi imkanlarıyla kara savunma radarı prototipi geliştirdi.
13: Radarımızın çalışıp çalışmadığını burada görebiliyoruz.
7: Radar öğrencilerin 3 aylık çalışmasıyla ortaya çıktı. Yazılımı ve donanımı tamamen öğrencilere ait. 180 derece manevra yeteneğiyle 4 metreye kadar nesne tespiti yapabiliyor.
14: Operatörümüz bu işlemleri tek ekran üzerinden yönetmektedir. Mesafeyi, açıyı, dereceyi hepsini tek ekran üzerinden görebilmektedir. Olağanüstü olayda kendini yazılımımız kitleyerekten bulunduğu konumu gerekli ekiplere bildiriyor. Bu sayede de can ve mal kaybında daha önemli bir aşamaya yer veriyor.
7: Sistem mesafe ve açı gibi tüm verileri tek bir ekranda grafik halinde operatöre iletiyor. Olası bir tehlike durumundaysa radar kendini kilitleyerek güvenlik açığının önüne geçiyor.
15: Yazılım kısmını geliştirmemiz o da bir iki ayımızı aldı. Zorlandığımız kısım sensörü ayarlamak, ledleri ayarlamak falan oralar birazcık daha zor oldu. Daha fazla araştırmayla bu sorunu çözdük.
7: Öğrencilerin hedefi hazırladıkları prototipi gerçek bir ürüne dönüştürüp savunma sanayine destek olmak.
14: İleride radarımızı geliştirerek yeni eklemeler yaparak bu sayede sadece bir prototip olarak değil de ülkemizin yararına yeni bir ürün sunmak istiyoruz. Aselsan gibi, Roketsan gibi yerlerde çalışmak da isteriz tabii ki.
5: Bolivya'da ordu sokağa indi. 50 gündür devam eden protestolar ülkeyi kilitledi. Hükümet olağanüstü hal ilan etti.
7: Bolivya adım adım iç çatışmaya sürükleniyor. Ülkede 50 gündür süren protestolar ekonomiyi durma noktasına getirdi. Başkent La Paz başta olmak üzere birçok bölgede yollar kamyonlarla kapatıldı. Gıda, yakıt ve ilaç sevkiyatı ciddi şekilde aksadı. Artan gerilim üzerine hükümet olağanüstü hal ilan etti. Kararla birlikte ordu barikatların kaldırılması ve kamu düzeninin sağlanması için devreye girdi. Göstericiler eski lider Evo Morales'e yakın gruplardan oluşurken hükümet yakıt

0: Yanıyor. Fransa'da 58 vilayette sıcak hava nedeniyle alarm seviyesi turuncuya yükseltildi. Meteoroloji hava sıcaklıklarının rekor seviyelere ulaşabileceği uyarısında bulundu. Paris'in de aralarında bulunduğu birçok bölgede saatte 100 kilometreyi bulabilecek fırtına riski de bulunuyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle bazı müzik festivalleri iptal edildi. Üniversitelerde sınavlar ertelendi. Yüzlerce okulda eğitim saatleri yeniden düzenlendi. Belçika'da da sıcaklıkların 35 dereceye ulaşması beklenirken aşırı sıcak ve şiddetli fırtına nedeniyle turuncu alarm ilan edildi. Yetkililer dolu, yıldırım ve kuvvetli yağışın can ve mal kaybına yol açabileceği uyarısında bulundu. İngiltere'de ise pazar gününden itibaren yeni sıcak hava dalgasının etkili olması bekleniyor. Meteoroloji ofisi 35 dereceyi bulacak sıcaklıkların ulaşımda aksamalara, elektrik kesintilerine ve sağlık sorunlarına neden olabileceği uyarısını yaptı. Benzer bir durum Almanya için de geçerli. Ülkede mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık hayatı adeta durma noktasına getirdi. Uzmanlar özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamasını tavsiye ediyor. Bol sıvı tüketilmesi ve serin ortamlarda bulunulması isteniyor.
1: Avrupa'nın gözde turizm merkezlerinde aşırı turist yoğunluğuna karşı protestolar düzenleniyor. İşte Barcelona'dan Venedik'e kadar turizm merkezlerinde son yaşananlar.
0: Avrupa'nın gözde tatil kentlerinde bu kez manzara farklı. Milyonlarca turisti ağırlayan şehirlerde sokakları protestocular doldurdu. Barcelona, Mallorca, Venedik ve Lizbon'da yükselen ortak slogan net: turist istemiyoruz. Yerel halk aşırı turizmin konut fiyatlarını artırdığını, yaşam kalitesini düşürdüğünü savunuyor. Kısa dönemli kiralamaların mahalleleri sakinlerden uzaklaştırdığı belirtiliyor. Barcelona'da turist dairelerine yeni kısıtlamalar gündemde. Venedik ise günübirlik ziyaretçilerden alınan giriş ücretini artırmayı değerlendiriyor. Amsterdam'da da turist vergileri ve kruvaziyer gemilerine yönelik sınırlamalar üzerinde çalışılıyor. Yetkililer amaçlarının turizmi bitirmek değil dengeyi sağlamak olduğunu vurguluyor. Uzmanlara göre sorun sadece turist sayısı değil, konut krizi, plansız büyüme ve turizme aşırı bağımlılıkta tabloyu ağırlaştırıyor. Bir yanda milyarlarca euroluk turizm geliri, diğer yanda artan yaşam maliyetleri ve büyüyen rahatsızlık. Avrupa'nın tatil cennetlerinde artık yeni soru soruluyor. Daha fazla turist mi, yoksa daha yaşanabilir şehirler mi?
1: İspanya milli takımının futbolcusu kamp alanına giriş yapmak isterken güvenlik görevlileri tarafından engellendi. Sonrasında bakın neler yaşandı.
0: Dünya Kupası'nda bu kez sahadaki mücadele değil, kamp alanında yaşanan ilginç bir olay gündeme geldi. İspanya milli takımının deneyimli futbolcusu Borja Iglesias, takım kampına giriş yapmak isterken güvenlik görevlisi tarafından durduruldu. İddiaya göre görevli yıldız futbolcuyu tanımadı ve kimlik doğrulaması yapılmadan içeri girişine izin vermedi. Borja Iglesias'ın "içeri girmem gerekiyor, ben milli takım oyuncusuyum" diyerek durumu açıklamaya çalıştığı öğrenildi. Ancak güvenlik görevlisi prosedürlerden taviz vermedi. Yaşanan kısa süreli şaşkınlığın ardından Iglesias takım yetkililerine ulaşmak için telefonla sarıldı. İspanyol futbolcu görevlilere durumu aktardıktan sonra yapılan doğrulamanın ardından kamp alanına giriş yapabildi. Sosyal medyada da gündem olan olay bazı kullanıcıları güldürürken bazıları tarafındansa güvenlik önlemlerinin titizlikle uygulanmasının bir göstergesi olarak değerlendirdi.
1: Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir dana girdiği kuyumcu dükkanında paniğe neden oldu. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
0: Sahibinin elinden kaçtı, cadde boyunca koştu, en sonunda bir kuyumcu dükkanına daldı. O anlarda güvenlik kameraları kayıttaydı.

0: Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kuyumcu dükkanına giren dana kapı önündeki bir müşteriyi önüne katarak sürükledi. Müşteri iş yerinin arka bölümüne kadar sürüklendi.
1: Birden içeri girdi, adam belli şey oldu, bir hastaneye götürdük. Allah çok şükür büyük bir şey yok.
0: Kuyumcu çalışanları ve vatandaşlar daha sonra depoya giren dananın çıkmaması için kapıları kapattı. İhbar üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi.
2: Bir kuyumcuya inek girmiş.
0: Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından dana bulunduğu dükkandan çıkarıldı.
3: Hobi bahçelerine yönelik yasa resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ayrıntılar haberimizde.
4: Buraya emek verdik. Buraların yıkılmasını istemiyoruz.
0: Hobi bahçelerinin durumuna ilişkin tartışma resmi gazetede yayınlanan yasal düzenlemeyle son buldu. Şu an itibariyle topluca bir yıkım öngörülmüyor.
5: Ağaç yetiştirdik. Yani meyvemiz var, şeylerimiz var. Bunca verilen bir emekler var. Bu emeklerin heba olmasını istemiyoruz.
0: Düzenlemede mevcut yapıların yıkılmasına yönelik bir madde bulunmuyor. Ancak tarım arazilerindeki izinsiz yapılara elektrik, su ve doğalgaz aboneliği verilmesi tamamen yasaklanıyor. Kural ihlali yapanlara da ağır para cezaları öngörülüyor.
6: Bir taraftan da vatandaşımızın gelen bir talebi var. Yani toprağa basabilmek. Ama diğer taraftan da tarım alanlarını böyle hoyratça kullanamayız.
0: Düzenlemeyle konut ve yapı kooperatifleri amacı dışında kullanmak üzere tarım arazisi edinemeyecek. Tarım arazilerine izin alınmadan yapılan her türlü yapı ve tesise, elektrik, su ve doğalgaz bağlantısı ve abonelikleri tesis edilemeyecek. Bu hükme aykırı davranan kurum ve kuruluşlara abone başına 100 bin lira idari para cezası verilecek.
4: Bu zamana kadar yapılanlara devletimiz müsamaha göstersin. Bundan sonraki yapılanlara da artık yapılmayacaksa dur denilsin. Ama yazık, günahtır. Yani insanlar emek harcamış.
0: Ayrıca alkollü içeceklere ilişkin tanıtım ve marka kullanımına yönelik yeni kısıtlamalar getirildi. Buna göre alkol içeren ürünlere ait isim, marka, logo ve amblemler iş yerlerinin içinde ve dışında kullanılamayacak. Düzenlemeyle birlikte alkollü içki markalarına ait görsel ve tanıtım unsurları hiçbir etkinlik alanında yer almayacak.
7: Uyuşturucu, alkol, sanal bahis, kumar ve sigara bağımlılığı milli bünyemiz açısından terör kadar, hatta terörden daha zararlı boyutlara ulaşmıştır.
3: Başkent'te hafta sonunu evde geçirmek istemeyenler için renkli bir etkinlik var. İmrahor Vadisi Millet Bahçesi'nde eğlenceli bir festival düzenleniyor.
8: Yüzümü boyattım tabii. Şimdi arkadaşlarım falan da geldi. Onlarla voleybol falan oynadık. Bayağı eğlenceli geçti.
0: Ankara'da eğlencenin adresi İmrahor Vadisi Millet Bahçesi. Uçurtmalar gökyüzünü süsleyecek. Aileler doğayla iç içe festival havasında bir hafta sonu geçirecek.
9: Düzenli olarak her hafta geliyorum. Bugün seni duyunca daha ekstra sabahtan geldik. Keyfimiz yerinde.
0: Başkentin önemli yaşam alanlarından biri haline gelen İmrahor Millet Bahçesi 20-21 Haziran'da rengarenk etkinliklere ev sahipliği yapacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Emlak Yönetimi İşbirliği'yle düzenlenen organizasyonda çocuklardan yetişkinlere kadar herkes için etkinlikler hazırlandı. Şenliğin en dikkat çeken bölümlerinden biri uçurtma festivali olacak. Gökyüzü yüzlerce renkli uçurtmayla süslenecek. Çocuklar ve aileleri birlikte uçurtma uçurmanın keyfini yaşayacak.
10: Gayet güzel bir etkinlik. Çok hoşumuza gitti. Hava da çok güzel. Çocuklar uçurtma uçuruyor. Ücretsiz oyun alanları.
0: Etkinlik alanında çocukları birbirinden eğlenceli aktiviteler bekliyor. Palyaço gösterileri, DJ performansları, yüz boyama ve kum boyama atölyeleri, şişme oyun parkurları, top havuzları ve zıp zıp alanları gün boyunca minik ziyaretçilerin hizmetinde olacak.
11: En başta şişme havuzlarda oynadım. Sonra annemle uçurtma almaya gittik.
0: Eğlence sadece çocuklarla sınırlı değil. Sahne gösterileri, canlı müzik performansları ve akşam konserleriyle ziyaretçiler gün boyu festival atmosferini yaşayacak. Üstelik tüm etkinlikler de ücretsiz.
12: TGRT FM Haber.
13: Şimdi reklamlar. bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.

0: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
2: Aklınızda bulunsun.
4: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
5: Bugün sizlere HPV'li
6: belli yöntemler var.
5: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
6: Doğum sonrası yapılan
5: vermiş olduğunuz değerli bilgiler.
6: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
4: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
5: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
6: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
7: TGRT FM.
4: Şimdi reklamlar.
8: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

Ben Türkiye'yim. Güneşi toplayan aydınlık ülke. Güneşin bütün renkleri bendedir. Ben renklerin, kültürlerin kardeş olduğu, barış olduğu ülke. Ben bin bir renkte dokunmuş toprak kilim. Ben renklerin ırmak olup aktığı, renklerin şiir olup buluştuğu renkler ülkesi Türkiye.

Ben doğudan batıya uzanan sabah aydınlıklarıyla, akşam ışıklarını yakamozları, güneşle ayı yıldızları buluşturan ülke. Ben karlı dağların başını okşayarak gelen serin rüzgarları sıcak denizlere ulaştıran, bir yanı Karadeniz, bir yanı Akdeniz, bir yanı üşüyen, bir yanı yanan, bir yanı kış, bir yanı yaz, dört köşesi dört mevsim, dört mevsimi kardeş, bir yanı kar, bir yanı güneş, bir yanı sarı, bir yanı yeşil, bir yanı dertli, bir yanı güleç. Bütün güzelliklerin, duyguların ve bütün renklerin ilmik ilmik dokunduğu, bütün renklerin rüzgarlarda harman olduğu güzel toprak, renkler ülkesi Türkiye'yim.

Ben eski uygarlıklardan, yeni çağlara uzanan renkli toprak. Benim renklerim asırlar boyu damla damla toprağa, suya, ağaca, çiçeğe düşmüş. Güneşten, yıldızlardan, bulutlardan. Yağmurlarım gökkuşağının bütün renklerini toprağa indirmiş. Asırlar boyu bütün uygarlıklardan süzüle süzüle damla damla gelmiş benim renklerim. Ben güneşin bütün renklerinin barış olduğu, insanların doğuda batıda, kuzeyde güneyde kardeş olduğu, horonların, semahların, zeybeklerin, barların, halayların el ele olduğu, davulun, zurnanın, kemençenin, tulumun, kavalın, sazların, nice kültür ve uygarlıkların renk renk, aynı bahçede kardeş olduğu, cennet olduğu, barış olduğu en güzel toprak Türkiye'yim.

Benim toprağım ilmik ilmik, tarla tarla, bahçe bahçe, ağaç ağaç, çiçek çiçek, bin bir çeşit renklerle dokunmuş. Renklerin başka hiçbir resimde yoktur. Oğullarım, kızlarım, zeybek, bar, halay ve horona durunca, al yeşil başlıklar, kırmızı cepkenler, sarı yeşil mavi çiçek çiçek oyalar, çiçekli renk renk fistanlar, basmalar, bellerinde renk renk kuşaklar, çiçek çiçek çoraplar, maraş işi üç etekler bindallılar, beyazı alı tel duvaklar, yeşil mor al kadifeler etekler, siyah çizmeler gümüş takılar, horon değil, halay değil, bar değil, sanırsınız renk dolu bir ırmak akar, rengarenk döner kıvrılır oynar, oğullarım kızlarım, bir renk ırmağıdır benim oyunlarım.

Bir renkler cümbüşüdür Türkiye'm. Altın sarısı başaklar dokur tarlalarımı. Yeşil vadilerimden ışıl ışıl ırmaklar akar ve akşamları kızıl güneşlerimi mor dağlara yaslarım. Bir şiir dokurum mor menekşelerle, toroslarda mor çiçeklerle gülerim. Sonra sarı gelir aklıma. Sarı sarı başaklar rüzgarlarda sallanır. Trakya'da sarı sarı ay çiçekleri, tarla tarla güneşlere gülümser ve sarı papatyalar, sarı çiğdemler, sarı gelinler, bahçelerimin sarı gülleri akşamları serin rüzgarlarda titrer.

Türkiye'm, bütün renklerin, güneşin, uygarlıkların, sanatın beşiği toprak. Doğanın en renkli kilimi, desen desen döşenen toprak. Bir kara desem karalar gelir aklıma. Kara gecelerini ışıl ışıl yıldızlar süser. Kara bulutlarla gelir yağmurların bereketi. Kızlarımın uzun ve karadır saçları. Ve bir sevgi pınarıdır kara gözleri. Ayrılıklarda, gurbetlerde, yalnızlıklarda yoksul ve karadır halkımın kaderi. Yarın kara gözleri için alın teriyle çıkarılır Zonguldak'ımın çileli kara kömürleri. Ve ne serindir asırlık çınarlarımın kara gölgeleri. Ekmeğime katık yaptığım kara zeytin, bağlarımın kara gözlü üzümleri. Ve bir çılgın, bir hırçındır hamsi gözlü çay kokulu Karadeniz'im. Ve Fransız'a meydan okur Antep'te yiğit şahinim ve kara yılan.

Bir renk cümbüşüdür Türkiye'm. Mavi deyince maviler gelir. Nazar boncukları mavi mavi. Kütahya'nın mavi çinileri. Hiç kirlenmesin derim. Mavi göklerim, mavi denizlerim.

Renklerin, mevsimlerin ülkesidir Türkiye'm. Renkleri topraktan, çiçekten, ağaçtan ve gönül güzelliğinden gelir. Yeşil deyince akla Türkiye'm gelir. Karadeniz'de bir yeşil kaç tondur sayılmaz. Yaylaların çimen yeşili, bazen yeşil yeşildir elmaların. Karadeniz'i süsler yemyeşil fındık bahçelerin, çay bahçelerin. Ege'de yeşildir yarın zeytin gözleri. Asırlık çınarlarıyla bir başkadır yeşil Bursa. Camileri süsler yeşil çinilerin. Badem yeşili, ceviz yeşili. Bir coşkulu akar yeşil ırmak. Ve göllerin süsüdür yeşil başlı gövel ördek.

Bir renkler ülkesidir Türkiye'm. Renklerin kardeş olduğu, barış olduğu, aydınlık, bereketli, inanmış toprak. Kırmızı al dediğimde önce ay yıldızlı al bayrağım gelir. Denizlerde yıkanan, denizleri aşıp mor dağlara yaslanan al güneşim gelir akşamları. Tarlaları süsleyen al gelinciklerim. Karadeniz'de demlediğim kan kırmızı tavşan kanı çayım. Gelin alaylarımın al atları, al duvaklı gelinlerim. Gelinlerimin çiçek çiçek kınası. Kırmızı gülün alı var, kırmızı gül demet demet. Ocak başlarının kor alevleri, türkülerle selam götürür allı turnalarım. Ulusumun onurudur şehitlerimin kanı. Al bayrağımda asırlardır şan ve şerefle dalgalanır. Asırlardır ışık ışık parıldar Mehmetçiğimin şanı.

Renkler, güzellikler ülkesidir Türkiye'm. Renkleri, güzellikleri başka hiçbir resimde yoktur. Bir onda vardır akça bir ak, kirlenmemiş bir beyaz. Göllerini süsler zambak, masmavi göklerimin pamuk bulutları. Adana'mın akçacık pamuğu, Akdeniz'imin ak köpüklü dalgaları.

Kızlarımın beyaz gelinliği, göklerimizin süsü beyaz güvercinler, yaylalarımın bahar sesi ak kuzularım. Ve asırlardır başı dik hürriyet aşığı, insan ve hak sevdalısı ulusumun kirlenmemiş ak alnı, analarımın ak sütü, babalarımın helal kazancı ve bayrağımı asırlardır süsleyen hürriyetimin bembeyaz ayla yıldızı. Alnı ak, yüzü güleç, sabrı da umudu da hiç tükenmeyen, çileli, fedakar, alnına kara değmemiş, renkleriyle cumhuriyeti zenginleştirmiş, renklerini ulusunun birliğine, dirliğine katmış. Güzel insanların diyarı Türkiye'm, el ele, gönül gönüle ve de omuz omuza, Türkiye denilen tek bir halaya durmuş, doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle, tek bir gönülde Türkiye'liyim sevdasıyla kardeş olmuş, barış olmuş, yiğit çalışkan insanların diyarı Türkiye'm. Bugün her yerde, her zaman, huduttan hududa senin nöbetini tutuyor vatanın yiğit oğulları. Senin barışını, her karış toprağını koruyor vatanın can evlatları. O tarihi şanla dolu en büyük asker, ona gururla sesleniyor bütün bir ulus. Selam sana Mehmetçik, selam sana en büyük asker.

0: aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli, hızla harcama.
1: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.

0: Fetahullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
1: Alo.
2: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir
1: dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
4: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstüne ölmüş.
2: Aa süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
0: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
5: Aklınızda bulunsun.
6: 5000 yıllık tarihiyle çay kalp krizi riskimizi azaltıyor. Ülkemize geç girmiş olmasına rağmen çok sevilen çay farklı demleme yöntemleriyle dünya üzerinde haklı birine sahip. Türk insanının sevdiği çay kalp krizi riskini azaltıyor. Ülkemizde her 10 kişiden 9'u gün içinde en az bir kez çay içiyor. Toplumun yarıya yakını günde 5 bardaktan fazla çay içerken gençlerde bu alışkanlık yerini kahveye bırakıyor. Uzmanlar bol bol çay içenlerin kalp krizinden ölme riskinin yarı yarıya azaldığına dikkat çekiyor. Yine araştırmalar günde 2 fincan kahvenin kolon kanseri riskini %25, safra kesesinde taş riskini %45 azalttığını gösteriyor. Ancak kahvenin çok fazla tüketilmesi yüksek tansiyona sebep olabiliyor.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Sağlıklı Türkiye. Merhabalar sevgili izleyiciler. Bugün sizlere safra kesesi ve hemoroidden bahsedeceğiz. Ve aramızda çok değerli bir konuğumuz olacak. Kendisi genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Hasan Taşçı bizlerle olacak. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Nasılsınız?
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Sizleri gördük. Çok iyi olduk hocam. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık geldiğiniz için. Hemen konumuzu ben anlattım mı yalnız girişimizde? Safra kesesi ve hemoroidden bahsedeceğiz bugün sizlere. Tabii. Ben öncelikle safra kesesinden başlamak istiyorum hocam. Safra kesesi nedir? Kimlerde görülür, nedenleri nelerdir?
3: Tabii. Şimdi safra kesesi karaciğerin ön alt yüzünde ters duran bir armut şeklinde tarif ediyoruz.
2: Evet.
3: Gerçekten adı gibi bir kese. İçinde safra birikiyor. Karaciğerden gelen safra kesenin içinde bekliyor. Bu bekleme sırasında sıvı olan safra konsantre hale geliyor. Yani koyulaştırılıyor. Biz buna ayran şeklinden yoğurt şekline dönme diye tarif ediyoruz. Ve biz yemek yedikten sonra safra kesesinin kasılması gerekiyor. Özellikle yağlı yemeklerden sonra safra kesesinin kasılıp o safrayı boşaltması gerekiyor. Ve 12 parmak bağırsağından bir uyarı geliyor safra kesesine yemek yediğimizde. Yani bana gıdalar geldi, artık safrayı gönder diye bir haber geliyor. Ve bu haberle safra kesesi kasılarak safrayı 12 parmak bağırsağına akıtıyor.
2: Evet.
3: Dolayısıyla sindirim sistemimize, yani sindirim olayına yardım eden, karaciğer tarafından salınan bir sıvıdır safra ve bu safranın yarı yolda beklediği oluşuma da safra kesesi diyoruz.
2: Evet, aslında yemiş olduğumuz yiyeceklerden de kaynaklanıyor değil mi hocam? Yani safra kesesi hastalıkları yemiş olduğumuz yiyeceklerden de hazımsızlık yaparak yola çıkıyoruz ve hastalıklar meydana geliyor.
3: Şimdi tabii safra kesesi içindeki safranın bağırsağa boşalması gerekiyor. Zaten boşalma işlemi olmazsa sağlıklı hayat olamıyor. Özellikle şöyle oluyor. Yağda eriyen vitaminlerin emilebilmesi için safraya ihtiyaç var. Yani safra olmadan yağ sindirimi olmuyor.
2: Evet.
3: Yağ sindirimi olmayınca da yağda eriyen vitaminler emilemiyor vücutta. Bunlar A, D, E ve K vitaminleri. Özellikle K vitamini kanama pıhtılaşmayla ilgili bir vitamin ve bunun eksikliğinde kanama pıhtılaşma bozuklukları oluyor ve hastalar uzun süre yaşamaları mümkün değil. Sindirim sistemi kanaması oluyor, idrar yollarında kanama oluyor, bazen ağız burundan kanamalar olarak bu hastaları kanamayla biz kaybedebiliyoruz.
2: Aslında organlarımızın en önemli yerinden biri olması gerekiyor.
3: Tabii ki, yani buradaki ana prensip safranın mutlaka bağırsağa akması gerekiyor. Kaldı ki o safra akamazsa bir şekilde, o zaman karaciğere dönük de bir birikim oluyor, bir gerginlik oluyor ve karaciğer bozukluğu devreye giriyor.
2: Evet.
3: Karaciğer bozukluğu siroza kadar varan ya da erken evrede karaciğerin iflas etmesi şeklinde, yetmezliğe girmesi şeklinde bir bozukluk ortaya çıkabiliyor. Bu safranın akamaması, yani safranın staz dediğimiz durgunluğu da yaşamak mümkün değildir diye söylüyoruz.
2: Peki, en sık kimlerde görülüyor hocam?
3: Şimdi safra kesesinin tabii ki hastalıklarından bahsederken safra kesesi taşlarından bahsediyoruz.
2: Evet.
3: Safra kesesi taşları en çok hanımların hastalığı olarak söylüyoruz. Hı-hı. Genellikle toplumda her 8-10 kadının birinde safra kesesinde mutlaka taş oluşumu söz konusudur.
2: Evet.
3: Burada 40'lı yaşların üstüne çıkmak var. Kilo almış hanımlarda, çok doğurmuş hanımlarda ve uzun süre rejim yapan yahut da beslenme şeklini değiştiren insanlarda safra kesesi taşları daha sıklıkla görülebiliyor. Erkeklerde de safra kesesi taşı mevcut olabilir ama bu hanımlardan çok daha az oranda görülüyor. Onlarda da safra kesesine bağlı komplikasyon dediğimiz yani oluşan olaylardan hayatın tehlikeye girdiği tablolar erkeklerde daha sık olarak rastlanıyor.
2: Peki safra kesesi taşları neden oluşuyor hocam? Genelde izleyicilerimiz merakla bekler, yediğimiz besinlerden dolayı kaynaklı mıdır diye.
3: Tabii. Şimdi safra kesesinde taş oluşması için iki şey gerekiyor.
2: Evet.
3: Yani iki mekanizma olması gerekiyor. Ya safranın kasılamaması lazım. Yani safra her yemekten sonra boşalması gerekiyor.
2: Evet.
3: Bu boşalma işlemini yapamıyor. Dolayısıyla safra kesesi orada ters bir armut şeklinde duruyor. Sapı da safra kanalı. Oradan boşalamayınca, yani sıkıp da safrayı boşaltamayınca gelen safra karaciğerden direkt bağırsağa geçiyor ve safra kesesinin içindeki safra orada duruyor. Boşu boşuna durmuş oluyor ve bu zamanla çökelti oluyor. Bu çökeltinin içinde mikroorganizmalar zamanla yerleşiyor. Önce safra çamuru, safra kumu dediğimiz tablo ortaya çıkıyor ki ultrasonlarda bazen bu terimleri görüyoruz. Yani safra çamuru olmuş, safra kumu olmuş.
2: Evet.
3: Ve daha sonra da bunun içine mikroplar yerleşerek safra taşları oluşuyor. Evet. Genellikle o safra taşının olduğu yerde enfeksiyonlar da mevcut oluyor. Bu safra kesesine bağlı sebep. Bir de safranın kendisinin akışkanlığı önemli.
2: Evet.
3: Safra normalde akması gerekiyor. Safranın konsantrasyonu artarsa, yani bizim derişik dediğimiz yahut da daha çok koyu kıvamlı hale gelirse akışkanlıkta bir eksiklik olup yine safra yollarında staza bağlı çökeltiler ve taşların oluşması söz konusu. Yemeklerle ilişkisi var mı diyorsanız, tabii ki yemek çeşidi de değil ama özellikle şimdi kandaki kolesterol, safra tuzları ve lesitin dediğimiz maddelerin oranlarında bir değişiklik olduğu zaman safra taşları daha çok oluşuyor. Biz daha çok konsantrasyonu artıran yağlı gıdaları yediğimizde, onun için şişmanlar dediğimiz, kilolu dediğimiz hastalarda bu yedikleri gıdaya bağlı olarak konsantrasyon artışı oluyor. En önemlisi de burada suyun az alınması.
2: Evet.
3: Sıvının az alınması da yine kandaki konsantrasyon, yani yoğunluğu artırdığı için, o bizim ayran kıvamından yoğurt kıvamına geçiş olduğu için daha çok çökertler olabiliyor. Ana söylemek istediğim şey, suyun az alınması bir sebep olabilir.
2: Evet. Suyu her zaman da tabii ki çok fazla
3: su zaten normal sağlık içinde içilmesi gerekiyor. İnsanların kilo başına, işte günde her kilo başına, her saatte 1 gram idrar çıkartmaları gerekiyor.
2: Gerekli.
3: Yani dolayısıyla yetişkin bir 70 kiloluk bir insanın işte 2 litreye yakın bir idrar çıkartması gerekiyor ve o idrarı çıkartacak kadar da sıvı alması gerekiyor, eğer bir böbrek bozukluğu yoksa.
2: Peki safra kesesi taşı olan bir insanda hazımsızlık normal midir hocam?
3: Şimdi safra kesesi taşı olan bir insanda hiçbir şikayet de olmayabilir.
2: Evet.
3: Biz tesadüfen bir check-up sırasında safra kesesinin içinde taşları tespit ederiz ve hastalar benim bir şikayetim yok diyebilirler.
2: Evet.
3: Ama sindirim sistemi şikayetleri, gaz, hazımsızlık, karında şişkinlik, tuvalete gitmekte zorluk, bazen geğirme gibi karında bir şişkinlik gibi şikayetler hastalar söyleyebilir. Ya da işte göğüs kemiğimin arkası yanıyor gibi bir şikayetler de bulunabilir. Bunlar keseye bağlı olabilir de olmayabilir de. Ama bazı safra kesesi hastalıklarında omuz ağrısı, özellikle sağ omuz ağrısı ya da sırt ağrısı hastalar tarif edebilir. Özellikle iltihaplı durumlarda sırtta iki kürek kemiğinin ortasında bir bölgede uyuşukluk ya da ağrıdan hastalar bahsedebilir. Buna eskiler safra kesesi romatizması denirdi.
2: Evet.
3: Bunu şunun için söylüyorum, bu hastalar kaplıcalara giderlerdi. İşte fizik tedavi olmak için bazı yerlere giderlerdi. Sonunda bunları bir doktor, şu safra kesene bir bakalım, senin şikayetlerin onun olabilir diyene kadar sanki bir romatizma hastasıymış gibi dolaşırlardı. Bir diğer bulgu da safra kesesi kalp hastalığı dediğimiz bir terim var.
2: Evet.
3: Safra kesesi kalbi. Bu da şöyle bir şey. Safra kesesi taşı olan hastalarda karında hazımsızlık ve şişkinliğe bağlı olarak kalbin ekseninde bir bozulma olabiliyor.
2: Evet.
3: Özellikle midede bir şişkinlik oluyor. Kalbin normal durması gereken açı bozulabiliyor.
2: Aslında sıkıştırmış oluyor
3: kalbi. Tabii hastada bir çarpıntı ve sanki enfarktüsün varmış gibi bu bulgular olabiliyor. Bu hastalar bazen anjiyografiye kadar gidebiliyor. Çünkü gerçekten gittikleri acil servislerde bunlara enfarktüs mü geçiriyor, kalbinde bir sorun mu var diye ileri tetkik yapılabiliyor.
2: Evet.
3: Onlarda bir şey bulunmuyor ve safra keselerine bir bakıldığı zaman sebebin safra kesesi taşı yahut da safra kesesi taşına bağlı bir iltihap olduğu söyleniyor. Bunlara da safra kesesi taşına bağlı kalp hastalığı şeklinde eskiler isim verirdi.
2: Peki hocam, nasıl tedavi yöntemleri nasıldır? Nasıl tedavi şekilleri var?
3: Tabii. Safra kesesi hastalıklarında tek tedavi şekli var. Safra kesesinin çıkartılması.
2: Tamamen yani, komple.
3: Safra kesesinin tamamının alınması diye tek bir tedavi şekli var. hastanın hiçbir şikayeti yoksa dahi biz bunu öneriyoruz. Çünkü safra kesesi alınmadığında neler olabilir diye bir soru mutlaka sormak gerekiyor. Safra kesesi iltihabı çok ciddi bir durumdur. Apandisit delinmesi gibi hayatı tehdit eden bir durumdur. Safra kesesi perforasyonu dediğimiz delinmelerde hayat riski söz konusudur. Onun için bu tabloya gelmeden o safra kesesinin alınması gerekiyor. Biraz önce söylediğimiz safra kesesinin bir kanalı ve içinde kesede de bir taşlar var. Evet. O kanalcıktan taşlar safra kanalına düşebilir. 12 parmak bağırsağında çifte namlusu şeklinde böyle pankreasın ve safra ana safra kanalı yan yana açılıyor. Buradaki taş orayı tıkayabilir ve tıkanma sarılığı olabilir.
2: Evet.
3: Halk arasında buna kara sarılık deniyor. Bu kara sarılık safra kesesi taşından olabilir. Ondan olabilir ya da bir kanserden olabilir. Safra yolları kanserinden olabilir. Yani o safranın önüne bir engel olan bir yerde kanser. En çok da pankreas başı kanserinde olabilir. Yani bir sarılık pankreas başı kanserine mi bağlı, taşa mı bağlı diye mutlaka biz onun ayrımını yaparız. Ama tıkanma sarılığı olmadan, taşlar düşmeden o kesenin de yine alınması gerekiyor. Evet. Yine bu taşa bağlı pankreatit dediğimiz bir tablo var. Pankreatit biliyorsunuz yoğun bakımda yatmayı gerektiren uzun takipleri olan ve hayatı tehlike altına soktuğu yine çok ciddi bir durumdur.
2: Evet.
3: Bunun için de gene safra kesesi taşı hiçbir şikayet yoksa bile biz ameliyat öneriyoruz. Bir de sonuncu sebep var ki safra kesesi kanseri çok ciddi bir kanser çeşididir.
2: Evet.
3: Ve de genellikle %80 safra kesesi kanseri taşlarla birlikte oluyor.
2: Birlikte olur.
3: Dolayısıyla yani o taşın yarattığı iritasyon dediğimiz onun tarihine bağlı olarak mı kese kanseri oluşuyor diye böyle bir teori de söz konusu. Dolayısıyla safra kesesinde taş görülürse mutlaka ameliyat öneriyoruz.
2: Yani taşları almıyoruz, keseyi.
3: Burada mutlaka keseyi mutlaka almak gerekiyor. Burada vurgulamak istediğim hiçbir şikayet yokken de keseyi almak gerekiyor. Ama komplikasyon olduysa, yani kese delindiyse, iltihap olduysa, şikayetleri varsa da zaten alınması gerekiyor.
2: Peki safra kesesi alındıktan sonra hastada herhangi bir durum, komplikasyon söz konusu değil mi hocam?
3: Şimdi safra kesesini aldığımızda biz çalışmayan bir safra kesesini alıyoruz.
2: Evet.
3: Yani o kese kasılacak, safrayı bağırsağa akıtacaktı.
2: Evet.
3: Bu sağlıklı bir keseydi ve bu fonksiyonunu yapmayan bir kese. Dolayısıyla normalde karaciğerden çıkan safra bağırsağa normal akıyor 12 parmak bağırsağına. O keseye artık uğramıyor. Dolayısıyla biz o çalışmayan keseyi aldığımız için hastanın normal fizyolojisini hiç bozmuyoruz. Biz orada taş olan, iltihap olan ve işte turşulaşmış ya da ekşimiş gerçekten onun içeriğini görseniz ya bu benim vücudumda mı ben bunu taşıyordum diyeceğiniz bazen cerrahat olan bir keseyi oradan çıkartıyoruz ki bunun zaten bir fonksiyonu yok. Hastaların da ben kesemi aldırdım diye ameliyattan sonra herhangi bir yasağı, herhangi bir hayat kısıtlamaları söz konusu değil.
2: Evet hocam. Peki hasta ameliyat olmazsa ne olur? Nelere yol açar?
3: Tabii ki. Bir safra kesesi hastası da taş tespit edildi ve ameliyatı reddetti.
2: Evet.
3: Onu bekleyen tehlikeler. Safra kesesinin iltihabı. Buna taşlı kolesisit diyoruz.
2: Evet.
3: Bu iltihaba bağlı kesenin delinmesi.
2: Evet.
3: Bu bir acil bir durumdur.
2: Az önce de bahsetmiş olduğunuz
3: tabii ki,
2: gibi
3: o kesenin delinmesi.
2: Sonra, tabii, ciğere.
3: Tabii ki o taş kesedeki taşların düşüp tıkanma sarılığına yol açması, bir pankreatite sebep olması, kese delinmesinden dolayı karın zarının iltihabı tıpkı apandisit delinmesinde olduğu gibi diyoruz. Bunların hepsi hayati tehlikedir. Bunların başına gelmemesi için erkenden safra kesesi ameliyatı olması gerekiyor.
2: Peki hocam hangi yöntemi tercih ediyorsunuz en çok ameliyatlarınızda?
3: Son 100 yılda tıpta ne gelişmeler oldu dendiğinde iki şey söyleniyor. Bir tanesi laparoskopik cerrahi dediğimiz bir yöntem. Burada eskisi gibi artık hastanın karını açılmıyor. Yani karın katlarını cildi altındaki kesmiyoruz. Ufak borucuklarla karnın içine giriyoruz ve safra kesesini oradan çıkartıyoruz.
2: Şu an VSP'lerimizde de gösteriyor ekranlarda hocam.
3: Evet.
2: Safra kesesi.
3: Burada
2: ameliyatımız.
3: Göründüğü gibi safra kesesini karaciğer yatağından koterle çıkartıyoruz. Bu görünen işlem 10-15 dakikalık bir işlemdir. O astığımız safra kesesidir. Gördüğünüz gibi normal bir keseyi görmüş olsanız bu iltihaplı bir safra kesesidir. İçinde cerrahat doludur. çıkarttığımız karaciğer yüzeyi de orada görünmektedir.
2: Gerçekten artık çürümüş bir şekil almış hocam.
3: O iltihaplı bir safra kesesidir gördüğünüz. Evet. Normal kese mavi, yani açık renkte, hatta şeffaf kadar görünen bir şekildedir, evet, ve sağlıklıdır. Bu çalışmayan bir safra kesesidir. Göründüğü gibi bu karnın içine soktuğumuz o küçük aletlerle safra kesesini karaciğer yatağından ayırdık.
2: Hocam biyopsi dedikleri şey bu mudur?
3: Tamam, bu yöntemle biyopsi de alıyoruz ama şu, evet, anda safra kesesini oradan dışarı çıkartıyoruz gördüğünüz gibi.
2: Evet.
3: Biyopside yine göbekten bir küçük delikle giriyoruz ve küçük 2 milimetrelik bir başka delikle karaciğerden ya da karın içindeki şüphelendiğimiz herhangi bir yerden bir parça alıp patolojiye gösteriyoruz. Buna da laparoskopik yöntemle biyopsi diyoruz.
2: Evet.
3: Yani burada vurgulamak istediğim ameliyat şekli artık bütün dünyada laparoskopik kolestektomidir. Evet. Yani karnı açmadan delik, bir küçük delikle safra kesesinin dışarıya alınmasıdır. Evet. Alınması yöntemidir. Bu vesileyle bir diğeri nedir, ikinci ilerleme diyorsanız, organ nakilleridir.
2: Organ nakli.
3: Orada organ, evet, nakilleridir tabii.
2: Çok önemli.
3: Yani böbrek nakli, karaciğer nakli, evet, ya da bağırsak nakli gibi diğer nakillerdir, hı-hı, ki bu da son 100 yıl içindeki tıptaki en büyük ilerlemelerden biridir birisi tabii ki.
2: Peki hocam, açık ve kapalı ameliyatların arasındaki fark nedir? Yani açık ameliyat olmasının sebebi nedir?
3: Şimdi kapalı bir ameliyatta, yani bu laparoskopik, evet, yöntemle başlayıp açık ameliyata geçilebilir. Açık ameliyat dediğimiz ameliyat da klasik ameliyat şekli ya da karnın tam orta hattan yukarıdan aşağıya 15-20 santim kadar açmak, evet, ya da kaburga kavisi dediğimiz kaviste yine karnı yanlamasına açmak ve, evet, direkt olarak karnın içine girip yapacağımız işlemi, keseyi çıkartacaksak, hı-hı, keseyi çıkartma işlemi direkt olarak görüp yapmaktır. Tabii burada bir karnın cildinin, estetik cilt altının ve kaslarının, evet, kesilmesi söz konusudur. Sonra onları dikiyoruz biz ama hastanın mobilize olması diyoruz. Yani ayağa kalkması, evet, tabii ki diğer yöntemden kıyaslanmayacak kadar daha uzundur. Laparoskopik yöntemde hasta 5-6 saat sonra, hı-hı, gıdasını alabilir. Ertesi gün normal evine gidebilir. Hatta normal mesaisine, işine, gücüne de gidebilir. Oysa klasik yöntemde, yani açık ameliyatta hasta 4-5 gün hastanede yatıyor. İşte, evet, ilk yürüyüşü biraz zor olabiliyor. Hareketlenmesi, hı-hı, zor olabiliyor. İşte sindirim sistemin çalışması için bir süreye ihtiyaç oluyor. Yani hem konforunda bir, evet, eksiklik, hem de sağlık açısından da bir takım sakıncaları olan bir yöntemdir.
2: Evet. Hocam peki ameliyata gelmeden önce ilaç tedavisi uyguluyor musunuz hastalarınıza?
3: Safra kesesi hastası, hı-hı, iki şekilde bize gelir. Ya hiçbir bulgusu yoktur, yoktur, sadece tespit, evet, edilmiştir. Biz ona gel ameliyat ol diyoruz. O gün geliyor. Geldiğinde check-up dediğimiz bir dizi tetkikten geçiyor. Evet. Bunlar mutlaka kanına bakılıyor, hı-hı, idrarına bakılıyor. İşte kan sayımında bir eksiklik var mı yok mu diye bakılıyor. Kanda üresi, şekeri, yani böbrek fonksiyonları normal midir diye bakılıyor. Göğüs hastalıkları, kardiyoloji dediğimiz kalp hastalıkları açısından hasta tetkik ediliyor ve hasta, biz ona anestezi onamı diyoruz, anestezi onayı diyoruz. Bu tetkiklerden geçtikten sonra bu hasta anestezi alabilir deniyor ve biz o hastayı o zaman ameliyat ediyoruz. Bizim ameliyatımız ameliyat masasında 10-15 dakika bir süreyi alıyor. Evet. Ve bu hastalar işte yarım saat sonra da servise geliyor. 4-5 saat sonra normal, hı-hı, gıdalarını alabiliyorlar. Bugün ameliyat ettiğimiz bir hasta ile bir gün sonra ertesi sabah gelip hadi güle güle diye onları normal evlerine gönderiyoruz. Tabii ki.
2: Evet.
3: Herhangi bir dikiş alma sorunu yok. Çünkü oradaki küçük delikleri de biz estetik, hani söyleniyor.
2: Evet.
3: Bir yöntemle kapatıyoruz ve bir dikiş alma sorunu olmuyor.
2: Evet. Peki hocam, şunu da ben sormak istiyorum kendi adıma. Ya her hazımsızlığı biz safra kesesi taşı olarak bilmeli miyiz, yoksa dediğiniz gibi başka hastalıklarla da karıştırmalıyız?
3: Şimdi tabii safra kesesi hastalıkları başka hastalıklarla karışıyor. Bu sindirim sisteminin tüm hastalıklarını, evet, bu gruba almak lazım. Özellikle yemek borusunu ilgilendiren, hı-hı, hastalıklar. Yemek borusunun alt ucunda bir reflü dediğimiz çağımızın hastalığı olan, evet, hastalık söz konusu. Midedeki gastrit ve sindirim bozuklukları, 12 parmak bağırsağındaki ülserler.
2: Evet.
3: Psikosomatik hastalık dediğimiz ruhsal durumumuzda çok ilgili olan işte tuvalete gitme, yani boşaltım sorunları olan hastalıklar, evet, grubu safra kesesi hastalıklarını hep taklit ederler. Dolayısıyla bir safra kesesinde taşı görüp de diğer tetkikleri, evet, yapmamak olmaz. Bir safra kesesi taşı gördüğümüz hastaların midelerine de bir mutlaka gastroskopi yahut da gerekiyorsa bir kolonoskopi tetkiklerini mutlaka yaptırıyoruz.
2: Peki hocam, yapmış olduğunuz ameliyatlarda genel anestezi gerekiyor mu?
3: Tabii ki genel anestezi gerekiyor. Çünkü karnın içini karbonhidratlı gazıyla şişiriyoruz. Ama bu hiçbir zaman işte boğaza o tüpü tutaklığımız uzun anestezi çeşitlerinde bir anestezi şekli değil. Daha basit ve daha kısa süreli bir anestezi şekli uygulanıyor. Burada bir de taşsız safra kesesi iltihabından bahsetmek gerekiyor.
2: Evet,
3: hocam. Taşsız safra kesesi ameliyat hastalığı şu. Normalde hasta safra kesesi iltihabı geçirebilir. Ama tetkiklerde kesesinde taş çıkmaz.
2: Taş çıkmaz.
3: Biz buna...
2: Aslında aynı belirtileri yaşar değil mi hocam?
3: Hasta aynı belir. Ateşi olur, safra kesesi iltihaplanır, karnı ağrır. Bir de bu hastalar şeker hastası olabilir.
2: Evet.
3: Özellikle diyabet hastalarında safra kesesi komplikasyonları ağır seyreder. Yani o kolay delinir. Şeker kolay ayarlanamaz. Evet. Bir de nörolojik defisiti dediğimiz, yani algılaması eksik olan yaşlı grup hastalarda ya da bebek grubu hastalarda şikayetini dile getiremez. Kesesinde de taş yoktur ama kesesi dilinebilir.
2: Dilinebilir.
3: Evet. Ve burada bir hayati tehdit söz konusudur. Yani bir şeker hastasında kesesinde taş yoksa bile safra kesesi delinmesini mutlaka aklımızda getirmemiz gerekiyor ve mutlaka erken dönemde bu bulgular başlar başlamaz safra kesesini almak gerekiyor. Yani bu şikayetlerle gelen bir hastada geciktirmemek gerekiyor hastayı. Şeker hastalığı varsa, safra kesesi taşlı varsa zaten erken davranmak gerekiyor. Yoksa da kesesinde taşı yok, bir sorun olmaz deyip düşünmemek gerekiyor.
2: Evet. Şimdi izleyicilerimizden bir soru geldi hocam. Safra kesesi taşları kanser yapar mı? Az önce bahsettik ama izleyicimiz tekrar soruyor.
3: Tabii ki. Safra kesesi taşının direkt kansere sebep olduğunu söyleyemiyoruz. Böyle bir teori var, hipotez var ama şunu biliyoruz. Kanser hastalarının çoğunda taş var.
2: Taş var.
3: Bu sebep olduğunun bir göstergesi olarak bütün dünyada kabul ediliyor.
2: Evet. Peki hocam, kemoterapiler yine aynı şekilde safra kesesi kanserinde de aynı şekilde süreç devam ediyor mu?
3: Şimdi safra kesesi kanseri olduğunda bu bizim agresif tip kanser çeşit dediğimiz kanserlerdendir. Erken müdahale etmek gerekiyor. Karaciğer yatağıyla birlikte ya da bazen karaciğerin o yarısıyla birlikte tümörü çıkartmamız gerekebiliyor. Yayıldığı lenf bezlerini çıkartmak gerekiyor. Yani mutlaka erken dönemde ameliyat yapmak gerekiyor. Ameliyat sonrasında da işte normal onkolojik tedavi yahut da radyoterapi gerekiyorsa onlara müracaat etmek gerekiyor.
2: Evet hocam, teşekkür ederiz. Hocam, safra kesesinden bahsettik ama ben hemen diğer konumuza da geçmek istiyorum. Hemoroidden başlamak istiyorum. Hemoroid neden kaynaklanır hocam?
3: Şimdi sindirim sistemi biliyorsunuz uzun bir boru düşünün. Evet. Ağızdan başlıyor, makatta sona eriyor.
2: Evet.
3: Bu uzun boru bazı yerlerde genişliyor. İşte bazı yerlerde şekil değiştiriyor. Makatın son, yani makatı son kabul edersek, oradan da 1,5-2 metrelik bir kalın bağırsak bölümü var. Evet. Orası kalın bağırsak daha çok depo görevi görüyor. Makatın son kısmında da dışarıya atılması gereken atıklar bekletiliyor ve belli zamanlarda tuvalete gidip onları atıyoruz.
2: Evet.
3: Bu son kısımdaki bozuklukların oradaki damarların şişmesinden hemoroid dediğimiz hastalık meydana geliyor. Hemoroid halk arasında hemoroid memesi olarak söylenebiliyor.
2: Evet.
3: Bahsur olarak söylenebiliyor. Ya da sadece makatımda meme şeklinde söylenebiliyor. Oradaki sünger gibi zaten olan kan damarı yumaklarının büyümesi ve makatın dışına çıkması şeklinde hemoroid hastalığını söylüyoruz.
2: Belirtileri hocam bahsetmiş olduğunuz gibi, yani zorlanmadan dolayı mı oluyor yoksa?
3: Şimdi buradaki neden hemoroid oluyoruz? Evet. Orada madem ki o süngerler var. Makatın son kısmı çıkış kısmı. Hemoroid plexusu dediğimiz damar yumağı, süngerimsi bir yumak var. Orada duruyor ve sıvının kaçmasını ve gazın kaçmasını engelliyor. Eğer biz tuvalete gidip çok ıkınırsak o mebeleri aşağı doğru göç ettiriyoruz.
2: Evet.
3: Ve onlar makatın içinde durması gerekirken dışarıda, makatın dışına çıkıyor. Böylece makattan bir kaçak da oluyor dışarıya. Yani sıvı kaçağı oluyor. Ve makat çevresi tahriş oluyor. O dışarıya çıkan memeler daha çok büyüyor.

0: öneriyoruz. Evet. Bunların başında tuvalet terbiyesi dediğimiz bir terim var. Tuvalet terbiyesi şu, çocuklarımıza öğrettiğimiz gibi bebeklik çağından sonraki aklı kesmiş çağından itibaren çocuklarımızı her sabah tuvalete gitsin demiyor muyuz?
1: Evet.
0: Yani olmadı sabah akşam yahut da tuvalete gönderiyoruz. Ama yetişkin döneminde bu tuvalet terbiyesini biz unutuyoruz.
1: Evet.
0: Beslenme şeklimiz de buna etkili oluyor ve günler sonraya bu tuvalet erteleniyor. Oradaki basınç, bağırsağın içindeki basınç başta hemoroid hastalığına yol açıyor. O makat bölgesindeki çatlaklara ya da oradaki apseciklere yol açıp fistüllere yol açabiliyor. Kalın bağırsağın içinde atılması gereken atıkların durmasından dolayı, uzun süre durmasından dolayı da kalın bağırsak mukozasında değişiklikler, polip dediğimiz oluşumlar ve bunlardan da kalın bağırsak kanserleri...
1: Farklı farklı hastalıklar çıkıyor değil
0: tabii
1: mi
0: yani
1: hocam?
0: Kalın bağırsak kanserleri meydana geliyor.
1: Evet,
0: yani fizyolojik tuvalete gitmek gerekiyor özet.
1: Evet.
0: Bu da fizyolojik tuvalete gitmek ne demek? Ya iki günde bir kere yengeç.
1: Evet.
0: Ya da günde iki kez tuvalete gitmek, bunu normal kabul ediyoruz.
1: Evet.
0: Bunun dışındakileri anormal tuvalete gitmek olarak söylüyoruz. Tuvalette uzun süre kalıp ıkınmak da yine hemoroidin oluşumunun sebeplerinden birisi.
1: Peki hocam en çok kimlerde görülür?
0: Şimdi hemoroid hastalığı bir kere yetişkin yaştan sonra ortaya çıkan hastalık. Bizim polikliniklere gelen hastalarımızın hemoroidin var denen hastaların yarısı gerçekten hemoroid.
1: Evet.
0: Öbür yarısında başka hastalıklar söz konusu. Hı-hı. Gençlerde çatlaklar ya da makat çevresi apseler, bazen de o civardaki kıl dönmeleri
1: meydana geliyor.
0: Olabiliyor. 40 yaşın üstünde makatımdan yahut da tuvaletten bir şikayetim var diye gelen hastalarda, bir de kanamam var, son zamanlarda kan görüyorum tuvaletimde dediklerinde, onlarda da makatın son kısmında kanser ya da kalın bağırsağında bir kanser var mı diye mutlaka aklımıza getirmemiz gerekiyor. Onlara da bir kolonoskopi mutlaka biz istiyoruz.
1: Peki tedavi edilmezse ne olur hocam hemoroid?
0: Hemoroid hastalığının ilk evrelerinde zaten
1: ilaç tedaviniz var
0: ilaç,
1: mı?
0: Tabii ilaç tedavisi veriyoruz. Bu ağrılarını yok etmeye, oradaki bölgeyi uyuşturmaya yönelik, tuvalete eğer kabız çıkıyorsa tuvaletini yumuşatmaya yönelik tedaviler. Ama tabii altında bir kanser olmadığını mutlaka önce bir garanti altına almamız gerekiyor. Yani 40 yaşın üstünde mutlaka kolonoskopi, başka bir hastalık olmaması gerekiyor. Bizim üçüncü ya da dördüncü evre dediğimiz hemoroid memeleri makatın dışına taştıysa, onların ilaçla artık düzelmeleri mümkün değil. Biz onları eski haline döndürecek hemoroid ameliyatı hastalara gerçekten öneriyoruz. Burada da yine klasik eski ameliyat tipi ameliyat ve bir de modern ameliyat diye bir iki yöntem var. Klasik yöntem hemoroid ameliyatında dışarıya sarkan hemoroid memelerini biz keser çıkartırdık.
1: Evet.
0: Ama bunlar fizyolojik olarak orada olmaları gerekiyordu. Biz hastada olması gereken, yani Allah bizi yarattığında orada var olan süngerisi yapıyı çıkartmış oluyoruz. Ve bir yanlış yapmış olurduk yıllarca. Son 30 yıla kadar bunu hep yapıldı. Hemoroid memeleri çıkartılırdı. Ve hastalar nereden şikayet ediyordu bu sefer? Islak makat dedikleri bir hastalıktan.
1: Evet.
0: Yani poposundan daima bir sıvı kaçağı olan, çamaşırı her zaman kirlenen ve makat çevresi de bebeklerdeki pişiğe benzer bir kaşıntı, devamlı kaşıntı ve pişikli çile içinde olan hastalar grubu olur.
1: Aslında onlar koruyor değil mi hocam?
0: Yani o hemoroid memelerini biz çıkarttığımız için onlar olurdu.
1: Için. Evet.
0: Ya da onları çıkartmamıza bağlı olarak bir makatta darlık olabiliyordu.
1: Evet.
0: Onlar da tuvalete çıkmak gene bir işkence halindeydi. Onlara biz kurşun kalem kalınlığında tuvalete çıkabilir diyorduk ve tekrar tekrar bazen ameliyatları gerektiren tablolar oluyordu. Bunları niye söylemiyorum? Şimdiki hemoroid ameliyatlarında artık hemoroid memelerini biz çıkartmıyoruz. Biz çıkartmıyoruz derken gelişmiş hiçbir ülkede çıkartılmıyor. Hemoroid memelerinin, sarkan memelerin tekrar bağırsağın içine makatın son kısmına taşınması yöntemi dediğimiz bir ameliyat şekli var. Buna zaten hemoroid, o süngersi yapının yukarıya taşınması ameliyatı deniyor. Tıpça şey diyor öyle. Makatın içine düşünün 8-9 santim yukarısında şerit şeklinde bir kısmını bir otomatik dikiş aleti çıkartıyor ve hemoroid o tekrar çaktığı zaman hemoroid memeleri, dışarıdaki memeler makatın tekrar içine göç etmiş oluyor.
1: Peki ilaçla tedavi yöntemlerini bahsettik de hocam, ne gibi ilaçlar kullanılıyor?
0: Burada önemli olan tuvalete çıkış

0: Evet, beslenme de çok önemli.
1: Yani tabii beslenme çok önemli. Buna yine burada yine su çok önemli. Günde 2,5-3 litre yetişkin bir insanın su alması gerekiyor. Tuvalet değişikliğinin mutlaka, yani tuvaletin normal düzenlenmesi gerekiyor. Ve de makatında kan, yani tuvaletinde kan gören, tuvaletinde ya da temizlenirken kan gören hastaların, özellikle 40 yaş üstü hastaların da mutlaka ya bu kan hemoroidden geliyor diye düşünmemesi gerekiyor ve bu bir bir kanserin habercisi midir diye mutlaka bakılması gerekiyor.
2: Evet. Şimdi reklamlar. Garanti
3: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
4: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 çift 020.
5: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Peki ameliyattan sonra hastalar nelere dikkat etmeliler hocam?
1: Hemoroid hastaları bu longo dediğimiz otomatik işaretiyle ameliyat edildilerse bunlar birkaç saat sonra bunları da evlerine gönderiyoruz. Hı hı. Dikkat edecek hiçbir şey yok. Çünkü makatının dışında bir yara zaten yok.
0: Evet.
1: Olay makatın içinde yani 8-10 santim yukarıda ve o bölgede normalde ağrı duyusu olmayan bir bölge anatomik olarak. Dolayısıyla bu hastalar çok ağrı kesiciye ihtiyaç duymazlar. Normal işlerine güçlerine ertesi gün dönerler. Ama her ameliyattan sonra olduğu gibi bazen kanama ya da o bölgede bir enfeksiyon, bir abse oluşumu söz konusudur. Onların tedavide eğer gerekiyorsa onlara ona göre
0: İlaç
1: tedavi
0: yapılıyor. İlaç tedavisiyle de yapabilir
1: tabii ki,
0: aslında.
1: Tabii ki.
0: Peki hemoroidin tekrarlama şansı var mıdır hocam ameliyattan sonra?
1: Eğer tuvalette ıkınma devam ediyorsa, kabızlık devam ediyorsa
0: tekrar.
1: Her hemoroid hastalığında tekrarlama olur. Hı-hı. Ama bu tabii ki ilk memeler kadar kocaman hemoroid basur memeleri olmaz ama yine oradaki memeleri yani süngersi yapının dışarıya göçü. Hı-hı. Orada çatlaklar, o çatlaklardan içeriye girip mikropların iltihaplanması gibi sorunlarla yaşayabiliriz.
0: Evet, özellikle bir sorumuz daha geldi hocam. Doğum yapan bayanlarda doğum yaptım diye söylemiş izleyicimiz.
1: Evet, doğum lafını duyunca hemen biz bütün tedbirlerimizi doğuma hazırlık dediğimiz bir programda mutlaka almamız gerekiyor.
0: Evet.
1: Eğer çocuk yapmaya, özellikle ilk çocuğunu yapmaya niyetlenen genç kızlarımız... O hazırlık içinde tüm bir check-up'tan geçerler ya.
0: Evet.
1: Makat bölgesini ihmal ederler.
0: Evet.
1: Hemoroid hastalığı varsa, bir çatlağı varsa, yani makatta bir sorunu varsa onu doğum önce, yani gebelik öncesi mutlaka çözmek gerekiyor. Çünkü gebelik sırasında bebeğin hacminden dolayı yukarıya toplar damarların çıkışında bir engellenme oluyor.
0: Evet.
1: Yani bebek o bölgeyi doldurduğu için damarlarda bir şey yukarıya dönmede bir güçlük oluyor. Ayaklarda biliyorsunuz varisler olmaya başlıyor. Varisler ne? Toplar damarların genişlemesi. Makat bölgesinde de o toplar damarlar genişliyor.
0: Genişliyor.
1: Ve o hemoroid memeleri şişmeye başlıyor. Hasta özellikle hamile ise biz müdahale etmekte de zorluk çekiyoruz. Ve bu sefer de doğum sonrasına bırakıyoruz bu müdahaleyi. Yani
0: ona biraz zaman oluyor aslında.
1: O gebelik süresinin çilesini çekmemek için planlamadan sırasında o tedavi yapmak gerekiyor.
0: Evet hocam, safra kesesinden ve hemoroidden bahsettik fakat bir sorumuz daha geldi bize. Kıl dönmesi ile ilgili sorularımız var izleyenlerimizin.
1: Evet.
0: Dilerseniz biraz kıl dönmesinden de bahsedelim.
1: Tabii. Kıl dönmesi makat bölgesiyle ilgili hastalıklar grubuna giriyor zaten. Makatın hemen çevresinde kıl dönmeleri de olabilir. Biliyorsunuz kıl, vücudumuzdan çıkan kıllar kıllı bölgelerde içeriye dönüp yumak yapabilirler ve orada iltihaplar yapabilirler.
0: Evet.
1: Bu işte erkeklerin sakal bölgesinde,
0: yüz bölgesinde,
1: koltuk altı bölgelerinde, pubis bölgelerinde olabilir. Ama kuyruk sokumunda iki kalçanın arasındaki bir bölge en sık kıl dönmesi hastalığının olduğu bölge.
0: Evet.
1: Genellikle gençlerin hastalığı, kıllı erkeklerin hastalığı.
0: Evet.
1: Burada vücudumuzda o kalça hareketlerinin negatif etkisiyle kılların içeriye dönmesi söz konusu olabilir. Yukarıdan düşen kılların bir şekilde yine bu negatif basınçla içeriye dönmesi olabilir. Ya da o kılın hiç dışarıya çıkamaması içeride bu yüp dönmesinden kaynaklanıyor olabilir. Kıl dönmesi hastalığında bir kesecik var. O kesenin içinde kıllar var. Ölmüş, dökülmüş kıllar var. Ve de onun olduğu yerde de bir apse var.
0: Evet.
1: İltihap var. Eğer bu apse şeklindeyse acil olarak bunlar zaten acile gelir ve önce o apseyi boşaltırız biz.
0: Evet.
1: Yani kıl dönmesine bağlı apse o.
0: Evet.
1: Eğer
0: iltihabı temizliyorsunuz aslında.
1: Tabii önce apsesini temizliyoruz.
0: Evet.
1: Esas ameliyatını sonraya saklıyoruz. Çünkü oranın temizlenmesi gerekiyor. Ya da orada bir sürü delikler var. Kalçanın, iki kalçanın tam ortasında. O deliklerden devamlı akıntı olabiliyor. İltihaplı akıntılar olabiliyor. Bir takım yöntemlerde işte onların pensetlerle temizlenmesi, içlerinin alkollerle yakılması gibi, gümüşlü kalemleri falan gibi yöntemlerle bu sorun çözülemez. Çünkü o geçici olarak o sırada kılları temizliyorsunuz. O bölgenin mutlaka çıkartılması gerekiyor ki biz o bölgeyi baklava dilimi tarzında çıkartıyoruz. Kalçanın yan tarafından o bölgeyi kapatıyoruz. Estetiği bozmayan, sonradan dikiş almaya ihtiyaç duyulmayan bir plastik cerrahi yöntemiyle, flap yöntemi dediğimiz yöntemle o bölgenin kapatılması gerekiyor.
0: Evet hocam. Peki hocam, hastaların size hangi belirtilerle geliyor? Genelde ağrılarla mı geliyor? Genelde ağrı çekilir.
1: Tabii ki. Bunlar çamaşırına bir ıslaklık fark edip gelebilirler. Ellerine bazen bir şişkinlik gelebilir. Ya da benim buramda ne akıyor? Buramda bir delik var diye gelebilirler.
0: Evet.
1: Ya da kuyruk sokumları bölgesinde bir şişlik, şiddetli ağrı, ateş, halsizlik şikayetleriyle çok daha ciddi durumlarda da acile gelirler ve o bölgelerinde bir apseye bağlı olarak biz bunları görürüz ve mutlaka hastayı yatırırız ve o apseyi önce boşaltırıp tedavisini sonraya bırakırız.
0: Yani kıl dönmesi varsa kesin aslında iltihap var mıdır? Bunu mu anlamalıyız hocam?
1: Kıl dönmesi varsa orada mutlaka iltihap vardır.
0: İltihap vardır.
1: Bazen bu iltihap sessiz kalır. Uyku dönemi deriz ona. Hasta benim bir şeyim yok der. Hatta ameliyata gelmek istemez. Randevusunu iptal eden hastalar genellikle bu gruptandır. Ben iyileştim galiba der.
0: Evet.
1: Sonra o tekrar ağzı tıkanır. Akan iltihabın yeri tıkanır ve tekrar orada şişip bir apse oluşabilir.
0: Peki.
1: Bir de geciktirmek lafınızı kesiyorum. Bir tane kıl dönmesine bağlı delik varsa orta hatta, tedavinin geciktirilmesiyle bu delikler artabilir. Bazen bu delikler makat çevresine doğru, aşağıya doğru inebilir. Orada makat çevresi fistüllere yol açabilirler. Bazen erkeklerde skrotuma kadar uzanan kolları olabilir. Oralarda delikler olur. Onun için bir an önce bu tür hastalıkların tedavi edilmesi gerekiyor.
0: Evet. Peki hocam, şimdi şöyle bir durum var. Ameliyata girmeden önce o iltihabı belirttiniz. Daha önce bir ilaç tedavisi, antibiyotik tedavisi yapıyor musunuz aslında?
1: Tabii ki.
0: Yoksa
1: önceden
0: direkt alıyor musunuz?
1: Tabii önce.
0: Evet.
1: Ameliyat öncesi hazırlığında antibiyotik başlıyoruz hastalara. Eğer o gün biz ameliyat sırasında o bölgeyi normal çıkartabiliyorsak çıkartıyoruz ve normal steril şartlarda yan taraftan flap kaydırıyoruz. Ameliyattan sonra hastaya normal ağızdan bir antibiyotik veriyoruz, ağrı kesici veriyoruz. Hastalar hastanede bir gün kalıyor, ertesi gün gidiyor. Normal hayatlarını yaşıyorlar. Yani onlara bir yasak koymuyoruz. Sadece ilk bir hafta 10 gün ameliyat yarasının üzerine bir basınç gelecek şekilde oturmalarını, oturmamalarını sağlamaya çalışıyoruz.
0: Hocam, genelde duyuyoruz kıl dönmesi olan hastalarda, oturan insanlarda gerçekleşti.
1: Tabii
0: böyle bir
1: güzel
0: durum var mı?
1: Tabii çok güzel. Kıl dönmesi hastaları eskiden İkinci Dünya Harbi'ndeki Amerikan askerlerinde çok görülmüş ve iş kaybına sebep olmuş. Jip şoförlerinde görülmüş bu hastalık. Çünkü sert zeminde devamlı travmaya maruz kalmışlar. Sonradan görmüşler, ata binenlerde bu hastalık çok görülmüş. Bisiklet kullananlarda çok görülmüş.
0: Evet.
1: Ve o bölgeye devamlı bir basınç olmasından çok görülmüş. Ve günümüzde de yanlış oturma, bilgisayar karşısında ya da evet, ekran karşısında yanlış oturma diye söylüyoruz. Yani kalçanın üzerine değil de kaykılarak oturma şeklinde. O kuyruk sokumunun olduğu bölgenin üzerine.
0: Aslında oturma yanlışlıkları da diyor muyuz hocam?
1: Oturma yanlışlığı diyoruz. Yani evet. Dik oturmama. Biz yani dik oturmamız lazım ve ağırlığımızın evet. kalçaya gelmesi lazım. Biz o kaykılarak oturma diyoruz ona. Daha böyle aşağıya kayıp yani göbeğimizi çıkartıp o kuyruk sokumunun üzerine darbe geldiğinde oradaki kılların içeriye dönmesine sebep oluyoruz. Bisiklete binenlerde, at binenlerde, işte araç kullananlarda evet. bu hastalık oluyor. O bölgede hassas böyle sıkıntılar olan hastaların araç kullanırken işte biz simit öneriyoruz. Yani evet. o bölgenin boşluğa gelmesi şeklinde eczanelerde bulunan
0: medikal simitler değil
1: ya
0: mi
1: bu
0: hocam?
1: Medikal simit de olabilir. Çok ortası boş olan, simit.
0: Evet.
1: Havuzlarda çocukların hani kullandıkları oldu. Simitlere evet. benzer basit simitleri öneriyoruz.
0: Peki hocam, kıl dönmesi ameliyatından sonra hasta ne zaman günlük yaşantısına dönebilir?
1: Kıl dönmesi ameliyatından sonra, bu flap çevrildikten sonra hı-hı. hastalar bir gün hastanede kalıyor. Bir küçük hortumcuk oraya koyuyoruz biriken kanı dışarıya çekmek için. Ertesi sabah onları taburcu ediyoruz. Evlerinde mutlaka bir hafta istirahat etmelerini öneriyoruz. Burada da işte o yaraların üzerine oturmamalarını öneriyoruz. Normal aktif hayata bir hafta sonra dönebilirler.
0: Kıl dönmesi için aslında biz tekrarını da getirebilir diyebiliriz değil mi hocam? Ameliyattan sonra tekrar edebilir. Farklı bölgelerde.
1: Tabii ki. Bazı hastalıklardan ameliyat olduğunuzda bu artık bitti denemiyor. Kıl dönmesi bunlardan birisi. Evet. Fıtıklar da öyle. Hangi bölgenin fıtıkları olursa olsun. Yani %100 bu fıtık ameliyatım olduğumu bir daha tekrarlamayacak denemiyor. Çünkü evet. en iyi merkezlerde bile %2-3 oranında bir tekrarlama ihtimali var. Yani sıfır değil. Kıl dönmesi hastalığında da sıfıra yakın olan yöntem flap yöntemi.
0: Evet.
1: Ama dikkat ederseniz sıfıra yakın diyoruz. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde kıl dönmesi ameliyatından sonra sıfır nüks diye bir şey söz konusu değil.
0: Evet.
1: Bu rakamı mutlaka işte sıfıra yakın hale getiriyoruz. Normal klasik eski yöntemlerde, yani o bölgenin, kıllı bölgenin, dönem bölgenin çıkartılıp primer dikilmesi, karşılıklı dikilmelerinde %20 oranında nüks var. Yani 5 hastanın birinde evet. tekrarlıyor. O bölgelerin kesilip açık bırakılması açınma. Diye bir yöntem var. Hı hı. Orada da yine %10-15'e yakın bir nüks oranı var. Ama evet. bu flap yönteminde bu oran %2-4'ler seviyesine indirilmiştir.
0: Evet.
1: %2 ile 4 seviyesine indirilmiştir. Ama sıfıra henüz gelmemiştir.
0: Hocam az önce dikkatimi de çekti. Biz şimdi kıl dönmesinden bahsettik fakat yüzde de olur dediniz. Genelde erkeklerde. O da çok dikkatimi çekti.
1: Tabii bu
0: kıl dönmesi. Sakal, onda da ameliyatlar gerekiyor.
1: Sakal bölgesinde olabilir. Tekrar. Bazen evet. koltuk altı bölgesinde olabilir. Pubis bölgesinde olabilir. Bunlar bazen birden fazla olabilir. Cerrahi olarak tüm koltuk altının çıkartılmasını, yani oradaki kıllı bölgenin evet. çıkartılmasını gerektirecek ameliyatlar olabilir. Çene bölgesinde orada lokal tedbirlerle o bölgenin o şekilde, ya çıkartılması evet. ya da kılların çıkartılması şeklinde yapıyoruz ama kuyruk sokumunda
0: daha fazla değil mi?
1: Kuyruk
0: hocam?
1: Sokumunda bir orada yuvacık oluyor ve o kıllar oranın içinde kalıp mutlaka ileride sorunlar yaratıyor. Onun için oranın ameliyatı evet. olması gerekiyor.
0: Peki hocam, ben sorularımı yönelttim size ama sizlerin de ekleyeceği bir şey varsa hemen sizden alalım. Yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz.
1: Evet, şimdi bizim tıpta bir kural var. Hangi hastalık olursa olsun doktora gitmeyi geciktirmek ya da evet. doktora gitmemek şeklinde bir kendimize maalesef. Yaşam şekli edinmişiz. Hiçbir zaman doktora gittim diye pişman olunmaz.
0: Evet.
1: Doktora gitmemekten pişman olunur. Bu safra kesesi hastalığı konuştuk, onun için geçerli. Yani safra kesesi hastalığı için taşı mevcut, doktora gitmiyor yahut da önerilen ameliyatı olmuyor. Bu hastalarda komplikasyonlar gelişiyor
0: evet.
1: ve hayatını kaybedebilen hastalarımız oluyor. Herhangi bir hastanenin acil servislerine gidilse safra kesesi ameliyat olması önerilmiş ama ameliyat olmamış hastaların orada yattığını görebilirsiniz.
0: Evet.
1: Herhangi bir hastaneye gidin, orada mutlaka gecede bir iki böyle hasta gelebilir. Yapar. Sindirim sistemi için bu hemoroidleri konuştuk. Makatından kan gelen bir hasta, bağırsağının son kısmında bir kanser olabiliyor.
0: Evet.
1: Benim kanım geliyor ama kan görüyor kendisi de. Hemoroid diye düşünüyor.
0: Hemoroid diye düşünüyor.
1: Doktora gitmiyor. Hı-hı. Ve doktora gittiğinde de iki yıldır benim bu kanamam vardı. Kanserim de iki yıldır var olmuş oluyor.
0: Evet,
1: geç kalmış geçmiş. Oluyor. En basit serin bir hastalık, kıl dönmesinde de zamanında tedbir alınmadığında yapılacak olan ameliyatın başarı şansının azalması ya da komplikasyonlarının çok olması şeklinde bir bulgu olur.
0: Buradan izleyenlerimize neler söylemek istersiniz son kez? Evet. Korkmasınlar bu tür ameliyatlardan.
1: Ameliyattan evet. Kesinlikle korkmasınlar. Modern tıbbın gereklerini mutlaka yapmak gerekiyor. Bir takım alternatif yöntemler önerilebilir. Bunlar sadece yardımcı hastalıklara yardımcı yöntemler olabilir ama asıl tedavi bütün dünyanın uyguladığı, modern ülkelerin uygulayıp kabul ettiği ameliyat yöntemlerinin uygulanmasıdır.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Vermiş
1: ben
0: olduğunuz değerli
1: ediyorum.
0: Bilgilerden
1: ben
0: dolayı. Ayaklarınıza
1: ediyorum.
0: Sağlık geldiğiniz için.
1: Sağ olun
0: için.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Evet sevgili izleyenler programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle sağlıklı kalın, hoşça kalın diyoruz.
4: Sağlıklı Türkiye.

Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayı ve pek çok önemli hadiselerin meydana geldiği, Müslümanlar için büyük manevi ehemmiyet ihtiva eden Aşure gecesi ve günü, rahmet, feyz ve bereketlerin saçıldığı, yapılan dua ve tevbelerin geri çevrilmediği mübarek zamanlardır. Bu mübarek gecenin manevi bereketinden istifade edebilmek niyetiyle 24 Haziran Çarşamba akşamı saat 20'de Van'ın manevi sembollerinden biri olan Nurşin Camii'sinden gerçekleştirilecek Aşure Gecesi Özel Mevlid Programı TGRT Belgesel, TGRT EU, TGRT FM ve İhlas Vakfı YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacaktır. Aşure Gecesi'nin bereketinden istifade edebilmek, dualara hep birlikte amin demek ve bu bereketli geceyi ihya etmek için hep beraber olalım.

0: Sözün özü.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, insanların en hayırlısı geç öfkelenen, çabuk sakinleşendir. İnsanların en şerlisi ise çabuk öfkelenen, geç sakinleşendir.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz övmek ve övünmek. Sevgili dinleyicilerimiz, haklı olarak da birini yüzüne karşı övmek onun felaketine sebep olabilir. Çünkü sevdiği kimseyi övmek aşırılığa kaçar ve buna yalan da karışabilir. Sevmediği kimseyi övmekte ise riya olabilir. Bazen bir kimseyi övmekle övülen kimse sevinir, kendini beğenir. İnsanlar beni örnek alsın diye gösterişe kapılabilir. Kendini diğer insanlardan üstün görebilir. Halbuki kendini aciz, eksik, günahkar gören kibirlenemez. Salih amel işlemeye ve haramlardan daha çok sakınmaya gayret eder. Kendini başkalarından üstün gören kimse ise bütün faziletlerden mahrum kalır. Övülen kimse kendisinde bir şeyler olduğunu zanneder. Resulullah Efendimizin yanında birisini övdüler, övene onun boynunu kestin, duyarsa iflah olmaz buyurdu. Birini övmek onun kibirlenmesine sebep olabilir. Kibir ve ucupsa insanı helak eder. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki, din kardeşinden bir ihtiyacını isterken onu övmekle söze başlamayın. Böyle yapan onun belini kırmış olur. Birbirinizi övmekten sakının. Çünkü övmek onu boğazlamaktır. Kişiyi yüzüne karşı övmek onu boğazlamaktır. Bizi öven bize iyilik etmiş olmaz. Bizi arkadan hançerlemiş olur. Onun için övenlerin sözlerine itibar etmemeli. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, meddahların, yani herkesi övenlerin, yağcıların yüzüne toprak saçın. Toprak saçmak, onu aşabilmek, sözlerine değer vermemektir. Meddahların ağzına toprak atın. İyileri övmek uygun olmayınca, fasıkları, yani açıktan günah işleyenleri övmek hiç uygun olmaz. Bir hadis-i şerif meali, fasık övüldüğü zaman Allah-u Teala gazaplanır. Bizi övenlerin tesiri altında kalmak da uygun değildir. İnsanların övmesiyle yermesini bir kabul edenler makbul insanlardır. Birini tenkit ettiğiniz zaman üzülmüyor, haktan ayrılmıyorsa, övünce de sevinmiyorsa o kimse salih biridir. Hazreti Ömer kendini öven birine, beni de kendini de helak mı edeceksin buyurdu. Bir alim de kendini yüzüne karşı övene buyurdu ki, beni niçin övüyorsun? Öfkeliyken tecrübe ettin de beni halim selim mi buldun? Benimle yolculuk ettin de iyi biri olarak mı gördün? Bana bir emanet verdin de buna riayet ettin mi? Bilmediğin kimseyi nasıl översin? Övülmeyi sevmek felakettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, övülmeyi sevmek insanı kör ve sağır eder. Kusurlarını görmez olur. Doğru sözleri, nasihatleri işitmez olur. Din işlerine insanların sizi övmeleri arzusunu karıştırmaktan sakının. Sonra amelleriniz boşa gider. Cennetin ebedi nimetlerini isteyen övülmekten hoşlanmasın. Bir insan için ölüm anı mühimdir. Yani imanla gitmek mühimdir. Ölürken imanla gitmeyen kimseyi hayatında övmek neye yarar? Kendimizi övmek, övenlere ses çıkarmamak, bilmediğimiz insanları övmek uygun olmaz. Allah-u Teala bize iman gibi büyük bir nimet ihsan etmiştir. Bununla övünebiliriz. Ancak son nefese kadar bu imanı muhafaza edip etmeyeceğimiz belli değildir. Bunun için daima korku içinde yaşamak, haramlardan kaçmak, dinimizin bütün emirlerini yapmak ve Allah'ın rahmetinden ümit kesmemek gerekir. Genelde övünmek iyi değildir. Alimin övünmesi de caiz değildir. Lokman suresi 18. ayeti kerimesinde mealen, Allah kendini beğenip övüneni sevmez buyurulmaktadır. Övünmek, büyüklenmenin, kibirlenmenin alametidir. Mümin suresinin 35. ayeti kerimesinde, büyüklenenlerin kalplerinin mühürlendiği bildirilmektedir. İmam-ı Gazali Hazretleri, Necm suresinin nefsinizi tezkiye etmeyiniz mealindeki 32. ayeti kerimesinin tefsirinde,
bir iyilik yapınca bunu ben yaptım deme. Onu bir iyilik sanma. Onu iyilik olarak kabul etmek, kendini beğenmektir buyurdu. Beydavi tefsirinde iblisin, Adem çamurdandır, cismanidir. Ben ruhaniyim. Çamur unsurların en aşağısıdır. Bense en şerefli olan ateşten yaratıldım diyerek kibirlendiği bildirilmektedir. Övünmek yasak edilmiştir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, ecdadıyla övünen kötü kimse rahmeti ilahiden uzak cehennem odunudur. Allahü Teala cahiliyet övünmelerini sizden kaldırdı. Hepiniz Adem aleyhisselamın evlatlarısınız. Ademse topraktan yaratıldı. Övünmek başkasını hakir, aşağı görmekten ileri gelir. Halbuki hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki, din kardeşini hakir görmek kötülük olarak yeter. İnsanlar helak oldu diyenin kendisi helak olmuştur. Allahü Teala Müslüman kardeşine tevazu göstereni yükseltir, ona karşı üstünlük taslayanı da alçaltır. Hak Teala mütevazı olun, büyüklenmeyin, zulmetmeyin diye bana vahyetti. İnsan ilim sahibi olunca kendini büyük görmeye başlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de mealen her ilim sahibinden üstün bir alim vardır buyurulmaktadır. Alimlerin afeti kendilerini büyük görmeleridir hadisi şerifi, ilim sahiplerinden kibirlenenlerin olabileceğini göstermektedir. Övülmek için hiç kimse kendinin alim olduğunu söylememelidir. Çünkü hadis-i şerifte alimim diyen cahildir buyuruldu. Allahü Teala Peygamber Efendimize tevazu sahibi olmayı emretmiştir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allahü Teala beni insanların en iyisinden yarattı. İnsanların en iyisiyim, en iyi ailedenim. Kıyamette herkes sustuğu zaman ben söylerim. Kimsenin kımıldayamadığı vakitte onlara şefaat ederim. Kimsenin ümidi kalmadığı bir zamanda onlara müjde veririm. O gün her iyilik, her türlü yardım, her kapının anahtarı bendedir. Livai Hamd benim elimdedir. Peygamberlerin imamı hatibi ve hepsinin şefaatçisiyim. Bunları övünmek için söylemiyorum, hakikati bildiriyorum. Hakikati bildirmek vazifemdir. Bunları söylemezsem vazifemi yapmamış olurum.

Şiirlerle Menkıbeler. Rükneddin-i Çeşti, rahmetullahi aleyh, cehennemde yanmamak için. Bu zat buyuruyor ki, ilim bir ganimettir. Hiç günah işlememek hakiki afiyettir. Dediler, Hak Teâlâ bir kuldan razı mıdır? Bunu anlamak için bir alamet var mıdır? Buyurdu ki, zevk alır o kişi ibadetten. Nefret edip kaçınır günahlardan da hepten. Hadiste buyuruldu, tam hakiki müminler, ibadetten zevk alır, günahtan nefret eder. Her sıkıntıya girmek, günah sebebiyledir. Çaresi, pişman olup istiğfar eylemektir. İki zinet vardır ki, süsler insanları hep. Birisi tevazudur, diğeri haya, edep. Zira kibirlenecek neyin var ki ey insan? Gece gündüz Rabbine edersin günah, isyan. Rabbimizin gadabı günahlar içindedir. Lakin belli olmaz ki acep hangisindedir. Bunun için hepsinden kaçmalı ki Müslüman, gadab-ı ilahiye düşmesin hiçbir zaman. Bir günde talebeye bu mübarek alim zat yine bir sohbetinde buyurdu, ey cemaat, yarın mahşer yerinde korkusuzluk, emniyet, içinde bulunmayı istiyorsanız şayet, hem dahi cehennemden kurtulabilmek için, bugünden çaresine bakmalıdır bu işin. Bu ömür sermayesi günahla geçerse hep, kul yarın sahibine ne cevap verir acep? Ey insanlar! Bilin ki işlenen her günahın her biri cehennemde bir ateş olur yarın. Yapılan her iyilik, hayır ve ibadet de bir nimet olacaktır ebediyen cennette. Bir günde sohbetinde buyurdu, ey Müslüman! Merhameti elinden bırakma hiçbir zaman. Resulün ahlakıyla tezyin et ahlakını. Hep onun sünnetine uydur harekatını. Günahlardan uzak dur, kork ve titre Rabbinden. Dünya muhabbetini çıkarıp at kalbinden. Eğer İslamiyete uymaz ise işlerin, yarın mahşer gününde geçmez hiç mazeretin. Kurtulmak istiyorsan cehennemden, ateşten uzak dur, büyük küçük günah olan her işten. Aklı olan günahta heba etmez ömrünü. Takva üzere yaşayıp düşünür ölümünü.

Şah Şüca Kirmani Hazretleri buyuruyorlar ki, yalan söylemekten, gıybet etmekten ve hıyanette bulunmaktan uzak durunuz.

Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bir ilim sahibi bir kimse düşünelim. İlim sahibi ama kendini insanlardan üstün görüyor. Diğerlerini işte alçak görüyor falan. Onlara tepeden bakıyor. Şimdi tabii insan da şaşıyor. Çünkü ilim sahibi ise... İlim sahibi insanın kibirin ne kadar kötü bir şey olduğunu da biliyor olması lazım. Bunu bildiği halde ilim sahibi kimse böyle kibre düşmesinin acaba sebebi ne olabilir?
1: Şimdi İmam Gazali rahmetullahi teala aleyh buyuruyor ki kalp meleklere mahsus bir evdir. Kalp
0: meleklere mahsus.
1: Meleklere mahsus bir evdir. Gadab, öfke, şehvet, hırs, haset, kin gibi kötü sıfatlar uluyan köpek gibidirler. Uluyan köpek gibidirler. Köpeklerin bulunduğu yere melekler girmez. Hadis-i şerifte köpek veresin bundan eve rahmet melekleri girmez buyuruldu. Bu hadis-i şerifteki evin kalp olduğunu ve köpeğin de kötü huylar demek olduğunu söylemiyorum. Açık manalarına inanmakla beraber yukarıdaki manaları da ilave ediyorum buyuruyor İmam-ı Gazali Hazretleri. Şimdi bu zaten çok güzel izah edilmiş.
0: Çok güzel, evet.
1: Çok güzel. Şimdi adam ilim sahibi. Ama kalbinde kim var? Çıkarmamış, bunu çıkaramamış. Haset var, kibir var. Yani kötü huylar deposu kalbi. Bu kimse herkesi de bir bakacak olsun.
0: Allame-i Cihan olsa da faydası yok artık.
1: Yok. Efendim çok şey biliyor. Kur'an-ı Kerim'i ezbere biliyor. Tefsiri tabii şakır şakır şakır okuyor. Ezberden okuyor falan. Ve hemen o zaman ehl-i sünnet alimleri önümüze iblisi koyuyorlar. İblis kadar bilemez ki, bu şeytan kadar bilemez ki. Çünkü şeytan Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar bütün peygamberlere gönderilen şeriatların hepsini biliyordu. Hepsini biliyordu ya. Cenneti cehennemi de biliyordu. Göklere de çıkmasına izin verildi. Oralarda gördü bu gözüyle. Ama hatta melekler dediler ki Allah-u Teala bir varlık yaratacakmış. Korkmayın dedi. Ben dua ederim kurtulursun. Ben.
0: Abinize bırakın o işleri. Hallederiz.
1: Ben.
0: Vay be.
1: Ben şimdi daha ince gitti mesela. Adam din adamı. Bana göre. Ben. İblisin yolunda. Evim çok biliyor falan, çok bilsin.
0: İblis sıfatlı.
1: İblisi çok biliyordu. Aynısı yani. Hiç değişmez. Yani tercih, ya iblisin yolundasın. Ya da var peygamberin.
0: O ilminin ona hiçbir faydası olmadığını da mı gösterir bu?
1: Evet. Onlar istifade edememiş. Demek ki yani ilim öğrenirken de mesela buyuruyor ki niyet esastır buyuruyor. Her konuda. Hatta müminin niyeti amelinden üstündür buyuruluyor. Müminin niyeti amelinden. Şimdi onu da izah etmişler, açıklamışlar. Ya amel ediyor falan, neye üstün falan. Şimdi diyelim ki ben ağlayarak, inleyerek, samimiyetle aynı şekilde bir iki rekat namaz kıldı falan ama namazında eksikler falan filan oldu, noksanlıklar oldu falan. Bakın Allah-u Teala onun kalbine bakıyor. Bu sırf benim için kıldı bunu diye. Onun niyeti önemli. Allah-u Teala kalbe bakar buyuruyor. Ne niyetle yaptı? Şehit oldu ya, çok büyük kahramanı. Ben kalbine bakarım buyuruyor. Ha, tamam öldürüldü, öldü. Kanlar aktı falan ama kalbi ne diyor?
0: Namazı da çok güzel kılıyor. Harika kılıyor ama.
1: Kalbi ne diyor?
0: Kalbi ne diyor?
1: Kalbi ne diyor?
0: Allah işte diyor. Namaz böyle kılınır. Bakın abinize mi diyor?
1: Ben kalbe bakarım buyuruyor. Ben kalbe bakarım buyuruyor Allah-u Teala. Dolayısıyla İmam-ı Gazali Hazretleri de çok güzel bir şekilde o hadis-i şerif, hani köpek veresin bundan eve rahmet melekleri girmez hadis-i şerif var. İşte o hadis-i şerifi naklederken bu açıklamayı yapmış. Yani bunun manası budur demiyorum diyor. Ama diyor kalp köpekte meleklere mahsus, o iyiliklerin menba olan bir mekandır. Ama sen oraya köpekleri sokmuşsan diyor. Haset, kin, kibir.
0: Çok güzel.
1: Bunları sokmuşsan çok bilsen de bir işe yaramaz.
0: Ya bunları sokmayacaksın, evet. Soktuysan da çıkaracaksın.
1: Çıkaracaksın. Peki bunlar çıktıktan sonra, ha çok şey biliyorsun. zaten o zaman o kimse otomatik olarak kanatlarını indirir.
0: Lokum gibi olur. Şeker gibi olur.
1: Neyi düşünür? Şimdi Allah-u Teala'nın zatı ve subut ispatlar var ya.
0: Evet.
1: Subut ispatlarından birisi nedir? İlim ispatıdır. Peki Allah-u Teala'nın zatı ve subut ispatlarında zatı gibi başlığı ve sonu var mı? Yok. Yani Allah-u Teala ilmi sonsuz mu? Sonsuz. Şimdi dedi ki ben çok şey biliyorum falan. Eğer bu köpekleri kalbine sokmadıysa, temizlediyse çok şey biliyor. Bunu dedi Allah-u Teala ihsan etti bana. Aklı veren, zekayı veren, hafızayı veren, sürat-i intikali veren ve bunları muhafaza edebilmek gücü ve kuvveti mi? Cenab-ı Hak. Bana verdiği o sonsuz ilimden bir katre bile değil. O zaman başlıyor bu ezilmeye. Yani Allah-u Teala'nın huzurunda. Diyor ki benim bilgim ne ki?
0: İlmi arttıkça ezilmesi artıyor.
1: Ezilmesi artıyor. Ve insanlar gözünde de yükseliyor bu. İnsanlar gözünde de bu yükseliyor. Öbürsü kendisini yüksek biliyor. İnsanlar gözünde de düşüyor. İnsanlar gözünde de düşüyor. Ve şeyde bir şey nakledilmiş Mustafa Bey de. Ulunazm peygamberlerden İsa Aleyhisselam. Buyuruyor ki Allah-u Teala ihsan etti. Dua ettim. Ölüler dirildi. Yine Allah-u Teala lütfetti. İhsan etti. Aradan doğma amalar için dua ettim. Allah-u Teala gözlerini açtı. Fakat diyor cehli mürekkebin tedavisini bulamadım buyuruyor bu zat. Ulu lazım peygamber ya. Cehli mürekkep işte sizin sorduğunuz. Allame-i Cihan. Mürekkep yalamış derler ya cehli yani, mürekkep.
0: Kravatlı cahil veya.
1: Evet kravatlı cahil veya hatta sakallı sarıklı cahil. Yani nereye koyarsan koy. Sarıklısı da böyle.
0: Diplomalı cahil.
1: Diplomalı cahil. Çok biliyorum diyor. Takı takı takı takı takı anlatıyor falan söylüyor falan ama bir işe yaramıyor. Adam aynı şekilde o bilgilerle cehenneme sürüklenip gidiyor. Kendini cehenneme atıyor. Allah-u Teala korusun. Hatta İmam-ı Gazali Hazretleri anlatırken buyuruyor ki bu sebeple kalbe köpek mizaçlı kötü huyları sokmamalıdır. Özellikle şu dört kötü huy daha tehlikelidir. Kibir, kıskançlık, öfke, şehvet. Sokmamalı.
0: Kibir, kıskançlık, öfke, şehvet.
1: Tehlikeli hakikaten. Kibir de, kıskançlık da, öfke de, şehvet de. Her gün televizyonlara bakıyoruz öfke sebebiyle. Oğlum niye bana selektör yaptın? Niye korna bastın? Niye bana yol vermedin? Neler neler oluyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki insan ve hayvanların bedeni dört şeyde yapılmıştır. Toprak, maddeleri, su, hava, hararet. İşte en asıl erbağı buyuruyor İmam-ı Rabbani
0: Hazretleri.
1: Ateş. Ateş. Birbirine benzemeyen hatta birbirlerinin aksi olan bu dört şeyin ihtiyaçları ve icapları vardır. Bedendeki ısıdan dolayı ısı da kudret kaynağı olduğu için insan ve hayvanlar kendini beğenmekte. Hayvan da beğeniyor. Beğenmekte. Üstün görünmektedir. Şehvet, gadab, kuvvetleri ve başka kötülükler bu dört şeyden ileri gelmektedir. Bu dört şeyden ileri gelmektedir. Ateş patlamıyor. Sen kimsin ya? Diye başlıyor. Bak diyor ben ezbere biliyorum Kur'an'ı diyor. Tefsirler yutmuşum, yalamışım yutmuşum falan diyor. Okullar bitirmişim diyor. Doçent olmuşum, profesör olmuşum. Ya senin haberin yok.
0: Senin konuşmaman lazım benim fakat, yanımda.
1: Fakat,
0: diyor.
1: Fakat böyle durumlarda hep hatırıma şey geliyor. Bunu bazen anlatıyoruz da işte TGRTB'de radyoda anlatıyoruz falan. Şimdi vaktiyle medreseli birisi İstanbul'da. Yani öğreniyor falan işte o ilim heyecanıyla falan kayışçılar var. Avrupa'ya kazan, Anadolu'ya kazan, Anadolu'ya kazan, Avrupa'ya kazanı geçiriyorlar ya. İşte medreseli gelmiş binmiş falan şöyle bakıyor kayıkçıya tabii üstü baş falan. Sen demiş sarf mahif okudun mu? Yani gramer bilgisi falan. Yok demiş okumadım demiş beyefendi. Demiş ömrün yarısı gitti.
0: Boşa dedi, boşa gitti.
1: Ömrün yarısı boşa gitti dedi. Boşa gitmiş diyor. Sana kayışçıya dokunmuş bu. Boğazın tam ortasına gelince bir fırtına çıkmış. Bir dalga kayık netice itibariyle. Ondan sonra dönmüş. Beyefendi demiş siz demiş yüzme biliyor musunuz demiş. Yok demiş bilmiyorum. Senin şimdi ömrün tamamı gitti demiş. Senin şimdi ömrün tamamı gitti. Ne yapacaksın sen şimdi?
0: Ya.
1: Ne yapacaksın sen şimdi? Dolayısıyla insan için en büyük tehlike kendini tanımaması, Allah-u Teala nimetlerini unutması ve kendini bir şey sanması. Halbuki bir şey değil. Allah bir şey değil. Yani Allah Teala yarattı, aciz bir varlıktan başka bir şey değil. Allah Teala hep bizim anlayışını artırsın. Ve doğru yoldan da ayırmasın inşallah.
0: Amin hocam. Teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, eğer kul Allah'ın ne kadar affedici olduğunu bilseydi, haram işlemekten çekinmezdi. Azabının da ne kadar şiddetli olduğunu bilseydi, hep ibadet eder, hiç günah işlemezdi. Şevahid-i Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Şam'da Yahudi alimlerinden birinin yanında beyaz yünden bir cübbe vardı. Bu cübbeye Yahya bin Zekeriya aleyhisselam'ın kanı bulaşmıştı. Önceki mukaddes kitaplarda bu hırkadaki kuruyan kanın damla halinde akıp cübbe bembeyaz olunca Muhammed aleyhisselam'ın babası Abdullah dünyaya gelecektir diye okumuşlardı. Bir gün hırkadaki kan lekelerinin damla halinde aktığını ve cübbenin bembeyaz hale geldiğini gördüler. Anladılar ki Hazreti Abdullah dünyaya geldi. Aradan epeyce zaman geçtikten sonra Kureyş kabilesinden bir grup kimse ticaret için Şam'a gittiler. Yahudi alimleri bunlardan Abdullah bin Abdülmuttalib'in halini sordu. Onlar da onun güzelliğinden, üstün ahlakından ve alnında parlayan nurdan bahsettiler. Yahudi alimleri o nur Abdullah'ın nuru değil, bilakis Muhammed'in nurudur. Onun sebebiyle Abdullah'ın alnında parlıyor. Muhammed aleyhisselam bütün putları kıracaktır dediler. Kureyşliler bu sözleri işitince ve önceden bu alametleri gördükleri için Kâbe'nin Rabbi hakkı için Yahudi alimleri doğru söylüyor diyerek onların anlattıklarını tasdik ettiler. Yahudiler Hazreti Abdullah'ın doğduğunu kesin öğrendiler. Sonra sihirbazlarından ve ileri gelenlerinden 70 kişilik bir kafileyle Mekke'ye gidip Hazreti Abdullah'ı öldürmek için karar verdiler. Gece yürüyüp gündüz saklanarak Mekke civarına ulaştılar. Gizlenip fırsat beklediler. Hazreti Abdullah Mekke dışına avlanmaya çıkınca onu öldüreceklerdi. Bir gün Hazreti Abdullah'ı Mekke vadilerinden birinde gördüler. Öldürmek için harekete geçtiler. Mekke halkından Vehb bin Abdemenaf bu durumdan haberdar oldu ve gayretine dokundu. Kureyş'in eşrafından birini Yahudi taifesinin öldürmesi reva mıdır diyerek adamlarını toplayıp Abdullah'ı kurtarmaya gitti. Oraya varınca gökten insanlara benzemeyen bir taife indiğini ve Yahudileri darmadağın ettiklerini ve bu hususta çok gayret gösterdiklerini gördüler. Vehb bin Abdümenaf bunları görünce hemen evine döndü. Hanımı Berre'yi Abdülmuttalib'in evine gönderip kızı Amine'yi Abdullah'a vermek istediğini bildirdi. Abdülmuttalib şöyle dedi: öyle bir kızı teklif ettiniz ki ondan başkası Abdullah'a münasip ve layık değildir. Memnuniyetle kabul etti. Zira Hazreti Amine Kureyş'in en güzel ve en namuslu kızıydı. Ona Kureyş'in seyyidesi derlerdi. Böylece Abdullah ile Amine'nin nikahları yapılıp evlendiler. Hazreti Abdullah Hazreti Amine ile evlendikten sonra bir müddet daha alnındaki nur parladı. Alnındaki nurdan dolayı Abdullah'ın güzelliği her tarafta duyulmuştu. Şam padişahının Fatıma adında çok güzel ve meşhur bir kızı vardı. Abdullah'ın nuruna sahip olmak için hizmetçileriyle birlikte Mekke'ye gitti. Kâbe'nin çevresinde birkaç gün bekledikten sonra Hazreti Abdullah'ı gördü. Alnındaki nur parlıyordu. Dayanamayıp evlenmeyi teklif etti. Abdullah, babam Abdülmuttalib'e sorayım, izin verirse evleniriz, dedi. O gece Abdullah'ın alnındaki nur Hazreti Amine'ye geçti. Sabahleyin babası Abdülmuttalib'e, Şam padişahının kızı Fatıma'nın kendisiyle evlenmek istediğini söyledi. Babası da izin verdi. Hazreti Abdullah o kızın yanına gidip babasının nikahlanmalarına izin verdiğini söyledi. Fatıma Abdullah'ın alnındaki nuru göremeyince bir ah çekti ve alnındaki nuru başkaları almış. Artık aramızda bir evlenme arzusu kalmadı dedi ve çok üzüntülü bir halde Şam'a döndü. Muhammed aleyhisselamın nuru Amine validemize intikal ettiği anda bütün putlar yüzüstü devrildi. Bütün şeytanlar aciz kalıp işlerini yapamaz oldular. Melekler iblisin tahtını parçalayıp denize attılar ve iblise 40 gün ceza verip eziyet ettiler. Sonra kaçıp Ebu Kubeys dağının üzerine çıktı ve şiddetli bir feryat etti. İblisin bu feryadını duyan bütün orduları etrafında toplandı. Onlara, vay sizin halinize! Muhammed'in aleyhisselam doğması yaklaştı. Bundan sonra Lat ve Uzza'ya tapılmaz. Tevhid nuru bütün aleme yayılır, dedi. Muhammed aleyhisselamın nurunun Amine validemize intikal ettiği gece bütün sihirbazlar ve kâhinler işlerinde aciz kaldılar. Kehanet sona erdi. Sihirler tesirsiz kaldı. O gece yeryüzündekiler gökten ahir zaman peygamberinin binlerce iyilik ve ihsanlarla gelme zamanı yaklaştı diye bir ses işittiler. Hazreti Amine ona hamile olduğu 9 ay müddetle hiçbir elem ve sıkıntı çekmedi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gelişi Rebiül Evvel ayının 12'sinde pazartesi gecesiydi. Ebrehe'nin Kâbe'yi yıkmak için geldiği ve fil vakası denilen günden 55 gün sonraydı. Nuşirvan-ı Adil'in zamanıydı. Nuşirvan, onun doğumundan sonra 22 sene daha yaşadı.

Sebeplere yapışmakta tevekkül 3 mertebedir. A. Tevekkülün yüksek mertebesinde olan bekar bir kimse, kul hakkı altında kalmamak için şehirden uzak yaşar. Yanına bir şey almaz. Acıktığı zaman eline geçeni yer. Yiyecek bulamazsa aç ölmekten korkmaz. Açlıktan ölecek olursa bunu kendisi için hayırlı bilir. Çünkü yanına yiyecek alan yolcunun yolda soyulması, hatta öldürülmesi de çok olmuştur. Bundan sakınmak ise vacip değildir. B. İkinci mertebede olan para kazanmaz. Fakat şehirleri terk etmez. Camilerde ibadet eder. Kimseden bir şey beklemez. Allahü Teala'dan bekler. C. Üçüncü mertebede olan para kazanmak için çalışır. Fakat her hareketinde

0: az bulunur ise de yok değildir. Böyle tevekküle kavuşmak için Allahü Teala'nın fazl, rahmet ve ihsanının sonsuzluğuna ve kudretinin kemal üzere büyük olduğuna kalbin tam inanması, yakin hasıl etmesi lazımdır. Birçok kimseye sermayesiz rızk gönderdiğini, birçok sermayenin de felakete sebep olduğunu düşünmelidir. Kendi sermayesinin elinden gitmesinin hayırlı olduğunu bilmelidir. İkinci olarak bilmesi lazım olan şey, fakirlikten korkmak, uğursuzluğa inanmak şeytandandır. Nitekim Sûre-i Bakara'daki 268. ayeti kerimede mealen şeytan muhtaç hale düşeceğinizi size söz veriyor buyuruldu. Allahü Teala'nın merhametine güvenmek yüksek marifettir. Ummadık yerlerden, düşünmedik sebeplerle bol rızık gönderdiği her zaman görülmektedir. Fakat gizli sebeplere de güvenmemeli, sebepleri yaratana sığınmalıdır. Namazın vacipleri. Hanefi mezhebinde namazın vacipleri. İmamın arkasında Sübhaneke'den gayrı bir şey okumamak. İmam ve yalnız kılan farzların iki rekatinde ve sair namazların her rekatinde birer kere Fatiha-i Şerife okumak. 4 ve 3 rekatlı farzların iki evvelki rekatlarında ve sair namazların her rekatında Zamm-ı Sûre okumak. 3 ve 4 rekatlı farzlarda Fatiha-i Şerife'yi iki evvelki rekatlarda tahsis etmek. Bir farzdan bir farza intikal etmek. Fatiha-i Şerife'yi sureden evvel okumak. Kâde-i Ula'da oturmak. Secdeleri birbiri arkasından yapmak. Kâde-i Ahire'de tahiyyat okumak. Selam lafzıyla namazdan çıkmak. Salat-ı Vitr'de kunut duasını okumak. Bayram namazını kılarken zâid olan tekbirleri almak. İhfa ile okunacak yerde ihfa ile okumak. Cehr ile okunacak yerde cehr ile okumak. Tadil-i erkan ile kılmak. Namazda okursa yahut imamından işitirse tilavet secdesini etmek. Secde-i sehv etmek. 4 rekat olan farzlarda Kâde-i Ula'da tahiyyat okuduktan sonra eğlenmeyip kalkmak. Her halde imama tabi olmak. Özrü yok ise bir kavle göre farzları cemaatle kılmak. Kurban Bayramı'nın arefesinin sabah namazından 4. günün ikindi namazına kadar 23 farz namazın akabinde tekbir-i teşrik okumak.
1: Beylerbeyi Sarayı anlatımımız şöyle böyle 20 gündür devam ediyor. Bugün bu işin sonuna geldik. Bu çekim yaptığımız yer hatimesi. Eskiler öyle derlermiş efendim. Biz de saray anlatıyoruz. Zaman zaman böyle eski kelimeler de ağzımızdan kaçıveriyor. Peki bu bulunduğumuz mekan ne? Bir genişçe odacık, kubbeli bir yer. Kubbelerini size göstereceğim biraz sonra efendim. Burası Beylerbeyi Sarayı'nda denize doğru döndüğümüzde sarayın bahçesinde Üsküdar tarafındaki Selamlık Deniz Köşkü. Burada iki tane deniz köşkü var. Birisi Beykoz tarafındaki, Çengelköy tarafındaki sarayın bahçesinde bulunan Harem'in deniz köşkü. Birisi de Üsküdar tarafında bulunan bahçedeki Selamlık Deniz Köşkü'dür. İkisi de aynı model, aynı büyüklükte yapılmış. Ufak tefek de fark ettirilmiş tabii. O farklarında neler olduğunu sizlere söyleyeceğim. Bir giriş kapısı var. Duvarları diğer sarı köşkte gördüğümüz gibi şutuko olarak yapılmış ve bayağı da güzel kullanılmış. Çünkü lebi derya bu. Artık denize değiyor burası efendim. Yani dalgalı zamanlarda herhalde buraya bayağı da dalga dış duvarlara çarpıyordur. Görüldüğü gibi efendim 7 tane penceresi var. 5'i denize doğru, ikisi de bahçeye doğru bakıyor.

Bu pencerelerin üzerindeki kornişlerde yine hilaller kullanılmış ve güzel güzel oraya perdelerle beraber monte edilmiş. Buranın tavanı yarı kubbe, yarı çadır. Yani Osmanlı'nın zaman zaman kullandığı çadır modeline benzetilmiş. Belki bilerek yapılmıştır, öyle tahmin ediyorum. İşte bir merkezde birleşmiş ve burada da efendim fenerle avize arası bir şey asılmış. Şimdi tabii elektrik lambaları takılmış. Zaten 1865'lerde bu saray yapıldığında elektrik de artık İstanbul'a girmese bile Selanik'e girmiş idi. Daha sonra İstanbul'a da süratle girdi. Ve o girmesiyle beraber de tabii bazı sıkıntılar doğdu. Bazı büyük yangınlar çıktı. Dolmabahçe Sarayı'nın hasahurları, bugünkü Dolmabahçe Stadyumu'nun bulunduğu yer, o zamanlar has ahurlar ve arabaların, saltanat arabalarının durduğu yer idi. Tabii oralar yandı, kül oldu. Atlar da gitti, arabalar da gitti. Konuyu değiştirmeyelim. Zeminde gene kıymetli halılar var. İki halı üst üste konduğu yerler de var alt tarafında hasırın üzerine. Bir de burada gene halı ama yolluk olarak yapılmış. Buradan denizin görüntüsü çok güzel. Sizlere şöyle Ortaköy taraflarını da buradan bir göstermek istiyorum. Dolmabahçe de buradan rahat rahat görülüyor, seyrediliyor. İnşallah ilerideki programlarımızda Dolmabahçe'de de, milli saraylarımızdan Dolmabahçe'de de çekim yapacağız. İlgililer o konuda da bize çok kolaylık gösterdiler. Buradan bakıldığı zaman işte Ortaköy'den itibaren, şöyle Ortaköy Camii'nden itibaren Dolmabahçe Sarayı'na kadar rahat rahat görülüyor. Tabii bu bahçenin iki tarafında nöbetçi gezinti yerleri var ama bu köşklerde o gezinti yerleri sanki kesilmiş, ufak bir alan bırakılmış ki tam denize bitişik olsun diye. Efendim bu Selamlık Deniz Köşkü ile anlatacaklarım bu kadar. Dışarıda çünkü inşaat devam ediyor. Giriş kısmını sizlere burada gösteremedim ama inşallah Harem'in Deniz Köşkü'nde, ikisi de bir ikiz köşktür bunlar, orada girişteki bir eyvanını ve sütunlarını göstermek istiyorum. Şimdi oraya geçiyoruz efendim. Şu anda Harem tarafındaki Beylerbeyi Sarayı'nın Deniz Köşkü'ndeyiz. Harem halkına ait Deniz Köşkü'ydü. Yani hanımefendiler bu köşke gelirler, dinlerler, etrafı seyrederlerdi. Biraz önce anlattığım mekanda ise saraydaki erkekler, hasreten padişah ve padişah ailesine mensup kimseler orada dinlenirler idi. Şimdi orada dış tarafı gösteremedik. Onarım vardı tabii. Biçimsiz bir şekil olmasın dedik. Burada görüldüğü gibi elden bir ara geçmiş mermer sütunlarla şöyle kubbeli bir eyvan yapılmış. Bol ve küçük kubbeli bir eyvan yapılmış. Burada yalnız dikkat edeceğimiz şey, mermer sütun başlığının üzerine bir de köfeki taşından bir sütun başlığı oturtulmuş. Bu köşkün öteki köşken bariz farkı, orada tavanlar kuş resimleriyle süslüydü. Burada ise tabi hanımların oturduğu mekan olduğu için kuş sesi yerine burada çiçekler, güllerle bezenmiş kubbesi olduğu gibi. Şimdi içeriği göreceğiz efendim. Kıymetli seyircilerim, şimdi Selamlık Deniz Köşkü'nün içine girmiş bulunuyoruz. Zemin burada hasırlarla döşenmiş. Herhalde halılar da vardı da belki onarıma gitmişti. Belki de teslim alındığı zaman da yoktu, bilemiyoruz. Orada yolluk tipi bir eski halı var. Buranın kornişlerinde ayrı bir ağaç oyma sistemi kullanılmış. Yalnız burada bir de boy aynası var. Boy aynasının işlemelerinde ise, yan oymalarında ise yine öbür köşkteki gibi hilal esas alınmış. Burada ayakları tamamıyla ahşap olan, üstü mermer, aynanın önünde de bir masacık var. Ayrıca salonun tam ortasında, köşkün ortasında, üzeri siyah damarlı mermerden yine bir ahşap masa mevcut. Buradan da deniz aynı öteki köşkte olduğu gibi çok rahat bir şekilde görülebiliyor, seyredilebiliyor. Tavanları, kubbesi hanımlara has bir yer olduğu için
bol bol şimdi gördüğünüz gibi çiçek ve gül demetleri resimleriyle ufak tefek böyle kır manzarası resimleriyle donatılmış. Efendim yan perdeleri, kornişlerden aşağı sarkan perdelerde de daha ziyade kırmızı renk hakim olmuş. Bu köşkün ve öteki köşkün iki yanında iki tane koltuk bölümü var. Yani yan girişler var. O yan girişlerden birer tanesi hem harem hem selamlık köşkü için efendim tuvalet bölümü. Diğeri de servis bölümü. Hani çay, kahve veya bir şeyler yiyeceği zaman servisin yapılacağı, bir pişirme yapılmayan ama hiç olmazsa gelen yemeklerin orada tabaklara taksim edildiği yarı mutfağımsı bir bölüm var. Sol tarafında bir bölüm, sağ tarafında bir bölüm. Onları size şimdi açıp da göstermedik. Onların da mevcudiyetini bilelim. Efendim şimdi buradan Beylerbeyi Sarayı'nın günlerdir sizlere anlatmaya çalıştığım set bahçelerindeki yetiştirilen güzel çiçeklerin esas kaynağını göreceğiz ve orada programı noktalayacağız. Buradan özel bahçeye gidiyoruz efendim. Çiçek yetiştirme bahçesi. Orada yetişirse tarhlara götürülüp dikiliyor ve güzel bir şekilde bakılınca da hakikaten manzarası doyum olmaz bir hal alıyor. Buradan bahçeye gidiyoruz. Kıymetli seyircilerim, şu anda Beylerbeyi Sarayı'nın çiçek yetiştirme bahçesine geldik. Yani fide yetiştiriliyor. Saray kendi kendine aldığı bir düzenle bütün bu 70 dönüme oturmuş olan bahçelerdeki çeşitli çiçekliklerin fideleri burada yetiştiriliyor. Kendileri istedikleri cinsi ıslah edilmiş tohumları getiriyorlar, ekiyorlar, itinayla yetiştirip oralarda böyle gül bahçesi haline döndürüyorlar. Ben size burayı da tanıtmak istedim. Bu güzel bir şey. Yani gidip de herhangi bir yerlerden dolu dolu para vererek almak yerine kendisinin toprağı var, burada yetiştirip de kullanması elbette ki ekonomik yönden de faydalıdır. Diyeceksiniz ki peki çiçekçiler ne yesin? Çiçekçiler de yetiştirmeye üşenenlerin verdiği paralarla rahat rahat geçinirler, geçiniyorlar zaten. Şimdi efendim bu bahçeyi bir gezelim. Efendim muhtelif yerlerde şurada gördüğünüz gibi gül fideleri yetiştiriliyor çelikleme usulüyle. Çok da güzel olmuşlar, iyi bakılmış. Efendim burada saksı çiçekleri çeşitli şekilde yetiştiriliyor. Gene güller böyle. Şöyle zambaklara doğru gidelim. Onları da bir seyredin efendim. Bakınız kauçukları burada fidelemişler. Gayet güzel bir şekilde. Yani hem iç mekanların hem dış mekanların her türlü yeşilliği burada itinayla yetiştirildiğini gördük. Şimdi şurada hoş açmış zambaklar var. Tabii hepsi açmamış. Daha baharın başlangıcındayız bu çekim yaptığımız sıralarda. Bu zambakları da sizlere şöyle tohumluk şebboylar, zambaklar. Efendim tabii incir ağaçlarının gölgesindeyiz. Şu anda incirleri yok ama ıhlamurlar yetiştiriliyor. Sarayın bahçesi zaten bol ıhlamur ağacı olan bir mekan ama bazı kuruyanları o bu olursa veya boş bir yer varsa oralarda bunlar pek güzel bir şekilde yetiştiriliyor. Şurada gene güzel bir gül tarhı var. Bunlar buralarda büyütülüp yetiştirilip bahçenin muhtelif yerlerinde ihtiyaç olan kısımlara konuyor. Şimdi burada gelin gibi süslü bir ağaç var efendim. Bu bahçeyi size vermekten maksadım zaten şu gelin gibi süslü ağacı göstermek idi. Baharın müjdecisi malum kiraz, erik, badem ağaçlarının çiçek açmasıdır. Onlar açtı mı, bademler açtı mı, arkasından efendim erikler açar, arkasından da kirazlar, vişneler açar. Bu kiraz ağacı. Burada yetişmiş bir ağaç. Gördüğünüz gibi maşallah bol da meyvesi var. İşte Beylerbeyi Sarayımızın idaresinin aldığı tedbirlerle kendi imkanlarıyla kendi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bir bahçıvanlık hizmeti verdiğinde burada sizlere gösteriyoruz. Efendim işin sonuna geldik. Kiraz ağacının yanından artık ayrılamıyoruz. Bu çekimlerimizin başlangıcında da ben ilgilere teşekkür ettim ama sonunda da yine teşekkür etmekten kendimizi alamıyoruz. Bizim günlerdir burada çalışmamıza katlanarak ve Türk kültürünün tarihinin sizlere aktarılmasında büyük yardımları olan başta Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi
başkanlığımız olmak üzere ona bağlı olarak Milli Saray'a daire başkanlığı ve onun da bağlı olan ünitelerdeki görevli arkadaşlarımıza, bu işe emeği geçenlerin hepsine huzurunuzda teşekkür ediyoruz. Bütün ilgililerimizden de bu hassasiyeti bundan sonraki çalışmalarımızda göreceğimize inanıyoruz. Çünkü biz yapıcı bir programı yapmaktayız. Mesela burada Beylerbeyi Sarayı şimdi turizm mevsimi başladı mıydı? Hakikaten insanımız buradan kaç defa gelip geçiyor, Beykozlu birisi buraya girmek bir akla gelmiyor efendim. Halbuki çoluk çocuğuyla insan bir kahvaltı etmek istese burada ücretle kahvaltı veriyorlar efendim. Deniz ayağınızın altında istediğiniz masaya oturuyorsunuz, çoluk çocuğunuzla enfes bir kahvaltı yapıyorsunuz. Tavsiye ediyorum. Tarihi görmek isteyen çoluk çocuğuna şöyle bir deniz havası, ferah bir bahçe havası aldırmak isteyen, ki hemen hepimiz isteriz bunu efendim. Aile fertlerimiz şöyle bir rahatlasın, ferahlasın diye Beylerbeyi Sarayı'na gelmelerini ben tavsiye ediyorum. Hele bizim bu programları izledikten sonra da kendinizi alamayıp geleceğinize de inanıyorum.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Bir anı, bir hikaye.
2: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne hatıraları. 112. bölüm. Yayını hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 12 Eylül'de akim kalan hücumla beraber yeni bir tertibat alındı Tabya'da ve hatıraları anlatan von Herbert de kendi takımını nasıl tabi ettiğini, nasıl yerleştirdiğini, bu arada tütüncü bir çavuştan bahsetti. Bir takım komutanlığı vermiş o da. O adam da devamlı bir yerlerden tütün bulurmuş. Aşırır mı artık ahbaplıkla malı ne yaparsa yapar adam. Öldü gitti, seneler oldu. Müslüman birisidir. Şimdi gıyabında konuşmak da olmaz. Dolayısıyla askerlerde bunun adını madını kimse bilmiyor. Tütüncü aşağı, tütüncü yukarı. Tütüncüye de komutanlık veriliyor, takım komutanlığı. Bizim hattın 80 metre önünde bizim taburun hücum bölüğünden bir takım mevzilendi. Bunlara gelecek düşmana evvela onlar karşılayacak. Saat 7.30'da Bağlarbaşı tabiyasının tahtadan yapılmış memberi üzerinde gözcü duran nefer karargâhtan işaret topu atıldığını bir tüfek ateşiyle bize haber verdi. Haberleşme de böyle oluyor. Biz de siperden çıktık. Kavanlık tabiyasına doğru yöneldik. İnsan cesetlerinden kolay ilerleyemiyorduk. Bazen üzerinden atlamak mecburiyete kalıyorduk. Ayakları parçalandığı için 15 saatten beri orada yatan zavallı, yaralı bir Rus bacağıma yapıştı. Ben kendisini bir yana silktim ve bir nefer süngüyle onun işini bitirdi. Taarruzun diğer kısmı hafızamda hayal meyaldi. Ancak ana çizgilerini hatırlayabiliyorum. Kavanlık siperlerinden tüfek ateşi, toplar birden ateş ediyorlar. Bizim safta boşluklar, borazan hücum borusu çalıyor, süngü takılıyor, kafa karma karışık efendim. Öndeki hücum kıtası geriye geliyor, esas kuvvetle karışıyor. Artık biz en öndeyiz, mesafe daraldıkça kıtalar birbirine karışıyor. Her istikametten gelen 5000 kişi aynı hedefe ilerlediği için mengene içinde gibiyiz. Rus hücum kutularının bıraktığı bir siper'e girip yakınlaştık. Süngü muharebesi. Kılıcımı ve revolverimi, tabancamı kullanmaya mecbur kaldım. Ruslar ricat ediyorlar. Dönüp üçüncü siper'e kaçıyorlar. Biz arkamdan yetişip siper aldık. 100 metre uzaktaki kavanlık tabiyesinden ateş bir ara... Plevne'nin güneybatı köşesindeki evlere bir baktım. Burada halk damlara çıkmış, renk renk kilimler sallıyorlar, zaferi kutluyorlar, bizim zaferimizi. Üçüncü siperi bırakıyoruz. Fakat asker tabiyadan gelen şiddetli ateş altındadır. Gene ilk hücuma başladığımız sipere gelip orada durduk. Acaba hücum akamete mi uğradı? Yani başaramadık mı biz bu hücumu diye düşünüyoruz ama millet damda. Damın üstüne çıkmışlar Plevneliler. Askerleri yere yatmış, ölü cesetlerini siper almış, boyuna ateş ediyorlar. Artık bütün kuvvet ateş açmıştır. Bu halde 10 dakika geçti. Tekrar sesler ve trompetler duyunca ben, Terep, Azif, Mülazim Azif, Bakkal, Çavuş, sancağı taşıyan onbaşı 25 neferle yeniden bir teşebbüs yaptık. Tütüncünün takımını öne aldım. bakkal çavuşla ben yerde yatan askerleri bütün kuvvetimizle ayağa kaldırıyoruz. Kalkmak istemeyenlerin kabalarına tekme vuruyoruz. Çoğu yabancılardan 100 kişi bulabildim. Birçoğunu kaybeden kuvvetimiz 20 metre kadar ancak ilerleyebildi. Fakat saf bozuluyor ve bu noktada tek başımıza kaldık. Hemen geldiklerinin yanına koştuk. Bunların yüzü dönüktü. Bir an istikametimizi şaşırdık. Burası ana baba günü. Verilen emirlerin hiç faydası olmuyor. Sanki insanlar sağır olmuş gibi. Yağmurda toprağın üzerinden kalkmayan barut dumanı 50 metre çapında bir çevreden daha ilerisini bize göstermiyor, mani oluyor. Ancak en ilerideki siperde bu gerilemeyi durdurabildim. Süvari çekildiği için sağımız düşmana açıktı. Rus buradan yüklenmesin diye tütüncünün takımına buraya geçmesini emrettim. Binbaşı dört nala gelip hücumu tazeleyeceğimizi emretti. Bir başarı geliyordu. Yerden tekme tokat kaldırılan askerlerle bir başarıya gidiliyor efendim şimdi. Barut dumanı içinde siperde bölümü mümkün olduğu kadar nizama soktum. Bütün saf yeniden ilerliyor. Yaylım ateşi düzeninde. Fakat ilk sipere yaklaştığımızda soldan bir borazan beklenmedik bir dakikada ricat borusu çaldı. Nereden çaldın be adam yani? Ne güzel gidiyordu takım. Hücum yoluna gitti, düzgün gitti ve askerler muharebeye şevkli oldukları halde gene bu emrede mecburen uyduk ricat borusuna. Nefes nefese geri döndük. Kendimizi tekrar Bağlarbaşı siperinde bulduk. Bölümü yeniden düzeltip kaybolanlar bulmak için yarım saat uğraştım. Şehit, yaralı, kaybolarak 20 zayiatımız vardı. Eski siperlerimize yerleştik. Şahsi dostlarım Jacques Seymour dahil selametteydiler. Benim hiçbir yaram, berem yoktu. Borazan ile hafif yaralı birkaç nefer sonradan geldiler. Borazan omuzundan aldığı yaraya değil, bir merminin borusunu deldiğine üzülüyordu. Vücudu delilmiş adam aldırmıyor. Borazanımı mermi deldi. Öttüremeyeceğim ben bunu. Hücum borusu çalamayacağım diye. Sancaklar parçalanmıştı. Bölümdeki terzi bunları yamadı. Taburumdan 50 kayıp var. Hücum eden bütün kuvvetin zayiatı tahminen 500 kişiydi. Abdullah Bey'in taburu bağlıklara çekilmişti. Saat 9'da akim kalan bu hücumun uyandırdığı intizamsızlık Tahir Paşa'nın, Hayri Bey'in, Rıza Bey'in ve binbaşımın, bölük komutanlarının himmet ve gayretiyle giderildi. Düzen tekrar geldi. Artık yeni bir hücuma hazırlandık. Galiba cephane kıt olduğu için kimse böyle bir emir veremiyordu, hücum emri veremiyordu. Bazı neferlerde artık hiç kurşun kalmamıştı, mermi kalmamıştı. Elinde 25'ten fazla kalan da yoktu. Tekrar cephane dağıttık. Böylece bölümde her nefere 15'er kurşun daha verdik. Tam hücumun hararetlendiği ve hele Abdullah Bey'in taburlarının bu işin muvaffakiyetle biteceğine ümitler verdiği bir sırada Tahir Paşa'nın ricat emri vermesi günlerce aramızda hararetli münakaşalara mevzu oldu. Tahir Paşa'nın bu hareketi hoş görülmemişti. Divana harbi verilecek şayiası bile dolaştı. Bu haberlerin aslı olmadığı, Paşa'nın son güne kadar erkan-ı harbiye reisi yani Osman Paşa'nın kurmay başkanı kalmasından anlaşıldı. Başka bir gün Tahir Paşa'nın bu emri ne sebeple verdiğini öğrendim. Meğer Tahir Paşa o hücum gelişirken birdenbire bir ricat borusu çalındı ya efendim. Rus ve Romanya süvarilerinin Plevne'nin batısına yakın yerleri işgalinde, hatta bu muharebeye girerken bile bütün zabitlerin bildikleri sırlardandı. Herkes biliyordu bunların girdiğini. Tahir Paşa'nın keşif kolları birçok düşman süvarisi ve atlı topçusu gördüklerini rapor edince, vide doğru hareket ettiğini rapor edince meğer o da Richard Boris'u çaldırmıştı. Dedik ve bu bölümü de burada noktaladık. 113. bölümde inşallah buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.
0: Bir anı, bir hikaye.
3: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

kavuryaların eski lezzeti kalmadı. Bir keder rüzgarıdır esen bahçelerde. Ne güllerin rengi güzel, ne meyvelerin tadı. Dalgın ve isteksiz tablalarda balıklar. Ağlamaklı bir hali var istiridyelerin. Gidişinle bir şeyler oldu İstanbul'a. Yokluğun öyle dayanılmaz, öyle derin. Yakamozlar oynaşmıyor denizlerde şimdi. Yosun kokmuyor sahiller. Geçiyor yanımdan bir hüzün gibi, kahır gibi birbirine sokulmuş sevgililer. Nasıl kıskanıyorum onları bilemezsin. Nasıl içimde bir şeyler cız ediyor. Boş ve anlamsız bir zaman yaşadığım. Saatler avuçlarımdan

Vızır vızır otobüsler dolmuşlar dört yanında. Sonra bomboş bakışlar, o silik yüzler. Akşamlar ki alabildiğine mahzun, gamlı ve kör bir gecenin karanlığı içinde gündüzler. Sabahları ayaklarım zor taşıyor beni. Sürüklenen bir çuval gibiyim caddede. Üzülme. Akşamları kimse görmüyor ağladığımı. Köhne ve uzak bir meyhanede. Söyle ne oldu bu şehre? Bu İstanbul'a? Nasıl sindirmiş her köşesine yokluğunu? Bir zaman mutluydum seninle. Bilmezdim. Bilmezdim sensizliğin böyle zehir zemberek olduğunu.

0: İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Taksim Meydanı'na hoş geldiniz. Hafta sonu Taksim Meydanı'nda gene dop dolu bir gündem ve kalabalık bir kadroyla huzurlarınızdayız. Kimlerle beraberiz? Hemen sağ baştan başlayalım saymaya. Hadi Bey, notlar alıyorsunuz. Herhalde bitmedi.
1: Şöyle, Sayın Kılıçdaroğlu'nun dünkü konuşmasında gerçekten çok önemli hususlar oldu. Onu da zihinde şekillensin diye en azından izleyicilerimize daha net bilgi verelim. Kafaları karışmış olan olmuş olanlar olabilir. Daha net bilgi vermek adına birkaç bir şey çizdim. Yani.
0: Peki. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Mehmet Faraç gazeteci, Taksim Meydanı'na hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: İyi yayınlar. Ali Turan, bir önceki dönem AK Parti Sivas milletvekili. Ali Bey, her gün kilo vermeye devam ediyorsunuz. Fark ediyoruz yani. Gözümüzden kaçmıyor.
1: Kendinizi söylüyorsunuz.
0: Yok, ben sizin yanınızda yarışamam. Ben de vermeye çalışıyorum ama siz bayağı verdiniz. İyi de olmuş.
1: İyi, çok şükür.
0: Güzel. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Ve Ferhat Murat ve Gravatı. Yine konuşuyor Gravatı. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Merhaba.
0: İyi yayınlar diliyorum.
3: İyi akşamlar. İyi.
0: Ankara'da da bir konuğumuz var sevgili izleyiciler. Gazeteci Mustafa Yavuz. Sevgili Mustafa, merhaba. Taksim Meydanı'na hoş geldin.
4: Gürkan Bey, iyi akşamlar diliyorum, iyi yayınlar diliyorum, hoş bulduk diyorum.
0: Evet.
4: Ankara hareketli.
0: Evet, hareketli. Geleceğiz şimdi Ankara'ya. Sevgili izleyiciler, neyle başlıyoruz? Dün bir program yayınlandı Sözcü Televizyonu'nda. Sözcü Televizyonu'nda Kemal Kılıçdaroğlu mutlak mutlan kararı sonrası oturduğu genel başkanlık koltuğunda ilk kez bir televizyon programına, canlı bir yayına katıldı. Gazeteci arkadaşlarımızın sorularını cevaplamak üzere ekran karşısına geçti. Tabii haliyle tüm Türkiye'de buna kilitlendi, merakla bekledi. Kılıçdaroğlu ne diyecek? Gazeteciler ona ne soracak diye. Fakat programın içeriğinde öyle anlar yaşandı ki gerçekten Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri ayrı tartışma konusu, onları konuşacağız. Ama programın kendisi de ayrı bir tartışma konusu haline geldi. Sorulan sorular, sorulardaki üsluplar. Tabii hiç kuşku yok ki biz gazeteci arkadaşlarımızın veya herhangi bir gazetecinin sorduğu soruya, merak ettiği konuya veya ele almak istediği dosyaya karışacak veya buna akıl yürütecek değiliz. Ancak dün gerçekten televizyonculuk tarihinde ilginç olarak kayda geçecek özel ve tuhaf anlarda yaşandı. Gazetecilerin birazdan inceleyeceğiz, birazdan konuşacağız tek tek ayrıntılarıyla. Takındığı tavırların yanı sıra televizyon kanalının mahkeme kararıyla resmen fiilen genel başkanlık koltuğuna oturmuş Kemal Kılıçdaroğlu'nun ünvanını yazmaması da bir başka ilginç noktaydı. Sadece ve sadece Kemal Kılıçdaroğlu dediler. Genel başkan ünvanını kullanmadılar. Hatta o kadar öyle ki diğer isim bantları dediğimiz böyle herkesin isminin altta yazıldığı o bantlar dahi yayına verilmedi.
3: Kendi isimlerini yazamadılar. Işte,
0: kendi isimleri de o bantlara verilmedi. Yani yayıncılık anlamında çok tartışılacak, çok ilginç bir yayındı. Tepkiler çığ gibi oldu. Destekleyenler de vardı. Destekleyenler zaten kim olduklarını tahmin edebiliyoruz. Ama karşı duranlar arasında, yani böyle yayıncılık olmaz, böyle televizyonculuk olmaz diye itiraz edenlerin arasında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert eleştiren gazeteciler de vardı, isimler de vardı. Şimdi biz de burada az önce söylediğim ilke ışığında, yani hiçbir gazeteciye gazetecilik öğretmeye kalkmadan, etik kuralları ihlal etmeye kalkmadan ama gördüğümüzü de söylemekten geri durmadan bir yayıncılık yapacağız ve bu programı ele alacağız. Dünkü yayını ele alacağız. Şimdi isterseniz biraz konuyu açmak açısından ikiye böldüm ben. Birincisi Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? Yani programı tartışırken bir de Kılıçdaroğlu'nun söylediği çok önemli başlıklar var, manşetler var. Onların bir kısmı da gürültüye gitti. Onları da bir temize çekelim. Ne dedi? Ne demek istedi? Ben olsam orada soracağım çok daha soru vardı. Bir de şöyle bir durum var. Geleceğe dönük hiçbir şey sorulmadı. 2 saat 20 dakikalık program. Yani ne yapacaksınız, kimle görüşüyorsunuz, Mansur Yavaş'la görüşüyor musunuz? İşte bunlarla diğer belediye başkanlarıyla temasınız nedir? Partide size gelen milletvekilleri kimlerdir? Bunlara dair en ufak bir soru dahi olmadı. Dön dolaş aynı konu etrafında sürekli bir yani bir hedefe doğru gidilen bir program aynen halini aldı. Bunun takdiri izleyicilerimizin tabii, ama biz bu konuyu şimdi birinci bölümde Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? Bunları bir ele alalım isterseniz. Sonra programın içeriğine dair gelişmeler alalım. O voller hazırsa Yunus kardeşimden rica edeyim. Sevgili izleyiciler, Kemal Kılıçdaroğlu ne söyledi? Evet, şimdi birinci başlık. Diyor ki Özgür Özel'e 4 belediye başkanını aday yapma dedim diyor. Bakın başlık bu. Özgür Özel'e 4 belediye başkanını aday yapma dedim. Bunlarla ilgili rapor var diyor. Partinin hazırladığı bir rapordan söz ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu söz etti. Hatta biz ikili konuştuğumuzda dedi. Yani Özgür Özel genel başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ben kendisiyle görüştüğümde belediye başkanlıkları aday listeleri hazırlanırken 4 belediye başkanını aday yapma dedim dedi. Ben bugün araştırdım. Bu 4 belediye başkanından aslında 4'ünü de öğrendim gibi ama 3'ünü kesin öğrendim. Onun için 3'ünü sizlerle paylaşacağız. O bölü verelim. O bölü verelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte o 3 belediye başkanı bunları yapma dediği 3 belediye başkanı. 1 Rıza Akpolat, 2 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 3 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan. 4'üncüyü bilmiyoruz. Tahminlerimiz var ama doğrulatamadığımız için tam olarak o ismi şu anda söyleyemiyorum. Ama bu 3 isim kesin Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerden önce bu 3 ismi aday yapma dediği isimler. Rıza Akpolat biliyorsunuz Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında tutuklu. Tanju Özcan o da tutuklu. Cemil Tugay ile ilgili de dava süreçleri var vesaireler var bilmiyoruz. Ama o da tartışmaların odağındaki bir isim. O da Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti bu arada. Onu da söyleyelim. 4. ismi de tahminlerimiz var ama burada söylemiyoruz.
2: Tanju diyelim. Özcan da istifa etti.
0: Tanju Özcan'ın istifasına ilişkin sizde bilgi vardı herhalde. Bana yayından önce hatırlat
3: demiştiniz. Evet, Tanju Özcan
0: genel merkezden bilgi aldınız galiba.
3: Evet, çarşamba günü ihraç edildikten 2 gün sonra cuma günü istifa dilekçesi gönderiyor. Ama CHP Genel Sekreterliği istifa da bir parti faaliyeti olduğu için, bu kişi de parti üyesi olmadığı için istifasını kayda almıyor.
5: Çok enteresan.
2: Evet, ihraç edilmesini tesis edecek bir süreç.
3: Evet. O yüzden ben bunu Sayın CHP'nin Sayın Genel Sekreterine, değerli Rıfat Nalbantoğlu'na da sordum. Doğruladı. Kayda sokmadıklarını söyledi. Niye dedim peki istifa ediyor adam? Dedi ki istifa da bir parti faaliyetidir dedi. Bu şahıs dedi partili değil, ihraç edilmiştir dedi. İhraç edilmek üzere sevk edilmiştir tedbirli olarak. Yani şu anda o kadar kötü duruma geldi ki Tanju, zaten hakkında bir sürü sıkıntı var. Gidiyor umreden fotoğraf çekiyor ihramlarla, geliyor rakı masasında yanında manitalar, kızlar dolaşıyor. İşin içi.
0: Mehmet Bey yani, hızlı başladınız
3: ya. Bir dakika. Ya ben bu çarpıklıklar bak sevmem biliyorsun. Bak niye biliyor musun? Ondan sonra yok şoförü yanında neyse oralara girmeyeyim. Tamam. Bir sürü itirafta bulunmuş herkes ve çıkıyor. Bir de halen var ya, yok ben efendim çocuklara burs verdim de beni içeri attılar. Ya arkadaş ne bursu ya? Ne bursu? Bu çocukların üzerinden, o gariban çocukların üzerine bir şey örtbas etmeye kalkışmayın. Yani Tanju Özcan'ınla ilgili iddialar artık vahim hale gelmiş. Öyle bir vahim hale gelmiş ki ihraç istemiyle sevk ediliyor ve bir siyasetçi için bence bu en büyük sıkıntıdır, en büyük travmadır. Dilekçesi bile kabul edilmiyor.
0: Bunu da bir bilgi olarak evet, ilk verelim. Kez Taksim Meydanı'na özel. Evet. Mehmet Faraş'tan dinledik. Tanju Özcan'ın aslında istifadan önce ihracı evet gerçekleşmiş, onu söylüyor.
3: Evet.
0: Şimdi bu 4 isim, Ferhat Murat sizle başlayalım. Hı hı. Şimdi tek tek adım adım gideceğiz açıklamalarına. Evet. Ben bu 4 ismi diyor yapma dedim diyor. Fakat gitti yaptı diyor. Beni dinlemedi. Sonra da olan sonucu biliyorsunuz. Hatta gazeteciler biraz da sordular, dediler ki o isimler kim ve şu anda ne yapıyor dedim. Bir kısmı içeride dedi.
2: Evet.
0: Kemal Bey, neler söyleyeceksiniz?
2: Dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını ben de takip ettim. Hakikaten işin soru sorma boyutunu ayrıca konuşacağımız için hiç girmiyorum. Ama hani geçmişte yaptığı programları hatırlıyorum, aynı ekibin, aynı moderatörün, ki ben de başka bir televizyon kanalında birlikte yayına da çıkmışlığım var kendisiyle. Tabii ilginç bir tutum ortaya kondu, onu söyleyeyim.
0: Onu ikinci bölümde
2: onu ayrıca konuşacağız. Şimdi burada dört isim zaten aslında siyaset kulislerini koklayan herkesin bildiği isimler bunlar. Hatta işte dördüncü isim için Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel olduğu ifade de ediliyor.
0: Farklı isimler de var.
2: Farklı isimler de var.
5: Turp'un bir yönünü unutuyorsunuz.
2: Burada
0: Turp'un?
5: Turp'un bir yönünü unutuyorsunuz.
2: Evet, o dört ismin içerisinde Ekrem İmamoğlu'nun olmadığından bahsediyor. Olmamasını garipsiyor anladığım kadarıyla Ali Bey. Şimdi burada şu var. Ben açıkçası Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel performansı ile ilgili beklediklerimi bulabildim mi diye sorarsanız çok fazla bulamadım. Yani daha somut, daha şeffaf, daha net bazı isimleri vermekten çok kaçınan bir tutum sergilediğini düşünüyorum.
0: Niye?
2: Ya bence burada bir arınma kavramını ön plana koyuyorsanız bunu çok sağlam, sac ayakları yere basan, sadece partideki kurultaya dair para pul işleriyle ilgili sınırlamamanız lazımdı diye düşünüyorum. Yani ben dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel yorumlarına baktığım zaman, cevaplarına baktığım zaman arınma kavramını daha çok partideki kurultay meselesine indirgemiş, belediye meselesini biraz daha ötelemiş bir şekilde kamuoyuna sunduğunu düşünüyorum.
0: Doğru, güzel bir tespit.
2: Çok daha somut şöyle olmalıydı bak, diye düşünüyorum.
0: O zaman şöyle bir ilerleyelim, daha verimli gideriz gibi geliyor. Diğer başlıkları çıkardım. Onları da bir hızlı hızlı okuyayım. Tamam. Onun üzerine sen bir değerlendir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü söyledikleri içerisinde sevgili Zecer, ikinci volü getirelim sevgili Bülent. Dokunulmazlıklar diyor. Ben olsam diyor Kılıçdaroğlu, benim hakkımda böyle bir iddia bulunsa, yolsuzluk, hırsızlık, irtikap, rüşvet bu iddialar olsa, ben olsam dokunulmazlığımın kaldırılmasını ve gidip aklanmamı isterim dedi. Dünkü manşetlerinden biri buydu Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Ben olsam dokunulmazlığımın kaldırılmasını ve gidip aklanmamı isterim dedi. Birinci bir başlığı da buydu. Başka ne dedi? Üçüncü volü getirelim. Özgür Özel'in işte yurt dışındaki üyelerine ilişkin MIT'in arama yapması, daha doğrusu onlara ilişkin bilgilere parti aracılığıyla ulaşmasına ilişkin iddiaya da şunu dedi. Ona yönelik söyledi. Bir genel başkan kendi parti üyesi hakkında MIT'ten bilgi isteyemez dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir genel başkanı bunu yapamaz dedi. Başka ne söyledi? Kemal Kılıçdaroğlu, dördüncü volü getirelim. Bazı danışmanlarım FETÖ'cü çıktı, Zaman Gazetesi önüne gittiler. Bunlar için özür diliyorum dedi. Zaten biliyorsunuz o bayramlaşma konuşmasında da Sayın Kılıçdaroğlu bu ifadeyi kullanmıştı. Beşinci volü getirelim. Dedi ki olağanüstü değil, olağan kurultayı yapacağız. Ne olacak? En fazla 4 ya da 5 ay sürer. Eski delegelerle bunu yapamazsınız. Şaibe var denilen delegelerle yaparsak oradan da mutlak butlan kararı çıkar dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Bir sonraki videosunda da volünde de getirelim, açıklamasında özür dilerim. Sokağa çıkabilir misiniz diye bir soru soruldu. Sokağa çıkamıyorsunuz gibi bir soru soruldu. Sokağa da çıkarım, her yere çıkarım. Niye çıkmayalım? Biz adam mı öldürdük, adam mı kestik? Neyi savunuyorum? Ahlakı savunuyorum. Ya ahlakı savunan adam sokağa mı çıkamayacak? Yolsuzluk yapan adamın üzerine gidiyorum diye sokağa mı çıkamayacağım? En kısa sürede kurultay yapacağız dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi bu başlıklar.
2: Evet.
0: Sen neleri not aldıysan onlar üzerinden başlayalım.
2: Şimdi az önce de söylemiştim. Ben açıkçası hani daha somut, hele ki böyle bir ekibi karşısında bulmuşken şeffaf, net, belgeleri ortaya koyan bir tarzın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü ortaya koyduğu yaklaşıma çok daha büyük bir katma değer sağlayacağını düşünürüm. Niye? Çünkü hakikaten belge koyduğunuz zaman karşısında çok fazla bir şey söyleme potansiyeli olmayan isimler var karşınızda. Baktığında örneğin dezenformasyonlara da imza atıldı. Hala bakın ki İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi soruşturma başladığını ifade etmişti. Fatoş Pınar Türker ile ilgili çıplak arama iddiası meselesine dair. Onun Video kaydı çıktı biliyorsun sevgili Gülkan Acır. Yani 1 dakika 6 saniyede girdisi çıktısı
0: Perşembe günü
2: yayınlandı. Bu kamuoyuna servis edilmiş bir bilgi olmasına rağmen gazeteciler bu bilgiyi görmemeleri büyük bir olaydır bana göre. Ama görüp de dezenformasyon üzerinden soru yönetmeleri bir genel başkana ayrı bir bence ne diyelim buna ayrı bir durumdur.
0: Problemdir.
2: Problemdir. Hezeyandır bana göre. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman daha somut verileri koymasını beklerdim. Şimdi mesela en benim çarpıcı bulduğum, mesela etkili, işte tam da bak olması gerektiği gibi cevap verdi dediğim mesele, kendisine dair AK Parti ile irtibatlı arka kapı diplomasisini yapıyor şeklindeki yöneltilen iddiaya verdiği cevaptı. Özellikle orada Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok somut bir şekilde geçmişte AK Parti'nin kuruculuğunu yapmış, meclis başkanlığını yapmış, başbakan yardımcılığını yapmış, Bülent Arınç'la parti meselelerini iki saat konuştun demesi.
0: İki saat kim konuştu dedi.
2: Kim konuştu demesi işte tam vurucu. Karşı taraftaki insanların her ne kadar gelen mesajlar üzerinden bir şeyler yapmaya çabalasalar da onları etkisiz hale bırakabilecek bir argümandı bana göre. Bunun devamiyetini ben açıkçası beklerdim. Onu söylemeye çalışıyorum. Mesela o benim gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu'nun atak yaptığı birkaç böyle noktalardan bir tanesiydi. Onun altını çizmek istiyorum. Arınma kavramını çok fazla kullandı. Ama arınma kavramını sadece kurultaydan ibaret bırakırsa eksik bir arınma olabilir. Buna bakmak lazım. FETÖ konusu az önce verildi. FETÖ konusunda yani, bayramda... Bir dakika,
0: bu deminki şeye döneyim. Kemal Bey ısrarla belediye başkanları hususunda hem isme girmek istemedi hem de değil mi biraz orada tedbirli davrandı yani.
1: Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle bir şeyi var yani, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine zarar vermemeye çalışıyor.
0: Tamam ama o, mesela şimdi,
2: ama ortada iddialar.
0: Mesela Veli Ağbaba'ya yönelik Gökhan Böceğin, Muhittin Böceğin biz para verdik iddialarını açık açık söyledi.
2: Evet.
0: Onları dile getirdi. Ama belediyelere yönelik iddiaları birazcık daha
2: çok soft geçti. Evet, çok soft geçti. Çok yumuşak geçti o açıdan. Mesela FETÖ ajanları meselesiyle ilgili danışmanlarına vurgu yaptı ama bayramda yaptığı konuşmada tabii çok daha farklı algılanmıştı. Altını doldurması gerekir demiştik. Ben FETÖ konusunda yaptığı imaların tam anlamıyla altının doldurulabildiği kanaatinde değilim. Bunu biraz daha doldurabilirdi. Örneğin yine medyaya ve sosyal medyaya verilen bütçeler meselesi.
0: Orada herkes mesela, merakla bekliyordu.
2: Evet. Tak tak tak tak belgeleri koymuş olsaydı kime ne kadar ne verilmiş, hani Bülent Kuşoğlu anladığım kadarıyla mali işlerden sorumlu, ondan aldığı evrakları bu sorunun gelebilme potansiyeline binaen hazır etmiş olsaydı o da çok sağlıklı olurdu. Bilmiyorum demesini ben biraz tuhaf karşıladım. Ancak baktığın zaman yine yolsuzluklar meselesindeki tavrının evet bir netliği olduğunu gördük ama belediyeler konusunda ben açıkçası biraz, Ekrem İmamoğlu eğer kurultay meselesi üzerinden bile arınmaya bakacak olursak, kurultay meselesinin arkasındaki finans gücünün Ekrem İmamoğlu olduğunu unutmadan ona karşı biraz daha arınmanın da altını doldurarak hareket etmesi sağlıklı bir nokta olabilirdi diye düşünüyorum işin açıkçası. Bir peki, de en çarpıcısı bence manşet somut. Hani sen de dedin ya birçok soru sorulabilirdi ama sormadılar. En somudu 5 ay içerisinde kurultaya gidilebilir şeklindeki yaklaşımı aslında sıfırdan 100'e yani mahalle delegelerinden genel merkez kurultayına 5-6 aylık bir zaman diliminde gidilebilme ihtimalini karşımıza çıkarttı. O da bence manşetlerden birisiydi.
0: Mehmet Faraç, okuduğum manşetler içerisinde bir değerlendirme yapmanızı istiyorum. Ama dediğim gibi yayıncılık bölümünü sonra konuşacağız. Önce Kılıçdaroğlu'nun mesajları üzerine duruyoruz.
3: Evet.
0: Sokağa çıkamazsın dediler. Çıkabilecek misiniz dediler.
3: Evet.
0: Bu da tabii ki sokağa çıkarım. Her yere çıkarım. Ben ahlakı savunuyorum. Ahlakı savunan adam sokağa mı çıkamayacak dedi. Buradan başlayalım isterseniz.
3: Bu soru zaten gazetecilik adı için, gazetecilik mesleği için utanç vericidir. Bir siyasetçiye Türkiye'de milyonlarca oy almış ana muhalefet partisinin genel başkanına sokağa çıkacak mısınız demek densizlikten öte bir hezeyandır, gaflettir, dalalet ve hatta hıyanettir. Bu kadar açık söylüyor. Böyle gazetecilik olmaz. Yayına sonra geleceğim. Kemal Kılıçdaroğlu ne yaptı? Ne yaptı Kemal Kılıçdaroğlu? Köfteci dükkanını açtı, sonra köşke mi taşındı? Holding sahibi mi oldu? Müteahhitlerden rüşvet mi aldı? örgütlü suç mu kurdu? Rüşvetten, yolsuzluktan cezaevine mi düştü? Kurduğu sistem içerisinde medyayı mı satın aldı? Kemal Kılıçdaroğlu ahlaksızlık mı yaptı? Kemal Kılıçdaroğlu vatanı mı sattı? Ülkeye mi zarar verdi? Gidip Avrupa'da Türkiye Cumhuriyeti'ni şikayet mi etti emperyalist güçleri? Ya Özgür Özel'in koltuğa oturduğundan bu yana o yarattığı, dayattığı strateji neydi? Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş, kurarken, kurmak öncesinde emperyalizme savaş açmış bir cumhuriyeti gidiyor Avrupa'ya, Danimarka'ya, Almanya'ya, İngiltere'ye şikayet ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu bunu mu yaptı? Bakın, biraz insan bir karşısındakini suçlarken, bunu gazeteciler için söylemiyorum, bunları ciddiye almıyorum, onu birazdan onların gerekli cevabı vereceğim ona. Gazetecilik dersi de vereceğim onlara. Gazetecilik dersi. 43 yıllık deneyimi aktaracağım onlara. Biraz bu işi öğrensinler, edepli yapsınlar. Şimdi ben niye çıkamayayım diyor. Adam mı öldürdük, adam mı kestik? Ahlakı savunuyorum. Asıl burada Kemal Bey'in burada manşet sözü bu. Ahlakı savunuyorum diyor. Ortada bir ahlaksızlık var. O ahlaksızlığın merkezinde ne var? Siz geldiniz 103 yıllık bir partide. Genel başkanı değiştirmek için, devirmek için daha önceleri burada döviz bürolarının üst katlarında, belediye binalarında, ofislerde, belediye başkanlığı köşkünde yaptığınız toplantılarda bu kararları aldınız. Bu kararları nasıl uygulayacağınızı planladınız. Bunun altyapısını oluşturdunuz. Bunun ekonomik çarkını da yerine oturttunuz. Ve geldiniz kurultayda baba dediğiniz, genel başkanı dediğiniz, aday olmak için kapısında kuyruğa girdiğiniz bir genel başkana utanmadan ihanet ettiniz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ahlakı savunuyorum. Ahlakı savunan adam niye sokağa çıkamayacak lafı bence bugün hem kendisine ihanet eden hem asırlık CHP'yi 1,5 yıldır rüşvet, yolsuzluk rezaletleriyle baş başa bırakan, yıpratan, tahrip eden bu zihniyete karşı verdiği en büyük tokattır. Şimdi şöyle bir şey var bakın. Böyle gazeteciler geliyorlar. Televizyonda gazeteci kılıklılar diyeyim, açık açık söyleyeceğim, ben lafımı hiç esirgemem, hak edene söylerim. Arkadaş, Muharrem İnce'ye yapılan benzer bilinç operasyonu vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'na da soru yöntemlerine birazdan geleceğim. Ama bakın, bir siyasi lideri saçma sapan sokağa çıkacak mısın? Kurultayı toplayacak mısın? İşte arınmayı efendim kim sana söyledi de arınmayı? Evet, arınmayı. Biz bu soruyu bakın bu soru.
1: Ama sokağa çıkma kısmı çok önemli değil mi? Bakın biz bugün burada üzerine konuşabiliyorsak demek ki gerçekten önemli bir husus. Yani bak açıklık getirebiliyorsanız sorunun sorma şekli farklıdır. Onu konuşabiliriz, tartışabiliriz. Ama bu sorunun sorulması gerekirdi. Neden? Çünkü görevden uzaklaştırılmış Sayın Özel ve ekibi her fırsatta Sayın Kılıçdaroğlu'nun sokağa çıkamayacağını iddia ettiler. Ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun buna mantıklı bir cevap vermesi gerekirdi. O ahlak kısmı ve arınma kısmı ya da cevap, işte yolsuzluk kısmı bizim bugün bunun üzerinde bugün konuşmamıza cevap, vesile olabiliyor. Cevap, çok önemli bence.
3: Cevap verdi. Sokağa da çıkacağım. Halkımın arasına da katılacağım dedi. Burada asıl rezalet, arınma görevini size kim verdi? Size aklama, yağlama görevini kim verdi? Ümraniye Sanayi Sitesi'ndekiler mi verdi? Siz neyi aklıyorsunuz? Siz neyi temizlemeye çalışıyorsunuz? Siz neyi kapatmaya çalışıyorsunuz? Dünyadaki bütün balçıkları toplasanız güneşi kapatamayacağı gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisine giren örgütlü çetenin rezaletlerini kapatamazsınız. Açıkça söylüyorum. Bu soru da biraz önceki soru gibi. Sokağa çıkacak mısınız sorusu gibi. Efendim arınmayı kimsin de sizden istedi. Ya bir siyasi lider... Temizlik
6: böyle
3: yapmak
6: bir soru
3: için
6: olmaz. O kadar bir, araya girmemiz gereken konular var
3: bakın,
6: ki.
3: Bakın bir yani, siyasi lider.
6: Sabırsızlanıyorum.
3: Ali Bey sakin olun, söz gelecek size.
6: Yok, söz gelecek bakın, ama çok, öyle manşetler veriyorsunuz buna cevap vermemiz lazım.
3: Söyleyeceğim ben söyleyeceğim. Bakın yok böyle meydan boş değil bu ülkede. Arkanı alacaksın FETÖ televizyonlarını, faili meçhul, sahibi meçhul televizyonları, gazeteleri. Oradan belediyelerden besleneceksin, sonra geleceksin Cumhuriyet Halk Partisi 13 yılın yönetmiş bir lideri linç etmeye kalkacaksın. Şunu unutmasın kimse. Bazen saldırı, taarruz, ahlaksızca, edepsizce yapılan taarruzlar bumerang gibi gelir sahibini döver. Siz Muharrem İnce'ye gösterdiğiniz sopayı Kemal Kılıçdaroğlu'na göstermeye kalkarsanız o İngiliz malı sopa size geri döner. Bu kadar açık söylüyorum. Bir siyasi lider... Ya bir gazeteci gazeteci olduklarını iddia edenler bir siyasi lidere arınmak için size kim görev verdi diye soruyorlarsa gerçekten utanç verici bir tablo içerisindedirler. Bu soru sorulur mu ya? Şu nedir biliyor musunuz hırsıza?
6: Arınma görevi. Evet.
3: Sana çalmayı kim görev verdi? Evi süpürmeyi kim görev verdi? Camı silmeyi kim görev verdi? Gibi basit soru kadar basittir. Utanç vericidir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun belli ki Zülfiyare dokunmuş. Kimilerinin kuyruk acıları var. Bu laf o sözcü televizyonu ve gazetesinin sahibi ve perde gerisindeki asıl sahibi, asıl sermayesi, asıl arkasındaki gücü o kadar rahatsız etmiş ki geliyorlar böyle utanç verici arınma söz görevini kim verdi? Ahlaklı insanın arınmak için, kirliliği temizlemek için, çeteyi dağıtmak için, rüşvetçileri, vurguncuları, yolsuzluk çetelerini dağıtmak için arınma konusunda görev alacağı bir tek güç vardır. Ahlaktır, namustur, şereftir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103 yıllık asaletli geçmişidir. Bu yüzden kimseden Sayın Kılıçdaroğlu temizlik için, arınma için görev alacak kadar bunlar kadar zavallı konuda değildir. De, ben bunu gazetecilik adı al.
0: Cevabı evet. İlginçti.
3: Evet.
0: Tarihten alıyor.
3: Evet onu söyledim.
0: Cumhuriyet Halk Partisi
3: 103 yıllık soylu bir tarihi var CHP'nin. Ya zaten sen CHP'nin içerisindeysen, sen zaten CHP'den besleniyorsan, burada arınmanın, temizlik yapmanın, ilkeli durmanın, ahlaklı durmanın, yolsuzluğa, rüşvete karşı durmanın, yetim hakkını savunmanın zaten insanın ahlaki bir namus görevi olduğunu bilmek zorundasın. Bu soruyu soramazsınız. Sizin men eden bu sorudan. Bir siyasi lidere linç edercesine bu soruları soramazsınız. Bu iki soru sokağa çıkacak mısınız

0: bir siyasetçi o soruyu soramazlar. Ve karşılarında nezaketle, zarafetle 13 yıl genel başkanlık yapmış, şu anda partiyi birlik beraberliğe kavuşturmaya çalışan bir liderin o sükunetinden yararlanarak böyle utanmazca saldırıyorlarsa, tekrar söylüyorum, bu İngiliz malı bumerang en yakında kendilerine dönecektir. En yakında, en yakında.
1: Mehmet Bey'in bunu Mehmet yeni Bey anlamış olmasına mutlu oldum. Tabii 13 yıldır Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanken bu yayın grubu aynı isimle, aynı gazeteyle skandal bir sürü habere imza atmıştır. Yalan olduğu mahkeme kararıyla da ortaya çıkan birçok habere imza atmıştır. Ayasofya Camii manşeti vardır mesela, 2020'nin torbasından ne çıkmış? Felaket ve gözyaşı çıkmış. Ayasofya'nın açılmasını böyle nitelemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlık döneminde Libya'da bir vatandaşın alnından öpmesi sonrasında tertemiz alnını araba öptürdü gibi manşetleriyle de bildiğimiz. Yine daha geçen aylarda, geçen yılın son döneminde Trump'a özellikle Eskişehir'de bulunan nadir toprak elementleri satıldı haberini manşetine çekmiştir. Yine Trump'ın oğluna yapılan jestleri yalan haber olarak ortaya koymuştur. Keşke Kemal Kılıçdaroğlu'na bu sorular yöneltince Zülfiyar'a dokunulan bu dezenformasyon karşı hassasiyeti de Sözcü Gazetesi'nin ve televizyonun bu 13 yıllık zaman diliminde yapmasını, hassasiyetini göstermesini beklerdim. Bir cümle söyleyeyim. Her fani muhalif medyanın linciyle karşı karşıya bir gün kalacaktır.
2: Peki. Ali Turan.
3: Aslında ben şöyle başlayacağım ama yine de başlayalım öyle. Şimdi Muharrem ayına girdik. Hicri yılbaşını idrak ettik. Ben Hicri yılbaşının İslam alemine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu ahlaksızlıkların, yolsuzlukların özellikle Gazze'deki ve tüm zulüm altındaki kardeşlerimizin kurtuluşa vesile olmasını diliyorum.
2: Evet.
3: Muharrem ayı bizim için çok önemli. Muharrem ayında özellikle Aşure gününde Adem Aleyhisselam'ın Havva anamızla buluşması, İbrahim Aleyhisselam'ın ateşten kurtulması, Musa Aleyhisselam'ın denizi yarıp karşıya geçmesi, Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığından kurtulması, Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin Cudi Dağı'na inmesi, bütün peygamberlerin bugün de Aşure gününde mucizeler yaşamışlar. Ama öyle de bir olay yaşanmış ki Kerbela olayı, Hazreti Hüseyin Efendimiz ve 73 tane onun gibi şehitlerimizin katledilişi, ne dünyanın yaratılışından bugüne kadar öyle bir katliam oldu, ne bundan sonra da olur öyle. Biz o şehitlerimize de buradan Allah'tan rahmet diliyoruz.
2: Evet.
3: Rabbim mekanlarını cennet etsin. Tabii bu Aşure gününde de inşallah CHP de kurtulmuş olur. Bu Aşure gününde de CHP kurtulmuş olur. Yani diğerleri çok sıkıntı yaşamıştı. Böyle bir girizgah yapalım. Gazetecilerin görevi nedir? Burada biz onları izah edecek, anlatacak değiliz. Gazeteciler kamuoyundaki tartışılan konuları araştırırlar, bakarlar, ederler. İlgilisiyle konuşurlar, kamuoyunu aydınlatırlar. Kamuoyu inanır inanmaz ayrı konu. Ama ben hem buradaki arkadaşların hem de kamuoyundaki herkesin o Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sözcü Televizyonu'na çıktığı zaman orada bir görüntü vardı. Herhalde o görüntüyü Mehmet Bey de sizler de kaçırmışsınız. Aslında o tam stüdyonun yanında bir dar ağacı vardı. Dar ağacı kurmuşlardı Kemal Kılıçdaroğlu'nu orada infaz etmek için. Ama maalesef infaz edemediler. Can çekişen Kemal Kılıçdaroğlu'na can suyu oldular. Orada can çekişen Kemal Kılıçdaroğlu'na can suyu oldular orada. Biz daha önce de söylüyordum işte babaannemin sözü, etme bulma dünyası, başkasının kapısını çalmayın el kayasıyla, gelirler bir gün kapınızı çalarlar yel kayasıyla. Yani kimsenin kapısına taş atmayın, küçük de olsa, ama bir gün kapınıza öyle büyük bir taş atarlar ki. Dün aynen o yaşandı orada. Evet. Şimdi burada oradaki o olayı görünce hakikaten ben şunu gördüm. Şimdi sizlerde, diğer kanallarda da bu anlatıldı, anlatılıyor, anlatılacak. Çünkü oradaki verilen, konuşulan konular o kadar önemli konular ki, hem Cumhuriyet Halk Partisi'ni, hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyelerini, taraftarlarını, hem de Türkiye kamuoyunu çok ilgilendiriyor. O konuşulanların her birinin üzerinde saatlerce konuşulabilir.
2: Bu arada izleyicilerimiz Taksim Meydanı hashtag ile bize yazabilirler. Her hafta hatırlatıyorum, her program hatırlatıyorum. Bugün de hatırlatıyorum. Yazabilirler soru, görüş ve önerilerini. Ama onun dışında

0: Bizi tanıyan bilen partililer de bana özellikle cep telefonundan da yazıyorlar. Bir izleyicimiz yazmış, diyor ki genel başkanın manşet sözü bence bana kalırsa, diyor ki biz onu almadık ama aslında önemli bir başlıkta o da. Kurultayda delegelerin menfaat karşılığı satın alınması milli güvenlik sorunudur.
1: Evet dedi.
0: Bunu dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Doğru, bizim de manşet alternatiflerimizden içinde vardı. Önemli başlık. Başka izleyicilerimiz de yazıyor. Bir başka çok bizim sadık izleyicilerimizden eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, Antalya milletvekili Yıldıray Sapan.
2: Evet.
0: Işık düzeni diyor. Işık düzeni de resmen sabotajdı diyor. Sayın Genel Başkanımızın yüzünü fazla ışıkla sabote edip kötü bir görüntü vermesini sağlamaya çalıştılar demiş ama
1: orada
0: ben
1: da
0: doğru olduğuna inanmak istemem yani.
1: Ama bir şey söyleyeyim artık, orada da Cumhuriyet Halk Partisi'nin iletişim ekibi müdahale edecek. Yani sizin genel merkezinizde görüntüde bir yapılan şey, siz de fark ettiniz mi? Işıkla ilgili var.
3: Yani ışık, orada var ya korku ışıkla filmi gibi
1: bir şey. Fuat abi de bahsetmiş. Dün tweetini gördüm. Hakikaten o nazarla tekrar baktım Fuat Uğur'un tweeti üzerine. Işıkla ilgili bence problem vardı ama keşke Atakan Yılmaz
4: sönmez.
1: Atakan sönmez. Özür dilerim. Ve bizim eski program arkadaşımız Ali Haydar Fırat bu konuyu biraz daha o gözle de baksaydı diye bir eleştiride bulunuyor.
4: Şimdi tabii burada konuşulan şu, daha başarılı olabilirdi. Tabii oradaki o refleks çok önemli. Oradaki o durum çok önemli. Oraya adeta ellerinde hançerle, Kemal Bey'in söylediği sözde söylüyor, ellerinde hançerle gelmişler. Yani biz infaz edeceğiz kardeşim demeye gelmişler oraya. Daha başarılı olabilirdi. Nasıl başarılı olabilirdi? Mesela orada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk sözü neydi kamuoyuna verdiği mesaj? Biz hani ben Kemal geliyorum dedi ya. O zaman ne dedi? Gelince arınacağız dedi. Arınmak için bakın bu kadar uğraşmaya gerek yoktu. Mesela yapmamış da olsa şimdiye kadar bana göre yapması gereken oydu ama yapmamış da olsa dün o programda ilk iş olarak oradaki o manzarayı görünce, oradaki o gazetecilerin kararlı bir şekilde infaz etmeye çalıştıklarını görünce şunu söyleyecekti. Kardeşim biz arınacağız. Ama nasıl arınacağız biliyor musunuz? Biz asrın yolsuzluk davasını 3900 sayfa hiçbir yolsuzluğa şey yazılmamış, iddianame yazılmamış, 3900 sayfa hakkında dava şey iddianame yazılan birisini hemen partiden atacağım deseydi dün. Hemen partiden atacağım deseydi bir. İkincisi bizim oradaki tüyü bitmedik yetimin hakkını paramızın bizim Cumhuriyet Halk Parti'nin kendi şeyinde giderlerinde kullanmak için gelen parayı 755 milyonu hangi gazeteciye vermişse onların hepsini ifşa edeceğim demiş olsaydı dün orada. Sonra biz sanatçılar çıkıp ne dediler? Geçen onu tartıştık burada. Bizim türkülerimizi, bizim şarkılarımızı burada. Deseydi ki biz sizin şarkılarınızı, türkülerinizi hani o şeyin şarkının birinde diyor ya yiğidim aslanım. Sayın Özgür Özel çıktı ne yaptı? Gitti Uşak Belediye Başkanı'na destek için Yiğidim Aslanım şarkısı söyletti. Diyecekti ki ben bu ahlaksızların kapısında Yiğidim Aslanım şarkısı söyletmeyeceğim diyecekti. Ben gidip Antalya Belediye Başkanı'na destek için gidip orada bu Yiğidim Aslanım türküsünü söyletmeyeceğim. Alın türkünüz sizin olsun diyecekti. Ben gidip o Giresun bir ilçesindeki belediye başkanına destek için gidip orada onu Yiğidim Aslanım türküsü söyletmeyeceğim deseydi, alın türkünüz sizin olsun deseydi, Bolu Belediye Başkanı'na destek etmek için gidip orada ben Yiğidim Aslanım türküsü söyletmeyeceğim desem demiş olsaydı, herhalde onlar dut yemiş bülbül gibi olurlardı dün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında. Ama tabii bu kolay bir iş değil. Kendisi de söyledi. 78 yaşındaki bir insanın karşısına çok kararlı ve dirayetli bir şekilde çıkmışlar orada vatan kurtaran kahramanlar gibi infaz etmeye çalışıyorlar. Bunlar doğru şeyler değil.
0: Onların ayrıntılarına gireceğiz Ali Bey. Evet, bir dakika. Yayının içeriğine gireceğiz. Ama şimdi Kemal Bey'in söylediklerinde kalalım. Bir Hadi Bey'e döneyim. Hadi Bey özellikle kurultay konusunda Kemal Bey çok ısrarla üzerinde durdu. Kurultaya hile karıştırıldığını söyledi. Burada dikkatimi çeken bir başka şey de vardı. Gerçi yayın konusunda gireriz ama burada sizin özellikle hukukçu kimliğinizi de sormak istiyorum. Mesela orada Senem Tolay Ilgaz dedi ki Kemal Bey dedi ki bana dedi genel başkan yani CHP genel başkanı yazmıyorsunuz alta dedi. Hı-hı. Bunu fark etmiş herhalde ya da danışmanları söylemiş. Ondan sonra ben dedi burada genel başkanım ve şu anda sizi ağırlıyorum genel merkezdeyiz dedi. Ondan sonra yargı kararı kesinleşmedi dedi. Şimdi yargı kararı kesinleşmedi ama yürürlükte şu anda yani Yüksek Seçim Kurulu bir seçim olsa şu anda Kemal Bey tanıyor. Tabii yani tabii. Bunu yargı kararını tanımamak nasıl bir de ikincisi şöyle. Onlarca davada onlarca haber yapıldı. Onlar da yaptı biz de yapıyoruz. Yani Yargıtay'ı beklerseniz 4 sene mi 3 sene mi 5 sene mi?
3: Türkiye'de yani o zaman.
0: Çok önemli bir siyasi cinayet işlendi Ankara'nın orta yerinde hatırlıyorsunuz.
4: Evet.
0: Sinan Ateş cinayeti. O cinayetin halen Yargıtay'da onaması çıkmadı bildiğim kadarıyla.
4: Doğrudur.
0: Ama orayla ilgili yüzlerce program yapıldı. Katil bu, katil şu, katile yardım eden bu, katil getirdi, katil
1: o yapa götürdü, düşünce.
0: Bilmem ne vesaire. Öbür türlü mesela onlarca haber söyleyebilirim. Sadece Yargıtay o gazeteci deniyor yani şimdi.
4: Bakın o gazeteciler arkadaşlar arasındaki bazı arkadaşların gazeteciliği ya da kamuoyuna tanınması dahi sadece iddianameler üzerinden olmuştur. Bakın dosyaların kesinleşmesi üzerinden değil. İddianameleri konuşarak,
0: yani başka
4: TV programlarında konuşarak, YouTube kanallarında konuşarak kendilerini parlatmışlardır. Ve hali hazırda kendilerinin sözde yazdıkları kitapların içeriğine bakıldığında yazdıklarım bütün unsurların hiçbirinin davası kesinleşmiş dava sonucu ortaya çıkmış unsurlar değil.
1: Emniyet ifadelerinden kitap yazdılar.
4: Evet, ama bunun üzerine...
1: Çok özür dilerim bir katkı yapayım. Şimdi hatırlattığı için Sinan Ateş cinayetini. Masumiyet karinesini bugün ağzından düşürmeyenler o gün Sinan Ateş üzerinden ülke ocağına leke sürmek için, Milliyetçi Hareket Partisi'ni lekelemek için UYAP sistemine düştüğü an ekranlarda avaz avaz bağırıyorlardı. Ve Allah rahmet eylesin Serdar Öktem avukat
0: öldürüldü.
1: O dönem öldürüldü. Farklı bir olaydan dolayı öldürüldü. Ancak telefonunun şifresini vermediği için kendisini lince tabi tutuyorlardı. Ekrem İmamoğlu telefonunun şifresini vermeyince tabii ki en hukuki hakkıdır diyordu ki Serdar Öktem avukat. Avukat olduğu için vermeme hakkı normal vatandaşların çok daha üzerinde.
4: Bir sürü müvekkiliyle olan yazışması
1: işine
4: var.
1: İşine geldiğinde masumiyet karinesini unutan, işine geldiğinde Ekrem İmamoğlu'nu ve onun ekabirini muhafaza etmek için de masumiyet karinesini ağzından düşürmeyenlerin iki yüzlülüğü burada da ortaya çıktı.
4: Kesinlikle ama burada şunu... Özür dilerim.
0: Hadi Bey bir tamam.
3: Bitirin biz ona katkı olsun kendisi.
4: Buyurunuz, buyurunuz.
3: Ya arkadaş bu ülkede Yargıtay'ı mahkeme kararını bekleyip hiçbir şey konuşmazsan bu ülkede ne katile katil diyebilirsin. Ne hırsız hırsız diyebilirsin. Ne vatan haini ne vatan haini diyebilirsin. Bekleyeceğiz. 5 sene 8 sene sonra söyleyeceğiz. Böyle saçma şey olur mu?
0: Bu sıra zaten unutulur.
3: Bu ne zırva? Bu nasıl bir ya bu nasıl bir zırvadır ya? Bu nasıl bir gazeteciliktir ya? Sen genel kim diye çağırdın Kemal Bey'i oraya? Kemal Bey'i niye çağırdın? Hangi sıfatla çağırdın oraya sen?
0: Mahkeme kararıyla getirilmiş kimse.
3: Böyle saçma sapan şey olur mu ya? Bu bile bir hakaret ya.
4: Bari oraya. Ha? Kayyum yazsaydı oraya bari.
3: Ya yazıyorlardı zaten. Burada Kemal Bey'e ağır hakaretler yapılırken diyorum ki iki tane televizyon reji sesleri yükseltiyordu. Utanmazlık var ya burada Karakoyun Deresi'nin çukuruna dönüşmüş ya bu kadar açık söylüyorum.
0: Ne dedin Yunus bir daha söyle. Tamam. Ha o Volde var mı? Ha o görüntü varmış. O görüntüyü ver bir ekrana. Bir ver. Ver istersen. O görüntü var. Devam edeceğiz.
4: Tabii lütfen.
0: Hadi. Sevgili izleyiciler bakın. İşte o görüntü. Şimdi burada.
1: İsimler yok.
0: İsimler
1: öncelikle
0: yok.
1: Onu göster.
0: Görüyorsunuz. İsimleri yazmadılar. Neden? CHP Genel Başkanı dememek için. Tek Kemal Kılıçdaroğlu da deseniz o da bir anlamsız olacak. Herhalde bunun için...
1: Televizyonculuk olarak bunun yazılması lazım Gürkan Acır. Neden?
0: Tabii.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nu insanlar biliyor zaten. Altına yazmana gerek yok. Ama oradaki Ankara temsilcisinin kim olduğunu kamuoyunun çok büyük kahir ekseriyeti bilmez.
0: Evet.
1: Ortadaki gözlüklü arkadaş veya moderatör arkadaşı...
0: Barış Terkoğlu evet.
1: Barış'ı...
0: Bu isimler yazılmadı. Bu da...
4: Şöyle yapalım. İki gözlüklü arkadaş, bir gözlüklü arkadaş.
0: Kanalın tavrı.
3: Hayır burada sözde akıllarınca bakın biz Kemal Bey yazmadı kendimizi de yazmıyoruz.
0: Ama burada...
1: Hayır o değil.
3: Ne mantıktır
1: peki? Hayır Kemal Kılıçdaroğlu'nu yazmamak için kendilerini yazamadılar.
3: Ama işte bak akıllarınca bunu dengelemeye çalışmışlar bir de. Bir de böyle bir manzara o var ortada.
1: Büyük bir aslında teknik.
3: Ya bakın bunu var ya. Avrupa'da, Amerika'daki televizyonlar görse utanırlar ya. Böyle televizyonculuk, gazetecilik mi olur ya? Gazeteciliğin bir defa bir numaralı kuralı. Kimle konuşuyorsun? Konuştuğun kim? Kelebek adı ne? Yapıyorsa, salı ne? Titri ne? Evet, onu yazmamışsın. Peki sen kimsin? Kim bunlar? Biri söyleyin. Bak kim olduklarını söyleyeyim. Ali Mahir Başar.
1: Evet. Veli Ağababa.
3: Ekrem İmamoğlu, Veli Ağababa.
0: Tamam peki. Şimdi Hadi Bey'le devam edelim. Böyle bir tablo vardı.
4: Birini
0: ama
4: yalnız Kurultay, söylediniz. Kurultay geleceğim oraya. Birini yalnız Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir genel bir
0: tabii, tabii, genel açıklama yaptım.
4: Şimdi tamam. Sayın Kılıçdaroğlu'nun dünkü yayınında dünden beridir işte yakından da takip ediyoruz. Hep şunu gördük. Sayın Kılıçdaroğlu'nu orada bir baskı altına almak istediler ki zaten açık bir şekilde görülüyor. En azından belki yanlış bir cümle çıkabilir ağzından ya da işte yanlış bir cevap çıksın ki bunun üzerine tepinelim diye çok büyük bir uğraş verildi. Bu olmayınca Sayın Kılıçdaroğlu bütün sorulara içtenlikle cevap verdiğinde bunu söylemeye başladılar dünden beridir. Dediler ki işte Sayın Kılıçdaroğlu soruları istediği şekilde cevap verebildi, istediği yere çekebildi ya da cevapsız bıraktı bazı soruları ya da bu konuyla ilgili neden birkaç gazeteci çıkıp Sayın Kılıçdaroğlu'na soru sordu, onun için yayın çok verimli geçmedi diye eleştirmeye başladı. Ama bunların hepsinde Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik herhangi bir eleştirin olmadığını görüyoruz. Çünkü bütün sorulara gerçekten içtenlikle cevap verdi. Peki soruların ağırlığına gelelim. Sorular ağır olması gerekiyor muydu? Bana soracak olursanız en ağır soruların sorulması gerekiyordu. Neden? Çünkü siz bir arınma dediğiniz bir kavram atmışsınız ortaya ve bu kavramın içini doldurmak için çok büyük bir çaba içerisine girmişsiniz. Hatta şunu demişsiniz, siyasi hayatınızı buna feda etmişsiniz. Demişsiniz ki ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni arınma kelimesinin içini doldurarak temizleyeceğim. Ondan sonra da kenara çekileceğim ki dünkü yayında da söyledi zaten. Cumhuriyet Halk Partisi'ni temizledikten sonra eşimle, çocuğumla, torunumla zaman geçirmek istiyorum diye belirtti. Burada şunu özellikle belirtmek gerekiyor. Ağır sorular sorulurken soru sorma şeklini tartışabiliriz. Gerçekten bir gazetecinin nasıl...
0: Gazetecinin sorusuna hiç kimse karışmaz.
4: Hayır tabii. İstediği bakın, soruyu sorar. İstediği soruyu sorsun, soruyu sorma ama... şeklini tartışabiliriz. Fakat o sorunun sorulması gerekiyordu. Dikkat ederseniz Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2002 yılında AK Parti'ye kurulup işte hükümete talip olduklarında kendilerinin çıktığı her yayında çok ağır şekilde eleştirdiler. Çok ağır sorular sordular. Siz bakmayın bugün bu kadar ağır sorular sorulmuyor. Çünkü zamanında o kadar fazla ağır soru soruldu ki ve Sayın Cumhurbaşkanı o ağır sorular o kadar mantıklı güzel cevaplar verildi ki toplum artık o soruların karşılığını kabul etmiş oldu. Mesela sorulan sorulardan bir tanesi AK Parti'nin gizli İslamcı ajandası var mı? Bu soru bir siyasetçiye sorulabilir mi? Bir siyasi partiye sorulabilir mi? Sorulmaması gerekiyor. Hele ki Türkiye gibi bir yerde. Türkiye'yi İran'a mı benzeteceksiniz diye sorular sorulmadı mı Sayın Cumhurbaşkanı'na? Şeriat hedefiniz var mı diye soru sorulmadı mı Sayın Cumhurbaşkanı'na? Ancak Sayın Cumhurbaşkanı bir günde bir kimse çıkıp şunu söyledi mi? Neden bu sorular soruluyor? Hayır, sorulması gerekiyor. Mantıklı cevapların da verilmesi gerekiyor.
3: Sorunun
4: ki toplum...
3: Sorunun bir adabı olur bak.
4: O ayrı bir konu. Hayır. Bakın o gazeteci, ayrı bir konu.
3: Gazeteci her soruyu sorar diye bir bak, kural yok.
4: Hayır
3: gazeteci...
4: kesinlikle toplum hayır, içerisinde konuşulan her konunun
3: hayır,
4: muhatabına sorulması
3: hayır,
4: gerekiyor.
3: O zaman burada...
4: Bakın bunu yumuşatabilirsiniz, dakika, sertleştirebilirsiniz. Dakika, bak. Şeklini bak, değiştirebilirsiniz ama Mehmet, sorunun kesinlikle Mehmet sorulması
0: orada,
4: gerekiyor.
0: Bir dakika. Oradaki soru...
3: Arkadaşlar bakın.
0: Şöyle, farklı bir durum var orada.
1: Soru var.
3: Bakın. Hayır bakın. Bir dakika durun.
0: Şunun altını bir çizelim.
4: Bakın
0: şimdi bir dakika.
4: Arınma için her kim sorar, size arınmayı soramaz söyledi demek ayrı bir
0: ama
4: şey.
0: Ama o soru sormuyor.
4: Arınmanın içerisinde ne
3: burada
4: var bir, demek ayrı bir
3: burada
4: şey.
3: Burada taraflar ben, var. Bu taraflar karşıdaki gazeteciler Sayın Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde gerilim yaratanlarla karşı karşıya. Bu gerilimin bir tarafı o televizyon ve o televizyonu besleyen kaynaklar. O gazeteciler burada Ekrem İmamoğlu özellikle bu hanımefendi Ekrem İmamoğlu kendisine televizyonda ekranda ayar çekiyor.
1: Ben anlatacağım.
3: Ayar onu çekiyor.
1: Gelirse
3: ona ses
1: inşallah
3: çıkaramayan biri.
4: Bakın benim bahsetmek istediğim konu
3: taraf,
4: bu değil ki.
3: Bir dakika dur. Bir
4: bakın
3: dakika.
4: Ben
3: hayır,
4: size şunu söylüyorum.
3: Gazeteci her şeyi sorar diyorsan gazeteci iki tarafa soracak. Orta yolu bulacak.
4: Onu
3: halka doğruyu gösterecek.
4: Ben dinlerseniz yapma, beni zaten oraya getireceğim.
3: Hayır
4: yani bu kadar
3: gazeteciler
4: ağır
3: sanki haklıymış Kemal Bey.
4: Lütfen bakın.
3: Böyle soru sorulmaz ya. Ya ben 43 sene ben
2: üniversitelerde.
5: Hayır, biz haber burada dersi, bu yayını röportaj dersi birbirini çıkartmak Mehmet için Bey, mi
2: konuşuyoruz? Adama küfür ederek soru soruyor ya.
1: Ayrıca, kendisine. Evet, onu ayrıca konuşacağız ya. O yüzden ya, bak hiç bakın, girmedik. O, benim notlarım var. Bir sürü eleştireceğim. Toparlayacağım. O yüzden girmedim. Şöyle. Ayrıca konuşacağız onu.
6: İşte bırakılırsa aslında benim ne demek istediğim de anlaşılacaktır. Biz siz Sayın Kılıçdaroğlu'na bu kadar ağır soru sorma hakkına sahipseniz ve biz bu ekranlardan bunu savunuyorsak, muhataplar kimdir Sayın Kılıçdaroğlu'nun karşısında? Sayın İmamoğlu'nun var. En ağır sorularınızı yazılı olarak gönderip cevaplarını da aldırabilirsiniz.
1: Hayır, üslubunca her soruyu sorabilirsin.
6: Ya aynen öyle. Evet,
2: bir çatışma varsa ama iki tarafa sordun mu gazeteci olursun sen. Ama ben, bir tarafa onu, böyle durup bir tarafa ayrıca, parmak gösteremezsin.
1: Mehmet Bey ayrıca
2: konuşuyorsunuz.
0: Mehmet Bey. Şimdi harika konuşuyorsunuz. Ben de çok takdir ediyorum.
7: Sizi seviyoruz. Ne olur. Buyurun.
6: Ya yani burada
0: konuklarımızın da hakkını korumak
1: konuklarımız Mehmet Bey, Mehmet Bey yaklaşık bizden %60 fazla konuşuyor.
0: Konuşuyor vallahi. Neden biliyor musun?
1: Bak şöyle.
0: Ama yani çok da
1: bunu da bilimsel verilere dayanarak söylüyorum. TGRT Haber'in YouTube sayfasında her birimizin bir programda yaptığı bütün konuşmaları arka arkaya birleştiriyorlar. Son programda ben 27 dakika konuşmuşum.
0: Bak.
1: Mehmet Bey 47 dakika konuşmuş. Yani arada muazzam bir fark var yani.
2: Öyle, teşekkür ederim. Bu da
1: İzleyicilerimiz açısından önemli.
0: Gerçekten haklı. O zaman Ali Bey, efendim, bakın burada, Ali Bey hakkınızı helal edin.
6: Estağfurullah. Yani burada Sayın Kılıçdaroğlu'na sorulan soruların aynısı ve benzerleri ve en ağırı olanlar, toplumda konuşulan bütün konuların İmamoğlu'na ve Özel'e de sorulması gerekir kendilerince. Bu gazetecilik tabii ki artık toplumuna karar verecek. Bir gazetecinin soru sorma şekline göre gazetecinin gazetecilik yapıp yapmadığı ya da birilerinin adına konuşup konuşmadığı o uslubu ortaya çıkartabilir. Ve daha sonra atacağı adımlar bunu ortaya çıkartabilir. Tamam. Eğer tek taraflı bir soru sormayı bırakırsanız o zaman çok farklı bir durum olur. Ama peki, şimdi çok önemli, özür dileyerek çok önemli bir konuya değineyim, sonra sözü bırakayım. Kurultay mevzusu Sayın Kılıçdaroğlu'na sorulunca şöyle soruldu. Denildi ki ya siz disipline sevk ediyorsunuz. İhraç ediyorsunuz. Yeni il başkanı atıyorsunuz. İl başkanını görevden alıyorsunuz. Bir siyasi partide olması gereken her şeyi yapıyorsunuz. Ama sadece kurultay yapmıyorsunuz. Bu sorunun cevabına bakıldığında bunun cevabını hukuk verir.
4: Bu soru değil ya. Sorgulama bu.
6: Bir dakika.
1: Bu soru değil. Değerli burada adam, Hadi Bey buna cevap versin. Önemli bir bakın, nokta, önemli bir cevap
4: Hadi Bey,
1: verdi.
4: Hadi Çok Bey o soru
1: dilerim.
4: Değil. O sorgulama.
1: Çok özür dilerim. Mesela şu yaklaşımı, şu argümanı nasıl değerlendiriyorsun Hadi Bey? Dedi ya, tekrar kurultay yaptım aynı delegelerle. Yine başka birisi müracaat etti. Butlan şimdi. Çıktı evet. Konusu evet. Hukuki bu, altyapısına evet, ya bu, uygun
6: bu,
1: muydu?
6: Bu hukukun cevap verebileceği bir sorudur ve o cevap çok değerlidir. Şimdi siz aynı delegelerle kalkıp olağanüstü bir kurultay yaparsanız bu mahkemenin hiçbir anlamı olmaz. Ancak deniliyor ki siz neden her şeyi yapıyorsunuz ama olağanüstü bir kurultaya da olağan bir kurultaya gidemiyorsunuz diye bir soru soruldu. Olağan kurultaya gidebileceğini söyledi. Olağan kurultaya olamayacağını söyledi. İzleyicilerimizin anlayabileceği bir örnek üzerinden
0: bir
6: anlatayım.
0: Cümlede ne olur?
6: Lütfen. Çok önemli çünkü. İleriki günlerde en çok bunu konuşacağız çünkü. Çünkü bu yayının da aslında en büyük cevaplarından bir tanesi oydu. Çünkü PM üyeleri istifa etti. Denildi ki bir olağanüstü kurultay olacak mı? Bakın olamayacağını göreceğiz. Yine aynı şekilde delege imzaları var. Sayın Kılıçdaroğlu dün anlattı zaten. Herhangi bir olağanüstü kurultayın olamayacağını söyleyeceğiz. Yani bir kararı beklememize gerek yok. Onun için çok önemli ve ileriki günlerde konuşacağız. Bir tapu tescil davasında tapunun işte daire diyelim. Bir dairenin devredilemeyeceği şerhi konulur. Ancak o daireyle ilgili o daire kimdeyse yani mahkeme devam ederken o daire kimdeyse abi kiraya verebilirsin. Onarımını yapabilirsin. İsterse içinde oturabilirsin. İsterse tadilatını yapabilirsin.
1: İmar, o daireyle imar ilgili değişikliği yapabilirsin.
6: Her şeyi, o daireyle ilgili her şeyi yapabilirsin. Sadece taposunu devredemezsin. Onun dışındaki bütün işlemleri yaparsın. Burada da aynı durum söz konusu. Peki. Siz o kurultayı, zaten bu davanın konusu delegeler. İradesi sakatlanmış olan delegeler. Ve o delegelerle bir kurultay yapamazsınız. 21. olağanüstü kurultay var. 22. olağanüstü kurultay var. Aynı delegelerle yapılmış ve sonuçlanmış. Mahkeme de şunu söylüyor. O delegelerle yapıldığı için bu sorun giderilmediğinden dolayı ben mutlak butlan kararı veriyorum diyor zaten.
4: Ya şöyle de bir durum var Hadi Bey. Şöyle de bir durum var. Yeni bakın lazım. Yeni genel şey de yapsa sıfırdan zaten öyle yapacağım diyor. Kurultayı sıfırdan başlatıp bütün ilçe doğrusu, başkanlarını bunları yapacağım diyor ya.
6: Doğrusu.
4: Ama Mehmet Bey yine dikkatli olun. Evet. Sıfırdan da başlasa yine çok fazla güvenmeyin.
3: Neye güvenmesin?
4: Çünkü karşı taraftaki şey çok güçlü.
3: CHP'nin gerçek tabanıyla bir mahalle delegelerinden başlayarak ilçe kongreleri, il kongreleriyle yapılacak. O, bakın bu son dönemde İmamoğlu vallahi döneminde
4: Uşak çıkıyoruz. Belediye Başkanı 20 tane ile gitmiş delegeleri evet. Ayartmışsa
3: 800 bin tane, 800 bin tane naylon üye.
0: Peki. Bir saniye. Bir kısa araya gidelim.
3: Evet.
0: Hem Ankara'da Mustafa'ya da söz vermedik, ona döneceğim. Bu konuyla devam edeceğiz sevgili izleyiciler. Kısa bir aranın ardından Taksim Meydanı devam edecek.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

Reklamlar. Reklamlar. Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Yemeğin taştığı yere hemen bolca tuz serpin. Ocak soğuyuncaya kadar öyle kalsın. Soğuduktan sonra kolayca temizlendiğini göreceksiniz. Fırında pişirdiğiniz tavuğu hemen yemeyecekseniz ve kurumasını da istemiyorsanız, fırından çıktığında üzerine margarin ve limon suyu sürün ve alüminyum folyoya sarın. Tavuğunuz yumuşacık kalacaktır. Patates kızartmadan önce süt dolu bir kabın içinde biraz bekletin. Kuruladıktan sonra tavaya atın. Böylece daha az yağ çekecektir. Karnabahar, lahana, soğan gibi keskin kokulu yiyecekler pişirilirken tencere kapağı aralık tutulursa kokunun yemeğe sinmesi önlenir. Yeşil renkli sebzelerin rengini korumak için tencerenin kapağı aralık tutularak buharın çıkarılması sağlanmalı veya tencerenin kapağı ara ara açılmalıdır. Makarnanın haşlama suyuna 1-2 baş soğan, havuç ve benzeri sebzeler koyarsanız daha lezzetli olacağını göreceksiniz.
2: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: TGRT FM Haber.
1: Sevgili izleyiciler, Taksim Meydanı hashtag ile bize soru, görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Gerçekten yağmur gibi mesajlarınız da geliyor. Hem sosyal medyada hem bizi tanıyan dostlarımız WhatsApp'tan SMS yoluyla atanlar da var.
2: Evet, evet.
1: Sevgili dostlarımız gönderiyorlar mesajlarını. Gerçekten dün gündeme bomba gibi düşen, hani tabiri caizse, bir yayını konuşuyoruz. Şimdi Ankara'ya hemen uzanacağız ama Hadi Dündar dedi ki benim ekleyeceğim bir iki cümle daha var. Onları da alalım. Ben Mustafa Yavuz'a uzanayım tekrar.
3: Teşekkür ederim. Şimdi şöyle, hep şu konuşuldu. Dünden beridir de konuşuluyor. Sayın Ferhat Bey de burada bahsetti. Neden belediye başkanları için hemen hızlıca hareket edilip siyasi partiden uzaklaştırılmıyor diye. Burada şunu belirtmek gerekiyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ben böyle uzaktan izlediğimde şunu görüyorum. Siyasi partinin kurumsal kimliğine çok daha önem veriyor ve siyasi partinin kurumsal kimliğine hali hazırda bugün zarar verme ihtimali olanlarla ilgili hızlı hareket ettiğini gördük. Milletvekillerinin ihraç edilmesi, işte bazı şöyle belediye başkanlarının özellikle ahlakla ilgili olan kısımları gün yüzüne çıkmış olanlarla ilgili bir ihraç durumunu gördük. Fakat diğer belediye başkanlarının zaten arkasında durmayacağını söylüyor. Ancak şuna bir zamana yayması gerekiyor. Çünkü bir araştırma yapılacak. Bu araştırma sonucunda siz eğer her adli işlemi çıkan belediye başkanını çok hızlı bir şekilde ihraç ederseniz o zaman büyük sorun yaşarsınız. Eğer siyasi partide hiç Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan davası olmamış olsaydı normal şartlarda böyle olması gerekirdi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yaptığı gibi, AK Parti'nin yaptığı gibi, diğer partilerin yaptığı gibi. Fakat mutlak butlanla geldiğinizde ve yaklaşık bir yıldır sadece İmamoğlu'nun mağduriyeti üzerine kurulmuş bir siyasi atmosfer varken, belediyeler üzerine kurulmuş bir siyasi atmosfer varken çıkıp bunu bir anda yapamazsınız. Yaptığınızda öyle gerekçeler yazmanız gerekir ki o kağıdı okuyan herkesin evet bu belediye başkanının ihraç edilmesi gerekiyor demesi lazım. Sadece ben yaptım oldum demekle olmaması lazım. Ve belediye başkanları zaten şu an çoğu tutuklu biliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi kimliğine gün içerisinde zarar verme durumları da söz konusu. Anladım. Değil.
4: Askıya peki alabilirsiniz ama. Bir uygulama ki Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de benzer uygulamayı yapmış zaten. Aziz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı kimdi?
5: Aziz Kocaoğlu.
4: Aziz Kocaoğlu'nun 397 yıldı galiba yargılaması vardı. Orada
5: Celal Doğan'a olmuştu.
4: Ne oldu? Askıya alındı. Beraat edince
1: Kemal
4: tekrar
1: Bey zamanı
4: yok,
1: değil herhalde.
4: Celal, yani. Bey, aynıydı. Celal Bey askıya aynı alınmadı. Celal ama, Bey kendisi ama, istifa
3: ama
4: etti.
3: Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bakın bu davadan önceki durumuyla bu dava sürecini ayırmamız gerekiyor. Çünkü peki, az önce dedik ya bir yıldan fazladır bu mağduriyet üzerinde siyaset yapılıyor yani.
1: Peki.
3: İnsanlar ikna edilmeye
1: çalışıyor. Ankara'dayız, Mustafa Yavuz'dayız. Mustafa Yavuz, Ankara'dan bakınca nasıl gözüktü tablo? Bir de Sayın Kılıçdaroğlu cephesi nasıl değerlendiriyor dünkü yayını? Yani mesajlarını verebilmiş mi Kılıçdaroğlu? Maksat hasıl olmuş mu diye bir laf vardır. Maksadı hasıl olmuş mu?
6: Evet. Ben bu sabah Sayın Kılıçdaroğlu'yla, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme gerçekleştirdim telefon üzerinden. Kendisi son derece moralliydi. Gerekli, vermesi gereken mesajı verdiğini genel anlamda düşünüyor. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bir gazeteci olarak, yani sizin sorunuza cevap, Ankara'da nasıl bakılıyor, CHP Genel Merkezi'nden nasıl bakılıyor diye. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 yıldır Sözcü Televizyonu bir ambargo uyguluyordu. Dün ilk kez Sayın Kemal Kılıçdaroğlu oraya çıkarak milyonların gözünün içine bakarak ahlak kelimesini kullandı.
1: Doğru.
6: Bence en önemlisi buydu bence. Yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşam o yayına çıkması ve bütün Türkiye'nin milyonların izlediği bir yayında ahlak kelimesini defalarca tekrar etti. Arınmayı söyledi. Dolayısıyla bence Kemal Bey ekibi tarafından öyle de yorumlanıyor. Önemli olan oraya çıkmaktı. Orada verdiği mesajlardı. Bana göre en önemli konu başlıklarından belki de gecenin en flash ve en önemli içeriği Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevaptı.
1: Ah, doğru,
6: günü geldiğinde evet, şartlarına bakacağız yani. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu
1: orada Mustafa bir de şöyle bir tablo oldu. Artık aday adayı mı dedi? Çünkü Müslüm Sarı'nın birkaç gün önce yaptığı bir açıklama vardı. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı dedi ki Ekrem İmamoğlu aday adayıdır dedi.
2: Aday adayı da olamaz ki.
1: Ama dün Kılıçdaroğlu'na özellikle bu soru birkaç kez üst üste soruldu. Aday mıdır sizce? Aday adayı mıdır dendi. Kılıçdaroğlu'nda buna bir cevap vardı. Sen buradan devam edebilirsin. Evet.
6: Evet. Günü geldiğinde şartlarına bakacağız dedi. Günü geldiğinde o günkü konjektür neyse ona bakacağız dedi. Ama genel anlamda Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmadığını herkesin anlayacağı bir dille ifade etti. Dün akşam itibariyle, o dünkü yayın itibariyle bence Ekrem İmamoğlu'nun artık Cumhurbaşkanlığı adaylığını, genel başkanlık makamı da Cumhurbaşkanı adayı olmadığını da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da onayladı. 15,5 milyon insanı oy verdiğini oradaki gazeteci arkadaşlar söyledi. Günü geldiğinde onlara da bakacağız, şartlarına bakacağız diye Ekrem İmamoğlu'nun resmen dün itibariyle işte parti sözcüsünün, partinin genel başkan yardımcısının açtığı yolu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da dün resmen onaylamış oldu. Bence en çok tartışılması gereken konu buydu. Yani dünkü yayın ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2,5 yıllık süreçteki yaşadığı tüm gerilimler Ekrem İmamoğlu'nun üzerinden yürüyen bir tartışmaydı. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması, Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve işte rüşvetten tutuklu olması, akabindeki gelişen tüm olaylar Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı etrafında hep dolaşıyordu. Dün itibariyle de artık onun Cumhurbaşkanı adayı olmadığını gördük. Artık kamuoyu da biliyor. Bu bambaşka bir sürecin de aslında dünkü yayın sürecini açtı. Yani bütün medya, dünkü gazeteci arkadaşların o soru sorma şeklini, oradaki tartışmanın üzerinde hep dolaştığı için asıl bence konuşulması gereken, kamuoyunun tartışması gereken Ekrem İmamoğlu'nun artık CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmamasıdır.
1: Peki. Peki. Mustafa, evet. Çok teşekkür ederim. Geleceğiz. Bu arada Ankara'daki konuğumuz da stüdyoda yerini almış. Ona birazdan döneceğiz izniyle. Şimdi evet. Sevgili izleyiciler, programın biraz da üslubunu ve programda yaşananları konuşmak için böyle kısa videolar da hazırladık. Onları arkadaşlarımla birlikte ekrana getirelim. Şimdi herkes dilediği şekilde gazetecilik yapar. Kimse kimseye işini öğretecek değil ama yani bu gerçekten çok ilginç bir tabloydu sevgili izleyiciler. Ben de yani şaşırdım. Şimdi bakın, Kılıçdaroğlu'nun bir anonsu var. Kılıçdaroğlu'nu evet, nasıl anons ettiler? O videoyu bir getirelim. Evet, bakın dünkü programda
7: konuğumuz
1: Kılıçdaroğlu nasıl?
7: Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na yeniden getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu. Konuğumuz mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na yeniden getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu.
1: Evet, şimdi bunun öncesinde tabii biz tekrar yinelemek istemediğimiz bazı ifadeler de var. O ifadelerde de işte evet, Emin Çolaşan'ın bir yazısından yola çıkarak bir takım hakaret, tamiz ifadeler.
2: Evet, evet, evet.
1: İşte hain ifadesi,
4: işbirlikçi
2: utanç
1: ifadesi.
2: Verici.
1: Kullanılıyor ve bunlardan sonra siz nasıl hissediyorsunuz kendinizi şeklinde bir soru soruluyor. Devam edelim. Hepsini bitirelim. Ondan
2: tabii,
1: sonra
2: tabii,
1: geleyim.
2: Tabii.
4: Mehmet yaş Bey o konuda konuştu ya, biz konuşacağız. Konuştum
1: tabii tabii. Yaş konuştum polemiği var. Bir dakika. Yaş polemiği var.
4: Evet.
1: Kılıçdaroğlu'na bir de yaşı böyle soruluyor. Yani insanların yaşı, durumu, konumu,
2: Size ne?
1: Fiziksel durumu, bunlar bilmiyorum yani, ilginçti.
5: Kimliği, kişiliği.
1: Evet, evet.
8: Çocuklarımla huzur içinde yaşamak istiyorum. Yani.
7: Kaç yaşındaydınız? 78 mi bu arada? Değil mi? 78 yaşındaydım.
8: Bazıları benden büyük, bazıları benden küçük.
7: Evet, evet, doğru. Tabii, öyle.
8: Ben eşimle, çocuklarımla huzur içinde yaşamak istiyorum. Yani.
7: Kaç yaşındaydınız? 78 mi bu arada? Değil mi? 78 yaşındayım.
8: Bazıları benden büyük, bazıları benden küçük.
7: Evet, evet, doğru.
2: Soru öyle.
1: Yani şimdi ben hayretle izliyorum sevgili izleyiciler. bir başka şeyde de yani babası Veysi Uyanık, biliyorsunuz bu Kurultay davasında
4: evet,
1: önemli itiraflarda bulundu ve olayın açığa çıkmasında önemli rol üstlendi. Onunla hiç alakası olmayan, 18 yaşını geçmiş, gayet iyi eğitimli oğluna ilişkinde genç bir meslektaşım. Onu soru olarak sormaya çalıştı ama daha sonra yanlış anlaşılmaktan da endişe ettiği için hayır ben öyle anlaşılmak istemem diye 3 kere 4 kere konunun altını çizmeye çalıştı ama konu zaten o. Yani babasından ötürü bir çocuk nasıl suçlanabilir veya oğlundan ötürü baba nasıl suçlanabilir? Eğer 18 yaşını geçmişse her birey kendinden sorumludur. O videoyu da hazırladıysanız verelim arkadaşlar.
9: Bu davada itirafçı olan Veysi Uyanık. Oğlu Ahmet Hakan Uyanık. Sizin A takımınızda. Neden?
8: Güzel. Aç ses. Ahmet Hakan Uyanık'ı tanıyor musunuz?
9: Kendisi şu an askerde.
8: Askerde.
9: Şu an bildiğim bu.
8: Eğitimi de biliyor musunuz?
9: Hayır, babasının itirafçı olduğu sizi etkilemiyor. Ya arın, sizin yurt arınma kategorinize okudu, girmiyor mu? Yaptı.
8: Babadan ötürü çocuğu niye yargılıyorsunuz?
1: Evet. Kemal Kılıçdaroğlu çok temel bir soru soruyor. Babadan ötürü çocuğu neden yargılıyorsunuz diyor. Evet, bu çok temel bir insan hakkıdır. Babadan ötürü baban katil de olur. Hırsız da olur, bir şey de olur.
3: Hukukun da en temel ilkelerinden.
1: Veysi Uyanık baba, öyle bir şey değil. Veysi Uyanık olayı
3: babanın
1: ortaya çıkaran bir insan.
3: İnsansilik ilkesi var hukukta.
1: Efendim,
3: babanın yaptığından ben evlat, konuştum. Evlatın yaptığından da baba sorumlu değildir. Öyle olsaydı Hazreti İbrahim'in babası İbrahim Aleyhisselam'ın peygamberliğini kabul etmedi. Nuh Aleyhisselam'ın çocuğu da babasının peygamberliğini kabul etmedi.
2: Herkesin evet. Asaleti kendisiyle başlar.
1: Mustafa sen bugün Acar gazeteciliğe devam herhalde. Veysi Uyanık'la da mı görüştün? Öyle bir şey duydum. Demin evet. Söyledin galiba. Evet.
6: Evet. Bugün Veysi Uyanık'la, Ahmet Hakan Uyanık'ın babasıyla konuştum. Öncelikle şununla başlayayım. Ahmet Hakan Uyanık dün Sayın Kılıçdaroğlu'nun da dediği gibi çok iyi bir eğitim almış. Yurt dışında çok iyi bir eğitime sahip. Benim de tanıdığım çok ahlaklı, çok düzgün bir arkadaş. Veysi Bey'le şunu konuştum bu kurultay meselesiyle alakalı. Kendisi kurultayda bir para almasının söz konusu olmadığını, böyle bir ekonomik durumunun çok iyi olduğunu, dolayısıyla böyle bir para ilişkisinin asla olmadığını, benim bu arkadaşlardan kopuş nedenim şu anda cezaevinde tutuklu bulunan Baki Aydöner'in oğlum Ahmet Hakan Uyan'ı, ki kendisi o dönemde de parti meclisi üyesiydi Özgür Özel döneminde, Baki Aydöner Ahmet Hakan Uyan'a para ve araba teklif ediyor Ekrem İmamoğlu adına. Ben de diyor buna duyunca çok sert tepki gösterdim. Ekrem İmamoğlu'nu aradığını ifade etti. Bizi ve benim ve oğlumu hiçbir şekilde böyle bir şeyle yan yana getiremeyeceğinizi, bizi de kimse herkesin anlayacağı bir dilde söyleyip satın alamayacağını söyleyerek sert bir dille konuştuğunu ifade etti. Ondan sonra ben de bu ekipten koptum dedi. Yani bu değişim ekibinden. Ondan sonraki süreci yaşanan bütün her şey, bütün kamuoyu biliyor. Dolayısıyla Veysi Bey'in söylemek istediği bir kendisinin asla bir parasal ilişkisi olmadığını, ki ben de tanıyorum, ekonomik durumu gayet iyi olan bir isimdir Veysi Bey. Kendisi de şu anda yayınımızı izliyor. Bu bahse geçen konu sürecinde de yani Ekrem İmamoğlu diyalogtan sonra kendisi de zaten CHP'den istifa etmişti. Yani kendisiyle ilgili bir disiplin süreci yaşamadı. Kendisi bu kadar hukuki süreç işlerken oğlu da zaten parti üyesiydi. Dolayısıyla doğru. Yani
1: zaten yani Kemal Bey'in şu anda yeni bir tasarrufu değil bu. 38'den önceki 37'de yani 37. olağan kurultayda seçilmiş parti meclisinde yer aldığı için Ahmet Hakan Uyanık şu anda yeniden görev aldı. Yeni tahsis edilmiş bir görev değil bu. Parti meclisindeki görevini aldı. Çocuk şu anda da vatani görevini yapıyor galiba bildiğim kadarıyla. Evet. Şimdi evet, bu konuda bir değerlendirmeler alalım. Ferhat Murat senle başlayalım.
6: Kendisi o dönemde listeye delerek girmişti Ahmet Hakan Uyanık. Yani kendisi evet. Bireysel çabasıyla 37. kurultayda PM'ye girmişti.
1: Evet. Genç bir arkadaşımız. Peki. Ferhat Murat şimdi genel evet. olarak yayına evet. başlayalım. Yayında da şöyle bir tablo vardı. Bir kere genel başkan ünvanı yazılmadı. Az önce evet. konuştuk. Ya ben böyle bir şey hayatımda görmedim.
4: Teknik
1: şimdi
4: bir
1: mahkeme kararı evet, mahkeme yani. Kararı var ortada. Bu mahkeme kararını ben tanımıyorum diyorsanız da bu kendi kararınız olabilir ama oraya ne sıfatla gidiyorsunuz? Orası bir genel merkez. genel merkeze giriyorsun, kapıda giriş kartı var vesaire var. Yani o proseslerin hepsinden geçiyorsun.
4: Tabii.
1: Ama ben içeri girince hayır seni tanımıyorum. Sen mahkeme senin adını ben düz yazacağım falan diye. Yani bir protesto desem protesto.
3: Hayır, nerede değil. Ağırlandılar? Bir... Genel başkanın odasında ağırlanmadılar.
4: Odasında, evet, zaten girişte bir odaya çıkmamışlar söylüyor
1: galiba da. Neyse yani her neyse tuhaf bir durum.
4: Şimdi az önce de söyledim. Her canlı bir gün kendine muhalif diyen ancak aldığı foda göre gazetecilik yaptığı ortada olanların zulmüyle karşı karşıya kalacaktır. Bunda Kemal Kılıçdaroğlu da karşı karşıya kaldı. Bunun bir altını çizelim. Öncelikle dünkü programın reytinglerine de baktım. Sen de bakmışsındır. Gerçekten
1: çok yüksek.
4: Çok yüksek bir reyting almış. Rekor ciddi derecede izlenmiş. Haber kanalları içerisinde gerçekten açık iyi bir izlenme. Olmuş. Açık arada birinci olmuş. AB grubunda da, Total'de de. Kemal Kılıçdaroğlu kendini
1: Türkiye'yi kamuoyuna kendisine,
4: evet tabii. Kendini kamuoyuna aktarma imkanını bulmuş. Bunu veriler üzerinden de söyleyebiliriz.
1: 8,5 çok rahatlıkla vardı yani.
4: Tabii, ben baktım. 8'in üzerinde var. Şimdi zaten programı başlarken şunu söylüyorlar. Mahkeme kararıyla getirilen. Bir kere böyle bir cümle kuracaksanız mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na gelen denir. Şimdi mahkemeyi zaten söylüyorsunuz. Yani mahkeme kararıyla olduğunu söylüyorsunuz. Getirilen derken bunun arkasında yine iktidarla Kemal Kılıçdaroğlu işbirliği yaptığı alt mesajını subliminal olarak vermek için özel çalıştıklarını ben düşünüyorum. Çünkü ciddi bir hazırlık yapıp kağıtlara yazılıp Emin Çöleşan'ın yazısının içerisinden pasajlar alıp paylaşmaya kadar varan bir hazırlık söz konusu olduğu için bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak şimdi burada gazeteci her soruyu sorar ama üslubunca sorar. Bir kere siz programınıza misafir ettiğiniz birisine misafire nasıl davranmanız gerekirse öyle davranırsınız. Yani size misafir olarak gelen birisine hakaret amiz, Türk toplumunun değerleriyle bağdaşmayan bir yaklaşım içerisinde olmazsınız. Eğer tutarlı ve herkese net bir soru sorabilme potansiyeline sahip olsaydınız, Emirgan'daki villaları kendi şirketine aldığını kabul eden Ekrem İmamoğlu'na hayatın olağan akışının dışında bu kadar ucuz bir bedelle 50 milyon dolarlık villaları nasıl şirketinize kattınız sorusunu çatır çatır sormanız gerekirdi.
2: Parayı nereden getirdin bir de?
4: Özkan Yalım'ın.
5: Para yok.
4: Çünkü bak Ekrem İmamoğlu burada bunu kabul etmiş. Yayınlarda kabul etti. İki evet, tane yayını ben bizatihi biliyorum.
1: Hatta başlığını benim şey koyduk. Şirketimin. Benim değil şirketimin de o bölümünde.
2: Evet. Şirket şimdi kimin ya?
4: Özgür Özel'i de misafir etti aynı ekip. Özgür Özel'i misafir ettiğiniz zaman orada Özkan Yalım'ın yediği iddia edilen haltlarla ilgili bir tane soru sorarsınız. Taciz iddialarıyla anılan belediye başkanlarıyla ilgili bir tane soru sorarsınız. Benzer bir yaklaşımı ortaya koyarsınız. Ondan sonra derim ki evet bunlar gerçekten herkese objektif soru sorabilen, kurultayla ilgili yolsuzluk veya para iddialarıyla ilgili somut bir şey sorarsınız. Deriz ki hakikaten herkese de bunu soruyorlar. Ama Ekrem İmamoğlu'nu konuk ettiğiniz bir programda TOKİ Başkanı kendisiyle ilgili bir dezenformasyon ortaya atıldığı için cevap hakkını kullandığında benimle onu muhatap edemezsiniz. Onun muhatabı Kiptaş Genel Müdürü'dür diyerek Sanem Toluay Ilgaz'a fırça çekerken peki efendim tamam efendim de demeyeceksiniz o zaman. Madem aslansınız her yerde kükreyeceksiniz. Kendisine yönelik İddiaları sert bir şekilde dile getirdiğiniz Kemal Kılıçdaroğlu'na küklerken Ekrem İmamoğlu'na kedi gibi bir pozisyon içerisinde kalmanız zaten bu toplum tarafından çok rahatlıkla görülür. Bunun bir altını çizelim. Ve en çok eleştirdikleri konulardan bir tanesi neydi? İşte özellikle Cumhurbaşkanı'na soru soran gazetecilerle ilgili. Ellerinde telefon, sorular sağdan soldan gönderiliyor. Ya yani şimdi dün akşam sevgili gazeteci dostum Zafer Şahin'le sohbet ediyoruz bu röportaj üzerine. Dedim ki nasıl bir başlık atarsın? Kendi aramızda şöyle bir mutabakata vardık. Kemal Kılıçdaroğlu Sözcü Televizyonu'nda Özgür Özel, Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba'nın sorularını cevapladı. Şimdi hakikaten baktığın zaman mesajlar bir Veli Ağbaba gönderiyor, bir Ali Mahir Başarır gönderiyor. Muhtemelen Özgür Özel de göndermiştir. Çünkü telefondan gözlerini hiç ayıramadılar.
3: Söylediler ama yayında zaten. Bu gazeteciler. İhraç edilen vekiller şunu söylüyor.
4: Evet, onları söylediler. Evet. Özgür Özel'in ismi geçmedi. Özgür Özel de böyle bir yanıt vermiş demedikleri için muhtemelen onu da göndermiştir diyorum. Şimdi bu arkadaşları da gerçekten büyük gazetecilik yaptığı, gazetecilik yeniden hatırlandı şeklinde kamuoyuna pazarlayanların da hakikaten
1: onları, çok komik onları bir tarafa bir değerlendirme yaptığını ama burada düşünüyorum. Burada hakikaten hakkaniyetli davranan çok sayıda isim vardı. Biz bunları bir çıkardık. Kimler evet. Sosyal. İzin verirsen onları tabii. Bir paylaşalım mı? Birinci vol Şamil Tayyar. TGRT Haber'in yorumcusu Şamil Tayyar. Şimdi bakın şöyle diyor. Birinci volde getirebiliriz onu. Diyor ki bu şimdi gazetecilik mi? Kılıçdaroğlu program konuğudur. Yani kanalın misafiridir.
4: Evet.
1: Ev sahibi misafirine nezaketli olmalıdır. Saygısızlık gazetecilik değildir diyor Şamil Tayyar. Gene bir başka sosyal medya paylaşımında Şamil Tayyar diyor ki bu soruyu soranı başka bir meslek için teşvik etmeli. Arınma görevini kim verdi ne demek diyor. Öyle bir soru mu olur diyor. Utanç verici demiş Şamil Tayyar. Peki Şamil Tayyar hadi AK Parti'nin eski milletvekili AK Partili.
4: Ama gazetecidir.
1: Gazeteci yani, ama AK Partili tabii. Dediği için de. Ama mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nu kıyasıya eleştiren hem de çok sert eleştiren Bahar Feyzan. Bahar Feyzan diyor ki ben açıkçası bu geceki röportajı sevmedim. Rövanş gazeteciliğin işi değildir. Kılıçdaroğlu'nu en çok eleştirilen gazetecilerden oldum. Ama duygudan değil durumdan bakmasını ayırt etmekle yükümlüyüm demiş Bahar Feyzan ki Kılıçdaroğlu'nu ben de bilirim. Bahar Feyzan, Bahar çok sert eleştirir. Hatta bazen sınırları aşıp böyle ama tabiri bazen, caizse dalar. Bazen ama Bahar... o bile diyor ki bu geceki röportaj bu rövanşist bir anlayıştır evet. Diyor sevmedim. Yurt dışında olan Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin mesela diyor ki bugün Sözcü TV'de Kılıçdaroğlu programını izlerken gazeteciliğimden utandım. Bu gazetecilik Özel ve İmamoğlu'nun değil İktidarın ve Erdoğan'ın işine yarar. En azından bu meslek bana böyle öğretilmedi diyor. Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin o da bir yazardır. Sosyalist olarak bildiğimiz bir isimdir. Cengiz Alaçayır. Olursa ancak Türkiye'de olurdu bu. Türkiye'de olurdu. Bu da oldu diyor. CHP'nin genel başkanı. Partimizde rüşvet ve yolsuzluk var. Siz gazeteciler neden bunun üstüne gitmiyorsunuz diye soruyor. Gazeteciler ise suspus olmuş. Boş boş bakıyor diyor. Cengiz Alaçayır. Melik Yiğitel, Akşam grubunun Ankara temsilcisi Melik Yiğitel eski gazeteci arkadaşımız, deneyimli gazeteci arkadaşımız. Allah aşkına sorunun şekline bir bakın. Objektif gazeteci ama bunlar objektif gazeteci ama biz yandaşız öyle mi? Bu yandaşlığı da aşmış bu arkadaşlardan çıksa ancak İmamoğlu ve Özgür Özel'in fanatiği çıkar. Tek eksikleri İmamoğlu Özel yazan atkı, şapka ve tişörtle yayına çıkmalarıdır. Gazetecilik bu değil diye yazmış. Zafer Şahin'den bahsettin.
4: Evet.
1: Zafer Şahin Nevzat Çiçek'e bir gönderme yapıyor. Diyor ki kusura bakma ama bu program pek de senin anlattığın gibi olmadı diyor.
4: Evet.
1: Adamın yaşı üzerinden bile vurmaya kalktılar. Parti komiseri gibi soru sordular. Resmen CHP Genel Başkanı olan kişinin titrini ekrana yazamadılar. Yazmadılar. Hep her soru sorulmalı. Her soru sorulmadı. Belli bir grubun hoşuna gidecek sorular soruldu. Yıllardır iktidara yakın yandaş diye hedef gösterdikleri gazetecilerden çok daha yandaş bir görüntü sergilediler. Velhasıl objektif bir yayın olmadı diyor. Nedim Şener, TGRT Haber ekranlarında da ağırladığımız Nedim Şener. Bugüne kadar hiçbir röportaj böyle saygısız ve iğrenç bir cümleyle başlamamıştır. Hain, işbirlikçi, darbeci, sarayın kayyumu proje hakaretlerini kendileri söyleyip sonra bu tepkiler karşısında kendinizi sorguladınız mı diye soru olarak kendileri soruyorlar dedi. Uzayıp gidiyor liste sevgili izleyiciler. Evet. Vaktinizi almayayım ama tepkiler de aslında böyle çığ gibiydi yani.
4: Evet kesinlikle. Yandan. Şimdi zaten geçtiğimiz haftalarda Sözcü Televizyonu yine Özgür Özel'i misafir etmişti. Hani ona sorulan sorulardan biraz dem vurmuştum. Orada bir gazeteci arkadaşımız çıkıp soluksuz soluğa geçen bir programdı diyerek övgülerle Özgür Özel'i nasıl öveceğini şaşırmışken özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun programı başladığında yergilerle programa başlayıp hakaret cümlelerini ona duyurup subliminal bir hakaret ortaya koyma stratejisinin de çok ince bir şekilde kendilerince düşünüldüğünü ama işte ne yaparsanız yapın toplumda feraset sahibi. Yani siz gazeteci olarak yapmanız gereken şey merak edilen sorulara cevap aramaktır. Siz karşınızda konuğunuzla fikri bir tartışma içerisinde değilsiniz. Bakın burası tartışma programı, biz tartışırız. Karşımızda Mehmet Faraç farklı bir şey söyler, ben başka bir şey söylerim, Ali abi başka bir şey der, Ankara'dan Mustafa Bey başka bir şey söyler. Ama o özel röportajın formatı nedir? Sorunuzu sorarsınız, cevabınızı alırsınız. Ama burada soru sormaktan öte karşıdakini yıpratma üzerine bir strateji kurulduğu için o parti komiserliği ön plana çıkmış oluyor. Bunun bir benzeri geçmişte Ekrem İmamoğlu'nun da başına geldi. Bak çok büyük avantaj elde etti orada.
1: Ülke TV'de
4: katıldığı bir programda Ekrem İmamoğlu'na benzer bir tarz ortaya konduğunda bunu kendisine bir avantaj olarak ortaya koymuştu. Şimdi dolayısıyla yaş konusu mesela. Sanem Hanım 75 yaşındayken 76 yaşındayken bu ülkenin cumhurbaşkanı olmalı diyerek savunduğunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nu bugün yaş kaçtı? 78 miydi dediğinizde ya bu toplum der ki kardeşim 3 yıl önce sen 75 yaşındaki Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı olmalı diyerek sabah akşam haberlerini yapıp haberle de kalmayıp yorumla da besleyip pazarladığında aklın neredeydi diye sormaz mı? Sorar. Bu millet ferasetli ya. Bu millet feraset sahibi. Bunu çok net sorar. Şimdi nasıl yapılmaz, nasıl yapılır mevzusu üzerinden. Şimdi dünkü programın ardından sevgili Gürkan Acır sosyal medyada bazı hesaplar ve bazı arkadaşlarımız bir çağrıda bulunmuşlar. Özgür Özel'e. Gel aynı burada programın bir formatını Gürkan Acır, Ferhat Kolar, Mehmet Faraş'la beraber yapın demiş.
1: Daha önce de çağırdık ama Sayın Özgür Özel'i her ne kadar her aklına geldiğinde bize, buradaki programcı arkadaşlarımıza, bana, TGRT Haber'e sürekli olarak aklı hayale gelmeyecek şekilde saldırsa da çok ipe sapa gelmez suçlamalar yöneltse de biz burada sadece ve sadece dosyaları konuştuk. Dosyaların içeriğine yönelik en ufak bir cevap, bir yanıt bize gönderdi ve bizim yayınlamadığımız bir yanıt yok sevgili izleyiciler. Ama nerede olayı sulandıracak? Nerede konunun bağlamından kopuk başka şeyler var? Onları alıp onları kullanmaya yolunu seçti. Biz burada 70'e yakın, 68-70'e yakın program yaptık, dosya yaptık. Tek tek burada değerli arkadaşlarımla dosya hazırladık. Dosyaları da yani kendi gidip evimizden getirmedik. Neticede savcılığın, mahkemenin hazırladığı iddianameler, ondan öncesinde savcılığın tutuklamaya sevk yazıları, ifadeler, masak raporları bunları tek tek okuduk, araştırdık ve ortaya çıkan tabloları sunduk. Delillerle, itirafçıların beyanları, etkin pişmanlık beyanları bunları söyledik ama Sayın Özel bunların hiçbirine doğrudan içeriye yönelik suçlamalara bir cevap vermedi. Böyle dolaylı yoldan bazılarının içinde bulduğu, aklınca içinde bulunduğu çelişkileri ifade etmekle yetindi. Ama oysaki suçlamanın bir de esası var. Özü

0: Adnan Bekir'i ne oldu?
1: Ama sen yapma.
0: Uyuşturucu testi pozitif çıktı.
1: Tamam,
0: hayır.
1: Yapma. Tamam olsun.
0: Madem babayla oğul üzerinden bir yaklaşım ortaya koyuyorsanız aynı yaklaşımı Ankara temsilcisi zannediyorum Sözcü Televizyonu'nun hanımefendi bu yaklaşımı da ortaya koyun. Çünkü Ulus'ta Adnan Bekir var Özgür Özel'in yanında. Otobüs Adnan Bekir'in en büyük destekçisi Adnan Bekir. Peki siz bu ilişkiye ne diyorsunuz şeklinde olsun, bir biz o, kontrol biz sorusu sorsaydı da çok farklı oraya bir nokta olabilirdi.
2: Şimdi, ondan ziyade baba oğul ilişkileri vardı ya seçimden önce. O evet. Daha onları konuşsak daha iyi olur. Yani baba oğul ilişkileri evet. Vardı onların.
1: Mehmet Bey şimdi
0: ama aynı yaklaşım
1: bakın, bakarsanız nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz hızlanalım. Genel çerçevede bu yayıncılık durumunda şöyle bir tablo ortaya çıkmış olmuyor mu? 4000 sayfaya yakın bir iddianame var ortada. 2400 yılla yargılanan bir kimse var, bir evet. Siyasi var.
3: Ekrem İmamoğlu.
1: Evet. Ona karşı tek soru sorulmuyor ama öte yandan hakkında en düşmanı, en karşıtının bile yolsuzlukla en ufak bir şaibeyle iddia edemediği, suçlayamadığı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik çok sert ifadelerle sorular var. Adeta sorguya çekilir gibi bir tutum var.
3: Evet.
1: Şimdi bu çerçevede az önce ifade ettiğiniz gerçi ama bir genel olarak söylemek istedikleriniz varsa onları da bir toplu olarak alalım.
3: Teşekkürler. Şimdi bakın gazeteciliğin evrensel kuralları vardır. Gazeteci soruları sorabilir. Eğer bu sorular sadece karşı taraftakini ilgilendirmiyorsa onun karşısında kendisiyle çatışan kişi ve gruplar varsa o soruları o kişilere de sorabiliyorsa gazeteci kimliği o zaman öne çıkar. Nedeni şu, biraz önce sevgili Gürkan farklı dünya görüşlerinde farklı siyasi yapılarda gazeteci arkadaşlarımızın sosyal medyada Sözcü televizyonundaki programın o rezalete karşı tepkilerini okudun. Hepsinin ortak görüşü neydi? İçerisinde CHP'li, AKP'li her türlü görüşten insan vardı. Hepsi neye dikkat çekiyordu? Bu gazetecilik değil. Bu gazetecilik değil. Bu röportaj değil. Bu bir kodu hem de milyonlarca oy alan bir siyasi partinin resmi genel başkanını ağırlama yöntemi değil. Sözcü televizyonu linç arenası kurmuştur. İdam sehpası kurmuştur. Taarruz siperi kazmıştır. Açıkça söyleyeyim. Bunun ihalesini bir taşeron olarak almıştır. Bu ihale Silivri'den verilmiştir. Ankara'dan onaylanmıştır. Bakın komplocu, tuzakçı, pusucu gazetecilik olmaz. Gazeteciler siyasileri sevebilir. Sanatçıları sevebilir. Futbolcuları sevebilir. Ama onların doğrularını destekledikleri gibi yanlışlarını da eleştirebilirler. Biz de Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Baykal'ı değil mi? Sayın Karayalçın'ın bir sürü siyasi lider geldi, genel başkan. Eleştirdik ve destekledik de zaman zaman. Ülkenin ve partilerinin ve milletin yararına olabilecek şeyler konusunda. Şimdi siz bir gazeteciye, bir gazeteci kimliğiyle televizyona çıkıyorsanız, o televizyon 2 yılı aşkın süredir. Üstelik belediyelerin desteğiyle, reklam desteğiyle ayakta duran bir televizyon. Burada bir siyasi lideri karşısına alıp bu kadar pervasızca öfkeyle utanç verici biçimde aşağılamaya, küçültmeye, yıpratmaya, yaşından tutun duruşuna kadar sokağa çıkmasından tutun.
1: Yaş deyince bir izleyicimiz şey göndermiş, bunu paylaşayım mı? Çok kısa evet. Hemen okuyacağım izin verirseniz. Dünyada 70 yaşını geçmiş liderler diye bir şey göndermiş bir izleyicimiz. İlginç. Çok sayıda var ama ben hızlıca böyle bir baktım. Donald Trump'tan başlıyor 80 yaşında
0: evet.
1: Ondan sonra Cezayir Cumhurbaşkanı 80 yaşında İngiltere Birleşik Krallık Kral Charles 77 yaşında ondan sonra Hindistan Başbakanı Modi 75 yaşında Nijerya Cumhurbaşkanı 74 yaşında Kazakistan Cumhurbaşkanı 73 yaşında Vladimir Putin
3: evet.
1: 73 yaşında
3: evet, evet.
1: Xi Jinping 72 yaşında, Cumhurbaşkanımız Erdoğan 72 yaşında. Ondan sonra başka isimler işte İran Ali Hamaney 87 yaşında şu anda. Ali Hamaney, Mahmut Abbas Filistin Devlet Başkanı 90 yaşında.
0: Ali Hamaney vefat etti.
1: Ali Hamaney işte 90 yaşında vefat etti.
0: 87'de vefat etti.
3: Liderdi yani.
1: 87 yaşında vefat etti. Evet. Liderdi o

0: geçen sene. Abdülaziz, Suudi Arabistan kralı. Kral Salman bin Abdülaziz aynı şekilde. O da 90 yaşına dayanmış. Böyle çok sayıda ismin olduğunu söylüyor. Aslında devlet yönetimi tabii özde tecrübe, bilgelik, evet, deneyim.
1: Evet.
0: Yani bu devlet veya parti.
1: Türkiye'de gazeteciler, gerçek gazeteciler, Sayın Demirel'e, rahmetli Demirel, bu yöntemle bir soru sordular mı? Sayın Ecevit'e yaşını sordular mı? Sormadılar. Sayın rahmetli Erbakan'a sordular mı? Sormadılar. Hepsi bugün Sayın Kılıçdaroğlu'ndan...
0: Erbakan'a sormadılar ama, evet, Erbakan'ı da aynen böyle yargıladılar.
1: Evet. Bakın bugün Sayın Kılıçdaroğlu'ndan ileri yaştaki birçok siyasiye, Allah rahmet etsin hepsini, bakın onlara bunlar yapılmadı. Bir, hem de bir hanımefendi, bir kadın gazeteci, yaşınızda 77-78, ne demek istiyorsun sen? Neyi anlatmaya çalışıyorsun? Senin işin bitti mi diyeceksin? Sen genç olup da ahlaksızca siyasetin içerisine hançer saplayanlara sen kaç senedir rüşvet alıyorsun diye sorabiliyor musun? Kaç senedir yolsuzluk yapıyorsun? İlçe belediyesinden bugüne kadar. Sen partinin içerisine neler yaptın, soktun diye sorabiliyor musun? Villaları sorabiliyor musun sen? Köftecilikten milyardarlığa geldin diye sorabildi mi mesela biri Ekremoğlu'na? Ben soruyorum. Sayın Ekrem İmamoğlu, Güngören'de 15 metrekare köfteci dükkanından milyarderliğe nasıl geldiniz? Bak soru böyle sorulur işte. Bir daha soruyorum. Özgür Özel'e, Sayın Özgür Özel, siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin hadi Avrupalara, emperyalizmin bir dönem Türkiye'nin düşmanı olan ülkelere sanki bir kurtarıcıymış gibi şikayet ediyorsunuz. Peki bir dönem AKP ile mücadele ederken siz Bülent Arınç'la Cumhuriyet Halk Partisi'ni 2 saat niye konuşuyorsunuz? Kim Bülent Arınç, ne? Görevi ne? Ombudsman mı? CHP'nin başında baş denetçi mi? Müfettiş mi? Kimdir? Parti meclis üyesi mi? Neyi konuş? Eski genel başkan mı? Bakın böyle Kemal Kılıçdaroğlu'na yok AKP efendim iktidarı
0: Mehmet Bey,
1: yok.
0: Lütfen Bülent Bey'e öyle bir şey söylemeyin. Yani gittiler şey... bu iş için içinden hayır çıkamıyoruz. Efendim. Bülent Bey bize yardım et dediyse hayır, Bülent Bey
1: hayır,
0: yardım.
1: Hayır bakın ya. Dediler ki.
0: Bülent Bey'i şey yapmayın.
1: Bakın lütfen. Bülent Bey'in şu anda CHP'ye yön verecek bir kimliği yok. Ve şunu söyledi.
0: Ya varsa ne yapsın adam geldi dediyse ki biz işin efendim, içinden çıkamıyoruz.
1: Ama şunu söyleyeyim, şunu söyleyemez. Partinin gidişatıyla ilgili görüş alışverişinde bulunduk dersen bu skandaldır. Yani Sayın Bülent Arınç'ı
0: çıkmazdaysa ne yapsın Mehmet
1: efendim,
0: Bey?
1: Sayın Bülent Arınç'ı ilgilendiren bir şey yok burada.
0: Ne ama demek ya?
1: Söyleyeyim yok efendim.
0: O gitmiş oraya efendim, demiş ki.
1: Gitmesi hata zaten.
0: Gitmiş demiş ki hemşerim abim biz bu işin içinden çıkamıyoruz demiş. Bülent efendim, kokacak hali ya yok ya.
1: Sayın Bülent Arınç AKP'li. CHP'nin içerisindeki meseleyle niye ilgilenir?
0: Onu soruyorum zaten.
1: Bir de peki, gitmesini eleştiriyorum. Peki. Niye başkasına gitmiyor?
0: Peki.
1: Niye
0: Ankara'daki konumuz geldi çünkü ona bir döneceğim.
2: Özgür Özel'in gitmesi sorun diyor.
1: Evet ben onu niye gidiyorsun?
2: Ya Bülent Arınç,
1: ben Bülent Arınç'a bir şey demiyorum arkadaş. Mesele sen niye oraya gidiyorsun?
0: Bülent Bey'e şöyle bir şey söylemeyin.
1: Efendim Bülent
0: Arınç. Biz her gelene Bülent, misafire kapımız açık.
1: Efendim Bülent Arınç Bey'in bir sürü geçmişte eleştirilecek şey oldu. Ben eleştirdim zaten kendisine. Ben herkese saygıyla eleştirimi yaparım. Şunu söyleyeceğim ben şimdi. Bakın buradaki mesele şu. Niye buna dikkat çektim? Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu mutlak butlan davasıyla mahkeme kararıyla geri geldi. Bu bir yasal bir görevdir. Oraya gelecek. Sayın Kılıçdaroğlu olmasa Ahmet Mehmet kim o gün genel başkansa o gelip parti yasa gereği toparlayacak. Peki şimdi siz bu mutlak butlan kararından sonra yok efendim AKP medyası, yok efendim AKP yargısı, yok efendim arka planda birileriyle görüşüldü. Ya sen bunu eleştirecek adam mısın? Sen partinin gidişatını gidip bir AK Parti ile bir AKP ile sorarken sen Sayın Kılıçdaroğlu'nun arkasında sanki AKP'liler bir şey yaptı da göreve gelmiş gibi alçakça mide bulandırıcı, utanç verici bir ikilem yaratamazsın. Bu rezalettir. Bir de şunu söyleyeyim bu gazete televizyon olayıyla ilgili.
0: Son olarak söyleyeyim.
1: Hemen söyleyeyim. Şimdi bakın şu meseleye dikkat çekin. Sözcü, Halk TV ve benzerleri tamamen burada Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ekibine angaje olmuştur. Bağımsız televizyon, gazetecilik orada yapılamaz. Çünkü şaibeli insanların desteklediği bir televizyonda gazeteci olduklarını iddia edenler o şaibeyi soramıyorlarsa Sayın Kılıçdaroğlu içinde böyle taarruz siperi kazamazlar. Bu gazeteyi ve bu televizyonla ilgili soruyorum şimdi ben. Türkiye'de bu kadar televizyon ve gazetelere operasyon yapıldı. Kara para operasyonları yapıldı değil mi? Sanal kumar operasyonları yapıldı. Arkadan kumar baronları çıktı. Kaçakçılık çıktı. Bir sürüsüne efendim kayınvatanı da orada. Devlet şu anda onları toparlamaya çalışıyor. Peki Ben tekrar soruyorum. Sözcü gazetesinin sahibi neden firarda? Neden firarda? Türkiye'de ben Atatürkçüyüm, ben cumhuriyetçiyim, efendim ben laikim diye bu gazeteleri okuyan, bu televizyonları izleyen insanlar Sözcü gazetesinin sahibinin FETÖ'den yargılandığını, duruşmalara gelmediğini, bu yüzden firari olduğunu bilmiyorlar mı? Bir soru daha soruyorum. Bu gazete ve televizyon arkasında kim var? Bu gazete ve televizyon devletin bankalarından, özel şirketlerden, efendim iş adamları hiçbir yerden ilan alamazken, reklam alamazken, televizyon gibi her ay en az 100 milyon lira gideri olan bir müesseseyi nasıl ayakta tutuyorlar? Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Bu değirmeni kim çalıştırıyor? Bu suyu kim taşıyor? Bunun hesabını vermeyen Sayın Kılıçdaroğlu'na gelip burada ahlak dersi veremez.
3: Peki.
1: Bunu buradan açıkça ifade ediyorum. Lütfen. Evet. Özellikle sevgili CHP'lilere, duyarlı CHP'lilere söylüyorum ama. Böyle toplama üye yapılıp şakşakçı trollere değil. Bunu bir sorgulasınlar. Gerçek Atatürkçüler kimse onu izlesinler. Ve devletin burada ilgili kurumların dikkatine sunuyorum. Bu gazete nasıl dağıtılıyor? Kim dağıtılıyor? Nasıl basılıyor? Milyonlarca liralık harcamasını kim karşılıyor?
0: Peki. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. Hem Hadi Bey'in hem Ali Bey'in sözün hakkını unutmadan. Ankara'da bir konuğumuz var sevgili izleyiciler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara İl Başkanlığı görevine atanan Fahri Yıldırım. Fahri Bey, hoş geldiniz. İyi akşamlar.
4: İyi akşamlar Gürkan Bey, iyi yayınlar diliyorum. Konuklara hürmetlerimi sunuyorum.
0: Sağ olun. Evet Fahri Bey, hayırlı uğurlu olsun göreviniz. Geldiniz, zor bir dönemde görev aldınız. Çünkü oldukça tartışmaların odağında. Şimdi son durumu sorarak başlayayım ben. Ankara İl Başkanlığı'nın benim bildiğim Güven Sokak'ta bir yeri var. Şimdi siz orada göreve başladınız mı? Yoksa başka bir yerde mi görevlinizi yürüteceksiniz? Son durum ne? Oradan bir başlayalım.
4: Gürkan Bey, Ankara Güven Park'ta bizim Ankara İl Başkanlığımız var. Ama 8 yıldır Ankara İl Başkanlığımız parti okulunda bulunan Çevre Sokak'taki eski genel merkez binamızın iki katında görevine devam ediyor. Takdir edersiniz ki burası Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı aday ofisi olarak açılmıştı. Ve beni de bu yüzden görevden almışlardı. Şu anda Sayın Genel Başkanımız Cumhurbaşkanlığı aday ofisini eski haline dönüştürdü. Parti okulu ve Ankara İl Başkanlığımız Çevre Sokak'ta görevine devam ediyor.
0: Şimdi öbür tarafta Özgür Özel'in... yani Özgür Özel'in çevresindekiler duruyorlar mı orada? Nasıl oldu? Ben anlayamadım. Güven Sokak'taki yerde duruyorlar mı?
4: Şöyle bir şey söyleyeyim Sayın Gürkan Bey. Çevre Sokak'taki Özgür Özel dönemindeki il başkanı olan arkadaşlarımız, hepsi bizim arkadaşımızdır, partilimizdir. Benim yanımda çok uzun görev yapan arkadaşlarımız da vardır. Sayın İl Başkanımız Ümit Erkol bir kooperatif davasından tutuklu olduğundan dolayı başkanlık görevini başkan vekili olarak yürüten bir arkadaşımız vardır. Görevden alındıkları kendilerine tebliğ edildi. Yalnız biz onların bu tebliğden sonra sükunet içinde il binasını terk etmelerini istedik. Bekliyoruz. Arkadaşlarımız duyarlı davranıp il binasını terk edeceklerdir. Orasını biz daha önce de koordinasyon merkezi olarak kullanmıştık. Bundan sonra da kullanacağız. Çankaya ilçe başkanı olarak görev yaptığım sürede ve il başkanlığına atandığım bugünlerde asla ve asla partimin kurumsal yapısının olduğu ortamlarda, binalarda gerginliğe hiç müsaade etmedim. Kavga ve kaosun önünü açmadım. Buna tenezzül eden arkadaşları sağduyuya çağırmayı bir görev bildim. Çünkü ata ocağımızın içinde ve dışında Cumhuriyet Halk Partililer kavga yapmaz. Partinin yetkili kurullarının almış olduğu ve görevlendirdiği emirleri yerine getirir. Ankara İl Başkanı olarak da biz arkadaşlarımızın sağduyulu olarak il binasını terk etmelerini bekliyoruz. Hepsi bizim için çok kıymetli, değerli arkadaşlarımızdır. partimize uzun yıllar hizmet etmişlerdir. Beraber hizmet ettik. Bu yüzden bizim yıllardır beraber yol yürüdüğümüz arkadaşlarımızla bir kavganın, bir çekişmenin, bir münakaşanın içinde asla olmayacağız. Onlar bizim kardeşlerimizdir. Beraber yol yürüyeceğiz.
0: Tabii. İki soru var stüdyodan bu konuya ilişkin.
3: Terk edilmezse, terk edilmezse nasıl bir yol izlenecek acaba?
0: Duydunuz mu efendim soruyu?
4: Duyamadım.
0: Terk edilmezse, Hadi Dündar soruyor, hukukçu. Diyor ki terk edilmezse nasıl bir yol izlenecek diyor.
4: Şimdi şöyle bir yol izleyeceğiz. Bizim arkadaşlarımızın terk etmeme gibi bir duygusu yok. Bazı odaklar tarafından il binalarını terk etmeyin diyenler genel merkezimizi terk ettiler. Genel merkezimizi terk edenlerin il ve örgütlere binaları terk etmeyin deme hakkına sahip değillerdir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanında kavga, kaos ve dövüş olmayacaktır. Ankara İl Başkanı olarak Ankara sınırları içinde partimizin yetkili organlarında görev yapan hiçbir arkadaşımıza nezaket dışı söylemlere müsaade etmeyeceğiz. Kaos ve kargaşaya müsaade etmeyeceğiz. Bizim arkadaşlarımız sağduyuludur. En kısa sürede il binasını terk edeceklerdir. Sonra gelip bizimle ortak mücadelenin içinde görev yapmaya devam edecekler.
0: Peki, soru ben... Ferhat Murat'ın da var bir saniye. Ferhat Murat'ın da bir sorusu var.
2: Siz sağduyuyla hareket edilmesi tavsiyesinde ve çağrısında bulunuyorsunuz Fahri Bey. Hayırlı olsun diliyorum bu arada görevinizi. Velev ki genel merkezde olduğu gibi Ankara İl Başkanlığı'nın eski yönetimi ve başkanı barikatlar kurduğu takdirde ve asla boşaltmıyoruz gibi bir yaklaşım ortaya koyduğunda polis üzerinden, emniyet üzerinden bir devralma süreciniz olur mu? İki, anladığım kadarıyla Fahri Bey siz eski yönetimle de bir temas halindesiniz. Yani arka plan görüşmeleri yapıyorsunuz. Partili oldukları için geçmişte de tanıyorsunuz anladığım kadarıyla. Onlarla bu konuya dair bir görüşmeniz oldu mu? Ya da sizin sizinle birlikte hareket edenler bir görüşme yaptılar mı? Biz boşaltacağız şeklinde bir tavırlarını öğrendiniz mi onlardan?
4: Ferhat Bey, önce çok teşekkür ediyorum. Şöyle cevap vereyim. Kendimden örnek vererek cevap vereyim. Şimdiki her atamayı kayyum diye bağıranlar, parti üyelerini sokağa çağıranlar, kaos ve kargaşa yaratanlar, sosyal medyadan ata ocağımızı toplum önünde küçük düşürmeye çalışanlara şöyle bir soru soruyorum. Ben Çankaya ilçe başkanıydım. Seçimlere 3 gün kala beni görevden aldılar.
2: Kemal Bey'i desteklediğiniz için mi aldılar?
4: Elbette ki, onu anlatacağım birazdan. Şimdi ben atanan arkadaşımıza kapıyı kilitlemedim. Barikat kurmadım. Gelen arkadaşımıza kayyum demedim. Asla sosyal medyayı ayağa kaldırmadım. Parti üyelerimi sokağa çağırıp kaos yaratmadım. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin her üyesi asli görevi ata ocağına sahip çıkmaktır. Cumhuriyet Halk Partisi parti tüzüğü ve kurallarla yönetilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her üyesi parti tüzüğüne ve kurallarına uymak zorundadır. Beni görevden alanlar şu anda yüzlerce örgütü görevden aldılar, ihraç ettiler. Ama hiç kimse partisini sosyal medyada, halkın önünde, ilçe ve il binalarının önünde eylem ve etkinlik yapmadı. Neden yapmadı? Parti üyesinin öncelikli terbiyesi ve partiye olan sadakati ata ocağına sahip çıkmaktır. Şu anda il binamızın içinde bulunan ve başkan vekili olan arkadaş, benim 40 yıllık arkadaşım, ben ona nasıl nezaket dışı bir muamelede bulunurum? Ben onlara nasıl zorla il binasından çıkartırım? Böyle bir şey asla olmayacak.
2: O da Ankara, size nezaketlik yapmaz mı diyorsunuz? Nezaketsizlik yapmaz mı?
4: Evet, yapmayacaklarına eminim. Yapmayacaklarına eminim.
2: Yaptığında peki?
4: Çünkü biz hayır yapmayacaklardır. Çünkü parti terbiyesi olmuş arkadaşlarımız böyle şeylere tenezzül etmez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde nezaket dışı iş yapanlar marjinal gruplardır. Hepsini çok yakından tanırım. Çünkü ben sendikal mücadelenin içinden geliyorum. Örgütlü mücadelenin içinden geliyorum. 16 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütlerinde görev yapıyorum. Hayatımın ve ömrümün büyük kısmını partiye hizmet olarak adamış bir insanım. Bir topluluğa baktığımda kim partili kim değil hepsini tanıyabilecek bilgi ve beceriye sahibim. Şu anda il yönetiminde olan arkadaşlarımızın tamamı benim mesai arkadaşlarım. Başkan vekilimiz benim 40 yıllık dostum ve arkadaşım. Ve onlar da bu süreçten memnun değiller. Nezaket kuralları içinde devir teslim yapacağız. Benim Sayın Çankaya'ya atanmış arkadaşımı nasıl çiçekle karşıladıysam, nasıl masasına oturttuysam, nasıl anahtarı teslim edip başarılar dilediysem her Cumhuriyet Halk Partisi böyle davranmak zorundadır. Ata ocağına leke düşürecek hiçbir hareketin içinde bulunmak ya da bu hareketlere teşebbüs etmek gibi bir düşüncemiz yok. Bizimle ilişkileri var, görüşüyorlar, biz de görüşüyoruz. İldeki makam araçlarını gönderdiler. Banka hesapları bizim elimizde. Karar defterlerini, gelen giden evrak defterlerini de pazartesi günü gönderecekler. Arkadaşlarımız çevre sokaktaki binamızda göreve başlayacak. Boşalttıklarında da zaten Güven Park'taki binamızda küçük bir tadilat yapmamız gerekiyor. Tadilat işlerine başlayacağız. Sonra da görevimize devam edeceğiz. Ayrıca bir şey daha söylemek istiyorum.
0: Buyurun.
4: Ankara İl Başkanı ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanları ve yöneticileri binalar içinde faaliyet göstermez. Bizim binamız halkın içidir. Bizim binamız toplumun ihtiyaçlarının karşılanacağı merkezlerdir. Bizim binalarımız halkımızın kalbidir. Ve biz burada faaliyet gösteririz. Binalar sadece geçici zamanlarda üçüncü tüzel kişilerle yapacağımız yazışmaların, toplantıların mekanıdır. Örgüt olarak biz buna hazırız. Zaten zamanımızın büyük kısmını da dışarıda geçireceğiz.
0: Peki, benim de sorularım var ama Faraç'ın bir sorusu
1: evet.
0: var.
1: Sayın Başkan, önce hayırlı uğurlu olsun göreviniz.
0: Geleceğim Ali Bey.
4: Teşekkür ediyorum.
1: Sayın Yıldırım, şimdi medyada öyle bir algı yaratılıyor ki özellikle troller. Sayın Kılıçdaroğlu ısrarla birlik beraberlik çağrısı yinelerken karşı tarafta sanki parti tabanında bir kaos varmış gibi bir manzara yaratılıyor. Siz hem deneyimli bir Ankara siyasetçisi olarak hem de yeni atanmış il başkanı olarak toplumun bu görev değişimine bakış açısı nedir gerçekten? Gerçek CHP'li tabanı ne diyor?
0: Yunus, bu arada bir fotoğraf yolladım,
4: ses
0: onu hazırlayalım.
4: Ses gelmedi.
0: Geldi mi ses? Soru gelmedi
4: Son
0: mi?
4: Son cümlenizi algılayamadım.
1: Efendim, toplumun orada Ankaralılar, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanı değişimini ve il genelindeki tartışmaları, gerçek CHP tabanı nasıl yorumluyor? Size nasıl tepkiler geliyor? Gerçekten böyle kamuoyunda, CHP içerisinde böyle bir çatışma olduğu konusunda bir algı var mı? Bu trollerin, karşı tarafın dayattığı bu algı gerçek mi? Asıl halk ne diyor orada? Sizin yeniden il başkanı olmanıza.
4: Bakın efendim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanında tartışmalar olur, çekişmeler olur, fikir mücadelesi olur. Zaman zaman sertleşmeler de olur. Bu bizim partimizin doğal yapısında vardır. Eleştiri, öz eleştiri mekanizması çok hızlı işler. Yalnız Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu bunlarla uğraşmak değildir. Cumhuriyet Halk Partisi kendi coğrafyasındaki savaşlar ve gerginlikleri takip etmek zorundadır. Cumhuriyet Halk Partisi asgari ücretlinin, beyaz yakalanın, orta ölçekli esnafın, KOBİ sahiplerinin Türkiye'deki üretimiyle ilgili, yaşamları ile ilgili toplumsal talepleri siyaset diliyle topluma aktarmakla sorumlulukları vardır. Halkın Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki kavgayla ilgilenecek ne vakti vardır ne zamanı vardır. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin tam bağımsızlığı ve özgürlüğünden yana, laik demokratik cumhuriyetin korunmasından yana olan bir tutum izlemektedir. Siz hala bu ülkede sağlık sorununu, eğitim sorununu, kamu hizmetlerindeki aksamaları çözemiyorsanız, vergileri ve dolaylı vergilerin altında ezilen yoksul insanların umutları ve çaresizliklerine çözüm üretemiyorsanız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kapanıp kapalı gruplar içinde yargıyı hallettik, mutlak butlan çıkmayacak, çıkarsa kolumuzu keseriz diyen AKP'nin dışına itilmiş aktörlerle Türkiye'yi ve partiyi yönetmeye kalkarsanız Türkiye halkı buna müsaade etmez. Türkiye halkı Telavi'den bitireyim efendim. Buyurun. Telavi'den Güney Kıbrıs'a, Güney Kıbrıs'tan Londra'ya, Londra'dan Berlin'e ve bu hat üzerinde Fethullah Gülen'in artıklarıyla iş tutanları affetmez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin görevi Türkiye Cumhuriyeti'nin, laik demokratik cumhuriyetin ve bağımsızlığın teminatını korumaktır. Parlamenter sistemi getirmektir. Halkın sorunlarını çözmektir. Çiftçinin sorunlarını çözmektir. Memurun ihtiyaçlarını karşılamaktır. Asgari ücreti insanca yaşayacağı bir yüzeye getirmektir. Bizim kavgaya, dövüşe ayıracak vaktimiz yok. İl binasındaki arkadaşlarımız çıksa ne olur, çıkmasa ne olur. Ben zaten sokağa çıktığımda arkadaşlarımız yanımızda. Parti içi çekişmeleri bu kadar Türkiye sınırları içinde yayıp ata ocağını küçük düşürmeye kimsenin hakkı yoktur. Çankaya ilçe örgütünde de bunu savunuyorduk. Ankara il başkanı olarak da bunu savunmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda Kemal Bey sokağa çıktığı zaman arkasında milyonlar olacak. Ve hala bu partide cebine 50 milyon dolar, 100 milyon doları koyarak yabancı istihbaratlar üzerinden Milli Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştirmiş, savaş meydanlarında kurulmuş bir partinin kurultay delegelerini satın alabilirsiniz ama ruhunu satın alamazsınız. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerinden, Kuvayi Milliye'nin çizgisinden ve laik demokratik cumhuriyetin kurum ve kurallarından vazgeçmeyecek milyonlarca insan vardır. Kemal Bey yalnız değildir. Yanında binlerce örgüt yöneticisi vardır. Yalnız takdir edersiniz ki Kemal Bey'in mütevaziliğini, kibarlığını, nezaketini en çok Kemal Bey'e karşı çıkanlar bilir. Çünkü biz hayatımız boyunca sokakta mücadele ettik. Hala Cumhuriyet Halk Partisi'nde 50 yıl milletvekili olan, 40 yıl belediye başkanı olan, 40 yıl milletvekili olanlar değişimi savunuyorlar. Değişmeyenler değişimi savunamaz efendim. Şimdi Kemal Bey yarın sokağa çıktığında milyonlar peşine takılacak.
5: Bahri Bey şöyle yapalım. Birkaç sorum daha var, bitmedi. Bir kısa reklama gideceğiz. Ama gitmeden önce galiba bir tabii partili sizin bir fotoğrafınızı, yani görevden alındığınız sıra yapılan devir teslimle ilgili bir fotoğraf yolladı. Arkadaşlara yolladım. Eğer izniniz olursa o fotoğrafı vermek istiyorum. Sizden gelmedi bu fotoğraf. Başka bir yerden geldi.
6: Güzel olur.
5: Devir
6: güzel.
5: Teslim, tabii. Devir tabii teslim fotoğrafı. Verelim o fotoğrafı. Bakın. Ali Bey herhalde isim şey Fahri Bey. Ali Balta değil mi? Devrettiniz kimse.
4: Evet efendim.
5: Ali Balta'ya bu şekilde devrediyorsunuz. Evet. Devir teslim böyle. Halbuki evet. Fahri Bey de.
6: Çiçek de verdi Gürkan Bey yaz.
5: Görevden alınmış.
2: Tabii.
5: Fahri Yıldırım görevden yani alınmış ama
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için
5: onunla ilgili ben neyse her sebeple ne sebeple olursa olsun fakat işte bu fotoğrafı veriyor arkada Atatürk.
1: Eski yönetimden evet, herhalde eski bir yönetim ders alacaklar, yani, örnek evet, alacaklardır. Evet.
5: Kısa bir reklama gidiyoruz. Fahri Bey'e bir iki sorum daha var. Sonra Taksim Meydanı devam edecek.
7: TGRT FM Haber.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
4: Bugün sizlere HPV'li
5: belli yöntemler var.
4: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
5: Doğum sonrası yapılan
4: vermiş olduğunuz değerli bilgiler.
5: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
3: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
4: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
5: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
6: TGRT FM.
7: Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayı ve pek çok önemli hadiselerin meydana geldiği, Müslümanlar için büyük manevi ehemmiyet ihtiva eden Aşure gecesi ve günü, rahmet, feyz ve bereketlerin saçıldığı, yapılan dua ve tevbelerin geri çevrilmediği mübarek zamanlardır. Bu mübarek gecenin manevi bereketinden istifade edebilmek niyetiyle 24 Haziran Çarşamba akşamı saat 20'de Van'ın manevi sembollerinden biri olan Nurşin Camii'sinden gerçekleştirilecek Aşure Gecesi Özel Mevlid Programı TGRT Belgesel, TGRT EU, TGRT FM ve İhlas Vakfı YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacaktır. Aşure Gecesi'nin bereketinden istifade edebilmek, dualara hep birlikte amin demek ve bu bereketli geceyi ihya etmek için hep beraber olalım.
8: Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin.
9: Askeri uğurluyorlar.
10: Haklıyken haksız duruma düşmeyin.
2: 112'yi arayın, gereğini biz yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: TGRT FM Haber.
11: İçinde parti kademelerinin içi 4-5 arkadaştan bir tanesi de bendim. Sayın Mansur Yavaş'ın Ankara'da belediye başkanı olması için Kemal Bey'in o günkü parti meclisinde MYK'da verdiği mücadeleye çok yakından takip eden bir insanım. Sayın Mansur Bey'in 2014 seçiminde yanındaydım. 2019 seçimlerinde de yanındaydım. 2024 seçimlerinde de yanında oldum. İl başkan yardımcılığım ve ilçe başkanlığım döneminde kendi ilçemde ve Ankara'da Mansur Bey'e İnanamayacağı derecede oy aldık ve ilişkilerimiz de gayet iyidir. Mansur Bey sağduyulu bir insandır, sağduyulu bir belediye başkanımızdır. Siyasette radikal kelimeler kullanmayan, daha sevecen, daha humanist, daha toplumcu düşünen bir belediye başkanımızdır. İlişkilerimiz gayet iyidir. Mansur Bey'in Kemal Bey'le olan ilişkileri de çok üst seviyededir. Özgül Özel'le olan seviyeleri de çok üst düzeydedir. Biz belediye başkanlarımızın direkt siyasetin içine müdahale etmesini doğru bulmuyoruz. Kemal Bey'in de böyle düşünceleri vardır. O yüzden Ankara'da bu belediye başkanlıklarını kazandığımızda işin özünü hak sahibine teslim etmek zorundayız. Sayın Kemal Bey 13 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaset şemsiyesini Millet İttifakı'yla genişletmiştir ve 2024 seçimlerinde 430 belediyeyi alacağımızı kurultaydan önce açıklamıştır. Yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun topluma söylediği siyasi söylemler, toplumun hak ve hukukunu savunmaları ve siyasi iktidarı sıkıştırmaları, işte EYT'den tutun, ikramiyeden tutun, 360 ek gösterilerden tutun, dolaylı vergilere olan itirazından tutun, kamu hizmetlerinin sağlıklı yürümediğinden tutun, her türlü politik söylemi hayata geçirmiştir. Siyasi iktidar da bunları yapmak zorunda kalmıştır. Bu belediyeler Kemal Bey'in tarlaya ektiği tohumun ürünüdür. Bu ürünü de Sayın Özgül Özel kaldırmıştır. Birinci parti, birinci parti diyorlar ya, o birinci parti Cumhurbaşkanlığı seçiminde zaten belliydi. Cumhuriyet tarihinin en yüksek oyunu aldı Kemal Bey. %48.5. Eğer altılı masada çift santifor ve Meral Hanım sağlam dursaydı, şu anda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanıydı. %48.5'i alan Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bu rakama ulaşan, bu yüzdeye ulaşan ikinci bir lider yoktur. Sadece Mustafa Kemal Atatürk vardır. O yüzden bir sürecin hakkını teslim etmek gerekir. Diyorlar ki Sayın Kemal Bey'e seçim kaybetti. Seçim kaybettiği zaman bugünkü değişimciler Kemal Bey'in meyakasındaydı. Parti meclisindeydi ve milletvekiliydi. Gürkan Bey, ben 16 yıldır örgüt yöneticiyim. Bu partinin muhtarlığına bile aday olmadım. Benim gibi yüzlerce örgüt yöneticisi bir tek şey istiyor hayatta. Partimiz iktidar olsun diyor. Ama bu parti içinde 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl milletvekilliği yapanlar değişimi savunamazlar. Bunlar giden genel başkanlar arkasından ağlayandır, gelin de ilk öpendir. Sayın Kemal Bey'in veda konuşmasını gözünüzün önüne getirirseniz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde peçete kalmamıştı. Herkes ağlıyordu ve gözyaşlarını o peçeteyle siliyordu. Kemal Bey geri döndü. Niye ağlıyorsunuz kardeşim?
6: Evet.
11: Sevinin. Ağlıyordunuz, geri getirdik. Hani diyorlar ya, bu siyasi karar. Bu siyasi karar değil. Bu ülkenin ruhunda özgürlük vardır. Bu ülkede devlet terbiyesi vardır. Devletin derinliği vardır. Devletin namuslu hakim ve savcıları vardır. Alınan karar siyasi karar değildir. Eğer o siyasi kararı almada yetkili olsalardı Sayın Bülent Arıç çok başarılı olurdu. Olamadı. Arka kapı diplomasi iflas etti. Namuslu savcı ve hakimler Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. kurultaydaki hile ve hurdayı ortaya çıkarttı. Onu yaşayan benim. Ben kurultay delegesiyim.
12: Siz neler gördünüz efendim?
11: Benim karşımda nelere tanıklık ettiniz?
12: Fahri Bey, nelere tanıklık ettiniz efendim?
11: Kurultaya 20 gün kala her türlü kirli ilişkilerin ortaya çıktığı bir süreç yaşadık. Bu kirli ilişkilerin muhatabı ben de oldum. Ama öyle ben mi? Ata ocağımı küçük düşürecek cümleler kuramam.
13: Kim neyi teklif etmiş?
11: Ben partiliyim.
13: Etmiş?
11: Cumhuriyet Halk Partisi için hayatımı veririm. Ama partimi küçük düşürecek hiçbir eylem ve etkinliğin içinde olmam. Bu yüzden Cumhuriyet Savcıları o kirliliklerin tamamını ortaya çıkarttı. MASAK da ortaya çıkarttı. Daha da çıkartacak. Siz buradan bu devletin namuslu, şerefli savcı ve hakimlerine siyasi karar aldı diyemezsiniz. Böyle bir şey yok, olamaz. Bu devlet hepimizin, bu devlet çökerse hepimiz çökeriz. Herkesi suçlama hakkına sahip değilsiniz.
6: Başkanı
12: Fahri Bey, Fahri Bey, sizden bir ricada bulunacağım. Biz sizi yarım saatliğine almıştık ama müsaade edin bir 10-15 dakika daha gidelim. Çünkü çok fazla mesaj var. Türkiye'nin her yerinden kitlendi yani. Söyledikleriniz büyük yankı uyandırıyor. Ankara İl Başkanlığı görevinde artık oturuyorsunuz. O koltukta oturuyorsunuz. Ve gerçekten algıladığım o ki Cumhuriyet Halk Partililerin hislerine tercüman oluyorsunuz. Evet. Şu anda hem partinizin kimliğini, Atatürk'ten bu yana miras olan o kimliği koruyorsunuz. Özenle, dikkatle ama bir yandan da cesur bir şekilde bu konunun üzerine giden ifadeler kullanıyorsunuz. Çok sayıda mesaj var.
13: Evet. Mehmet geliyor. Bey'den sonra benim de bir evet. sorum olacak.
12: Şimdi soruları alalım. Sizde sorun var.
14: Sorudan çok bu
12: yok, yorumları sonra.
14: Hayır, yorum
13: bir
14: değil.
13: Soru sorayım. Ne? Önemli bir şey söyleyeyim.
14: İllerdeki çatışmalara bir dikkat çekeceğim.
12: Ona geleceğim. Tamam. Bir dakika.
13: Önemli bir şey evet, söyledi buyurun. Çünkü Fahri Bey az önce Mansur Yavaş'la ilgili. Zaten Mansur Yavaş'ın ilk aday olduğu süreçte de partide bir görevinizin olduğundan bahsettiniz. Şimdi Sayın Yavaş'la ilgili geçtiğimiz hafta Türk Gün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu'nun önemli bir kulis bilgisi oldu. Bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmaya devam edecek şeklinde, yani Özgür Özel'den yana bir pozisyon almayacak, partiden ayrılmayacak şeklinde bir kulis bilgisi oldu. Siz göreve geldikten sonra Sayın Yavaş'la böyle bir irtibatınız oldu mu? Bu konuyla ilgili bir görüşmeniz var mı? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Partide kalacak mı Sayın Yavaş?
11: Ferhat Bey, böyle bir temasım olmadı ama şunu ifade etmekte hiçbir sakınca görmüyorum. Ben Mansur Yavaş'ın 2014'te partiye gelişinde büyük emek vermiş bir parti neferiyim. Sayın Mansur Yavaş'ın hareketlerini, siyasi düşüncelerini ve planlamalarını çok yakından bilen bir insanım. Sayın Mansur Yavaş böyle toplumsal olaylara, toplumsal tepkilere aldanacak ve bunun arkasından yürüyecek bir siyasetçi değildir. Bu bağlamda Mansur Bey Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli cumhurbaşkanlığı adaylarından bir tanesidir. Partimize de büyük hizmetler yapmaktadır. Mansur Bey'in humanist yanı, sakinliği ve siyaseten kullanmış olduğu o yumuşak dil zaten partimizin de Ankara'da önünü açmaktadır. Başarılı bir siyasetçidir. Kemal Bey'den ayrılacağını zannetmiyorum.
13: Ne zaman evet. görüşmeyi planlıyorsunuz efendim kendisiyle? Birebir yüz yüze.
6: Hayırlı olsun.
12: Ben duyabiliyor musunuz Fahri Bey? Ne zaman görüşmek istiyorsunuz, görüşmeyi planlıyorsunuz dedi.
11: Ben en kısa sürede kendisinden randevu alıp görüşeceğim efendim.
6: Onun size gelmesi lazım olur mu? İl başkanı yeni atanmış.
14: Evet.
12: Evet.
6: Onun size
12: soru,
6: gelmesi
12: soru var mı başkan? Soru
11: efendim.
12: Ali, sorular alalım.
15: Şöyle çok önemli bir husustan evet. bahsetti. Kurultay 20 gün kala kendisinin de o kirli evet. ilişkilerin muhatabı olduğunu belirtti.
12: Ama söylemeyeceğim dedi.
15: Yani şöyle şimdi her ne kadar ismini söylemezse bile buradaki bir organizasyonun olup olmadığının anlaşılması adına neyin teklif edildi, neyin karşılığında neyin teklif edilmiş olduğu ve bu cüreti nasıl bulabildikleri bir il başkanına bir delege üyesine gidebilecek şekilde çünkü normal sıradan başka bir delegenin herhalde araya girip bunu yapma durumu söz konusu olamayacaktır diye düşünüyorum. En azından kendisine teklif götüren kişinin o dönemki siyasi parti içerisindeki konumu ya da daha sonra siyasi partide geldiği konumu neydi acaba?
12: Ya bizle daha başka bir şey paylaşmak ister misiniz? Özetle onu söyleyelim.
15: Evet.
12: Yani çünkü izleyicilerimiz de merak etti ne teklif ettiler veya kim teklif etti? İsim vermeseniz bile bize biraz daha detay verebilir misiniz Fahri Bey?
11: Gürkan Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay delegeleri asla satın alınamaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay delegelerine rüşvet teklif edilemez. Biz ideolojik bir partiyiz, Kemalist bir partiyiz. Kuvaye Milliye'ye inanan, layık demokratik cumhuriyetin muhafazasını takip eden ve bunu korumakla mükellef olan bir partinin üyeleriyiz. O yüzden daha önceden hazırlanmış ve Kemal Bey'e büyük bir organizasyon içinde kurulan kumpası kurultay süreci içinde yaşayan benim gibi bir çok parti yöneticiler vardır. Şimdi ismini isteyen arkadaşlarıma ben ata ocağının içinden bilgi veremem. Çünkü o arkadaşlarımız şu anda cezaevinde. buradan konuşmam doğru olmaz. Bana da yakışmaz.
15: Çok önemliydi. Çok hemen sorunun Sayın devamında şunu söyleyeyim. Sayın Kılıçdaroğlu ile bu konuyu paylaşmış mı? Sayın Kılıçdaroğlu paylaştıysa bunun cevabı olarak kendisine ne söylenmiş? Delegelerin iradesinin sakatlanması organizasyonun olup olmadığı ile ilgili.
13: Bir de teklif edilen Peki. şeyi sormuştunuz.
15: Evet.
13: Belki onu da söylemek ister Sayın Yıldırım.
11: Ben Sayın Genel Başkanımla bu konuyu kurultay salonuna girmeden önce konuştum. Sayın Genel Başkanımın her zamanki nazik cevaplarından biri aldım. Partimizi küçük düşürecek söylemlerden uzak durun. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay delegeleri bu işlere tenezzül etmez. Ben bunların üzerinden partimi küçük düşürecek bir hamle yapmam. Kurultaya gideceğiz, sonuçlarına da katlanacağız dedi.
12: Siz kurultaya girmeden bunları söylediniz değil mi? Kurultay salonuna girmeden.
11: Evet. Evet, kurultay salonuna girmeden söyledim.
12: Peki. Fahri Bey, evet. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Gerçekten halen mesajlar durmuyor. Bakın bir izleyicimiz diyor ki, yazmış bana, Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım nasıl yakışmış? Çok mutlu oldum, şoktayız. İzliyoruz. CHP'de kaldı mı böyle başkanlar diye bir partili yazmış bana. Gene bir başka partili, böyle bir il başkanına sahip olduğumuz için çok mutluyuz diyor. Tavrınıza ve Türkan partiye
16: Bey,
12: sahip...
16: Ben sorabilir miyim Fahri Bey'e?
12: Bir saniye. Mustafa. Gerçekten değerlendirmelerine katılıyoruz. Böyle sağduyulu sese ve parti kimliğine, kurumsal kimliğine sahip çıkan başkanlara ihtiyacımız var diye onlarca mesaj gelmeye devam ediyor. Mustafa, son soru senin olsun. Sonra Fahri Bey'i uğurlayalım.
16: Fahri Bey'e sorum şu, görevi daha çok yeni aldı. Bundan sonraki yol haritasını, Ankara'da 16 tane ilçe belediyesi var Cumhuriyet Halk Partisi'nin, 25 ilçesi var, büyük bir il Ankara, başkent Ankara. Nasıl bir yol izleyecek, onu özellikle merak ediyorum.
11: Teşekkür ediyorum. Ankara'da biz önce... İl binamızda il yöneticileri arkadaşlarımıza yapacağımız toplantıda ilçe başkanlarımızla toplantıyı gerçekleştireceğiz. İlçe başkanlarımızla çalışmak isteyen arkadaşlarımızla yol yürümeye devam edeceğiz. Affını isteyen arkadaşlarımızın yerine gene o ilçenin iradesine saygı duyarak yeni arkadaşlarımızı göreve çağıracağız. Ve bütün bunları yaparken de belediye başkanlarımızı korumak, onların yapmış olduğu icraatları, yapmış olduğu işleri halkımızla buluşturmak için zaman zaman belediye başkanlarımız da bu programların içine alarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ancak bütün bunları partinin birliği ve bütünlüğü içinde gerçekleştireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bu kavga, kaos en kısa sürede bitecektir. Ayrıca buradan daha farklı bir şey söyleyeyim. Sayın Özgül Özel de partimizden ayrılacağını tahmin etmiyorum. Çünkü Kemal Bey'in yanında 13 yıldır görev yapmıştır. Kemal Bey'in nezaketini, zerafetini, siyasi duruşunu, siyaset dilini çok iyi yakından bilmektedir. Ve kesinlikle Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopmayı bekleyenler hüsrana uğrayacaktır. Biz bir bütünüz. Zaman zaman aramızda tartışma olur. Zaman zaman kaos olur. Zaman zaman birbirimizi çok sert eleştirebiliriz. Ama bu partiden ayrılmamızı gerektirmez. Çok yakında büyük kucaklaşmalar olacağına inanıyorum. Ve çok kısa sürede Sayın Genel Başkanımızın dün Sözcü TV'de açıkladığı gibi yeniden mahalle seçimlerinden başlayarak büyük kurultayımızın adımlarını açacağımızın müjdesini de buradan vermek istiyorum.
17: Sayın Yıldırım, bir şey çok önemli bir şey söyledi.
12: Mehmet Faraç'ın bir sorusu var.
17: Çok önemli bir şey söylediniz. Sayın Özgür Özel ile ilgili. Bu sizin temenniniz mi? Yoksa bu konuda elinizde bir veri mi var? Bu konuda bir çalışma mı var? Bu konuda bir girişim mi var?
11: Hayır. Bu kesinlikle elimde bir veri yok. Bu benim temennim. Çünkü partinin bölünmesi asla ayrılacak olanlara bir fayda sağlamaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden giden her arkadaş kiralık bir partiye gitmiştir. Daha sonra pişman olup sırtındaki küfeyle borçla geri dönmüştür. Yani ikinci bir örnek yaşamaya gerek yoktur. Örnekler çoktur. Sayın Özgül Özel çok zeki bir milletvekilimizdir. Çok saygı duyduğumuz bir milletvekilimizdir. O yüzden partimizdeki bu toparlanmaya Sayın Kemal Bey'e de yardımcı olacaktır. Yan yana gelip oturacaklar. Kurultay sürecini beraber ayarlayacaklar ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaos ve kargaşa bitecek. Toplumun sorunlarıyla ilgilenmeye başlayıp Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine hazırlanacağız.
12: Peki, ben Ali Bey,
11: aslında buradan parti üyelerime ve Türkiye halkına iyi akşamlar diliyorum.
12: Kapatmadan. Sorum var da şöyle. Fahri Bey.
18: Yorumsa yorumu soralım.
12: Yorum değil.
18: Soru.
12: Soru buyurun. Şöyle. Bir de önerim var tabii
16: Ali
12: ki.
16: Ali Bey. Fahri Başkan da sizin gibi Sivaslı.
12: Ben hemşerimi kutluyorum. Fahri Bey öncelikle tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.
18: Ali Bey yeni fanatik göreviniz. Bir Sivaslıdır. Ali Fahri Bey.
12: Yeni göreviniz hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ediyorum.
17: Fanatik Sivaslı.
12: Şimdi güzel konulara temas ettiniz. Aslında bu sizin iç meseleniz, parti olarak iç meseleniz. Hiç karışmak istemezdim ama şöyle bir şey söylediniz. Siyaset ve siyasetçiler son zamanda hakikaten çok yoruldu. Son zamanlarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meseleleri yüzünden acizane bir hemşeri olarak, bir siyaset yapan birisi olarak biraz önce dediniz ki ben işte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan randevu alıp gideceğim. Siyaseten siz onun üzerindesiniz bir defa. Gitmeseniz iyi olur. Bir hemşeri tavsiyesi, bir siyasetçi tavsiyesi olarak. Siz göreve geldiniz, o sizden randevu alıp gelsin. Siz siyaseten onun üzerindesiniz. İl başkanı olarak.
17: Hayırlı olsuna gelmesi lazım.
12: Hayırlı olsuna gelmesi lazım. Hayırlı olsun demesi lazım. Veya şunu yap. Sizi arayıp hayırlı olsun dedikten sonra belki bir ortak noktada peki, buluşabilirsiniz. Şimdi diğer taraftan şunu söylediniz. CHP'de delege satın alınmaz dediniz ama alındı.
18: İdeal olanı söylüyorum.
12: İdeal olanı söylediniz siz ama alındı. Alınamaz dediniz. Olmaz dediniz. Oldu. Çok iyi niyetle güzel şeyler temennilerde bulundunuz ama maalesef Sayın Gürsel Tekin'e yapılan muameleleri de burada kamuoyunda biz bunları gördük. Bu kamuoyu bunu yaşadı. Hakikaten çok itidalli, çok mütedil açıklamalarda bulundunuz. Ama şunu söyleyeyim size, siz dediniz ki buna da tahammül edemediğim için söyledim, bu söylemek istedim bu konuyu. Siz dediniz ki Sayın Özgür Özel bu partiden gitmeyecek dediniz. Sizin bu temenniniz olan şeye %100 katılıyorum. Sayın Özgür Özel kendi başına olsa asla gitmez. Ama Sayın Özgür Özel ben kalıyorum dese herhalde kıyamet kopar diye düşünüyorum. Evet. Çünkü çarşamba günleri gidip Silivri'den orada görüşmeler yapıp talimat alan birisi o da ister parti bölünmesin, parti parçalanmasın. Sizin söylediğiniz gibi sizler ve sizler gibi olup partiden atılan insanların geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nde emeği olan, vaktini veren, nakdini veren insanların orada yer tutunmasını engelleyip dün gelip bugün Cumhuriyet Halk Partililik yapıp sizi de Cumhuriyet Halk Partili değil diye dışlayan insanlardan o da kurtulmak istiyordur. Ama Sayın Özgür Özer kendi tekrarlıyorum kendi şeyi olsa imkanı olsa asla gitmez.
18: Peki.
12: Ama peki. Talimat buna, gereği asla peki. Orada duramaz.
18: Yani soruyu soru dediniz hala ama bekledik. Sorunun içine 4 paragraf yorum kattınız neyse. Herhalde Fahri Bey ona dilediği bir cevabı verecektir. Buyurun Fahri Bey sizdeyiz son olarak.
11: Öncelikle şunu söyleyeyim, makamlar gelip geçicidir. Ben makamlara bağlı bir il başkanı değilim. Emek hareketinin içinden geliyorum, halkın içinden geliyorum, emek mücadelesinin içinden geliyorum. Tüzel kişiliği temsil noktasında evet ben Mansur Bey'in üstündeyim. Mansur Bey toplantılarda ve tüzel kişiliklerin olduğu yerlerde bugüne kadar hiçbir il başkanına saygısızlık yapmamıştır. Gelmesi gereken yere gelmiştir. Ama bizim parti içinde aile yapımız ve ilişkilerimiz artık siyasetin hamurundaki o seviye ve saygı çerçevesinde olduğu için bazen konuşmamız gerektiği yerde ben giderim. Başkan zaman Mansur Bey gelir. Ben ilçe başkanı iken çok zaman benim ilçemi ziyaret etmiştir. Zaman zaman ben gitmişimdir. Onunla fikir alışverişi yapmışımdır. Mansur Bey bizim gözümüzün bebeğidir. Gözümüzün bebeği gibi koruyacağız. Ve şunu temenni olarak söylemiyorum. Herkes hata yapabilir. Herkesin hatası olabilir. Hatalar affedilir. Kemal Bey bağışlayıcı ve çok nazik ve kibar bir genel başkandır. Hata yapan evlatlarına kol kanat gerecektir. Yeniden onları hazırlayıp mücadelenin içine sokacaktır. Bundan hiçbir şüphem yok. Önümüzdeki günlerde partimizde büyük buluşmalara şahit olacağımıza emin olabilirsiniz. Ben çok eminim.
18: Fahri Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanı. Çok teşekkür ediyoruz efendim bu samimi içten cevaplarınız ve değerlendirmeleriniz için. İyi akşamlar diliyoruz.
11: Evet. Ben de iyi yayınlar diliyorum, iyi akşamlar diliyorum.
18: Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Faraç.
19: Evet. Bendeydi galiba, evet. Faraç'tan geçtim.
18: Geleceğim de bir şey var orada. Onu vereyim dedi. Pardon.
17: Şimdi bu...
18: Ne var?
17: Bir defa bu illerdeki... Bazı illerdeki kaos var. CHP'nin tabanda bunları dikkatle izliyor. Bir defa Ankara'da şunu söyleyeyim. Sayın Başkan çok deneyimli, konuşmasından da gördük. Partinin arabaları, banka
19: hesapları... o kadar olsun ya. Yani.
17: Banka, partinin arabaları ve banka hesapları verildi dedi. Orada bir tadilat var. Belli ki Ankara'da duyarlı eski yönetimde Sayın Başkan da herhalde o yaklaşımı, iyi niyetli yaklaşımıyla bir sorun kalmayacak. Fakat bakın Adana'da çok ilginç. Adana'da parti bir nasıl boşaltılıyor? Mesela geçen haftalarda genel merkezde o polis bozu keşmekeşini videoları sürekli gösteriliyor. Orada bir sürekli bir kaos, bir kışkırtma
13: Bursa'da
17: şeyi var.
13: Bursa'da da aynısı var.
17: Evet. Ama Antep'te çok ilginç. Antep'te parti binası dün boşaltılıyor 21'de. Ama bu sözcüyle halk gibi şöyle bir haber veriyor. Parti binasını kırıp içeri girdi yeni yönetim diye. Ama yeni yönetim giriyor, hiçbir şey yok zaten. Ve orada hiçbir şey olmadığının videosunu yayınlıyor. Bakın bu kadar kışkırtılıyor. Bir de şimdi şey var, çok ilginç. İzmir'de efendim bu belediye başkanının Cemil Tugay'ın istifasının ardından böyle bir hava durulmuş gibi bir şey var ama bir WhatsApp grubu kurulmuş hemen. Ve parti içerisinde hem Cemil Tugay'a yönelik tepki hem meclis üyelerindeki o kaynama, alttan alttan bir kaynama var. Hata yaptığını söylüyorlar. Diğer belediye başkanlarını da istifaya zorlarmış gibi bir tavır var. Ve Cemil Tugay WhatsApp grubundan tehdit ediyor. İzmir'i size dar ederim diye. Şimdi bakın partilerin gönderdiği, okuyabilir miyim?
18: Evet, buyurun.
17: Cemil Tugay ne yazmış? CHP'den istifa eden. Değerli arkadaş, kusura bakmayın, yazılanlardan haberdar oldum. Meclis, CHP'li meclis üyesi olarak gelmiş yol arkadaşlarımız arasında ayrılık olamaz. Bu dönem bitene kadar biriz beraberiz. Herhangi birisi utanıp sıkılmadan mutlak mutlancıları savunmaya kalkacaksa ben çıksın bu gruptan diyorum. Bu WhatsApp grubu ne meclisin fırsatçı provokatörlerin yeri olmayacak. Ben ve birkaç arkadaşımızın neden istifa ettiğini bilmiyor mu bu provokatör? Biz gerçekten CHP'den mi ayrıldık? Hiçbir ahlaka sığmayacak şekilde karşımızdakilerle işbirliği yapıp polis zoruyla parti binalarına girenler mi haklı? Ne diyor bunlar böyle? Aklınızı mı kaybettiniz kardeşim? Şunu bilin, size İzmir'i dar ederim. Bakar mısınız şuna? Uygar, medeni, Cumhuriyet'in, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi İzmir'i gibi bir kent. Kabadayı kabadayı WhatsApp'tan milleti tehdit eden, partilerine ayar veren biri tarafından yönetilmiş.
18: Cemil Tugay mı?
17: Evet, Cemil Tugay. Ya iyi ki istifa etmiş gitmiş, böyle parti mi yönetilir? Sen Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye meclis üyelerini maraba mı zannediyorsun ya? Madem grup kurmuşsun, meclis üyeleri var içerisinde. Meclis üyeleri orada isteklerini söyleyemiyorlarsa, tepkilerini dile getiremiyorlarsa o grup niye kurulmuş? İzmir'i dar ederim diyor. İzmir zaten dar oldu, sana istifa ettin kardeşim. Utanç verici şekilde mesajlar geliyor buradan. Bu da çok çarpıcı bence. Çok çarpıcı. Ya yani istifasının ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. CHP'de bu tipler olmamalı ya. İzmir'i dar ederim diyor.
18: Peki. Ali Bey'le devam edelim. Ali Bey çok kısa tutun çünkü başka konuya
6: kısa gireceğiz. Kısa tutulacak gibi değil ki. O kadar çok şey çıktı ki, konu çıktı ki şimdi. Hakikaten
18: Ali Bey en az konuşuyor.
6: Fahri Bey orada hakkını da helal söylediklerin abi. içinde şöyle bir şey var. Dedi ki biz başka şeyler konuşmamız lazım. Hakikaten biz neyi konuşmamız lazım biliyor musunuz? Bugün bir NATO ülkesine

0: Bütçemizden para çıkmış.
1: Girmedi ona ama.
0: Peki. Yok yok girmedi değil, girmesi gerekirdi diyorum. Hayır, girdi. Niye?
2: Yani şunu, beklenti işte
0: şunu vesaire. Şunu söyleyecekti. Ya maşallah.
1: Şey yapmadı. Tam
0: maşallah her konuya giriyorsunuz ama bir de şu konuya bir girin bakalım. Sizin kurumunuza ve sizler gibi arkadaşlara ne kadar buradan akıntı yapıldı?
1: Öyle bir şey demedi ama bak.
0: Deseydi dakika. Diyorum.
1: Bir dakika. Dur şimdi hakkaniyetli konuşalım. Dedi ki orada Sözcü televizyonuna yönelik böyle bir ödeme var mı dedi oradaki gazeteciler. Hayır yok dedi Kemal Bey. Hayır yok dedi
0: i̇şte
1: ama Kemal... başka yerlerle anlaşmalar yapılıyor dedi. Çünkü bakın şimdi bir kere
3: belediyelerden yapılmıyor mu? Bak sen, genel merkezi söylemiş ama.
2: Biz aynı hataya biz düşmeyelim.
3: Yok
2: şöyle
3: yok.
2: Şöyle yapalım Mehmet abi.
3: Genel merkez.
1: Şimdi genel merkezin kasasından çıkarak
3: evet.
1: yapılan televizyon kuruluşlarının ödemeler. Konu bu.
3: Tamam.
1: Artı internet siteleri artı troll hesaplar.
3: Tamam.
1: Gazeteciler. Güzel tamam. Böyle bir evet. Spektrum var. Şimdi bunun içerisinde diyor ki bazı televizyon kanallarıyla biz yayın anlaşmaları yaptık. Neden? Onun da sebebi şu. Bizim grup toplantılarımız yeteri kadar yer alamıyor her medyada. Yer alamadığı için de biz baştan sona bu grup toplantılarımızı yayınlamak istiyoruz. Bunun da bir yayın bedeli var.
4: Bunu
1: da anlaşma olarak yapıyoruz diyor. Bunu ayrı tuttu. Bunun dışında asıl tartışma konusu olan şey troll hesaplara verilen paralar. Çünkü o troll hesaplar doğrudan bir siyasi mühendisliğe girişip karşı tarafını itibarsızlaştırmaya, itibar suikasti yapmaya, ona hakaret etmeye ve toplum nezdinde küçük düşürmeye çalışan bir takım faaliyetler içerisine giriyor.
4: O
1: bunlara
4: çok
1: para
4: önemli.
1: Ödendiyse evet. ki Kemal Bey de bunun detayına girmedi gene.
3: Evet.
1: Orası asıl büyük tartışma yaratacak yerdir. Gazetecilere de doğrudan paralar verildiyse o da bir ayrı tartışma konusudur. Ama Kemal Bey ısrarla bu konuya girmedi Gürkan veya Acır. İsim vermedi.
5: Gürkan Acır burada önemli bir bilgi paylaşımında bulunayım. Ha? TV100'de Ali Haydar Fırat bir açıklama yapmış. Hı hı. Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'in troll ağ hesaplarının toplamı 35 bin adet hesapmış. Ana hesap toplamı da 575. Yani bu 575 hesap 35 bin hesapla paslaşarak bir gündem oluşturuyor şeklinde bir durum var.
1: Bir daha söyler misin ya sayıları?
5: Troll ağ hesaplarının toplamı 35 bin. Ana hesap toplamı 575. Bu hesapların hareketleri 201 kişilik gruplar halinde yapılıyor. Bu hesaplara dışarıdan destek veren FETÖ'cü hesap sayısı da 1900 demiş.
3: Evet.
5: Böyle bir açıklama da
3: yani
5: bulmuş.
3: Yani bakın.
1: Peki bir dakika para trafiğine girmiş mi?
5: Para trafiğiyle ilgili şu an elimde şey bilgi söylemiş. Yok ama bunlar, olursa onu da paylaşırız.
3: Sevgili Gürkan.
1: Bunlar yok zaten.
3: Yani buna değinmesine yani. Gerek yok ki. Adı troll zaten.
5: Bedavaya yapılacak
3: yani
5: bir
3: bunu
5: şey
3: parasız
5: değil.
3: Gelip bir, ya bir bakıyorsun bakın çoğunun bir takipçisi bile yok. Hepsi masa üzerine bilgisayarla donatılmış ve bunlar orada eski yönetimin bir troll ağı ve burada ne yapıyorlar? Bir taraftan Sayın Genel Başkan'ı itibarsızlaştırmaya, bir taraftan onun arkasında duran siyasileri, bir taraftan gerçekleri yazmaya çalışan gazetecileri sindirmeye çalışan bir ahlaksızlık çetesi var. Sayın Kılıçdaroğlu değinmemiş ama ben CHP'nin yeni yönetiminin, Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibinin buna bir an önce neşter vuracağından eminim. Bu böyle gitmez. Çünkü halen devam ediyorlar. Bugün il başkanlıkların teslim edilmemesi,
1: tabii.
3: CHP üzerinde kötü bir algı yaratılması, partinin yıpratılması, tahribata uğratılması konusunda bu organize suç örgütünün troll ordusu halen iş başında.
1: Dün evet. şeyi hatırlatıyor, evet. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesaplarına büyük paralar ödenmiş cümlesini evet. hatırlatıyor bakın, Yunus Emre Avcı evet. kardeşim.
3: Şimdi onu
1: evet öyle dedi.
3: Evet söylemiş zaten. Bakın bunun ben bu konuyu ben de bir defa Sayın Kılıçdaroğlu'na sormuştum. Zaten bunlara bırakın partinin karşı grubu şu gruba şunu dedi, bu gruba bunu dedi. Şunları troller yönetiyor, troller saldırıyor meselesine. Bu ahlaki olarak müdahale edilmesi gereken bir şey.
1: Doğru.
3: Yani dışarıdan Cumhuriyet Halk Partisi'yle hiçbir ilgisi olmayan bir paralık, kiralık troll ordusu CHP'yi dizayn etmeye çalışıyor. Şimdi, böyle bir rezillik olabilir mi? Ya Amerika'da, Avrupa'da böyle bir şey var mı ya?
5: Var.
3: Bu böyle mi var?
5: Obama'nın
3: küfür mü ediyorlar?
5: No hacking.
3: Ha küfür mü ediyorlar?
5: Bu bak
3: insanlar anasını avradını küfür mü ediyorlar? Böyle bir rezillik olur mu?
5: Bu seçim dönemlerinde yapılıyor. Obama'nın seçim kampanyası. Grow hacking yöntemi.
3: Tamam.
5: İngiltere'nin Brexit süreci.
3: Efendim
5: Avrupa
3: cinayet bile işlendi.
5: Süreci.
3: Bu konuda
5: şimdi
3: cinayet bile işlendi.
5: Toplum böyle düşünüyor gibi bir kanaat oluşturup kararsız insanları, seçmenleri kendi kanaatlerine doğru kaydırmanın
3: tamam.
5: bir yöntemidir.
3: Tamam. Bu şekilde yapılır. Değil. Bak bu
5: ama
3: şekilde
5: bu
3: değil.
5: Ama bu ahlaksızlıktır.
3: Böyle namussuzca, şerefsizce, ahlaksızca yapılır.

0: olmuyor.
1: Ben Amerika'daki de ahlaklı bir iş değil. Brexit'te yapılan da ahlaksız.
0: Yöntem zaten ahlaksız. Yöntem zaten ahlaksız. Evet, yöntem zaten ahlaksız.
2: Nasıl bir araya girebilir miyim?
0: Girin.
3: Bu arada
2: ben konuşurken kestiniz de.
0: Hayır hayır, kesmedik. Söz aldım ben.
3: Abi burada yok. Panel yapmıyoruz neticede yani.
2: Esprisi o da şöyle bakın. Şimdi mesaj geliyor da diyor ki Ali Bey, eskiden diyor böyle sizin sözünüzü kesenlere hiç fırsat vermiyordunuz. Ama şimdi Mehmet Bey de benim gibi düşünüyor. Ne diyeyim yani, onu biraz önce de söyledim.
3: Ayrı düşmek çok istiyorsunuz konuştum. Ama düşemiyorsunuz herhalde. Ha,
2: şimdi evet, şöyle bir durum var. Bakın siyaset yapan birisi olarak ben asla, defalarca bunu söyledim. Aklımın ucundan geçmezdi ki bir gün ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını savunacağım. Yani çocukluğumdan beri, ta İmam Hatip'ten beri böyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı olan birisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını savunacağım aklımın ucundan geçmezdi. Ama ben doğruları savunuyorum. Bana Kemal Bey'i savunuyorsun diye şey yapıyor mahalleden, yazılar geliyor. Ben doğruları savunuyorum. Şimdi bakın, siyaset yapan birisi olarak, siyasi partinin bir mensubu olan birisi olarak oraya 3 tane gazetecinin çıkıp bir siyasi partinin genel başkanını sorgulamaya hakkı yoktur. Böyle bir şey olamaz.
0: Bu bir gazetecilik faaliyeti
2: bu
0: değil.
2: Bu gazetecilik faaliyeti falan değil. Orada bir siyasi partinin genel başkanını ismini bile yazmadan sorgulamaya kimsenin hakkı yoktur.
0: Evet, bir intikam.
2: Şimdi şunu sorgulayabilirsiniz. Sayın Özgür Özer'i oraya çıkardıkları zaman Sayın Özgür Özer'e, ya Sayın Özgür Özer, sizin yiğidim aslanım diye nutuk attığınız belediye başkanlar hakkında şu şeyler var, yolsuzluk söylemleri var, bunun için ne diyorsunuz diye bir gün bir soru sorabildiler mi bunlar? Yok, soramadılar. Bir gün sizin genel başkan yardımcılarınız, grup başkan vekilleriniz hakkında yolsuzluk söylemleri var, işte para verdik diyenler var. Bunlar hakkında bir soru sorabildiler mi? Soramadılar. Soramazlar. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'na ben bunlara hesap soracağım dediği için kalkıp orada sorgulamaya bunun hakkı da yoktur. Kimsenin böyle bir şey yapmaya hakkı yoktur. Siyaset yapan biri olarak siyasetin ve siyasetçinin kirlenmesini istemem. Doğru bir şey değil.
1: Bak, şimdi ilginç bir bilgi daha geldi. Şimdi Ali Haydar Fırat...
3: Bir dakika Ali Bey, bir kesin.
1: Ali Haydar demiş? Fırat'la az önce TV100'de yaptığı açıklamayı paylaşmıştım. Şimdi 35 bin hesaptan bahsedildi. 1900 FETÖ hesabı bunları destekliyor dedi. Şimdi görüşüyorum. Hüseyin Gün, biliyorsun, casusluk davasının sanığı. Hüseyin Gün, İBB'nin casusluk davasının sanığı. Hüseyin Gün tutuklanınca saldırı %60 oranında azalmış.
3: Yok canım.
1: Bak, çok ilginç bir bilgi.
3: Bunun bir veren kim? Bu
1: Hüseyin bilgi? Gün şey, tutuklanınca
3: Ali Haydar Fırat mı?
1: Saldırı %60 oranında azalmış. Çok enteresan bir bilgi.
4: Bu da...
1: Ve ben şunu anlıyorum. Şimdi Ali Haydar Fırat'la da görüşmem esnasında şunu hissettim. Bu işin detaylarını, belgeleriyle önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kamuoyuna da duyuracağını düşünüyorum. Yani bu hesaplar kim? Şimdi
3: Ali Haydar
1: nasıl
3: Fırat
1: yönetiliyor?
3: Ali Haydar Fırat
1: iletişim koordinatörü.
3: Cumhuriyet Halk Partisi şu anda. O sıradan birisi değil. Neticede bu işleri geliyorum Ali Bey. Bu işler resmi görevi var, artı bu işlerin üzerine çalışıyor belli ki. Evet. Ve bir sayı çıkarmış. Şimdi verdiğin sayı dehşet verici. 35 bin troll hesap. Ki sevgili izleyiciler, buradan bizim az önce de söylediğim gibi programımızın, Taksim Meydanı'nın, Medya Kritiğin ve TGRT Haber'in yöneticilerinin, sahiplerinin hepsine troll saldırıları yaptılar. Bizi sindirmeye, susturmaya çalıştılar. İtibarsızlaştırmaya çalıştılar. Hakaretler ettiler vesaire. Tınmadık. Bugüne kadar geldik. Allah'tan bu konuda şerbetliyiz. Ama böyle bir saldırı oldu. Bunu yaşadık. İşte burada olan, bu stüdyo olan neredeyse herkes bundan da nasibini aldı.
1: Biz senelerdir alıyoruz.
3: Ya, tabii. Ya,
1: şimdi enteresan. Bizim için şey oldu. Son bir yıldır alıyor. Biz 10 senedir alıyoruz.
3: Ama şunun altını çiziyorum. Defalarca hedef gösterildik ve ardından böyle sanki bir düğmeye basılmış gibi jet hızıyla aynı anda, aynı içerikle binlerce tweet kamuoyu oluşmasına yol açıyor.
0: Evet.
3: Ve yani dün Kemal Bey diyor, hangi kamuoyu diyor? Trollerin yarattığı kamu. Evet. Trollerin. Gerçekte sokaktaki halk böyle düşünmüyor. Onu görüyoruz. Sokakta biz de sokaktayız.
0: Sevgili
3: ama öyle bir algı yaratıyorlar ki arkalarına da aldıkları bazı medya ile beraber sanki böyle bir gerçeklik varmış gibi, sanki bir gerçekten söz ediyorlarmış gibi bir parça bir şeye tutunuyorlar ve onu büyüte büyüte büyüte büyüte sanki bir gerçeklikmiş gibi bir algı yaratıyorlar ve bütün topluma enjekte etmeye çalışıyorlar.
1: Bunu anlatmıştık.
3: İşte bunun rakamları ortaya çıkıyor.
0: Bir şey eklemem lazım.
3: Geleceğim abi. 1800 evet. FETÖ'cü hesapta buna ilave oluyor. Siz 35 onun içine bin. Başka terör gruplarını da ilave edin. Evet. Ve 35 binde doğrudan bir troll ağından bahsediliyor. Bu dehşet verici bir sayı.
1: 575 tane büyük hesap. Bak büyük geçenlerde hesap. Biliyorsun haber de oldu bu. Zeitung diye bir sayfa.
3: Ya evet.
1: 15 milyondan bahsediliyor. 15 milyona Özgür Özel'in ekibi tarafından satın alındığından bahsediliyor. İddialar bu yönde. Sen de kontrol etmişsindir sevgili Gürkan Acır.
3: Tabii.
1: Ben bu haberi öğrendikten sonra Zeitung'un sayfasına girdim. Bir baktım beni engellemiş. Evet. Ne kadar Özgür Özel'i eleştiren isim varsa, gazeteci, sosyal medya fenomeni isim varsa hepsini bilfiil engellemişler. Zaten Özgür Özel'in paylaşımlarını retweetlemeye de başlamışlar. Peki. Şimdi 575 ana hesap, 35 bin FETÖ,
0: yani hesap.
1: Özür dilerim, troll hesap, 1900 FETÖ hesabının organizasyonunu biz geçtiğimiz haftalarda burada anlattık. Bir yandan da ne yapıyorlar biliyor musun? Bunlar kombine bir şekilde. Gürkan Acır'ın etkileşimini düşürmek için.
3: Tabii.
1: Berat Murat'ın etkileşimini düşürmek için bloklama, engelleme yaparak algoritmayı yönlendirip bizim paylaştığımız içeriklerin özellikle insanların zaman türelinde gözükmesinin önüne geçmeye çalışıyorlar.
3: Bir de sevgili Ferhat şunu da ekleyelim. Bu trollerin hani gözükmeyen...
4: Gürkan Bey ben Ferhat gerçekte, diye bir katkı verebilir miyim?
3: Vereceksin Mustafa'cığım. Gerçekte gözükmeyen bu trollerin, bu yumurta kafa diyorduk ya eskiden.
1: Evet.
3: Bu trollerin yanı sıra bir de troll gibi yaşayan troll kafalılar var.
1: Onlar da ayrı.
3: Hani canlı kanlı bir adam.
1: Bedava
3: tanıyorsun.
1: Troll.
3: Evet tanıyorsun biliyorsun bizi defalarca... Hedef göstererek, listeler yayınlayarak 19 Mart'ta şurada burada ahlaksızca bize yönelik böyle saldırılar yaptılar.
2: Ama trollerin yazdıklarından yola çıkarak.
3: Onların da şu anda ortaya çıkma zamanı. Şimdi onların da hesap verme zamanı geliyor. Öyle yok öyle. Yani evde oturduğunuz evet. yerde pijamayla insanları hedef tahtasına koymak. Yok şunu linçliyoruz, yok bunu boykotluyoruz, yok bilmem ne yapıyoruz. Ne yapıyoruz kardeşim? Gel dosyaları konuşuyoruz. Tek soru sormaya cesaretiniz yok. Dosyaları konuşuyoruz. Adliye yansıyan dosyaları konuşuyoruz. Kendi heybemizden çıkan dosyada değil bu ayrıca. Oturup okumuyorsunuz. Karartmaya yönelik, susturmaya yönelik, halının altına süpürmeye yönelik her işi yapıyorsunuz.
1: Gürkan Acı,
3: bu çok ilginç bilgi. Bunu önümüzdeki günlerde çok konuşacağız.
1: Şunu tekrar edelim. Doğrudan ismini
3: Mustafa
1: de vererek.
3: Seni.
1: Cumhuriyet
4: Gürkan
1: Halk Partisi.
4: Gürkan Bey ben bir şey söyleyebilir miyim?
3: Geleceğim Mustafa'cığım geleceğim. Unutmadım seni dur.
1: Cumhuriyet Halk Partisi İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat'ın açıklaması 35 bin troll hesap, 1900 FETÖ hesabı, 575 ana hesap bize yaptığı özel açıklamada özellikle casusluk davasının sanığı Hüseyin Gün tutuklanınca bu saldırılar, bu hesapların yaptığı saldırıların %60 azaldığı yönünde çok önemli. Önümüzdeki günlerde detayları da ortaya çıkacak.
3: Bu arada şunu hatırlatalım. Hüseyin Gün bilişim üzerine zaten evet. şeyler danışmanlık
1: seçim
3: verdiğini söylüyor.
1: Seçim manipülasyonu zaten baktığında yapıyorum
5: biz. Bu kısım çok önemli. Niye çok önemli? Çünkü burada biz Türk Ceza Kanunu'na baktığımızda örgüt yapısı içerisini ya da örgütü tanımlarken ne yazık ki sosyal medya içerisinde yapılanma konusunun örgütlü bir yapı ya da örgüt kriterleri içerisinde olmadığını görürüz. Burada bir eksiklik ortaya çıkıyor ve ileriki günlerde büyük ihtimalle eğer bir Türk Ceza Kanunu'nda bir çalışma yapılacaksa bununla ilgili de içinde bir çalışma olabileceğidir. Fakat Hüseyin Gün dosyasına baktığımızda o Wikir uygulamasıyla o yurt dışındaki istihbarat örgütlerinden aldığı belge, bilgi ve yönlendirme ile İmamoğlu'nun belediye başkanı seçimi veya işte 2019 ve devamındaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde kendisinin nasıl yönlendirildi, aynı zamanda işte bu troll hesaplarla nasıl bir algı ortamı oluşturulduğu ile ilgili o Wikir uygulamasında İmamoğlu'nun A takımıyla yazışmaları ortaya çıkmıştı. Ve burada sadece sosyal medyada bir trollün çıkıp bir yazı yazması ileriki günlerde kendisini bir ajanlık dosyasının içerisinde görme ihtimali söz konusu olabilerek bilecek bir durumun olabileceğine göre hareket etmesi gerekir. Yani ben burada işte 1900 tane FETÖ'cünün ortaya attığı bir iddiayı, çünkü bunlar organizeli bir dezenformasyon demektir yani. Sadece ortaya atılmış bir konu demek değil. Gerçeğe aykırı olarak hareket etme ve insanlara saldırma durumu söz konusu oluyor. Eğer siz bunu FETÖ'nün 1800-1900 tane FETÖ'cünün hesapları doğrultusunda bunu yaparsanız ileriki günlerde FETÖ'nün amaçları doğrultusunda hareket ettiğiniz için o dosyaların içerisinde yargılanma durumunuz da söz konusu olabilecekti.
3: Doğru. Doğru.
5: Ondan dolayı da insanlara bu konuya dikkat etmesi gerekiyor.
3: Mustafa'dan geleyim.
5: Dikkat etmesi
3: Mustafa'dan
5: gerekir.
3: Bir geleyim Ali Bey.
6: Tamamlamadım.
3: Ali Bey daha yok. Nasıl tamamlama?
6: Hayır, cümle yarım kaldı.
3: Tamamlayın
6: o zaman. Şöyle bakın 19 Mart 2025 günü İBB'ye yapılan operasyonlarda o zaman Mehmet Bey gibi düşünen birçok arkadaşımız, CHP'li arkadaşımız bize karşı çıktılar. Savundular. Ya savunmayın dedim. Bakın CHP'yi arındırın, CHP'yi kurtarın dedim. O zaman ama bugün gelinen noktada şimdi Mehmet Bey'in sözünü kesmiyorum. Neden? Çünkü o da benim gibi düşündüğü için onun gibi konuşanlar daha önce benim söylediklerime karşı veya bizim söylediklerimize Ferhat Murat gibi işte bu konularda mücadele eden arkadaşlarımızın fikirlerine karşı çıkıyorlardı. Ama şimdi aynı düşünceye geldikleri için sesimizi çıkarmıyoruz. Bir, ikincisi şöyle bir durum var. Bakın dünkü o olayda daha başka bir şey daha benim dikkatimi çekti. Ya Ekrem İmamoğlu'na hakim soruyor. Diyor ki siz bu villaları nasıl aldınız diyor. İnanın dünkü gazetecilerden daha kibar soruyor. Mahkeme başkanı orada Ekrem İmamoğlu'na buradaki bu villaları nasıl aldınız diye sorarken daha kibar, daha nazik, daha şey soruyor. Hadi o da cevap vermedi. Şiir okudu da hoş. Şimdi ama dünkü oradaki o gazeteciler o mahkeme başkanından daha farklı. Sanki orada özel eğitilmiş bir özel bir mahkeme kurulmuş gibi tavırları vardı. Buradan kınıyorum. Bunu peki söylemek istedim.
3: Şimdi, teşekkür ederim. Ali Haydar Fırat, Cumhuriyet Halk Partisi İletişim Koordinatörü, sevgili Yunus Emre Avcı kardeşim, editörümüz aramış şimdi. Az önce Ferhat Murat'a verdiği bilgilerin ilavesinde şunları söylemiş. 34 bin troll hesap tespit edildi. 3400 tanesi FETÖ iltisaklı. Hı. 1900 troll hesap ise İmamoğlu ve FETÖ ile işbirliği içinde. Hı. Böyle bir ayrıntı var.
0: Vay vay vay.
3: İzmir'de bir şirkete para ödenmiş. Bunlar tespit edildi. Araştırmalar devam ediyor diyor. Sevgili izleyiciler, oldukça flash bir gelişme. Bakın 34 bin troll hesap tespit edildi. 3400 tanesi FETÖ ile iltisaklı. 1900 troll hesap ise İmamoğlu ve FETÖ ile işbirliği içinde diyor. Ali Haydar Fırat, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iletişim koordinatörü, yeni göreve gelen iletişim koordinatörü. Bu çok çok önemli bir haber. Bundan sonraki günlerde de gündemi önemli ölçüde etkileyecek bir haber. Çünkü hani benim normal sıradan Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olması için gönülden isteyen yurttaşlarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimizin bilmeden, belki de istemeden onların o rüzgarına kapılıp alet olarak sosyal medyada paylaşım yapan insanları da doğrudan ilgilendiriyor. Çünkü biraz dikkat etmek lazım. Neyin ne olduğunu bilemiyorsunuz.
1: Artı
3: neyin
1: ne olduğunu bilemiyorsunuz.
3: %60 ben bir Mustafa Bey'e gitmek zorundayım. Ne olursunuz. Mustafa sendeyiz. Kaç dakika var reklama Bülent? Tamam. Mustafa sendeyiz.
4: Ben Gürkan Bey, Ferhat Murat Bey Zaytunk'u engellediğini söyleyince ben de merak ettim. Hemen baktım. Zaytunk beni de etkilemiş mi? Zira ben de Özgür Özel'i ve Ekrem İmamoğlu'nu sürekli eleştiriyordum. Beni de engellemiş Zaytunk. Ferhat Bey'in söylemesiyle ben de merak ettim.
1: Zaytunkluk bir habere imza atmış kendisi.
4: Kesinlikle. Orada ilginç bir şey var. Zaytung'un takip ettiği 5 tane hesap var. Birisi evet. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi. Bir de Özgür Özel'in iletişim sayfası diye bir sayfa var. Orayı takip ediyor. Ben bu sosyal medya hesaplarıyla ilgili bir şey söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal anlamda bir TBMM resmi, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi hesabı var. Ona bağlı 3-4 tane daha hesap var. CHP fotoğraf servisi gibi, CHP'nin kurumsal anlamda yönettiği 5-6 tane hesap vardı. Bunları da Özgür Özel hiçbirini CHP'ye teslim etmedi. Hatta ve hatta CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi hesabını Özgür Özel TBMM hesabı diye değiştirdi. Yani CHP'nin kurumsal yönetiminde olması gereken hesapları Özgür Özel kendi hesaplarına geçirerek, ben çok ağır bir cümle kullanacağım ama onu söylemek istemiyorum.
7: Kullanma.
4: Dolayısıyla bu kullanmış hesapları da yani sosyal medya hesapları üzerinden bir algı çalışması yürütüyorlar. Bu gazetecilere ödenen parayla ilgili telif ücreti adı altında birçok gazeteciyi finanse ettiler. Hatta bir gazeteci de bunu itiraf etti. Ben telif ücreti karşılığında CHP Genel Merkezi'nin yani Özgür Özel döneminde haberlerini yapıyordum diyor. Yani CHP'nin hem Anka Haber Ajansı'na özellikle birçok haber ajansına yüklü miktarlarda paralar ödeniyordu CHP'nin haberlerinin yapılması anlamında. Şimdi Özgür Özel döneminde bunu birebir gazetecilere indirgediler ve buradan hem sosyal medya hesapları üzerinden hem gazetecilerle paralel bir algı operasyonu yürütüyorlar. Yani CHP Genel Merkezi'nden Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu ile ilgili haberleri medyada, Ankara basında, ulusal basında önemli kişilere yüklü miktarlarda paralar ödenerek bir algı çalışması yapıyorlar. Bunu da birçok gazeteci aslında kamuoyu biliyor ama bir kişi itiraf etti, geçtiğimiz günlerde bir olay oldu. Onun üzerine bir gazeteci arkadaş ben evet para karşılığında bu haberleri yaptığını itiraf etti. Önümüzdeki günlerde bu tartışma çok daha önemli büyük gazetecilere kadar uzanacak. Yani önemli gazeteciler, tarafsız olması gereken, yanlı olmaması gereken gazeteciler para karşılığında Özgür Özel'in ve Ekrem İmamoğlu'nun haberlerini yaparak aynı şekilde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırarak bir süreç yönettiler. Yani bugün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıran, Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır eleştiride bulunan gazetecilerin tamamının nasıl parayla fonlandığını önümüzdeki hafta, yani ben çok uzun bir zaman demiyorum, önümüzdeki hafta tüm Türkiye görecek. Para peki karşılığında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na nasıl ağır hakaretler, hakaretin de ötesinde artık çok bir linç kampanyasına peki dönüştürdüklerini peki hep birlikte göreceğiz. Peki. Ben Sözcü Gazete Televizyonu ile ilgili bir kısa bir bilgi daha vereyim. Dün oraya gelen 3 gazeteci arkadaş önceden kendi makyajlarını yaparak CHP Genel Merkezi'ne geldiler. Kemal Bey'in makyajını yapmayarak, yani normalde öyle bir, siz de bilirsiniz, mesleğin içerisindesiniz, oraya bir makyöz gelir. Ama buradan da bu hareketle de oraya bir
7: mahkeme... Mustafa, yani onu da Genel Başkan ekibi düşünmeliydi, evet, bence.
1: Organize edebilir.
7: O konuda da orayı suçlayamayız. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz sevgili izleyiciler. Aranın ardından Taksim Meydanı olanca hızıyla devam edecek.
8: TGRT FM Haber.

0: Πάμε κόπα.
1: Πάτε συμπάντια.
2: ...112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara... ...ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
3: Aklınızda bulunsun.

뛰어라. 어이, 어이.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayı ve pek çok önemli hadiselerin meydana geldiği, Müslümanlar için büyük manevi ehemmiyet ihtiva eden Aşure gecesi ve günü, rahmet, feyz ve bereketlerin saçıldığı, yapılan dua ve tevbelerin geri çevrilmediği mübarek zamanlardır. Bu mübarek gecenin manevi bereketinden istifade edebilmek niyetiyle 24 Haziran Çarşamba akşamı saat 20'de Van'ın manevi sembollerinden biri olan Nurşin Camii'sinden gerçekleştirilecek Aşure Gecesi Özel Mevlid Programı TGRT Belgesel, TGRT EU, TGRT FM ve İhlas Vakfı YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacaktır. Aşure Gecesi'nin bereketinden istifade edebilmek, dualara hep birlikte amin demek ve bu bereketli geceyi ihya etmek için hep beraber olalım.
2: TGRT FM Haber.
3: Giremezler. CHP içerisinde il binalarında tartışmalar olur, kavgalar olur ve sonra Çiçek ve Gül'le herkes görevini birbirine devreder. Ama böyle insafsızca, ahlaksızca ve de üstüne basa basa söylüyorum, topuna söylüyorum trollerin, namussuzca bir kampanyanın tetikçisinin egemen olduğu bir süreç yoktur. Şimdi CHP içerisinde yönetimin değişmesi Sayın Kılıçdaroğlu'nun arkadan hançerlenerek görevden alınıp yerine Özgür Özel'in getirilmesi operasyonunu sadece bir kurultay delege şaibi operasyonu olmadığı ortaya çıktı. Arkasında büyük bir kirli medya operasyonu var ve de daha önceden yapılmış ki 35 bin kişiyi herhalde oturup kahvede okey oynarken bulmadılar herhalde, değil mi? Bunun aylar süren bir hazırlığı olmalıydı ki bu kadar insanı, bu kadar tetikçiyi, bu kadar trolü alçağa getirip bir yerde toplamışlar. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun hem bayram konuşması hem parti meclisindeki konuşmasında neden ısrarla FETÖ'ye dikkat çektiğini bütün Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve bütün Türk yurttaşlarının burada takdirine sunmak istiyorum. Bakın tehlikenin boyutları nerede? Şimdi burada Ali Haydar Fırat çok ilginç bilgi verdi Taksim Meydanı'na. Şöyle bir şey var. 1900 tane FETÖ trolü diyor, değil mi? Ama asıl çarpıcı olan bunların 3400 FETÖ trolü diyor. 1900, asıl 1900'de. Çarpıcı 1900'lü İmamoğlu'yla ekibiyle irtibatlı olduğu ortaya çıkması. Bunu niye söyledim? Önce şuna dikkat çekeyim. İzmir'de bir firmaya veriliyor diyor. Burada acaba İçişleri Bakanlığı bu firmayı tespit etti mi? Buna bir müdahale var mı? CHP bu konuda bir girişimde bulunacak mı? Bir dava açacak mı? Asıl soru şu. Sadece İzmir'deki firma mı bu rezil güruhun parasını karşılıyor? Kaynak nereden gidiyor? Mesela CHP'nin kasasından mı gitti? İBB'den mi gitti? Başka bir belediyeden mi gitti? Bunun da açıklığa kavuşturulup suç duyurusunda bulunması gerekiyor.
4: Ali Haydar Fırat'ın açıklaması doğrusu üzerinden gidersek zaten, evet, genel merkezdeki evraklar üzerinden anladığım kadarıyla bu araştırmayı yapıp, evet, bir noktaya tabii varıyorlar. Tabii. Yani bunun fonu genel CHP merkez. Genel merkezden gidiyor, belediyelerden, evet, de gidiyordur. Ama burada önemli olan nokta şu Mehmet Bey, 35 bin hesap dediğimiz nokta, evet, 35 bin kişi değil. Tabii, 35 tabii. bin gerçek doğru, kişi tabii, değil. Doğru. Bir makine. Kişi 10 tane, tabii, 20 tane, belki 50 tane, 50 tane, 35 bin hesap. Bunlar gerçek insan görünümünde ama robot, gerçek olmayan
3: robot,
4: insanlar.
3: Robot diyelim.
4: Tip metinleri hazır, ellerine, evet, verilen Mehmet konuları yazan
5: insanlar. Ben de bir şey söyleyeyim, hemen devam edin siz. Evet. Bakın, bunun troll olduğunu sonradan ben kendim bizzat şahsen anladım. Niye? Burada programda ben şunu söylemiştim. Kamer Genç'in mezarının başına gidip orada içki içtiklerinde, içki sağlığa zararlıdır bu arada, içki içtiklerinde ben şunu söylemiştim. Demiştim ki ya bunların yönettiği ülkede yaşamayı bırakın, ölmek bile istemem. Çünkü yarın öldüğüm zaman bize ne yapacaklarını bilemiyoruz demiştim. 158 bin kişi o gece bana hakaret etmişti. Ama tarz aynı. Sen ölürsen mezarına geleceğiz, şöyle yapacağız, sen ölürsem sana da yapacağız, senin de böyle yapacağız. 158 bin kişi ya, bir şeyin üzerine bu kadar yapılır mı?
4: Ali Bey, bir de şuna, o görüntüleri ortaya çıkaran kişiye neler yapmışlar?
3: Sevgili Gürkan, şuna dikkat çekin.
4: O görüntüleri ben
3: şu
4: ortaya çıkarmışım.
3: Çok önemli bir noktaya dikkat çekin.
5: Hayır, bir anda 158 bin
3: burada,
5: kişi.
3: Öyle düşün. Burada neredeyse 5300 kişilik bir FETÖ grubu var. Değil mi? FETÖ trolü var. Bu şunu da gösteriyor. Sayın Kılıçdaroğlu'na kurultayda kurulan 30 amperde gerisinde FETÖ var. Bakın bunu açıkça artık söylemek lazım. Bu basit bir olay değil. Dikkat edin, ne kadar burada vatana ihanet etmiş gazeteci kılıklı, asker kılıklı, bilmem yayıncı kılıklı kaçak varsa yurt dışından CHP'ye saldırıyor. CHP'nin yönetimine saldırıyor. Sayın Kılıçdaroğlu linç ediyor.
5: CHP'ye saldırmıyor, Kılıçdaroğlu'na saldırıyor.
3: Efendim, CHP'ye saldırıyor. Sonuçta CHP'ye saldırıyor. Genel başkanın saldırı CHP'ye saldırıdır. Şunu söyleyeyim. Çok önemli bir noktayı hemen bitiriyorum. Bakın hep şunu vurguladık. Bunlar CHP'li değil. Yani burada iki tane televizyonu, bir iki tane gazeteyi izleyip bir de bu trollerin baskısıyla oluşturulan algıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin o asil ahlaklı tabanı bunların gazına gelecek bir taban değildir. Buna dikkat edilmesi lazım. CHP kendi içerisinden zaten vuruldu. Kim tarafından vuruldu? Sayın Kılıçdaroğlu'na baba diyen insanlar tarafından Peki. vuruldu. Bu tezgahın bozulması için gerçek gazetecilerin, gerçek televizyoncuların ekranlarında ne söylediğine, CHP Genel Merkezi'nden bu trollerle ilgili yapılacak açıklamaların dikkatle izlenmesine ve FETÖ'cü trollerle bunların belediyelerdeki uzantılarının gazına gelinmemesi gerekiyor. CHP'ye, CHP içerisinde yeterince darbe vurulmuş ama CHP'nin tabanı bu Peki. gaza gelmesin. Yazıktır, CHP Türkiye'ye lazımdır.
6: Peki, şimdi sevgili izleyiciler, yeni parti tartışmasına girelim. Programın kalan bölümünde.
3: Evet.
6: Orada dün Fatih Atik, bizim Ankara temsilcisi Fatih Atik şöyle bir söz söyledi. Dedi ki TGRT Haber olarak Özgür Özel ve arkadaşlarının tuttuğu binaya gittik. Binayı bulduk Cinnah'ta. Cinnah'ta dediği Cinnah Caddesi vardır.
4: Evet.
6: Muhammed Ali'nin evet, meşhur Cinnah Caddesi. Ankara'nın en önemli arterlerinden biriydi bir zamanlar. Genel merkez dediler bize diyor. Fuat abi, Fuat Ur'da öyle mi diyor? Fatih Atik diyor ki evet, bir bina daha var. Hatta orada arkadaşlarımız röportaj da yaptılar. Vatandaşlar demişler ki Adnan Beker geldi, bu binaya baktı, burayı tuttular diye söylemişler. Oraya da gittik. Şimdi genel merkez binası bunlardan, bu iki yerden birisi olabilir diyor. Şimdi bir kere fiziki olarak binanın yerine ilişkin artık konuşulan bir yerler var. Bu bir. İki, peki parti hangisi olacak? Yani bir sıfırdan yeni bir parti mi kurulacak? Yoksa mevcuttaki bir parti devir mi alınacak? Tabii o mevcuttaki parti devralma lafı da iyi bir laf değil ama ne yazık ki günümüz demokrasilerinde bunlar yapılıyor. Bu tip işler oluyor. Anadolu Birliği Partisi logosu var mı Yunus? Onu bir ekrana bir getirelim. Anadolu Birliği Partisi, bakın sevgili izleyiciler, logo bu. Logo tokalaşan el. Bu daha önce şeyin logosuna benzemiyor mu Ali Bey? Türkiye'nin partisi miydi? Abdülhatif Şener'in bir partisi vardı sanki.
4: Onlarınki biraz daha farklıydı.
6: Farklıydı da tokalaşan el
4: evet,
6: yok
4: vardı
6: muydu?
4: Galiba.
6: Öyleydi, öyleydi.
4: Türkiye'de vardı.
6: Ha?
4: Türkiye'nin haritası da
6: evet,
4: vardı.
6: Evet, vardı ve tokalaşan el vardı.
4: Tokalaşan el gibi.
6: Üstte yıldızlar, Cumhurbaşkanlığı forsundaki yıldızları biraz andırıyor gibi. Anadolu
4: yıldızlı.
6: Birliği Partisi. Peki
5: biraz
6: bunun sahibi,
5: da Çin,
6: yani sahibi diyoruz.
5: Çin'in şirketi.
4: Sahibi genel başkanı. Sahibinden satılık çünkü.
3: Şirket gibi.
6: Evet, öyle oldu. Bizim de dilimize yansıdı artık. Genel başkanı Bedri Yalçın'mış bu isim. Daha önce arkadaşlar baktılar. Medyaya yansıyan haberlerde kendisinin de bazı tartışmalı haberlerde konu olduğu, yani dolandırıcılık vesaire haberlerinde 3 yıl hapis cezası aldığına ilişkin bir takım
3: nasıl yani?
6: Haberler varmış medyada da. Bedri Yalçın'ın, Malatyalıymış kendisi. Şimdi bir bu parti diyorlar. Anadolu Birliği Partisi. Başka ne var? Başka bir parti de bu arada, diğer partiler dediğimiz bu Demokratik Sol Parti, Genç Parti buralardan eli boş dönmüştü.
4: Evet.
6: Yeni bir parti hazırlığı bu şekilde ilerliyormuş. Ferhat Murat, senle başlayalım. Şimdi yeni parti oluşumuna Temmuz ayı 26'sı diye bir takvim koydu Özgür Özel. O tarihe kadar herhalde kurultay diye böyle bir aslında olmayana ergi metoduyla olmayacak bir şeyi dayattı. Ve şu anda diyor ki 26'sında bir bakalım hele diyor.
4: Ya şimdi bu az önce konuştuğumuz konudan da hareketle 40 bine yakın hesap, troll hesap, işte muhalif bazı kanalların, televizyon kanallarının ve gazetelerin hep birazdan aynı şeyi söylemesi muhalefet tabanına bir şeyi enjekte etmek için. Hatta bir korku oluşturup Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıpratıp seçmenini de kendi kuracakları yeni partiye transfer etmek için yaptıkları bir strateji. Bu çok net. Bakın hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde kalmak gibi bir dert söz konusu değil. Bu kavga görüntüsünü uzatmanın ardında yatan neden de bu, çok net bir şekilde bunu görmemiz lazım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kavga görüntüsü seçmende kavgalı eve kız vermezler psikolojisini oluşturup oluşacak, kurulacak yeni partiyi önümüzdeki dönemde seçmen transfer etmenin net bir stratejisidir. Hı hı. Servis edilen anketler de böyledir. Mesela bakın çok ilginç bir detay. Ben dün yazımda da yazdım bu konuyu. Cumhuriyet Halk Partisi bölünmeden önce anketlerde %27 ila %30 bandında gösterilirken partinin sadece bir kolunu, yani Özgür Özel kurup ayrılıp parti kurduğunda %32 alacağı gösteriliyor. Her ikisini de topladığında neredeyse %40'a geliyor. Zaten bu o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmanın mantıklı olduğunu, Kemal Kılıçdaroğlu'yu da ittifak yapıp bir iki partiyi de yanına alıp seçim kazanmanın anahtarını da size söylüyor. Ama bunun rasyonelliği var mı? Buna bakmamız lazım. Yani rasyonelliği yok zaten. Esas mesele bu. Şimdi bunlara da ciddi paralar harcandığını da ifade edeyim. Dolayısıyla Özgür Özel yeni parti kuracak. Ve yine bunu hakikat ötesi bir kavrama oturtturup 26 Temmuz'u işaret edip 26 Temmuz'a kadar kurultay yapılmazsa CHP bu noktada seçime girilebilirliğini kaybediyor. Bu elindeki hakkı kaybediyor diyerek kamuoyuna bunu pompalayarak kendi partilerini kurmalarının zeminini de işte biz CHP giremeyecek diye kurduk, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmak gibi bir derdimiz yoktu stratejisini ortaya koyuyor. Özgür Özel gidecek. Eğer Ekrem İmamoğlu motivasyonunu arkasından atamazsa, ki ben atma ihtimalini zayıf görüyorum. Çünkü artık o trene bindi. Bu saatten sonra o trenden inmesi kendi adına da farklı gelişmelerin belki
7: Sayın
4: de
7: İmamoğlu gönderebilir ama öyle bir kulis var yani.
4: Olabilir
5: o
4: ama
5: zaman, o zaman Kemal Bey, özür dilerim, Kemal Bey o zaman söyledikleriyle ters düşer. Neden? Arınacağız dedi, durunacağız dedi. Eğer yok gitmeyin filan derse nasıl arınacak peki? Özgür Özel diyebilir mi ki tamam biz şeye İBB Belediye ya, eski belediye başkanına
3: sevgili Ferhat,
5: biz
3: bu
5: bunu
3: zaten
5: istemiyoruz diyebilir mi?
3: Bu iddia zaten evet. Suya düşmedi mi? Yani CHP zaten şu anda tedbirli bir olay var.
4: Ya yani zaten 26 Temmuz. Ben hep şunu söylüyorum. Komedi ya. Mehmet Faraç, yani ilk günden beri şunu söylüyorum. Ne Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile birlikte olmak gibi bir kafasının arkasında, önünde, yanında, sağında, solunda bir mesele var. Ne de Özgür Özel'in CHP'de birlik beraberlik içinde kalalım, bir yıl sonra, 6 ay sonra yapılacak kurultayda bir liste çıkaralım gibi bir derdi var. Mesele artık bitmiş.
3: Evet.
4: Kopmuş iş.
3: Evet.
4: Parti kurulacak. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun bakın mikrofona ihtiyacı var. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan kaldığı sürece çıkıp Silivri'deki mahkemelerde ne olduğunu dile mi getirir? Ben getirebileceğini zannetmiyorum bu kadar arınma meselesini gündeme getirip. Gerçi sadece kurultayda sınırlı kaldı Kemal Bey ama netice itibariyle İmamoğlu'nun seslendiriciliğini yapmaz bu saatten sonra. Dolayısıyla onun bir partiye ihtiyacı var. O partide bir mikrofon vazifesi görecek. Özgür Özel de burada liderlik yapacak. Adnan Beker de anladığım kadarıyla bu organizasyon süreçlerini yürütüyor. Zaten bunu Ulus'taki esnaf buluşması adı altında kendisine yakın ilçe örgütlerini oraya yönlendirip kameraları oraya koyup canlı yayın açıp bir yandan da orada belki de çok hoş olmayan küfürlü ifadelerin de karşımıza çıktığını görüyoruz. Bakın suni bir şeyle, hani toplama mitingler, taşıma suyla değirmen dönmez diyoruz. Gördük altı beldede, altı beldenin birini aldı. Bazı beldelerde iki oy çıktı. Çevrecik denen Alevi vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı beldelerde oyunu yarı yarıya düşürdü Cumhuriyet Halk Partisi. Yani Özgür Özel'e karşı bir mağdur psikolojisi olmuş olsaydı orada seçmen reaksiyonunu özellikle Çevrecik'te verirdi.
3: Bir tepki aslında. Evet, bu CHP'nin yıpratılmasına o. Bir tepki gösterdi.
5: Şimdi, ara seçim gerçekleri, diyordu, ondan da vazgeçmiş oldu.
4: Evet. Yani burada gerçekler üzerinden gidecek olursak Özgür Özel'in ortaya koyduğu manzaranın gerçeği yansıtmadığını söyleyelim. Yani burada troll hesaplar, anketler, muhalif parayla fonlanıp gerçek olmayanları gerçek gibi gösteren medya kuruluşları, gazeteler, televizyonlar bize neyi getiriyor? Hormonlu bir siyaseti karşımıza getiriyor. Hormonlu bir besinin vücuda çok ciddi zararları olur bilirsin. Dolayısıyla organik beslenmek her zaman önemlidir. Şu anda Özgür Özel ve ekibinin, Ekrem İmamoğlu'nun da ilk günden beri yaptığı şey siyasete hormonu getirmektir. Hormon da bir yere kadar sizi taşır, ondan sonra sizi hasta eder. Şu an biz Özgür Özel'in ve Ekrem İmamoğlu'nun siyaseten hasta olduğu bir süreci görüyoruz. Ve her geçen günde gerçeklerin, bakın bugün Ali Haydar Fırat'ın açıkladığı bilgi çok önemlidir, ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Yarın başka gerçekler de ortaya çıkar. Geçmişte biz bunlar var diye söylediğimizde bize küfürlü ifadelerle mesaj gönderen bazı troll hesaplar veya bazı vatandaşlarımız dedikleri doğruymuş diyecekleri noktaya gidiyoruz. Tıpkı peki. Bugün Mehmet Faraç'ın muhalif medya ile ilgili bizim yıllar önce söylediğimiz şeyi zikretmesi gibi.
3: Evet, yıllardır şimdi söylüyorum onları. Şimdi
6: Mustafa'ya tekrar dönelim Ankara'ya. Mustafa, bu parti hazırlıklarına ilişkin neler söyleyeceksin? Yer konusunda bu Cinnah Caddesi'ni söyledi Fatih Atik. Ona ilişkin neler söyleyeceksin? Bir de başka duyumların, bilgilerin var mı? Senden alalım.
8: Şöyle, Cinnah Caddesi'ndeki bir bina ile ilgili temasları var. Aynı zamanda Mustafa Kemal Mahallesi'nde eski Gelecek Partisi'nin biraz aşağısında başka bir binayla da ben oranın mal sahibiyle de konuştuğum için biliyorum. Bir temasları olmuşlar.
6: Nasıl, birinci tercihleri. Nasıl konuştun mal sahibiyle?
3: Parti kuracağım demiştir.
8: Yani yani bina sahibiyle konuştum. O da CHP, yani Özgür Özel adına birilerinin geldiğini, isimlerini verip bir tartışma açmak istemiyorum. Bina ile ilgili içeriden fotoğraflar çekmişler vesaire, böyle görüntüler almışlar ne yapabilirler diye. Bir yeni parti meselesi için artık OKİ'den çıktı, dönüşü yok. Lakin burada şöyle bir şey var, yani giderken de CHP'ye maksimum zararı vermek gibi bir çabaları da var. Sadece kendileri gitmeyecek, giderken de mevcut CHP'li belediye başkanlarıyla temas halindeler. Bunlara istifa edin baskısı yapılıyor. Yeni parti kuruyoruz, halk desteği bizden yana, bizimle hareket etmezseniz bu halk sizi linç eder yönünde baskılar yapıyorlar.
6: Ankara'da mı?
8: Güney illerinde konuştuğum...
6: Ankara'daki belediyelerden bahsediyorsun.
8: Tüm Türkiye genelindeki belediyelerin tamamıyla şu anda temas halindeler. Çoğundan da olumsuz yanıt aldılar. Güney illerinden konuştuğum bir belediye başkanı... Özgür Özel'in yakın etrafında Gökhan Zeybey'in aradığını, işte yeni parti kurulacağını, dolayısıyla bizimle beraber hareket etmesi gerektiğini söylüyor. O arkadaşımız da, belediye başkanı olan arkadaş da diyor ki, siz 33 tane belediye başkanı hukukunu, ilçe belediyesi, bir ilçe peki. Belediye başkanıyla konuştum Güney illerinde. Belediye başkanı diyor ki, ben partiliyim, parti içerisinde vereceğiniz her türlü mücadelede yanınızdayım diyor. Ama yeni parti meselesinde yanınızda olmam. Gökhan Zeybek de diyor ki, ya işte kamuoyu baskısı karşısında tutunamazsanız, kamuoyu baskısı bizden yana. O belediye başkanı diyor ki, yani siz 33 tane belediye başkanı hukukunu korudunuzla mı da bizim hukukumuzu koruyacaksınız? Bizi diyor bu kamuoyu baskısıyla mı tehdit ediyorsunuz diyor. Dolayısıyla toparlayacak olursam, bu mevcut belediye başkanları üzerinden kendine bir alan açmaya, yeni partinin bir takım iş ve işlemlerinin yürümesi anlamında destek bulmak adına belediye başkanlarına bir baskı yapılıyor. Bu, o da şu an itibariyle çok kısıtlı bir sayıda kalmış gözüküyor. Yani belki yeni parti kurulduğu andan itibaren 15-20 belediye ya da belki biraz daha fazla olabilir. 400 belediyenin çoğunluğu kalır. Ben CHP'nin yerel yönetimlerine bakan Müslüm Sarı ile konuştum. Ne sayıdasınız diye. 100'ün üzerinde belediye başkanı şu anda Müslüm Sarı ile temas halinde. Genel merkeze gelen çok sayıda belediye başkanı var. Hem Kemal Kılıçdaroğlu'yla hem Müslüm Sarı'yla hem de diğer belediye parti yöneticileriyle konuşuyor. Dolayısıyla özellikle Özgür Özel ve ekibi yeni parti için mevcut belediye başkanları üzerinden bir alan açma çabaları var. Bunun da sebebi sadece milletvekili grubuyla bir sonuç alamayacaklarını biliyorlar. Örgütlenme anlamında yeni partinin daha böyle sahada güçlü hareket edebilmesi için bu belediyelerin lojistik imkanlarına, kadro anlamında birçok ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için bu partinin önemsiyorlar bu meseleyi. Ama şu saat itibariyle çok da büyük bir destek bulmuş değil Özgür Özel. Bugün Özgür Özel Antalya'daydı, işte Burdur'daydı daha doğrusu. Burdur'daki birkaç belediye başkanıyla konuştum. Hani CHP'li belediye başkanıyla tavrınız nedir diye. Biz partiliyiz. Özgür Bey eğer parti içerisinde kalırsa biz ona destek veririz. Ama partiden ayrılırsa biz yanında olmayız mesajı verdiler.
4: Mustafa Yavuz'a bir şey sorabilir miyim Gürtan Hacı? Şimdi geçtiğimiz yıllarda fon aldığını açıklayan bir gazeteci vardı. Ruşen Çakır. Açıkça fon daş olduğunu itiraf etmişti. Şimdi geçtiğimiz dönemde Özgür Özel'e, Ekrem İmamoğlu'na destek veren bir gazetecinin yakın zamanda Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olduktan sonra CHP genel merkezinde görüldüğüne dair bir video var. Bunun detaylarına belki hakim olabilirsin. Yeni arayışlar içerisinde...
6: Ona ama Ali Aydar Fırat açıklama yaptı. Gazeteci buraya gelir, ziyaret eder. Buradan bir başka anlam çıkarmanız doğru değildir diye bir açıklama yaptı.
4: Belki Mustafa Yavuz'da farklı bir bilgi vardır.
6: Bilgi olabilir de yani o birinci kaynağı onu açıkladı yani. Açıkladı yani. Mustafa söyleyeceğim varsa i̇lk, söyle ben kesmiş
8: ben Ferhat Bey'e bunu ilk ben paylaşmıştım. Ruşen Çakır'ın CHP Genel Merkezi'ne geldiğinde. Lobide bir arkadaşımız fotoğrafını çekiyor bana attı. Ben de Ruşen Çakır'ın CHP Genel Merkezi'nde olduğunu paylaştım. Akabinde Ali Aydar Fırat arkadaşımız CHP'nin iletişim koordinatörüydü. Bununla ilgili bir açıklama yaptı. Tabii Ruşen Çakır ismi çok önemli. Hem Ekrem İmamoğlu'na çok yakın bir isim. Hem de Özgür Özel'in açık destekçisi. Hızlı bir şekilde CHP Genel Merkezi'ne gelmesi tabii çok ciddi anlamda kafaları da karıştırdı.
5: Daha çok hızlılar
8: bununla ilgili
5: gelecek,
8: çok daha detaylı bir
5: daha
8: bilgi.
5: Daha çok hızlılar gelecek oraya.
8: Başkaları öyle gözüküyor. Tabii yeni dönem, yeni normal var Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda. Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi az önce de işte konuştuk buradaki hem Ankara'daki stüdyodaki arkadaşla il başkanımızla hem de stüdyoda CHP artık yeni normale alıştı ve şu anda eski kodlarına doğru dönmeye de başladı Cumhuriyet Halk Partisi. Bununla birlikte CHP Genel Merkezi'nde de inanılmaz bir hareketlilik var. Parti tabanı yeni normale çok hızlı bir şekilde de alıştı, onu da söyleyebilirim. Medya dünyası da buna hızlı bir şekilde ayak uydurdu. Programın başından beri konuştuk. Sözcü TV 2,5 yıllık ambargoyu kaldırdı. Ben yine bir flash bilgi daha vereyim. Kemal Bey daha önce çıkmak istedi ama ekranlarına yer vermediği Halk TV Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile program yapmak için girişimlerde bulunuyor. Dolayısıyla medyadaki bu hızlı dönüşüm, hızlı gelişim de çok dikkatlice incelenmesi gereken bir durum.
6: Peki.
8: Dolayısıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığıyla medya dünyası da yeni bir hareket kazanmış durumda. Olacak.
3: Balon, Mehmet Faraç. Balon, bakın bütün Mustafa'nın anlattıkları hem de arkadaşlarımızın yeni parti kurulacak gibi bir algı var. Ben hala buna cesaret edemeyeceklerini düşünüyorum. Nedenini söyleyeyim. Zemin hızla kayıyor artık. Yavaş yavaş da değil. Bakın hem bu FETÖ trollerinin deşifre olması hem medyanın böyle ambargocu medyanın bir hemen kısa bir sürede Sayın Kılıçdaroğlu'na ekranları açması. Diğer taraftan belediye başkanlarının çok büyük bölümünün Özgür Özel ve ekibinden uzak durması. Bu o hem trollerin hem o medya organları.
6: Kurmayacaklar mı diyorsun?
3: Efendim ben halen bu Ekrem İmamoğlu, bakın açık ve net söyleyeyim, aldığım özel bilgiler var, ısrarla kurulmasını istiyor. Yani bu konuda öfkeli biçimde tepkiler verdiğini biliyorum.
4: Cemil Tugay'ın istifası da hatta biraz tetiklemek adına
3: yani,
4: olduğu iddia.
3: Evet. Öfkeli biçimde bir an önce onun yapılmasını istediğine yönelik Ben avukatlardan, çevreden, içeriden aldığım bilgiler var. Bunu ısrarla istiyor. Özgür Özel arada, iki arada bir derede kalmış. Yani hem bu zeminin kayması, hem CHP'nin gerçek tabanın artık gerçekleri öğrenmeye başlaması, medyanın yüzünü Sayın Kılıçdaroğlu'na dönmeye başlaması, FETÖ'nün bu olayın perde gerisinde nasıl utanç verici bir tezgahı ortaya serdiği yavaş yavaş anlaşıldığı için ben karşı tarafın, Sayın Özgür Özel ve arkadaşlarının bu saatten sonra ya biz parti kuruyoruz da bakın zemin kayıyor hızla. CHP'nin gerçek tabanı, CHP'nin gerçek CHP'li belediye başkanları ve CHP içerisinde Sayın Kılıçdaroğlu'na yönünü çeviren milletvekillerinin, parti meclisi üyelerinin, il başkanlarının, ilçe başkanlarının yüzünü dönenlerin sayısının hızla artması karşı tarafı ciddi biçimde ürkütüyor ve şu soru öne çıkıyor. Biz ne yapıyoruz? Cumhuriyet Halk Partisi gibi 103 yıllık bir çınarın altından gidersek biz susuz bir çöle doğru savrulacağız. Bu şekildeki algı yerleşiyor. Parti kurma ihtimali %10 bile olsa bir ölü doğmuş parti haline gelecektir. CHP'liler, gerçek CHP'ler, ısrarla bakın buna vurgu yapıyorum farkındasınız sevgili Gürkan. Gerçek bir CHP tabanı var. Bunlar partiyi yıpranmasını istemiyor, ezilmesini istemiyor, hırpalanmasını istemiyor, temizlenmesini, arınmasını istiyorlar. Trollerle hiçbir ilgileri yok bu alçak troll ekibine, hiçbir ilgileri yok. Ne olacağını, ne olacağını merakla bekliyorlar ve itidalı biçimde, sükunetle partinin Sayın Kılıçdaroğlu'nun dikkat çektiği gibi güvenli bir limana götürülmesini istiyorlar. Bu gemi limana güzelce yanaştı, demir attı, o dalgalar gitti, kumlarda gidecek oradan. Karşı tarafta kursun ya da kurmasın, halen tekrar ediyorum, kurma konusunda cesaretleri yok. Bu kaynakları nereden bulacaklarını düşünüyorlar. Trollerin paraları nereden geliyor, deşifre oluyor. Nereden para gelecek, nereden kaynak gelecek? 81 ilde ne yapacaklar, bu endişeyi yaşıyorlar. Ve gittikleri her yerde gerçek CHP'lerin duvarına çarpıp geri dönüyorlar. Bir fiyaskodur bu. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri, il başkanları, kadın kolları, gençlik kolları ve belediye başkanlarına bir çağrımdır CHP'yi tanıyan biri olarak. 103 yıllık CHP'yi bir avuç maceracının oyununa, tuzağına götürmeyeceklere inanıyorum ben. Tanıyorsam bu kadar yıldır inanıyorum.
6: Peki. Ali Bey buyurun.
8: Ben şöyle, Gürkan Bey, ben Mehmet Bey'e bir katkı verebilir miyim? Çok kısa.
6: Ver, Ali Bey'deyiz çünkü.
8: Özgür Özel'in şu anda yürüttüğü çalışmaların en büyük dayanağı Mansur Yavaş. Yani şu anda Özgür Özel Mansur Yavaş'ın kamuoyundaki yüksek kredibilitesini kullanıyor. Dolayısıyla Mansur Yavaş'ı olabildiğince aslında kredisi var. Mansur Bey çok deneyimli ve başarılı bir belediye başkanı.
6: Bardakta kullandı onları kredilerini. İki tane direk dikti orada, kullandı kredilerini.
8: Çok deneyimli, çok şeffaf, çok yönetilebilir bir belediyecilik anlayışı var Mansur Bey'in. Ben devam edeyim. Mansur Bey'in işte hem bayramlaşma programında Özgür Özel'le beraberdi, hem de işte Özgür Özel'le bu son süreçte ziyaret ederek o kamuoyu baskısını biraz dindirmek adına beraberdi. Ben Mansur Bey'e yakın bir milletvekiliyle
6: ya bırakın,
8: görüştüm.
6: Böyle bir şey söylemeyin Mansur Mustafa Bey'in Bey tavrı. Ya. Yağmurda boşuna mı ıslandı orada bu Mansur... gitti? Mustafa
8: ben
6: Bey,
8: bir bilgi veriyorum.
6: Tamam, bir dakika, insicamı bir bozmayın da bir anlatsın, size geliyorum.
8: Mansur Bey yağmurda ıslanmadı, sadece bayramlaşmada beraberdi. Onlar Özgür Özel yağmurda başka arkadaşları
9: orada
8: yürüdü.
9: Orada da biraz zorla yürütülüyor gibiydi Mustafa Bey. Kollarında iki kişi böyle zorla yürütülüyor gibiydi. Yani. Görüntü biraz değişikti.
6: Çekiyorlardı. Evet.
8: Mansur Bey önümüzdeki günlerde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etmesi çok yüksek bir ihtimal. Bununla ilgili arka kapıdan temaslar sürüyor. Mansur Bey zaten Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yakındır. Hiç o konuda bir problem yok. Mansur Bey parti içerisindeki bu birlik ve bütünlüğün devam etmesi anlamında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok yakın bir zamanda, tarif veremeyeceğim ama görüştüğüm arkadaşımız da vermedi ama Kemal Bey'i genel merkezde ziyaret ederek güncel durumları ve partinin şu anda içinde bulunduğu durumları konuşacak. Hem bir hayırlı olsun ziyareti gibi bir durum da olacak. Görüştüğüm milletvekili arkadaşımız da Kemal Bey'in zaten bugüne kadar izlediği tutumu da Mansur Bey'in beğendiğini, yani partiyi çok fazla tartıştırmadı gibi bir iki cümle de kullanmıştı. Mansur Bey'in Kemal Bey'i ziyaret etmesiyle aslında Özgür Özel'in yürüttüğü bu yeni parti çalışmalarının da çok ciddi anlamda sekteye uğrayacağını düşünenlerdenim. Bu bilgiyi de paylaşmış olayım.
6: Peki Ali Bey, çok evet, az süre.
5: Şöyle hemen çok kısa ben şunu söyleyeyim. Bakın siyasette siyasi görüşü ne olursa olsun iki geri bir ileri yapan kişileri kimse sevmez. Yani bir gün orada bir gün orada neresi güçlüyse oraya sabahtan kalkınca günün şeyine göre bulutlara göre hareket edenleri kimse sevmez. Şeyin Sayın Özgür Özel bu şeyin Mansur Yavaş'ın o Ankara'daki performansından faydalanacak dedi. O onunkinden faydalandı, onunkinden faydalandı. Şimdi faydalar bitince de ortada kaldılar ikisi de. O ayrı konu. Şimdi şöyle bir durum var. Bakın orada kamuoyunda yanlış anlaşılan bir şey oldu. Bir %38 meselesi çıktı ortaya. Neydi? Dediler ki Özgür Özel'in kuracağı yeni parti, onların o ekiple birlikte kuracağı parti %38 oy alacak dediler. Halbuki o araştırma neydi biliyor musunuz? O araştırma şuydu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yapılan bir araştırmada %38 alır diye, yani %38'i buraya gelir diye söylenen bir sözü hemen kamuoyu yoklamalarında Türkiye geneline mal ettiler. Ama gelinen nokta şu. Şimdi yeni parti kuruldu. Cumhuriyet Halk Partisi şimdi biraz daha taşlar yerine oturunca ne deniyordu? İşte 10-15 tane il başkanı destekler. İşte milletvekili sayısı 15-16 deniyordu. Ben ilk gün ne demiştim burada? Demiştim ki milletvekillerinin yarısı CHP'ye gelir. İl başkanlarının yarısı CHP'ye gelir. Belediye başkanlarının yarıdan fazlası.
3: %80'i.
5: Ben yarıdan fazlası dedim. Yarıdan belediye başkanlarının seçilmiş belediye ve yarıdan fazlası oraya gelir. Niye? Çünkü bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin logosuyla seçilmiş insanlar. Orada hizmet etmişler. Onlar bilmiyorlar mı bu yanlışları, bu olup bitenleri? Buradaki farklı. Bu uçakları, bu uşakları, buradaki bu dönen dolapları görmediler mi? Onların yüreği yanmıyor mu? O troll hesaplarının atmış olduğu tweetlerle, yapmış olduğu yayınlarla orada o kamuoyu yanıltılmış. Vatandaş da ne yapsın diyor ki daha önce işte Mehmet Bey gibi işte şu anda gerçekleri ortaya koyan arkadaşlarımız ne yapıyordu? Utanma pazar savunuyorlardı. Ya işte ne yapalım partimizin belediye başkanı partimizden seçilmiş ne yapalım deniyordu. Ama şimdi ne yapıyorlar? Diyor ki kardeşim gözümün bebeği de olsa kardeşim de olsa hak yerini bulsun. Mahkeme ne karar vermişse herkes ona uysun deniyor. Dolayısıyla burada şimdi taşlar yerine oturunca ama bu şuradan da şunu belirtmek gerekir. Sayın Kılıçdaroğlu o ben Kemal geliyorum hesap soracağım dediği o şeyden ilkeden vazgeçmemeli.
6: Peki. Bu arada...

0: Diyorum. Gerçekten bu sefer
1: ben hakkımı sana bırak.
0: Mehmet Bey gene birinci oldu bu sefer. En fazla o konuştu. Ama bazen konunun önemi, konunun ağırlığı eşit dağıtmayı mümkün kılmıyor.
2: Teşekkür.
0: Çünkü o konuda çok fazla bilgisi var. Çok fazla da kaynakla temas ediyor. O yüzden kendisine biraz ayrıcalık tanıdık. Bizden bu kadar efendim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İlginiz için çok teşekkür ederiz. Huzurlu ve mutlu bir pazar sabahına uyanmanız ve tüm babalarımızın da Babalar Günü'nü neşe içinde geçireceği bir güne uyanmanız dileğiyle. Hoşça kalın efendim. İyi geceler.

0: TGRT FM Haber.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Merhabalar sevgili dostlar. Şiirli bir yolculuk için yine sizlerleyiz. Damla damla şiir getirdik sizlere. Yönetmenimiz Vehbi Arvas, teknik masadaki arkadaşımız Davut Genç ve ben Müberra Gönen hepinize sevgi ve saygılar sunuyoruz. Bu defa değerli şair dost Ferit İlhan'ın şiirlerini paylaşmak istiyorum sizlerle. Ona Dede Ferit derler dostları. Onun 1955'ten günümüze dek yazdığı şiirlerden bir demet var elimde, bir gül deste. Dikenli şiirleri de var ama biz güller arasında ilerleyelim diyorum. İşte ilk Ferit İlhan şiiri, adı Yok.

Sevda kuşu, pek dolanma başımda. Ben de sana şakıyacak dal mı var? Gündüz hayal, geceleyin düşümde. Budur karım, bundan başka hal mi var?

misin? Felek ile ahtlıyım. Hem biçare hem de karabahtlıyım. Hicran ülkesinde sultan tahtlıyım. Anlat bana, daha gayrı yol mu var? Yine küsüp uçma yabancı ele. Çekerim bu derdi ben gönlüm ile. Deryasına aşkın atsalar bile İlhaniye uzanacak kol mu var?

günler insan yaşamında bir dönüm noktasıdır bazen. Bir bakarsınız hiç aydınlanmaz görünen karanlıklar birden ışır. İçinden çıkamadığınız kördüğüm bir ipek iplik gibi tel tel çözülür parmaklarınızın arasında. Hep ikinci yarınızı arayıp durmuşsunuzdur ömrünüzce. Yaşama sizin çerçevenizden bakan, her şeyi sizin gibi hisseden birisini beklemişsinizdir en kötü anlarınızda. Gelsin, sizi anlasın ve sizi olduğunuz gibi sevsin istemişsinizdir. Artık böyle bir ikiziniz olmadığını düşünürken bir de bakarsınız o yanınızdadır. Bu yetmiyormuş gibi onun sayesinde üçüzünüzü hatta fazlasını da buluverirsiniz günün birinde. İşte bu dostluk çemberi içinde bir sevgi seline kapılıp gidersiniz. Bu bir milattır artık. Bir ben mi böyle duygusalım, bir ben mi böyle çocuk kalmışım, bir ben mi böyle acı çekiyorum diye sormazsınız o andan başlayarak. Bilirsiniz ki o can dostlar da sizin gibi hissetmekte, duyumsamaktadır yaşamı. Herkesin yaşamında gerçek dostlarını bulduğu böyle milatlar vardır ve olacaktır. Yeter ki dostluğun en yüce duygu olduğuna tüm kalbimizle inanalım ve gerçek dostluklar için umudumuzu hep diri tutalım. Bir Ferit İlhan şiiriyle devam edelim sevgili dostlar.

Gönül kuşum, aşkın aldı aklımı. Mecnun misal, gezer yürür ağlarım. Neye baksam senden iz var, sen yoksun. Yüreğimi bu ateşle dağlarım. Bitsin artık bu bekleyiş, gel bana. Gül kokunu getirmiyor yel bana. Felah bulmam ne söylese el bana. Raihanı pek özledim, çağlarım.

Şimdi sizlere 1958 Temmuz'una götürmek istiyorum. Bir Dede Ferit şiiriyle mehtaplı bir gecede bir ağır aksak yolculuk yapmaya var mısınız o güzel dostla birlikte? Bakın o sıcak yaz akşamında tıpkı çoğumuz gibi nasıl mahzun, nasıl hüzünlü ve nasıl boynu bükük hissetmiş kendisini. Ve bu hicranlı halinin sadece ona özgü olmadığını fark ederek kendi kendisini teselli etmiş şiirinin dizelerinde. Sevip de doyan olmadığı gerçeğini kabul etmek gerektiğini tespit etmiş son mısralarında. Tabii bunlar onun gibi tüm kalbiyle sevenlere özgü duygular. Bir sevgiye bütün ömrü severek adayanlara özel duygular. Yoksa kısa sevda molalarında sevgiden sevgiye geçebilenler için yabancı tüm bu hissedişler. Gerçek sevenlerin önünde saygıyla eğilerek Bülbül Misali isimli bu güzel şiirle devam edelim istiyorum programımıza. Ama önce sizlere Dede Ferit'in kendisinden dinlediğim Gülle Bülbül'ün hikayesini anlatmalıyım.

Gülle Bülbül'ün vuslatının hikayesi bu. Bir gül goncasının açması sabahın ilk saatlerinde gerçekleşirmiş. Bülbül de güle olan aşkından her gece gülün dalında sabahın olmasını ve goncanın açılmasını beklermiş. Çünkü bu açılış anını görmek vuslat anlamına gelirmiş. Ama bütün gece uykusuz kalan Bülbül tam goncanın açtığı anda kısa bir uykuya dalar ve bu anı bir türlü göremezmiş. Böylece Gülle Bülbül'ün vuslatı hiç gerçekleşmez ve bu hasret sürer gidermiş. Şiirde anlatılan bununla özdeş bir aşk olsa gerek.

Bir geceydi, ay semada raks ederken bir fitur, ağır aksak yola çıktım, kalıp zinde, kalp mesrur. Hep tabiat uyumuştu, yaprak bile pür sükut. O güneşte çağıldaşan dere, nasıl da meskut. Sanki her şey benim gibi bir hiçliğe bürünmüş. Maddelikten soyunarak bir manaya gömülmüş. Bu öyle bir gömülüş ki garip olurcasına, derdi cihan illetine şifa bulurcasına. Hem yürüdüm hem kokladım bu iksiri elemi. Ben o gece pek değişik buldum yalan alemi. Yaklaşırken fecirin o sehhar beyaz ışığı, feryat etti bir an delip, buldu sandım aşığı. Yürüdüm o taraflara vuslat demi görmeye, sevdalıların zemini toprağa yüz sürmeye. Heyhat, bülbül gönlüm gibi boşa avaz eyledi, lisanı hal ile bilmem güle neler söyledi.

Olmadım gerçi ayan, fakat tehayyül ettim. Onun namurat halini ben kendime benzettim. Nasıl melül mahzun olmuş, boynu düşmüştü yana. Ağlayarak şakıması, dert ortağıydı ona. Dedim Ferit, efkarlanma sen bu naçar haline. Şu alemde tek değilsin düşen hicran seline. Kah ağlayıp, kahı gülüp, günün tamam olacak. Bakma kıyamadığın o gül elde solacak. Bu değişmez hükmü ezel, sevip de doyan var mı? Sen bülbüle sırdaş oldun, seni hiç duyan var mı?

Şairimiz kimi yaz geceleri böyle hicran içinde bülbül gibi figan ederek dolaşır ve duygularını güzel şiirlere dönüştürür. Kimi zamanda yine güzelim mısralarla sevgiliye tehditkar uyarılarda bulunur. Ama bu tatlı tehditler sadece sevdayı hiç hırpalamadan avuçlarında tutmak adınadır. Yoksa o sevgiliye zarar vermek bir yana, ona gelecek her türlü bela ve gazaba kendisini siper eder. Yeter ki o zarar görmesin diye. Şiirin adı Ona Göre. Hadi paylaşalım dostlar. Gönül kuşum, bana cevre özenme. Ahım seni yakar yakar kül eder. Aşk odunu senden yaktım bilirsin. Bir sönerse derdi beni del eder.

Sevdim ölesiye yürekten, koklayamam, nazlısındır çiçekten. Bela, gazap, ne gelirse felekten, önündeyim, evvel beni yol eder. Pervanenim, lüzum var mı ikrara? İyi düşün, var mı kötü karara? Kenzi aşktan en ufacık zarara, ilhaniden izin yok ha, hal eder.

Şairin tehditleri her zaman işe yaramaz ne yazık ki. Sevgili üzer onu. Onun sesine kulak vermez kimi zaman. Ve Ferit İlhan bu duyarsızlık karşısında derdini yine dizelere döker. Gönül Gözüm isimli şiiriyle der ki:

Hicranın köşesinde kalınca bir kez için için halime baktım ağladım. Müflis mi dostun kalbi, duyulmaz bir ses. Derdimi gözyaşıma kattım ağladım.

Tebessümü unuttu çoktan dudağım. Derdin her türlüsüne açık kucağım. Ah vahla tütecekse batsın ocağım. Sazı elemi aşka ümit bağladım.

Ne onarır bilmem bu kırık kalbi. Her derdin bir çaresi var derler tabii. Hata aramandaysa öğren ilhani. Heyhat, gönül gözümü yaktım dağladım.

Hangi aşık sevdiğinin nazından, siteminden etkilenmez ki? Ve sevgiliden kendisini olduğu gibi sevmesini dilemez ki? Gerçekten de hem sever hem de sevdiklerimizi sürekli eleştirir ve değiştirmeye çalışırız, değil mi dostlar? Niye böyle yaparız ki? Belki de sevdiğimiz insanı her bakımdan tanımadan sevmişizdir. Onu tanıdıkça, farklı yönlerini öğrendikçe onun hayalimizdeki sevgili olmadığını da anlamaya başlarız. Böylece sitemler, nazlar faslı başlar. Ve sevgili de canından bezer. Sitemli bakışın yer beni der. Sonra zalim derim, kusura bakma der. Hadi Ferit İlhan dizelerinde bir nazlı sevgiliye neler denilirmiş görelim bakalım. Şiirin adı Sönmeyecek. Gül yüzlüm, cevrine dağlar dayanmaz. Sitemli bakışın yer beni beni. Boyandım boyana, artık arınmaz. Ok olsun kirpiğin, vur beni beni.

Hor görme garibi seviyor diye, başını yoluna veriyor diye, pervanen olmuş da dönüyor diye, kem tutma, ahvalden sor beni, beni. Kalbimde gizliydi benim bu derdim. Sen eştin, suladın, ben filiz verdim. Canımsın, önünde divana durdum. Kerem et, ağlatma yar beni, beni. Bazen gülüp, bazen kaşlarım çatma. Hicran oklarını kalbime atma. Sonra zalim derim, kusura bakma. Sen olduğum gibi gör beni, beni.

Sitem karıştırma gönül işine. İlhaniye değilse acı yaşına. Ferhat dayanmamış aşk ateşine. Yakar ondan özge nar beni.

Bir güzel akşamdı. Düş gibi, hayal gibi bir geceydi. Dostlar vardı. Şair dostlar, ozan dostlar. Tek yürek hissettiğimiz insanlardı onlar. Her şey dostluk adınaydı, sevgi adınaydı. Hiç kimse hesap kitap yapmadan sevmişti o mecliste birbirini. Şiir vardı, sevgi vardı, müzik vardı. Ve az önce paylaştığımız Dede Ferit şiiri bestelendi o gece. Bir başka dost, Ozan Berraki besteledi onu. Zevkle ve şaşırarak dinledik dostlarla. Belki yakında hep birlikte bir türkü tadında paylaşırız onu dostlar, kim bilir. Dostluklar hep var olsun. Yaşamı anlamlı kılan belki de en çok dostluklar. Ve dost şairden bir şiir daha, özleyiş diyelim.

Gönül kuşum, uçup gittin ilimden. Derdi gama saldın beni neyleyim. Hasret keşim, adın düşmez dilimden. Bu halimden kime şekva eyleyim. Ne saz, ne söz, ne meyhane, ne meyle. Avunmuyor Ferit sensiz bir şeyle. Kimse duymaz efkanımı, gel dinle. Bir sen varsın, başka kime söyleyeyim?

Bir solgun kağıt düşünün. Üzerinde daktilodan çıkma satırlar olsun. Bunlar şiir dizeleri olsun ve de altındaki tarih 1957 aralığı. Ve bir sevgi dolu kadın o kağıdı, o sararmış kağıdı yıllar yılı özenle saklamış olsun. Tıpkı bir mücevheri saklar gibi. Bir sanat aşığı, bir insan sevdalısı için çok doğal bir tavırdır bu. Bir sararmış kağıdı yıllar yılı saklayıp bu şiirli hatırayı yazan ellere yıllar sonra tutuşturmak ne müthiş bir şeydir. Bunu seven bir kadından başka en ince, en zarif, en yakışarak kim yapabilir ki? Hele de o kadın bu şairin kardeşi ise, yüreğinin gizli köşelerinde açan şiir gülleri varsa ve de güzel bir şiirin, güzel bir bestenin, güzel bir yüreğin peşinden hiç yorulmak bilmeden koşmak en büyük özelliği ise, ondan başka kim bu güzel şiiri yıllar öncesinden getirip ruhlarımıza bir armağan gibi sunabilir ki? Şiirimizin adı Ölümden de Beter ve onu 2000'li yıllar için saklamayı başaran o güzel kadının adı da Nursen. Hem şairimiz Dede Feride hem de değerli dost Nursen'e sonsuz teşekkürler. İşte şiirimiz.

Şimdiden soruyorum bu bahtsız benliğime. Acep zamanla senin sevgin bende biter mi? Ayda yılda bir yüzün görsem razıyım lakin delice seven kalbe böyle vuslat yeter mi? Yanındayken bile hasretini çeken ben, efsunlu gözlerine varlığımı saçan ben, hicranına diz çöküp gül gamzenden kaçan ben, bu bağ aşk bülbülü konsa bile öter mi? Kim bilir hangi diken sana gülzar olacak? Uçacaksın gözümden, yerin neyle dolacak? Zaten namurat gönlüm ebediyen solacak. Sensiz biçare kalbim yansa bile tüter mi? Bu firkat, bu ağlayış ömrümce hiç bitmesin. Senin sevginle derdim artsın da eksilmesin. Kan aksın yaş yerine, hiç kimseler silmesin. İlhani, hayat buysa ölüm bundan beter mi?

Bütün bu güzel şiirler için değerli dost, şair Ferit İlhan'a sonsuz teşekkürler. Tüm yaşamı şiir tadında olsun. Bugün bir cesaret, kendi karaladığım bir denememi, bir şiir denememi sunacağım sizlere. Böyle veda etmek istiyorum. Ama bu denemeyi sunmadan önce de ekibimizi bir kez daha hatırlatayım. Yönetmenimiz Vehbi Arvas'tı. Teknik masada arkadaşımız Davut Genç vardı ve ben Müberra Gönen programı sizler için hazırlayıp sunmaya çalıştım. Her şey yaşamınızda şiir tadında olsun dostlar. Hadi bakalım benim denememi nasıl bulacaksınız? Bu bir cesaret ama bir kez sınayalım.

yolunu bilmeden koşan bir şiir var sağı solu belirsiz. Neler neler yaptığını sanır da yakıp yıktığından öyle habersiz. Kimi gün sevdanın izini sürer, kimi gün nefretin korunda tüter. Şiddeti görünce boynunu büker, sevginin peşinden koşar sebepsiz. Tökezler, devrilir, yine doğrulur. Dostun gülü gelir saçına vurur. Aldırmaz görünür, yürek burkulur. Belli etmez, güler yine nedensiz. İçimde bir şiir kendini arar. Başka şiirlerin közünde yanar. Bir ışık, bir durak, bir sevgi arar. Bir şiir var kendisinden habersiz. Mekanı yok, her köşeye savrulur. Kendi söyler, yine kendi kavrulur. Nice yüreklerde şiirler bulur. Anlar ki o zaman koşmak çaresiz.

0: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
1: Bugün sizlere HPV'li
2: belli yöntemler var.
1: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
2: Doğum sonrası yapılan
1: vermiş olduğunuz değerli bilgiler.
3: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
0: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
1: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
2: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
4: TGRT FM.

0: aklınızda bulunsun.
1: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
0: Aklınızda bulunsun.
3: Yemeğin taştığı yere hemen bolca tuz serpin. Ocak soğuyuncaya kadar öyle kalsın. Soğuduktan sonra kolayca temizlendiğini göreceksiniz. Fırında pişirdiğiniz tavuğu hemen yemeyecekseniz ve kurumasını da istemiyorsanız, fırından çıktığında üzerine margarin ve limon suyu sürün ve alüminyum folyoya sarın. Tavuğunuz yumuşacık kalacaktır. Patates kızartmadan önce süt dolu bir kabın içinde biraz bekletin. Kuruladıktan sonra tavaya atın. Böylece daha az yağ çekecektir. Karnabahar, lahana, soğan gibi keskin kokulu yiyecekler pişirilirken tencere kapağı aralık tutulursa kokunun yemeğe sinmesi önlenir. Yeşil renkli sebzelerin rengini korumak için tencerenin kapağı aralık tutularak buharın çıkarılması sağlanmalı veya tencerenin kapağı ara ara açılmalıdır. Makarnanın haşlama suyuna 1-2 baş soğan, havuç ve benzeri sebzeler koyarsanız daha lezzetli olacağını göreceksiniz.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca buyla ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde İmanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

Duman duman, yine düştün aklıma. Seni etrafımda, burada aradım. Sendin ortak olan gizlimdeki sır da aradım. Düştüm sokaklara deli divane, izini yağan şu karda aradım. Ne mekan bıraktı ne de bir hane, seni meyhanede barda aradım. Bu şehir dar geldi, köpürdüm, taştım. Seni adım adım, diyar diyar dolaştım. Çayırda, bayırda, kırda aradım. Hatırladım o veda törenini. Neredem? Orada aradım. Bulamadım. Bulamadım saçının bir telini. Senden ayrılması zor da aradım. Ah, perişan bir halde arada kaldım. Fal açtım, şans tuttum. Zarda aradım. Yolumu şaşırıp bağlara daldım. Üzümde, elmada, narda aradım. Mecalim yok. Mecalim yok. Hal kalmadı dizimde. Bilseydin ne halde darda aradın. Hiçbir şeyin, hiçbir şeyin değeri yok gözümde. Sana ihtiyacım var da aradım. Sana ihtiyacım var da aradım. Var da aradım.

Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar var. Değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve...

0: Ve mutluluk burada.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Ekonomi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.

teselli isterken bu hazin sesten, neler dinlersin yorgun nefesten. Bülbül de bıkmıştır altın kafesten, soralım şirini Ferhat'a yolcu. Sabah mı, öğlen mi, akşam mı bilmem, bu aşk alemi hayal mi bilmem. Mendilin gelmezse gözümü silmem, sonra gözyaşım sel olur yolcu. Kafam mı, çilem mi, yoksa kaderim, şansım olmazsa aklı ne deyim. Avcı değilim ki buradan gideyim, çünkü talihim dargındır yolcu. Felek elinden ben de dertliyim, bir gün gülmedim kara bahtlıyım. Aşkın elinde hep kementliyim, dertliyim, derdimi gel deşme yolcu.

0: iPhone'da TGRT FM'i iPhone'la dinlemek için telefonlarınıza TGRT FM uygulamasını yükleyebilirsiniz. iTunes veya Apple Store'dan ücretsiz yükleyebileceğiniz uygulama için arama bölümüne TGRT FM yazmanız yeterli. TGRT FM uygulamasını iPhone'unuza yükleyin. Dünyanın her yerinde TGRT FM'de radyo dinlemenin keyfini yaşayın. Radyo dinlemenin keyfini yaşayın.
1: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
2: Bugün sizlere HPV'li
3: belli yöntemler var.
2: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
3: Doğum sonrası yapılan,
2: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
1: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
2: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
3: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
4: TGRT FM.
5: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
6: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.
7: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.
8: Sübhan Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi Mürselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
9: Askeri uğurluyorlar.
10: Haklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
6: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.
11: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
12: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
13: 2 tane kaniş köpeği.
14: Babam yetiştirmiş üstünü ölmüş.
12: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
11: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.

0: Allô?
1: Chaka, Chaka. Yayınımız devam ediyor sevgili TGRT FM dinleyicileri. Şimdi de sırada hepinizin beğeni ve dört gözle beklediği Alo Şaka bölümümüz var. Buradan duyuyorum TGRT FM acaba bugün nasıl bir şaka yapacak diye kendi aranızda konuşuyorsunuz. Evet, sizleri daha fazla merakta bırakmadan hemen şakaya geçiyorum efendim. Önce rehberi bir karıştıralım, şöyle bir isim belirleyelim. Bugün bir bayan dinleyicimizi seçelim. İsmini belirledim. Kadriye Hanım. Hemen numarasını çeviriyorum. Eğer Kadriye Hanım evde ise kendisine çok hoş bir şaka yapacağız. Tabii bizi dinleyenler de güzel bir ders aldı.

0: olacaklar. Amacımız ders vermek değil ama yine de hayatın içinden böyle küçük şakalarla küçük dersler almakta fayda var. Hemen telefon numarasını bir yandan da çeviriyorum. Çalıyor bakalım, açan olacak mı?
1: Efendim?
0: Kadriyan, siz misiniz?
1: Benim canım. Aysel sen misin?
0: Hayır efendim, ben PTT 900'lü hatlar şefliğinden arıyorum sizi.
1: Pardon, anlayamadım.
0: Efendim 900'lü hatlar şefliği.
1: 900'lü mü? Hani şu televizyonda reklamlar yazıyor durmadan 909 bilmem kaç diye arayınca, ondan mı?
0: Evet efendim, oradan.
1: Efendim dinliyorum.
0: Kadriye Hanım, daha fatura dönemine 15, şu ana kadar telefon konuşmalarınız 11 milyon lirayı bulmuş.
1: Ne? 11 milyon mu? Bizim telefon.
0: Evet efendim, 15 gün içinde.

0: Yani tamam peki konuştu diyelim. Kimlerle konuşacağız peki?
1: Sibel'le, Esra'yla, Havva'yla, Funda'yla.
0: Ay onlar da kim?
1: Kimi olacak efendim? Kimi artist, kimi manken, kimi şarkıcı.
0: Ay bir yaşıma daha bastım. Üstüme iyilik sağlık valla. Kocamın o dediğin kadınlarla ne ilgisi var canım?
1: Onu bunu bilmem Kadriye Hanım ama o kadınlara telefon eden yalnızca sizin kocanız değil. Korkmayın.
0: Neden arıyorlar peki?
1: Binlerce insan var efendim, hiç merak etmeyin. Neden arıyorlar dediniz? Seslerini dinlemek için tabii. Evet.
0: Ha, şimdi hatırladım. Hani ben erkeği sesinden tanırım falan filan diyenler.
1: Öyle de söylüyorlar, başka şeyler de söylüyorlar ama sonuçta insanlar onları arıyorlar ve tabii karşılığında da milyonlarca lira ödüyorlar efendim.
0: Ay iyi de kızım benim kocam onları aramaz ki, sen benim dediğime bir kulak ver, beni dinle ilk önce, bir yanlışlık var bu işte.
1: Bakın efendim, siz aramadığınıza göre, diyelim ki kocanız da aramadığına göre, kim aradı bu kadınları?
0: Ay,
1: 11 milyon liralık konuşmayı kim yaptı efendim sizin evden?
0: Ay nereden bileyim ben, eğer o kadınları aramak için 11 milyon lira konuşma yapmışsa bizimki, elimden çekeceği var demektir. Ayıp ayıp. 4 tane torunu var. Bu yaştan sonra işi gücü bırakıp da ses dinlemek için kadınlarını arayacak.
1: 11 milyon lira çok para Kadriye Hanım. Bari şu andan itibaren eşinize göz kulak olun da daha fazla konuşmasın. Ne dersiniz?
0: Alacağı olsun o Kamil'in. Hele bir eve gelsin. Hele bir eve gelsin konuşacağım onunla. Utanmaz, arlanmaz. 4 yıldır aynı paltoyla dolaştırıyor beni. Sonra da elindekini avcundakini o tanımadığı kadınların seslerini dinlemek için veriyor.
1: Kadriye Hanım. Kadriye Hanım. Şaka efendim. Söylediklerimin hepsi şakaydı. İnanmayın lütfen. Şaka efendim. İşin doğrusu söyleyeyim, hemen anlatayım işin doğrusunu size. Ben sizi TGRT FM radyosundan arıyorum. Radyomuzu daha önce duymuş muydunuz?
0: Ne radyosu demiştiniz pardon?
1: TGRT FM radyosu efendim.
0: Evet duydum tabii. Bazen dinliyorum da, oradan mı arıyorsunuz?
1: Evet efendim. Evet.
0: Hani PTT'den demiştiniz.
1: O şakaydı efendim. PTT'den diyerek şaka yaptım size.
0: Allah'ım yarabbim.
1: Evet. Yani bizim
0: kusura
1: radyo...
0: Kusura bakma kızım. Ben yine anlamadım. Yani biraz daha açıklar mısın?
1: Efendim bakın, anlamadığınızın farkındayım. Bizim radyomuzda Alo Şaka diye bir bölümümüz var.
0: Peki
1: bu
0: neden?
1: Bu bölümde işte sizin gibi dinleyicilerimizi, daha doğrusu artık dinlemediğiniz ben eminim, rehberden belirlediğimiz isimleri arıyoruz ve onlara küçük şakalar yapıyoruz. Bugün de siz düştünüz.
0: Peki neden yapıyorsunuz bu şakaları?
1: Efendim bu şakaları yapmaktan maksadımız tanımadığınız, bilmediğiniz kişilerden gelen telefonlara karşı sizi uyarmak, hemen inanmamanızı sağlamak. Mesela bakın, benim söylediklerime inanmıştınız.
0: Ay,
1: öyle
0: inandım
1: değil mi?
0: İnandım tabii.
1: Eğer size şaka olmadığını söyleseydim, kocanız eve geldiğinde belki de onunla şöyle baya baya kapsamlı bir kavga yapacaktınız.
0: Hem de nasıl, artık baya kavga edecektik yani. Kim olsa kızar canım.
1: Efendim az önce de söylediğim gibi, burada maksadımız kötü niyetli kişilerden gelecek telefonlara karşı sizin gibi saf, temiz ve iyi niyetli vatandaşlarımızı uyarmaktı.
0: İnan, doğru söylüyorsunuz.
1: Doğru söylüyorum. Bundan sonra da artık bu tür telefonlara inanmayacaksınız, öyle değil mi?
0: Tabii inanmayacağım. Allah razı olsun kızım.
1: Sizden de efendim, sizden de. Evet sevgili TGRT FM dinleyicileri, Alo Şaka bitti ama programımız devam ediyor. Bir sonraki Alo Şaka'da görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.
2: Alo?
3: Şaka şaka.

0: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
1: Bugün sizlere HPV'li
2: belli yöntemler var.
1: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
2: Doğum sonrası yapılan
1: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
0: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
1: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
2: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
3: TGRT FM.
4: Aklınızda bulunsun.
5: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketilir.

0: etmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
1: Aklınızda bulunsun.

0: Yaman Tüzcet.
1: Söz konusu. Söz konusu senin kimliğin, kişiliğin, karakterin. Söz konusu inançların, ilkelerin. Söz konusu şu dünyaya eklediklerin, sevgilerin, içtenliklerin, sevenlerin, sevdiklerin, verdiklerin, güzelliklerin. Söz konusu incitmediklerin, görmezden geldiklerin, olsun, boş ver dediklerin. Söz konusu nereden geldiğin değil, nereye gittiğin.

0: dedim.
1: Kas. Kaslar bir bakıma vücudumuzun motorudur. Kemiklerimizi ya da organlarımızı çekerek hareket etmelerini sağlarlar. Et olarak yediklerimiz kasaplık hayvanların kaslarıdır. Vücudumuzda 1000'e yakın sayıda kas vardır. Bunların bir kısmı büyük, beynimizi hareket ettiren kaslar gibi çok ufaktır. Yürümek, bir şeyi almak ya da çiğnemek gibi bazı hareketleri yapabilmek için gerekli kaslarımızı isteyerek hareket ettirebiliriz. Ama isteğimizin dışında çalışan kaslarımız da vardır. İstesek de bu çeşit kasların hareketini engel olamayız. Vücudumuzun en değerli kası gece gündüz durmadan çalışan kalbimizdir.

0: Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayı ve pek çok önemli hadiselerin meydana geldiği, Müslümanlar için büyük manevi ehemmiyet ihtiva eden Aşure gecesi ve günü, rahmet, feyz ve bereketlerin saçıldığı, yapılan dua ve tevbelerin geri çevrilmediği mübarek zamanlardır. Bu mübarek gecenin manevi bereketinden istifade edebilmek niyetiyle 24 Haziran Çarşamba akşamı saat 20'de Van'ın manevi sembollerinden biri olan Nurşin Camii'sinden gerçekleştirilecek Aşure Gecesi Özel Mevlid Programı TGRT Belgesel, TGRT EU, TGRT FM ve İhlas Vakfı YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacaktır. Aşure Gecesi'nin bereketinden istifade edebilmek, dualara hep birlikte amin demek ve bu bereketli geceyi ihya etmek için hep beraber olalım.
1: Duymak istedikleriniz ve daha fazlası için.
2: TGRT FM.
3: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: Sadreddin Konevi Hazretleri, Evliyanın büyüklerinden ve kelam alimlerinden. İsmi Muhammed bin İshak bin Ali'dir. Künyesi Ebu'l-Meali, lakabı Sadreddin'dir. Şeyh-i Kebir diye de bilinir. Konyalı olduğu için Konevi nispetiyle tanınır. 605 miladi 1207 tarihinde Konya'da dünyaya geldi. 671 miladi 1272 senesinde vefat etti. Kabri Konya'da kendi adıyla anılan caminin bahçesindedir. Sadreddin Konevi Hazretleri, üvey babası Muhyiddin Arabi Hazretlerinden ilim öğrenerek çok istifade etti. Muhyiddin Arabi Hazretlerinin en önde gelen varisi oldu. Onun eserlerini şerh edip okuttu. Muhyiddin Arabi Hazretleri ile Halep ve Şam'a gitti. Şam'da Ümeyye Camii yakınlarındaki bir medresede ders aldı. Sadreddin Konevi Hazretleri zamanının en büyük alimlerindendi. Kelam ilmindeki yeri eşsizdir. Bu ilimde birçok ince meseleleri açıklığa kavuşturmuştur. Muhyiddin Arabi Hazretlerinin Vahdet-i Vücud hakkında söylediklerini ve yazdıklarını dine ve akla uygun olarak izah etmiştir. Şii alimi Nasirettin Tusi ile hikmete ait bazı meselelerde mektuplaşmaları olmuş, aralarındaki uzun süren münazaralardan sonra Nasirettin Tusi aczini itiraf ederek onun üstünlüğünü kabul etmiştir. Sadreddin Konevi Hazretleri zühd ve takva içinde bir hayat sürdü. Haramlardan çok sakınır, şüpheli korkusuyla mübahların fazlasından kaçardı. Hiç kimsenin kalbini kırmaz, dünya malına hiç meyletmezdi. Türbesinin dahi üzerinin açık olmasını vasiyet etmişti. Sadreddin Konevi Hazretleri tasavvufta olduğu kadar zahiri ilimlerde de çok derinleşmiş, bilhassa hadis ilminde yüksek bir seviyeye ulaşmıştı. Hadis-i şerifler rivayet edip icazet verirdi. Sadreddin Konevi Hazretleri kalplere şifa kaynağı olan sohbetlerinde buyurdular ki, kalp hastalıklarından biri de övülmeyi sevmektir. Elin alkışlamasını sevmek ve arzu etmek, şirk-i asgar olan riyanın alameti ve delilidir. Nefsinin garazından dolayı hiddetlenip gazaba gelmek de kalp hastalıklarındandır. Sakınmak lazımdır. Ama Allah için gazaba gelmek güzeldir, övülmüştür. Allahü Teala'nın yasaklamış olduğu bir kötülüğü görünce gazap etmek böyledir. Kalp hastalıklarından biri de hak sözü kabul etmemekte inat etmektir. Hakkı bildiği halde inkar etmek ve doğruyu kabul etmekten ağır eylemek kibir alametidir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete girmez buyurdu. Hiçbir kıymeti olmayan dünyalık şeylere karşı haris olmaktan, yani başkasının elinde olan malda gözü olmaktan sakınmalıdır. Tamah ve buhlden, cimrilikten de sakınmak lazımdır. Resulullah Efendimiz aleyhisselam, dikkat ediniz, Allahü Teala'nın cennetine koymayı vaat ettiği ve benim de kefil olduğum kimseler cömertlerdir. Allahü Teala'nın cehennemine koyacağı bildirdiği kimseler cimrilerdir. Buyurunca eshab-ı kiram cömert ve bahil kimdir diye sual ettiler. Resulullah Efendimiz cömert malında bulunan Allahü Teala'nın hakkında cömertlik edendir. Bahil Allahü Teala'nın hakkını men edendir ve Rabbine cimrilik edendir. Haramdan kazandığını israf ederek dağıtmak cömertlik değildir buyurdular. Tamah sahibi ağzında kemik bulunan köpeğe benzer ki bu köpek bir su üzerine varınca suda görünen kendi şeklini başka bir köpek zanneder. Onun ağzındaki kemiği alacağım derken kendi ağzındaki kemiği de kaybeder. Kalp hastalıklarından biri de hasettir. Haset, kıskanmak, çekememek demektir. Allahü Teala'nın ihsan ettiği nimetin bir kimseden çıkmasını istemektir. Bu sıhhat, mal, evlat, ilim, reislik, makam ve mansıp gibi şeyler de olur. Faydası olmayan, zararlı olan bir şeyin din kardeşinden ayrılmasını istemek haset olmaz, gayret olur. İlmini mal mevki ele geçirmek, günah işlemek için kullanan din adamından ilmin gitmesini istemek gayret olur. Malını haram işlemek, zulmetmek, İslamiyeti yıkmak için bid'ati ve günahları yaymak için kullananın malının yok olmasını istemek de haset olmaz, din gayreti olur. Din kardeşindeki nimetlerin onda olduğu gibi kendisinde de olmasını istemek haset olmaz. Gıpta, imrenmek olur. Gıpta güzel bir huydur. İslamiyetin ahkamına, yani farzları yapmaya ve haramlardan sakınmaya riayet eden, gözeten, salih kimseye gıpta edilmesi vaciptir. Dünya nimetleri için gıpta etmek tenzihen mekruh olur. Kalp hastalıklarından biri riyadır. Riya, ahiret amellerini yaparak, ahiret yolunda olduğunu göstererek dünya arzularına kavuşmak demektir. Bunun üstünde küfür ve itikatta bid'at vardır. Bunlar diğer kalp afetlerinin en kötüleridir. Onun için riyaya şirk-i asgar, küçük şirk denilmiştir. Bilhassa ücret karşılığı Kur'an-ı Kerim okumaktan çok sakınmalıdır. Aldığı ücret haram olduğu gibi dünya için okuduğu için de asi, günahkar olur. Riya sahibi ameliyle halkın meylini kendisine çekmeye çalışır. Oruç bizi zayıflattı. Çok az yemek yedim gibi sözlerle dünyaya meyletmediğini, ibadete düşkün olup züht ve takva sahibi olduğunu söylemeye çalışır. Sofi desinler diye onların giydiği kalın elbiselerden giyer. Kısa, yamalı ve eski elbise giyer. Başkalarının onu bu haliyle sevmelerini ister. Bazıları da başkasına gösteriş için güzel elbiseler giyer. Evinde giydiği elbiseyle başkalarının yanına çıkmaz. Vaaz edenler Kur'an-ı Kerim okuyanlar, seslerini insanlara beğendirmek için ince ve hazin bir şekilde çıkarırlar. Kur'an ezberledim demek ve başkalarının doğru sözünü reddetmek de riyadır. Sadreddin Konevi Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Şems-i Tebrizi Hazretleri Konya'ya gelince, Mevlana Hazretleri devamlı bununla sohbet edip hiç dışarı çıkmaz oldu. Konya'nın ileri gelen diğer alimleri buna üzülüp hep birden şehri terk ederek Denizli'ye gittiler. Bunu duyan Selçuklu Sultanı çok üzüldü. Çünkü alimleri seven, onları koruyan biriydi. Bir cuma günü Sadreddin-i Konevi Hazretlerinden ricada bulunup kendisine dedi ki: "Ben alimler arasında olan şeylere karışamam. Bu iş padişahların karışacağı bir iş değildir. Ancak cuma namazında alimlerin bulunmaması şanımıza noksanlık verir. Lütfen bunları bulup getirin." Sadreddin-i Konevi Hazretleri hemen katırına binerek yola çıktı. Bir anda kendisini Denizli'de buldu. Orada alimleri bulup onlara dedi ki: "Cuma namazı vakti geçmeden Konya'ya dönmemiz lazımdır. Sultanın kalbini kırmayınız. Padişahlar Allahü Teala'nın emrini ifaya memur kişilerdir. Onlara karşı gelmek, onları üzmek hiç uygun değildir. Sonra Allahü Teala'nın gazabına uğrarsınız." Daha buna benzer birçok ikna edici sözler söyledi. Yanında evliyadan Ahi Evran da vardı. Alimler ikna olur gibi oldular. Dediler ki: "Biz teklifinizi kabul edip gelecek bile olsak, cuma vakti Konya'da bulunmamız imkansızdır." Sadreddin-i Konevi Hazretleri de: "Siz kabul edin, Allahü Teala Müslümanları sevindirenleri mahcup etmez." buyurdu. Alimler teklifi kabul edip hemen yola çıktılar. Birkaç günlük yolu bir anda kat edip cuma vaktinden evvel Konya'ya vardılar. Sultan Alaeddin buna çok memnun oldu. Sadreddin-i Konevi Hazretlerine olan sevgi ve muhabbeti daha da arttı. İslam alimlerine daima yardımcı oldu. Sadreddin-i Konevi Hazretleri sevenlerine yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki: "Kalp hastalıklarından biri de kibirdir. Kendisini başkalarından üstün görmek demektir ki haramdır." Hadis-i şerifte Resulullah buyurdu ki: "Allahü Teala buyuruyor ki: Kibriya, üstünlük ve azamet bana mahsustur. Bu ikisinde bana ortak olanı cehenneme atarım. Hiç acımam." Allahü Teala'nın emrine muhalefet edip de ilk defa kibirlenen şeytan oldu. Şeytan Hazreti Adem'e secde etmekle emrolununca: "Ben ondan üstünüm. Toprağa karşı niçin secde edeyim?" diyerek kibirlendi. "Beni ateşten, onu çamurdan yarattın" deyip Rabbine karşı geldi. Ateşin alevini, latifliğini ve ışık yaydığını görünce onu sudan ve topraktan üstün sandı. Halbuki üstünlük kendini üstün görmekte değil, tevazu göstermekle olur. Kibirden çok sakınmak lazımdır. Kalp hastalıklarından biri de uçptur. Uçp, yaptığı ibadetleri ve iyilikleri kendinden bilip onlarla övünmek demektir. Nimeti ulu görüp nimeti göndereni unutmak ve nimete meyletmek de uçptur. Uçp, nimeti verenle aradaki bağı unutup amelin ve ibadetinin de Allahü Teala'nın tevfik ve ihsanı ile olduğundan gafil olmaktır. Ucbun sebebi cehalet, ilacı her şeyin Allahü Teala'dan olduğunu bilmektir. Hıkt, kalp hastalıklarından biridir. Kin tutmak demektir. Bir dünya meselesi için kalbiyle sevmemek, O kimseden nefret ederek, ona düşman olmak, başkasını aşağı görmek, o kimse hakkında kötülük düşünmektir. Ama bir kimseyi başkalarına ve kendisine zulmettiği için sevmemek veya fısk ve günahından dolayı sevmemek hıkt olmaz. Bu gazab-ı fillah, Allahü Teala'nın rızası için sevmemektir. Bu buğdu fillah, Allahü Teala'nın rızası için sevmemektir. Hubb-ı dünya kalp hastalıklarından biridir. Kişinin dünyadan zevk almak istemesidir. Eğer haram ile zevk almak isterse haram olur. Eğer helal ile zevk almak isterse haram değildir. Ama mezmumdur, kötülenmiştir. Gönül verip çoğalmasına çalışmamak lazımdır. Abdullah İbni Abbas Hazretleri şöyle rivayet etti. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, kıyamet gününde dünyayı kötü kokulu bir koca karı suretinde mahşer yerine getirirler. Mahşer ehli, bu kimdir diye sorduklarında, melekler, bu sizin muhabbet edip, övünerek kıskandığınız, birbirinize buğz edip küstüğünüz dünyadır, derler. Sonra dünyanın cehenneme atılması murad olununca, dünya, ya Rabbi, bana tabi olanlar vardı, der. Hatta hâlâ dünyayı ehliyle birlikte cehenneme atar. Resulullah Efendimiz buyurdular ki, dünyalık olan şeylerin Allah indinde sivrisinek kanadı kadar kıymeti olsaydı, kâfire bir yudum su vermezdi. Allahü Teala dünyaya rahmet nazarıyla nazar etmedi. Siz de nazar etmeyip ikrah ediniz. Dünyayı talep edenin ahiretten nasibi olmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dünyayı sevmek bütün günahların başıdır buyurdu. Dünya mel'undur. Allahü Teala'nın düşmanıdır. İbadetlerin yapılmasına mani olur. Günah işlemeye ve cennette derecelerin düşmesine sebep olur. Dünya bela ve mihnet yeridir. Buradan zevk almak istemek ahmaklıktır. Zira zevk cennettedir. Akıllı kimse dünyaya gönlünü bağlamaz. Kalp hastalıklarından biri de uçptur. Uçp, yaptığı ibadetleri ve iyilikleri kendinden bilip onlarla övünmek demektir. Nimeti ulu görüp nimeti göndereni unutmak ve nimete meyletmek de uçptur. Uçp, nimeti verenle aradaki bağı unutup amelin ve ibadetinin de Allahü Teala'nın tevfik ve ihsanı ile olduğundan gafil olmaktır. Ucbun sebebi cehalet, ilacı her şeyin Allahü Teala'dan olduğunu bilmektir. Hubbü'r riyaset, başkan olmak sevgisi ve herkes tarafından bilinip tanınan bir adam olmayı sevmektir. İnsanlara hükmetmek, ders vermek, vaaz vermek gibi kendisini insanlara tanıtacak mevkilerde bulunmayı sevmektir. Hubbü'r riyaset, her halükarda mislinin bol olmamasını istemektir. Bu işte hırslı olanlar, ilmi ve malı kendisine eşit bir adam, onun yaptığı işi yapsa, bundan hoşlanmazlar. Hubbü'r riyasetin, insanın dinine zararı, sürüye salınmış aç kurdun zararından daha çoktur. Köpeği ve çobanı olmayan bir sürüye, bir kurt girdiği zaman, o koyunlardan birini bile sağ koymaz. Bir makama, bir mevkiye geçmek, başkan olmak arzusunun, dünya zevkleri, geçici lezzetler için olması kötülenmiştir. Allahü Teala'nın dinine hizmet için olanı ise, kötülenmemiş, bilakis övülmüştür. Kalp hastalıklarından biri de, tuli emel sahibi olmak, zevk ve safa sürmek için çok yaşamayı istemektir. Allahü Teala'ya daha çok ibadet etmek için uzun ömür istemek caiz ve menduptur. Peygamber Efendimize insanların en iyisi kimdir diye sorulunca, insanların en iyisi ömrü uzun ve ameli güzel olan kimsedir buyurdu. İnsanların en kötüsü kimdir denilince de, insanların en kötüsü ömrü uzun, ameli kötü olandır buyurdu. Kalp hastalıklarından biri de nefsi emmarenin arzusuna tabi olmaktır. Nefsi yiyecekten, giyecekten, binadan, kadından ve başka türlü lezzetlerden neyi isterse onları helal ve haram demeden toplamaya çalışmaktır. Kalp hastalıklarından biri de fakirlikten korkmaktır. Fakirlikten korkmak Allahü Teala'ya suizanda bulunmaktır. Allahü Teala'nın takdirinden incinmek demektir. Allahü Teala'nın takdirine razı olmak vaciptir. Onun takdirine incinen kimse razı olmamış olur ve günahkar olur. Sabreden fakirler Allahü Teala'nın sevgili kullarıdırlar. Mü'mine yakışan Allahü Teala'nın sevdiği bu insanları mahbub edinip onlara hakir görüp horlamaktan uzak olmaktır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse gazaplandığı zaman abdest alsın. Zira gazap ateştir, onu su söndürür buyurdu. Bir kimse gadaplandığı zaman abdest alsın. Zira gadap ateştir, onu su söndürür buyurdu. Bir hadis-i şeriflerinde de, bir kimse intikama gücü yeterken gazabını yenerse, Allahü Teala onun kalbini iman ile doldurur buyurdu. Ömrünü Allahü Teala'nın kullarına hizmet etmekle, ilim ve edep öğretmekle geçiren Sadreddin Konevi Hazretleri dualarında, Ya Rabbi, kalbimizi senden başka şeye yönelmekten ve senden başkasıyla meşgul olmaktan temizle. Bizi bizden al, bizim yerimize bizi kendinle doldur. Bizi başkalarına ve şeytana oyuncak yapma. Bize nur bahşet. Dualarımızı çabucak, kendi istediğin şekilde kabul buyur. Sen işitensin, sen bize yakınsın, sen dualara icabet edensin buyururdu. Sadreddin Konevi Hazretleri, kalplere şifa kaynağı olan sohbetlerinde buyurdular ki, Hak Teâlâ kullarına bazı şeyleri emretmiş ve bazı şeyleri de nehyetmiş, yasaklamıştır. Emir ve nehyettiği şeylerin bazısını Kur'an-ı Kerim'de bildirerek, bazısını Resulullah Efendimizin dilinden hadis-i kutsi veya hadis-i şerif şeklinde beyan ederek bildirmiştir. Hakikatte emir ve nehyedici Allahü Teala'dır. Muhammed aleyhisselam tebliğ edicidir. Allahü Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de yapılmasını açıkça emrettiği şeylere, yani bu emirlere farz denir. Farz üç kısma ayrılır. Bunlar da farzdan evvel farz, farz içinde farz, farzdan sonra farzdır. Farzdan evvel farz Allahü Teala'yı bilmek, farz olan şeylerin ilmini bilmek, yani ilmi halini bilmektir. Farz içinde farz, bildikleriyle amel ederken ihlas sahibi olmaktır. Farzdan sonra farz ise şirkten sakınmaktır. Bunları böyle bilmek ve inanmak herkese farz-ı aynıdır. Farzı ehemmiyet vermediği için veya hafife aldığı için terk etmemişse imansız olmaz. Fakat cehennem azabına layık olur. İnanmayan, ehemmiyet vermeyerek ve hafife alarak terk eden imansız olur. Bu farzlardan biri imandır. İmanın altı şartına kalb ile inanıp dil ile söylemek akil ve bali olan herkes üzerine farzdır. Bu altı şarttan birini inkâr eylese veya şüphe etse veya tereddüt eylese veya hali-i zihin olsa, inanmak veya inanmamaktan birini bile düşünmese, mü'min olmaz. Abdest almak, cünüplükten gusletmek, 5 vakit namaz kılmak, Ramazan orucunu tutmak, zenginlerin zekat vermeleri ve Kâbe-i Muazzama'yı hac etmeleri gibi hususlar da Allahü Teâlâ'nın kullarına farz kıldığı hususlardandır. Vacip oldur ki onu Allahü Teâlâ buyurmuş ola. Buyurduğu şüpheli delil ile belli olmuş ola. Yani o delilin delaleti kat'î olmaz ve başka bir şeye delalet etmesi ihtimali olmasıdır. Vacibi işlemeyen fasık ve azaba müstehak olur. Allahü Teâlâ'nın muradı başka bir şey olmak ihtimali olduğu için vacip olduğuna inanmayan imansız olmaz. Vitir namazı, zenginlerin kurban bayramında kurban kesmeleri ve Ramazan bayramında fıtra vermek gibi. Haram Allahü Teâlâ'nın yapmayınız diye açıkça men ve yasak ettiği şeylerdir. Haramı işleyen cehennem azabına layıktır. Harama helal diyen imansız olur. Haksız yere adam öldürmek, zina etmek ve köpek artığını yemek içmek gibi. Köpek artığı necistir. Zaruret hali müstesnadır. Sünnet Allahü Teala'nın açıkça bildirmeyip yalnız Resulullah Efendimizin yapılmasını övdüğü yahut devam üzere yaptığı yahut yapılırken görüp de mani olmadığı şeylere sünnet denir. Sünneti terk edene azab olmaz. Lakin itaba, azarlanmaya müstehak olur. Kalp bütün azaların başıdır. O iyi olursa bütün azalar iyi olur. Allahü Teala ya eyyühellezîne âmenû buyurdu. Ya ile kalbe, eyyü ile ruha, ha ile nefse buyurur. Sanki ey kalp, huzura gel, ey ruh, rü'yete gel, ey nefis, hizmete gel buyurur. Evladıma, arkadaşlarıma ve cümle din kardeşlerime vasiyetim, kalplerini güzel ahlakla donatmaları, belalara, mihnet ve sıkıntılara, hastalık ve diğer musibetlere sabırla katlanmaları, metanetsizlik göstermemeleridir. Kalplerini güzel ahlakla bezesinler, donatsınlar. Yani ahlak nuru ile yıkasınlar, cennet ipekleri ile döşesinler, takva yorganı ile örtünsünler, helal yastığı ile yaslansınlar, sabır sofrasını yaysınlar. Nitekim Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cümle ilmin başı sabır, yarısı imandır buyurmuştur. İnsan, müptela olduğu belaya sabretmeli, tövbe ve istiğfarda bulunmalıdır. Musibete uğrayan kişi, uğradığı musibet yüzünden kahırlansa, yüzü değişip ağlasa bile, kimseye şikayet etmeyip saçını sakalını yolmazsa, yine sabır sevabına kavuşur. Mü'minler kalplerini temizleyip arıtsınlar. Mü'minlere suizan etmekten sakınsınlar. Azıcık bir alamet ile, şüphe ile onun günah işlediğine, kötü bir iş yaptığına hükmetmesinler. Mümkün oldukça onun salih olduğunu düşünsünler. Suizan, mü'min kardeşini kötü bilmek haramdır. Ama namazı terk etmek, şarap içmek, zulmetmek, yalan yere yemin etmek, zina etmek gibi günahları işlerse veyahut da galip zan ifade eden meyhaneye girmek, fasıklarla ve zalimlerle konuşmak gibi kuvvetli deliller bulunursa, böyle kimselere Allah için buğz etmek lazım olur. Bu suizan olmaz. Nefsin arzu ve isteklerine muhalefet etmelidir. Zira nefsin arzu ettiği şeylerin hepsi zararlıdır. Hiçbir faydası yoktur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Suresi 53. ayet-i kerimede mealen "Nefis gerçekten kötülüğü şiddetle emreder." buyuruldu. Bu mübarek zatın birçok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini anlatalım. Acem diyarından bir derviş birçok yerler dolaşıp birçok kimseler görüp Konya'ya gelmiş ve Sadreddin-i Konevi Hazretlerinin dergahına misafir olmuştu. Sadreddin-i Konevi Hazretlerinin mal ve mülkünü, hizmetçilerinin çokluğunu görünce içinden keşke bu kişinin bu malları kendisine ayak bağı olmasaydı da hak yolda bulunaydı. Keşke Acem diyarına bir gidip de oradaki evliya ile münasebeti olsaydı, kendisi için bu ne iyi olurdu diye geçirdi. Bir zaman sonra bu düşüncesini Sadreddin-i Konevi Hazretlerine açtı ve "Ey efendi, siz bir Acem diyarına gitseniz, oradaki alim ve velilerle görüşseniz, bu dünyaya bağlılığı terk edip Cenab-ı Hakk'a kavuşursunuz" dedi. Sadreddin-i Konevi Hazretleri dervişin bu sözleri üzerine "Ey derviş, pekala, bu dediklerini kabul ettim. Gel gidelim." buyurdu. Ve birlikte Acem diyarına doğru yola çıktılar. 15 gün kadar yol gittikten sonra derviş hırkasını Konya'da unuttuğunu hatırlayıp aklı başından gitti ve yüzü üzerine yere düştü. Sadreddin-i Konevi Hazretleri dervişin yüzüne su serpip ayılttı. Derviş, "Ey arkadaşım, ben dergahınızda abdest almak için hırkamı çıkarmıştım. Onu unutmuşum. Şimdi hatırıma geldi de ondan penalaştım." dedi. Bunun üzerine Sadreddin-i Konevi Hazretleri ona tebessüm edip, "Ey Acem dervişi, dünya sevgisi bütün günahların başıdır. Biz bunca mal ve mülkü, hizmetçileri geride bıraktık. Lakin birisi hatırımıza gelmedi. Sen ise iki paralık hırkanı terk ettiğinde aklın başından gitti" buyurdu. Sonra o dervişi yolda bırakıp Konya'ya döndüler. Sadreddin-i Konevi Hazretleri çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki, Sehl bin Abdullah Hazretleri, "Keramet kötü bir huyu güzel ahlak haline getirebilmektir" buyurdu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ümmetimden bir taife kötü ahlakları sebebiyle Sırat Köprüsü üzerinden yağmur gibi cehenneme dökülecektir" buyurdu. Başkasının aybını araştırmamalıdır. Resulullah Efendimiz aleyhisselam, "Bir kimse mümin kardeşinin aybını araştırırsa Allahü Teala da onun aybını araştırır. Allahü Teala aybını araştırdığı kimseyi evi içinde de olsa rüsva eder" buyurdu. Yine buyurdu ki, "Bir kimse bir mümin kardeşini bir fasığın aybından ve mekrinden kurtarırsa Hak Teala kıyamet gününde ona bir melek müvekkel kılar, vücudunu cehennem ateşinden korur. Emanete hıyanet etmemelidir. Resulullah Efendimiz, emanete hıyanet eden kimse için imanı olmayandır" buyurdu. Bu hadis-i şerifi açıklayan ehl-i sünnet alimleri, "İmanı kâmili yoktur" şeklinde tevil etmişlerdir. Gerek Hak Teâlâ'nın hakkını, gerekse kullarının hakkını yerine getirmek vaciptir. Âdem oğluna emanet çoktur. İman, akıl, haya, dil, göz, el, ayak, kulak, vücut, evlat, hanım, mal ve başkaları hep emanettir. Peygamber Efendimiz, "Din kardeşini aldatmak, ona hıyanettir" buyurdu. Kıyamet günü hainler ve gaddarlar için zulümleri miktarı rüsva bayrağı dikilecektir. Mahşer halkı içinde rüsva olacaklar. Ya Rabbi, bu rüsvalığı ben görmeden cehenneme ulaşmayı kolaylaştır diye yalvaracaklardır. Ey kardeşim, Karun'un helak olmasına 3 şey sebep oldu. 1- Dünyayı sevmek. 2- Zekatını vermemek. 3- İftira etmek. Bu 3 şeyi sen de terk eyle, yoksa helak olursun. Evladıma ve din kardeşlerime vasiyetim, Allahü Teala'nın nimetlerini bilip karşılığında Allahü Teala'ya tazim, kulluk ve ibadet etmeleridir. Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Suresi 7. ayet-i kerimede mealen "Nimetlerime şükrederseniz elbette arttırırım." buyuruldu. Nimete şükür nimeti arttırdığı gibi nimete şükrün terki hem nimetin elden gitmesine hem de azaba sebep olur. Allahü Teala yine İbrahim Suresi 7. ayet-i kerimesinde mealen "Eğer siz şükrü terk ederseniz muhakkak ki benim azabım şiddetlidir." buyurdu. Asıl şükür şükürden aciz olduğunu itiraf etmektir. Müminler kalplerini Allah korkusuyla bezeyip donatsınlar. Hadis-i kutsîde Allahü Teala, "İzzetim hakkı için bir kulumda 2 havfı, korkuyu ve 2 emini, güveni bir araya getirmem. Eğer dünyada benden korkarsa, kıyamette onu emin ederim. Eğer dünyada benden emin olursa, kıyamette onu korkuturum." buyurdu. Müminler daima Allahü Teala'nın rahmetini ummalıdırlar. Ne kadar asi ve günahkar olursa olsun Allahü Teala'dan ümidini kesmemelidir. Nitekim hadis-i kutsî de Allahü Teala, "Ey Adem oğlu, sen dua edip rahmetimi umduğun müddetçe senden olan şey üzerine senin için mağfiret etmekten kaçınmam. Ey Adem oğlu, sen yeri doldurmaya yakın hata ile bana gelsen, şirk koşmuş olmadığın müddetçe ben de sana yer dolmaya yakın mağfiret ve ihsan ederim. Ey Adem oğlu, senin günahın semanın safhasına yetişse bundan sonra benden mağfiret talep etsen mağfiret ederim." buyurdu. Resulullah Efendimiz aleyhisselam buyurdu ki, "Eğer müminler Hak Teâlâ'nın gazabının ne kadar olduğunu bilselerdi, cennete girmekten kat'î olarak ümit keserlerdi. Eğer kâfirler Hak Teâlâ'nın rahmetinin miktarını bilselerdi, cennete girmeye tamah ederlerdi." buyurdu. Dünyadan, yani haram, mekruh ve şüpheli şeylerden yüz çevirmelidir. Resulullah Efendimiz, "Dünya mel'undur ve içinde olanlar da mel'undur. Yalnız Allahü Teala'nın zikrine tabi olan, ilim öğreten ve ilim tahsil eden hariçtir." buyurdu. Maişeti düşük de olsa kanaat etmelidir. Resulullah Efendimiz, "Allahü Teala'nın başkasına muhtaç olmaktan kurtulacak kadar şeyle rızıklandırdığı ve Allahü Teala'nın verdiği şeye kanaat etmeyi ihsan ettiği kimse muhakkak kurtuluşa erdi." buyurdu. Cömert olmalıdır. Cömertliğin en yüksek derecesi kendisi muhtaç iken malını başkasına vermektir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Allahü Teala'nın veli kulları cömertlik ve güzel huy üzere yaratıldılar." buyurdu. Cömertlik 4 türlüdür. Birincisi can cömertliği olup şehitliktir. İkincisi ten cömertliğidir ki aşıklara mahsustur. Onlar güç ve kuvvetlerini Allah yolunda harcarlar. Üçüncüsü cömertlere mahsus olan mal cömertliğidir. Dördüncüsü, zahitlere mahsus olan gönül cömertliğidir. Zahitler dünyada hiçbir şeye bağlanmazlar. Hep ahiret ile meşgul olurlar. Allahü Teala'ya olan minnetini zikretmek de güzel huylardandır. Her taat ve ibadetin Allahü Teala'nın tevfiki ve lütfu ile olduğunu iyi bilmeli, ucba düşmemelidir. Yapılan ibadet ve taatin sevabını çoğaltıp büyülten şey, ucptan kaçınarak Allahü Teala'ya olan minnetini ortaya koymaktır. Ucb, yani yaptığı ibadetleri ve iyilikleri beğenerek bunlarla övünmek, tehlikesi ortaya çıkarsa, minnetini, yani Allahü Teala'nın kendisine yaptığı lütuf ve ihsanı düşünmek vaciptir. Yani her şey Allahü Teala'nın kerem ve ihsanıyladır. İman, ilim, amel, evlat, hanım ve kendisine verilen diğer nimetler hep Allahü Teala'nın kerem ve ihsanıyladır. İhlas ile ibadet etmek de güzel huylardandır. İhlas ibadeti yalnız Allahü Teala'ya yaklaşmak için yapmaya denir. Nefsani ve dünyevi şeyler için ibadet etmeyip yalnız Allahü Teala'nın rızası için yapmaktır. Resulullah Efendimiz, bir kimse dünyada şeriki olmayan Allahü Teala için ihlas üzere 5 vakit namazı kılmak ve zekatı vermek suretiyle dünyadan uzak olsa, o kimse Allahü Teala kendisinden razı olduğu halde vefat eder, buyurdu. Eshab-ı kiramdan biri bana vasiyet eyle dedi. Resulullah Efendimiz aleyhisselam ihlas ile az amel sana yeter, buyurdu. İhlasın meyvesi ihsandır. İhsan da Allahü Teala'yı görür gibi ibadet etmektir. İsrail oğullarından Abid, çok ibadet eden bir kimse vardı. Allahü Teala'ya nice yıllar ibadet eylemişti. Bir gün Hak Teala onun halini ve ihlasını meleklere bildirmeyi diledi. Bir meleğe emredip, filan abide var, bu yaptığı ibadetlerden sana fayda yoktur, niye bu kadar çalışırsın de, buyurdu. Melek de varıp abide bunları söyledi. Abid, biz ibadet için yaratıldık. Öyle olunca bize layık olan, bize faydası olsun veya olmasın, ibadetimizde olmaktır, diye cevap verdi. Melek, İlahi, sana malumdur ki abid bana bu cevabı verdi dedi. Allahü Teala hitap buyurup, ben ona azap edeceğimi haber verdim. Rahmetimden ümitsiz eyledim. Hala ibadetten yüz çevirmedi. Ondan yüz çevirmek benim keremime layık mıdır? Ey meleklerim, cümleniz şahit olsun ki ben bu kulumun her ne miktarda günahı varsa cümlesini affedip rahmet eyledim, buyurdu. Allahü Teala'ya tevekkül etmelidir. Tevekkül, rızık vesair işleri hususunda Allahü Teala'ya dayanmaktır. Sebeplere yapışmak tevekküle zarar vermez. Onun için muhtaç olanlara çalışarak kesp kazanmak farz kılındı. Sanatına, malına, kuvvetine, beye, kadıya, kazaskere ve başkalarına güvenmemelidir. Bunların hepsi aciz birer kuldur. Allahü Teala murad etmeyince onlar hiçbir şey yapamazlar. Tevazu sahibi olmalıdır. Tevazu kendisini herkesten aşağı görmektir. Bu kullar için büyük fazilettir. Kişinin tevazu göstermesi güzeldir. Ancak kendini çok çok aşağı kılmak, tabasbus, yaltaklanmak kötüdür. İlim talibinin dinini öğrendiği hocasına ve bu ilmi birlikte tahsil eden arkadaşlarına aşırı tevazusu kötü değildir. İnsanlara nasihat edip Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını bildirmelidir. Nasihat etmek başkalarının iyi yolda olmasını istemektir. Vaciptir. Peygamber Efendimiz, din nasihattir buyurdu. Peygamber Efendimiz yine buyurdu ki, şu üç kimseye karşı Müslümanın kalbinde hıyanet ve aldatma bulunmaz. Allahü Teala için ihlasla amel edene, Müslümanlara nasihat edene ve Müslümanların cemaatine tabi olanlara, benden duyduğunuzu insanlara bildiriniz. Söylemediğim bir şeyi söyledim şeklinde rivayet eden kimseye cehennemde bir ev yapılır ve oraya atılır. Müslümanlıkta asıl mühim olan nasılın dışında niçin yapıyorsun sorusudur. Niçin sualinin cevabı iki tanedir. Ya servet ve şöhret içindir, bu dünyadır ve zehirdir, veya Rabbimizin rızasını kazanmak, onun kullarına iyilik etmek içindir. Herkesin aşık olduğu bu servet ve şöhret, iki adet dünya tuzağıdır. Ayağınız bu tuzağa takıldı mı, gönlünüz bunlara meyletti mi, mahvoldunuz demektir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen, insanlara dünya muhabbeti olarak zarar veren beş şeyi sayıyor. Bu beş şey size tuzaktır buyuruyor. Bu beş şeye çok dikkat edin. 1- Lehv ve lahv, yani şarkı ve eğlence, her türlü oyundur, malayanidir. 2- Tevahur, yani herhangi bir sahip olduğu dünyalığıyla iftihar etmek, övünmek. 3- Ayıplanma korkusu, eller bize ne der korkusu. Milletle, illetle uğraşmamalı. 4. Zinetlenmek, yani gösteriş için evini döşemek, giyinip kuşanmaktır. 5. Kibirlenmek, mal, evlat, makam gibi varlıklarıyla, bunların çokluğuyla övünmektir. Bunlar, insanların çok sıkıntı çekeceği, onları ahiretten uzaklaştıran unsurlardır. Peki bunlar hiç mi olmayacak? Cenab-ı Hakk'ın rızasına göre olursa hepsi makbuldür. İnsanın imanını koruması kadar zor bir şey yoktur. İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatta buyuruyorlar ki, kim imanını korumuş, kim kendisini kurtarmışsa git onların yanına. Ancak bu şekilde kurtulabilirsin. Sevginin mesafesi olmaz. Gök her yerde aynıdır. İbadetin zamanı mekanı fark etmez. Dünyanın her yerinde aynıdır. Her yerde Allahü Teala hazırdır, nazırdır. Onun imkan dairesi dışına çıkılmaz. Mübarek bir zat buyurdular ki, ülfet külfet mukabilidir. Yani takdir, iltifat, sevap ne kadar zorluk çekilirse o kadar fazla olur. Onun için zor demeyin, siz zora talip olun. Eğer bir iş hayırlıysa, onun sıkıntısı çok olur. Eğer bir iş, bir hizmette bir sıkıntı yoksa, ondan biraz çekinmelidir. Hayırlı iş neden sıkıntılıdır? Ona nefis karşıdır, şeytan karşıdır. Şeytan gibi insanlar buna karşıdır. Bütün bu karşı olanları aşacaksınız, ondan sonra âb-ı hayatta kalacaksınız. Dünyada her şeyin bir zıddı vardır. Bir Allah sevgisi vardır, bir dünya sevgisi vardır. Dünya sevgisinin aslı, insanın kendisine olan sevgisidir. Allahü Teala'nın sevgisine kavuşmak için, mutlaka birisinin aracı olması lazımdır. Doğrudan doğruya almak mümkün değildir. Musluk lazımdır. İşte bu yolun büyüklerinin sevgisiyle kap dolarsa, buraya artık bir şey zarar veremez. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki, insanın dini, arkadaşının dini gibidir. Huy, ahlak bulaşıcıdır. İyi insanlarla

İnkar edenler, incitenler nefsiyle baş başa kalacaklardır. Hadis-i şerife göre herkes sevdiğiyle beraber haşrolacağı için nefislerini sevenler de yine nefisleriyle beraber olacaklardır. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak buyuruyor ki mealen kim Allah içinse Allah da onun içindir. Senin tercihin eğer Cenab-ı Hak değilse, yani onun sevdiği büyükler değilse daha ne bekleyebilirsin? Ahirete gidince Cenab-ı Hak amellere bakacak. Kendisi için olanları ayıracak, kendisi için olmayanları o kimsenin kendisine bırakacaktır. Her şeyin bir sonu var. Bir dinsiz doktor Hristiyan alemini bozmaya başlamış. Her şeyin bir sonu var diye tutturmuş. Madem her şeyin bir sonu var, haşa, sümme haşa, Allah'ın da bir sonu var diye her tarafta bunu anlatıyormuş. Oradaki papaz halifeye mektup yazmış. Burada bir sapık var. Dinimizi bozmaya çalışıyor. Bunu size gönderelim de bunun hakkından ancak siz gelirsiniz demiş. Halife de oradaki Müslümanlara sormuş. Onlar da Bağdat'ta bulunan İmam-ı Azam Hazretlerini tavsiye etmişler. Halife dinsiz doktoru ve İmam-ı Azam Hazretlerini çağırtmış. Doktora söyle bakalım ne diyorsun demiş. O da başlamış her şeyin sonu var. Bunu siz de biliyorsunuz. O halde Allah'ın da sonu var demiş. İmam-ı Azam Hazretleri peki sen sayı saymasını bilir misin? Evet demiş. Saymaya başla bakalım. 1, 2, 3, 56 deyince durmuş. Ne bu iş demiş. Sen saymaya devam et, durmak yok demiş. Yine saymaya başlamış. Bir müddet sonra nereye kadar sayacağım demiş. Sayabildiğin kadar say demiş. İyi de sayıların sonu yok ki. İmam-ı Azam Hazretleri bunun üzerine sayıların sonu yok, Allah'ın sonu var. Olur mu böyle şey? Doktor haklısın demiş ve orada Müslüman olmuş. Papaz bir müddet sonra halifeye mektup yazmış, teşekkür etmiş. Hem sizin dininiz hem de bizim dinimiz kurtuldu demiş. Her şeyin sonu var ama Allah'ın sonu yoktur. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de her şeyi yok edeceğim buyuruyor. Her şey yok edilince o sessiz aleme bu mülkün sahibi kimdir diyecek. Cevap verecek olan hiç olmadığı için yine kendisi bir olan, kahhar olan Allah'ın günüdür bugün buyuracaktır. Sûra tekrar üfürülünce her şey tekrar dirilecektir. Sûra ilk üfürüşte kainat yok oluyor. Dağlar pamuk gibi atılıyor. Sular hemen buharlaşıyor. Yıldızlar dökülüyor. O zaman dehşet zamanıdır. Bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'de vardır. Ama insan o kadar büyük gaflet içerisinde ki bu olacak olanlara yakin hasıl ederek mutlak olacak tarzda yaklaşsa itaat ve ibadet de kusur etmez. Yaklaşmak yürüyerek olmaz. Onu tanımak ancak onu tanıyanlarla beraber olmakla mümkündür. Ya Rabbi, umduklarımıza nail eyle. Cenab-ı Hak hepimize hem din ve hem dünya selameti nasip etsin. Elemsiz ve kedersiz bir hayat sürmemizi nasip eylesin. Acısız ve ağrısız, şehiden ölmeyi ve orada büyüklerimizle beraber olmamızı nasip eylesin. Sadreddin-i Konevi Hazretleri, ömrünün sonlarına doğru şöyle vasiyette bulundu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Allahü Teala'nın rahmet, hoşnutluk, özel af, lütuf ve mağfiretine muhtaç olan ve bu vasiyeti yazan kulu Ali oğlu Yusuf

0: oğlu, Muhammed oğlu, İshak oğlu Muhammed yanında bulunsun bulunmasın. Bu vasiyete vakıf olan müminleri kendisine şahit tutarak tasdik ve itiraf eder ki, şüphesiz Allahü Teala birdir. Zatında, sıfat ve fiillerinde tektir. Herkes ona muhtaçtır. O kimseye muhtaç değildir. Doğurmamış ve doğmamıştır. Hiç kimse ona denk değildir. Yine Allahü Teala'nın kendi lütuf ve iyiliğinden seçip temizlediği, saflığa erdirdiği, bazıların Peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhisselam'da olduğu gibi umumi olarak bütün yaratıklarına, diğer peygamberlerinde olduğu gibi bazılarını da hususi olarak bazı kabile ve topluluklara gönderdiği doğru ve gerçektir. Ben yine yakinen inanıyorum ki cennet ve cehennem haktır. Amellerin derlenip toparlanacağı ve Allah katında kabul edilecekleri ve ilahi terazi ile tartılacakları yani mizan haktır. Bütün peygamberler vazifeleri gereği Allahü Teala'dan ne getirmiş ve ümmetlerine haber vermişlerse bunların hepsi doğrudur ve onlar bunların hepsini doğru olarak nakletmişlerdir. Kendi şeriatları yani tebliğ ettikleri dinleri neshedilmeden, sonra gelen bir din ile hükümleri kaldırılmadan önce o dinin hükümleriyle hükmedip amel etmişlerdir. Hükmettikleri her şeyde de doğru hükmetmişlerdir. Gerek hissi ve manevi olsun, cennet ve cehennem haktır ve gerçektir. Sırat haktır. Dünya ve ahireti birbirine bağlayan berzah, yani kabir hayatı da haktır. Peygamberimizden bize intikal eden, onun ahiret, cennet ve cehennem ile ilgili haller, Allah'ın fiil ve sıfatlarına dair verdiği bütün tafsilat haktır. Ben bu düşünce ve inançla yaşadım ve bu inançla ölüyorum. Allah'tan kendim ve sizin için mağfiret diliyorum. Allah'ım, seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder, sana hamd ederim. Senden başka ilah yoktur. Sana tövbe eder, senden mağfiret dilerim. Beni bağışla ve bana merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayıcı ve merhamet edensin. Musibete düçar olunca, halini başkasına şikayet etmeyip, kendisini bundan men edenlere, sevapları ahirette sayısız olarak verilir. Resulullah Efendimiz, bir kimsenin malına veya canına bir bela isabet etse, onu gizleyip kimseye şikayet etmese, o kimseyi bağışlamak, Allahü Teala'nın üzerine vacip mertebesinde olur buyurdu. Sabır her ibadetin ve her günahtan kaçınmanın aslıdır. Hasreten günaha başlamaktan alıkoyar. Vefatı. Sadreddin Konevi Hazretleri 16 Muharrem 673 22 Temmuz 1274 tarihinde Konya'da vefat etti. Cenaze namazı büyük bir kalabalık tarafından kılındı. Konya'da hadis okutup tasavvuf dersi verdiği zaviyesine defnolundu. Vasiyeti üzerine kabri üzerine çatı örtülmedi. Mütevazı kabri bugün istasyona yakın Sadreddin mahallesindedir. 1317 Miladi 1899 senesinde Sultan II. Abdülhamid, şahsi parasıyla Sadreddin-i Konevi Hazretlerinin camisini ve türbesini imar ve ihya ettirdi. Sadreddin-i Konevi Hazretlerinin kabrini ziyaret edenler, onun feyzinden istifade etmekte, onu vesile ederek yapılan dualar, biiznillah kabul olmaktadır.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Reklamları dinlediniz.

Canım annem. Adın şefkat, soyadın sevgi, yanağın gülden almış rengi. Bu hayatın tek ahengi, canım benim, biricik annem.

gönül senle gelir dile. İçimdeki sevgin ile ne dilersen benden dile. Canım benim, güzel annem, güzel annem. Kucağında beni uyut, dalsın bu kara bulut. Bir gülüşün bin bir umut. Canım benim, dünyam annem. Canım benim, canım annem.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: Ücretli reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Hatıralar.
1: Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine bir Hatıralar programında sizlerle beraberiz. Programımızı açıyor ve hepinizi sevgiyle selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, yabancı diplomatların ve onların yakınlarının hatıraları her zaman çok ilginç olmuştur. Bulundukları yerle ilgili bilgiler verirler. Oranın kültürü, tarihi hakkında başka yerlerde bulunmayan enteresan bilgiler verirler. Hele bu bilgiler bir yabancının bakış açısından olunca daha çok alaka çeker. Osmanlı Devleti'nin klasik devrinde de böyle yabancı elçilerin, diplomatların veya onların yakınlarının veya seyyahların Osmanlı Devleti ile alakalı enteresan seyahatnameleri, hatıratları vardır. François Savary de Brew 16. asır sonlarında bir diplomatın yakını olarak Türkiye'de bulunmuş. Onun hatıratı çok enteresan. Çünkü Paris'te basılmış olan hatıratın ismi şu: Osmanlı sultanlarının hakimiyetini yıkmak ve yerle bir etmenin en güvenilir yolları üzerinde kısa bir anlatım. Kitabın ismi bu. Ve ön sözünde şöyle yazıyor. Krala takdim etmiş: babanız Büyük Henry'ye hizmet etmek üzere Büyük Türk'ün, yani padişahın kapısında, yani İstanbul'da geçirdiğim 22 yıl müddetince imparatorluğunun kudretinin ne olduğunu ve Hristiyan hükümdarlarının onu zayıflatmak ve yıkmak için ne vasıtalar kullanabileceklerini araştırmaya ve öğrenmeye hususi bir gayret sarf ettim. Ve bu konuda majestelerine takdim ettim, bu kitapçığı hazırladım diyor. Ön sözünde de Haşmet Mahap, size takdim ettiğim bu raporda ifade edilen maksatlar Allah beni nezdine çekmeden önce gerçekleştirilebilirse çok mutlu olacağım. Böylelikle dinime ve majestelerine hizmet etmiş olacağım diyor. Kim bu de Brew? De Brew, Seigneur de Brew 1584'te Fransa elçisi olan akrabasından Seigneur de Lancosme ile beraber İstanbul'a gelmiş. O zaman 24 yaşında. Avrupa'da bir yandan ülkeler arasında savaşlar var. En kızıştığı zaman İspanya, İngiltere arası veya Fransa ile Almanya arasındaki savaşların en kızıştığı zamanlar. Bir taraftan da din çekişmeleri var. Katoliklerle Protestanlar birbirine boğazlıyor. İşte böyle bir devirde Osmanlı Devleti dünya politikasında çok müessir bir rol oynuyordu. Bütün Avrupa'nın devletleri onun desteğini temin etmek arayışında idiler. Bu arada ülkelerin iç ve dış amillere göre dostluklar ve cepheler değiştirdikleri görülüyor. Bir gün Büyük Türk'ün oğlunun vaftiz babası denecek şekilde yerilen, kötülenen Fransız kralının diğer bir gün Türk mağlubiyetinin kutlanması için çanlar çalınıp dua edilmesini emrettiği görülebiliyordu. Dolayısıyla sultanın kapısında kabiliyetli temsilcilere ihtiyaç vardı. 1589 yılında Sultan 3. Murat devrinde Henry Fransa'da kral olunca Divan Humayun önce biraz böyle çekingen davrandı. Yeni kralın ne gibi dengeler getireceğinde şüpheler vardı. Bunda elçi Lancosme'un da tesiri bulunduğu ve divanı kendi kralı aleyhinde körüklediği anlaşılıyor. Az sonra Lancosme'un yedi kuleyi boyladığını ve de Brew'sin onun yerini aldığını görüyoruz. İşte de Brew onun yerine geçmiştir. Fransız kaynakları bunun genç diplomatın arzusu üzerine yapıldığını söylüyorlar. De Brew kısa zamanda divanın tutmadığı Fransa kralı 4. Henry ile Padişah Sultan 3. Murad'ın arasını bulmayı becerdi. Bu sayede 1593'te kralından elçi unvanını aldı. 1597'de Sultan 3. Mehmed'in Eğri seferine katıldı. 1604'te Sultan 1. Ahmed ile kapitülasyonları yenileyen anlaşmayı imzaladı. 1606 yılında İstanbul'daki vazifesi sona erdi. Dönüş yolunda Osmanlı Devleti'nin Akdeniz eyaletlerini dolaştı. 1608'de Roma'ya elçi oldu. Değişik vazifeler yaptıktan sonra 1628 tarihinde Paris'te öldü. De Brew'in bu zengin tecrübelerini ihtiva eden iki raporu kendisi daha hayattayken kitap halinde yayınlanmıştır değerli dinleyiciler. İşte Osmanlı Sultanlarının Hakimiyetini Yıkmak ve Yerle Bir Etmenin En Güvenilir Yolları adlı kitabı 1615 yılında Paris'te neşredilmiştir. Diğer kitabı ise asırlarca takip ettiği Denge Politikası'nın Özünü isminde taşıyor. Kralın Büyük Sultan'la Birliği ve bunun Hristiyanlığa temin ettiği faydalar. Kitabın adı bu. Değerli dinleyiciler, takdim etmek istediğimiz hatıralar Osmanlı Devleti'nin büyüklüğünü anlatmakla başlıyor. Venedik'in ancak sultanın canı çektiği müddetçe yaşayabileceğini ve istediği anda yok edilebileceğini ifade ediyor. Osmanlı Devleti'nin bütün komşularıyla olan siyasi münasebetlerini uzun uzadıya izah ettikten sonra Osmanlı Devleti'nin büyüklüğünü şöyle anlatıyor. Belgrad'dan diğer ucu olan Arabistan'a günde 50 kilometre aşan bir atlının ancak 3 ayda zor ulaşabileceği nispette büyüktür diyor. Döbirev Osmanlı Devleti'nin Avrupa ölçüsüyle 45 kral naipliği ihtiva eden büyüklükte olduğunu söylüyor. Visrua. Fransızlar eyalet valilerine Visrua kral naibi diyorlar. Her biri bir vekil. Nitekim Mısır 19. asır başlarında nim müstakil yani otonomi kazandığı zaman muhtariyet Mısır valisine de Visrua manasına Hediv adı verilmişti. O da enteresan. İşte 45 kral naipliği var diyor Osmanlı Devleti'nde, eyalet var ve bunun her yeni ülke fethedildiğinde Osmanlı sultanlarının oralarda hayran olunacak bir düzen kurma alışkanlıklarından ileri geldiğini söylüyor. Yenilen prensin, kilisenin ve savaşta ölenlerin veya kaçanların mallarına el koyarlar. Osmanlı kanunları ve gelenekleri altında yaşamayı kabul eden halkı ise mallarını kullanmak ve dinlerini tatbikte serbest bırakırlar diyor. Evet, Osmanlı hukukunda bir yer fethedildiği zaman oranın halkı ister çeker giderler, ister orada Osmanlı hakimiyetini kabul ederek yaşarlar. Bu takdirde malları kendilerine verilir, topraklarını ekerler, biçerler, sanatlarına devam ederler, canları, malları ve dinleri teminat altındadır. İşte buna dikkat çekiyor Döbirev. Döbirev, Osmanlı Devleti'nin kuvvetinin Sicilya'yı istediği anda alıvermeye kafi olduğunu, Sultan 3. Mehmet'in 1596 yılında Eğri Seferi sonunda Viyana'yı da almak fırsatını kaçırdığını söylüyor. Döbirev, bu büyüklük ve güçte devletin mali sistemi ve ordu düzeninin rolü üzerinde duruyor. Bilhassa devşirme Hristiyan çocuklarından müteşekkil Yeniçerilerin devlete bağlılıklarını vurguluyor. Diyor ki, İslam inancı ve gelenekleriyle yetiştirilen Hristiyan çocukları akrabalarından nefret ederler. Onlardan asla bahsetmezler. Kendilerine koruyucu ve baba olarak yalnız sultanı sayar ve sadece ona bağlılık gösterirler. Kendilerine Allah'ın hizmetkarı adını verirler. Müslüman inancına son derece bağlıdırlar diyor.

Fransız elçisi de Birev, Osmanlı Devleti'nin gücünde köylere kadar düzenlenmiş bir idare ve katılma nizamının rolünü ısrarla ifade ediyor. Bu devleti yıkmak kolay değildir. Çünkü emri altında yaşayan ve barış kadar savaşta da hizmet eden büyük sayıdaki savaşçılarından başka silah taşıyabilen herkes imanlarının ve huzurlarının düşmanı olanların gayretlerine karşı direnmek mecburiyetindedirler. Ne Avrupa'da ne de dünyanın başka bir yerinde bildiğimiz başka bir hükümdar yoktur ki Osmanlı hükümdarınınki kadar büyük bir donanma yapabilmek imkanlarına sahip olsun. Karadeniz bölgesindeki bazı köy ve kasabalardan bir kısmı savaş gemileri için gereken ağaçları keser. Başkaları çivi yapar. Başkaları ağaçları düzeltir. Başkaları yelkenler ve halatlar için yün eğirirler. Bununla vazifelidirler. Ve nihayet gemi inşaını bilen marangozları vardır. Böylece eli keseye atmadan gemi yapılır. Bu halk kendilerinden her istendiğinde bu vazifeleri yerine getirir. Buna karşılık vergi ödemezler ve çocukları da devşirme alınmaz. Bu suretle bizde her biri 8-10 bin ekü tutacak bir savaş gemisi sultana ancak 1000 veya 2000 eküye mal olur, diyor. Kürekçilerin de tüm ülkeden nasıl toplandığını anlattıktan sonra diyor ki, bu düzen öyledir ki 2 aydan daha bir kısa bir müddet zarfında 300 ya da 400 kadırgayı silahlandıracak savaşçıyı padişah toplayabilir. Fransız elçisi de Birev ülkenin bolluk içinde olmasına mukabil Türklerin kanaatkar olduklarını ve gemilerini şarap ve benzeri gereksiz şeylerle doldurmadıklarını söyledikten sonra şöyle diyor. Umumiyetle İstanbul limanında bizim ahırlarımızda görülen atlar sayısınca demirli kadırga görülür. Sultan her donanma donatmaya karar verdiğinde 2 yıldan daha kısa bir müddet zarfında 300 kadırgayı silahlandırabilir. Kara ordusunun gücünü de ilave ediyor. Sultanın süvarisi daha fazla olmak üzere her birinde 250 bin kişi bulunan 2 veya 3 ordu kurabileceği muhakkaktır. Eğer savaş sanatını bizim kadar bilebilseler, güçleri ve cesaretlerine göre yenilmez olurlardı, diyor. Onları cesur yapan dinleri ve vatanları için savaşta ölenlerin şehit sayılıp geçmiş günahları sorulmadan cennete gidecekleri inancıdır, diyor.

Değerli dinleyiciler, Fransız elçisi de Birev, Osmanlı ordusunun bu büyük gücünü ve düzenini alt etmenin yollarını da kitabında belirtiyor. Osmanlı düzenindeki yozlaşmanın başladığı bir devir bu. Bunun sebepleri üzerindeki görüşlerini de bildiriyor. Bunları sonraya bırakalım ve Osmanlı Devleti'ni ve Osmanlı gücünü, Osmanlı düzenini alt etmenin yolları nedir? De Birev ne gibi tekliflerde bulunuyor kralına, onun üzerinde duralım. Öncelikle diyor ki bütün Avrupa'nın katkısıyla 380 kadırga, 6 kalyon ve 200 taşıma gemilik bir donanma kurulmalıdır diyor. Donanma Arnavutluk, Mora, Ege Adaları kıyılarını vurmalı, oralardaki Hristiyanların ayaklanmasına yardımcı olmalıdır. Ayrıca Türkleri Çanakkale'den çıkmaya zorlamalıdır. Bu zor bir şey de değildir. Çünkü Türk'ün gururu o hale gelmiştir ki Hristiyanlığın bütün gücünün kendisine zarar vermeye yetmeyeceğine inanmaktadır. Böylece Çanakkale ele geçirmelidir diyor. Sonra donanma muvaffakiyete ulaşır ulaşmaz kara ordular Edirne'ye saldırmalıdır. Bay Deleno kitabında Osmanlılara saldırması gereken asker sayısını belirtiyor. Bana kalırsa en az iki misli gereklidir diyor. Böylece İstanbul'a Mısır'dan gelen yiyecek durdurulduğu gibi Polonya kralı da Tuna'dan gelen yiyeceği durduracaktır diyor. Sonra muvaffakiyet için yerli Ortodoks Hristiyanların ayaklanması şarttır. Bunlar kendilerine Roma usulünü, yani Katolikliği uygulamamızdan, buna zorlamamızdan korkmaktadırlar. Bu konuda onlara teminat vermeli. Onlar gibi haç çıkarmalı, ordumuzun önünde onların papazlarını yürütmelidir. Esir Yeniçerilere de Hristiyan dönmesi oldukları için kötü davranmamalı, aksine iyi davranmalıdır. Sonra ne diyor? Anadolu içindeki Rumlar, Ermeniler, Lübnan'daki Maroniler ile İranlılar ve Dürzileri de Türklere karşı ayaklandırmalıdır. Eğer bütün Avrupa noksansız katılmazsa ve bu şartlar aynen tahakkuk edilecek olmazsa Türk'ü alt etmek imkansızdır. Ve böyle bir işe girişilmemelidir diyor Fransız elçisi de Birev. Değerli dinleyiciler, Fransız elçisi de Birev raporunun Osmanlı düzeninin yozlaşması konusundaki açıklamalarına rastlanıyor. Enteresan bu. 17. asrın başlarında Osmanlı Devleti'ni kurtarmanın yollarını gösteren meşhur Koçibey layihası var. Padişaha arz edilmiş, bu Sultan Murad'a arz edilmiş. Buna benziyor bu de Birev'in raporu. Yine Sultan 3. Osman'a takdim edilen Kitab-ı Müstetap da bu